0: kaldırırız. Ufacık bir yalan varsa raftan kaldırırız. Öyle de olması lazım. Ama bunların işte organize edilmesi lazım. Organize olmadığı sürece bizim bireysel mücadelelerimiz, grupsal mücadelelerimiz, ülkesel mücadelelerimiz yalanla mücadelede başarısız olur. Adaletsizlikle mücadelede başarısız olur. Kötülerin hegemonyasıyla mücadelede başarısız olur. O yüzden mücadeleyi küresel bir düzlemde yapmamız lazım. Fikrimizin küresel olması lazım. Ne söylüyorsak, yani medya alanında söylüyorsak, teknoloji alanında söylüyorsak, dünya okumamız muhakkak küresel olmak zorunda. Bu bence yaşadığımız dönemin bir gereği. Bize küresel fikirler lazım yani Esra Hanım.
1: Hemen.
0: Küresel liderler lazım. Cumhurbaşkanımız bunun en güzel örneklerinden
1: Çok.
0: biri.
1: Aslında burada söylediğim şey ikna edilmişlerle ve gerçekten inanmışlarla arasındaki mücadeleyi anlatıyoruz. Peki herkes iyi haber duymak istiyor mesela. Çok duyuyoruz. Herkesin bir iyi haber alma özlemi var. Ama ben hiç iyi hem de bir o kadar sansasyonel bir haber görmedim. Dolayısıyla burada aslında tartışılan etki gücü.
0: Tabii etki ve yayılım gücü çok net olarak
1: Tabii iyi haber söyleyin sansasyonel olsun mesela.
0: olmaz
1: Yok.
0: ki.
1: Niye yok?
0: İnsanların iyiye ilgisi az. İyi,
1: Çok hasta olduğum
0: iyinin
1: için.
0: dedikodusu bile olmuyor. Toplumda da olmuyor. Kötünün dedikodusu olur. Yalanın dedikodusu olur. Doğrunun olmaz.
1: Bu da insanlara galiba şey sıkıcı geliyor, değil mi? Biraz
0: Ya
1: süsleyebilecekleri
0: insanın doğasıyla da alakalı bir şey
1: bir
0: bu
1: şey.
0: yani. Milli teknoloji hamlesiyle alakalı dedikodu yapmayız yani mesela. Ama başka şeylerle yaparız. Şimdi o iyi bir şey. Yani onu gündemimize alalım, onu konuşalım. Onunla yatalım, onunla kalkalım. Onun haberleri yayılsın. Mesela insanların kişisel haber tüketiminde bunun yeri azdır. Dolayısıyla bütün bu güçlü ve iyi fikirlerin, iyi durumların stratejik bir şekilde topluma verilmesi lazım. Toplum her zaman en iyi fikri, en güzel olanı çok popüler kılmıyor.
1: Mesela yürekleri ısıttı. Böyle haberler çok geliyoruz mesela. Gerçekten de yürek ısıtan güzel haberler
0: Evet, 10
1: görüyoruz ama
0: saniye içerisinde
1: 10 saniye,
0: tüketiliyor.
1: evet.
0: Ya belki
1: Hemen başka bir şeye
0: 6
1: geçmek.
0: saniye bile yüreklerin ısıtılması.
1: Yürekleri ısıttı.
0: Yani yüreğimiz ısıldı diyoruz. Yanımızdakiyle ne güzel diyoruz. Evet çok güzel. Üçüncü cümlesi yok bunun. Ama
1: Sonrasında bir
0: falanca
1: şey.
0: falancayı öldürdü. Görüyor musun işte falanca falancayı öldürdü. Daha önce de
1: Evet.
0: böyle şeyler olmuştu. Bizim de falanca vardı. Yarım saat, bir saat konuşturuyor. Yani insanın doğası da böyle.
1: Çok.
0: İnsanın doğası da böyle. İşte orada stratejik iletişime iş düşüyor.
1: Ne yapılmalı mesela orada çok küçük.
0: Yani iyi olanı kötü olanın karşısına koymak
1: Çünkü ben
0: yerine
1: bunu çok çok özür dilerim yani çok sık yani insanlar ya iyi haberleri hep bunları mı göreceğiz? Bunları vermeseniz kimse bilmez zaten gibi yakınmalar da var. Haklı da olabilir ama bir o kadar da aslında etki gücü bence bizi şu anda konuşturuyor gibi geliyor.
0: ya kötü olanın etki gücü çok yüksek, iyi olanın az. Yani yine burada bir ayete referansla insanlığın çoğunluğu da hüsranda zaten El-As suresinde. Yani dolayısıyla iyi işlerle, iyi fikirlerle, iyi durumlarla ilgi azınlığın mesaisi.
1: Ne
0: Kötü
1: diyorsun?
0: durumlarla, kötülükle, dedikoduyla mesai çoğunluğun mesaisi. Bu ayrım var. Bu bizi
1: Niye var?
0: umutsuzluğa mı sevk edecek? Hayır. Bu bizi daha zekice düşünmeye, daha zekice stratejiler geliştirmeye, toplumu bu noktada değiştirmeye, dönüştürmeye yönelik daha stratejik çalışmaya sevk edecek. Bunu da yapmamız lazım.

0: Yani stratejik iletişim dediğimiz şey bizim tam olarak bu.
1: Şimdi aslında çok kısa bir araya gireceğiz ama aradan önce hangi soruyu soracağımı da söyleyeyim. Bir buluşunuz var sizin aslında bu kelimelerle. O çok hoşuma gitti. Milli mücadelenin iletişim üssü diyorsunuz Anadolu Ajansı için. Müthiş bir benzetme. Şimdi bu Anadolu Ajansı'nın kuruluş referansı. Şimdi buradaki asıl mihengi diyelim, mefkuresi diyelim.
0: Tam olarak milli mücadele yapılırken tankla, topla, askerle mücadele olayın bir boyutu. Ama bir boyutu da iletişimle. Dolayısıyla Anadolu Ajansı milli bağımsızlık mücadelesinin iletişim üssü olarak kuruluyor. İngilizler İstanbul'u işgal ettiklerinde askerlerini getiriyorlar. Bir de Reuters'ı da getiriyorlar. Milli mücadelenin duygusunu bozmak için, direnişin duygusunu bozmak için şu minvalde haberler yapılıyor. Milli mücadele çöktü. Kuvayi Milliye dağılıyor. Haberler yayılıyor. O zamanın iletişim teknolojileri zaten çok tekelden yönetilen şeyler. Ve bu toplumda bir duyguyu bozuyor. Yani bir savaşı, bir mücadeleyi kazanmanız için fikriniz kadar insanların duygularını da yakalamanız lazım. En iyi parti programı bizim diyen parti seçimi kazanamaz.
1: Oradaki strateji diyorsunuz değil
0: mi? Orada toplumun duygusunu yakalayan parti seçimi kazanıyor ya. İşte orada milli mücadelede toplumun duygusunu bozmak üzere Reuters konumlanıyor. Karşısında da Anadolu Ajansı konumlanıyor Ankara'da.
1: Çok güzel. Buradan devam edeceğiz. Bir virgül bir ara veriyoruz. Aradan sonra Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Serdar Karagöz'le muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hadi bakalım.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Hafta Sonlar programına devam ediyoruz değerli 24 TV izleyicileri. Güzel mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kim var programda? Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdürü Serdar Karagöz'de nerede kalmıştık?
1: En son Anadolu Ajansı'nın milli mücadelede iletişim üssü olduğundan bahsediyorduk ama bu zaten bizim karakterimiz. Yani bizim karakterimiz esasında emperyalizmle mücadele. Orada da bir mücadele var.
0: Mesela habercilikle, emperyalizmle nasıl mücadele ediyorsunuz?
1: Şimdi işte Reuters geldiği zaman milli mücadeleyi baltalamak üzere bir haber faaliyeti yapıyor. Hem bu topraklarda, hem Osmanlı bakiyesinde, hem de tüm dünyada. Bunun cevaplanması lazım. Bunun dengelenmesi lazım. O esnada Mustafa Kemal Atatürk, Halide Edip adı var, Yunus Nadi. Bu isimler milli mücadelenin iletişim stratejisini kurmak üzere Anadolu Ajansı'nı Ankara'da kuruyorlar. Hatta Geyve'de bir tren istasyonunda ismini falan belirliyorlar. Ve ondan sonra 1920 yılında yani hatta 6 Nisan 1920'de Türkiye Meclis'ten Büyük Millet Meclisi kurulmadan önce Cumhuriyet'ten de 3 yıl önce kuruluyor. Yani modern cumhuriyetin ilk kurumu, Osmanlı'nın da son kurumu böyle. Anadolu Ajansı'nın öyle özel bir yeri vardır. Ama kuruluş amacı emperyalizmle mücadeledir. İşgalle mücadeledir. İtirazdır Anadolu Ajansı haksızlıklara. Bu minvalde hala da o misyonunu devam

0: ettirmeye çalışıyor.
1: Maşallah. Peki şöyle sorsam, devlet kanalı olmanız bağımsız haberciliğinizi etkiliyor mu?
0: Şimdi neyden bağımsız?
1: Bağımsız habercilik, yani objektif haber tarzınızı etkiliyor mu?
0: Yani şöyle bir şey. Ben New York Times'ta da görev yaptım. Yani bağımsız kelimesini bir açmamız lazım. Neyden bağımsız? Şimdi bağımsız bir medya mecrası bana kim söyleyebilir? Nerede var mesela? Çok merak ettiğim bir konudur. BBC mi bağımsız? Deutsche Welle mi bağımsız? New York Times mı bağımsız? Yani bunun bir referans noktası var mıdır dünyada? Guardian mı bağımsız? CNN mi bağımsız? Dolayısıyla bu bağımsız ve objektif kavramları hakim olan hegemon gücün diğerlerine karşı kullandığı bir retorik. Hiç kimse bağımsız değil ve hiç kimse objektif değil. Herkesin bir editoryal duruşu var ve herkes o editoryal duruşla var oluyor. Hı hı. Anadolu Ajansı'nın da bir editoryal duruşu var. Bu editoryal duruş emperyalizmle mücadele. Bu editoryal duruş haksızlıklarla, adaletsizliklerle küresel düzeyde mücadele şeklinde ifade edebilirim. Bağımsızlık diye bir şey yok. Nasıl olabilir? New York Times, İsrail, Baptist Hastanesi'ni vurduğunda refleks olarak oradaki belki de stajyer editör arkadaşımız hemen haberi giriyor. İsrail Baptist Hastanesi'ne saldırdı. 500 kişi öldü. Haber böyle giriyor. İlk. Yaklaşık yarım saat içerisinde habere bir update geliyor. Yani bir güncelleme geliyor. Haber şuna dönüşüyor. Baptist Hastanesi'ne saldırı, 500 kişi öldü. Fail yok ediliyor. İlkinde İsrail saldırdı vardı. İkinci güncellemede fail yok ediliyor. Burada kalıyorlar mı? Kalmıyorlar. Üçüncü güncelleme geliyor. Üçüncü güncellemede manşet şu şekilde dizayn ediliyor. Bakınız çok ilginçtir. Baptist Hastanesi'nde patlama, 500 kişi öldü. Şimdi faili yok etti. Sonra saldırı kelimesini yok etti, gizledi, perdeledi, örttü ve kendi kendine oluşmuş bir patlama imajı üretti. Üç tane güncelleme ile haberi verdi. Biz hangi bağımsızlıktan, hangi objektiflikten böylesi bir atmosferde bahsedebiliriz? Ha, bağımlı olduğumuz şeyler varsa... Evet var. Mesela haksızlıkla mücadeleye biz bağımlıyız. Yani nerede görsek onunla alakalı bir editoryal duruş sergileriz. Ülkemizin menfaatleri söz konusu olduğunda evet orada da bir editoryal duruşumuz var. Bunlar subjektif tanımlar mı? Bunlar olabildiğince üzerinde uzlaşabildiğimiz tanımlar. Ya bir apartmanda tenis kortu mu yapılsın, basket kortu mu yapılsın diye bir tartışma olduğunda nasıl çözümleniyor bu tartışma? Hangi objektif kriterlerle çözümleniyor? Tek tek apartmanda yaşayan dairelere kanaatlerini soruyoruz. Tenis kortu olsun diyenler çoğunluktaysa tenis kortu yapılıyor. Basket oynamak isteyenler haklarını kaybediyorlar. Bir mücadeleye giriyorlar onlar da. Dolayısıyla bir tercih yapmak zorunda kaldığımızda biz neyi tercih ediyoruz? Milletimizin çoğunluğunun tecellisi olan yaklaşımı ve fikri

0: tercih ediyoruz? Marjinal fikirler var mı? Var. Değişik yaklaşımlar var mı? Var. Hep olabilir. Hı-hı. Ama editoryal duruş günün sonunda bir tercihi gerektirme ile karşı karşıya kaldığında biz toplumun çoğunluğunun yaklaşımını sergilemeye çalışıyoruz. Evet. Kilitlendiğimiz noktada bunun cevabı budur yani. Çok zor, karmaşık bir şey değil.
1: Değil.
0: Bağımlıysak evet yani toplumun çoğunluğunun tercihine bağımlıyız. Evet. Demokrasinin çıktısına bağımlıyız. Yani bu demokrasinin çıktısı farklı olur. O zaman o bağımlılık da değişir.
1: Yani basket kort diyorsunuz.
0: Yani evet, basketbol diyoruz.
1: Peki küresel rekabetten bahsediyorsunuz. Üst sıralardasınız. Şimdi burada saldırgan, politik, ideolojik nefrete karşı nasıl bir mücadele biçiminiz var? Çünkü bu içte de dışta da bazen oluyor. Yani bu bazen dediğim gibi çok sıklıkla aslında.
0: Ya şimdi nefret dili ile alakalı olarak bizim ayrımcılık hattı diye çok özel bir editoryal grubumuz var. Dünyada nerede bir ayrımcılık varsa onu monitör etmek, haberleştirmek ve o hikayenin peşine düşmekten sorumlu bir masamız var. Ve ayrımcılık hattı haberlerini ben izleyicilerimizin yakından takip etmelerini isterim.
1: Ne zaman kuruldu bu hat?
0: Ayrımcılık hattı 2 yıl önce kuruldu.
1: Çok iyi.
0: 3 hat kurduk biz. Bir tanesi çevre ile alakalı yeşil hat. Bir tanesi ayrımcılık hattı, bir tanesi de teyit hattı. Bu üçü de alanında uzmanlaşan muhabirler, editörler tarafından yönetiliyor. Ayrımcılık hattımız Avrupa'daki İslamofobiyi, hatta antisemitizmi, ırkçılığı yakından takip eder ve bununla alakalı içerikler üretir. Ülkemizde de yurt dışında da her türlü ayrımcılık, nefret dili bizim monitör ettiğimiz, haberleştirdiğimiz, belli kriterlerdeki ayrımcılık meselelerini ele aldığımız bir yayın birimimiz. Bundan son derece memnunuz. Çünkü medya ekosistemi buralarda faaliyet göstermiyor. Buralarda Anadolu Ajansı gibi, TRT gibi reklam kaygısı olmayan, belli bir idealizmle habercilik yapan mecralar daha ziyade faaliyet gösteriyor. Bu da çok anlaşılabilir bir durum. Dünyada ve Türkiye'de medyanın, medya ekosisteminin çok problematik bir sahiplik sorunu var. Bir kişi niye medya sahibi oluyor? Büyük bir idealizmden dolayı mı oluyor? Yoksa ticari faaliyetlerine katkı sağlamak için mi oluyor? Büyük bir idealizm içinde olmadıklarını dünyadaki örnekleri bize gösteriyor. Dolayısıyla ticari faaliyet motivasyonuyla medya sahibi olanlar günün sonunda ne ayrımcılıkla alakalı bir iş yaparlar ne de para kazandırmayacak bu tarz alanlarda faaliyet gösterirler. İşte Anadolu Ajansı burada hiçbir gelir kaygısı olmadan, buralar sadece gider oluşturan kalemlerdir medyada. Buna yönelik bir ekip kurduk. Dünyadaki ayrımcılıkları takip ediyoruz. Ve bu ayrımcılıkları haberleştiriyoruz. Ve medyaya kaliteli içerik sunmaya çalışıyoruz bu anlamda. Türkiye'deki medyanın, işte ben onu bazen şöyle söylüyorum. İktidarı destekleyenler olsun, muhalefeti destekleyenler olsun, fark etmeksizin içeriklerinin yüzde bazen 50'den fazlası Anadolu Ajansı içeriği oluyor.
1: Aslında ilk oraya bakılıyor zaten, Anadolu Ajansı'na bakılıyor.
0: Ya şöyle bir şey var. Yani muhalif medyadaki abonelerimiz de yeteri kadar editör, muhabir ve takım arkadaşı istihdam edemedikleri için ister istemez haberlerini Anadolu Ajansı'ndan kullanıyorlar. Biz de haberlerimizi, yani bizim bir haberimizi en muhalif medya grubu da kullanıyor. İktidarı en fazla destekleyen medya grubu da kullanıyor. Başlıklarını değiştiriyorlar. Ama içerik bizim içeriğimiz. Dolayısıyla
1: referans veriyorlar ama, değil mi?
0: Tabii zaten abonemiz de. burada problem şu. Yani medya yavaş yavaş ekonomik anlamda ömrünü yitirmiş, kendini çeviremeyen bir noktaya doğru gidiyor. Bu da Anadolu Ajansı gibi kurumların içerik üretiminde önemini arttırıyor. Ne kadar muhalif olursanız olun, televizyon kanalınız ya da gazeteniz bir içerik vermek zorunda. Nereden alacaksınız bu içeriği? Haber ajanslarından alacaksınız. İşini kaliteli, düzgün, abonesini ikna edecek seviyede, yüksek kalitede yapan Anadolu Ajansı'ndan herkes abone ve herkes hizmet alıyor. Ben şu ana kadar bizden hizmet alıp da memnun olmayan bir müşteri görmedim. Çünkü bizde müşteri memnuniyeti esastır. Ürettiğimiz bir içeriğin kalitesini müşterilerimiz zaten, yani abonelerimiz, yani sizler, medya mecraları takdir ediyorsunuz ve kullanıyorsunuz.
1: Hatırlattın sen. Şimdi bir röportajınızdan çok etkilendim, onu söyleyeyim. Bu Kevin Carter'ın, Güney Afrikalı Pulitzer ödüllü fotoğraf sanatçısından bahsediyorsunuz. O meşhur fotoğrafı da, meşhur derken de aslında üzülüyorum. Çünkü ben o fotoğrafa çok çok üzülenlerdenim. Ve aslında herkes o soruyu sordu. O kıza ne oldu sorusu. Fakat sizin anlattıktan sonra, siz bu olayı anlattıktan sonra, işte bu Kevin Carter'ın o soruyu ilk defa orada maruz kalması, karşılaşması. Şimdi Pulitzer ödülü de aslında tartışılabilir ama oradaki sorun, peki ya sonra demediği için mi o ödülü aldı? Burada siz peki ya sonra dediğiniz için hangi ödülleri alamayacaksınız desek, fotoğrafımız da buraya geldi.
0: Evet, bu fotoğraf.
1: Biraz anlatmanızı da çok isteriz. Çünkü gerçekten çok etkileyici anlatmışsınız.
0: Şimdi bu fotoğraf bir kampta bir akbaba, bir de bir mülteci çocuk. Fotoğrafı çekiyor Kevin. Sonra bu fotoğraf çok büyüyor tabii ki. Büyük bir fotoğraf. Yani bu fotoğrafa uzun süre bakabilirsiniz. Bu fotoğrafa baktığınızda sanki akbaba birazdan o çocuğu alıp götürecekmiş gibi bir iz var. Hı hı. Yiyecekmiş gibi bir izlenim, algı var. Bu fotoğrafı çekiyor. Çektiği fotoğraf işte Pulitzer ödüllerine de layık görülüyor. Bir toplantıda bir medya iletişim öğrencisi diyor ki, o çocuğa ne oldu? Tamam, çektiğiniz fotoğrafı, işi yaptınız. Ondan sonra o çocuğa ne oldu diyor. Bunun üzerine bunalıma giriyor foto muhabir. Çünkü bunu hiç düşünmemiş. Bir vicdan muhasebesi oluşuyor. En nihayetinde çıkamıyor o işin içinden. Çarpıyor o soru onu. Çıkamıyor o işin içerisinden ve en nihayetinde hayatına son veriyor. Biz işte peki ya sonra ne olduğu her işimizde ekip arkadaşlarımıza muhakkak soruyoruz. Peki ya ne oldu? Tabii bunun gibi çok daha çarpıcı fotoğraflar var. Anadolu Ajansı'nda kayıtlı. Özellikle Gazze
1: soykırımında.
0: Aslında
1: fotoğraflar, evet, çok gündem oldu olan fotoğraflar.
0: Hep o peki ya sonrayı sorduğumuz için dedik ki, işimizi yaptık. Peki ya sonrayı soruyoruz. Bu Gazze'li çocuklara ne olacak? Gazze'li kadınlara ne olacak? Haberi geçtik. İşimiz orada bitiyor mu? Hayır dedik, işimiz orada bitmiyor. Bunu durdurulması için de bir sorumluluğumuz var. Belki mesleki sorumluluğumuz yok ama insani sorumluluğumuz var. O yüzden özellikle Gazze soykırımında geçmiş olduğumuz haberlerin peşine düştük. Stratejik dizaynlar yaptık.
1: Evet.
0: Burada da zaten
1: Çok önemli.
0: Masamızda bunlar, kitaplarımız.
1: En beni etkileyen meseleler. Şimdi Gazze üçlemesi.
0: Gazze üçlemesini yaptık. Peki ya sonra ne oldu sorusu için yaptık bunu. Yani çektik. İşte soykırımın fotoğraflarını çektik. Orada bırakacak mıyız?
1: Ya bu işgaldeki Akbaba İsrail'le
0: o mülteci çocuğu orada bırakacak mıyız? Bırakacak, bir şey yapacak mıyız? Cevabımız evet, bir şey yapacak oldu bizim. O yüzden bir triloji, üçleme, kanıt, tanık ve sanık isimli kitapları yaptık. Belgeledik.
1: Evet,
0: Kayıt
1: kanıt.
0: düştük.
1: Kanıtla başlayalım.
0: Kanıt kitabımız bizim.
1: Aslında en çok buna galiba UCM sevindi, değil mi,
0: ya buna
1: kanıta?
0: Tabii ki şöyle alabilir miyiz?
1: Tabii tabii.
0: Şimdi bu kanıt kitabını, adı üstünde kanıt, bu İngilizce, Arapça yayınlandı. İsrail'in soykırımlarını öncelikle bir belgelememiz lazım. Neye göre belgeleyeceğiz bunu? Uluslararası hukuka göre belgeleyeceğiz. Bu fotoğraf benim içimi çok parçaladı ama fotoğraf uluslararası hukuk çerçevesinde kanıt olmayabilir. Bir soykırım kanıtı olmayabilir. O yüzden arkadaşlarımıza Roma statüsünü, yani savaş suçlarını tanımlayan Roma statüsünü öncelikle gönderdik. Dedik ki arkadaşlar, bölgedeki Gazze'deki kahraman muhabirlerimize bu Roma statüsünü alın, tanımı görün. Bu tanıma göre fotoğraf çekin. Arkadaşlarımız o tanıma göre stratejik fotoğraf çektiler ve günün sonunda bir stratejik dizayn yaptık. Bu kitabın içerisindeki her görselin Roma statüsündeki hangi maddeye tekabül ettiği yanında yazar.
1: Bu fikir size ait değil mi?
0: Bu Anadolu Ajansı'na ait bir fikir. Yani bize ait derken biz bir ekip olarak çalışıyoruz. Şimdi kapak fotoğrafımız zaten fosfor bombasının bir yerleşim yerine atıldığını gösteriyor. Bu başlı başına, sadece bu fotoğraf bile bir savaş suçu. Biz bunu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gönderdiğimizde buna ilişkin bir bütçe hazırladıklarını ama kanıtların bu haliyle derli toplu bir şekilde derlenmesinden çok büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu kanıt kitabıyla alakalı ilginç bir şey de yaptık, onu da anlatayım. Tabii. Şimdi kitabı yaptık ve bu kitabı özel bir kağıda bastık. Üzerine de bir kimyasal karışım yaptık. Kalıba döktük. Ve bunu da dünyanın 10-15 bölgesinde gömüyoruz. Niye gömüyoruz? Oldu ki medeniyet tekrar Nuh tufanı gibi sıfırlandı. Oldu ki bütün dijital veriler silindi. Bütün kütüphaneler Moğolların istilası gibi yakıldı, yıkıldı. Elde ne kitap kaldı ne de dijital herhangi bir veri. Bu soykırım unutulacak mı? Unutulmayacak. 1000 yıla kadar dayanabilen bir özel kimyasal kalıbın içerisinde biz bu kitabı gelecek nesillere, gelecek kuşaklara, hatta esprisini de yaptık bu saklama işinin. Yani günün birinde başka galaksilerden insanlar dünyaya gelirse onlar da görsün, bilsin diye bunu gömüyoruz. Zannetmesin ki unutulacak. Unutulmayacak. Yahudilerin maruz kaldığı soykırım 1945. Naziler tarafından soykırıma maruz kaldıklarından hemen sonra biraz sessizlik oluyor. Fakat ilk yaptıkları şey soykırımın belge ve kanıtlarını toplamak. Şimdi böyle filmler vardır. The Pianist, işte Life is Beautiful, ondan sonra Schindler List, meşhur filmleri. Bu filmler soykırımdan 30-40 yıl sonra yapılmış filmlerdir.

0: Fakat orada biz o stratejiyi görüyoruz. İlk adım kanıtları toplamak olmuş. Biz de şu an o ilk adımı yapıyoruz. Anadolu Ajansı'nın üzerine düşen görev, Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımı Yahudiler nasıl kanıtlarını topladıysa, mahkeme, karar, işte çeşitli işkence aletleri, odalar, işte o toplama kampları, o zamanki teknolojiyle çekilmiş fotoğraflar, nasıl topladılarsa kanıtları, biz de Filistinlilere yapılan bu soykırımın kanıtlarını aynı şekilde topladık. Faz 1 bu. Faz 1 kanıtları toplama işi. Bu kanıtları her geçen gün, bu arada soykırım devam ediyor, bu kitap 10. baskısında, yani 10 kere güncellenmiş. Yeni soykırım materyalleri geliyor. Bunları toplamaya da devam edeceğiz. Oradaki kahraman arkadaşlarımız bizlere bu görselleri veriyor. Bu kitap soykırımcıların peşini hiçbir zaman bırakmayacak. Unutulmayacak. Ve unutulmaması için, tekrarlanmaması için faz 2, faz 3, faz 4 var. Onları da konuşuruz. Aynı şekilde Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Önümüzde bir Nazilerin yapmış olduğu soykırım var ve o soykırımı nasıl unutturmamak üzere stratejik bir şekilde çalışılmış ise benzerini ve daha iyisini bizim yapmamız lazım. Anadolu Ajansı olarak ilk görevimiz kanıtları toplamaktı. Biz kanıtları topladık. Daha başka kanıt var mıdır? İlla ki vardır ama bu kanıtlar başlı başına bir soykırımcıyı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde de insanlığın vicdanında da mahkum etmeye yeter. Ama kanıt toplayınca mahkumiyet olmuyor.
1: Tabii.
0: Kanıt toplayınca yetmiyor kanıtlar. Faz 2'ye geçilmesi lazım. Bunların muhakkak kültür ürünlerinin çıkması lazım. Mesela en büyük Yahudi soykırımın kültür ürünlerinden bir tanesi Anne Frank isimli 13 yaşında bir Yahudi kızın günlüğüdür. Gün ve gün yazmıştır, başımıza bunlar geldi. Bu 1947-48 gibi kitaplaşmış. Daha sonra bu tiyatroya da geçmiş. Daha sonra filmlere de konu olmuştur. Dolayısıyla veriler kitleyi, toplumu, insanlığı dönüştürmeye yetmiyor. Hikayeyi üretmeniz lazım. Duyguyu üretmeniz lazım. Yani Stalin'e atfedilen bir söz var. 100 bin insan ölür. Bu bir istatistiktir. Bir kişi ölür. Bu bir trajedidir. Hikayeleştirebilirsek. Dolayısıyla bizim Anne Frank gibi, Anne Frank'ın hikayesinden çok daha güçlü hikayeler var. Mesela arabada canlı canlı kurşuna dizilen
1: İndireceğim.
0: Hind Recep var. Hind Recep'le alakalı film olmayacak mı?
1: Çizilmiş.
0: Oldu. Daha fazla olmayacak mı? Olacak. Bunun tiyatrosu olmayacak mı? Olacak. Biz belgelerini topladık. Önümüzdeki zaman içerisinde bu kültür ürünleri de çıkacak. Yani soykırımcıyla stratejik mücadelemizi yapacağız. Anadolu Ajansı olarak kanıt toplama misyonu bizde. Biz o misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan sonrası işte değişik film yapımcılarının, siyasi otoritelerinin, bugün Holokost filmleri için ayrılan fonlar var. Buradan bütün kültür endüstrisine, dünyadaki kültür endüstrisine, özellikle bu soykırımla derdi olan kültür endüstrisine hemen bunu söyleyelim. Gazze soykırımlarına ilişkin fonların ayrılması lazım. Siz bu filmleri yaptığınız zaman buradan fonlanacaksınız demek.

0: denmesi lazım. Çünkü böyle yapılmış. Kitaplar, tiyatrolar, müzikaller hepsi yapılmış. Faz 2 o kültür ürünleri. Faz 3 muhakkak kurumsallaşma. Bugün her yere gidip Yahudi soykırım müzeleri var. Gazze soykırım müzeleri olmayacak. Çok alakasız şehirlerde Avrupa'nın Yahudi soykırım müzeleri var. Yeniden üretiyorlar. Unutturmuyorlar. Gazze soykırım müzelerini de biz her ilimizde, her ülkede, her bölgede görmemiz lazım.
1: Bu konuda bize dair bir eleştiriniz var mı?
0: Bize dair derken?
1: Yani bizim de işte kendi cebimizden baktığımız zaman Gazze meselesinde kültürel ürünleri ortaya koymadaki tavrımız.
0: Yani işte faz 1'deyiz biz şu an. Kanıtları topluyoruz. Birden çıkmıyor işte. Piyanist...
1: Hayır, hayır, bence siz en güzel yani en etkileyici görevi zaten yapmışsınız. Hani.
0: İşte şimdi faz 2, faz 3 bunlar zaman alacak. Yani Piyanist filmi tahmin ediyorum 35 yıl sonra falan yapıldı. Schindler List de öyle. Anne Frank'ın hikayesi yaklaşık 20 yıl sonra tiyatroya çevrildi. Tiyatrolarda oynadı. Müzikalleri oldu. Holocaust filmleri dediğimiz zaman şu an belki 500 ya da 600 tane film var. Ama bunlar hemen olmadı.
1: Bu bir
0: O
1: süreç.
0: yüksek sermayeye, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiye rağmen bunlar hemen olmadı. Bir derlenip toparlanma, stratejiyi belirleme zaman alıyor. Ama zaman kaybetmeden yapılacak ilk şey neydi? Kanıtların toplanması. İşte Anadolu Ajansı bugün küresel düzeyde kanıtları topladı. Biz bunu Lahey'e de gönderdik. Biz kanıt kitabının belgeselini de yaptık. Londra'da İngiltere Parlamentosu'nda gösterdik. Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterdik.
1: Çok
0: İslam
1: iyi.
0: ülkelerinde gösterdik. Şu an elde kanıtlarımız var. Şimdi ne olacak? Bu kanıtlardan bir fotoğrafı, bir hikayeyi kültür endüstrisinin alıp hikayeleştirmesi, filme dökmesi, tiyatroya dökmesi, senaryoya dökmesini bekliyoruz. Onu biz yapmayacağız artık. Bizim misyonumuz kanıtları toplamakla ilgili bir
1: Ve
0: misyon.
1: devam edeceksiniz toplamaya.
0: Tabii ki soykırım bitene kadar
1: Keşke
0: biz
1: bitse.
0: soykırımın kanıtlarını toplamaya devam edeceğiz ama muhakkak bunun hikayeleştirilmesi lazım. Yani buradan senaristlerimiz. Pek çok hikaye var. O kadar çok hikaye var ki. Ya Anne Frank'ın Hollanda'da tavan arasında 2 yıl boyunca gizlenip yazmış olduğu günlükleri hikayeleştiren bir Holocaust endüstrisi var karşımızda. Acıklı bir hikayedir. Soykırımın dini, dili, ırkı olmaz. Yahudiler soykırıma tabi tutulmuştur. Açıktır. Belgeleri, kanıtları vardır. Okey. Hiçbir problem yok. Bunu da hikayeleştirmişlerdir. Fakat Gazze'de Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı soykırım işte bu anlamda bizim de üzerimize düşen bir misyon var. Hint Recep'in hikayesinden bizzat şu kitabın içerisinde birisi alıp bir senarist alıp sadece fotoğraflara baksa şurada yine ikinci kitabımız var Tanık.
1: Evet, şimdi ona geçeceğim.
0: Yani kanıttan sonra tanığı
1: Tanık.
0: yaptık. Tanık kitabında da yardım görevlileri, gazeteciler, sağlık çalışanları, ambulans şoförleri, doktorlar, o bölgede olan insanlar, bizzat görenler, şahit olanlar, bunların anlatılarını kitaba taşıdık. Bunun da belgeseli var. Kanıttan sonra tanık. Ya bir senarist bu tanık kitabını alsa, birkaç tanığın ifadelerini okusa çok büyük filmler çıkabilir. Çok büyük romanlar çıkabilir.
1: Hiç öyle bir şey oldu mu? Dönüş oldu mu size?
0: Şu an faz 1'deyiz. Faz 2'yi bekliyoruz. Kültür endüstrisinin harekete geçmesini bekliyoruz. Evet. Geçecektir de. Geçecektir. Yani hep şimdi o işte Life is Beautiful'ın ondan sonra The Pianist'in, Schindler List'in 35 yıl sonra, 40 yıl sonra yapıldığını düşünürsek bizim de kısa bir süre sonra filmlerimiz çıkacaktır. Gazze soykırımını unutmak mümkün değil. Unutturmamak için dünyanın vicdanlı insanları birleşecektir. Yine burada programın başındaki cümleme geri dönmek istiyorum. Organize olmamız lazım. Organize davranmamız lazım. Holokost endüstrisi organize bir harekettir. Bizim de organize olmamız lazım.
1: Şunu da özellikle göstermek istiyorum.
0: O üçüncüsü. O da bir kanıt toplama çalışmasıdır esasında. Kanıt, tanık ve sanık. Sanıkta neler var? İşte Almanya'da Nazilerin yapmış olduğu soykırımda sanıklar Nürnberg mahkemelerinde yargılandılar. Birçoğu kendisini hayatına son verdi, intihar etti. Hayatta kalanlar da yargılandılar. Çünkü soykırımcı olup hayatta kalmak kolay değildir. Yargılanacaklar. Ve o sanıkların tek tek kimler olduğunu biz, saldırganın kimler olduğunu
1: aslında burada tek tek kabine çıkarttık. Burada değil mi?
0: Ya o emri verenler, oradaki açıklamalar, soykırımı meşrulaştıranlar, öldürelim gözlerinin yaşlarına bakmayalım diyenler, çocukları niye öldürmüyoruz ki? O çocuklar büyüyünce bizi öldürecek. O yüzden biz onları şimdi öldürmeliyiz diyenler hepsi orada var. Ve bunlar yargılanacak. Ne zaman yargılanacak bunu bilemiyoruz. Ama kaydı düştük. Bizim görevimiz kaydı düşmek.
1: Bu bir dua.
0: Bundan sonrası siyasal organize bir mücadele. Biz elimizden geleni bu anlamda yapıyoruz.
1: Şimdi asıl bu üçlemenin özür dilerim. Filistin sözlüğüne geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Şimdi bu 7 Ekim'den sonraki gelen bizim gördüğümüz görüntüler, işte baştan konuştuklarımız neticesinde unutturmanın ya da unutturmamanın da işgale karşı bir direniş olduğunu biliyoruz. Yani unutturmamak da aslında bir direniş. Bunu biliyoruz. Ama bir o kadar da şöyle şeyler duyuyoruz ya. İşte insanlar artık alıştılar. Mesela işte bu görsellere, bu haberlere mesela alıştılar. Ne diyorsunuz bu konuda?
0: Doğru. Çok fazla istatistik veriyoruz çünkü. Ama bu doğaldır yani. Bu şu an doğaldır. Yani burada hemen böyle yoğun eleştirilere gitmeyelim. Faz 1'deyiz. Yani bir iletişimci olarak Holokost endüstrisinin iletişim stratejisine de baktığınızda ilk dönem sadece istatistikler, kanıtlar, belgeler, kayıtlar bunlar konuşuluyordu. Ve bunlar toplanıyordu. Faz 2 hikayeleştirmedir. İşte şu kitaplardaki görselleri, kanıtları, belgeleri bakın Anne Frank'ın hikayesi nedir? Bir günlüğün, bir günlük belgedir. Onun hikayeleştirilmesi işi. Onu hikayeleştiriyorlar. Büyük bir dram ortaya koyuyorlar ve o algıyı oluşturuyor. Şimdi biz de yapacağız onu. Haksız eleştirilere ya da kendimizi böyle çok fazla yıpratmaya gerek yok. Yeter ki ne yapmak istediğimizi ve nereye varmak istediğimizi bilelim ve organize olalım. Biz bunları yaparken uluslararası alanda bu mücadeleyi yapan insanlarla da irtibat halindeyiz. Bir Gazze Soykırım Mahkemesi kuruldu. Yani biz de destek verdik. Biz de paydaşı olduk. Ve faz 2'de emin olun işte o istatistikten çıkıp trajediye ve drama geçilecektir. Hepimizi ağlatan toplumsal

0: duyguyu inşa eden şarkılar, filmler, tiyatro eserleri, romanlar yapılacaktır, yazılacaktır, çekilecektir. Bundan çok eminim.
1: Eminiz. Evet.
0: Bundan eminiz. Ha, bunu yapmak için gönüllü insanlar da var. Bunu yapmak için entelektüel birikimimiz de var. Her şeyimiz var ve yapacağız. Ve hatta Holocaust endüstrisinden daha iyi yapacağımızı da söyleyebilirim. Evet. Böyle bazen çok fazla haksızlık ediyoruz kendimize. İşte adamlar öyle. Yok, adamlar öyle yapmamış yani. Baktığım zaman eleştirel bir yaklaşımla çok uzun zamana yaymışlar. Soğukkanlı olmuşlar. Stratejik olmuşlar.
1: Evet.
0: Bugün yani The Pianist'i izlerken Anadolu'da bir hacı teyze de ağlıyor falan. O zamana yayılmış stratejik yaklaşım. Niye? Yani dramın dozajını iyi vermiş. Topyekün mücadele etmiş. Sadece film yapmamış. Müzesini yapmış. Anıtlarını yapmış. Evet. Kanıtlarını ve belgelerinin tamamını neredeyse hikayeleştirmiş. Ve Holocaust endüstrisi çıkmış. Ve bununla da tahakküm kurmuş. Olayın kötü tarafı o işte. Bugün o yüzden Almanya devleti şu soykırıma, şu çocukların öldürülmesine açıkça insanlığın içini parçalayan bu görüntülere çok soğukkanlı bir şekilde biz İsrail'in yanındayız diyerek cevap verebiliyor. Bu bir tahakküm. Nasıl yaptı bunu? İşte ilmek ilmek ördü hikayesini, stratejisini uyguladı ve organize oldu. Organize olunca hedefinize ulaşıyorsunuz.
1: Güçlü değil, kötüler değilim o zaman.
0: Bir öyle güç atfetme taraftarı değilim. Niye evet güçlü olsunlar? Güçlü biziz. O zaman niye bu haldeyiz? Şimdi, İlk cümleme döneceğim. Organize evet değiliz. Bugün dördüncü kez söylüyorum. Organize değiliz de ondan.
1: Organize değiliz.
0: Organize olmamız gerekiyor.
1: Hı hı. Şöyle olabilir mi? Mesela çok böyle spontane gelişti ama herhangi bir şey yapmaya çalıştığınızda adamlar yapmışla gelen bir güruh da var. Dolayısıyla burada kendi içimizdeki direnci kırmamak üzere bir direnişte olmamız lazım.
0: Tabii ki.
1: Niye düşünüyorum?
0: Yani yaptıkları bazı şeyler var, stratejiler evet var. O stratejiler modellenebilir stratejiler. Evet. Daha da üzerine çıkılabilir stratejiler. Öğrenilmiş bir çaresizliğe gerek yok. Hı-hı. Bizim özellikle Türkiye'nin mücadeleci ruhu, entelektüel kapasitesi, stratejik yaklaşım yeteneği, hı-hı, bu mücadeleyi kazanmaya yeter. Yeter ki organize olalım.
1: Kesinlikle. Şimdi aslında buradan mesela Filistin sözlüğüne geleceğim. Aslında bu üçlemenin sonucunda bir Filistin sözlüğü ortaya çıktı. 273 akademisyenle çalışmışsınız bu Filistin sözlüğünü ortaya çıkarmak için.
0: Evet.
1: Bütün bunlar aslında kanıt da, sanık da, tanık da burada toplandı değil mi? Filistin sözlüğünde toplandı. Sözlükten mana?
0: Şimdi mesela toplanma kampı, hı hı, yani concentration camps diyorlar. Holocaust. Hı hı. Bütün bunlar kavramsallaştırılıyor. Hı hı. İşte Nürnberg mahkemeleri. Bunun birisi tarafından tanımlanması lazım. Aynı şekilde şifa hastanesinin tanımlanması lazım mesela. Şifa hastanesi nedir? Şifa hastanesi bugün, yani belki ileride The Hospital diye bir film yapılacak. Hmm. Sadece şifa hastanesindeki hikayeleri anlatacak. Soykırımın en büyük tanıklarından bir tanesi. Onun ne olduğunu tanımlanması lazım. İşte 250

0: 73
1: akademisyenimiz. Baş editörler Hasan Yücel Başdemir ve Metin Uçar hocalarımızın koordinasyonunda.
0: Muhteşem.
1: Burada 630 maddeyi tanımladılar.

0: bir hastane olarak burada yazmıyor. Filistin sözlüğündeki şifa hastanesi soykırım tanığı olarak burada ifade ediliyor. Burada şimdi bazı isimler var madde olarak. Yine benim çok dikkatimi çeken maddelerden bir tanesi El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile. Şimdi Şirin'in hikayesi de başlı başına bir film olacak. İşte olacak. O yüzden diyorum ki bir senaristimiz şu Filistin sözlüğündeki bunu da Hacı Mehmet Boyraz hocamız yazmış. Yani Şirin Ebu Akile suikastini şurada okusun. Burada anlatıyoruz. Kaynakçaları olan akademik bir çalışma. Buradan roman da olur. Şirin'in hikayesi. Anne Frank'tan çok daha büyük bir hikaye. Şifa Hastanesi'nin hikayesi bütün o Holocaust'un tanığı olan binalardan daha güçlü bir hikaye içinde barındırıyor. Burada her isim, 630 madde, her isim, her mekan, her kavram esasında kültür endüstrisine bir zemin hazırlasın diye yapılmıştır. 630 madde var. Bunu sürekli sayısını arttıracağız maddelerin. Belki 10 bin maddeye ulaşacak. Ve orada Filistin'le alakalı her şeyi göreceğiz. Aynı şekilde biz bu maddeleri çok da güzel bir çalışması var T3 Vakfı'nın. Küre ansiklopedisi.
1: Çok güzel.
0: Bugün insanlar bilgilerini ansiklopediden alıyorlar ama son dönemde dijital ansiklopediden alıyorlar. Mesela Wikipedia'dan alıyorlar. Kim Wikipedia yazıyor? No name, bilmediğimiz insanlar.
1: Kendi ona göre yargılanıyoruz.
0: İsim yargılayamadığımız insanlar. Kim yazmış bu maddeleri?
1: Yok, girdileri yani.
0: Şifa Hastanesi maddesini kim yazmış? Belli değil. Şirin Ebu Akile maddesini Wikipedia'da kim yazmış? Bir tane kod adı. O yazıyor. Ondan sonra bir başka kod adı geliyor. Onu değiştiriyor. Burada bizim hocamız yazmış. Hacı Mehmet Boyraz. Kaynakçasını belirtmiş. Şimdi bu madde Küre Ansiklopedisi'nde olacak. Küre Ansiklopedisi'ni buradan bütün izleyicilerime tavsiye ediyorum. Şu an beta sürümü var. T3 Vakfı önümüzdeki günlerde bunun lansmanını da yapacak.
1: Çok güzel.
0: Her geçen gün madde sayısı artıyor. Ve biz bu Filistin sözlüğündeki bütün maddeleri de Küre Ansiklopedisi'ne yüklüyoruz. Böylelikle çok sağlam dijital bir kaynak oluşturuyoruz. Küre Ansiklopedisi bugün yine bu küresel hegemonik yapıyla bizim mücadele enstrümanlarımızdan birisidir. Çok dilli bir platform. Doğrusu orada değil, burada diyeceğiz. Ortaokul öğretmenleri çocuklara ödev veriyorlar. Diyorlar Wikipedia'ya da bakabilirsiniz diyorlar. Buradan öğretmenlerimize de sesleniyorum. Şöyle demeliler. Wikipedia'ya bakmayın. Wikipedia zaten hakikatleri bozmak için dizayn edilmiş bir yapı.
1: Hangi bilgilerden o alıyor? O topluyor bilgileri.
0: Wikipedia mı? Yani no name isimler. Kendince bir kriteri var ama o kendince kriter hiçbir temeli olmayan, gizli, kendini açık etmeyen, sorgulanamaz, yargılanamaz,
1: değiştirilemez
0: yazarlar. Belli bir seviyeye geldiğinizde siz başkasının yazdığı maddeyi değiştirebiliyorsunuz. Küre Ansiklopedisi'nde ise orada o maddeyi kimin yazdığı belli, onun akademik background'u da belli. O maddeyle alakalı bir soru sormak istediğinizde bir gerçek kişi var. Hayalet bir insan yok. Wikipedia hayalet insanların oluşturduğu gerçeği manipüle etme, hakikati

0: bozma mecrası, küre gerçek insanlardan oluşan, gerçeği bütün şeffaflığıyla savunabilecek insanlardan oluşan bir ansiklopedik mecra. Filistin sözlüğünün en güzel tarafı da bunu küre ansiklopedisinde bulabiliyor olması insanların. Bundan dolayı da çok memnunuz. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum ben. Başta baş editörlerimize, bu sözlüğü elinize aldığınızda bu sözlüğün nasıl okunacağına dair de bir içeride girizgah var.
1: Evet,
0: yani diyor. Bu sözlük şöyle okunur diyor. Sözlük sizinle konuşuyor. Biraz okuduğunuzda sizi içine çekiyor. Yani sözlükler roman gibi okunur mu? Okunmaz ama bu sözlük sizi içine çekiyor. Bu maddeyi de okuyayım, bu maddeyi de okuyayım, bunu da öğreneyim diyorsunuz. Ve sözlüğü baştan sona okuyabilirsiniz. Bazı maddeleri merak edip bakabilirsiniz. Her bir madde akademik kurallara göre yazılmıştır. Hayalet insanlar tarafından değil, saygın akademisyenler tarafından yazılmıştır. İşte hakikatin mücadelesini böyle vermeye çalışıyoruz. Hakikati bozmaya çalışanlara karşı stratejik yaklaşımları sergilemeye çalışıyoruz. Tabii mücadele
1: işte bu
0: zaman
1: direniş.
0: Alacak.
1: Evet,
0: zaman alacak. Evet. Hemen değil. Zaman alacak. Sakin, ne yaptığını bilen, çok acelesi olmayan, mücadeleyi zamana yayan ama stratejik davranan bir duruşumuz var. Gazze soykırımı bizim bu çalışmalarımız ilerleyen zamanlarda başka çalışmalara zemin hazırlayacaktır ama dünyada bir dönüşümü başlatacak bir durumdur. Batı'nın zincirlerinden, tahakkümden sıyrılması Gazze soykırımının stratejik olarak işlenmesiyle mümkündür. Bugün ilk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde Filistin'i destekleyenler İsrail'i destekleyenlerden daha fazla oldu. Bu umut verici bir gelişme. Bu umut verici bir gelişme.
1: Dünyadan böyle bir şey bekliyor muyduk sorusunda hemen son şey yapalım. Çünkü siz dünyayı da biliyorsunuz.
0: Ya tabii ki dünyanın reaksiyonları, dünyanın tepkileri, zincire vurulmuş bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Tam da bu noktada.
0: Yani köleleştirilmiş ülkelerden bahsediyoruz. Ben Almanya'dan bekleyemem. Almanya ne zaman ki özgürlüğüne kavuşur, o zaman bir şey beklersiniz Almanya'dan. Ne zaman o zincirlerini kırar, o zaman beklersiniz. Ama bunun emareleri gözükmeye başladı. Almanya da özgürleşecek. Amerika da özgürleşecek. Oradaki insanlar gerçek anlamda bu tahakkümden sıyrılacaklar. Dünya tarihi hep böyle iniş çıkışlarla dolu. Şimdi bizim için en karanlık gözüken bu zamanlar aydınlığa en yakın olduğumuz da zamanlardır.
1: Ne güzel çıkıyoruz.
0: Sadece bu stratejik aklı diri tutalım. Ne yapmak istediğimizi
1: organize
0: bilelim.
1: Olalım.
0: Ve organize olalım. Fikirlerimiz küresel olsun. Ulusal, bölgesel, mahalli değil, küresel fikirler inşa edelim. Bu küresel fikirlerin peşine takılacak vicdanlı insanlar var dünyada. Dünyayı ancak böyle değiştirebiliriz. Kendimizi, mahallemizi, ülkemizi ve dünyayı değiştirmeyi hedefliyorsak muhakkak fikirlerimizin şu ulusal sınırların ötesinde olması lazım. Bir mesajımızın, bugün işte bu toplantıyı, bu görüşmeyi yaptık, bu programı yaptık. Buradaki mesajların yabancı dillere çevrildiğinde karşılığının olması lazım. İnsanlara bir duygu verebilmesi lazım. Yani duygu şu transferini yapabilmemiz lazım.
1: Evet.
0: Fikrimizin de, düşüncemizin de, duygumuzun da en uç coğrafyadaki insanlara temas edebilmesi lazım.
1: Çok doğru.
0: Dünya böyle değişir. gerçekçi bir dünya değişimi fikrimizin küreselleşmesi ile ilgili bir durumdur. Fikrimiz yerelse dünyayı değiştiremeyiz. Dünyayı değiştirmek istiyorsak fikrimizin evrenselliğinden ve emin olmamız lazım. Ve bununla alakalı da organize olmamız lazım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Programımızın sonuna geldik. İsterdim ki gerçekten bu kitapları tek tek burada tartışalım. Sabaha kadar bunu götürelim ama herhalde şu oldu. Yani ya bir şey ne yaptık sorusunu karşılayacak ya da o peki ya sonra sorusunu sorduktan sonraki ortaya koyduklarımız gerçekten bence bu bir dua. Ben herkesin bunun için size çok teşekkür ettiğini ve dua ettiğini en azından biliyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum çünkü çok önemli. Siz faz 1 diyorsunuz yani.
0: Burası ondan faz 1 tabii.
1: Tabii burası faz 1. Evet.
0: Faz 2 gelecek, faz 3 gelecek.
1: Gelecek.
0: Hepsi mutluyuz. Gelecek ve karanlık bir ortamdayız. Ama aydınlık yakın. Dünya için konuşuyorum. Dünya için aydınlık yakın. Bir fikir doğar, biri çıkar. Dünya değişir. Dünyanın değişebileceğine inanalım.
1: Evet.
0: Ve dünyayı değiştirecek insan kaynağı da bu ülkede, bu topraklarda var.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bizi kırmadınız. Dua ediyoruz. Çok teşekkür ettik ve yayınımızın sonuna geldik. Değerli 24 TV izleyicileri, çok güzel mesajlarınıza şimdiden teşekkür edeyim. Önümüzdeki hafta kim vardı programımızda, çok özür dilerim. Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdürü Sayın Serdar Karagöz vardı. Siz varmış ama kameralar yokmuş gibi biz muhteşem sohbetimizi, etkileyici sohbetimizi yaptık. Önümüzdeki hafta yaşarsak, Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Eyvallah.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

Doğru olanı dosdoğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevi. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet ve Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Doktor İsmail Kapan gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Merhaba değerli izleyenler ve dinleyenler. 24 Portre'den selamlar, sevgiler. Değerli bir konukla yine karşınızdayım bugün de. Misafirim Markus Graf, Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi kitabıyla Vakıfbank yayınlarından çıkmış olan bu zevkli ve kıymetli. Kıymetini ben takdir edemem ama çok zevk aldığımı söyleyebilirim. Eserle karşımızda konuğumuz. Öncelikle müsaadenizle sizin de eşliğinizle kendisine hoş geldiniz diyeceğim. Sonra da yardım etmesini isteyeceğim ama yine sizin desteğinize ihtiyacım var. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum.
0: Portre çeşitli pencereler açıyor. Kendine biraz dağınık gibi görülen bir ilgi alanı içinden alanlar seçiyor. Ve karşılaştığımda, sizin kitabınızla karşılaştığımda parçalı ve dağınık olduğunu fark ettiğim, birilerinden bir yerlerde bir sohbet esnasında parçalı olarak duyduğum şeylerin derli toplu iki kapak arasında sunulmuş olduğunu fark ettim. Çok hoşuma gitti. Ama en sevdiğim şeylerden biri güzel bir kitabın aynı zamanda anlatıcısıyla birlikte karşımızda olması. Çünkü kitap okumak her ne kadar kişisel bir deneyim, bir serüvense de bir taraftan rehberli olması bunun ayrıca hoş. Onun için ben teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok önemli benim için. Çünkü kitap yazmak önemli ama kitabı insanlarla buluşturmak daha önemli. Bu yüzden onu destek verdiğin için çok minnettarım.
0: Başlayalım hızlıca derim ben ve şimdi Batı'da ve Türkiye'de sergicilik tarihi karşılaştırmalı olarak ele aldığınız bir mesele var burada. Fakat siz bir akademisyensiniz, bir küratörsünüz, öğrenciliğe falan alışkınsınızdır. Fakat yine de karşınızda deneyimli öğrenciler var. Kabul ederseniz ben bu 40 dakika içinde deneyimsiz bir öğrenciniz olarak bu kitap seviyesinde değil, Cin Ali üzerinden bana anlatmanızı istiyorum bir parça. Çünkü şöyle enteresan bir şey var. Yani komik buldum bunu, biraz ironik buldum ama Türkiye'de, Batı'da sergicilik tarihi, sergicilik, teşhir, müze, müzecilik. Bütün bunların üzerinden gideceğiz ama şunu fark ettim. Gündelik hayatımız içinde aşina olduğumuz bazı durumlar var ve biz onlar ezeli olarak var zannediyoruz. Müze, kavram olarak müze, mekan olarak müze. Niye var? Ben bunu hiç düşünmemişim. İnsan ne toplar, neden toplar, neyi biriktirir? Yani o birikimler niye teşhir edilir? Gerçekten bunun en başına hiç dönmediğimi fark ettim. Sadece gündelik hayatta şu müzeye gideyim, şu temayla ilgili bu varmış, buna bakayım, bu sergiyi gezeyim demişim. Bu işin temelinde ne var? İnsan neyi merak eder, neyi toplar?
1: Şimdi baktığımızda yani bu, yani müze tarih, sergi tarih, koleksiyonerlik tarihi birbirine çok iç içe ve bağlı olan tarihleri. Ve genel olarak aslında toplumun modernleşmesiyle ilişkili. Ne demek bu? Aslında biz şimdi 15. yüzyılında burada otursaydık, müze diye bir şey yoktu. Sergi diye bir şey yoktu. Sanat koleksiyon yapmak diye bir şey henüz yoktu. Dolayısıyla aslında yani akıl çağı, aydınlanma döneminde, yani kabaca 18. yüzyılın ortasından itibaren başlangıçta Orta Avrupa ama sonra tüm Batı dünyasında ve yaklaşık 200 sene sonra Türkiye'de de artık müze diye bir kurum açılmaya başlıyor. Müze aslında toplum içinde, toplum için açılmış olan ve bu toplum için önemli değerli nesneleri biriktiren, saklayan, paylaşan, aktaran bir kurum. Demek ki aslında belli bir noktadan itibaren gelişen toplum bu gelişmenin önemli parçalarının saklaması ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Bu bir sanat eseri olabilir, bu bir kitap olabilir, bu bir araba olabilir, bu herhangi bir nesne olabilir. Çünkü dünyada hangi nesne düşünebilirsiniz? Her nesne için bir müze var. Çünkü her nesne için bir koleksiyoner var. En tuhaf nesneleri düşünün. Büyük ihtimalle dünyada bir yerde birisi bunu toplayıp belli bir miktardan sonra belki bir müze açabilir. Tabii ki benim konum sanat müzeleri. Bu şeklinde aslında bu müzecilik tarih ve bu müze tarih içerisinde sanat müzelerinin ayrı bir dal olarak görmemiz gerekiyor. Bu tarih Batı'da 18. yüzyılın ortasından itibaren başlıyor. Türkiye'de müzecilik ya da müze tarih 19. yüzyılın sonunda veya sanat tarih bağlamında 1937'den itibaren Türkiye'de de İstanbul'da sanat müzeleri de var. Dolayısıyla İlk olarak koleksiyon yapılıyor. Yani hı hı. insanlar bir şey değerli bulup toplayıp sonra bu miktarları ve bu rakamları büyüdükçe
0: çoğaltıp.
1: Artık paylaşmaya aklına geliyor. Bu paylaşım sonra işte bunu kurumsallaşma adına bir kurum içinde dahil ediyorlar, halka açıyorlar ve pat diye müzemiz orta çıkıyor.
0: Pat diye, çok pat diye değil, yüzyıllar almış galiba, çok pat diye değil. Şimdi giriş kısmındaki notlar, yazı aslında o benim en başta söylediğim rehbere ihtiyaç duymak diye bir şey var kitapla ilgili kısmında. Bir noktada bu satırlar rehberlik ediyor neyle karşılaşacağımıza, buradan neyi alabileceğimize, neyi anlayabileceğimize dair. Ve devamında açıldığında hani o kurumsal yapı müze diye ortaya çıkan şeyin aslında yüzyıllar boyunca hangi süreçlerden geçtiği, hangi ihtiyaç, hangi zevk, beğeni gibi şeylerle ortaya çıktığını söylüyor. Daha önce dediğim gibi hani söylemiştim ya en başında size parçalı bilgiler, bilgi kırıntıları vardı hatta. Mesela duymuşum bir yere oturtamamışım ama Harikalar Odası veya Nadire Kabineleri gibi şeyler. Bu kavramlar ne anlama geliyor? Bunlar müzeden önceki döneme ait biriktirmelerimi anlatıyor.
1: Evet, yani bu kitapta da anlattığım gibi aslında adım adım ya da basamak basamak gidiyor. Şimdi ilk olarak şu konuda hak vereyim size. Biz genel olarak hayatımızda zaten bilgiler etrafında dolaşıyoruz ve bilgi artık günümüzde her yerde. Hı hı. Bir bilgi bombardımanı altında yaşıyoruz ya ve bu enformasyon çağında bilgi dağınık, kaotik, hı hı. katmanlı, parçalamış bir şekilde etrafımızda dolaşıyor. Ben şimdi 23 yıldır Yeditepe Üniversitesi'nde sanat ve kültür yönetiminde hocayım. Hatta onun bölüm başkanım. Ve tabii ki hoca olarak hep şunu fark ediyorum. Yani öğrencilere bu katmanlı, bazen karışık bilgileri nasıl anlatabilirim? Aslında benim hoca olarak karışık bilgileri daha sadeleştirmeye görevim var. Bu yüzden benim aslında neredeyse hocaya kadar haritacı gibi yol haritaları açıyorum. Ve bu kitap aslında bu amaç ile yazdım. Çünkü uzmanlık alanlardan birisi işte sergileme, küratörlük. Hı hı, hı hı. Ve tabii ki benim işte sanat tarihi yanındaki derslerden birisi örneğin yani küratörlük çalışmaları. O dersin başında genellikle sergileme ve sergi tarihi anlatmak gerekiyor. Eskiden işte sağ soldan sayısız makaleleri alırken oturup bu hikaye bir kez ilk olarak öğrencileri ama ikinci olarak bu alanda meraklı olan kişiler için yazdım. Ve baktığımızda bu tarih aslında ilk olarak merak ile başlıyor. 15. 16. yüzyılında Orta Avrupa'da özellikle liman kentlerinde artık globalleşen bir dünyadan başlıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Günümüzde globalleşme çok güncel bir kavram, yeni bir kavram olarak değerlendiriyoruz ama aslında yeni dünyaları keşfetmesiyle beraber artık yani küresel bir ağ olmaya başlıyor. Bu yüzden Portugal ya da Venedik'ten ya da Hamburg'dan ya da işte başka liman kentlerden işte boş gemilere gitmiş, dolu gemilere dönmüş ve bu gemilerde genellikle

0: Parat, altın ya da başka somut değerli nesneleri getirildi Avrupa'ya. Fakat onun yanında Afrika'dan mızraklar, maskeler, Asya'dan işte yelpazeler, kimonolar, Güney Amerika'dan tuhaf bitkiler da getirilmeye başladı. Ve günümüzde tabii ki biz her şeyi biliyoruz ama o dönemde ilk defa bir Afrika'dan gelen bir mask görünce ya da bir kıyafet görünce ya da bir...
1: Çok şaşırtıcı olmalı.
0: Çok şaşırtıcı olmuş ve dolayısıyla aristokrasi değil, aslında varlıklı, günümüzde belki üst, orta sınıf diyebileceğimiz tüccarlar, eğitimli kişileri bu tuhaf nesnelere karşı bir merak uyandırdılar. Ondan sonra toplamaya başladılar. Ve bazı koleksiyonlar artık o dönemde o kadar büyümüş ki, yani Sir Hans Sloane diye bir İngiliz bir koleksiyoner var. O böyle bir nadiri kabineyi oluşturdu. Hı hı. Vefat ettiğinde 30 bin nesneye sahip bir koleksiyondu. Ve British Museum, yani 1752 açılmış olan koskocaman müze, 3 tane nadiri kabine üzerinde kurulmuş olan müzelere. Çünkü genellikle öyle gidiyor. İlk olarak topluyorsun. Hı hı. Sonra işte belki bir nadiri kabine ya da evinde bir oda açıyorsun. Sonra vefat ediyorsun.
1: Ve ne olacak?
0: Ve ne olacak? Ve çoğu zaman da ya da sıkça şunu görüyoruz. Koleksiyonerler çocuklara birçok şey verebilirken koleksiyon dağıtmak istemiyor. Dolayısıyla ne yapılıyor? Devlete bağışlandı.
1: Özür dilerim. Bunun arkasındaki sebep bir kere tam da az önce bahsetmiş olduğunuz gibi burada birkaç kavram ve olgunun iç içe geçmesinden bahsetmemiz gerekiyor herhalde. Yani bir kere dünyanın, yeni dünyanın tanınması, hmm, onunla ilgili merakın uyanması, oradan gelecek nesneler. Bu bir kişisel merak aslında, hmm, ilgi alanı. Fakat sonra bunun o kişiden sonra devlete bırakılması süreci ve kurumsal bir yapı olarak müzenin ortaya çıkışı, ama bugün yine kişisel meraklara dönmüş sergileme biçimleri. Hmm. Böyle bir helezonik yapı da var sanki,
0: evet,
1: dönmüş,
0: evet,
1: bir garip bir biçimde. Neden vazgeçmek istemiyorlar? Bunun bir maddi boyuttaki değeriyle mi alakalı, daha romantik bir sebeple soracak olursak bir hatıranın parçalanmaması arzusu mu?
0: Ya onun
1: gaye
0: için,
1: ne?
0: Onun için belki biraz koleksiyonerleri anlamamız gerekiyor. Yani koleksiyonerler genellikle yani biriktirdiği nesne ya da alana karşı aşırı derece tutkulu. Hmm. Orada işte hem tutku var hem av duyguları var. Ve şöyle düşünün, siz 40 sene boyunca zaman verdiniz, para verdiniz, enerji verdiniz. Hı hı. Bu koleksiyon artık hayatın bir parçasıdır. Koleksiyonerin tutkusu hayatı, kişiliğini yansıtan bir koleksiyon olmaya başladı. Dolayısıyla bu koleksiyon artık belli bir noktadan sonra neredeyse yük ya da dert olmaya başlıyor. Hmm. Benden sonra ne olacak? Hı hı. Ve dolayısıyla artık bu kişisel koleksiyonları devamlı bakabilecek bir kuruma ihtiyacı var. Hı hı. Bu da devlet olmaya başladı. Dolayısıyla bu nadiri kabineleri 15. 16. yüzyıldan itibaren aslında 17. 18. yüzyılında neredeyse doğal bir şekilde müzeye dönüştürüldü. Bu yüzden günümüzde Avrupa'da herhangi bir kente gittiğinizde ya da bir kasabaya gittiğinizde mutlaka bir müze bulabilirsiniz. Ve bazen mesela gidiyorsunuz, belki işte 100 bin, 200 bin nüfuslu bir kentte bir anda bir sanat müzesi var. Ve bakarsın Andy Warhol var, Joseph Beuys var, Picasso'lar var. Belki bir Van Gogh bile var. Sonra biz tabii ki şey düşünüyoruz. Bunlar nasıl gelmişler buraya?
1: Nasıl olmuş olabilir?
0: İşte nasıl olmuş olabilir?
1: Ama kültürel
0: olabilir?
1: Altyapısı biraz da coğrafi keşifler ve yeni dünyanın tanınmasıyla ilgili herhalde.
0: Bu şekli büyük ihtimal olmuş. Yani o kentte bir koleksiyoner vardı. Hı hı. Zamanında genç Picasso toplamaya başladı. Ya da Van Gogh'u almış. Hı hı. Ya da işte Joseph Beuys'u almış. Ve işte vefat etmeden önce kentini, kent galerisi ya da kent müzesini bunu bağışladı. Dolayısıyla aslında günümüzdeki Avrupa'daki çoğu zaman da müzelerinin zenginliği, evet, bir anda devletinin ya da o kentinin sanat ve politikasından kaynaklanıyor ama sıkça bağıştan da kaynaklanıyor. Bu tarafta tabii ki şunu unutmayalım, bazı koleksiyonerler burada belki önemli olabilir, koleksiyon sizi ölümsüzleştiriyor. Düşünün yani Medici ailesi. Hı hı. Ne aklınıza geliyor ilk olarak?
1: Niçin biliyoruz? Bir de bu ismi biz niye tanıyoruz?
0: Yani ekonomik iktisat program olsaydı herkes şimdi tamam banka sektörü, kredi sektörü derdi ama yani sade vatandaş büyük ihtimalle Uffizi, müze yani anladınız mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla baktığımızda yani Borges ailesi günümüzde hala Roma'ya gidiyorsunuz. Borges ailesi çoktan yok oldu ama hala oradaki binada Borges ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Floransa'da Medici ailesinin koleksiyonu görüyorsun. Ve bu şeklinde aslında bu koleksiyon sizi de ölümsüzleştiriyor. Belki kendi müzesini açıyorsunuz, hı-hı, Guggenheim Müzesi gibi. Hı-hı. Ya da belki işte bir müze içerisinde sizi bir alan açacaklar. Üstünde sizin isminizi veriyorsunuz. Bazı koleksiyoner için bu bile önemli olabilir.
1: Peki yine kendi kronolojisine dönelim işin. Kişisel merakları, zevkleri veya maddi güçleri, yeterlilikleriyle toplanmış olan şeylerin yaşamaya hem kendi adlarını kişisel olarak yaşatmaya devam etmeleri hem de o bütünlüğün korunabilmesi, hayatiyetini devam ettirebilmesi için kurumsallaşma neredeyse tabii ve zaruri bir hal aldı. Sonrasındaki süreç nasıl ilerledi ve bir şey daha aklıma geliyor. Şimdi sizin sanat müzeciliği ama işin kökenine, tarihsel tarafına dönüp baktığımızda orada herhangi bir süreçte olabilecek şekilde büyük ihtimalle bunda da çeşitli tartışmalar, çeşitli soru işaretleri olmuş olabilir. Niye toplarızı ben bir insan olarak merak edip soruyorum. Hmm. Ama kurumsallaşması, yeni dünyaların tanınıp burada biriktirilmesi, bu ne anlama geliyor? Buna hakkım var mı yok mu tartışmalarını, bir mülkiyet meselesini, bir iktidar meselesini ve tartışmasını da gündeme getirdi mi? Hangi kapıları açtı oralarda?
0: Tabii tabii şöyle düşünün yani 18. yüzyılın ortasına itibaren müzeleri devlete bağlı olan müzeleri. Bu şekilde tabii ki devlet kendi kültürü ve sanat politikası yani bu müze ile bir nevi de bir ülke kendi sanat ve kültür politikası şekillendiriyor, somutlaştırıyor ve aktarıyor. Bu ne demek? Koleksiyon sonuç olarak yani birisi tarafından karar veriliyor. Yani hı hı, hangi sanatçı dahil ediliyor, hangi sanatçı dahil edilmiyor. Hı hı. Hangi sanatçı da sergileniyor, hangisini sergilenmiyor. Bu bağlamda aslında yani kültür politikası için müzeler çok çok önemli bir somut bir gösterge, bir araç. Aynı zamanda şunu düşünün, Avrupa'daki ve Amerika'daki yani iki tane güçlü alana baktığımızda oradaki müze gelişimi oldukça farklı gelişiyor. Avrupa'da genellikle müze devlet, eyalet ya da kentin işi. Binaları işte bütçelendirme, koleksiyon yapmaya, paylaşımı genellikle resmi kurumlara bağlı. Fakat Amerika'da genellikle özel kişilere, vakıflara bağlı. Bu bağlamda aslında Avrupa'da devletinin yeri çok güçlüyken Amerika'da devlet ancak bir başlangıç noktasında destek verip ama genellikle büyük iş adamları ya da aileler tarafından bu müzeler açılıyor. Orta sebebi aslında şu: belek oluşturmak, yerel sanat ve kültür ortamı desteklemek. Belek açmak şu demek, düşünün. Bir devlet ya da bir kişi bu sanat eseri toplanmıyorsa, bu sanat eseri yok olacak. Yani avantgard, yani bir toplumun sanat ve kültür ortamı ileri getiren, götüren kişilere için ve onların hayatta kalabilmek için üç elemana ihtiyacımız var. Bir anda avantgard bir sanatçı, tamam. O genellikle halk tarafından, toplum tarafından anlaşılmaz, sevilmez ama çok önemli. İkinci, bu koleksiyonere kadar avantgard bir, pardon bu sanatçıya kadar avantgard bir koleksiyonere ihtiyacı var. Bu koleksiyonu, bu avantgard sanatçının önemi
1: anlayacak.
0: Ve üçüncü olarak onu destekleyen, her şeye rağmen sahip çıkan bir kuruma ihtiyacımız var. Bu kurum ya müze olabilir ya da avantgard bir galeri olabilir. Bu isim, bu üç kurum aslında normalde hayatta belli bir noktaya gelebilecek ya da hayata kalabilecek eserleri koruma altına alıyor. Bu olmasaydı sanat ve kültürünün gelişmesini olmazdı. Aynı zamanda belek oluşmazdı. Yani bir toplumun, bir milletinin beleği müze demek. O kadar basit. Ve şu da önemli, müze genellikle sadece eski şeyler değil, yarın önemli olan işleri, eserleri bugün toplayacaksın.
1: Bu çok kritik bir nokta aslında. Hani dilimizde bir deyim var, bir şeyle ilgili söyledim, müzelik. İnsanlar için de kullanırız, müzelik bir adam filan deriz. Daha arkaik, daha eski olduğunu filan vurgulamak için söylüyoruz bunu. Orijinalitesi kadar aslında eski olduğunu vurguladığımız bir şey. Fakat işte o şeyin o anda farkına varmak meselesi çok kritik. Yani biz buradan geçmişe bakıp tarihi bir eserin, tarihi eser yani sanat kavramı içine dahil edebileceğimiz bir nesne, bir olgu, bir oluşum olduğunu fark edebiliriz. Okuruz çünkü söylemişlerdir. Yani bana öğretilmiştir bu. Ben okuduklarımdan, gördüklerimden, birikmiş bir şeyden alırım bunu. Fakat yaşanmakta olan çağın içinde onun korunmaya değer olduğunu düşünmek kritik bir nokta.
0: Ve o konuda özellikle tabii ki devleti çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü genellikle müzelerinin koruduğu nesneler ya da sanat eserleri toplum tarafından korunmazdı. Çünkü o anlamda, yani o anda anlaşılmaz ki. Yani Van Gogh hep böyle klasik bir örnek.
1: Evet,
0: kendi zamanında kaç işi sattı? Bir tane arkadaşını satmış resmi olarak. Ya da Picasso, ya da işte Damien Hirst, ya da işte başka birisi. Yani bu bağlamda aslında devlet genellikle işte demokratik bir toplum içerisinde azınlıkları koruma görevi üstleniyor ya. Hı hı. Dolayısıyla aslında sanat ve kültür, özellikle sanat ve kültürün avantgard grupları aslında hep azınlıktır, anlaşılmazdır, delidir. Ama bu bağlamda belki popülist olmayan, yani popülist olmayan kurumları aslında bu eserleri, bu sanatçıları tespit etmek zorunda, korumak zorunda. Çünkü 20 sene sonra, 30 sene sonra, 50 sene sonra bu eserlerinin gerçek anlamı yaygın bir şekilde ancak anlaşılır. Avantgardının meselesi bu. Avantgard toplumdan kopuyor, öne sıçrıyor. O anda işte bir kopukluk, bir uçurum oluşuyor. Bu uçurum arasındaki kapanış eğitim kurumları ancak yapabilir. Ya da müzeler yapılabilir. Bu arada sizin biraz önce çizdiğiniz müze imajı aslında artık da eski bir müze imajı. Benim de eskiden öyle. Ben hatırlıyorum eskiden çocukluğumda.
1: Ama çok muazzam değişti her şey. Yani çok heyecanlanmaya değişti. Başladım bu arada ben. Çünkü yani kurum olarak onun hani kronolojik olarak bir şeyleri anlattığınızda şu tarihlerde de dediniz ki 15. yüzyılda şöyle çıktı, 17. yüzyıla gelinde böyle değişti. Ama yaşadığımız dijital çağda neye dönüştüğünü tabii tecrübeyle görüyoruz. Dolayısıyla bizim bugün müze dediğimiz şeyi herhalde 200 yıl evvel müze denilmezdi.
0: Tabii tabii. Yani eskiden benim çocukluğumda bile hatırlıyorum yani. Yani eskiden müze gitmek benim için çok da sıkıcı bir şeydi yani. Çünkü okul ile gittik, gördük. Seneye tekrar gitmen gerek yok çünkü zaten aynı işlere var. Yani işte birisi bir şey anlatılıyor, öğrenmeye çalışıyoruz, anlamıyoruz ama yapıyoruz. Yani yaşayan bir kurum değildi eskiden. Ben şu an 1970'lerden bahsediyorum. Fakat 2000 yıllarında artık yani İKOM yani müzelerinin derneği ve işte mesleki oluşum artık yeni manifestoları yayınlamaya başladı. Yani müze günümüzde yaşayan, kapsayıcı, toplumun aktif bir parçası olarak günümüzü, geçmişi ve geleceği için olan bir yer. Ve tabii ki müze günümüzde eğlence sektöründe
1: tam
0: diğer kurumlarla yarışıyor.
1: Daha ilk sayfalarında kitabın beni böyle şaşırtan bir sanatçı ve küratörün tespiti olarak da şaşırtan bir şey oldu. Ben sade sıradan bir alıcı olarak böyle düşünebilirim ama belki yani Marcus Graf'ın karşısında da çekinirim bu fikrimi söylemeye. Bakalım ne diyecek çünkü hakkımda ne düşünür diye. Ama doğrudan siz söylüyorsunuz ki not almıştım onu izninizle bakacağım. Müze nitelikli eğlence
0: evet,
1: gibi
0: öyle
1: bir şey oldu. Yani çok daha hürmetle, çok daha farklı anlamlar yüklenerek bakılan bir şey. Bugünün popüler kültürünün de hayatımızdaki yansımalarından,
0: tabii.
1: alanlarından biri oldu.
0: Yani dediğim gibi eskiden yani geleneksel olarak müzenin belli özellikle akademik bağlamda bildiğimiz görevleri var. İşte korumak, hı-hı, araştırmak, hı-hı, anlatmak. Tam öyle, okul gibi. Ya ama tabii ki günümüzde bu kadar hızlı, dinamik bir toplum içerisinde, hı-hı, popüler kültür, görsel kültür o kadar baskın bir hali aldıktan sonra, yani müze tabii ki şu anda

0: boş zamanda gidebileceğin diğer kurumlarla bir yarışma içinde. İşte maça mı gideceğim, sinemaya gideceğim, işte AVM'ye mi gideceğim, işte deniz kenarına dolaşacağım, kahveme oturacağım. Anladınız mı? Yani boş vakit içerisinde kaliteli zaman geçirebilmek için günümüzde çok fırsatımız var. Mesela 19. yüzyılda müze gitmek aslında önemli, kültürel bir değer ve bir eğlence. Orada ilk büyük geçici sergilerde 300 bin, 1 milyon kişi geziyordu. Çünkü onun dışında gezecek çok şey, bir şey yok. Fakat günümüzde özellikle genç nesilleri yakalayabilmek için müze çok uğraşıyor. Yani işte müzelerde işte hip hop konserleri yapıyorlar. İşte renkleri kullanılıyor. İşte dijital mecralar kullanılıyor. İşte kapsayıcı olmaya çalışıyor. Çocuklara yönelik yapılıyor. Kadınlara yönelik yapılıyor. Yani bir tarafta müze günümüzde yani dinamik, aktif ve açık, şeffaf bir kurum olmaya çalışıyor ve bunu büyük ölçekte başarıyor. Hem yurt dışında hem yurt içinde. Eskiden müze toz altında kuru kuru ağır bir kurum olarak bilirken günümüzde rengarenk, aslında eğlence, eğitim ve sanat arasında köprü kuran bir kurum olarak olmak zorunda. Yoksa kimse gelmezdi.
1: Peki kimse gelmezin altındaki endişemiz, kimse bundan haberdar olmaz mı? Yoksa aynı zamanda bunların söz gelimi ticari ve kültürel iktidar kurumları olması mı? Yani niçin bilinmesi, gidilmesi önemli? Şimdi anlattıklarınızdan onu anlıyorum ki müze nadire odaları kadar nadire olmasa da toplumun daha belirli kesimlerine, belki sosyo-kültürel olarak üst kısımlarına hitap edecek bir yapıdayken kurulduğu yıllarda, evet halka kamusal alan olarak açılması bakımından bir kritik eşik atlanmış, halkla buluşturulması için Avrupa'da da saraylarda anlatmış olduğunuz üzere belli günlerin ayrıldığını öğreniyoruz pekala. Fakat yine de bunun için fazladan kişinin bir çaba, bir emek göstermesi, bir ilgi duyması gerekiyor. Oysa bugün tabii gerçekten çok cazip şeyler var orada ve bir müthiş bir rekabet var. Daha mı ticarileşti?
0: Yok, yani bir tarafta evet, yani sanat piyasası örneğin özellikle çağdaş sanat bağlamında çok genişledi. Hı hı. Ve bu bağlamda belki özellikle çağdaş sanat bağlamında 2000 yılların öncesinde çağdaş sanat çok küçük, yani %2, %3 payı alırken günümüzde %15, %20 arasında pay alır. Ya da baktığımızda işte yani 2012'ye kadar çok büyük bir yükselişi gösteren bir sanat piyasası. Covid döneminde bile tamamen çökmedi. Hatta Covid döneminde de sanat piyasası ilk aylarda 1/3'ü kaybettikten sonra ikinci yarı yıl oldukça yükseldi ve neredeyse 2019'a kadar yükseldi. Çünkü herkes evde kalırken
1: bir de çok özledik bir şeyler görmeyi ve yapmayı galiba.
0: Hem de şöyle boş boş duvara bakarken bir yana şey fark ediyorsun. Ya oradaki boşluk iyi değil falan gibi, anladınız mı yani? Evet. Baktığımızda aslında şu artık günümüzde çok net görüyorum. Yani eskiden dediğiniz gibi yani sanat ve kültürü genel olarak aynı zamanda sanat müzeleri ya da sanat kurumları üç tane ön yargıya karşı karşıydı. İşte pahalı, elitist ve işte çok kolay ulaşılmaz. Böyle bir dördüncü duvar var. Fakat aslında baktığımızda bir tarafta şunu ilk olarak anlaşalım. Evet, sanattan anlamak isteyen birisi sanat alanındaki bilgilere sahip olmak zorunda. Yani nasıl fizik anlamak istiyorsanız fizik kitapları okumanız gerekiyor. Kimya, felsefe anlamak istiyorsanız belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Yani sanat yapıtları tek başına kendine anlatmaz. Bir uzmanlık alanı sonuçta. Öbür tarafta tabii ki baktığımızda Türkiye'de de özellikle şimdi Türkiye geldiğimizde yani şunu görüyorum. Evet, mesela birçok meslektaşım, sanatçılar ya da hocaları yakın zamana kadar hep şey diyorlardı. Ya Türk halkı sanatı sevmez, anlamaz. Böyle bir ön yargı vardı, tamam mı? Bana biraz tuhaf geldi. Çünkü Almanya'da 1970'lerden itibaren başka bir slogan başladı. Herkes tarafından kültür, herkese kültür. Böyle bir slogan yapıldı ve 70'lerde pedagoji ve müzede böyle bir pedagojik reform yapıldı. Ve artık yani müzeler gündelik hayatın bir parçası olmaya başladı. Bu yüzden yani bu müze gitme kültürü aslında 50 yıllık bir kültürü diyebiliriz. Türkiye'de bu kültür yeni oluşuyor. Fakat mesela

0: Özellikle son senelerde belediyenin açtığı mekanlara baktığımızda, feshane, gazhane, bir anda şey gördüm. Yani siz biraz önce de şeydin, eskiden sanat belli sınıflara hitap edip ya da belli sınıflardan ancak ziyaretçileri alabilirdi. Günümüzde öyle bir şey yok. Mesela feshane gidin, bütün sınıflardan insanları görebilirsin. Yaşlılar farklı. Gençler çok gidiyor, yaşlılar da gidiyor. Zengini gidiyor, fakiri de gidiyor. Çok yüksek eğitim kısmından daha düşük eğitim seviyeleri.
1: Özellikle burada kritik nokta olarak 2000'li yıllara işaret ediyorsunuz siz. Orada nasıl bir değişim dönüşüm yaşandı? Türkiye'ye doğru yavaş yavaş gelelim dilerseniz. Yani onun başında 1800'lerden itibarenki sürece dönüp bakmak gerekir mi onu bilmiyorum ama işte birazcık daha mesafeli yaklaşılan veya o mesafenin bir şekilde doğduğu şartlardan sonra 80'lerden itibaren başlayan bir değişim süreci ama 2000'li yıllardan itibaren de evet bir sınıf ve ekonomik durum çok fazla ayırmaksızın insanların hayatın tabii akışında lüks görmeden bunu zihinsel olarak da ekonomik olarak da ikisi de önemli çünkü
0: tabii.
1: Zihinsel olarak da lüks görmüyor insanlar, ekonomik olarak da bir şekilde zihnine, gününe, içine bir şey almak istiyor oradan. O yıllarda bu değişimin, dönüşümün Türkiye'de yaşanmasının temelinde hangi dinamikler var?
0: Aslında şöyle çok kısa bir yani böyle bir cetvel açarsak, aslında Osmanlı İmparatorluğu yani 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren ve Cumhuriyet'in 1950'ye kadar sanat ve kültür ve onların kurumları tamamen devlet tarafından yapılıyor, destekleniyor, işletiliyor ve genişletiliyor. Ve hem Osmanlı hem de Türk Cumhuriyet döneminde aslında buradaki çabaları modernleşmenin çabası olarak değerlendirebiliriz. Fakat 1950'den itibaren aslında devlet gittikçe sanat ve kültür ortamı ve özellikle bu müze ya da sergi kurumlarının dışına taşımaya başlıyor ve bir boşluk oluşmaya başlıyor. Yani 1950'den itibaren sanat ve kültür alanımız devlet tarafından en azından eskisi kadar etkileyici bir şekilde desteklenmiyordu. Bu boşluk kim dolduruyordu? Sermaye. Bankalar ya da holdingleri. Dolayısıyla baktığımızda aslında 1960 ve 70'lerinde, en geç 1980'lerden itibaren Selberk Hanım Müzesi örneğin, orada vakıfları kuruluyor. Bu vakıfları genellikle holdingleri ya da kurumlara bağlı. Dolayısıyla aslında 1950'den sonra Türkiye'deki sanat ve kültür ortamı ve onun kurumları Avrupa'ya artık değil, Kuzey Amerika benzemeye başlıyor. Bu isim programın başında dedim ya, Avrupa'daki tarih başka, Amerika'daki tarihi başka. 2000 yıllarından itibaren baktığımızda aslında şunu görüyoruz. Yani 1980'lerde bir neoliberal açılımla beraber Türkiye birçok konu bağlamında yurt dışına açılıyor diyelim. Bu açılım aslında sanat ve kültürde de yaşanıyor. İstanbul Bienali onların en önemli göstergelerden birisi. Bu açılımın sonunda 1900 yani 2000 yıllarından itibaren aslında artık İstanbul global dünyamızda önemli bir kent artık olmaya başlıyor sanat bağlamında. Aslında 1990'dan önce İstanbul sanat ve kültür haritasında yok, global haritasında. Fakat işte ilk olarak İstanbul Bienali'nde 2000 yıllarından işte Contemporary İstanbul ya da başka çabalar ile beraber artık buradaki metropol artık uluslararası sanat ve kültür alanında bilinen bir kurum, bilinen bir ortam olarak biliniyor. Müzelerde de, bienallerde de, galerilerde bunlar hepsi aslında bir habitat, bir çevre oluşturuyor. Bu yüzden aslında 2000'den itibaren özellikle doğruk noktası 2012 görebiliriz. Orada artık daha uluslararası, daha kurumsal, daha profesyonel olan kurumları söz konusu. Yani ne demek istiyorum? Bakın günümüzde İstanbul'da gezeriz beraber. Tamam mı? Beyoğlu'nun tarafında. Zaten merkezi orası. Tamam mı? Genel olarak gezebilecek kurumlarının %90 2000-2004'ten sonra kuruldu. Dolayısıyla evet 2000 yıllarının patlaması, kurum patlaması için 90'larda tohumları yapılıyor tabii ki. Ama aslında 2000'den sonraki buradaki filislerden ağaçlarının oluşması belli kurumları sayabiliriz. İstanbul Bienali, Contemporary İstanbul. Mesela bakın Sabancı Müzesi, İstanbul Modern ya da işte Pera Müzesi. Üç tane önemli sanat müzemiz. Hepsi 2000'lerinden sonra kuruldu. 2002, 2004, 2005.
1: Sadece onların varlığı değil, bir de aynı zamanda günümüzde devam eden sürükledikleri bir süreç tabii, de var tabii. Aynı zamanda. Bir rüzgar halen devam ediyor. Tabii. Kurumlar oluşmaya devam ediyor.
0: Türkiye bu bağlamda önemli herhalde. Yani. Çünkü bakın Türkiye'de bu kadar krizlere rağmen, çeşitli krizlerimiz var. Zaten sürekli kriz de var değil mi? Bütün bu krizlere rağmen sanat ve kültür ortamı olumlu gelişti. Bu aslında çok önemli bir gösterge. Yani ekonomik krizleri, toplumsal krizleri.
1: Son 20 yılda doğal afetlerden bölge savaşlarına tabii. kadar bir sürü şeyi ülkemizin içinde de dışında da hep birlikte yaşadık ve bütün sonuçlarıyla birlikte. Ama dediğiniz doğru, aslında oradaki ivme pandemi dahil bu arada. O çok
0: önemli. Yani pandemi sırasında işte plastik sanatlar alanındaki üretim yapan sanatçılar durmadılar. Müzeleri kapandı, ne yapmışlar? Dijitalleşme evet. bizim alanımızı çok yoğun ve ağır bir şekilde geldi. İyi ki geldi. Bir anda modern dijitalleşen müzeleri artık sadece İstanbul'daki halka değil, bir yana Türkiye, hatta bütün dünya sergileri açtılar. Dolayısıyla baktığımız özellikle Türkiye'deki sanat ortamı inanılmaz değişime açık olan bir yer. Bir ortam. Yani Almanya'daki sanat ortam ile karşılaştırdığımızda bizimkiler o kadar esnek değil, o kadar dinamik değil. Bu isim biraz önceki saydığım krizleri Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de oluyorsa herkes öyle kalıyor, çöküyor.
1: Hayat duruyor.
0: Hayatı duruyor. Çünkü o kadar esnek, o kadar improvizasyona açık. Ve bu kadar hızlı bir şekilde değişimi adapte eden bir ortam yurt dışında o kadar yok. Yani bunu demek istiyorum. Aslında hızlıca değişen ve katmanlı dünyaya aslında adaptasyon süresini çoktan yaşamış olan bir ortam burası. Bu yüzden baktığımızda İstanbul'da bir anda aslında çok farklı modeller de ortaya çıkmıştı. Küçük ölçekler, büyük ölçekler, büyük müzeler yanında işte inisiyatiflerinin, işte ticari kurumları yanında işte ticari olmayan kurumlarını, işte modern sanat ya da işte daha klasik sanata destekleyen ve yer açan kurumların yanında son derece avantgard, dijital ya da muhalif sözlerde de sahip. Yani buradaki kaleidoskopik olan toplumsal yapısı ve İstanbul'un yapısı aslında birebir sanat ve kültür ortamında ve onların kurumunda yansıtılıyor. Dolayısıyla homojen değil, heterojen. Dolayısıyla işte statik değil, dinamik bir ortamından bahsediyoruz. Bu yüzden ben örneğin yani 25 senedir işte bu ortamda da çalışıyorum, üretiyorum. Çünkü bu aradaki parantezde ya da tırnaklarda kaos aslında olumsuz değil, bu bir değer.
1: Tam doğru noktaya, şu anlamda doğru noktaya geldik. Son 10 dakikamızın içindeyiz. Zaman nasıl geçti ben anlamadım. Halbuki ne kadar çok sormak istediğim şey vardı ki atlaya atlaya gitmek mecburiyetinde kaldım. Ama evet, en başta söylemiştik, 25 yıldır buradasınız. Tam da dediğiniz gibi biz adaptasyon konusunda galiba çok yetenekliyiz. Bu doğal bir yetenek mi, şartlar mı getiriyor onu bilemiyorum ama coşkulu, tutkulu ve olumsuzluklar karşısında hani ne yapacağım şaşkınlığını çabuk atlatan bir yapımız da var. Ama 25 yılda çok iyi bir süre bu gözlem için aslında. Geldiğinizde ve devam etmekte olan süreçte neler olduğunu siz 25 yıl önce ne oldu da geldiniz sorusundan sonra dinleyelim.
0: Yani şöyle düşünün, ben 2001 yılında işte ya benim tüm eğitim hayatımda ve ilk profesyonel deneyimleri Almanya'da yaşadım. Sonra 27 yaşında işte Türkiye geldikten sonra bir hafta kalacaktım. İşte sevgili eşimle tanışıp burada kaldım ve 25 yıldır buradayım. Hem işte hoca olarak ders veriyorum, küratör olarak sergi yapıyorum ya da yazı yazıyorum. 2001 yılında New York'tan buraya geldikten sonra, çünkü o dönemde bir zamanda New York'ta kalmıştım. İstanbul'a gelir gelmez şey fark ettim. Muhteşem bir kent ki o dönemde 2000 yıllarında muhteşem işte Beyoğlu, çok heyecan verici, çok dinamik. Ama bir anda sanat ve kültür ortamı zayıf, az gelişmiş bir ortamdı. Ortam derken sanat piyasası zayıf, kurum sanat ortamı zayıf. Yani çağdaş sanat üretimi güçlüydü o dönemde. Yani o dönemde aslında çağdaş sanat üretim yapan ama çağdaş sanat için uygun olmayan bir ortamda her şeye rağmen üreten çok güçlü sanatçıları vardı. Şimdi 25 yıl sonrası bugünden geriye baktığımda aslında şunu özetleyebiliriz. Az gelişmiş bir ortamda hızlı gelişmekte olan bir ortamı dönüştük. Henüz gelişmiş değiliz. Bu ise mesela bizim sanat ve kültür ortamımız ve kurumları henüz işte Almanya, Fransa ya da İngiltere ile yani gelişmiş ülkelerinin gelişmiş olan sanat ortamlarıyla karşılaştırmamız çok iyi değil. Çünkü henüz o seviyeye henüz gelmedik. Gelecek miyiz? Ben ümitliyim ve geleceğiz. Bizim karşılaştırmamız ortam ne? Rumanya ya da işte Karadağ ya da Meksika, yani gelişmekte olan ülkelerinin sanat ve kültür ortamı ile karşılaştırdığımızda o zaman da şey görüyorsunuz. Buradaki ortamı son 20-25 yıllarında hızlıca bir şekilde profesyonelleşti, kurumsallaştı ve en son olarak da yaygınlaştı. Ama şöyle bir hala günümüzde devam eden bir dezavantajımız var. Her şeyinin İstanbul'a odaklı olması olumsuz.
1: Türkiye'de tek nokta olmamalı mı diyorsunuz?
0: Olmamalı. Yani
1: nasıl bir yaygınlıkla ve nasıl işlenebilir bu? Nasıl dağılabilir?
0: Yani ilk olarak onun farkında olmamız gerekiyor. Farkında oluyoruz. Yani şunu mesela şunu yani benim bunu 25 sene önce dememin ya bir gün diyeceğimi pek düşünmedim ama artık İstanbul bence doydu. Yani çünkü eskiden biz hep şey şikayet ediyorduk. Hiçbir şey yok ya.
1: Sergiye mi doydu? Etkinliğe mi doydu?
0: Evet, neye etkinlikler doydu. Yani işte yani günümüzde şey diyorduk ya aman hiç yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi ama nasıl yetişeceğiz? Tamam mı? Her gün bir açılış, her gün bir event. Bu tabii ki bir yanda iyi bir şey. Ama İstanbul dışında gider gitmez sayısı çok düşüyor. Ve en büyük kentlerde de bile zayıf bir ortam. Ankara, İzmir, Adana vesaire. Bu yüzden aslında bizim hepimizin görevimiz ve devletin bence de görevi aslında artık Anadolu'ya yayınlamak. Yani işte Karadeniz, işte Güneydoğu, yani Trakya, nerede olursa olsun aslında şimdi İstanbul'daki enerji, güç ve buradaki bilgi birikimi aslında Anadolu'ya yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hiç olmuyor mu? Oluyor. Çünkü şu anda baktığımızda kaç tane bienalimiz var? Edirne Bienali var, Sinopale var, Çanakkale Bienali var, Komageni Bienali var. Yani bunun gibi küçük küçük ama önemli olan girişimler çok çok önemli. Çünkü özellikle oradaki ortamındaki çağdaş sanatının kültürü ve sanatı yaygınlaşmak için eğitim kurumları, sanat kurumları ihtiyacımız var. Biraz önce ne dedim? İşte Feshane, Gazhane buradaki mekanları dolu. Dolayısıyla mesela toplum, halka fırsatları sunuyorsan, yani bu kurumları kuruyorsun, açıyorsan insanlar geliyor. Çünkü eskiden hep şey denildi, AVM'ye gidiyor millet. Hayır, eğer sen millet ve topluma işte seçenekler sunuyorsan geliyorlar. Tiyatroya geliyorlar, konserlere geliyorlar, sanat sergilere geliyor. Yani yeter ki kurumları açalım ve insanlarla buluşturalım.
1: Yani doğal akışta zaten o bir ihtiyaç olarak, bir talep olarak gelir ama bir zemine, bir formata ihtiyaç var galiba evet. Anladığım kadarıyla. Bir şey diyeceğim. Biz randevulaşalım bence. Yani 25 yıldır buradasınız. 20 yıl sonra bu konuyu bir daha konuşalım. Belki çok daha yaygınlaşmış haliyle. Ne dersiniz?
0: Evet. Ben,
1: çok iyi olmaz mı?
0: Ben takvimi yazarım.
1: Lütfen. Şimdiden not ederseniz çok sevinirim. Çünkü yoğun geçecek bir 20 yıl gibi görünüyor. Etrafınızda öğrencileriniz var. Küratörlüğünü üstlendiğiniz çalışmalar var. Kendi çalışmalarınız var. Bize tekrar zaman ayırırsanız bir bakmışsınız bir 10 yıl sonra, bir 20 yıl sonra tekrar bir araya gelip o pinlerin üzerinden gidip nereden nereye gelmişizi tekrar konuşuruz.
0: Ve daha iyi olacağından eminim. Yani bazı insana çok karamsar olur. İşte yerel sorunları, global sorunları, şimdi ekonomi şudur budur, odur savaşları. Tabii ki bir tarafta karanlık zamanları yaşıyoruz. Ama sonuç olarak yani bardak nasıl baktığını, hangi perspektiften baktığını da bağlı. Ve sanat ve kültür aslında farklı alternatif perspektifleri sürekli açıyor. Bilinen ötesine geçiyor. Ve bir şekilde eğer biz

daha demokratik, hümanist ve sağlam ve sağlıklı bir toplum istiyorsak zaten bu sorumluluğu hepimizin. Ve dolayısıyla hep beraber bence bir puzzle parçası olarak herkes kendi görevini yaparsa büyüklerden küçüklere kadar daha iyi bir sanat ortamı

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak genişledi. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Günaydın'la güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le Moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar Mercek'te. Mercek bu akşam 20'de 24'te.

Masada Ne Var'a hoş geldiniz. Ben İbrahim Güneş. Her zaman aslında size İstanbul'dan seslenirdik ama bugün başkentte Ankara'daki stüdyomuzdayız. Zira tarihi NATO zirvesini 24 ekipleri tüm sahada takip ederken biz de Masada Ne Var'ı burada sizlerle paylaşalım istedik. Her zaman 3 başlık paylaşırız biliyorsunuz ama bugün tek başlığımız tarihi NATO zirvesi diyebiliriz. Üstelik hani çok kritik, çok tarihi tanımlamasını sadece biz yapmıyoruz. Avrupa Birliği'nden liderler yapıyor, NATO'dan liderler yapıyor, NATO'dan kritik isimler yapıyor, güvenlik analistleri yapıyor. Hatta ABD Başkanı Trump bile yapıyor. Peki ne oluyor da bu kadar kritik hale geliyor sorusuna cevap arayacağız. Yine bir başka başlığımızsa Türkiye'ye dair olacak. Türkiye NATO'nun içerisinde kanat ülkesinden nasıl merkez ülkeye geldi? Safetek dergisi bu sayısını NATO'ya ayırmıştı. Detaylıca okudum ve şu analiz dikkatimi çekti. Türkiye artık önemli sütunlardan biri haline geldi.

şekilde yazıyordu. Ne anlama geliyor konuşacağız. Son başlığımızda ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nın NATO 3.0 ve Türkiye raporunu ele alacağız. Zira çok çarpıcı tespitler var. Hem bölgemizde yaşanan savaşlarla ilgili hem de NATO'nun geleceğine dair değerlendirmeler var. Hepsini paylaşacağız. Konuklarımızla enine boyuna konuşacağız. Hadi başlayalım.

0: Konuklarımı sizlerle tanıştırayım, ardından da hemen sohbetimize geçelim. İlk konumuz elbette Sayın Yusuf Alabar'da Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi ve Sahaf Tekler Genel Yayın Yönetmeni. Hoş geldiniz.
1: Teşekkürler İbrahim, iyi yayınlar. Hoş geldin Ankara'ya.
0: Sağ olun, teşekkür ederim. İkinci konuğumuz Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi. Üstad, hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Ve üçüncü konuğumuz da Doçent Doktor Can Türkçener, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi. Üstad, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, çok teşekkür
0: ederim. Şimdi Sayın Alabar'da normalde izleyiciler bilir, böyle uzun uzun seslerimiz olur, bantlarımız olur, ama NATO zirvesi tek gündemimiz olduğu için ben dedim ki bugün hep biz konuşalım. Çok fazla böyle hani sesler, videolar aralara girmesin, çünkü konu önemli. Hemen şuradan başlayayım. Şimdi birinci bölümde şunu işlemek istedim. NATO zirvesi için herkes kritik zirve diyor. Ondan sonra tarihi zirve diyor. Bir dönüm noktası diyor. Bu kadar kritik hale getiren ne NATO'yu? Niye Türkiye'de ya da Ankara'da bu zirvenin yapılmasını bu kadar dünya önemsedi? Sadece NATO üyesi ülkeler değil, NATO üyesi olmayan ülkeler de yakından takip ediyor. 3000 civarında akreditasyon yapmış gazeteci var. Yarın tüm dünyaya bunları anlatacaklar. Sizin gözünüzden NATO zirvesi ne?
1: Şu, yani kendi içerisinde bir kategorizasyon, bir tasdifleme yapıldı. 1-0, 2-0, 3-0 falan diye. NATO'nun kendi dokümanlarında tabii ki böyle bir şey yok ama konunun daha iyi anlaşılması açısından bu tür kategorizasyonlar ya da lisanı daha da düzeltelim, tasnifler konunun daha iyi anlaşılmasını sağlaması açısından elbette önemli. Şimdi neden bu kadar kıymetli? Çünkü NATO'nun 2-0'dan sonra 3-0'a geçişiyle ilgili konu konuşuluyor. Neydi 2-0? NATO'nun daha çok Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül ile birlikte karşısına çıkan ve ABD'nin kendisi tarafından tanımlanmış haliyle Global War on Terror, yani teröre karşı küresel mücadele adı altında 2001 ile ya da 2000'li yıllardan 2024'e varıncaya kadar yaklaşık bir 24 seneye yakın bir çeyrek yüzyıl geçirildi. Fakat bu çeyrek yüzyılda ne hikmetse Müslümanın terörist, İslam'ın da terörizme kaynak teşkil eden haşa bir din algısı üzerinden konu Batı tarafından hep servis edildi. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın hakkını teslim edelim. İslam nefretiyle ilgili, İslamofobia ile ilgili, ikisi birbiriyle aynı değil. Yani İslam'dan korkan anlamına geliyor. Ama öyle de yani İslam'dan korkandan ziyade İslam nefretiyle hemhal olmuş
0: şırtıcılık.
1: Bir şey var Avrupa'nın içerisinde ve Sayın Cumhurbaşkanı bunu hem BM, hem NATO, hem Avrupa temaslarında sıklıkla gündeme getirdi. Şimdi böyle olunca da bu coğrafyadan başta NATO olmak üzere gerçek anlamda bir tehdit tanımlamasına ihtiyaç duyuldu. Yani biz Irak'taki ya da Gazze'deki ya da Lübnan'daki ya da Türkiye'deki ya da Afganistan'daki bir Müslüman aileyi tehdit olarak alamayız. Netanyahu olur, o bir soykırımcı. Ama NATO'nun hedefinde Global War on Terror diye İslam'a ve Müslüman coğrafyasına yönelik tehdit algısıyla işler yapılırken Çin arayı oldukça açtı. Ve günün sonunda Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa NATO'ya yönelik gerçek tehditler konusunda 2024-2023 o tarihten bu yana farklı düşünmeye başladılar. Ne oldu? Rusya-Ukrayna savaşı başlayınca Global War on Terror, işte İslam bu konuyla ilgili her şeyin kaynağıdır, Müslümanlar da teröristtir falan gibi Avrupa ırkçıları bir takım cümleler kurup dini İslam'a hakaretler etmeye devam ederken bir baktılar ki Ukrayna elden gidiyor. Ha, o zaman Avrupa anladı ki ya bir dakika dediler, ya tehdit Rusya'ymış meğerse. Yani good morning after supper.
0: Eski düşmanı hatırladılar.
1: Yani eski ya da yeni, yani ortaya çıkan bir tehdidi burada gördüler. Baltıklar'da gördüler. Daha sonrasında tehdidin aslında sadece Rusya'da olmadığı ortaya çıktı ama bunu dillendiremediler. Nedir o? Mesela Rusya'dan Avrupa'ya gelen bir petrol ve doğal gaz boru hattı projesi vardı. Kuzey Akım. Bu Kuzey Akım projesine yapan firmalara katsa uygularım dedi Amerika Birleşik Devletleri. Proje durmadı. Bir gece bir baktık ki biz buradaki doğalgaz boru hattı

0: imha edilmiş birileri tarafından. O zaman anladılar ki tehdit sadece Rusya'da değil yani. Birileri Avrupa'ya bir şeyler yaptırtmaya çalışıyor. Bu faslı kapatalım, Amerika Birleşik Devletleri'ne gelelim. Yani Afganistan'da geçirilmiş yıllar, Irak'ta geçirilmiş yıllar falan. Bunların tamamı İsrail'in kendisini güvende hissetmesi için Amerika Birleşik Devletleri'ni maceradan maceraya sürüklediği yerler. Hatırla seninle bir İsrailli gazetecinin İsrail'in etrafındaki Arap ordularının tamamı Amerika eliyle bertaraf edildi. Bence bunun tadını çıkartmalıyız diyen bir İsrailli gazetecinin, evet, 2012 yılındaki bir beyanatını 24 TV ekranında getirmiştik. Şimdi şunu gördüler. Amerika dedi ki yani ben tam 25 yıldan bu yana Irak'ı parçaladım, Libya'yı parçaladım, o oldu bu oldu ama günün sonunda bunlar sadece İsrail'in bölgede rakipsiz kalması için. Yoksa Irak'ta Saddam Hüseyin Amerika Birleşik Devletleri'ne tehdit mi oluşturuyordu? Evet. Türkiye'ye tehdit mi oluşturuyordu? Coğrafyaya tehdit mi oluşturuyordu? Hayır. Libya keza öyle. Yani Libya ile ilgili uzun ilişkileri var. Düşmanlık ilişkileri Amerika Birleşik Devletleri'nin uçak düşürme vakasına kadar giden. Keza İran'la ilgili ama hepsinde Amerika İsrail adına savaşa sokuldu bu coğrafyada. Şimdi o zaman bugüne getireceğim konuyu. Amerika dedi ki ya ben az gittim uz gittim. Dere tepe düz gittim. Günün sonunda bir baktım ki bir arpa boyu yol gittim. Peki benim için gerçek tehdit ne? Bir doküman yayınladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik tehdit dokümanı. Diyor ki orada Amerika'nın yerine alternatif sistem kurgulayabilecek yegane ülke Çin'dir diyor. Bak Avrupa'dır bile demiyor.
1: Doğru.
0: Ha o zaman Avrupa tehdit olarak Rusya'yı görürken Amerika Birleşik Devletleri de asıl tehdit olarak gördüğü ülke Çin. O zaman biz bir 3-0'a bir geçmemiz lazım. Bu eski şeyleri, defterleri kapatmamız lazım. Eski defteri kapatmak için Orta Doğu'yu bir nizama sokmak lazım. Avrupa'nın pamuk eller cebe dememiz lazım. Avrupa'da sadece eller cebe girmeyip ordunun da organize edilerek savaşır hale getirilmesi lazım. Ve bütün bunlar ortaya koyulduktan sonra Orta Doğu'daki İsrail saldırganlığının durdurulması lazım ki ABD sefere çıktığında Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu misali Osmanlı'nın yaşadığını yaşamasın. Ne zaman sefere çıksa isyan çıkıyor. Doğru. Tamam mı? Şimdi 3-0 şundan dolayı önemli. Amerika diyor ki bir bütçelerinizi arttırın. İki güvenlik mekanizmalarınızı benim üzerimden değil kendi üzerinizden oluşturun. Ondan sonra asıl Pandora'nın kutusu açılacak. NATO Çin'in kuşatılması konusunda ABD ile birlikte Çin'in etrafına, Türkistan coğrafyasına oraya buraya gidecek mi?
1: Gitmeyecek.
0: Yoksa gitmeyecek mi? Çünkü adı ne? NATO. Ne demek? North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik Güvenlik Anlaşması. Şimdi Kuzey Atlantik nereyi kapsar? Kısmen Akdeniz'i, işte Türkiye'ye kadar, oradan Avrupa'yı, Balkanlar dahil ve oradan da Atlantik'in ötesindeki Amerika Birleşik Devletleri'nin. Çinler'de hiçbir alakası yok. Şimdi o yüzden şimdi birinci aşılması gereken tehdit olarak buraları görülüp pamuk eller cebe girip ordular ona göre organize olacak mı? Olduktan sonra AUKUS mu Çin'i kuşatacak? Avustralya, Birleşik Krallık ve Güney Kore'nin falan içinde olduğu bir oluşum kurdular bunlar. Bir şey yok daha ortada. Yoksa gerçek anlamda bir müttefiklik ilişkisi kağıt üzerinde de olsa var olan Türkiye gibi, Almanya, Fransa, İngiltere gibi güçlü orduları ve donanmaları olan ordular mı Çin'in kuşatılmasında yer alacak? Şimdi bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. O yüzden yarın çok tehlikeli bir NATO başlıyor. Hele liderler zirvesi olan çarşamba günü Trump'ın hangi salvo atışlarını yapabileceği konusunda herkes tereddütlü.
1: Bir teyakkuz hali olacak.
0: Evet, orada da işte Kaya Kallas ne diyor? Bu gerçekten de diyor tarihi denilebilecek bir durumda. Transatlantik ilişkiler son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Yani Avrupa ile Amerika arasında. Burada beklenti ne? Evet, Sayın Cumhurbaşkanı Trump ile olan arasındaki muazzam ilişkiyi de kullanarak acaba bu konuda bir katalizör görevi Avrupa ile Amerika arasında görebilir mi? Yarın bunları yarın ve yarından sonra takip edeceğiz ve değerlendirmesini de yapacağız.
1: Kallas'ın tam ifadesini okuyayım müsaadenizle. Diyor ki her zirve için tarihi denir ancak bu kez gerçekten öyle. Transatlantik ilişkileri son dönemde ciddi baskı altında kaldı. Bu nedenle birlik mesajı vermek son derece önemli. AB Yüksek Temsilcisi bunu söylüyor. Yalnız mesela aynı isimler 3-5 ay önce de işte Avrupa Birliği'ni Rusya'nın, Çin'in ve Türkiye'nin takibinden kurtarmamız lazım bir ifadeler kullanıyorlardı.
0: Tabii, von der Leyen'in.
1: Nereden nereye gelmişler?

0: Yani ağabeyin sesi olanlardan bahsediyorum. Nereden nereye gelmişler? Demek ki onlarda da kafa karışık ya da başka başka fikirler
1: bugün
0: var kafalarında.
1: Bugün Mark soruyu soracaktık ama sıra bize gelmedi. Ama öyle ya da böyle bu iki gün içerisinde bu soruları soracağız tabii ki. Türkiye gerçekten Rusya ve Çin'le mi zikredilmesi gereken ülke? Yoksa gerçekten Avrupa'nın güvenliği için Ukrayna'ya en komplike silah sistemlerini siz çelik başlık bile vermezken veren ülke olarak mı okunması lazım? Soracağız bunları. Peki. 24 TV olarak.
0: Teşekkür ederiz. Peki. Devam edelim. Üstad şimdi bir yandan da tabii Trump'ın gelişi herkesin dünya medyasında yakından takip ettiği bir mesele Sayın Gökçe. Sizce Trump'ın gelmesi zirvenin önemini bir kat daha arttırdı mı? Mesela Trump gelmese gölgede mi kalırdı? Beklentiler karşılıklı olarak size göre ne? Bir de Trump'ın böyle hani tırnak içinde söylüyorum böyle gelgitli bir yapısı da var. Yani çok çabuk böyle hani gemileri yakabilen, çok çabuk sinirlenebilen ya da çok çabuk böyle ters reaksiyon gösterebilen bir yapısı da var. Hani Beyaz Saray'da böyle Avrupalı liderleri karşısında böyle teşbihte hata olmasın, boncuk tanesi gibi dizen bir Trump'ın yarın ve çarşamba günkü reaksiyonlarını siz nasıl bekliyorsunuz?
2: İbrahim Bey, Trump karşıdaki kişinin yani siyasetçinin kimse ya da siyasilerin duruşuna göre kendisi duruşunu belirliyor. Yani oradaki onların saygınlığına göre kendi pozisyonu da belirliyor. Bunu yani yaptı Avrupalı liderlere özellikle işte karşısına aldı oturdu. Fakat Avrupalı liderlerden bir şey beklentisi yoktu. Zaten oradan bir para kazanıyor bakın. Yani ben hep bunu söylüyorum. Trump'ın yayınlamış olduğu güvenlik strateji belgesinde hiç Avrupa'dan bahsetmiyor. Biz onu da konuştuk. Dedi ki neden? Çünkü zaten Avrupa'dan para kazanıyor. Zaten onlar bir şekilde Trump'ın sözünden çıkamıyorlar. Hani konuşuldu ya ABD NATO'dan ayrılır mı? Hayır, ABD NATO'dan ayrılmaz. Avrupa ülkeleri de NATO'dan hiçbiri kopmaz. Ama ikisi içinde yani bu iki aktör arasında bir husumet çıktı. Nedir o husumet? Birincisi Grönland'dı. İkincisi de Ukrayna-Rusya savaşıydı. Yani bu aslında Avrupalı ülkeler oldukça da sinirlendi diyelim, öyle bir tabir kullanalım. Çünkü Trump kendisi başlatmış olduğu bir savaşı. Çünkü Ukrayna'ya destek verdi Biden yönetimi ABD. NATO üyesi yapacağız dedi.
0: AB üyesi yapacağız vaat
2: evet, edebildi Avrupa'dan. Ama şu var, mesela Putin 2021'in başında Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olmasına karşı değiliz diye bir beyanat var. Kasım'a sonuydu galiba. Ama NATO üyesi olamaz demişti. Hı hı. Günün sonunda evet, günün sonunda ABD dedi ki NATO üyesi olamaz dedi ama başlamış bir savaş var ve Avrupa'nın da kucağına yığılmış bir savaş var. Şimdi bu aktörler arasında bir gizli çekişme vardı. Günün sonunda bunlardan bir tanesi işte Trump. Biden gitti, Trump geldi. O yüzden şunu demek istiyorum. Trump işte Zelenski'ye yapmış olduğu Avrupalı liderlere ya da bir başkalarına karşı davranışını Türkiye'de sergileyemez. Yani bunu net bir şekilde zaten yapmış olduğu açıklamada da belirtti. Sayın Cumhurbaşkanı konusunda yapmış olduğu tabii açıklamada.
0: Erdoğan davet etmese gitmeyebilirdi.
2: Abi yani şimdi böyle diyeceksiniz, gelip çok farklı konuşacaksınız, çok farklı usul takınacaksınız ya da farklı söylemlerde bulunacaksınız. Olmaz. Bir de biraz önce Yusuf Bey çok güzel değindi. Hem Avrupa ülkeleri hem de Amerika Türkiye'nin artık yani farkına vardı. Yani sadece askeri piyadesini, askerini kullanmanın ötesinde Türk toplumunun, Türk sanayisinin, Türk savunma sanayisinin nasıl NATO'nun faydası olabileceğini gördü. Türkiye'nin bölgesel gücünün farkına vardı. Ama bu tabii ki bölgesel güçleri daha önce de çok konuştuk. Kolay kazanılmıyor bölgesel güç olmak için. Belli bir merhalelerden geçmek gerekiyor. Ve Türkiye onu hepsini çözdü. Bugüne geldi. Sınavları
0: başarıyla verdi hepsinden.
2: Tabii tabii hepsini geçti zaten. O konuda hemfikiriz ama dediğim gibi yani daha önce Afganistan'da hadi Türk askeri gitsin. İşte şuraya Türk askeri tamam gitsin. Bir müttefikiz ama şu var. Bugün geldiğimiz noktada Türk askeri gitsin denmiyor. Türk savunma sanayi ürünlerinin NATO'nun savunmasında nasıl entegre edilir, nasıl konuşulur, nasıl bunlar temin edilir, nasıl ortaklık yapılır, bunlar konuşulmaya başlandı. Ve şu konuşuluyor, siyaseten Orta Doğu'daki denklemi, buradaki huzursuzluğu çözebilecek aktör kim? Sayın Cumhurbaşkanı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda, bakın bu çok önemli. Bütün NATO ülkeleri Rusya'ya yaptırım uyguladı, Türkiye yaptırım uygulamadı. Amerika ne yapabildi Türkiye'ye? Ya da şöyle diyelim, Sayın Cumhurbaşkanı Amerika'ya gittiğinde Trump ne dedi? Doğalgaz azaltın dedi. Türkiye azalttı mı Rusya'dan? Şimdi dolayısıyla bütün bunlar meydandayken, yani bunu bilmiyor mu Trump? Bütün bunların farkında olan bir Trump var. ABD yönetimi var ama buna karşılık sesini yükseltemeyen ya da Türk siyasetine, siyasi liderine saygı duyan bir Trump var. O yüzden ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasındaki konuşmada çok saygı çerçevesine geçeceğini tahmin ediyorum. Çok absürt bir şey beklemiyorum. Yani.
0: Peki Washington Post'tan bir cümle okuyayım. Şöyle söylüyor. Türkiye'nin silah fabrikaları ve Trump'la Erdoğan arasındaki dostluk diğer NATO ülkelerinin Ankara'ya yaklaşımını kökten değiştirdi. Yani o zaman Avrupa'nın da artık rüzgarın hani bizim lehimize doğru estiği bir havası mı var diyelim?
2: Şimdi Avrupa bunu mecbur esecek. Çünkü ABD diyor ki siz kendiniz savunma harcamanızı artırın, kendisi savunma mimarinizi oluşturun. Peki nasıl oluşacak? Hazır bu konuda oldukça yetkin bir ordu var, savunma sanayi var, merhaleler aşılmış ve bugüne gelinmiş. Şimdi bu ortamda Avrupa Birliği ülkeleri kaynak arayışında, bu kaynak nedir? İşte doğalgazdan tutun, petrolden tutun. Bunların hepsinin düğüm noktası Türkiye. Yani Rusya-Ukrayna savaşı var. Rusya'dan doğrudan alamıyorlar. Asya petrolünü, Körfez petrolünü, doğalgazını almak istiyorlar. Peki nereden alacaklar? Babülmendep sıkıntılı, Hürmüz sıkıntılı. Baktığınızda işte bütün noktalar, bütün her şey Türkiye'de düğümleniyor. Yani enerji noktasında olsun, siyaset noktasında olsun, güvenlik noktasında olsun. Mecbur yönlerini Türkiye'ye çevirmek zorunda kalıyorlar. Ama bu da dediğimiz gibi Trump'la, yani özellikle de Trump'ın izlediği politikayla Avrupa Birliği ülkeleri arasında izlediği politikanın bir sonucudur. Ama mesela Biden olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Çünkü Biden hakikaten Avrupa'ya farklı bir bakış açısı vardı diyebilirim ben.
0: Peki şöyle bir ifade okusam sizden. Tom Barak'tan bir ifade. Aynı zamanda kendisi biliyorsunuz hem Irak ve Suriye özel temsilcisi hem de Ankara Büyükelçisi diyor ki Avrupa Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve kendilerinin savunmalarını istediğini söylüyor. Ancak Avrupa Rusya'da olup bitenlerden korktuğu için Türkiye'nin en gelişmiş ve en iyi silahlara sahip olmasını da istemiyor. Bu bir delilik diyor. Avrupa'nın sorunu ne?
2: Şimdi Avrupa tabii Türkiye'yi daima yan tarafta tutmaya çalışmıştır. İçeri almamıştır. Bu Akdeniz için birlik çabası Macron'un hatırlarsanız işte bu bütün çabalar Türkiye'yi Avrupa Birliği içerisinde almayıp sadece Avrupa'nın yan tarafında bana destek olsun, beni desteklesin.
0: Bir dönem Şansölye Merkel imtiyazlı ortaklık diye bir şey icat etmişti.
2: Evet, evet. Ya işte bunun gibi. Yani bunu içine almak istemiyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Konuşulur. Belki saatlerce bunu tartışabiliriz, konuşabiliriz ama Avrupa'da böyle bir zihniyet var. Türkiye olmasın içimizde ama Avrupa'nın mimarisinde, güvenlik mimarisinde Türkiye aktif rol oynasın. Böyle bir şey yok. Bunu her zaman dillendirdik. Ya yani bir iş yapılacaksa, ortaklık yapılacaksa, anlaşmalar olacaksa sizin de yükümlülükleriniz var, sizin de sorumluluklarınız var. O yüzden de bunu da yerine getirmeniz lazım. Ama tabii bu zihniyet değişir mi? Zor değişir. Bunun için çok güçlü olmak gerekiyor, daha da güçlenmek gerekiyor. Bugünden de daha fazla ileriye gitmek gerekiyor güç bakımından.
1: Ben hocama geçmeden bir cümle söyleyeyim mi? Yani şimdi evet Avrupa Türkiye'nin Ukrayna dahil birçok noktada güçlü olmasını istemiyor. Güçten düşmesini de istemiyor. Aslında ne istediğini de bilmiyor. Ama şöyle Avrupa'nın isteyip istememe noktası çoktan geride kaldı. Yani Avrupa istese de Türkiye güçleniyor. Avrupa istemese de güçleniyor. İstemediği zaman kaslarımız daha da gelişiyor. Survival of the fittest. Öldüremediğini güçlendiriyorsun.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla ben artık konuyu hocamın da fikrini merak ederim. Şimdi sualinizi sorduğunuzda ilave edebilir. Konu artık Avrupa'nın Türkiye'yi savunma sanayisinde güçlü olup istememe noktasını çok geride bıraktı.
2: Savunma sanayinden faydalanmaya başlayacak düzeye geldi Avrupa'nın.
1: Yani, böyle.
0: Peki Üstad, NATO'nun dört büyük krizi nasıl aşılacak sorusunu da size sorayım.
1: Evet.
0: Transatlantik Avrupa gerilimi konuştuğumuz konular arasında Rusya-Ukrayna savaşı, Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklık ve NATO'da yük paylaşımı tartışması. Şimdi itiraf edeyim sufleyi de sizden almıştım. Geçen hafta konuştuğumuzda bu dört başlığı vermiştiniz. O yüzden de hani nasıl bir formülü önereceğinizi de merak ediyorum. Çok da sıkı ders çalışmışsınız. Buradan da görüyorum sayfalarda notlar geldim. Var. Size bir 10-15 dakika vereceğim. Bir analizinizi merak ediyorum aslına bakarsanız. Çünkü hani herkes şunu düşünüyor. Tamam, iki gün burada olacak liderler. Tamam da ne olacak yani? Hani iki günde ne konuşacaklar? Birbirleri pazarlık mı yapacaklar? Bir masada oturup ondan sonra o masada herkes fikrini söyleyecek. Sonrasında bir deklarasyon yayınlanıyor. O deklarasyonun bağlayıcılığı ne gibi? Bir sürü kafada soru işareti var. Bir hani zihniyet dönüşümü mü olacak? Bir mutabakat metni mi olacak? Bir dünyaya bir deklarasyon ilan edip bakın bizim bundan sonra NATO'yu sıfır olarak rotamız bu olacak. Şu konulara çözümleri öneriyoruz mu diyecekler?

0: Ne bekliyorsunuz bu dört başlıkta?
1: Şimdi şöyle İbrahim Bey, bobini geri saralım. Sene 2014. Bütün iş orada başladı. Rusya
0: Kırım işgali
1: ilhak edince NATO dedi ki hop ne oluyoruz? Yani çünkü soğuk savaş bitmiş. İşte NATO kendini ispatlamış. Hızlı bir genişleme var. İşte Rusya uyarıyor. Diyor ki yapmayın böyle şeyler. Bak bana sokulmayın. Rusya büyük bir şey değil. Hatta 2009'da falan dediler ki Rusya'ya, hadi gel sen de şey ol, bize gözlemci ol falan. 2014 yılındaki bu Kırım ilhakı NATO'da şöyle bir imaj uyandırdı. Dedi ki biz Sovyet tehdidine karşı kurulduk ve Sovyet tehdidine karşı Avrupa'nın güvenliği amacıyla kurulduk ama evet bu da işe yaradı fakat Sovyetler Birliği yıkıldı. Ve biz işte terörle mücadele başta olmak üzere Birleşmiş Milletler'le yeni güvenlik bağlamında bir entegrasyon yaptık. İşte Kosova, Yugoslavya İç Savaşı. Fakat bu yani Kırım'ın ilhakı bütün denklemi değiştiriyor. Rusya Sovyetlerin devamı belli, ana şeyi, ekseni. Ve bu adamlar bir daha biz geri gelmez zannediyorduk ama geldiler. Akabinde büyüme süreçleri var. 2016'da Varşova zirvesinde NATO'yu kurumsallaştırmak istediler yeni üyeleriyle beraber. Ama bir yandan da genişleme devam etti. 2018'de bir problem çıktı NATO'da. Cephe problemi. Şimdi bugüne kadar NATO Sovyetleri durdurmak üzerine kurulduğu için boylu boyunca bir Doğu cephesi hattı kurdu. Ve bu Doğu cephesi hattı boyunca işte Orta Avrupa ana merkez, şeyde kuzeyde Norveç var, İsveç ve Finlandiya yok. Ya ben dedi bunu dedi Doğu cephesinde Rusları tutarım. Güneydoğu'da da işte Karadeniz güvenliği, Ege, Akdeniz, Yunanistan ve Türkiye. Zaten o döneme kadar Yunanistan ve Türkiye'ye özellikle Soğuk Savaş döneminde tek verilen vazife şu. Mümkün olduğunca Rus birliklerini oyalayın. Yani biz kenar ülkesiydik. Bu çok net. Ve fakat 2018'den itibaren NATO büyümeye başlayınca ve bir Ukrayna krizine doğru, ciddi bir derecede bir krize doğru evrilince bir cephe problemi başladı. Çünkü NATO büyümeye başladı, genişlemeye başladı. Baltık ülkeleri girmeye başladı. Cephe hattı bozuldu. Yani Soğuk Savaş döneminde siz 40 yıl, 50 yıl bir cephe hattı oluşturuyorsunuz. Burayı tahkim ediyorsunuz. Ama cephenin hatları değişiyor. Siz ilerlemeye başlıyorsunuz. Yeni bir cephe kurmanız lazım. 2018'de bu cephe problemi yaşanmaya başladı. Ve bunu şöyle bir şey var. Yani Rusya ile işte Avrupa Birliği o dönemin Merkel, yani Fransa ve Almanya yönetimleri dediler ki biz Rus tehdidini bir şekilde durdururuz. Nasıl durdururuz? Biz bunlarla dedi bir dizi petrol ve doğalgaz anlaşması yapalım. Biz onlara bağımlı hale gelelim veya onun ana satıcısı. Çünkü o dönem Çin bu kadar ağırlıklı değildi. Biz dedi ana satıcısı, alıcısı haline gelelim. Rus doğalgazı ve petrolünün. Biz almazsak bunlar da kimseye satamaz. Ve hatta o doğalgaz boru hatlarıyla uzunca bir süre Rusya'yı kendilerine bağlama çabası içerisinde bir yumuşak güç politikası. Fakat 2019-2022'den sonra işin rengi değişti. Rusya bir taraftan Amerika'nın, yani daha doğrusu Anglo-Sakson avbatının bir dayatmaları başladı. Diğer taraftan da Rusya'nın eski gücünden bir gram eksilmediği görüldü. Ve nitekim 2022 Ukrayna Savaşı ve hani çarşıyı pazarı karıştırdı. Şimdi 2025 yılında Lahey zirvesine kadar NATO bu olayı dengelemeye çalıştı. Bir taraftan işte Biden yönetimi dönemi Ukrayna hattında biz dedi Rusları tutarız, hatta yıpratırız. İşte Avrupa NATO'suz bir Avrupa gücünü vererek özellikle de kendi atık silahlarını verdiler. O eski silahlarını verdiler. Tabii Sovyetler silahına, yani Sovyetler döneminin silah sistemine alışan bir Ukrayna bunu çok fütursuz ve hovardaca kullandı tabiri yerindeyse. Ve her seferinde yeni silah sistemleri vermek zorunda kaldılar. Lahey zirvesinde 24-25 Haziran 2025 zirvesinde 35. zirvede, Hollanda'da yapılan zirvede bu sefer dediler ki bu caydırıcılık meselesi yetişmiyor. Biz şeyi arttırmamız lazım. İşte %5 seviyesine çıkaralım. Bununla ilgili bir plan yapalım. Fakat şöyle

0: Bir sorun var. 2014'ten 2025'e kadar bu öngörülemez durum devam etmiş. Avrupa Birliği'nin yakalandığı o bürokrasi ve
1: Hantal yapı.
0: hantal yapı, özellikle kurallara bağımlı yapı varlığını sürdürüyor. Ve NATO bir yandan evet tamam paramızı toplayalım, kendimizi güçlendirelim ama şimdi bu sefer sorun şu. Operasyonel bir cephemiz yok. Yani olası bir Rusya savaşında ki Rusya yani şimdi şaka maka şimdi bir tarafa da koyalım. Ya 4 yıldır adamlar Avrupa'ya meydan okuyor. Şimdi Rusya'ya şöyledir böyledir diyoruz ama bir de direnen bir Rusya var. Üstelik Hürmüz kriziyle kayıplarını da toparlamaya başlayan bir Rusya var. Yeni bir denge kurdu. İşte hibrit bir savaşa yöneldi. Çin'den destek almaya başladı. Kuzey Kore'den asker bile getirdi.
1: Doğru.
0: Şimdi böyle bir güç karşısında yani yeni bir mantalite kurmak lazım. İşte bu 2026 zirvesi bu mantalitenin kurulmasını gerektiren bir zirve. Çünkü artık NATO tek bir doğu cephesinden oluşamıyor. O arada da işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönemki haklı direnişi, Türkiye'nin o dönemki haklı direnişi, işte İsveç, Finlandiya, örtülü bir takım şeyler Türkiye'ye yapılan ambargolar yani çok da net gözükmeyen. Şimdi İskandinav coğrafyası girince artık cepheyi çeşitlendirmek gerekiyor. Şimdi Orta Doğu'da yaşanan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de ekseninde şu an NATO'nun 3 cephesi ortaya çıktı İbrahim Bey. Birinci cephe Kuzey-Batı cephesi. Neresi burası? İskandinav coğrafyası. Neresi? Arktik kutuplar. Şimdi o cepheyi şimdi
1: O cephe biraz zayıf sanki.
2: Şöyle orayı çözdüler.
0: Çözdüler
2: yani
0: onu.
2: İsveç'i
0: aldılar. Çünkü İsveç'le Amerika'nın özel bir ilişkisi var. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra İsveç için savunmasını güçlendiren Amerika'dır. Özel bir askeri işbirlikleri var. Arktik cephesini orayı işte Grönland baskısı da bu sebepledir. Yeni bir cephe hattı kurmak. O Arktik cephesi. Ortada hala sinir uçları devam eden ama problemli bir merkezi doğu cephesi var. Şimdi NATO genişledi ama aldığın ülkelere bak. Baltık ülkeleri, Litvanya, Letonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti. Ya bunlar birer devlet ama devlet değil. Yani her birinin topraklarına baksanız hani Ankara'nın coğrafi sınırlarının, idari sınırlarının tam büyük olmayan ülkeler. Nüfusu Ankara kadar olmayan ülkeler. Veya İstanbul zaten pek çok NATO ülkesinin üstünde. Burada bir problem var. Bu problem işte eski Baltık ülkelerinin zayıflığı, göreceli zayıflığı ve Doğu Avrupa ülkelerinin Rusya korkusu. Özellikle Polonya'da müthiş yükselen bir şey. Macaristan, Romanya. Burada da şöyle bir problem çıktı. Şimdi Romanya'nın tarih boyunca Moldova ile birleşme arzusu vardır. Ve Moldova da buna
1: Aynı
0: sempatiyle
1: kökenler
0: bakar.
1: zaten.
0: Evet.
1: Aynı.
0: Şimdi ama burada bir Transdniester problemi var. Geçtiğimiz hafta Romanya parlamentosu, alt parlamento Moldova ile bir kere daha birleşme kararı aldı. Önce Moldova Başbakanı
1: Moldova otomatikman NATO üyesi mi oluyor o zaman?
0: Romanya ile
1: Eğer toprağı
0: birleşecek.
1: olursa.
0: Tabii toprağı olursa. Moldova Başbakanı önce tamam dedi. Sonra Medvede bir açıklama yaptı. Dedi ki Odessa'nın üstünden geçerim. Transdniester'e dedi girerim. Oradaki dedi Rus ordularını ve orada Rus kökenli insanlarımızı dedi şey bırakamam. Yani başıboş bırakamam.
1: Yeni Ukrayna cephesi açarım diyor yani.
0: Hemen Moldova Başbakanı dedi ki biz vazgeçtik. Ama hala Romanya alt parlamentosu ısrar ediyor. Şimdi benim en büyük endişem bu NATO zirvesinde Romanya'nın veya Amerika'nın veya işte İngiltere'nin burayı bir cephe açma arzusu. Ama problem şu. Şimdi orta hat sıkıntılı. Orta hat sıkıntılı çünkü dediğim gibi bu sefer şöyle bir şey var. Evet parayı arttıracağız ama yani %3, 2'den
1: Para da her sorunu
0: %5'e gideceğiz.
1: çözmüyor.
0: Para da her sorunu çözmüyor. Silah şey lazım. İşte tank lazım, top lazım, füze lazım. Tamam bunları da arttırırız. Bunlar da bir şekilde tamamlanır. Ama bu sefer bir başka sorun insan kaynağı.
1: Karagücü.
0: En önemlisi operasyonel güçleri yok. Şimdi insan vücudu gibi düşünün. Kemikleri kaslara yığmışsınız ama bunların arasından damarlar geçmeli ki kan akışı sağlansın. Orta Avrupa'nın en önemli problemi Avrupa Birliği'nin o girdiği bürokratik şey, tuzak. Şimdi bunlar SAFE programı başlattılar hemen parantez. biz kendi ordumuzu kuracağız ama hemen oturdular ertesinde şeye başladılar. Ya biz tamam kendi ordumuzu kuracağız ama bizim ordularımız birbirlerini hani olası bir savaşta kendi yani başka sınırlardan nasıl geçecek? Hadi oturalım bunun da şeyini oluşturalım. Bürokratik işte hukuki zeminini oluşturalım. Böyle yani, bir saplantı.
1: Konu konuyu açıda İmamoğlu'nun deprem çalıştayları aklıma geldi. Sürekli ya. Çalıştay yapıyorlardı ama onun hiç cirat yapmıyorlardı.
0: Bir iş yapmak
1: bu da NATO'da böyle yani ya. Çok fena bir sarmal bu yani.
0: Burada tek ayakta kalan bir yer var. Güney-Güneydoğu cephesi. Şimdi Yusuf Bey çok güzel bir şey söyledi. Şimdi Güney-Güneydoğu cephesi sağlam. Türkiye burayı tutuyor Yunanistan'a rağmen. Ama Türkiye de diyor ki artık deniz bitti. Bundan sonra ben de kenarda köşede kalan bir ülke değilim. Yani ben hiç kusura bakmayın. Siz bana hocamın da dediği gibi örtülü ambargolar koydunuz. Buna rağmen ben size rağmen hani bir dönem NATO'dan çıkalım söylentileri çıkmıştı Türkiye'de.
3: Hala var canım.
0: Hala da var. O zaman biz dedik ki ya NATO'dan çıktığın gün bir de NATO'yu düşman edineceksin. Hı-hı. Düşman bitmeyecekmiş gibi. Ama Türkiye NATO'ya rağmen NATO'nun içinde kendi konseptini koruyan ve bir de öyle bir dinamik bir ordu sistemine sahip ki Suriye'de dinlemiyor. Kıbrıs'ta dinlemedi. Irak'ta, İran'da veya Orta Doğu'da dinlemiyor. İsrail'e karşı karşıya gelirim diyor.
2: Rusya-Ukrayna'da dinlemedi.
0: Rusya-Ukrayna'da dinlemiyor. Ukrayna'ya da silah satıyor. Rusya kızıyor. Diyor ki hiç kusura bakma. Yani şimdi ama bu sefer pazarlığı güçlü tutan bir ülke var. Çünkü Türkiye artık kendi göbeğini kesmeye başladı. Tek bir sorunumuz var. Şurada bir 3-5 yılda kendi motor sistemlerimizi bir geliştirsek bundan sonra zaten hani NATO'nun ana omurgasını bile oluşturabilecek yani bu kadar iddia ediyorum ben iyimser bakıyorum. Şimdi bu zirve bu yüzden çok önemli. Ama Türkiye'nin de pazarlık gücü sadece NATO'dan ne koparabilirim derdinde değil Türkiye. Türkiye diyor ki kardeşim Suriye'de istikrar istiyorum. İşte terörsüz Türkiye bak diyor ben kendi şeyimi bugüne kadar. Şimdi AK Parti iktidarı Türkiye'de 25 yıllık AK Parti iktidarının diğer iktidarların yapmadığı bir şey yaptı. Türkiye'yi etniktir, mezhepseldir, kimlikseldir her konuda insanları bir araya getirdi. Yani bugün başörtü probleminden bir tutun 90'lı yılların işte Kürt kimliğine kadar kendini artık nasıl hissediyorsanız kendinizi ifade edebiliyorsunuz. Ama ne dahilinde bir anayasal sisteme aykırı olmayacaksınız. İki başkasının hukukuna saygılı olacaksınız.
1: Hakaret etmeyeceksiniz.
0: Tabii yani başkasının hukuku sizin hukukunuzun bittiği yerdir. Veya tam tersi. Hı hı. Şimdi ben dedi kendi evimi de kendi ödevimi de yaparım. İşte en son hamle terörsüz Türkiye. Ve terörsüz Türkiye ile de en son dedi ki ben gerekli affı da sağlarım. Peki PKK buna razı gelir gelmez silah bırakır bırakmaz hiç önemli değil. Ama bu terörsüz Türkiye süreci başladığı günden beri Türkiye Orta Doğu'da zayıflamış değil. Hala da gücünü arttırıyor, tahkimatını arttırıyor. Hemen bitiriyorum hocam.
1: Estağfurullah.
0: Orta Doğu'da ama bu sefer Gazze meselesi var. Gazze'de bir soykırım yürütülüyor. Bu soykırım İslamofobi üzerinden İsrail'in fütursuzca işte Lübnan'a saldırmasına, Suriye'ye saldırmasına, İran'a saldırtılmasına. Şimdi ortada bir tehdit başladı. Evet İran bizim için her zaman tarihsel bir rakiptir. Bir tehdittir yerine göre ama biz 1639'dan beri İran'la hiçbir çatışmaya girmedik. Kaldı ki İran'da da bizim kendi tarihsel kökenlerimiz var. Ama bizim için şu an İsrail birinci tehdit oldu. Bir de yetmedi. Yunanistan'ı kışkırtıyor İsrail. İşte yakında Rum yönetimi elinden de kaptıracak, toprakları kalmayacak Rumların. Bir hat kurdular. Türkiye yani Ege üzerinden, Adalar Deniz üzerinden, Doğu Akdeniz üzerinden bir meydan okuma. Şimdi bu NATO'nun ruhuna uymaz. Eğer Yunanistan Türkiye ile aynı müttefik ittifak içindeyse bas bas bağırıyor, bize saldırıyor. Şimdi Türkiye diyor ki ya kardeşim Güneydoğu Güney hattı bizim elimizde NATO olarak ve diyor ki ben burada operasyonel güce ulaştım. Gerektiğinde Karabağ meselesi de dahil Libya'da ben sonucu değiştiriyorum. Ama İsrail var, Yunanistan var. Benim güvenliğimi rahatsız ediyor. Beni tehdit ediyor. Hindistan'ı buldular getirdiler ya. Hindistan bile uzaktan bize caka satmaya çalışıyor. Diyor ki şimdi Türkiye artık bunların hepsini de diyor temizleyeceksin. İşte şimdi Trump geliyor. Kimle görüşecek Trump? Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşecek. İki, Ahmet El-Şara ile görüşecek. Üç, Zelenski ile görüşecek. Basıp gidecek. Bir sürpriz çıkmış.

0: Fransa. Programda bu var. Şimdi işte Türkiye'nin bu NATO zirvesinin önemi bu. Bugün işte Rutte açıklama yaptı. Yani sürekli olarak işte diyor ki yeni cephe hatlarını güçlendirmeliyiz, yeni silah sistemlerini yapmalıyız. Bunun için Türkiye çok güçlü bir aday. Şimdi şöyle bir kehanette bulunalım veya bir iyimser senaryo çizelim. Olur olmaz, bu da benim şeyim olsun. Şimdi bu iş bu kadar hani Avrupa'da, Baltık'ta, Orta Avrupa'da bu iş bu kadar kriz büyürse Türkiye'nin savunma sanayisine müthiş ihtiyaçları var. Çünkü şöyle bir şey yaptık biz. Şimdi bizim savunma sanayimiz sadece silah üretmek değil. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yani yeni vizyonumuz şu. Diyoruz ki biz kardeşim biz işte Atatürk döneminde bir sanayi devrimi yaptık. Tarım devrimiydi bu. Yani endüstriyel tarıma geçtik. 1970'lere kadar bu sürdü. Tekellerin kurulması, efendim işte şeker fabrikaları, basmalar. 1980'lerden itibaren rahmetli Özal'la başlayan ama yarıda kalan bir turizm, efendim tekstil, ulaşım, altyapı yatırımları vardı. Ama 90'ların o sarsıntılı şeylerinde yarım kaldı. Rahmetli Özal'ın da zamansız ölümü. Ama şimdi üçüncü bir devrim içerisindeyiz. Bu devrimi artık ıskalamıyor Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümeti. Diyor ki artık bilgi toplumu içerisindeyiz. Biz diyor yapay zeka, bilişim, uzay, efendim İHA, SİHA, dronlar. Bunları yaparak hem diyor savunma sanayimi geliştiririm ucuza. Hem de diyor toplumu dönüştürürüm. Yeni bir genç nesil üretirim. Bu nesil artık endüstri, bilgi toplumuna dönüşüyor. Şimdi Avrupa'nın anladığı ve anlamak istemediği asıl şey bu.
1: Peki.
0: Şimdi Türkiye dese ki bana sadece şu uçakları verin Yunanistan'ın yaptığı gibi. Onlar verirler. Bunda hiçbir zaman sorun olmadı bizim. Ama Türkiye her seferinde çıkıyor diyor ki kardeşim ben bunu senden alırım. Ama canım sıkılırsa, ihtiyaç duyarsam, gerek görürsem ben bu uçağı modifiye ederim. Kendi yazılımlarımı yüklerim.
1: Onu istemiyorlar.
0: Ben kendi füzemi yaparım. Ben kendi tasarımlarım var kardeşim. Ben bunu buna uydururum. Evet. Şu an bakın F-16'ların %70'i 80'lerde ürettik falan aldık. Bunların hepsi artık neredeyse yerli milli F-16 oldu. Çünkü yazılımları dönüştüre kendi reformlarımızı üzerinde yapa. Velhasıl bu uzun lafın kısası çok özür diliyorum hocalarımdan. Bu 2026 bu zirve bu yüzden çok önemli.
1: Peki.
2: Şimdi İbrahim Bey müsaadenizle çok kısa bu Romanya-Moldova olayına şöyle bir jeopolitik açıdan bir örnek vereyim, destekleyeyim onu. Şimdi Gorbaçov Soğuk Savaş bittikten sonra NATO, ABD liderlerine diyor ki NATO benim coğrafyama genişlemesin diyor.
1: Fakat ama 99-2009 arası 12 eski demir perde ülkesi NATO üyesi oluyor.
2: Şimdi
1: bu
2: genişliyor.
1: Bir hata mıydı?
2: En son Putin 2021'de diyor ki Biden'a Karpatların doğusuna geçmeyin diyor. Hı-hı. Karpatlar sınır. Romanya'da en yüksek seviyesine ulaşır. Baltık'a doğru gider. Dikkat ederseniz Ukrayna onun doğusundadır.
0: Evet.
2: Moldova onun doğusundadır. Belarus onun doğusundadır. Ve o, yani o Baltık'a doğru aşağı doğru iner Karpatlar. Onun doğusuna geçmesini istemiyor NATO'nun. Esas aslında kriz buradan çıkıyor.
0: Evet.
2: Yani Ukrayna savaşı oradan. Moldova için de cephe açar. Bakın bunu
0: açar.
2: Burada belirtelim. Cephe açar.
0: Açar.
2: Çünkü Karpatların doğusuna düşüyor orası. Onun için cephe açar.
1: Rusya'nın böyle bir gücü var mı sizce peki? Yani hani Ukrayna'da 5 yıldır yani tamam hani bir yandan hani savaşıyor ama diğer yandan patinaj yapıyor gibi bir görüntü de yok mu? Ben mi acaba?
2: Yani şimdi açar savaşı mevzi savaşına dönüştürür. Yani burada yıpranıp yıpranmaması ya da o kaybedip kaybetmemesi sorun değil. Mesela Ukrayna'da da şu anda bir şeyleri meşgul ediyor. Yani açtı savaş tamam orada doğuya geçmedi de. Amerika, Ukrayna'yı neyse onun hepsini konuştuk. Hı hı. Ama sonuç itibariyle şu anda Rusya yıpranıyor ama söylediği sözünde arkasına durduğunu gösteriyor. Yani bu Moldova'ya karşı
1: kırmızı çizgilerimi aşamazsın diyor.
2: Tabii, bir kere peki. Bir taviz verirsem diyor her tarafı kaybederim diyor.
0: Peki. Şoygu'yu görevden almıştı değil mi hocam?
2: Nasıl?
0: Şoygu'yu görevden almıştı
2: tabii,
0: değil mi?
2: Tabii.
0: Şoygu niye görevden aldı biliyor musunuz İbrahim Bey? Şoygu dedi ki biz Kiev'e girelim. Yani üstünden geçelim dediler. Sovyet mantığı o Almanların, Nazilerin Blitzkrieg dedikleri. Yani Barbaros harekatı, Yıldırım harekatı. Biz de dümdüz edelim. Biz üstünden geçelim.
1: Vallahi arkasını... ilk başta da biz de öyle yapacak diye düşünüyorduk.
0: İşte
1: Bir haftada girecek filan deniyordu.

0: Şöyle diğer üst düzey generaller dediler ki bunun bize yani yaratacağı çok ciddi sıkıntılar var. A cephe gerisinde sıkıntı olur. O yüzden durdular. Şoygu çok ısrar ediyordu. Ha ben şunu da söyleyeyim. Rusya abanırsa Kiev düşer. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi herkes Kiev'e yardım ediyor. Şimdi Avrupa için tuzu kuru. Avrupa diyor ki ya Batı hep şunu yaptı hocam. Benim topraklarımda yangın çıkmasın. Ya Orta Doğu'da kim ölürse ölsün. Türkiye'de Türk çocukları ölmüş, Kürt çocukları ölmüş. Umurunda değil.
1: Doğru.
0: Yeter ki benim huzurum kaçmasın. Ama bu sefer huzur kaçıcı durumda. Yani abanırsa peki kim durduracak Rusya'yı?
1: Peki. Sen al bu arada. Şimdi birkaç sorum var. Bir toparlama rica edeceğim o yüzden. Birincisi Rutte'nin Beyaz Saray ziyareti Trump'ın hani küskünlüğünü gidermek için miydi? Çünkü o süreçte dikkatimi çeken bir görüşme olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Alman Başbakanı Merz ile görüşmüştü. Almanya Başbakanı Merz'le. İki tane mesajı vardı. Birisi Avrupa'nın NATO zemininde kendi savunmasını kuvvetlendirmesi ve transatlantik bağının muhafazası için güçlü bir iradenin ortaya koyulmasını bekliyoruz diye Erdoğan Merz'e söylemiş. İkincisi de Merz'le görüşmesinde Türkiye olarak Rusya-Ukrayna arasında savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için gayret gösteriyoruz. Müzakerelerin yeniden başlatılması ve diplomatik sürecin canlandırılması için çalışıyoruz diyor Erdoğan Merz'e. Şimdi siz bu süreci nasıl okuyorsunuz? İkinci sorum da şu. Bize bir NATO perspektifi sunsanız cepheler açısından kim kimle, kim kime daha yakın? Mesela işte Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti artık buna gerek yok filan diyordu. Şimdi çok ihtiyacımız var demeye başladı. Mesela Fransa ile Almanya arasında bir böyle bir yeknesaklık var mı? Güney cephesinde mesela işte İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkelerin duruşu ne? Amerika ile İngiltere'nin hala o işte eskiden gelen ittifakı devam ediyor mu yoksa onlarda da böyle bir kara kedi durumu var mı? Şöyle bize bir profil
2: Evet.
1: çıkarmanızı rica etsem neler
2: Tabii.
1: söylersiniz?
2: Şimdi Rutte'nin Washington'a gitmesi ve Trump'ın zirve konusunda daha ılımlı bir hale sokulması ile ilgili ön alıcı bir takım konuşmalar yapması falan Trump'ın gönlünün alınması
1: Değil
2: anlamında
1: mi? Bir
2: önemli.
1: küskünlük hali vardı.
2: Hatırla, hayır küskünlük hayır. Rutte Fransa şey Trump'a dedi diyen adam. Hatta
1: Doğru.
2: terbiyen müsait etme sugar dedi dedi. Bu çok farklı
1: Evet,
2: anlamlara gelir yani sugar dedi falan. Şimdi tabii ki bu hoş değil. Yani çok eleştirilmişti. Rutte'nin tabii ki şeye gidip bizzat Trump'ın ayağına gidip daveti yapması Trump'ı etkilemişe benziyor. Çünkü şunu söylüyor. Yani ben Erdoğan çağırdığı için gidiyorum. Başka türlü gitmezdim dedi ki gerçekten de fikri bu. O sırada şöyle döndü baktı Rutte orada. Tamam senin içinde gelirdim dedi. Tamam mı?
1: Rutte de vardı şey diyor. Türkiye'nin 3000 tane şirketi var. Çok güçlü bir ülke
2: Tabii
1: falan
2: tabii.
1: diye
2: Bugün
1: böyle.
2: ben bizzat basın toplantısındaydım. O konuya yine temas etti. Şimdi tabii Cumhurbaşkanı'nın Alman Başbakanı ile yaptığı görüşme de önemli. Almanlar ki 2. Dünya Savaşı'nda dünyanın bir ucundan girip bir ucundan çıkacak kadar devasa bir savunma sanayi oluşturmuşlardı. Ve Alman zırhlılarını ya da Almanya'nın Luftwaffe yani hava gücünü durdurabilecek hemen hemen hiçbir güç yoktu. V2 balistik füzeler ilk o zaman ortaya çıkan teknolojinin devamı. V2'leri çünkü bulmuştu Almanlar. Yani bulmuştu derken geliştirmişlerdi. Şimdi o Almanya'dan geriye hiçbir eser kalmadı dersek çok mübalağa etmiş olmayız. Evet bunun beşeri sermayesi hala Almanya'da var. Ben Almanya'da Krauss-Maffei-Wegmann yani Leopard tanklarını üreten Münih'teki tesisinde uzun yıllar proje yöneticiliği yaptım. Gittim geldim falan. Orada Alman beşeri sermayesini görüyorsun yapabilir. Ama şu mümkün değil İbrahim. Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle birlikte Almanya o kadar tanklarını ve hava gücünü dağıttı ki onu tekrardan kazanabilmesi şöyle yaptığında kolay değil. Yani mesela bir diğer benim yine proje yöneticiliği yaptığım bir konudur bu. Leopard 2 A4'lerin açık kaynak bilgisi olduğu için söylüyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırılması ile ilgili. 284 civarında hepsi açık kaynaktır bunların. Leopard 2 A4 tankı Almanya'dan, Türkiye Bundeswehr'den yani Alman ordusundan tedarik yapıp Türkiye'ye getirdi falan. Şimdi ona verdi, buna verdi. Yani bedavaya vermedi ama parası karşılığı verdi. Sonucunda kendisinde yok. Şimdi desek ki yıl 2026, Temmuz'un 6'sı değil mi bugün? Önümüzdeki yıl Temmuz'un 7'si 2027'de 500 tane tankım olsun. Olmuyor öyle. Öyle yani ayda 100 tane tank üretebilecek durumun olmuyor. Aynı şey Hava Kuvvetleri için de geçerli. Şimdi Türkiye 2028 yılında Kaan'ın seri üretimine geçecek. İsteniyor ki bir yılda mesela 40 tane Kaan üreti verelim.
1: Ya.
2: Öyle olmuyor.
1: Gönülden geçiyor da.
2: Gönülden geçiyor ama öyle olmuyor. Nasıl bir bebek ana rahminde 9 aya ihtiyaç duyuyorsa belli başlı şeyler de belli sürelere yayılıyor. Mesela TP 35.000. Değil mi? Ne güzel. Şöyle yapsak bir Kaan motorumuz olsa. Niye bekliyoruz? Hani niye yapamadık falan? Yapaydınız 75 senedir.
1: Bir tane kanat türbinci için kaç test
2: yapıldı?
1: Yapaydınız
2: 75 tabii. senedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Cumhuriyet mitingleriyle patinaj yaptırtırken bir taraftan da savunma sanayi üzerinde yapılan istişare toplantılarıyla yerleştirmeye çalışılıyor. Şimdi bazı çok tehlikeli adamlar var. Bunlar diyorlar ki olur mu ya savunma sanayi o noktadan bu noktaya geldiyse sadece AK Parti döneminde gelmedi. Ondan önce 70'li yıllarda kuruldu. Elbette emeği geçen her bir bireyin alnından evet, öpüyorum. Evet. Hiç şeyim yok. Ama,
1: ama 15 yıl önce de piyade tüfeği yoktu.
2: Ya Recep Tayyip Erdoğan irade koymasa o kara kuvvetlerinde Genelkurmay'daki ilgili proje ofislerinde Kore dosyaları, Amerika dosyaları sümen altında bekliyor. Bilmiyor mu zannediyoruz? Bak buradan söylüyorum. Çok tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Kendilerince yapmış oldukları sene tarihlerde daha portakal ağacında çiçektim falan muamelesi yapıyorlar. Onların dilinin altında, gönlünün altında, beyninin altında olanları biz çok iyi biliyoruz. Savtek dergisini okumaya devam etsinler. Evet. Öyle NATO'culara, FETÖ'cülere, bilmem kimlere savunma sanayisinde bu ülkenin müdafasını da öyle kendiliğinden bırakacak halimiz yok. Hepsinin cevabı var Savtek dergisinde. Çünkü gerçekten yerli ve milli bir dergi. Doğru. NATO'cu olmakla NATO toplantılarında NATO'nun önemine, Türkiye'nin içinde bulunmasının önemine dair analizler yapmak farklı şeyler. Tabii. Tamam mı? Şimdi bugün NATO ile ilgili değerlendirmede bulunuyoruz. Vay sen de mi NATO'cusun? Arkadaş yani hayatınız boyunca tavla mı oynadınız? Hiç satranç oynamadınız? Hep zar mı attınız siz ya? Ne alakası var? Bizden NATO'cu, FETÖ'cü çıkmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bekası kendi bileğinin gücündedir. Bunu biz 10 yıldan bu yana söylüyoruz.
1: Programın adı
2: o. Almışlar ellerine birkaç savunma sanayi uzmanı. Hı. Sene tarihte bilmem neydin. İşte onlar şöyle yapıldı. Bu projeler böyle geliştirildi. Bol keseden atmayın. Altınızda kimlerin olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradan mesajı vereyim önce. Şimdi Almanya'da
1: alması gerekenler
2: alır önemli mesajı. Önemli. Çünkü ahtapot gibi 50 tane istihbarat teşkilatıyla teşne olmuş adamla mücadele ediyoruz. Şimdi başka bir şey daha. İşte Almanya'nın ve Avrupa'nın bir de refah devleti olma gibi bir şeyi var. Yani parayı buldunuz. Silahı da kör topal üretiyorsunuz. Kardeşim Paris'teydim. Geçtiğimiz hafta gördüm orada manzarayı. Kim Michel'i Paris'teki o kafe zincirlerinden kaldırıp da cepheye götürebilir? Refah devleti böyle bir şey. Tamam mı?
1: Şey, araştırma var. 20 NATO ülkesi arasında Türkiye 88 vatanımı savunurum diyenler. Birçok ülke %20 bile değil. Tabii. %20 diyor ben başka ülkeye giderim diyor. %20 savaşırım diyor. %80 ben giderim diyor. Schengen'im var diyor. Çıkar giderim diyor yani.
2: Tabii. O yüzden refah devletinin İbni Haldun merhumun ortaya koyduğu zamandan bu yana çok önemli tespittir. Refah toplumları savaşma yeteneğini yitiriyorlar. Hı. Refah toplumlarının bir başka çıkması da doğum oranlarının düşüklüğüdür. Mesela birçok şey yan yana getirilebilir. Şimdi Mert'sin bu konuyla ilgili elini bir şeye sokuyor, taşın altına sokuyor, safe programı oluşturuluyor bilmem ne falan ama şöyle yaptığınızda olmuyor. Evet Avrupa bir gün kendisini toparlayabilir mi? Evet toparlayabilir. Savunma sanayisi bir şeyler üretir hale gelebilir mi? Evet gelecektir de. Organizasyonel olarak asker de devşirebilirler ama bu 2027 yılında, 2028 yılında olacak bir şey değil. Mesela Rusya'nın Ukrayna...
1: O zaman dereye su gelene kadar kurbanın canı mı çıkıyor?
2: Aynen öyle çok güzel ifade ettin. Aynı şey Rusya için de geçerli. Yani sen dedin ya yani Ukrayna sahasında patinaj çekiyor Rusya. Doğru. Biz Rusya'nın hava gücünün Suriye'deki bir günah insanların tepesine varil bombası yağdırışını gördük ama Ukrayna sahasında öyle olmuyor işler. Adamın hava
1: omuzdan füzeyi bir atıyor.
2: Hava savunma sistemi olunca öyle olmuyor. İşte gitti adam ta gitti Kazan'daki petrol tesislerini vurdu. Rusya şu an petrol sıkıntısı çekti.
1: Doğru.
2: Şimdi neden bu
1: kuyruktaydılar?
2: Neden bu peki? Şimdi orada da şuna bakmak lazım. Sovyetler döneminde alkol üzerinden Rus toplumu berbat edildi.
1: Uyuşturuldu. Evet.
2: Uyuşturuldu. Savaşma kapasitesini bu anlamda önemli oranda yitirdi. Şimdi gelelim Avrupa içerisindeki ülkelerin NATO'ya olan bakışlarına. Şimdi tabii Fransa... Ve
1: kategorize edebiliyor
2: musunuz? Tabii edeceğim. Var mı? Tamam. Fransa mesela. Fransa NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir diyen bir başkana sahip. Ama
1: Macron.
2: Ara sıra Ukrayna'ya asker göndermekten falan dem vuruyor. Bununla ilgili İtalyan gazeteleri yazı yazıyor. Çelik başlığını alıp gitmeyi unutma diye. Tamam. Yani bu demek ki ben gelmeyeceğim. Şimdi tarihi bilenler 2. Dünya Savaşı'nda İtalya'da Mussolini Almanlara yaranmak için cephede kaybetti, gitti ta Rusya işlerine İtalyan birlikleri gönderdi. Bilinmez bu. Çok fazla bizde 2. Dünya Savaşı bilinmiyor çünkü. Şimdi Mussolini orada Almanlarla beraber güzel bir şeyler iş yapılınca üzerine falan üstlendi. Ama şimdi Fransa'nın uğruna İtalya'nın asker göndereceğini beklemek naiflik olur. O anlamda bunu örnek veriyorum. Şimdi Fransa buradan fırıldak bayramda satılır misali. Madem ortam bu şekilde gergin, sıkıntılı, ben acaba Avrupa'nın merkezi savunma gücü olabilir miyim? O yüzden kendisini Napolyon gibi görüyor zaman zaman ama şimdi şey olmaz. Yani Fransa'ya bunu Almanya bırakmaz. Çünkü NATO'nun Avrupa'daki varlığı NATO koridorlarında, ben yurt dışında uzun yıllar NATO bağlantılı görevlerle de hemhal oldum. Şöyle söylenir yani. NATO neden Avrupa'nın içerisinde? Keep the Russians out. Rusları dışarıda tutmak için. The Germans down. Almanları aşağıda tutup tekrardan neşet edip de bütün Avrupa'yı
1: yakıp delirmesinler.
2: Tabii. Keep the Americans in. Amerikalıları da içeride tutmak için. Şimdi siz bunların hepsini yok sayarsanız Avrupa 1. Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı'nda ne olduysa farklı veçeler, farklı gerekçelerle tekrar ortaya çıkıyor.
1: 3. Dünya Savaşı kapıda.
2: Çünkü yeknesak değil. Yani ne diyor? Ukrayna'ya gitmeliyiz. Kim diyor bunu? Fransa diyor. İtalya ne diyor? Çelik başlığını giderken almayı unutma diyor. Şimdi aralarında böyle bir şey var. Peki Almanya ne diyor? Ya Almanya artık 2. Dünya Harbi'nin galipleri, yani Ruslar, Sovyetlerle Amerikalıların merhameti üzerine oluşturulmuş bir devlet. Bak çok önemli bir şey söylüyor. Tabii. Şimdi diyorlar ki Almanya yerle yeksan oldu. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tekrardan ayağa kalktı. Biz Türkiye olarak çok geriden gelebildik. Tamam, bu doğru. Ama bunun iki sebebi var. Bir, Almanya yerle yeksan olurken savunma sanayindeki o beşeri sermayeyi 1940'lı yıllarından sonra tekrardan hayata geçirdiler. Var çünkü beşeri sermaye. Marka vermem yasak ama Mercedes'i Mercedes olarak yoluna devam ettirdiler.
0: İkincisi, çok özür diliyorum. Çok özür dileyerek. Kimya fabrikalarını yıkmadı Amerikalılar.
2: Neden? Onu yine kullanmaya devam etti.
0: Nazilerle işbirliği yaptılardı savaş öncesi.
2: Gibi.
0: Yani.
2: İkincisi ise...
1: Yüksek ihtimalle bir kısmı Yahudi sermayesidir olur.
0: Yani.
2: İbrahim, ikincisi ise... İkincisi de merhamet üzerine kuruldu. Yani Amerika Birleşik Tabii. Devletleri o meşhur Marshall yardımlarıyla, Truman doktriniyle birlikte orada tekrardan bir Almanya inşa etti. Biz ise bileğimizin gücüyle, tamam mı? Hocam Kütahya'da, tarlada Tavşanlı'da çalışırken, öbür adam işte Kars'ta bir şeyler üretirken alnının teriyle buraya geldi. Ne bir sömürgesi var, ne o su var, evet. Ne bu su var, ne de galiplerin merhameti üzerine oluşturulmuş bir devlet. Kolay olmadı. Türkiye olarak bugün Avrupa'nın içindeki en büyük 6. ekonomiyiz. Dünyada işte ilk 20'nin içerisinde 16. 17. sıradayız. Ama bu sadece Türk milletinin, bu ülkede yaşayan insanların alnının teri karşılığında oldu. Şimdi dolayısıyla farklılıklar var. Gelelim şeye. İspanya'ya mesela. Hı hı. İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki şeyi görebiliyorsunuz, ayrışmayı. İspanya diyor çok diyor kötü bir NATO
1: üyesi. Evet yani falan. Çok.
2: Şimdi orada da takmıştım. Orada da ona ayrışmış görüyorsunuz. İngiltere'ye gelelim. Kendisini Avrupa Birliği'nden dışladı. Ama İngiltere'de artık ya bunlar güneş batmayan imparatorluğun temsilcileri ve hala bunlarda gizli kalmış 50 tane pelivan numarası vardır şeklinde ara ara aklımıza gelen acaba İngiltere gerçekten bitti mi sorusunu Türkiye'de çok önemli bir isme sordum. İngiltere ile ilgili konularda masada olan çok kıymetli bir bürokrata sordum. Bana aynen söylediği şey şu. İngiltere'yi çok iyi biliyor ve dedi ki kendi kendimize vehim yapmamıza gerek yok. İngiltere artık eski İngiltere değil. Nokta.
1: Bir örnek vereyim mi size? Ver. Müsaadenizle. İngiltere'nin Mayıs ayı bütçe açığı bir yıl öncesine göre %30 artış gösterdi. Sterlin üzerinden hesaplar ama ben onu dolara çevirdim. 31 milyar dolarlık bir bütçe açığı var. Beraberinde krizi de getirmiş vaziyette bu. İşte Starmer istifa edeceğini açıkladı. 10 yılda 6. 7. başbakan değişimi. Ve bu şartlarda şu da soruluyor. Avrupa'nın bu yeni ödevlerini göğüsleyebilirler mi acaba gerçekten? Hani kendi halkıyla ilgili para konusunda sıkıntılar.
2: İşte bunlar işte. Sıkıntılı. Yani artık var olan uçak gemilerinin bakımlarını yapabilecek durumda değiller. Mesela aynı şey Fransa için de geçerli. Toulouse'da donanma 6 ay boyunca nükleer kısmındaki sıkıntıdan dolayı bekletildi. Ha, Hani diyordu ya Trump, Macron donanmayı gönderdi.

0: göndereceğiz Türkiye.
1: Akdeniz'e
0: çıkamadı Toulouse'dan. Çünkü çalışmıyor.
1: He. Çünkü çalışmıyor. Sıkıntılı.
0: Şimdi bir şey daha var yalnız. Polonya'dan Bulgaristan'a kadar bir hat çizin. Hatta Baltık'la

0: Nerede günleri görmek
1: Tabii ki
0: istemiyorum.
1: yani Polonya'nın NATO'ya katkısı ve hazırlığı ile işte Portekiz'in bu konuyla alakalı hazırlığı bir değil.
0: Polonya gayri safi milli hasılası en yüksek yapanlardan birisi.
1: NATO üyesi olmayan ülkeler var. Kim gibi? İsviçre gibi. Kim gibi? Avusturya gibi. Dün Avusturyalı bir gazeteciyle beraberdim. Dedim Trump sizi görmesin. Niye dedi? Çünkü Trump NATO üyesi olmayan Avusturya gibi ülkelere free rider diyor. Ne demek biliyor musun? Beleşçi demek. Evet, tam Türkçe karşılığı beleşçi. Yani
0: güvenliğini beleşçi
1: getiriyor. Ya diyor kardeşim diyor. Siz NATO üyesi ülkesi değilsiniz. Cebinize şuraya iki kuruş koyduğunuz yok. Ama Avrupa'daki güvenlik şemsiyesinden faydalanıyorsunuz yani. Şimdi dolayısıyla NATO yeknesak bir ülke değil. Şunu söyleyerek bitireyim ben. NATO ile ilgili çok şey söylenirdi bu. No action talks only. Yani hiçbir aksiyonun yok ama habire konuşmalar olur NATO'da falan şeklinde. NATO önemli. NATO'nun içinde kalmak, tehditleri bertaraf etmek açısından. NATO'nun içerisine sirayet edebilecek düşmanı orada kapıda tutmak açısından kıymetli. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu milletin bekası, güvenliği Mehmetçiğinin bileğindedir.
0: Ve Allah'a şükür ki halkımızın evet. %88'de bir savaş olursa evet. doğrudan cephe hattına gider. Vatanımız evet. korurum diye cevap veriyor. Şimdi Sayın Gökçe şöyle bir sorum daha olacak. Bir yandan da NATO dışında kalan ama NATO'daki gelişmelerden özellikle Türkiye'nin gelişmesinden rahatsız olan ülkeler var. Mesela başta İsrail geliyor. Ondan sonra işte Rum kesimi ve Yunanistan'ı da yanına alıp Türkiye'ye karşı atakta bulunmaya çalışıyorlar. En sonunda Netanyahu İşte dün ya da bugün gördüm bir açıklama yapmış işte Trump'a işte bu hediye paketi denilen şeyleri vermemesi için biz anlatacağız, baskı yapacağız. İşte yeni Osmanlı'yı canlandırmaya çalışan bir Türkiye'ye bunlar verilmemeli diyor. Sizce bunların bir etkisi olur mu? Bir de sizden de merak ediyorum mesela 2.6 trilyon dolarlık bir pastadan bahsediyor bu %5'e çıkarıldığında NATO harcamaları yıllık bu. Çok büyük bir para aslında bakarsanız. Evet. Hani bu paranın böyle hani... İşte finanse edilmesi, işte yatırıma ya da işte güvenliğe dönüştürülebilmesi bunlar hani zor meseleler. NATO bunun altından kalkabilecek kapasitede mi?
1: Bir rakam vereyim. Bugün Rutte basın açıklamasında söyledi. 200 milyar dolarlık bir artış bekliyorlar. Bütçe şu anda. İlave. He. 200 milyar dolarlık.
0: Yani söylerken kolay ama bayağı büyük paralar. Büyük. Bu arada siz böyle diyorsunuz ya NATO için bu kadar büyük bir para. Benim aklıma da asrın felaketinde yapılan 454 bin konut ve 104 milyar dolarlık yıkım geliyor. Ne kadar zor işlerle tabii uğraştığımızı canım, düşünüyorum başına. Bir yandan. Yani öbür türlü.
2: İbrahim Bey şimdi tabii İsrail'in rahatsız olması çok normal. Biraz önce Yusuf Bey şunu dedi. Yani NATO'da olmazsak NATO bize karşı olan devletlerle ilgili problemler yaşarız. Ya da NATO'nun içerisine girmek isteyenleri de engelliyoruz. Mesela NATO'nun Baltık bölgesi savunma planı bitti, hazır, yapıldı. Bir de Doğu Akdeniz bölgesi savunma planı var. Ve bunun içerisinde de hani Güney Kanadı olarak bir tanesi Güney Kıbrıs Rum yönetiminin NATO üyeliği. Zaten adamlar da söyledi bunu. Zamanı gelince açıklayacağız dedi, olmak istiyoruz dedi. İkincisi de İsrail. Yani şu an İsrail olamaz ama... Bu başvurmayacağını da kimse söyleyemez yani. Şimdi Türkiye'nin
0: peki ama mesela sınır sorunları olan ülkeler NATO'ya dahil olabiliyorlar mı?
2: Olamıyor. Savaşanlar da olmuyor. Ama bakın yani bunlar tamam olamıyor ama
0: gerçi Avrupa Birliği de sınır tabii, sorunları olanlar yani, olamıyordu ama
2: başvurusunu yaptığı andan itibaren sıkıntı. O zaman NATO'da olmazsan o zaman bunlara sesini çıkaramazsın. Tutarsın İsrail'in başbakanının yapmış olduğu açıklamada İsrail'in NATO üyesi olduğunu düşündüğünüz andan itibaren siz değilseniz o zaman nasıl bir politika izleyeceğini yani düşünmek...
0: Tabii çok daha saldırgan olacak kesin.
2: Tabii. Yani hiçbir şey yapamazsınız o zaman. Yani bir kere karşınıza müttefik çıkıyor yani bir şeyde. Şimdi dolayısıyla İsrail'de şu anda Türkiye nerede etkiliyse İsrail'de Türkiye'nin oradaki nüfuzunu kırmak için politika geliştiriyor Netanyahu. Hem söylem bazında hem de sahada. Nedir işte siz söylediniz. Güney Kıbrıs Rum yönetimi. O askeri üsler kuruyor, hava savunma sistemleri getiriyor. Ege Adaları'nda Yunanistan'a oraları kazıyorlar işte geçen hafta
0: ama biraz ateşle konuştuk. Oynamıyorlar Müştat bu anlamda ya, hani özellikle Rumlar ateşle. Mesela
2: yani şimdi bakınız mutlaka ateşle oynuyor. Bugün Güney Kıbrıs Rum yönetimine koymuş olduğu hava savunma sistemi tamam radar olarak Konya'ya kadar görebiliyorsa ama Türkiye'nin oraya yapacağı bir saldırıda ya da bir etki yani bir savaşta çok çabuk bir şekilde etkisiz hale getirecek bir yer. Keza adalar da. Fakat bir diğer konu bakın Türkiye Somali'de ben hep bunun örneğini veriyorum. İsrail Somali'ye gidiyor. Türkiye Pakistan İran ittifakı bir şekilde iyi ilişkiler geliştiriyor. Bir bakıyorsunuz Hindistan'da İsrail. Bakın bir de çok
0: hep
2: önemli.
0: Hep karşı cepheye oynuyor.
2: Evet bir diğer konu da Sırbistan. Hiç bunu konuşmadık. Bakın Sırbistan Türkiye ile Sırbistan ilişkileri çok iyi. Türkiye'nin Balkanlardaki bütün

0: ülkeleri ilişkileri çok iyi. Bunu bozmaya yönelik politikalar izliyor. Bosna Hersek'te provokasyon yapıyor orada. İstismar ediyor bazı politikalarla. Sırbistan'la anlaşma imzaladı. Bakın bu anlaşma en son yapmış olduğu anlaşma İsrail'in hafif silah mühimmat üretimiyle ilgili bir anlaşma yaptı. Ve çok ilginçtir. 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar İsrail'e yardım eden, yani böyle silah mühimmat konusunda üretim bağlamında 11 Avrupa ülkesi içerisinde Sırbistan 6 ülkeyle başta geliyor. Bu çok önemli. Ve bunu da ilişkiyle geliştiriyor. Neden? Çünkü Türkiye'nin nüfuzunu kırmaya çalışıyor. Yani hem sahada bunu yapıyor, hem de söylem olarak da işte ABD'ye bunu,
1: Şimdi siz
0: Türkiye'yi
1: bunu
0: tehdit
1: söyleyince
0: olarak.
1: benim de aklıma Türkiye'nin Bosna Hersek'e verdiği dronlar geliyor mesela.
0: İşte
1: İşte
0: yani.
1: Kosova'ya verdiği dronlar geliyor mesela. Demek ki biz de o dengeyi kurmaya çalışıyoruz aslında.
0: Yani mutlaka zaten Türkiye'nin oradaki, bakın Türkiye bir askerlikte vardır, Yusuf Bey bilir, etki
1: Estağfurullah.
0: alanı, ilgi alanı.
1: Tamam.
0: Türkiye'nin etki alanı ve ilgi alanındaki tüm izlediği dış politikayı kırmaya yönelik adımlar atıyor. Neden? Ya şimdi burada Türkiye İsrail'e tehdit değil. Bakın bölgede hiçbir ülke İsrail'e tehdit değil. Keza İsrail bölgedeki tüm ülkelere tehdit. Bunun altını vurgulamamız lazım. Çünkü bugün o devlet orada kurulduktan itibaren bugüne kadar sürekli olarak genişleme politikası izleyen, Orta Doğu'daki şiddetin kaynağı, menbaı olan bir ülke. Şimdi Netanyahu çıkmış diyor ki bizi boğmaya çalışıyor. Bir tarafta Yemen, bir tarafta İran, Hamas, Hizbullah. Peki Hizbullah ne zaman kuruldu? 82'de. Yemen'de İran etkisi ne zaman ortaya çıktı Husilere karşı? 2004'te. Sen ne yaptın bu tarihe kadar? 1982'ye kadar Lübnan'da neler yaptın? O bölgede
1: Katliamlar.
0: neler yaptın?
1: Katliamlar.
0: Evet, Filistin'de neler yaptın? Şimdi o zaman bu insanlar kendini savunmasın mı? Dolayısıyla bakın, yani İsrail Başbakanı bunu yapıyor ama her zamanki algı. Hatırlar mısınız? İran füzeleri düşmeye başladıktan sonra hemen ne dedi Avrupa'ya? Yani yardım edin dedi, açıkça bunu seslendirdi. Bizim sivillere yönelik saldırılar yapıyor dedi. Kendisinin yaptığı saldırılar ortada. Sivillere yönelik. Şimdi böyle bir İsrail siyaseti var. Böyle bir zihniyeti var. Ama buna çok çabuk kanacak ve bununla ilgili onların söylemlerine aldanacak da bir şey, Avrupa'da bir kesim var. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Buna ister bilgisizlikten diyelim, ister Siyonizm olan ilgiden dolayı diyelim, ya da ister Yahudi sermayesinin yapmış olduğu algı operasyonları diyelim, ama sonuç itibariyle bundan faydalanan bir de İsrail var diyebiliriz. Netanyahu var diyebiliriz, ama nafile açıklamalar diyorum ben buna. O para da özellikle biraz önce belirttiğimiz miktar da Avrupa'nın savunma sanayinde ihtiyaç duyduğu ya da savunma sanayindeki harcanacak para. Buradaki en büyük payda, pastada Türkiye'nin olması gerekiyor. Çünkü hakikaten Türkiye bu konuda çok etkili silahlara sahip ve sahada da test edilmiş silahlar bunlar. Hem terörle mücadelede, hem Azerbaycan'da, hem diğer alanlarda test edilmiş gücü ve isabetli vuruş oranları tamamen belirlenmiş silahlar
1: Bir
0: diyebiliriz.
1: cümle ekleyebilir miyim? Şimdi mesela Netanyahu denilen soykırımcı bugün diyor ki Türkiye'ye kendi uçaklarında kullanılacak motoru vermeyin, F-35'i vermeyin, işte havadaki dengeyi değiştirmeyin falan filan. Şimdi Türkiye'de birçok böyle F-35 lobisinin konuşan ağzı falan var. Ben F-35'lere hiçbir zaman içinde kötü uçak demedim. Demem de yani. Ama
2: Ama Kaan önceliğimiz
1: hayır
2: oldu.
1: şöyle kardeşim, yani Türkiye'de ürettiğin Gökdoğan'ı, Bozdoğan'ı, AESA Murat radarını kullanamadığın tayyareyi al 30 Ağustos'ta merasim tayyaresi yap.
2: Peki.
1: Ya şunu söyleyeceğim. Var sende F-35. Hatta Amerika'da sendekinin 10 katı var. İsrail'e söylüyorum. Hadi Tahran orada duruyor. Hadi duruyor.
2: Tek başa çözmüyor.
1: Ha çözseydiniz ya, niye çözemediniz?
2: Ya.
1: Rejimi gönderiyordunuz. Halk ayaklanıyordu. Uranyumu alıyordunuz. Tıpış tıpış anlaşma yaptınız ey Netanyahu. Hadi çöz F-35'inle.
2: Peki kısa bir mola verelim efendim. Birazdan Masada Ne Var'da konuşacağımız daha bu meseleye dair birçok başlık olacak. Lütfen bizimle kalın.
3: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.

0: Devam ediyor efendim. Elbette NATO gündemiyle devam ediyoruz. Söylemem gerekirken çok yüklü bir gündemimiz var. Konuşacak birçok başlık var. Zaman nasıl yetecek bilmiyorum. Sayın Albarda, şimdi Nisan ayında ABD merkezli Yahudi lobileri. İşte onlar kendilerine Demokrasileri Savunma Vakfı diye isim koymuşlar. Zaten hep böyle isimler koyuyorlar. Ondan sonra...
1: Tam tersi geçerlidir. Motto o. Ne diyorlarsa tersi geçerli.
0: Şimdi bunlar diyor ki... İşte Türkiye işte Müslüman kardeşlere Hamas'a destek veriyor. İşte terörle ilgili bağlantıları var vesaire vesaire. İsrail karşıtı, İran yanlısı bunlar falan diyor ve şey diyor. Sakın ha olur da Türkiye işte böyle hani uçak verme, motor verme bunlar olmaz. Bir de NATO'dan atın hatta bunları şimdi. Nisan ayında NATO'dan atından bugüne nasıl geldik? Bir şimdi ıskalamak da istemiyorum. Şimdi Trump bir hediye çantası ya da paketiyle gelecek ama Trump'ı bu artık hani hediye oluşturma aşamasına getiren de ne bileyim Kaan'ın kendi rüşünü ispat etmesi, Türkiye'nin bu anlamda hani ya biz bunlara vermesek de zaten beceriyorlar bu işi yapıyorlar algısının etkisi var mı? Bir de şunu da merak ediyorum. Savtek'te okudum. MUMTE ne demek ya da MUMTE evet. İnsanlı insansız takım çalışması.
1: Evet.
0: Bu İtalya'daki uçuşla ilgili kullanmışsınız evet. Bu manşeti de. Biraz bunları da konuşmak tabii. İstiyorum.
1: Şimdi stampa kavramlar diye kavramlar var ve bu stampa kavramları Siyonist medya yıllardan bu yana elinde çok başarılı bir şekilde kullanıyor. Bu stampa kavramları kullanmayan medya organlarını da cezalandırıyorlar. Eğer cezalandırmaya yönelik tepki yükselmesini istiyorlarsa medya yöneticilerini satın alıyorlar. Mesela biz yıllarca İsrail'in Batı Şeria'daki işgallerine yerleşimci demiş bir ülkeyizdir.
0: Aynen.
1: Tamam mı? Yani settlers, yerleşimciler. Ne demek settlers? Hani Amerika'ya giden ilk pilgrims dedikleri onların kişiler Virginia'ya yerleştiğinde kendilerine settlers dediler. Tamam mı? Çünkü boş bir kıta sadece Kızılderililer var belli bölgesinde. Onlar da yerleşimci. Aa biz bir baktık ki Batı Şeria'da hırsız Yakupların adı ne olmuş? Yerleşimci olmuş. Hırsız adamlar ne yerleşimcisi? Lübnan'da Hazreti İsa döneminden kalma zeytinleri yaşı olarak tespit etmişler. Karbon teknolojisiyle Hazreti İsa'ya olan kinlerinden dolayı onları sökmüşler. Hala içlerinde İsa kini devam ediyor. Var görüntüleriyle sabit. Kamyonlara yükleyip 2000 yıllık zeytin ağaçlarını hırsız Yakupların yaşadığı Batı Şeria'ya götürüyorlar. Tamam mı? Bunlar hep stampa kavramlardır. Bu stampa kavramlarından bir tanesi şu an ekranda gördüğümüz soykırımcı tarafından kullanılıyor. Ve onun komuta ettiği medya tarafından. Nedir bu stampa kavramlar? Ben seni susturmak mı istiyorum? Saddam mısın sen? Sen diktatörsün. Sen işte kan dökücüsün. Tamam mı?
0: Yıllarca Erdoğan'a attılar manşetleri Batı medyasında.
1: Nedir bunların şeyi biliyor musun? Kabil'i Habil, Habil'i Kabil gösterirler. Tamam mı? Yusuf'u kuyuya atanlarla kuyuda kalmış Yusuf'u yer değiştirirler.
2: Ve bunu sözünüzü size... kestim kusura bakmayın. Bir de bunu içerideki kişilere söyletirler, kullanırlar.
1: Yani mesela bir küfürbaz var ya, o küfürbaz çıkar sözde gazeteci, onlar adına der ki, ya bunların hepsi zaten Müslüman kardeşler zihniyetli. Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası döneminde haftalarca bunlar İhvan-ı Müslim'in işte Erdoğan'ın Suriye'deki politikası mezhepçi falan dediklerini gördük. Bir gün bir baktık Kılıçdaroğlu'nun elinde İhvan-ı Müslim'in en önemli ideolog kitaplarından Seyit Kutup'un Yoldaki İşaretler var. Şimdi bana izleyenler diyebilir ki yok artık Kılıçdaroğlu Seyit Kutup'un Yoldaki İşaretlerini mi? Evet girin Google'layın görün.
0: Ya var var.
1: Tamam mı? Şimdi bu stampa kavramları bölgede kendi çıkarlarının aleyhine kim faaliyet gösteriyorsa şak diye alnının ortasına yapıştırırlar.
0: Küfürbaz hatta Ortadoğu'daki tek demokrasidir falan.
1: Tabii, över ve Türkiye'de de Türkiye'yi Katar'la yani ihvancılarla işbirliği yapmak. Küfürbazın müktesebatı şu su şişesini dolduracak kadar yok. Kim Türkiye'de getirdi de onu koydu piyasaya? Çünkü çarşambada örtülü, başörtülü insan avına çıkıyorum dedi. Kevaşe kelimesini kullandı başı örtülü hanımlar için. Bunların insan yüzüne bakmaması lazım. Hala Türkiye'de fikrine İtibar değer verilen peki. Adam olarak görülüyor. Şimdi bu stampa kavramlar önemli. Birkaç cümle daha söyleyeyim. Tutturdular şimdi. İşte Sayın Cumhurbaşkanı İhvan-ı Müslim'inle olan ilişkileri falan. Kardeşim Türkiye Cumhuriyeti

0: devleti meşru olan hükümetlerle işbirliği yapar. Mursi ile biz işbirliği içindeydik. Neden? Mısır'ın demokrasiyle seçilmiş ilk ismiydi. Ve bundan 2011-15 yıl önce bir İsrail darbesi sonucunda zindana atıldı ve hayatını yitirdi. Bugün İsrail'in hiçbir şekilde Mısır problemi yoktur. Neden? Sisi o denklem üzerine geldiğini çok iyi bilmektedir. Tamam, bunları koyalım. Erdoğan'ın da Mısır darbesinde çok yüksek perdeden tepki vermesinin sebebi aynı melanetin Türkiye'de sergileneceğine yönelik öngörüsüydü. Nitekim yine bir Temmuz ayında 36 ay sonra güneyde sevdikleri ülke adına Türkiye'de aynısını yaptılar. Şimdi bu stampa kavramları kullananlar tek adam derler. Tek adam rejimi. Hmm. Tek adam rejimi. Tamam mı? Radikal, diktatör, dünyada 72 bin tane Gazzeli'yi, bunların 30 bini kadın ve çocuk öldüren şu soykırımcı tipten daha radikal, daha terörist, daha tek adam kim olabilir Allah aşkına? Ne yaptılar Gannuşi'yi?
1: Türk ordusu kimyasal silah kullanıyor dedi.
0: Tabii çıktı. İşte onu kimle kullandılar? Kimle kullandılar onu? İçerideki adamlarıyla. Kim vardı içerideki adamlar? Tırların kapaklarını açmaya çalışıp onları Can Dündar isimli Amerikan battaniyesinde Alman Cumhurbaşkanı'nın kolunun altında sabahlayan Can Dündar'a kim söylettirdi? Güneyde sevdiği ülke adına yaptılar. Diyorlar ki kardeşim Reyhanlı'da bombalama olacak. Suriye sınırından şöyle şöyle bir araç girdi.
2: Plakasına kadar.
0: Plakasına kadar verildi. Ne oldu?
2: Kapattılar.
0: İçerideki FETÖ yapısı var olan kontrol noktalarını da kaldırdılar. Ya. Biz bunları hep gördük. Şimdi ben senin stampa kavramına uyup Türkiye'de tek adamlık varmış falan mı diyeceğim saf saf. Sen 72 bin tane insanı öldürmüş, katletmişsin. Batıdakiler de ağızlarını kapatmışlar, gözlerini yummuşlar, burunlarına pamuk tıkamışlar, kulaklarına parmak tıkamışlar. Olanı biteni görmemişler. Benden şimdi böyle saf demokrasi havariliği falan yapmak.
2: Bir de Türkiye'ye gelen işte AB temsilcileriyle ilgili olarak tweet attı ya. Türkiye bari demokrasi eder birkaç cümle söyleseydiniz falan diye.
0: Gibi. Yani. Şimdi gelelim çantaya. Ya ne çantaymış arkadaş? Yani Trump'ın Kaan'a güç verecek motorlarla ilgili burada yapacağı açıklamalar kıymetli. Bak itiraz etmiyorum. Neden? Biz 2028 yılında uçuracağımız kanunlar konusunda elimizi rahatlatacak. Ama Trump vermediğini düşünelim. Bu sonumuz değil. Sadece proje 4 yıl uzar, TF-35 bin seri üretime geçinceye kadar. Ha peki kötü bir şey mi bu? Hayır. Seninle hep konuşuyoruz. Bir Trump zamanı var. Suriye'deki sorunu hallettik. İsrail'in dengesi değişti.
2: Doğru.
0: Şimdi bu motorlar geldiğinde elbette projenin planlanan takvimine göre çalışması açısından çok kıymetli bu husus. Bu esnada da biz TF-35 bin seri üretim safhasına girmiş olacağız. Dolayısıyla Türkiye'deki savunma sanayi hala soğuk savaşın o basma kalıp düşünceleri içerisinde ekranlarda yorumlanıyor. Trump'ın çantasında şu var, yaşasın, verdi, kurtulduk. Ya Türkiye bunu çok geride bıraktı. O kadar farklı parametrede, o kadar farklı silahlar üretiyoruz ki bundan sadece 4 gün önce hareketli hedefi takip eden balistik füze. Hareketli hedefi kruyuz dediğimiz seyir füzeleri takip eder. Balistik füzeler takip etmez. Evet. Dünyada ilk kez, Roketsan'ın açıklamasını söylüyorum. Dünyada ilk kez Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun 3 balistik füzesi atıldıktan sonra belli bir noktaya gidiyor. Belli noktadaki hedef ne diyelim ki düşman gemisi. Balistik füzeler niye vuramıyor? 4 dakikada vuruncaya kadar bu yol alıyor. Balistik füze yönünü güncelliyor ona göre ve donanma unsurları için büyük tehdit oluşturabilecek bir atış gerçekleştirdi. Aklı olan parmağını ısırır. Tamam, abartmıyorum, mübalağa etmiyorum. Yaptık çünkü testi yapılmış bir şey bu. Şimdi bunun dışında MUMTE, insanlı insansız takım çalışması. Bu böyle katakulliye geldi, çok fazla konuşulmadı. Dünyada hava hava muharebelerinin artık geldiği nokta bir tane insanlı sistemin etrafındaki 40'a yakın insansız sistemle beraber savaşacağı bir döneme geliyor. Yani bu bir Hürjet olabilir. İnsanlı burada M346 uçağıydı. Bir T-16 olabilir. Bir Kaan olabilir. Ne olacak emrinde? Kızıl Elma. Ne olacak emrinde? Anka 3. Ne olacak? Akıncı. Ne olacak? Bunun dışında kamikaze, ondan sinyal alabilen drone sistemleri gibi. Bu florayla uçuyor, tamam mı?
2: Keman keşleri de atacak.
0: Bak ne yaptılar biliyor musun? Bu uçak havalandı. Türkiye'nin yapmış olduğu Leonardo ile birlikte test. Kızıl Elma'ya sinyal gönderdi.

0: verdi. Sen de havalan. Kızıl elma çıktı. Piste geçti ve havalandı. Bunları yaparken hiçbirisi joystickle falan idare etmedi. Tamamen yapay zeka ve kendisine verilen komutlarla. Sonra kızıl elmayla, yani insansız sistemle insanlı sistem yan yana kol uçuşu gerçekleştirdi. İnsanlı sistem talimat verdi. Benden ayrıl. Ayrıldı gitti. Ne yaptı? Orada bir hava füzesini güneyde çok sevdikleri ülkenin uçağına kendi AESA radarını kullanarak fırlattı. Biliyorsunuz biz Kızıl Elma'yı Murat AESA radarıyla da test ettik ve dünyada Amerika'nın da öncesinde Amerikalılar da denedi ama görüntü yayınlayamadılar.
1: Vuramadılar,
0: biz
1: evet.
0: görüntü de yayınladık. Bunu Anka 3'e yapacak. Bunu taarruzi insansız hava aracı Akıncı'ya yapacak. Ve o zaman bir insanlı sistemin etrafında afaki rakamlar 10 tane kızıl elma, 5 tane derinlikte bir bombardıman yapacak Anka 3 ve 20 tane de Akıncı olduğunu düşünün. Bu neyi getirecek bize? Şu çok önemli. Niteliğin karşısına çıkartılmış nicelik. Evet, senin F-35'in daha kaliteli olabilir. Ama sana hava füzesi fırlatacak 40 tane insanlı sistem varsa karşında, birine attım F-35'ten, ikisi, üçü, dördü, beşi, altısı.
1: Bitti zaten.
0: Onlardan bir tanesi de
2: Şimdi
0: sana attığında sen bitersin.
2: bizim Kaan'ı, çok özür diliyorum. Kaan'ı, yani o işte F-110 motorlarını bir an evvel istememizin sebebi o. Çünkü şimdi F-16'larda, yani yaptığım okumalar ne kadar doğru bilmiyorum. Hocam daha iyi bilir
0: Estağfurullah.
2: Yusuf Bey. Şimdi F-16'larda siz aynı anda, yani kendi geliştirdiğimiz sistemlerle 2 ile 4 arasında insansız hava aracını kullanabiliyorsunuz. Uçağın niteliği gereği. Ama siz Kaan'a taktığınız zaman tasarım kendinize ait olduğu için, çünkü F-16'lar buna uygun uçaklar değildi. Bunları biz revize ettik, bu kadar oldu. Bunun üstü yok. Peki biz bu Kaan'ları bir an evvel 40 tane Kaan'ı kaldırdığımız zaman, bakın F-110 motorları süpersonik veya motorlar değil. Yani ses hızına geçiyor ama bizim asıl kendi motorumuz, o
0: Evet.
2: TF-35 bin'le ürettiğimiz motordaki kalıcı o
1: Bitki
2: art
1: güzel.
2: yakıcılığı sisteme uymuyor. Fakat biz orada şunu yapmaya çalışıyoruz. Biz ilk modelde 40 tane Kaan'ı kaldırdığımız zaman,
0: 20 diyelim hocam. Hatta 20 diyelim yani.
2: yani veya 20, 8 ila 10 tane insansız hava aracını kontrol edecek sistemleri kuracağız. Bizim
0: 20
2: Kaan'daki,
0: tane, 8 tane de insansız sistem,
2: bakın
0: 160 tane karşısında
2: bizim
0: neyi var?
2: Kaan'daki konseptimiz bu. Bunu biliyor onlar. Delirmelerinin sebebi o.
0: Tabii.
2: Yoksa Kaan uçar 40 tane daha. Şimdi şeyi alıyoruz biz. Yani
1: Eurofighter'ı.
2: Eurofighter'lar alıyoruz. Eurofighter'lar bizim F-4'lerin yerine. Yani hava yer. Çünkü hava kuvvetlerinde veya havacılıkta deniz hedefi ayrıdır. Hava muharebe unsuru ayrıdır. Hava yer. Mesela bizim hava yer konusunda hiçbir uçak sıkıntımız yok artık. Çünkü biz insansız hava sistemlerimizde TB3, TB2'ler, Akıncı şeyler, Anka serileri. Zaten biz yer hedeflerinde bizim üstünlüğümüzü aşamıyorlar. Bir de biz sürü drone'u kullanmaya başladık. İşin bir de enteresan kısmı. Fakat biz bu Kaan'ları ürettiğimiz zaman biz 8 tane işte çok multirollü bir sisteme geçiyoruz biz. İşte 3-4 tane yan tarafa kızıl elma koyarsın. Üste Akıncı koyarsın. Altta bilmem ne koyarsın. Bir tek pilot 5-6 tane veya 7-8 tane uçağı kontrol edebilecek. Şimdi böyle bir hava muharebesine girdiğiniz zaman bunun 8'i 10'u vurulsa ne olur?
0: Tam dediğim nokta. Nicelik niteliği aşacak.
2: Evet.
0: Bunu İkinci Dünya Savaşı'nda Alman tanklarıyla Amerikan tanklarında gördük.
2: Evet.
0: Amerika'nın tankları Alman panzerlerinden M3'ler, M4'ler daha az kaliteli olmasına rağmen Almanların imha ettiği her bir Amerikan tankına karşılık 3 tane daha tank sürdü Amerikalılar piyasaya.
1: Seri üretim kapasitesi yüksekti.
0: İşte. Öyle olunca da muharebenin seyri
2: değişti. Hafifti
0: işte.
2: Sherman tankları, aktifti. Yani o Almanların ağır zırhlıları karşısında şey
1: Bana
2: yapıyor.
1: Rekabet hızlıydı. Tabii.
2: Hatta Almanlar
1: Senefimini
2: bunu
1: yaptım
2: becermeye çalıştılar.
1: sonra.
2: Böyle uzaktan ilk defa şey savaşında bunu denediler, Leningrad kuşatmasını, ama artık iş işten geçti
0: Şeyi de unutmayalım
2: Almanlar.
0: sevgili İbrahim. Türkiye ile olası çatışma asla sadece Türkiye toprakları üzerinden karşılık verilmeyecek. Önemli bir şey söylüyorum. Ülke ismi söylemem. Ama sadece Türkiye. Bir de İran Savaşı'ndan farklı olarak İran ne yaptı? Balistik füze attı. Başka kamikaze drone attı. Başka hiçbir şey yok. Kardeşim, Türk Deniz Kuvvetleri'nin vurucu gücüyle de karşı karşıya kalacaksınız.
2: Bir de karada
0: Gazapla da
2: kokşuyuz.
0: karşı karşıya kalacaksınız. Tamam mı? Yok öyle. Yok öyle. Sonuna kadar.

0: varsa. Biz bu savaştan çok şey öğrendik. Çok evet. şey öğretti bu savaş bize. Kendimizi ona göre İran de hazırlayacağız. Savaşı, değil mi? Evet. Tabii. Kendimizi ona göre de hazırlayacağız elbette. Ama sizin karşınızda İran olmayacak. Kaldı ki İran duruyor. Amerika'yı oraya çektin. Buna rağmen bir şey yapamadın. Benim karşıma Amerika'yı da getiremeyeceksin. Getiremeyeceksin.
1: İşte, NATO şemsiyesinden
0: dolayı ki, bu. Tabii ki.
2: Kriz çıkar.
3: Dünya savaş tarihinde, sözünüz kesin hocam. Dünya savaş tarihi incelensin. Teknolojiye sahip olan ordular. Hatta şunu diyelim. Teknoloji üreten ordular daima kazanmıştır. Bakın, teknoloji satın alanlar değil. Teknoloji üretenler kazan. Hangi savaş izlerse inceleyin dünya savaş tarihinde. Yani 1200'lerden, 1300'lerden, 1500'lerden daha öncesinden o günkü teknolojiye sahip olan ve bunu üreten ordular daima muharebe sahasına kazanmış.
1: Tam mesela bu konuyla ilgili bir ifade okuyayım müsaadenizle. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar biliyorsun NATO parlamenterlerine de bir briefing verdi. Kızılırmayı falan anlattı. Diyor ki dünyada 15 bin kadar savaş uçağı var. İnsan savaş uçakları zamanla muhtemelen 30 yıl içinde hepsinin yerini alacak. Bu da muharebe havacılığında büyük bir devrim olacak. Tüm jet uçuşlarının %90'ı eğitim uçuşu. Yani 10 uçağınız varsa hayatları boyunca 9'u aslında eğitim için kullanılıyor. Elinizde bir tane savaşacak uçak kalıyor. Burada ise eğitime gerek yok. Çünkü bilgisayar bunu bir kere öğrendikten sonra sadece optimize ediyorsunuz.
2: Evet. Konsept değiştiriyoruz.
3: Şimdi yani burada mesela İran savaşı çok şey öğretti diyor. Mesela İran ne yaptı? Hani biz hep eleştirdik ya hava savunma sistemi yok. Hı hı. Şimdi İran... mesela işte hava savunma sistemi İsrail'in çok güçlüydü. Ne oldu? Delindi. İnsan şunu ister. Hem hava savunma sistemi hem de hava taarruz sistemi dengeli bir şekilde iyi olsun. Karşı tarafı caydırmak için. Ama İran bir meşhur şu anda ismi tam aklıma gelmedi. İtalyan pilot var. Askeri pilotun bir sözü var. Yani şöyle anlatayım tabiriyle. Sinekleri diyor havada yok etmeyin. Onların diyor merkezini yok edin diyor. Hı-hı. Mesela İran bunu yaptı. İran ABD
1: İsrail uçağı vurmak yerine İsrail'i vurdu.
3: Tabii, uçaklara saldırmak yerine hava savunma sistemi yerine hava taarruz sistemlerini çok güçlü tuttu. Radarları vurdu. Üste o uçakların havalanlarını vurdu. Yani onda füze rampalarını vurdu ve muharebe sahasını değiştirdi. Kendi lehine değiştirdi. Yani bu çok önemli.
1: Albar da onun için şey diyor. Yunanistan uçakları kaldırır ama geri indirecek yer bulamaz diyor. İndiremezsin
0: kardeşim. Pis bulamazsın yani. Tabii. Biz orayı tutar mıyız
2: Yunanistan'ın
0: yani?
2: Zaten bir coğrafi derinliği yok. Yani ben Yunanistan'a hiçbir zaman hani Ege adaları, o adaları hep gezdik. Yunanistan'a defalarca gitmişimdir. Yani çok böyle parametre...
1: O zaman niye füze koyup duruyorlar, biz de kışkırtıyorlar?
2: Orada hesap başka. Ya ben şöyle bir şey var İbrahim.
3: İsrail'in orada şey
2: şimdi
3: var.
2: Bir parantez...
3: Kullanıyor, Yunanistan'ı kullanıyor kendini.
2: Ya Yunanistan'da 3 tane Yunanistan var. Yani her gittiğimde o dikkatimi çeker. Biri kuzey, işte Selanik hattında olan bir Yunanistan, Teselya. Biri Mora, Atina'nın çevresi. Biri de adalar Yunanistan'ı. Şimdi Teselya'ya gittiğinde bambaşka bir dünya. Adalarda bambaşka bir dünya. Ama Mora'ya gittiğinde adamlar deliriyor. Bir Türkiye düşmanlığı var. Bir Türkiye karşıtlığı var. İnanılmaz prim yapıyor. Yani biraz da ondan da kaynaklanıyor bu.
1: İç siyasette de karşılığı var. O getiriyor.
2: Evet.
1: Peki. Şimdi aslında konularda biraz geri değindik ama Trump Hürmüz sırasında NATO beni çok yalnız bıraktı diye çok şikayet ediyordu. Hani hepinize soruyorum. Herkes de fikrini söylesin. Hürmüz gerilim bize ne öğretti?
2: Bir kere jeopolitik cazibenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. Şimdi İran o Hürmüz hattı. Şimdi İran eğer Hürmüz hattını kapatmasaydı ve maliyeti dünyaya yüklemeseydi bugün İran diye bir şey ortadan kalkar. Kaldı ki İran'ın toplumsal bütünlüğü de riskli bir ülke. Bizdeki kadar sağlam değil. Ama bize şunu öğretti. Bir, jeopolitik cazibe. Bugün Rutte bunu söyledi. Türkiye'nin de jeopolitiği inanılmaz derecede değiştirdi. Şimdi Türkiye'yi fark ettiler. İki, kendi alanınızda, mesela biz de boğazları tutuyoruz. Bunları kullandığınız vakit, kendi kritik arazi arızalarınızı kullandığınız vakit yüksek güvenirlikli bir sistem kuruyorsunuz. Savunma konsepti kuruyorsunuz. Kendi coğrafyanızı kullandığınız vakit ileri savunma ve ileri saldırı niteliklerinizi geliştiriyorsunuz. Bakın şu ana kadar geliştirdiğimiz bizim bütün savaş sistemleri bizim hem hava sahamıza, hem bizim coğrafyamıza, hem bizim iklimimize uygun silahlar. Yani bizdeki yerli ve milli silah sistemlerinin önemi bu. Şunu da gördük. Eğer savunma hattınızı denizlerde, karada, havada, uzayda, siber uzayda açmadığınız vakit belirli bir coğrafyadan sadece füze sallamakla yetinebiliyorsunuz. Ha, füzelerin kıymetini de gördük. Mesela Türkiye İşte bu Siper 3 modelini kullanmasının bir anda sebepleri bu. Füze sistemlerine geçmenin. Bunları da öğretti bize. Ve en önemlisi, eğer siz gerçekten denizlere, uzaya, havaya hakim değilseniz 21. yüzyılda yoksunuz. Yani bu çok net. İşte İran'ın sınırlı kapasitesi, mesela kara operasyonu bile yapamadı. Biz hep şey diyoruz, işte Amerika Hürmüz'e sokulamadı ama İran da sokulamadı. Yani bize çok şeyler öğretti bu. Onun dışında işte savaş konseptleri, ekonomik. Mesela şu var. Şimdi 21. yüzyılın silahları veya savaş sisteminde artık sizin silahlarınız kadar, askeri gücünüz kadar dayanıklılığınız da çok önemli. Bu psikolojik dayanıklılık, ekonomik dayanıklılık, coğrafi dayanıklılık, bunlar da çok kıymetli. Bize bunu da öğretti. İşte biz yerli ve milli sanayi, savunma sanayisini kurup kendimiz üretmek istiyoruz ya. Bu aynı zamanda bizim ekonomik dayanıklılığımızı da arttırıyor. Çünkü silah alarak, işte uçak alarak, füze alarak, tank alarak bir yere kadar geliyorsunuz. Ama ondan ötesi gitmiyor. Çünkü uçağınızı vurabilirler, tankınızı vurabilirler. Merminiz bitebilir. Şu an Türkiye, NATO'nun ve dünyada 155 milimetrelik obüs mermisi üretiminde lider durumda.
1: Çünkü o da öyle bir şey ki hiçbir şey durduramıyor.
2: Şimdi obüs mermisi attığı öyle bir mermi ki o İbrahim
1: hiçbir
2: Bey.
1: Hiçbir şey durduramıyor.
2: Şimdi
1: yani.
2: Her derde deva bir mermi. Tam evet. Böyle Kalaşnikov gibi. Top olarak kullanabiliyorsun, tankta kullanabiliyorsun, evet. Uçaklara yükleyebiliyorsun. Yani 155 milimetrelik mermi o noktada ve bunu Amerika'da sistemleri biz kurarak üretmeye başladılar.
1: Peki. Sayın Alabarda, şimdi bir de Ankara'da böyle NATO'dan üyeler gelmişken Türkiye'de böyle hani savunma sanayi unsurlarının öne çıkan etkinliklere düzenliyor. Siz de katılacaksınız.
4: Evet.
1: Yani ABD medyasında hani böyle Avrupa medyasında milyar dolarlık imzalar da atılabilir diye de haberler var. O anlamda bir değerlendirme almak isterim. Hani evet. Türkiye ne sunuyor? Onlar ne talep ediyorlar bizden? Bir de Türkiye hani mesela Eurofighter'larda olsun, işte Avrupa'nın güvenliğine katkı sağlayabilecek insan savaş araçlarında know-how da paylaşmak ve almak tabii, da istiyor galiba. Tabii. Yani hani sadece bizden istemeyin, bizde de bilgi, mesela şunu biliyorum, mesela Ukrayna'dan biz bu motor kanatlarının sırrını almak için çok uğraştık mesela. Tabii. Yani hani bu anlamda bir gelişme bekliyor musunuz, yoksa bize hep eskiden olduğu gibi ya siz koridorda bekleyin, ihtiyaç halinde biz camı kıracağız muamelesi yapmaya devam edebilecekler mi? O anlamda da bir yorum almak isterim. Sonrasında bir 30 dakikamız var, şu MIT'in NATO 3.0 Türkiye raporunda konuşmak istiyorum. Açıkçası o çok önemliydi.
4: Şimdi yarınki bu 19'daki olay gerçekten önemli. TUSAŞ'ta Sayın Savunma Sanayi Başkanı'nın Haluk Bey'in koordinatörlüğünde yapılan önemli bir toplantı. Türkiye orada bir takım hava araçlarıyla alakalı da önemli bir takım şeyler yapacak, sergileler, sanayi ürünlerini sergileyecek hava araçlarıyla ilgili. Bu kapsamda Saab'ın hava ihbar kontrol uçaklarıyla Northman Grumman'ın istihbarat ve gözetleme uçakları için bir takım resmi imzaların atılması planlanıyor. Şimdi TUSAŞ'a baktığımızda biz TUSAŞ Avrupa'da NATO üyesi birçok ülkeyle alakalı zaten üretimler yapıyor. Hatta Boeing için bile üretim yapan bir yer TUSAŞ. Dolayısıyla ilk defa bu şekilde bir anlaşma yapılmayacak ama milyar dolarlık imza tabii Türkiye açısından oldukça kıymetli. Dolayısıyla yarın sadece bir NATO zirvesi takip etmeyeceğiz. Aynı zamanda da Türkiye'deki savunma sanayi ürünleriyle Avrupa'nın güvenliğine yönelik bir takım ürünlerle ilgili bir memorandum of understanding, yani bir mutabakat zaptının imzalanması söz konusu olacak. Bu kıymetli. Neden? Hem Türkiye ile Avrupa arasındaki bu savunma sanayisinin ilişkilendirilmesi açısından, yetenek kazanımı açısından, ilişkilerin farklı noktalara ilerlemesi açısından önemli. Hem de işte istihdam açısından önemli. Yani savunma sanayi yeniyor mu? Çok vardı ya böyle diye.
1: Diyorlar.
4: Yeniyor kardeşim.
1: Siyah mı yiyeceğiz diyorlar.
4: Yiyoruz biz siyahı. Yani 125 bin tane savunma sanayinde mühendisimiz çalışıyor, tamam mı? Bunlar aybaşı geldiğinde bu evlatlarımız bir şekilde gidiyorlar, maaşlarını savunma sanayisi üzerinden alıyor. 10 milyar doları geçtik geçtiğimiz yıl. Şöyle bir rakam vereyim. Türkiye 25 yıl önce savunma sanayinde bir yılda yaptığı ihracatı şimdi bir haftada yapıyor. Bak bir daha söylüyorum. Savunma sanayinin 2000'li yılların başında bir yılda yaptığı ihracatı şimdi bir haftada yapıyor. Sadece Nisan ayında 950 milyon dolarlık ihracat yaptık. Bu sene büyük ihtimal 12 milyar dolar gibi bir savunma ve havacılıkla kapatacağız. Yani bir %25 dolar civarında artış olacak. Savunma sanayinde artışlar o kadar kolay olmamasına rağmen hızlı gidiyoruz. Neden?
0: Şimdi

0: Sizin rakipleriniz kim? İlk onun içindeymişiz. Niye ilk üçün içinde değiliz? E kardeşim, rakibin senin silah üretiminde Amerika. Rakibin Rusya, rakibin Çin, rakibin İsrail. Fransa, rakibin İngiltere, İsrail. Rakibin Güney Kore. Şimdi bunlarla tabii ki rekabet edebilmek o kadar kolay şeyler değil. Dolayısıyla ben önümüzdeki süreçler içerisinde Türkiye'nin savunma sanayinden elde edeceği istihdamın ülke ekonomisi açısından da önemli bir hani dış politikada sağlamış olduğu ekstra katkıyı söylemeksizin söylüyorum.
1: Bir şey daha soracağım ondan sonra.
2: Yusuf Bey bir ek yapabilir miyim?
1: Tabii buyurun.
2: Şimdi çarpan etkisi diye bir şey vardır ekonomide. Yani bugüne kadar endüstriyel ülkeler, büyük ülkeler hep uzay ve havacılık işte savunma sanayisini sayesinde zenginleşmiştir. Nedir ya bu?
1: Aselsan röntgen cihazları yapabilmiş gibi aynı zamanda.
2: Mesela şimdi bizim büyük çiftliklerimizde, büyük tarım şeylerimiz artık mesela drone'la ilaçlama. Ben bunu geçen memlekette gördüm. Yani adam binler, yüzlerce dönüm tarla drone'la ilaçlama yapıyor. Şimdi bunların hepsi savunma sanayisinin gelişmesiyle.
1: Hatta bir tanesi arabasını verip drone'la takas etmiş, dalga geçmişler köylüler. Ya araba verip bu alınır mı diye. Şimdi hepsi kuyruğa girdiler diyor. Tabii. Bana gelip diyor yaptı.
2: Yani, İlaçlıyor bilmem ne. Yani bu çarpan etkisidir bu. Bu endüstriyel dönüşüm. Bu yarın bir gün tarladan patates olarak da çıkacak.
1: Peki şeyi soracağım. Üstad şimdi Sayın Alabar da biliyor. Aradan yıllar geçtiği için artık devlet sırrının teliği kalmadı. Yıllar önce bir bu sektörden çok önemli birisi dedi ki ya biz bir uzay üssü yapma mücadelesi veriyoruz. Evet. Hani ülkeyi size söylemeyeceğim ama dedi yani bunun için gerçekten çok büyük bir mücadele içerisindeyiz. Biz hatta Senel Abarda'yla ya neresi olabilir diye ekvator çizgisinden şöyle bir bakalım dedik ondan sonra. Sonra benim aklıma Sayın Cumhurbaşkanı 2011 yılında Somali'ye yaptığı ziyaret geldi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'yla Atatürk Havalimanı'nda devlet konuk evinde o dönem ATV'deydim. Bir yarım saatlik bir mülakat da yapmıştık. Hani oradaki durumu anlatmıştı, sahip çıkmamız gerektiğini. Hatta o zaman Somali kampanyası yapılmış, yardım kampanyası. Konuyu nereye bağlayacağım? Üstad gerçekten büyük bir vizyon olmazsa
0: tabii canım.
1: Hiçbir şey olmuyor tabii galiba.
0: Yani, hani... yani öyle kuantum muantum deyip bisikletle Muharrem İnce pozları verebilirsiniz ama yani hayaller öyle de gerçekler para kuleleri.
1: Şöyle soracağım tamam mesela şunu da yapmıyor mesela Sayın Erdoğan. Ya işte Hakan Fidan sen git Somali'ye bir bak ya da ne bileyim işte savunma sanayi başı sen git Somali'ye bak diye de göndermiyor. Yani o kadar hani terörün olduğu, açlığın, sefaletin, hastalık riskinin olduğu bir yere Sayın Hanımefendi'yle Emine Hanım'la birlikte gidip o çocukları gerçekten bağrına basıp hani samimi bir sevgi de göstererek ama aynı zamanda hani jeostratejik deniyor herhalde. O bölgenin kıymetinin de farkında olarak biz acaba birlikte ne yapabiliriz'e kafa yormak, bir gönül alıp bir de aynı zamanda üstüne bir şeyler koyabilmek. Hani bu vizyona yetişmek de gerekiyor herhalde. Bir yani
3: İbrahim Bey şunu diyor. Bütün işte Afrika kıtasındaki birçok ülkede bu açıklamalar var. Yani bu Fransa'nın, İngiltere'nin, Portekiz'in, Hollanda'nın sömürge politikalarına karşıdan sonra Çin geldi diyor. Baktık ki diyor Çinler çok farklı bir politika izliyor. Orada Çin çok yaygın. Ve ardından Türkiye geldi diyor. Türkiye hepsinden farklı. Yani kazandır kazan. Bakın kazandır kazan. Yani bu Türkiye'nin orada izlediği bu politika, insancı ve barışçı politika Afrikalı uluslar, ülkeler, milletler üzerine çok büyük etki yaptı olumlu yönde. Ve Türkiye'ye karşı bakış açıları değişti. Yani bunu yani sömürgecilikten nereye kadar geldiklerini gördüler yani. Kıymetleri ortaya çıktı.
2: Şimdi Afrika. Bizim bir dönem işte aldık ya bu işte yani denizlerde araştırma petrol, doğalgaz, sondaj gemileri.
1: Onda yerden yere vurdular üstad yani.
2: Şu an var ya.
1: Bir bakraç bile bulamadık.
2: Mesela bazı yerlere gidemiyoruz. Neden? O kadar şeyi dolu ki gündemi. Ve inanılmaz da para da kazanıyoruz. Şimdi Afrika'da neredeyse bütün ülkeler işte Somali hattı, Sudan hattı olduğu gibi kiralanmış. Yani buralarda hükümetler tarafından petrol ve doğalgaz sondajlama. Ve yani şu an 7 tane var galiba.
0: Evet.
2: Biz bir 7 tane dünyanın daha alsak.
0: Dünyanın en büyük filolarından bir tanesi.
2: Bakın bir 7 tane daha alsak yetmeyecek.
0: Tabii.
2: Yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi şey diyorlar Doğu Akdeniz'de niye araştırma yapıyor? Çünkü dolu. Gündemleri dolu. 2-3 tanesi Karadeniz'de. 2-3 tanesi
0: Pakistan
2: aşağıda.
0: Pakistan mesela Türkiye'yle yani, işbirliği yapmak istiyor. Okyanusa bakan bir tarafı var Hint Okyanusu'na. Yani gelin burada yapalım falan diye.
2: Evet Pakistan.
0: Ne, bir bakraç kova bile petrol bulmadığımız halde bu masrafı niye yapıyoruz diyen kimdi? Ali Mahir Başarır. Veli Ağbaba'yla beraber vizyonlarının gerçek anlamda neye çalıştığını bugün daha iyi görüyoruz.
1: Ya.
0: Değil mi? Kargo poşetleri falan.
1: Peki siyasete girmeyeceğiz NATO gündemine.
0: Yok.
1: Ama yani, bir şekilde yani, bir yerden bir
2: ama, evet, ama.

0: Siyaset
1: tutuyor yani, illa bir yerden
2: denk geliyor yani, vizyon meselesi deyince de kaçamıyoruz. Şimdi MIT'in NATO 3.0 Türkiye raporuna biraz konuşalım istiyorum. Yaklaşık olarak bir 20 dakikam kaldı. Ben bir cümle okuyayım. Diyor ki, rapordan okuyorum. Büyük güç rekabetinin sertleşmesi, Çin'in teknolojik ve ekonomik yükselişi, Rusya ve Ukrayna ve ABD-İsrail-İran savaşlarının gösterdiği askeri ve jeopolitik yapısal kırılganlıklarla dönüşüm her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmaya itmektedir. Buna ek olarak hibrit tehditlerin yaygınlaşması ve tehdit ortamının giderek bulanıklaşması uluslararası güvenlik paradigmasını köklü biçimde dönüştürmektedir. Öncelikle hani MIT'teki emek verenleri buradan tebrik ediyoruz. Hani dünyaya dair böyle vizyonlar ortaya konulması, bizlere de ufuk açacak bilgilerin paylaşılması çok kıymetli. Bizler elbette ekranlarımızdan bu bilgileri vermeye çalışıyoruz ama hani Milli İstihbarat Teşkilatımızın görünmez kahramanlarının bu işleri yapması da gerçekten hoş. Sayın Alabar'da.
1: Üç konu var burada.
2: Her aktörü çoklu kriz ortamına hazırlık yapmak istemektedir.
1: Çoklu kriz ortamı. Ne demek tehdit çoklu kriz? Ve uluslararası güvenlik paradigmasının değişimi. Şimdi çoklu kriz yani sadece biz İran-Irak İran-Amerika savaşında İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki askeri çatışmayı mı konuştuk? Enerji krizinde konuştuk.
2: Doğru.
1: Çünkü
2: İç savaş ihtimali de konuştuk.
1: Çoklu krizden kastettiği o. Yani birçok alanda krizi yaşıyorsun. Savaşı yaşarken. Yani İran'la Amerika savaşıyormuş. Bana ne sabaha kadar değil, yılın sonuna kadar savaşın diyemiyorsun. Neden? 20 milyon ton petrol çıkmaz oldu. Petrole bir baktık biz. Varili 114 lira. İşte Türkiye'de Eşel Mobil uygulandığı için 70'leri 80'leri hiç geçmedi ama yani bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendi bütçesinden karşıladı bunu. Falan falan. Çoklu kriz ortamları bu anlamdan. Ya da neden? İşte bir iç savaş çıkıyor Suriye'de. 11 yıl sürüyor değil mi? Avrupa'yı nasıl vuruyor? Düzensiz göçle vuruyor. Doğru. Al sana başka bir boyutu krizin. Bir de hibrit tehditler. Yani hibrit tehditler artık sadece konvansiyonel olarak karşımıza çıkan adamın tankı topu çıkmıyor. Yani herhangi bir grubun elindeki, ülkenin demiyorum, kamikaze dronlar sizin için tehdit olabiliyor. Ya da enerji güvenliğindeki sıkıntılar sizin için farklı bir tehdit kategorisine girebiliyor. Ya da bunun dışında sağlıkla ilgili konular tehdit olarak karşınıza çıkabiliyor. İşte pandemide olduğu gibi falan. Dolayısıyla hem çoklu kriz ortamları var hem de tehdit artık hibrit hale gelmiş. Birçok farklı. Şimdi yeni güvenlik paradigması diye bir şey var. Yeni güvenlik paradigmasının ölçütlerinin içerisinde tank top yok sadece. Enerji arzu güvenliği var. Efendim çevreyle ilgili boyutları var. Birçok nokta var. Gıda ile ilgili boyutları var falan. Şimdi mesela Ukrayna Savaşı birden dünyanın gündemine iki şeyi soktu.
2: Tahıl koridoru.
1: Biri tahıl koridoru, diğeri de gübre fiyatları.
2: Doğru.
1: Çünkü gübreyle ilgili üretim Rusya'nın en büyük üretim kalemlerindendi. Hatırlayın savaşın başladığı zamanda ben biliyorum köylü bir ailenin çocuğuyum. Birçok çiftçi arkadaşım bana gittiğimde Balıkesir Kepsu'da biz bu sene hiç gübre atmadık. Buraya geldi. Neden? Çünkü o zamanın parasıyla 1000 liraya gelmişti çuvalı. Yani oraya işte adam küçük bir yere 10 torba gübre atsa 10.000 liraya buğdaydan alacağı para o kadar değil. Bu yaşandı yani bu ülkede. Bir de uluslararası güvenlik paradigmaları köklü bir şekilde değişiyor. Yani testiye kurşun atarım, keçeye palaç alarım diyemiyorsunuz. Ne diyor Amerikalı bir general? Hava üstünlüğü, soğuk savaş ve 2020'li yıllara gelinceye kadar sürekli Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Dünyanın hangi coğrafyasında olursam olayım.
2: Havaya
1: hiç gökyüzüne bakma gereği hissetmedim.
2: Doğru.
1: Ama şimdi hissediyor.
2: Drone geliyor mu diye.
1: Çünkü güvenlik paradigması değişiyor artık. Artık tehlike düşmanın F-35'inden gelmiyor sadece. Durduramadınız işte sizin demir kubbe diye alayubala ile anlattığınız şeyi kevgire döndürdü İran. İran'ın kevgire döndürdüğünü biz perme perişan ederiz. Bakın burada hamaset gütmeden söylüyorum. Perme perişan ederiz. Şimdi o zaman uluslararası güvenlik paradigmalarında da değişimler var. Sadece savaşın boyutunda değil, hizalanmalarda, ittifaklık ilişkilerinde de var. Şimdi siz mesela görüyor musunuz? Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan Dışişleri Bakanları kaçıncı kez bir araya geliyorlar. Şimdi güvenlik paradigmasında sadece NATO'ya güvenebilir miyiz? Namık'tan tweet atıyor. Yine girdim iç siyaset ama mecburum. Ne işin var Somali'de deniz aşırı maceracılık? Ya kardeşim Somali'de petrol arayan gemiye bir saldırı olduğunda NATO senin yanında olacak mı? NATO şunu diyebilir. Tamam da kardeşim Somali'deki üssün beni ilgilendirmiyor. Ben Türkiye'ye saldırı olursa yanında olurum.
2: Doğru.
1: Şimdi siz peki Kızıldeniz'de güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Umman Körfezi'nde

0: güvenliğinizi nasıl sağlayacaksınız? Buradaki ülkelerle ittifaklık ilişkisi değilse de yan yana hizalanma ilişkileri geliştiriyor Türkiye. Ama deniyor ki ya eski köye yeni adet getirmeyin. Nedir bizim gerçek adetimiz Ünal Çeviköz'e göre falan? Azerbaycan işgal edilirse Demirel gibi cevap verilir. 4 helikopter istedim diyor Ebul Feyz Elçi Bey. Ya, bana bir tane diyor savaş helikopteri de değil yaralı taşıyacak gönderemedi. Neden gönderemedi? Olmadığından değil. Sovyet korkusundan dolayı gönderemedi. Konvansiyonel adamlar çünkü bunlar. Şimdi dolayısıyla sizin farklı coğrafyalarda başınıza gelebilecek olaylarla alakalı çok farklı şeyler yapmanız gerekirken adam diyor ki eski köye yeni adet getirmeyin. Ne yapalım o zaman? Şunu yapalım. Avrupa ve Amerika batı lokomotif olsun. Biz vagon alalım. Onlar nereye gidiyorsa takip edelim.
1: O zaman Rusya ile savaşacaktık Ukrayna safında.
0: Tabii canım. Ya bir dakika. Savaşmadın mı? Sivastopol'da seni nasıl savaştırdılar? Yani 1914'te Sait Halim Paşa diyor ki anılarında bir sabah kalktım diyor. Enver Paşa bana sormadan Sadrazam Sait Halim Paşa anılarında yazıyor. Bil fiil kendisi. İçeriye almış Goben ve Breslau'yu. Niye diyor bana sormadan yaptın? İşte efendim işte kaçıyorlardı. Sıkıntıya düşmüşlerdi. Almak durumunda kaldık falan. O arada da diyor bize Sultan Reşat'la diğer gemimiz İngiltere tarafından verilmemişti. Tıpkı F-35'lerde olduğu gibi. Tıpkı işte diğer...
1: O zaman da 5 milyon altın mı ne verilmiş?
0: Ha, yani kömürüne kadar vermişler. Rauf Orbay oraya almaya yani, gidiyor. Ödenmiş. Kömür parası bile ödenmiş. Kömür parası. Kömürlü o zaman motorlar gelecek. Vermediler diyor. Biz de bunları Almanlardan aldık diyor. Sait Halim Paşa İngiliz Büyükelçisi'ne falan anlatıyor. Rus Büyükelçisi'ne falan anlatıyor. Ne koyduk adını? Yavuz'la Midilli koyduk değil mi? Girseydi, girmekle kalsaydı sorun değildi. Sadrazamın haberi olmadan aradan geçen 3-4 ay içerisinde o iki gemi gitti. Hiç lüzumu yokken, hiçbir şekilde istişare edilmeden 3 kafadarın almış olduğu kararla Sivastopol limanları dair Rusların limanlarını vurunca
1: Ukrayna'nın hemen karşı tarafına
0: düşüyor. Rusya bize savaş ilan etti. Savaş ilan edince Sarıkamış'ta kaç bin askerimiz donarak öldü? 90 bin. Biz o askerlerimizin şehadetini kutluyoruz ama tarih kitaplarında hiç şunu öğretmediler. Peki kardeşim biz bu savaşa niye girdik? Girmeyip 90 bin evladımızı Allahu Ekber dağlarında tifodan, tifüsten öldürmeseydik daha iyi değil miydi? Hiç sordurtmuyorlar. Peki bunun dışında hangi savaşa girdik? Çanakkale'ye girdik. 250 bin evladımız 15 yaşında toprağa girdi. 17 yaşında toprağa girdi. Şimdi bu ve bunun gibi olayları yaşat, yine yaşatırlardı. Yaşatmadılar mı yani? Ne diyordu Namık'tan? Ya dedi bu nasıl deniz kuvvetleri komutanı ya dedi. Karadeniz'de Türkiye'nin NATO üyesi olduğundan haberi yok daha falan. Sizce deniz kuvvetleri komutanlığı makamına gelmiş çok başarılı bir denizci general olan amiralimiz NATO'da olduğumuzun farkında değil mi? Şunu yaptı. NATO Karadeniz'e girmesin biz bu mayınları hallederiz dedi. Bu Washington'ı rahatsız etmedi. Washington'ın Türkiye'deki Gazi Meclis'teki temsilcisi Namık Tan'ı rahatsız etti. Kardeşim bunları bilelim. Takkeyi önümüze koyalım. Kararlarımızı buna göre verelim. Tekrardan bu ülkeyi Rusya'nın karşısına oturtacak Meral Akşener gibi, Kemal Kılıçdaroğlu gibi altılı masa söylemlerini hep duyduk. Onlarla beraber yola gidip bu ülkenin bıyıkları yeni terlemiş evlatlarımızı Rusya'ya cepheye mi göndereceğiz Allahu Ekber dağlarında olduğu gibi? Yoksa sadece kendi çıkarımız için mi savaşacağız? Sayın Cumhurbaşkanı bir özel televizyon kanalında kelimesi kelimesine aynen şöyle söyledi. Eğer ferasetli davranmasaydık bizi Rusya ile savaştıracaklardı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bizzat söyledi.
1: Doğru.
0: E kardeşim eğer savaştıramadılarsa seni bu şekilde iktidarından etmek için New York Times editörler toplantısında Biden orkestra şefliği yapar.
1: Doğru. Türkiye'deki dostlarımıza devireceğiz der.
0: Tabii.
2: Evet.
1: Üstad şimdi bu NATO... MİT'in NATO raporundan bir satır daha okuyacağım müsaadenizle. Türkiye NATO 3.0'ın ihtiyaç duyduğu müttefik profilinin güçlü ve istisnai bir örneğidir. Kendi güvenliğini üretebilen, kritik teknolojilerde yetkinlik geliştiren, bölgesel krizleri okuyabilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve stratejik özelliklerini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe doğru evrilmektedir. Bu evrilme, Türkiye'yi NATO'nun dönüşüm kapasitesini fiilen test eden ve güçlendiren aktörlerden biri haline getirmektedir. Ne demek bu işte stratejik özelliğini ittifak kapasitesine dönüştürebilen Türkiye, güvenilir müttefiklikten stratejik katma değer üreten aktörlüğe ne demek, ne istiyor, ne demek istiyor?
2: Şimdi tabii Türkiye'nin bugün bölgedeki konumu, gelişme, hep bunu hep sabit şeyleri söylüyoruz ama

0: toplumsal gücü. Mesela bir öncekinde sürdürülebilir güvenlik başlığı var MIT'in. Orada diyor ki güvenliğin askeri, ekonomik ve toplumsal boyutları farklı başlıklar olmaktan çıkararak aynı mimarinin tamamlayıcı unsurlarına dönüştürür. İbrahim Bey, bunları sizle de hep konuştuk. Şöyle dedik. Bizim askerlikte şöyle bir şey var. Milli güç unsurları deriz. Milli güç unsurlarını tanımlarken ekonomik güç, askeri güç, siyasi güç, toplumsal güç gibi unsurları bunlar sayabiliriz. Mesela bunlardan örnek verelim. Bunların nasıl hep birlikte senkronize hareket etmesinin öneminden bahsedelim. Mesela İsrail'in demir kubbesi delinince ne oldu? İsrail halkı havalimanlarına koştu. Demografik yapısı zayıftı. Çünkü herkes çifte pasaportluydu ve ülkeyi terk etti. Aidiyet duygusu yok. Yine farklı bir şeye bakalım. İran. İran bombalandı. Muhalifler geri dönmeye başladı. Bakın bu toplumsal gücün yansıması olarak çıkıyor. Devletin yanında yer aldı. Şimdi askeri güç keza öyle. Siyasi güç. Bakın bir yerde siyasetin almış olduğu kararlar, siyasetin aldığı kararlar ekonomiyi etkiler. Toplumsal gücü etkiler. Çıkarılan kanunlar, alınan kararlar her siyasi kararın bir sonucu olur. Hangi yönde alıyorsa, ekonomi ise ekonomik yönde. Bu toplumsal yönde, kültürel yönde, olumlu ya da olumsuz. Şimdi sizde öyle bir siyasi irade var ki almış olduğu kararlarla hepsine çarpan etkisi yaratacak şekilde olumlu yönde sahaya yansıtıyor ve milli güç unsurlarını bir arada güçlendirerek ortaya çıkarıyor. Mesela terörsüz Türkiye. Şimdi herkes diyor ki işte Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Erdoğan bunu neden ortaya attı durup dururken? Ya bunun bir mantığı vardı yani. Şimdi bugün İsrail'in biz Suriye'de, İsrail'in bu coğrafyada kendisine tehdit olarak gördüğü devasa büyüklükteki coğrafyaları, farklılıkları kullanarak bölüp parçalamak istediğini biliyoruz.
1: Tabii.
0: Şimdi bunun
1: Lazkiye'de,
0: önüne geçebilmek,
1: Süveyda'da denediler.
0: evet, bunun önüne geçebilmek için bunlar ortaya çıkarıldı. Bunlar iş cepheyi güçlendirmek için, Türkiye'deki toplumsal yapıyı güçlendirmek, bir araya getirmek için yapıldı. İşte bütün bunlar Türkiye'yi o biraz önce yine MIT'in raporunda belirtildiği gibi güvenli, güçlü bir müttefik haline getiriyor. Stratejik bir güç haline getiriyor. Ve bunlar da bir şekilde bunun Avrupa ülkelerde görüyor, Amerika'da görüyor, bir başkası da görüyor, Çin'de görüyor. Bakın Çin'de görüyor. Değişen, hani biraz önce de bahsettik ya, değişen bir teknolojik ve ekonomik bir dönüşüm var. İşte kritik minerallere geçiriyor ama hidrokarbonun etkisi azalmıyor. Kritik mineral jeopolitiğine geçiriyor ama hidrokarbonu biz nerede gördük? Hürmüz'de gördük. Ne kadar önemli olduğunu gördük. Oranın kapanmasının, jeopolitiğin. Dolayısıyla bütün bunlar Türkiye'nin bu tehditler ortamında, gelişen tehditler ortamında Türkiye'yi örnek bir ülke durumuna da çıkarıyor diyebilirim.
1: Peki burada şeye de dikkat çekiliyor. Askeri kapasite kadar üretim sürdürülebilirliği ve teknoloji sahipliği kadar bu teknolojiyi uyarlama kapasitesi belirleyici hale gelmektedir. Yani müşterek harekat kabiliyetinden bahsediyor anladığım kadarıyla ve aynı zamanda teknolojiyi uyarlama dediğim mesele tam da sizin o anlattığınız duruma denk geliyor. Bu anlamda Allah'a şükür iyi gidiyoruz gibi görünüyor. Şöyle bir ifade okuyacağım Üstad yine rapordan. Siber saldırılar, dezenformasyon, enerji baskısı ve kritik altyapı sabotajları çoğu zaman açık askeri saldırı eşiğinin altında kalmakta. Ancak hedef toplumların karar alma süreçlerini, ekonomik istikrarını ve kurumlara duyulan güveni aşındırarak stratejik sonuçlar üretmektedir. Bu durum bilişsel güvenlik ve toplumsal dayanıklılığın ulusal ve kolektif güvenliğin ayrılmaz unsurları haline geldiğini ortaya koymaktadır. Burası dikkat çekici. NATO'nun bu yeni paradigmaya nasıl uyum sağlayacağıysa belirsizdir diyor. Yani MIT'in yaptığı bu tespitlerde NATO biraz geride kalıyor eleştirisi de mi
2: evet,
1: var bu
2: kesinlikle.
1: Meselelerde?
2: Şimdi bakın, şimdi bu zirvede Türkiye'nin argümanı şu. 360 derece güvenlik ekseni ama çok boyutlu güvenlik derinliği. Ne demek bu? Şimdi mesele artık diyor ki Türkiye, MIT'in bu raporunda, artık güvenlik sadece tank sayısı, top sayısı, uçak sayısında değil. Bu işin askeri bir boyutu var, istihbarat boyutu var, yapay zeka boyutu var, algı boyutu var, toplumsal dayanıklılık boyutu var, ekonomik boyutu var. NATO
1: hatta
2: diyor.
1: Hatta dijital kuşatma ile psikolojik harp boyutu var.
2: Yani o algı, işte onu demek istedim. Dijital, psikolojik, sosyolojik derinliği var. Artık diyor NATO buna uyum sağlamalı. Çünkü işte biraz önce de sormuştunuz ya, Hürmüz Savaşı bize neyi getirdi?

0: Şimdi bakın, hocam da dedi, İran'da yaşanan hadise ne? İşte İsrail saldırıya uğradığında insanlar çekip gidiyordu. Ama İran'da insanlar, işte bakın, 7 milyon insan cenazeye katılmış. Hiç önemli değil. Yani İran'da rejimi sevmeyen de çok ama seven de çok. Ve bu İran'ı ayakta koydu. Şimdi bu savaştan anladığımız şu, diyor ki artık NATO tek boyutuyla sadece tank sayısı, top sayısından ibaret değildir. Bir toplumsal ve derinlikli bir savunma ağı kurmak zorundadır. Peki buna hazır mıdır? Bunun hazırlığı sadece külfet paylaşımıyla olmaz. Külfetin dağıtımıyla da ilgilidir diyor. Yani diyor ki üretim, stok, sürdürülebilirlik, lojistik, bütün bunlarla beraber diyor yeni bir NATO konseptine geçilmesi gerekiyor. İşte NATO 3.0 dediği, yani Hegseth'in dediği aslında bu da değildi. Yani dedi ki NATO'ya yeni bir görev veriyoruz demek istediydi. Fakat bu, o kavramı aldık biz bu raporla, bu boyuta çevirdik. Yani şunu diyor Türkiye MİT raporunda. Artık diyor madem 3.0 diyorsanız diyor, bu sadece diyor işte yeni düşmanlar, yeni rakipler
1: Yani
0: belirlemek.
1: Asya Pasifik'e adres göstererek olmaz diyor
0: Olmaz.
1: sadece.
0: Çünkü siz bu derinliğe inmediğiniz zaman, yani suyun derinliğine dalmadığınız sürece suyun dibindekini göremezsiniz. Çünkü tehdit artık suyun dibinden geliyor. Sizin bir suyun içinde fotoğrafını çekmeniz lazım. Nerede köpek balığı var, nerede deniz yıldızı var, nerede şey var, yani metafor kuruyorum. Dolayısıyla bu rapor bu noktada gerçekten hani NATO'nun bugüne kadar yapılan okumalarını da yeniden analiz ettirecek bir rapor. Yani bu çok boyutlu bir rapor şeklinde hazırlanmış. Hakikaten dediğiniz gibi kim hazırladıysa emeklerine sağlık.
1: Peki. Sen Albar'da 3 dakikam kaldı ama Asya Pasifik denklemi için de kısa da olsa bir değerlendirme almak isterim. Yani NATO'nun ta oralara kadar gitmesine gerek var mı? Gerçekten sonuçta bu bir savunma örgütü aslına bakarsanız. Hani Amerika'nın ticari kapasitesindeki eksiklikleri askeri kapasiteyle kapatmaya çalışması ne kadar doğru bir yaklaşım sorusunu sormak istiyorum. En azından 3 dakikada olsa bu konuyu da biraz
2: Şimdi tabii
1: konuşalım
2: ki NATO
1: istiyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile varlığını sürdürebilecek bir organizasyon ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olmadığı bir yerde NATO'nun olabileceğini çok düşünmüyorum. Çünkü biraz önce Fransa, Almanya, İngiltere, İtalya, Polonya üzerinden yaptığım değerlendirmede herkesin farklı notalarda farklı davullar çaldığını, farklı enstrümanları farklı bestelerle üflediklerini söyledim. Şimdi böyle bir ortamda ABD yoksa NATO da yok. Peki ABD varsa ABD önünde ya da sonunda Çin'i kuşatma siyaseti konusunda NATO'yu savaşa sokacak anlamında değil ama boğazların kontrol edilmesi, Güneydoğu Asya'ya NATO'nun bazı birliklerinin farklı gerekçeler gösterilerek gitmesi gibi hususlar gündeme getirilecektir. Ki bugün Rutte'ye sorulan bir soruda İran'a yönelik olan harekat ile NATO arasındaki ilişki sorulduğunda Hürmüz Boğazı'nın açık halde bulundurulması deniz seyri sefer güvenliği açısından NATO'nun birincil derecede ilgilendiği bir husustu. Ve NATO
1: ticaret yolları bizden sorulur diyecekler.
2: Diyor ki yani ticaret yolunda NATO Avrupa'nın ve NATO ülkelerinin güvenliği açısından önemli. Yani sana şöyle demeyecekler. Ya ben Çin'e karşı sefere gidiyorum. Kiziroğlu, Mustafa Bey gibi.
1: Gelin
2: Hani siz de atımın terkisine binin beraber gidelim falan değil bu. Yani diyecekler ki İşte Çin'in orada inşa etmiş olduğu yapay adalar var. Bu adalar ticaret güvenliğini bir şekilde sıkıntıya
1: tehdit ediyor.
2: sokmaktadır, tehdit etmektedir. AUKUS gibi bir oluşumla NATO üyesi ülkelerin ikişer tane muhrip verdiği 30 tane ülke var. Hadi Arnavutluğu, Makedonya'yı falan silelim. 10 ülke ikişer muhrip verse 20 tane donanmadan oluşan devasa bir şey bu. Bunu isteyecek Trump. Bu olur mu olmaz mı ya da olmalı mı? Şimdi bunun olma ihtimali büyük tartışmalara gebe olacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri isterse NATO'yu peşinden sürükleyebilir. Bana sorarsanız açık denizlerin güvenliğine yönelik Çin'in bir tehdit oluşturacağını mesela düşünmüyorum. Çin de oyunu kuralına göre oynayarak ABD'nin eline koz vermekten ısrarla kaçınacak.
1: Çatışmadan kaçınacak mümkün
2: Evet.
1: olduğunca. Peki masada ne var da veda vakti geldi efendim. Başkentten sizlere ulaştık, seslendik Ankara'dan. Tabii gözümüz kulağımız aynı zamanda NATO zirvesinde olacak. Hani 2 gün boyunca 24 ekranlarından canlı yayınlarla, uzman konuklarla ve tabii sıcak gelişmelerle birlikte olacağız ve izlemeye, anlatmaya devam edeceğiz. Bizimle birlikte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ankara'dan da bir kez daha hatırlatalım efendim. Bizi menüye yazmaya çalışanlara inat. Masada olacağız, masa kuracağız ve bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

1993-1995 yılları arasında Birleşmiş Milletler'in uçuş yasağını uyguladı ve Sırp hedeflerine yönelik hava operasyonları düzenledi. 1999 yılında Kosova'daki insani krizi durdurmak amacıyla Yugoslavya'ya karşı 78 gün süren hava harekatı gerçekleştirdi. Operasyona Türkiye de katıldı. 11 Eylül saldırılarının ardından NATO'nun en kapsamlı görevi Afganistan oldu. İttifak, 2003-2014 yılları arasında Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nün komutasını üstlendi. Ardından Afgan güvenlik güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği verdi. 2011 yılında Libya'da sivillerin korunması amacıyla hava ve deniz operasyonları yürüttü. NATO, 2004'ten itibaren Irak güvenlik güçlerinin eğitimine destek verdi. 2000'li yıllarda terörle mücadele, korsanlık ve deniz güvenliği kapsamında çok sayıda deniz operasyonu gerçekleştirdi. 2016 yılında ise Ege Denizi'nde düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında keşif ve gözetleme faaliyetleri yürüttü.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vur vur!
3: Oğlum şuna bir bakar mısın ya?
4: Öf be baba, kaç defa anlattım, gösterdim, öğrenemedim bir türlü şunu kullanmayı. Son kez gösteriyorum. Bu kadar
3: iyi. Sağ ol. Tamam.
5: Baba, baba.
4: He oğlum.
5: Bilişim teknoloji dersi için bir proje hazırlıyordum. Ama sonunda takıldım. Yardım eder misin?
4: Etmez miyim oğlum? Ver.
5: Ne yaptın baba?
4: Ne?
5: Tüm projeyi sildin. Şimdi her şeyi baştan yapmam gerekecek.
1: Anlayış önemli bir erdemdir. Sabırla, sevgiyle, nesilden nesile. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı.
6: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
7: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
6: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
7: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

24 ekranlarından ve 24 radyodan günaydın, mutlu sabahlar. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabahla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Ankara'da bulunan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan ayrıca Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Dünyanın gözü Ankara'da düzenlenecek olan tarihi NATO zirvesinde. Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan da önemli temaslarda bulunuyor. Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüştü. Kabul'de NATO-Ankara zirvesinin gündemi, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Ankara zirvesinde kolektif savunmadan müttefikler arasındaki savunma sanayi işbirliklerinin artırılmasına kadar birçok hususun ele alınmasının önemli olacağını belirtti. Erdoğan, zirve marjında düzenlenecek savunma sanayi forumunun da dikkatle takip edileceğine inandığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca NATO zirvesi için Ankara'ya gelen Bulgaristan

0: Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'i kabul etti. Liderler görüşmede Türkiye-Bulgaristan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Bulgaristan ilişkilerinin çok boyutlu şekilde ilerlediğini, ticaret, ulaştırma, savunma sanayi ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğimizi geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti. Erdoğan, Bulgaristan'daki Türklerin iki ülke arasındaki bağı kuvvetlendirdiğini, bu konuda Bulgaristan'ın da hassasiyetle yaklaşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bulgaristan Başbakanı Radev'i Türkiye'de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi'ne de davet etti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Ankara'da açıklamalarda bulundu. Rutte, NATO'nun geleceğine dönük önemli adımların Ankara'da atılacağını söyledi. Gündeminde Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
1: And now we need to ensure that we are translating.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim. Ankara zirvesinde ülkelerin %5 hedefine ulaşma yolunda net, sağlam ve güvenilir planlar sunmasını bekliyorum.
1: Overcoming fragmented national defense industries.
3: Ankara'da NATO rüzgarı esiyor. Genel Sekreter Mark Rutte başkente geldi. Ankara'daki ilk açıklamasında Türkiye ve Erdoğan vurguları dikkati çekti.
1: The NATO Summit Defense Industry Forum.
2: NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını artırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi arttırıyoruz. Paramızı işe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak. Burası gösteri platformu olacak. Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.
1: We need to deter and defend.
3: Mark Rutte, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında NATO zirvesinin gündemini değerlendirdi. Ülkelerin savunma harcamalarını arttırması gerektiğini vurguladı.
1: Combine their strengths and step up supply.
2: NATO üyesi ülkeler savunma harcamalarını arttırıyor. Güçlü bir Avrupa, güçlü bir NATO demek. Yıllar boyunca yaptığımız yatırımların sonucunda kapasitemizi arttırıyoruz. Paramızı işe dönüştürüyoruz. Aynı zamanda savunma sanayi forumumuz olacak. Burası gösteri platformu olacak. Bizler bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız.
1: Ensuring we have what we need.
3: NATO Genel Sekreteri konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına geniş yer ayırdı. Ukrayna'nın Rusya karşısında tarih yazdığını söyledi.
1: We need to deter and defend.
2: Rusya Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şeye sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Ukrayna'nın güvenliği güvenliğimizle doğrudan ilişkili.
1: This will help grow our economies.
3: Ve Rusya'nın gerçekleştirdiği saldırılar.
1: Because the threats we face,
2: Ukrayna'ya düzenlenen saldırı Putin'in ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Ukrayna ölü sayısını aileler açısından ne kadar korkunç olsa da söyleyebiliyor. Ukrayna'nın yaptığı Rusya'nın ekonomisini mahvetmek. Geçtiğimiz aylarda Rusya cephede ilerleyebiliyordu fakat artık baş başa gidiyorlar. Rusya yeniden masum Ukrayna halkını vurdu. Ukrayna halkı için acı bir saldırıydı ve bu Rusya'nın çaresizliğini gösteriyor.
3: Rutte'nin gündeminde yeni savunma anlaşmaları da vardı. Milyarlık anlaşmaların imza altına alınacağını belirtti. Türk savunma sanayine ayrı bir parantez açtı.
1: We will announce tens of billions in new contracts.
2: Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden biri. Geçtiğimiz 10 yılda savunma sanayisini çok net yukarı çekti. İstanbul, Ankara bizim için, Türkiye bizim için çok önemli. Ev sahibi Türkiye bizim için çok önemli.
1: It's not only improved security.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ankara'da önemli bir misafiri ağırladı. Fidan, ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Kabulde NATO zirvesi ve olası Erdoğan-Trump zirvesi ele alındı.
4: Trump'ın gelmesine saatler kala Ankara-Washington hattında diplomasi trafiği hız kazandı. ABD Büyükelçisi Tom Barak'ın adresi Dışişleri Bakanlığı'ydı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı bakanlıkta kabul etti. Görüşmede ana gündem NATO Liderler Zirvesi'ydi. Bakan Fidan, ABD Büyükelçisi ile olası Erdoğan-Trump zirvesini görüştü. Trump'ın Ankara programı da ele alındı. Gündemde bölgedeki gelişmeler ve ABD-İran barış süreci de vardı. Dışişleri Bakanı Fidan, barışa giden süreçte diplomasinin önemine değindi. Tansiyonun düşürülmesi için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı.

0: İşin Başkanı Burhanettin Duran, NATO zirvesine ilişkin açıklama yaptı. Zirve kapsamında basın mensuplarının çalışma alanları için tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Duran, Erdoğan-Trump görüşmesine ilişkin de bilgi verdi.
1: NATO 3.0 söylemiyle gündeme gelen bu zirve tabii çok önemli. Hem NATO'nun geleceği açısından hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da çok önemli konular konuşulacak. Bildiğiniz üzere devlet başkanları düzeyinde en yüksek katılımın olduğu zirve olması bekleniyor. Elbette ikili görüşmeler de olacak. Bugün medya mensupları olarak burada dünyanın üçüncü büyük kütüphanesi, Millet Kütüphanesi'nde çalışma alanları oluşturduk. 1800 kişilik bir çalışma ofisi var. Aynı şekilde çok sayıda canlı yayın yapılabilecek yer var. Cumhurbaşkanımızın görüşmesi tabii Sayın Trump'ın ziyaretiyle birlikte aslında iki tane önemli gündem oluyor. Bir NATO zirvesi var, bir de Sayın Başkan Trump'ın devlet ziyareti. Dolayısıyla bu ziyareti önemsiyoruz. Cumhurbaşkanımızın Sayın Başkan Trump'la yaptığı sık telefon görüşmelerinde gündem olan çok sayıda ikili konular var. Bunların bir kısmını biliyorsunuz. Bir yönüyle işte Kaan motorları meselesi vardı. Daha önce Halkbank meselesi vardı. Yine Türkiye'nin savunma ve güvenlik işbirliği çerçevesinde ABD ile yürüttüğü diğer konular var. Dolayısıyla bunların hepsinin gündem olması beklenir. Tabii bunun yanı sıra ticaret gündemimiz önemli biliyorsunuz ABD ile. Bütün bu konuların hepsi görüşülecek.
0: NATO zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Forumu 7 Temmuz'da Ato Kongresyum'da düzenlenecek. Açılış konuşmasını NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yapacak. Forum Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerini NATO sahnesine taşıyacak.
2: Ankara'da NATO zirvesi kapsamında Savunma Sanayi Forumu düzenlenecek. Forum 7 Temmuz'da Ato Kongresyum'da yapılacak. NATO, savunma üretimi ve ortak tedarik başlıklarını masaya taşıyacak. Açılış konuşmaları saat 12.45'te başlayacak. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte konuşma yapacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açılışta yer alacak. Forumda drone teknolojileri, uzay gözetleme, vurucu kabiliyetler ve hava füze savunması öne çıkacak. Saat 12.19'da toplu imza töreni düzenlenecek. Gün boyunca NATO müttefikler ve savunma şirketlerinden üst düzey duyurular gelecek. Milyar dolarlık anlaşmalar imzalanacak. Türkiye için forumun anlamı daha geniş. Türk savunma sanayi ürünleri TUSAŞ tesislerinde sergilenecek. Milli hava platformları gösteri uçuşuyla zirve vitrinine çıkacak.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ziyareti İsrail'i tedirgin ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesini istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı'nı arayarak bazı taleplerde bulundu. İddia İsrail medyasında yer aldı. Buna göre Netanyahu ile Trump arasındaki telefon görüşmesi 3 Temmuz Cuma günü gerçekleşti. Netanyahu'nun görüşmede NATO zirvesi kapsamında Ankara'ya gelecek olan Trump'tan Türkiye'ye F-35 ve silah satışının askıya alınmasını talep etti. Öte yandan Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirmesinden rahatsızlık duyduğunu Trump'a aktardı. Netanyahu kısa süre önce Amerikan Fox News'a yaptığı açıklamada Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürmüştü. İsrail'in hava üstünlüğünün korunması gerektiğini savunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan devlet liderleriyle görüşürken eşi Emine Erdoğan da misafir lider eşleriyle kültür diplomasisi yürütecek. Emine Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde çocukların dijital tehditlerden korunması için yapılacak yuvarlak masa toplantısında başkanlık edecek.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle, eşi Emine Erdoğan da First Lady'lerle bir araya gelecek. Diplomasinin kalbi Ankara'da atacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi boyunca lider eşlerine ev sahipliği yapacak. Emin Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle yuvarlak masa toplantısı

0: yapacak. Toplantıda çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere dikkat çekilecek. Çocukların korunması için atılabilecek adımlar konuşulacak. Erdoğan toplantıların ardından First Lady'lere Türk kültürünü tanıtacak. Türk mutfağının en güzel örnekleri öğle yemeğinde lider eşlerine sunulacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan dokuma kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek. Misafir lider eşleri Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri yakından görme fırsatı bulacak.
1: Ankara'da NATO zirvesi öncesi limuzin TOG'lar protokol hazırlıklarının en dikkat çeken detayı oldu. Uzun gövdeli TOG araçların zirveye katılacak liderlerin program alanlarına ulaşmasında kullanılması bekleniyor. Bu adımla TOG, uluslararası bir zirvede Türkiye'nin yerli otomobil vitrini olarak öne çıkacak.
2: Söyle ararız dedin abi, bizden de ararız, kalkma bak.
0: Ankara'da NATO zirvesi için geri sayım sürerken başkentin gündemine bu kez güvenlik tedbirleri kadar protokol araçları da girdi. Uzun gövdeli limuzin TOG'lar başkent caddelerinde görüntülendi. Araçların zirveye katılacak liderlerin ve üst düzey heyetlerin kısa mesafeli ulaşımında kullanılması bekleniyor.
3: NATO Kongresi'nin bulunduğu noktadayız. Burası Savunma Sanayi Forumu'nun düzenleneceği alan ve buraya konuk liderler ve heyetler şimdi buradaki TOG limuzinle birlikte gelecekler.
0: Türkiye 7-8 Temmuz'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Zirve Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek. Ankara 32 NATO ülkesinin liderlerinin yanı sıra davetli heyetleri, bakanları ve diplomatları ağırlayacak. Türkiye'nin yerli otomobili limuzin TOG uluslararası protokol sahnesine çıkmış olacak.
3: Güzergahın içerisinde de güvenlik önlemleri son derece arttırılmış durumda. Şimdi Ankara'nın sıcağı da meşhurdur yaz aylarında, özellikle kavurucu bir sıcak vardır. İşte bu sıcaklarda da kapısız araçlar hem liderlere, heyetlere burada Ankara manzarasını göstermek için oldukça güzel, oldukça güzel düşünülmüş bir şey. Hem de aynı zamanda bu sıcak havada kapısız bir şekilde, rahat ve ferah bir şekilde geçecekler.
0: Bu araçlar sadece bir ulaşım tercihi değil, aynı zamanda Türkiye'nin teknoloji ve sanayi vitrini olarak değerlendiriliyor. Yerli ve elektrikli otomobilin liderler zirvesinde sahneye çıkması, Türkiye misafirlerini kendi markasıyla ağırlayacak mesajını da beraberinde getiriyor.
1: Dünya basını Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesini mercek altına aldı. Türkiye'nin NATO ittifakındaki rolünü değerlendiren dış basın, zirvenin Türkiye'ye işbirlikleri için yeni kapılar açtığını yazdı.
4: Ankara, NATO zirvesindeki ittifak içindeki stratejik ağırlığını pekiştirmeye hazırlanıyor. Dünya basını Türkiye'nin gelişen savunma sanayisini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı gündeme aldı. Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişki sayesinde NATO'daki konumunun güçleneceğine dikkat çekti. ABD merkezli Washington Post, Trump'la Erdoğan arasındaki dostluğun diğer NATO ülkelerinin Ankara'ya yaklaşımını kökten değiştirdiğini yazdı. Dünyadaki mevcut savaş ve kriz koşullarının Türkiye lehine bir fırsat penceresi oluşturduğu vurgulandı. Gazete, ABD'nin kıtadaki askeri gücünü azaltması karşısında Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde Türkiye'nin güçlü silah endüstrisini övdüğünü aktardı. Fransız hedefi Ankara'daki NATO zirvesinin Türkiye'nin ittifak içindeki artan etkisini sergilemesi için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Haberde Erdoğan'ın bu zirveyi kritik silah anlaşmaları imzalamak için kullanmayı hedeflediğini yazdı. Türkiye'nin savunma sanayisinin hızla büyümesini ivmelendirmek için fırsat olduğuna dikkat çekildi. Japon yayıncı Nikkei Asya, bu yılki NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesinin değişen jeopolitik ortamda gerçekleştiğine dikkat çekti. Türkiye'nin küresel silah tedarikçisi ve bölgesel çatışmalarda arabulucu olarak artan önemini vurguladı. Haberde Türkiye'nin NATO zirvesine ev sahipliği yaparak silah üreticisi kimliğiyle işbirliği yaptığı ülke sayısını arttırdığı yazıldı. Table Briefings haber platformu, NATO'nun stratejik ortak olarak Türkiye'ye neden güvendiğini mercek altına aldı. Türkiye'nin Ankara'daki NATO zirvesini güvenlik politikası alanındaki rolünü pekiştirmek için kullandığı belirtildi. İttifak ortaklarının Türk hükümetine pragmatik bir yaklaşım sergilediği vurgulandı. Yunan basını ise Atina'nın hayal kırıklığını yazdı. Katimerini gazetesi Yunanistan'ın Washington'da yoğun lobi faaliyetlerine rağmen süreçte Trump'ın belirleyici ve hızlandırıcı tutumunun öne çıktığına dikkat çekildi. Trump'ın Türkiye ile savunma alanında yeni işbirliği sürecine yeşil ışık yakma ihtimali ele alındı. Bunun kongredeki dengeleri sarsarak Türkiye çatlağına neden olduğu ve Yunanistan lehine yürütülen girişimlerin etkisini zayıflattığı da vurgulandı.
1: ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamenei için İran'ın başkenti Tahran'ın caddelerinde veda töreni düzenleniyor. Tahran'da başlayan törenin ardından cenaze Kum kentine götürülüyor. Milyonlarca İranlı başkentte Demavend Caddesi'nde başlayarak İmam Hüseyin, İnkılap ve Azadi meydanlarını doldurdu. Törene katılan İranlılar gözyaşlarına hakim olamadı. Caddede konulan hoparlörlerden ağıtlar yükseldi. Şehir dışından gelen bazı İranlılar parklarda çadır kurdu. Tören alanlarına çıkan birçok cadde trafiğe kapatıldı. Bazı noktalarda oluşturulan ring seferleriyle yürümekte zorlanan vatandaşlar tören alanlarına taşındı. Törene katılan önemli isimlerin arasında eski İran Cumhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad ve Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kani de vardı. Ülkeye ihanet ettikleri, öldürüldükleri ya da kaçtıkları iddiaları ortaya atılmıştı. Kani sessizliğini bozdu, direniş ekseninin güçlendirildiğini belirtti. ABD ve İsrail'e meydan okudu. Hizbullah'ın yenilemeyeceğini belirtti. Hamenei ve ailesinin cenazeleri İmam Rıza Türbesi şeklinde tasarlanan özel tırın içinde halkın arasında dolaştırıldı. Törende intikamı simgeleyen kırmızı bayraklar ve intikam sloganları öne çıktı. Törende konuşan bir din adamı ise ABD Başkanı Trump'a yönelik suikast çağrısı yaptı. Eğer katilini öldürmezsek bu bizim utancımızdır. Senin kanına yemin olsun ki Trump'ı öldürmek bizim boynumuzun borcudur dedi. Hamenei'nin cenazesi Kum'a götürülüyor. Cenaze daha sonra Irak'a gidecek. Necef ve Kerbela kentlerinde de tören gerçekleştirilecek. Hamenei'nin naaşı daha sonra Meşhed kentine getirilecek. Son tören 9 Temmuz Perşembe günü burada gerçekleştirilecek. Törenin ardından Hamenei'nin naaşı İmam Rıza Türbesi'nde ayrılan özel alana defnedilecek. ABD ve İran arasındaki görüşmeler Ali Hamenei'nin cenaze töreni için bir haftalığına ertelenmişti. İran'dan görüşmelere ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile barış olmadığını belirtti. İsrail'i de tanımayacaklarının altını çizdi. Kalibaf, Tahran'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ile görüştü. İran Devlet Televizyonu'na göre Kalibaf görüşmede birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Kalibaf, direniş cephesine gerektiğinde füze, gerektiğinde ise siyasi destek vereceklerini belirtti. ABD ile barışımız yok ve İsrail'i resmi olarak tanımayacağız dedi. Öte yandan Hürmüz bilmecesi de sürüyor. İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdurrıza Rahmani Fazli, Hürmüz Boğazı'nın İran karasularının bir parçası olduğunu belirtti. Buradan geçen ticari gemilerden yeni hizmet bedelleri alınacağını söyledi. Umman'la işbirliği halinde yürütülen düzenlemede Çin gibi dost ülkelere ise özel kolaylıklar sağlanacak. Fazli alınacak bedelin bir vergi veya geçiş ücreti olduğunu savundu. Bu adımın geçiş güvenliği, gemi denetimleri ve çevre yönetimi amacıyla atıldığını öne sürdü. ABD ile İran arasında geçtiğimiz ay mutabakat zaptı imzalanmıştı. Ticari gemilerin boğazdan 60 gün boyunca ücretsiz geçmesi planlanmıştı. Kalıcı anlaşma için diplomatik müzakereler sürüyor. ABD, İran'ın Hürmüz'den geçiş ücreti almasına karşı çıkıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'daki NATO zirvesi öncesinde İran mutabakatı ve Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili kritik açıklamalar yaptı. Trump, İran'ı anlaşma yapması gerektiğini vurguladı. Ukrayna'daki savaş içinse bir sonrasındakini fark ettiğinden daha yakınız dedi. Trump Oval Ofis'teydi. Trump Hesapları programının başlatılması için düzenlenen etkinliğe katıldı. Daha sonra gazetecilerin açıklamalarını yanıtladı. İran'ı tehdit etti. Trump, ya bir anlaşma yapacağız ya da bu işi bitireceğiz. Ben anlaşmayı tercih ediyorum dedi. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını yineledi. İran'a bir rejim değişikliğini de hedeflemediklerinin altını çizdi. ABD Başkanı Ukrayna Savaşı'na da değindi. Her iki liderle de görüştüğünü belirtti. Meselenin NATO'da da ele alınacağını söyledi. Trump, Putin baskı hissediyor dedi. Her iki liderin de savaşı bitirmek istediğini söyledi. Trump, görüşmelerimiz devam ediyor. Savaşı sonlandırabilir miyiz göreceğiz diye konuştu. ABD Başkanı barışa yakın olduklarını da ima etti. Trump, insanların fark ettiğinden daha yakınız sanırım, bunu bitireceğiz dedi. Orta Doğu'da yaşanan gerilim, dünya deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı da doğrudan etkiledi. ABD-İran savaşı sonrası Boğaz'daki geçişlerde güvenlik endişesi artarken imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden gemi trafiğine çevrildi. Fakat mutabakat imzalanmış olsa da gemi geçişlerindeki risk sürüyor.
5: Orta Doğu'daki gerilim deniz rotalarını değiştirdi. Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan gemiler için güvenlik önlemleri artırıldı. Savaş riski gemi trafiğini ve sigorta maliyetlerini etkiledi.
6: Yüksek navlun hala seyrediyor. Hala belirsiz.
5: Orta Doğu'daki gerilim yalnızca karada ve havada değil, denizde de dengeleri değiştirdi. Dünya petrol taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı, ABD-İran savaşı sonrası küresel deniz ticaretinin odağına yerleşti. Gerilimin tırmandığı dönemde Boğaz'dan geçiş yapan gemiler için güvenlik riski arttı. Armatörler, kapsamlar ve sigorta şirketleri bölgedeki gelişimleri yakından takip etti.
6: Kapanma sonrası navlunlar çok arttı. Çünkü sigorta firmaları çok yüksek sigorta maliyetleri ekledi. Dolayısıyla gemi geçişi neredeyse yoktu. Yalnızca İran'dan izin alan Çin konteyner gemileri, tankerleri geçebildi Hürmüz Boğazı'nda.
5: Bazı gemiler rotalarını gözden geçirirken bazıları ise geçiş için daha güvenli zamanı bekledi. Savaş riski primleri, navlun maliyetleri ve enerji taşımacılığı da bu süreçten doğrudan etkilendi.
6: Şimdi biliyorsunuz Husiler İran etkisindeler. Dolayısıyla Kızıldeniz ve Süveyş rotası riskli bir rota oldu. Güney Amerika'dan dolaştı Çin sevkiyatları. Bu da 2000-3000 dolarda seyreden konteyner navlunlarını 8000 dolar seviyelerine çekti.
5: Taraflar arasında imzalanan mutabakatın ardından gözler yeniden Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Fakat gemi geçişleri için risk devam ediyor.
6: Hala gemi geçişleri çok sınırlı. Ne zaman ki bir anlaşma imzalanır, o zaman serbest geçiş başlar. Hala risk var. İstanbul Ticaret Odası 800 bin üyesiyle dünyanın en büyük 3. ticaret odası. Türkiye'deki vergi toplamının %51'ini ödeyen, dolayısıyla söz sahibi olması gereken bir oda. Biz de bir değişim grubuyla, farklı bir mantıkla aday olduk seçimlere.

0: Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu duruşma salonlarında Ekrem İmamoğlu 3 ayrı davada hakim karşısına çıktı. Casusluk davasında savcı ara mütalaasını açıklarken diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasındaysa savunma süreci devam ediyor.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasından tutuklu olan Ekrem İmamoğlu, İBB, casusluk ve diploma davalarında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu'nun yargılandığı diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 414 sanıklı davanın duruşmasına İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki bir nolu salonda saat 10'da devam edildi. Yine aynı saatte Ekrem İmamoğlu, gazeteci Merdan Yanardağ, İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün siyasal casusluk iddiasıyla tutuklu yargılandığı dava İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de görülmeye başlandı. İmamoğlu'nun sahte diploma davası ise Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde bulunan İkinoğlu Duruşma Salonu'nda görüldü. Geçtiğimiz celse İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararının kesinleşmesinin beklenmesine karar verilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun hakim karşısına çıktığı diploma davası 25 Aralık'a ertelendi. Casusluk davasında ikinci duruşma görülürken Ekrem İmamoğlu ile birlikte 4 sanığın yargılandığı davada ara mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Gerekçe, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunmasıydı. Mahkeme duruşmada ara kararını açıkladı. Tutuklu sanıklar Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 29 Eylül'e ertelendi. İddianamede 4 sanığın siyasal casusluk suçundan 20 yıla kadar hapiste cezalandırılmaları talep ediliyor. Bu arada Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlıktan yararlanması kapsamında verdiği ifadede soruşturma genişletildi. Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırıldığı tespit edildi. Casusluk davasının en dikkati çeken yanı ise Hüseyin Gün'ün hesaplarındaki yüklü para transferiydi. İmamoğlu suç örgütü davasında da sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı. İmamoğlu diğer iki dava nedeniyle duruşmaya katılamadı. 62. celsede İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz savunma yaptı. Duruşma savcısı Tuncay Yılmaz'a il binasının alım sürecinde Fatih Keleş'in neden işin içinde olduğunu sordu. Yılmaz, Keleş'in parti belediye meclis üyesi olduğunu belirtti. Bina alımı sırasında para sayılırken fotoğrafının olduğunu, o gün Keleş'e yardımcı olmak için orada olduğunu öne sürdü.
0: CHP Yüksek Disiplin Kurulu tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen 7 eski il başkanıyla 1 eski yedek YDK üyesinin haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazı reddetti. CHP YDK Mahir Polat Başkanlığında genel merkezde toplandı. Yaklaşık bir saat süren toplantıda haklarında tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istenen il başkanlarının tedbir kararları ve itirazları görüşüldü. Toplantıda eski Ankara Cumhuriyet Savcısı ve yedek YDK üyesi Bülent Yücetürk'le eski Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yıldız, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, Kars İl Başkanı Onur Ulaşdemir ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan'ın haklarındaki tedbir kararına yaptıkları itirazlar reddedildi. İtirazı reddedilen ve haklarındaki tedbir kararı devam edecek isimlerin ihraç dosyaları hakkında 13 Temmuz'daki YDK toplantısında son kararın verilmesi öngörülüyor.
2: Aylardır sürdürdüğümüz Fatih bölgesi seçim çalışmamızda oldukça...
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Avrupa Parlamentosu raportörü Amor'un Türk yargısını hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz ifadelerini kullanan Gürlek, Türk yargısının baskı altına alınmasına müsaade edilmeyeceğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabında yaptı. Paylaşımında Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türk yargısına ilişkin sözlerine tepki gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız, egemen ve demokratik bir hukuk devleti olduğunu vurguladı. Gürlek, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanıldığını hatırlattı. Türkiye'deki yargı süreçlerinin uluslararası çevrelerce takip edilmesinin ülkenin demokratik olduğunun bir göstergesi olduğuna işaret etti. Gürlek, devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılmasını eleştirdi. Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin yargı süreçlerinin anayasaya, kanunlara, dosyadaki delillere ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerlediğinin altını çizdi. Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz ifadelerini kullandı. Türkiye'nin kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye sahip olduğunu dile getirdi. Milli iradeyi, yargı teşkilatını ve hukuk devletini hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit verilmeyeceğini vurguladı.
3: Ülkemiz arasındaki dostane bağlar her geçen gün daha da güçlenerek artıyor.
0: Aracınızdan gelen her ses motorun bittiği anlamına gelmeyebilir. Konya'da yaşanan bir olay sürücülere tek ustanın sözüyle karar vermeyin uyarısını bir kez daha hatırlattı. Bir tamirci araç sahibine 80 bin liralık motor arızası faturası çıkardı ancak ekspertiz incelemesi gerçeği ortaya çıkardı.
4: Aracından gelen sesi duydu, sanayiye gitti. Karşısına çıkan faturayla şaşkına döndü.
5: Motor arızası var dediler, 80 bin lira tamir ücreti talep ettiler. Gerçek arızayı ve ücretini bir başka usta ortaya çıkarttı.
6: Gayet gürültülü bir şekilde çıkıyordu. Sibop sesine çok benziyor ama biz yaptığımız incelemeden sonra baktığımızda radyatör fanının bozuk olduğunu, fandan geldiğini arkadaşlara gösterdim.
4: Konya'da yaşanan olay araç sahiplerine önemli bir uyarı niteliği taşıdı. Otomobilinden gelen sesi kontrol ettirmek isteyen sürücü gittiği tamirciden motor arızası var cevabını aldı. İddiaya göre araç için 70 ila 80 bin liralık motor tamiri gerektiği söylendi. Başka bir ustanın incelemesinde motorun sağlam olduğu ortaya çıktı. Sorunun yaklaşık 10 bin lira değerindeki soğutma fanı motorundan kaynaklandığı belirlendi.
7: Biz de çevremizde böyle şeyleri görüyoruz. Şimdi genellikle bu tarz olaylar aslında bana kalırsa bilgisizlikten meydana geliyor. Yani şöyle bir örnek vermek gerekirse bir araç geliyor bize, takır takır bir ses var motorda, motor çalıştığında. Bu sesi ilk olarak ilk aklımıza gelen işte motor yatak vuruyor diye düşünebiliriz ama çoğu zaman başka şeylerden çıkıyor. Atıyorum işte klima kasnağı dağılmış oluyor, takır takır bir ses yapıyor. Klima kasnağının maliyetiyle motor revizyonu maliyeti arasında uçurumlar oluyor.
8: Tabii denk geliriz bize. Şöyle, normalde aslında biz kullanıcılara şunu tavsiye ediyoruz. Bindikleri aracın markası ve modeli neyse o bindikleri markayı yapan firmalarla çalışmalarını tercih ediyoruz. Daha çok karışık her türlü araba yapan firmalar bütün araçlara aynı muameleyi gösterdikleri için farklı sesler, farklı problemler hepsinde aynı sonucu doğuracakmış gibi yanlış tespitlere neden olabiliyor.
6: Buradan tuttuğumuzda ses kesiliyor.
5: Otosanayilerdeki dolandırıcılık olaylarına karşı ustaların en büyük önerisi ise birden fazla ustaya danışarak arıza tespiti yaptırmak dolandırılmayı önlüyor.
7: Şimdi ilk etapta tabii ki sürücülerin her zaman ehil ellere araçlarını teslim etmeleri gerekiyor. Bu da dediğim gibi iyi ustalara götürmeleri gerekiyor.
8: Arkadaşlar arabalarını götürüyorlar, işte masraf çıkartıyor, 80 bin lira, 100 bin lira, 120 bin lira gibi masraf çıkartıyorlar ve arabaları olmuyor. Ve bu masrafı gıkları çıkmadan karşılıyorlar. Buraya geliyorlar atıyorum 3 bin liraya, 5 bin liraya yaptırıyorlar. Yaptırdıkları halde diyorlar ki siz ne yaptınız deyip arabası olduğu halde yapan ustaya karşı çıkıyorlar. Bu sefer o parayı vermemeye çalışıyorlar. Bu da yanlış bir düşünce yani benim için.
9: 3 bin lira beyinciye verdik. Git gel 8 bin lira da çekiciye verdik. Kaskosu olmadığı için o şekil çözdük. Yani demek istediğim şu, öteki kişi ilk gittiğimiz Eceabat'taki tamirci yapamayacağı halde boşu boşuna bizi indirtti oraya.
5: Dolandırılmak istemeyen sürücülerin dikkat etmesi gereken bir diğer hususa tabii ki de kullanacakları o servis şirketinin internet sayfasına girerek yorumlarını incelemesi gerekiyor.
9: Kesinlikle internetten bakabilirler, oradaki yorumları okuyabilirler. Olumlu yorumlar, yani sadece yorumlar değil, olumsuz yorumları da okusunlar. Bazı olumsuz yorumlarla bazı firmalar kötülenmek isteyebiliyor. Gidip görebilirler de ama emin olun oradaki yorumların %90'ı doğrudur yani.
10: Ben böyle bir şeyle karşılaşmam çünkü ben defalarca araştırırım, her firmaya sorarım. Emin olduktan sonra ödeme yaparım. Ben halkıma, ülkeme, insanlarımı araştırın, araştırın öyle para ödeyin diyebilirim.

Haberleri, gelişmeleri ekranlarınıza taşıdık. Peki gündemi gazeteler nasıl gördü? Bu dilimde gazete başlıklarıyla devam edeceğiz. Öncelikle Akşam Gazetesi ile başlayalım. Akşam Gazetesi manşetinde savunmamız Türkiye ile güçleniyor diyor. Hemen bakalım detaylarına. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu açıklamaları yaptı efendim. Türkiye'nin NATO için çok önemli ve ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurguladı. Savunma ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor ifadelerini kullandı. Türkiye'nin NATO bünyesinde birçok ülkeye savunma sanayinde destek sağladığını vurgulayan Rutte, ABD'nin de Türkiye'nin savunma sanayi kabiliyetlerine ve projelerine yönelik ciddi ilgisi bulunduğunu kaydetti.

0: etti. Ankara'nın zirveye mükemmel bir ev sahipliği yaptığını belirten Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar her şey mükemmel, ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim şeklinde konuştu. Ve savunma yatırımları ekonomimizi büyütecek dedi. NATO, Rutte ittifakın caydırıcı olmak zorunda olduğunu, yeni sözleşmelerin ekonomileri de büyüteceğini ifade etti. Arkansas'tan Ankara'ya kadar savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomimizi daha da güçlendireceğiz şeklinde konuştu. Altındaysa NATO'ya ait hatıra bir para görüyoruz efendim. Hemen onun da detayına bakalım. Darphane zirve için 5 lira hatıra parası bastı efendim. Paranın bir yüzünde NATO logosu ve külliye, diğer yüzünde tedavüldeki tasarımı var. Bunun yanında Esenboğa Havalimanı'nda hareketlilik dün gece de devam etti efendim. Uçaklar peş peşe iniyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in havalimanında Bakan Nuri Ersoy karşıladı. O karşılamaya ilişkin de bir fotoğraf karesine yer veriliyor. NATO'ya özel top limuzinlere de yer veriyor Akşam Gazetesi ilk sayfasında. Biz haberlerimizde de detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Bu limuzinler oldukça ilgi gördü efendim. 10 adet top limuzin NATO zirvesinde liderlerin ulaşımında kullanılmak üzere hazırlandı. Kırmızı, beyaz ve turkuaz renkli araçlar belirlenen protokol güzergahları arasında görev yapacaklar diyelim ve külliyede kritik zirveye bakalım. Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'yi ziyaret edecek ilk ABD başkanı olacak. Erdoğan ve Trump bugün bir araya gelecekler. Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duyduğum saygıdan dolayı Ankara'daki NATO zirvesine gidiyorum diyen Trump bugün öğleden sonra Ankara'da olacak. Karşılama töreni sonrası baş başa görüşecek Erdoğan'la Trump. İkili ilişkiler ve küresel gelişmelerle F-35 ve KASSA konuları da ele alınacak. Büyük ihtimalle bunların ele alınması bekleniyor. Lider eşleriyle gelecek toplantısı da yapılacak. Emine Erdoğan lider eşleriyle çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek diyelim ve sürmanşete çıkalım. Tiyatronun usta ismi Zihni Gökay'ı kaybettik efendim. En acı perde diyor Akşam Gazetesi. 28 yıl oynadığı Lüküs Hayat operetiyle Türk tiyatrosuna damgasını vuran Zihni Göktay hayatını kaybetti. Göktay için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenlenecek. Tam 61 yılını sahneye adamıştı efendim. En acı perde diyor Akşam Gazetesi de sürmanşetinde konuya ilişkin. Ve Sabah Gazetesi'yle devam edelim. NATO'nun sorunlarını Türkiye çözer diyor Sabah Gazetesi manşetinde. Efendim, dünyanın gözü kulağı Ankara'daki NATO'nun en kritik zirvesinde elbette. Uluslararası kamuoyu Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki krizin çözümünde Başkan Erdoğan'ın etkin dengeli diplomasisine ve Türkiye'nin arabuluculuk rolüne güveniyor. Ankara'nın sadece NATO ittifakı içerisindeki krizlerde değil, Ukrayna-Rusya savaşının bitirilmesi, İran anlaşmasının devamlılığı ve İsrail'in saldırganlığının son bulması gibi birçok başlıkta diyalog kurabilen en önemli aktör olduğunu ifade ediyor. Analistler Erdoğan'ın dünya liderleriyle kurduğu samimi ve güven verici diyaloğun Türkiye'yi uluslararası krizlerin çözüm adresi haline getirdiğine dikkat çekti. Ayrıca yeni dünya düzeninin merkezine Ankara'nın konumlanacağı da vurgulanıyor uzmanlar tarafından. Bu görüşlere de Sabah Gazetesi manşetinde yer veriyor. Ve Erdoğan-Trump görüşmesine kilitlendi dünya ayrıca. Zira oldukça önemli bir görüşme olacak. ABD Başkanı Trump Erdoğan'ın davetine icabetle bugün Ankara'ya geliyor. İki lider NATO öncesi kritik konuları ele alacak. İşte beklenen o başlıklara yer veriyor Sabah Gazetesi. Türkiye ile ABD arasındaki KASSA yaptırımlarının kaldırılması, ticari ilişkiler ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi, Kaan Savaş uçağının motor projesi, F-110 temini, ABD-İran savaşı sonrası kalıcı barış müzakereleri ve FETÖ ile başlarının Türkiye'ye iade dosyalarının görüşülmesi bekleniyor diyelim. ve aşağıya inelim. Köprüdeki 34 şehit gönüllere yazıldı efendim. 15 Temmuz ihanet gecesi vatanını korumak için köprüye çıkan kahramanlar, FETÖ'cü alçaklarının kurşunlarının üzerine yürüyerek direnişin sembolü oldu. Darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti ama 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehadete yürüyen 34 vatan evladı unutulmadı. Erzak almaya değil vatanı kurtarmaya geldik diyen Batuhan Ergin, Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip, polis memurları Münir Alkan, Kemal Tosun'la diğer kahramanlar milletimizin kalbinde yaşamaya devam ediyor deniliyor Sabah gazetesinin haberinin detaylarında. Rüşvet villalarına pişkin savunmaya da bakalım. İBB'deki tarihi yolsuzluk davasının 62. gününde İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz'ın çelişkili ifadesi damga vurdu. Yılmaz, Emirgan'daki 1,5 milyar TL değerindeki 3 villayı 15 milyona nasıl aldığını sorusuna ekonomik olarak avantajlıydı aldık şeklinde pişkin bir cevap verdi ifadeleri yer alıyor Sabah gazetesinin haberinde. Şimdi biraz sürmanşete de bakalım. Efendim drift atanın ehliyeti iptal ediyor sürmanşetinde Sabah gazetesi. Meclise sunulacak yeni düzenlemeyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, makas atan, drift yapan, ambulansa yol vermeyen aday sürücünün ehliyeti iptal edilebilecek efendim. Bunu da aktaralım ve Hürriyet gazetesine geçelim. Hürriyet gazetesi manşetinde Ankara'nın 9 mesajı diyor efendim. ABD Başkanı Donald Trump bugün Ankara'ya geliyor. Trump'la Erdoğan arasında yapılacak görüşmenin gündemi elbette oldukça yoğun olacak. Türkiye kan motorundan Netanyahu'ya, Ukrayna'daki savaştan Avrupa ordusuna kadar 9 kritik konuyu masaya getirecek. ABD'nin Türkiye'ye yönelik uyguladığı katsayı yaptırımlarının yer aldığı dosya kapatılsın. Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan'da kullanılacak motorların satışına izin verilsin. Türkiye'nin F-35 programına dönüşünün yolu açılsın. F-16'ların modernizasyonu için süreç hızlandırılsın. Türkiye ile ABD Suriye'de birlikte çalışmaya devam etmeli gibi başlıkları sıralıyor Hürriyet gazetesi manşetinde. Ve Trump'la Meloni'nin, Giorgia Meloni'nin bir fotoğrafı dikkat çekiyor ayrıca manşette efendim. Ona da bakalım. Bu paylaşım kriz çıkarır diyor Hürriyet gazetesi. Peki nedir o paylaşım? Ankara'daki NATO zirvesine saatler kala Trump, Meloni'nin tepkisini çekebilecek bir paylaşım yaptı. Trump, Meloni'nin kendisine gülümseyerek baktığı bir fotoğrafı uzaklaştırma kararı gerekli ifadesiyle paylaştı efendim. Bu paylaşım İtalyan basınında tepki çekerken Roma yönetimi sessiz kalmayı tercih etti. Meloni'nin bu paylaşımından dolayı Ankara'da Trump'a tepki verip vermeyeceği de merak konusu oldu yani. Zira NATO'da ayrıca gözler Trump ve Meloni'nin de üzerinde olacak. Daha önce de ikili arasında ipler gerilmişti hatırlayacaksınız. Donald Trump, Giorgia Meloni'nin kendisine bir fotoğraf karesi için, birlikte çekecekleri bir fotoğraf için yalvardığını söylemişti. Meloni bunu reddetmişti. Böyle bir şeyin olmadığını, kesinlikle yalvarmadığını, hiçbir İtalyanın yalvarmayacağını ifade etmişti. İşte bu paylaşımda İtalyanları kızdırmış gibi görülüyor. Bakalım ikili arasında nasıl diyaloglar geçecek, göreceğiz. Türkiye NATO için vazgeçilmez. Rutte'nin bu sözleri Hürriyet gazetesinin de ilk sayfasında yer alıyor efendim. NATO Genel Sekreteri Rutte dün geldiği Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Rusya ve Çin konusunda da oldukça önemli mesajlar verdi. Türkiye'nin NATO için vazgeçilmez olduğunu ifade etti. Bunu ekranlarınıza taşımıştık, önceki gazetelerde de aktarmıştık. Bunun yanında Avrupalılar ve Kanada harcamalarını ABD ile eşitliyor. Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Putin'e ne kadar kararlı olduğumuzu göstereceğiz. Putin çaresiz. Çin konusunda naif olmayacağız. Türkiye savunmada çok önemli bir rol oynuyor. Coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve liderliği nedeniyle Türkiye NATO için vazgeçilmez öneme sahip ifadelerini kullandı. Şimdi biraz aşağıya inelim ve İran'la ilgili başlığa bakalım. Zira İran'da da oldukça hareketli günler yaşanıyor. Ali Hamaney, Tahran'dan Kum şehrine 47 yıl önce kendisinin de katıldığı İran devriminde Şah Rıza Pehlevi'nin devrildiği Azadi Meydanı'ndan uğurlandı. Böylece de güçlü bir mesaj verildi efendim. Şah'ı devirdiği meydanda veda edildi kendisine. Monarşinin 2500 yıllık geleneğini kutlamak için 1971'de inşa edilen meydanın o zamanki ismi Şahyat, yani Şah'ın hatırasıydı. Şah'ı 1979'da deviren en büyük gösteriler işte bu meydanda yapılmıştı. İran devriminin ardından meydanın adı Azadi, yani özgürlük olarak değiştirildi. Hamaney'de 47 yıl önce bu eylemlere öncülük eden isimlerdendi. Tahran'da bu meydanda veda etti efendim. O meydanda da gösteriler ve ağıtlar vardı diyelim ve Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi mesaisi Beştepe'de diyor. Bakalım detayına. NATO Liderler Zirvesi marşında 17 yıl aranın ardından bugün Türkiye'ye gelen ilk ABD Başkanı olacak Trump. Başkentteki 28 saatin en az 12'sini zirvenin yapılacağı Beştepe'de geçirecek. İlk gün Erdoğan'la 5 saat diyor alt başlığında da Milliyet Gazetesi. Katar'ın hediyesi yeni uçağıyla 10 saatlik uçuşla bugün 14'te Ankara'ya ulaşacak. Trump'ı Erdoğan karşılayacak. Beştepe'de resmi tören sonrası ikili görüşme yapılacak. Ardından ortak basın toplantısı bekleniyor. 17'de Beştepe'den oteline geçecek Trump. 2 saat istirahat edip 19'da Beştepe'de liderler ve eşleri onuruna düzenlenen yemeğe katılacak. 2 saatten fazla sürmesi beklenen yemek sonrası 21.30 gibi tekrar oteline dönecek ve 15 saati çalışarak geçecek diyor Milliyet Gazetesi. Yine Meloni'yi çıldırttı başlığını da görüyoruz. Trump paylaşımıyla Meloni'yi çıldırttı diyor Milliyet Gazetesi de. Az önce detaylarına yer vermiştik efendim. Emine Erdoğan'dansa gastro diplomasi var. Ona da bakalım. Emine Erdoğan da NATO zirvesine katılacak. Devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak. Lider eşleri Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerle İznik Çinisi örneklerini barındıran salonda Türk nakış kültürü türünü yansıtan masa örtülerinde tanışacak diyor Milliyet Gazetesi detayında diyelim. Türkiye Gazetesi'ne geçelim. 22 sene sonra zirvedeyiz diyor Türkiye Gazetesi manşetinde. Elbette yine NATO var manşette efendim. NATO'nun 2004'teki İstanbul zirvesinden 45 gün önce Erdoğan bütün silah alımlarını iptal etti. Bu kritik karar Türkiye'yi savunmadaki bugünkü güce ulaştırdı diyor Türkiye Gazetesi. Ve 2004'ten 2026'ya başlığında o değişim maddelerle yer alıyor. Hemen bakalım o maddelere. Milli gelir 390 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10,9 milyar dolara sıçradı. Aynı anda 50 asker gemisi inşa eden Avrupa'daki tek ülke olduk. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülke arasına girdik. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa uçak, gemi, SİHA ve silah sattık. Bu 22 yıl içerisinde ve 22 sene sonra zirvede başlığını böyle açıklıyor Türkiye Gazetesi. Aynı zamanda Rutte ve Erdoğan'ın da fotoğrafına yer veriliyor. Mark Rutte lider ülke Türkiye demişti, hatırlayacaksınız diyelim. Ve biraz aşağıya inelim, bitmeyen 28 Şubat zorbalığına bakalım. İzmir'deki halk plajında başörtülü anne ile kızını sözle taciz eden, kovmaya çalışıp sandalye fırlatan kadına tepki yağıyor efendim. 28 Şubat'ın zorba zihniyetini günümüze taşıyan kadın hakkında nefret ve ayrımcılıktan işlem yapıldı diyoruz ve Yeni Şafak gazetesine geçiyoruz. Yeni Şafak gazetesinin de manşetinde NATO zirvesi var. Dünyanın gözü kulağı Ankara'da, NATO'nun en kritik zirvesi diyor Yeni Şafak gazetesi. Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı ve Avrupa'nın güvenlik endişelerinin arttığı dönemde yeni savunma mimarisini kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. NATO'nun 3. evresini anlatmak için NATO 3.0 olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor. Ankara'ya 32 ülkenin liderleriyle 100'den fazla dışişleri ve savunma bakanı da gelecek. Dünyanın gözü kulağı da burada olacak. Ve 2500 gazeteci de izleyecek zirveyi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem NATO'nun geleceği hem de küresel mimarinin nasıl şekilleneceği açısından Ankara'da önemli konular konuşulacak dedi. Duran, Millet Kütüphanesi'nde 1800 kişilik çalışma ofisi oluşturduklarını ve zirveyi 2500'den fazla gazetecinin takip edeceğini söyledi. Ve NATO'ya dair detaylar ilk sayfada genişçe yer buluyor diyelim. Ve son olarak Yeni Akit gazetesi gazetesine geçelim. Ajandamız Batı'yı terletecek diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde. Efendim Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak ve 2 gün sürecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. İttifakın geleceği açısından kritik bir öneme haizken gözler ülkemizin kazanımlarına çevrildi diyor Yeni Akit gazetesi. Ankara'nın Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği dışı NATO üyelerinin yalnızlaştırma tutumuna son vermesi, savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması, terörle mücadelede daha fazla destek, üye ülkelere sığınan FETÖ'cü hainlerin iadesi ve örgütlü ambargoların kaldırılması dahil çok sayıda talebi üye ülkelere dikte etmesi bekleniyor diyor Yeni Akit gazetesi manşetinde efendim. Bunun yanında Erdoğan Rutte ve Radev'i de kabul etti. Buna dair de detaylara yer veriliyor ilk sayfada. Gazete başlıklarını, manşetleri ekranlarınıza taşıdık. Kısa bir ara verelim, ardından yine buradayız.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

NATO. 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Vakıfbank Sanat sunar.

0: Yazmayı sevmiyorum. Böyle başlar mı yazar okuruyla konuşmaya? Ama anlatacak çok hikayem var. İşte böyle devam edebilir. Turgut Tunç ikisini de yazmış, ikisini de yapmış. İnsanlık mesleğiyle gezen bir seyyah, görüp koşan bir aktivist, tadan bir gurme, yazan bir kalem. Turgut Tunç. Yazmayı sevmiyorum ama anlatacak çok hikayem var. Son yıllara doğru uzanan ama başlangıç düğümünü 1995 yılına, Dinar depremine atan bir kitap. Yazar Turgut Tunç'un devamında Türkiye'den, dünyadan, işten, güçten, eşten, dosttan bizlere aktardıklarının olduğu bir hatırat. Üstelik kitabın bir sürprizi de bazı sayfalarda karşımıza çıkan kare kodlar. Okur böylelikle bahsi geçen yer, kişi ve anılara videolar aracılığıyla da bakabiliyor.
1: Çocuklar ağaç kovuklarından, kenarlarından topladıkları diken tarzı malzemeleri şu anda burada

0: Bir heyecan, bir mutluluk, ince sızılar ve kederler. Heybemde hikayeler de bütün bu birikimin üzerine kişinin kendiyle yüzleşme tecrübesinin bir yansıması. Yazar diyor ki, çocukluğumdan bugüne yol ve yaşanmış hikayeler başta olmak üzere bazen de kafamı meşgul eden konular geldikçe yazmaya gayret ettim. Ne bir psikoloğum ne de danışman. Yarım asırlık yaşanmışlığın verdikleriyle burada oldum. Doğru anlaşılmak ümidiyle şimdilik müsaadenizi isterken kendinize çok iyi bakmanızı ve kıymetli olduğunuzu unutmamanızı özellikle rica ediyorum. Muhabbetle efendim. Allah'a emanetsiniz. Roman değil, hikaye değil, masal değil. Ama masal gibi hem yumuşak ve tatlı yüzü olan, hem bazen acıtan ve düşündüren anlar yaşatan bir günlük, bir hatırat. Turgut Tunç'un şahitliğinden kendi kalemiyle.
1: Finito!

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yoğun bir iş günü ve tempoya yenik düşen bünye. Bayılma, beyne giden kan akışının azalması sonucu kısmi bilinç kaybıdır. Öncelikle bilincin yerinde olup olmadığını tespit etmek için kişi omuzlarından hafifçe sarsılarak seslenilir. Hasta sırtüstü yatırılır. Bacakları yaklaşık 30 santim yukarı kaldırılır. Sıkan kıyafetleri gevşetilir, ortam havalandırılır. Yiyecek ya da içecek verilmez. İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur. İlk yardım hayat kurtarır. Eğitim detayları için ilkyardim.org.tr.
2: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke değil.
3: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
2: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
3: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: 24 ekranlarından ve 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Ben Duygu Göktürk, moderatör sabah kaldığı yerden devam ediyor. Ankara'daki tarihi NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Dünya liderleri başkentte olacak. ABD Başkanı Trump da Türkiye yolunda. Önümüzdeki saatlerde başkentte olacak. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim ve tüm detayları 24 muhabiri Yağmur Yıldız'dan alalım. Yağmur, günaydın ve beklenen gün geldi. Tüm dünyanın gözü kulağı bugün Ankara'da. NATO Liderler Zirvesi bugün başlıyor. Detayları senden alalım.
1: Günaydın sevgili Duygu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün zirve günü. Külliyedeki hazırlıklar, Ankara'daki hazırlıklar tamamlandı. Ve ifade ettiğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump en önemli isimlerden biri olacak. Onun da saat 14'te Ankara'ya varmış olmasını bekliyoruz. Liderler külliyede nerede karşılanacak? Hemen kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte ekranlarınıza getirelim. Hemen bulunduğumuz bu noktanın karşısındaki kapıya araçları yanaşacak ve ardından protokol rengi mavi halıda yürüdükten sonra liderler karşımızdaki kapıda hem ev sahibi lider Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından karşılanacaklar. Orada bir kısa karşılama ve fotoğraf çekimi olacak. Ardından liderler birer birer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapmış olacak. Tabi gelen liderler var. Örneğin Bulgaristan Başbakanı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında ilk kabul ettiği, görüştüğü isim de Bulgaristan Başbakanı oldu. Tabi onun yanı sıra pek çok isim gelecek. En yüksek düzeyli lider katılımının olacağı bir zirve olacak. Tabii aslında programlar dün itibariyle de başlamış oldu. İlk olarak baktığımızda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın toplantısı

0: düzenledi. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hem külliyede hazırlıklara dair son incelemelerde bulundu, hem de NATO'nun önemine, bu zirvenin Ankara'da düzenleniyor olmasına ilişkin detayları, değerlendirmeleri aktardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, tabii gözler bugün kritik olacak. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesine çevrilmiş durumda. Öğleden sonra Trump gelecek ve tahmini 14.30-15 sularında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni olacak. Ardından iki liderin görüşmesi bekleniyor. Hangi formatta olacak? İkili görüşme mi, heyetler arası görüşme mi? Buna ilişkin resmi bir duyuru yok. Ancak görüşme sonrasında da iki liderin kameralar karşısına geçerek değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Bugün forumun aslında zirvenin açılışı savunma forumuyla gerçekleştirilecek. Defense Expo Ato Kongresium'da düzenlenecek. O açılışı da hem NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler gerçekleştirecek. Saatler 12.45'i gösterdiğinde NATO Liderler Zirvesi savunma forumuyla açılışını gerçekleştirmiş olacak ki Rutte milyarlarca dolarlık bir savunma sözleşmesinden bahsetti. Oldukça kritik olacak. Tabii hemen bulunduğumuz bu nokta, Ömer az önce gösterdi, dev bir Türk bayrağı var. Külliyenin hemen hemen her noktasından görünüyor. Bir basın alanı oluşturuldu. Millet Kütüphanesi 3000 basın mensubuna ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla dünyaya sesimizi bu noktadan duyuracağız. Hem terasta yabancı basına daha çok ayrıcalık tanınmış aslında. Ankara ve külliye manzarasını gösterecek şekilde, hem bizim bulunduğumuz zemin katında çok sayıda basın mensupları yayınlarını gerçekleştirerek NATO zirvesine ilişkin kritik mesajları Ankara'dan tüm dünyaya iletecek. Tabii F-35 konusu var. Katsayı yaptırımların kaldırılması var. Gündemde savunma alanında atılacak adımlar var. Keza Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İran ve Hürmüz krizi başta olmak üzere pek çok alanda atılacak adımlar elbette NATO Liderler Zirvesi kapsamında 2 gün boyunca değerlendirilecek. Buna ilişkin hangi kararlar alınacak NATO bildirgesinde göreceğiz. Şunu da ifade edelim, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Lahey Zirvesi karar alma zirvesiydi. Ankara ise uygulama olacak. Dolayısıyla hangi kararlar Ankara'da uygulamaya geçilecek, bu oldukça kritik olacak. NATO bildirgesinde Ankara'da somut olarak hayata geçirilecek hangi adımların atıldığını görmüş olacağız. Zirve boyunca sadece sözleri değil, jest ve mimikleri de takip edeceğiz. Ankara'dan dünyaya verecek her bir mesajı izleyicilerimizle paylaşacağız diyerek sözü şimdilik yeniden size bırakalım.
1: Yağmur, teşekkür ediyoruz. Bugün yoğun bir gün olacak. Size ve tüm Ankara'daki ekibe kolaylıklar diliyoruz diyelim. Detayları muhabirimiz Yağmur Yıldız'dan aldık efendim. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi az önce de aktardık. Bugün başlıyor, gözler o noktada olacak. Dünya liderleri başkentte olacak. Ve bu kritik zirveyi ve beklentileri konuşacağız. Önemli bir yayın konuğumuz var efendim. Stratejist İbrahim Keleş bizimle birlikte. İbrahim Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür
1: ederim.
2: Çok
1: teşekkür ederiz. Beklenen zirve bugün başlıyor İbrahim Hocam. Evet. Şöyle bir genel çerçevede değerlendirmenizi alarak başlayalım.
2: Yani doğrusu NATO zirveleri birçok yerde yapıldı. Hemen hemen her senede yapılıyor. Fakat bu seneki çok farklı bir zirve olacak. Biraz evvel Ankara'dan Yağmur'un aktardığı bilgilerin üzerinden de biraz gitmek istiyorum. Lahey'de bazı prensip kararlar alınmıştı, fakat bunlar istişari kararlar, ama uygulama kararlarının burada alınıyor olması bu zirveyi çok daha kıymetli kıldı ve diğer zirvelere devlet ve hükümet başkanları bu kadar yoğun katılmıyordu. Ama bu zirve öyle değil. Bu zirve hakikaten bütün üye devletlerin, 32 üye devletin devlet başkanı, hükümet başkanı, bakanları katılıyorlar ve bu zirveden de önemli kararlar bekleniyor aslında. Çünkü daha önceki zirvelerde bir İran savaşı yaşanmamıştı henüz. Tamam, Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor olmakla birlikte İran savaşı yoktu ortada. O nedenle bu zirvenin dünya açısından çok

0: kıymetli yanları var. Bir de tabii Türkiye açısından önemli tarafları var. Biz bu zirvede kendi açımızdan bakarsak ben üç başlıkta çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, böyle bir zirvenin geniş katılımlı, en üst düzeyde katılımlı olması ne kadar önemli olduğunu gösteriyor zaten. İkincisi, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın özellikle bu zirveye katılmak için gelmiş olması ve Cumhurbaşkanımızla ikili müzakere, ikili görüşmeler yapacak olması Türkiye için çok önemli, çünkü artık bölge çok karışık. Dünyayı da çok ilgilendiren bir sürecin içinden geçiyoruz. Tam bu aşamada iki devlet başkanının yüz yüze görüşmeleri çok önemli. Çünkü kısa vadede çok önemli gelişmelere biz şahitlik edeceğiz. Yani bu savaşlar her iki devlete ve dünyaya çok büyük bedeller ödetiyor. O nedenle de bundan sonra atılacak adımların da birebir görüşmelerde değerlendirileceğini ben düşünüyorum. Bir diğer önemli nokta ise bizim artık bir savunma sanayi sektörümüz var. Ve bu savunma sanayi sektörünün ürünlerinin de bu zirvede devlet ve hükümet başkanlarına gösterilmesi, ikili anlaşmalarla savunma sanayimiz için de iyi bir nefes olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa sıkıştı. Avrupa artık kendisinin NATO'da veya Amerika tarafından çok da savunulmayacağını görüyor. Kendi başının çaresine kalma noktasına geldi Avrupa ve hali hazırda geçmişte yapmadıkları, zamanında atmadıkları adımlar nedeniyle savunmada bazı önemli altyapıları eksik. İşte o eksikliği neyle giderecekler? Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini alarak, onları kendi ülkelerinde de konuşlandırarak bu açığı kapatmak durumunda kalacaklar. Tabii biraz evvel NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin konuşmasında milyarlarca dolarlık anlaşmalardan bahsediyor. Bundan Türkiye, bu zirveden Türkiye bana göre oldukça kazançlı çıkacak bir statüde. Zaten şu hazırlıklara bakıyoruz da bir ay evvelinden yaklaşmakta olan zirveyle ilgili konuşmaya başlandı. Hazırlıklar daha evvelinden başladı ve şu anda o zirve için neler yapıldığını görüyoruz. Yani sırf bu zirveye mahsus olmak üzere gelen misafirlerin alanlara taşınması için TOGG'un özel üretim limuzinleriyle taşındılar. Onlar hazırlanmışlar. Yani Türkiye için bu zirve çok bulunmaz bir fırsattı ve yapılan hazırlıklar da gösteriyor ki çok önemli bir iki gün geçireceğiz. Medya mensuplarına bakıyoruz. Türkiye'den ve dünyadan birçok medya temsilcileri, muhabirleri 2 gün boyunca Türkiye'yi anlatacaklar. Bu zirveyi anlatacaklar. 3000'e yakın gazeteci var, medya mensubu var ve Türkiye bunu kendi turizmini ifade etmek için de çok rahatlıkla değerlendirebilir ki bununla ilgili de hazırlıklar var. Hatta o kadar kritik şeyler yapılmış ki, yani basit diye düşünebilirsiniz ama darphane tarafından sırf bu zirveye mahsus özel seri hatıra paraları da basılmış. 5 lira, 5 lira bunlar. Bir yüzünde paranın değeri, öte yüzünde de bu zirveyi anlatan figürlerin olduğu bir para basılmış. Hatıra paradır bu. 500 bin adet basılmış. Gelenlere de dağıtılmış. Gerçekten Türkiye buna çok iyi hazırlandı. Yüzümüzün akıyla bu işin altından kalkarız. Ve inşallah bundan sonraki süreçte de Türkiye için önemli bir atlama taşı olacaktır bu zirve. Umudumuz o yönde.
1: İbrahim Hocam, şöyle başlıkları genel olarak bir değerlendirmiş olduk. Açtığınız başlıkları şimdi daha detaylarıyla aktaracak olursak, örneğin Trump'ın zirveye katılımı, Erdoğan-Trump görüşmesi bekleniyor ve bu görüşme oldukça önemli olacak. Zira Trump öncesinde bu görüşmeye dair bazı mesajlar vermişti. Hediyelerle geleceğim demişti. Oldukça da kritik başlıkların masada olması bekleniyor. Özellikle Katsa yaptırımları, jet motorları ve F-35 meselesi. Görüşmeden neler çıkar dersiniz?
0: Yani biz tahminlerimizi yürüttük. Yani o Katsa yaptırımların kaldırılmasıyla F-35 birbiriyle bağlantılı iki konu. Bir de F-110 motorlarının Türkiye'ye satışıyla alakalı. Bunlar olabilir diye düşündük. Bunlar bizim tahminimiz. Aslında Trump bunların net olarak şunu getireceğim diye bir şey söylemedi. Ama sürpriz yapacak, bir hediye getireceğini söyledi. Türkiye'nin de beklentileri var tabii ki. Yani biz NATO'nun en önemli ikinci üyesiyiz. En güçlü ikinci üyesiyiz. Ama şu anda Katsa yaptırımları dediğimiz şey hasım ülkelere Avrupa'nın, Amerika'nın uyguladığı bir yaptırımdır. Biz şimdi NATO'nun zirvesine ev sahipliği yapıyoruz ama Amerika'da bir kanun var. Bize yaptırım uygulanıyor. Hem de hasım bir ülkeye yapılacak olan bize uygulanıyor şu anda. Bu büyük bir çelişki. O yüzden de bu Katsa yaptırımlarının hiçbir anlamı yok. Kaldırılması lazım. Katsa yaptırımları deyince biraz konuyu açmak lazım aslında. Evet. Katsa yaptırımları niye uyguladılar bize? Sebebi şuydu. Biz, bu Biden zamanında uygulanan bir şey. Biz 2010-2011 zamanında, yıllarında Suriye'de yaşanan sıkıntılar ve bölgemizde özellikle Suriye'nin elindeki füze sistemleri nedeniyle ve orada Suriye'de bir iç karışıklık yaşandığı için biz NATO'dan destek istedik. Hava savunma sistemleri istedik. Bize Amerika, Almanya, İspanya, İtalya ve Hollanda 5 tane Patriot füze bataryası gönderdi. Hava savunma sistemi bunlar. Ama o zamanlar bize karşı, bize doğru yürüyen bir tehdit çok büyük değildi. Fakat ihtiyacımız vardı. Ve bizim güney sınırımıza yakın yerlere konuşlandırıldı. Ama Suriye'de iç karışıklık daha da arttı. Özellikle 2016'da Halep'te yaşananlar, Halep'teki insanların bir yerlere göç ettirilmesi, orada yaşanan katliam, Türkiye için o hava savunma sistemlerini çok önemli hale getirdi. Fakat biz NATO üyesi olmamıza rağmen, NATO üyesi devletlerin destek amacıyla gönderdiği o füze sistemleri geri çekildi. Yani Amerika çekti. En çok ihtiyacımız olduğu zaman da çekti. Almanya çekti. Hollanda çekti. En son İtalya ve İspanya. Onlar uzun süre kaldılar. Ama diğerleri çektiler. Yani bu şeye benziyor. Yağmurlu havada, güneşli havada elimize tutuşturulan şemsiyeyi yağmurlu havada aldılar elimizden. Biz de baktık ki bu hava savunma sistemleri çok önemli. İhtiyacımız da var. Biz Amerika'dan bu Patriot sistemlerini parasıyla istedik. Ama alamadık. Vermediler bize, satmadılar. Parasıyla satmadılar. Ama terör örgütüne binlerce tır silah ve mühimmatı bedava verdiler. Bakın NATO deyince biraz hem nalına hem mıhına vurmamız lazım. NATO tamam bir savunma örgütü, bizim girmek için Kore Savaşı'na katıldığımız bir kurumdur, bir paktır orası. Ama NATO'nun zaman zaman bizim aleyhimize de birçok adımlar attığını biliyoruz. Onları bir kenarda tutuyoruz. İşte o zamanlar biz şunu yapmak zorunda kaldık. Hava savunma sistemini nereden alacağız? Çinlilerden almaya çalıştık. Onu engellediler. Bunun üzerine de Türkiye Rusya ile görüştü ve S-400 hava savunma sistemini Ruslardan almak zorundaydı. Çünkü başka çaremiz yoktu. Ama Amerika buna karşılık Ruslardan aldık diye bize Katsa yaptırımları, yani hasım ülkelere yapılan yaptırımları bize de uyguladılar. Biz hasım ülke değildik halbuki. Sonrasında işte bu Katsa yaptırımları bize uygulandı ama bakın Hindistan da Rusya'dan S4

0: 1400'lere aldı. Fakat Hindistan'a herhangi bir katsayı yaptırımı uygulanmadı.
1: Evet.
0: Biz bunda bu tecrübeleri gündeme getirelim ki bugünün kıymetini ve karşı tarafından bir şeyler talep ettiğimiz zaman ne kadar haklı olduğumuzu da anlatalım. İşte sonrasında da bu hasım ülkelere uygulanan katsa yaptırımları yüzünden F-35'lerin üretimi için kurulmuş olan konsorsiyum da Türkiye'de vardı. Türkiye üretici ülkedir. Aynı zamanda satın alacak ülkedir. Türkiye o konsorsiyumdan çıkarıldı. Çıkarıldığı gibi parasını verip satın aldığımız F-35'ler vardı. 4 tane. Biz o uçakları da alamadık. Hatta o uçakların getirilmesi için pilotlarımız gittiler, orada eğitimlerini yaptılar. O F-35'lerin kuyruklarında bizim Türk bayrağımız işlenmişti. Ama o uçakları da vermediler bize. Eğitime gitmiş olan pilotlarımız elleri boş döndüler
1: Evet.
0: ve biz hala F-35'i konuşuyoruz. Şimdi işte bu zirvede özellikle Trump'la Cumhurbaşkanımızın yapacağı görüşmede F-35'lerle alakalı yaptırımların kaldırılması ve F-35'lerin bize verilmesi, çünkü parasını ödedik onların. İkincisi, acilen ihtiyacımız olan yerli milli uçağımız Kaan için uçak motoruna ihtiyacımız var. Bizim kendi üretimimiz devam ediyor. Testleri devam ediyor. İnşallah yakın zamanda onları kullanacağız ama geçiş sürecinde ihtiyacımız var. 80 adet F-110 motorunun bize verilmesiyle biz 40 tane Kaan uçağımızı kısa zamanda gökyüzüyle buluşturmuş olacağız. Bunlar bizim için önemli. F-35'ler, katsa yaptırımları ve F-110 motorları bizim için önemli ve ihtiyacımız var. Şu anda dünyadaki son gelişmeler ve savaşlar nedeniyle Türkiye'nin kıymeti daha çok arttı. Gelen misafirler olsun, NATO Genel Sekreteri olsun, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeler ve açıklamalar da çok çok önemli. O çerçevede baktığımız zaman bizim açımızdan bu NATO zirvesi bulunmaz bir fırsattı. Ve umarım biz bu işten daha ziyade kazançlı çıkacak ülke pozisyonundayız. Ben burada bu sözü ben kendim bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum ama bir de ben ecdadımız Sultan Abdülhamit Han'ın taktiğine göre bakıyorum. Acaba bu zirveye Yunanistan ne diyor? Bu zirveden İsrail rahatsız mı? Onlar ne diyor diye bakıyorum. Dün Netanyahu'nun zehir zemberek bir açıklaması vardı. Ve Netanyahu ne bu F-110 motorlarının verilmesini ne F-35'lerin verilmesini asla istemiyor. Kendi menfaatlerine aykırı görüyor. Amerika'ya da hatta şikayet etti dün. Böyle çok rahatsız açıklamaları vardı.
1: Evet.
0: Demek ki biz Türkiye olarak şu an çok doğru, çok isabetli bir noktadayız.
1: Evet, biz geçtiğimiz saat diliminde de Netanyahu'nun o panik halini ekranlara taşımıştık. Öncesinde de Yunanistan lobisinin, Yunan lobilerinin mektupları olmuştu Trump'a bu F-35 meselesi üzerinden. Aynı zamanda ABD medyası da Trump yeniden erişimi sağlamaya hazır diyor. F-35 meselesine ilişkin F-35 programına yeniden dönme ihtimalini de bu Türkiye'nin tabii ki güçlendiren başlıklar olduğunu ifade edelim. Ve şöyle söyleyeyim. Diyor liderler. NATO 3.0 diyor. Mark Rutte de bu ifadeyi kullanmıştı. Şimdi biliyoruz ki bu zirve NATO'nun geleceği için çok önemli İbrahim Hocam. Neden önemli? NATO'nun geleceğini nasıl şekillendirecek? Neden bir dönüm noktası olarak ifade ediliyor Ankara'daki bu zirve? Ve NATO 3.0 ne demek? Ne anlamalıyız bu ifadeden?
0: Evet. NATO 1.0 vardı. NATO 2.0 var. Bu da 3.0 olacak ama önce 1.0 ne demek? NATO'nun kuruluş aşaması. 1949'dan 1991 yılına kadarki geçen süre Soğuk Savaş dönemiydi ve orası NATO 1.0'dı. Yani NATO'nun kurulması, genişlemesi NATO 1.0'dı ve konvansiyonel olarak da karşılıklı caydırıcılık üzerine kurulmuş. Yani Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne karşı kurulmuş bir caydırıcı güçtü NATO. Sonra NATO 2-0 oldu. NATO 2-0'ın manası da şu: 91 yılında Sovyetler Birliği dağıldı. NATO'nun varlık sebebi Sovyet tehdidiydi. Sovyetler Birliği dağılınca ortada tehdit kalmadı. NATO'nun varlığını tartışmaya başlandı o zamanlar, 91'de. Fakat sonrasında NATO yine varlığını devam ettirdi. Fakat Sovyetler Birliği'nin dağılmasından dolayı NATO 2.0'da Türkiye'nin değeri gerçekten de çok aşağı seviyedeydi. Yani NATO içerisinde artık gereksiz güney kanat ülkesi durumundaydık biz o zamanlar. Ta ki birkaç sene evveline kadar, yani 2022'ye kadar. Bu süre içerisinde Türkiye yine de bir NATO üyesi ülke olarak varlığını devam ettirdi. NATO'daki gerekli şartları yerine getirmeye devam etti. Fakat Türkiye'de savunma sanayi ürünleri yoktu. Savunma sanayi gelişmemişti. Biz Amerika'dan hazır silahları alıyorduk. Onlarla ordumuzu donatıyorduk. Fakat etkin bir ülke değildik. Biz NATO'da edilgin bir ülkeydik. Ama şimdi geldiğimiz bugünkü seviye, NATO 3.0'a geldik. NATO 3.0 ne yapacak? Çünkü artık güncelleme yapmak zorunda NATO. Tehditleri yeniden değerlendirmek zorunda. Bakın, önceleri zirvelerde, işte Lahey'deki zirvede Çin'in adı sonradan kondu. Çin hiç yoktu. NATO'nun ilk kuruluşundaki tehdit Sovyetlerdi. Bugünkü adıyla Rusya'ydı. Ama şimdi gelişmekte olan bir Çin var. Dünya sermayesinin aktığı bir Asya bölgesi var. Ve özellikle de şu son bir senede Rusya-Ukrayna savaşının hala devam ediyor olması, arkasından İran'a yönelik geçen sene Haziran'daki 12 günlük savaş, bu sene 28 Şubat'ta başlayan savaş ve Filistin konusu, Gazze konusu, NATO'nun artık farklı adımlar atması gerektiğini ortaya koydu. Çünkü Çin'in gelişmesi, Asya tarafında kıpırdanmaların başlaması, Amerika için gelecekte kendisine tehdit olarak gördüğü bazı adımları önleme noktasına geldi. Yani Amerika'nın şöyle bir anlayışı vardır. Hani bizde koruyucu hekimlik diye bir kavram var. Koruyucu hekimlik, hasta olmadan hastalığı önlemektir. Amerika'da kendi doktrinine göre şöyle düşünüyor: bana uzak da olsa, yakın gelecekte de olsa bir tehdit varsa, ben o tehdit ortaya çıkmadan onu bertaraf etmeliyim. Şimdi Amerika Çin'i o yüzden önceliyor. Çin gerek ekonomik olarak, gerekse savunma sanayi olarak ordusunu teçhiz ediyor ve hala zamana ihtiyacı var, ama gidişat şu ki Çin hızla silahlanıyor ve Çin'in bu önlenemeyen yükselişi karşısında Amerika artık bu bölgede, bizim bölgemizde kendisine ayak bağı olacak bazı şeyleri de burada bırakarak o Pasifik tarafına yönelmek istiyor. Bunu yaparken de NATO'nun da yanında olmasını istiyor. Fakat İran Savaşı'nda şunu gördü ki, Hürmüz Boğazı'nın açılmasında NATO'dan destek istemişti, NATO ülkelerinden. Avrupa buna yanaşmadı. Ve Trump daha sonrasında da size dedi, benim Amerikan vatandaşlarının verdiği vergilerle ben size daha fazla destek sağlayamam. Herkes başının çaresine baksın. Yani Amerika ile şu an NATO arasındaki ilişki karşılıklı olarak, ihtiyacım var olduğu kadar sizinleyim, ihtiyacım yoksa sizinle değilim noktasında. Bu durum, Amerika'nın biraz geri durması, Avrupa'nın ise kendi başının çaresine bakmak zorunda kalması, NATO 3.0'ın sanırım en önemli durumu olacak. Çünkü Avrupa ülkeleri özellikle savunmaya çok ciddi harcama yapmadılar bugüne kadar. Ve Trump diyor ki, gayri safi milli hasılanızın %5'ini ayıracaksınız bu işe. Ama hala ayak direyenler de var. Ama Ortada da bir

0: gerçek var. Rusya pes etmedi. Yani Ukrayna aracılığıyla Rusya'ya diz çöktürmek istediler, olmadı. İran, Amerika ve İsrail saldırısına rağmen hala ayakta. Çin hala devam ediyor. Gelişmesine devam ediyor, yatırımlarına devam ediyor. Bu durumda NATO'nun da üye ülkeleri ve dünyada gerçekleşen, gelişen yeni gelişmelere karşı tedbir alması lazım. Mesela göçmenler meselesi önemli, mülteciler meselesi önemli. O zararlı maddeyi dünyaya yayan kartellerle mücadele önemli. Ve NATO artık terörle de ilgileniyor. Yani 91'den sonra terörü gündemine almıştı. Ama şimdi terör gerçekten de dünyanın başına bela bir şey. Her ne kadar biz 50 senelik terörle mücadelemizde NATO'dan biz bir destek görmediğimiz gibi, tam tersine bu PKK terörünü destekleyen NATO içindeki bazı ülkelerdi. Amerika'ydı, Almanya'ydı, Fransa, Belçika. Bu ülkeler de maalesef teröre destek veren ülkelerdi. Sanırım bu zirvede artık teröre destek veren ülkelerin de bunu tamamen kesmeleri gerekecek. Çünkü NATO'nun mücadele alanlarından biri de terör. Buna karşı da NATO'nun müdahaleleri olacak. Ve bundan sonraki NATO'nun statüsü olarak şunu görüyorlar. NATO'yu biz sadece ülkelerin, yani Avrupa'nın ve Amerika, Kanada'nın korunmasıyla sınırlamayalım. Uluslararası sıkıntılar olduğunda müdahale gücü haline getirelim NATO'yu ve üye devletlerin desteğiyle de müdahale edelim. Yani Birleşmiş Milletler'in önceden müdahale gücü vardı. İşte Birleşmiş Milletler üye devletleri bir araya geliyorlardı, bir yere müdahale ediliyordu. Ama şu anda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısı nedeniyle o 5 devlet veto ettiği zaman hiçbir şey olmuyor. Birleşmiş Milletler aktif olamıyor. Problemlere çözüm bulamıyor. Şimdi NATO'nun bu boşluğu doldurması düşünülüyor. Yani dünyanın herhangi bir yerinde büyük sıkıntılar yaşanıyorsa NATO'nun oraya da müdahale etmesinden bahsediliyor. Alınacak kararlardan bir tanesi ve bana göre de en önemlisi bu madde olur. Böyle bir karar alınırsa NATO dünyanın jandarması olacaktır yani.
1: İbrahim Hocam, aslında NATO dünyanın jandarması olacaktır ifadesi oldukça çarpıcı. Göreceğiz ilerleyen süreçte böyle bir şey yaşanacak mı? Açtığınız bir diğer başlık da elbette Trump'ın NATO'dan beklentileri. Geçtiğimiz dönemde Trump'ın beklentileri karşılık bulmadı. Özellikle de NATO'nun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söylüyordu maddi anlamda. Bu çağrısı karşılık bulacak mı bu zirveden sonra? Hem bunu sormuş olayım, hem de bir diğer şey de NATO'dan beklediği desteği görememişti Trump, özellikle İran konusunda. İran konusunda NATO'nun kendisini, Amerika Birleşik Devletleri'ni yalnız bıraktığını ifade ediyordu Trump. Bu yüzden de NATO'dan çıkabileceği tartışmaları yapılmıştı. Eğer bu Trump'ın bu çağrıları karşılık bulursa, hem sorumlulukla ilgili hem de ABD'yi yalnız bırakmasıyla ilgili NATO'nun bu çağrıları karşılık bulursa NATO nasıl bir dönüşüm yaşar?
0: Şimdi iki başlıkta buna cevap vereceğim. Trump %5 istiyor. %5 aslında çok büyük para. Yani ülkelerin gayri safi milli hasılasının %5'ini savunmaya harcamalarını istiyor. Bunu sağlamakla Trump iki hedefi gözetiyor. Birincisi, bütün yükü kendisi sırtlanmak istemiyor. Yani NATO ülkeleri de bu işe dahil olsunlar diyor. Üzerindeki yükü hafifletmek istiyor. İkincisi ise %5 savunma yatırımı demek, dünyada en çok silah ihracı yapacak olan Amerika'nın çıkarınadır. Amerika buradan müthiş de bir kazanç sağlayabilir. O yüzden Trump bunu değerlendiriyor. Ve ancak üye ülkelerin %5'i karşılaması şu aşamada çok mümkün değil. Yani bir Polonya bunu %4'lere falan çıkardı. Almanya artırdı. Ama özellikle Avrupa'nın batısında olan İtalya, İspanya, Portekiz gibi ülkeler bu kadar büyük bir yatırıma girmeyi gerekli görmüyorlar. O nedenle şu anda 1,2 pay ayıran ülkeler bile var içlerinde, işte İspanya o seviyede. Onlar biraz artırabilirler. 3'e kadar çıkabilir ama ben 5'in kolay kolay yakalanacağını zannetmiyorum. Yani yurt içi gayri safi milli hasıladan %5 pay ayırmak çok büyük bir para. Ve devletler de silaha bu kadar yatırım yaparken vatandaşlarının sosyal refahını nasıl sürdürecekler? O da o devletlerin problemi olacaktır. Diğer soru ise İran Savaşı'nda neden destek vermedi NATO üyeleri? Bir kere NATO üyeleri şunu söylüyorlar: İran'a müdahale NATO ile alakalı bir şey değil. Esasında Amerika ile de alakalı bir şey değil. İran'a müdahale, İran'a saldırı İsrail'in talebiyle olmuştur. İsrail'in Amerika'yı kışkırtması ve oraya çekmesiyle olmuştur. NATO ile ne alakası var bunun? Yani NATO'nun burada bir menfaati yok, bir. İkincisi, İsrail için NATO neden savaşa girsin? Neden askerini göndersin? Yani burada Avrupa ülkeleri de buradan bu şekilde yaklaştı. Almanya bu şekilde yaklaştı. İngiltere, Fransa, İtalya böyle yaklaştı. Çünkü onlar şunları da gördüler: bu iş İsrail'in çıkarına, NATO'nun çıkarına değil. Ve İran elindeki füzelerle bu işe bulaşmış olan ülkelerin topraklarına füze gönderiyor. Ve bundan zarar da görüyor. Yani ta Kıbrıs'a kadar geldi. İtalya hava sahasını kapattı. NATO üslerini kapattı o zamanlar. İspanya yaptı bunun aynısını. Çünkü bu savaşa dahil olmak istemediler. Bu savaş NATO'nun bir savaşı değil. Bu savaş İsrail'in yayılmacı emellerine hizmet eden ve Amerika'yı da bir biçimde mecbur bıraktığı bir savaştı. O yüzden Trump bana göre bu noktada doğru yaklaşmadı. Yani kimseye sitem etmesin. Amerika'nın İsrail'in kuyruğuna takılması NATO üyesi ülkelerin meselesi değil esasında. Yani Türkiye'den de mesela hiçbir karşılık görmedi. Türkiye niye karşılık versin? Veya diğer ülkeler niye karşılık versin? Yani gidip İsrail için İran'da niye savaşsın? Bu noktada Trump haksızdı bana göre. Sanırım kendisi de sonrasında fark etti zaten. Sanırım diyorum, öyle değil. Doğrusu da o. Trump da fark etti. Netanyahu'yla nasıl sert tartışmalar yaşadıklarını bizzat medyada gördük. Trump İsrail'e karşı mesela şu son zamanlarda eskisi kadar destek vermiyor. İsrail'e destek vermiyor. Daha dün değil, evvelsi gün eski İsrailli bakanlardan Lieberman vardı. Lieberman diyor ki, bizim diyor şu anda elimizdeki mühimmat stokumuz bize ancak bir hafta yetiyor. Bir hafta sonra yok artık diyor. Bu şunu gösterir ki demek ki Amerika İsrail'e mühimmat göndermiyor daha. Çünkü İsrail Amerika'yı da bir batağa çekti. Bakın Trump o işten sıyrılmak için ne kadar uğraşıyor. Hep dilinde böyle üstten ifadeler kullanıyor. İran'ı taş devrine çeviririz, cehenneme çeviririz, haritadan sileriz falan diyor ama müzakere yapmak gerektiğini de görüyor. Yani söylemle eylem birbirine tam karşılıklı değil. Amerika, özellikle Trump bu işten sıyrılmak istiyor. Çünkü nasıl bir batağa çekildiğini gördü onlarda. Ve İsrail'in bu bölgedeki yayılmacılığının ne kadar zararlı olduğunu görüyor. Kendine ayak bağı olsun istemiyor. Kim? Çünkü kendi işi Pasifik tarafında. İşte bu zirvede özellikle Trump'la Cumhurbaşkanımız arasında yapılacak görüşmede ben başka şeyler de bekliyorum. Yani bölgede bir daha savaşların olmaması ve İsrail yayılmacılığının engellenmesi için belki de bölgede bir güç merkezi oluşturularak İsrail'i durdurma yönünde bazı adımlar atılırsa Ben hiç şaşmam. Zaten bunun altyapıları, adımları da

0: hazırlanıyor. İşte Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan bir pakt şeklinde bir oluşuma gidiyorlar. Trump'ın ve Amerika'nın buna da desteğini görüyoruz. Hiçbir aksi yönde açıklamaları yok. Trump bu bölgede bir güç merkezi oluşturarak kendisi pasifiye doğru yönelmek istiyor. Ve ikinci adımı da Rusya-Ukrayna savaşını bir an evvel bitirip şu ayak bağlarından kurtulmak istiyor. İşte tam bu birinci maddede bahsettiğim güç merkezi oluşturma noktasını başka ülkeler de görüyor ve katılmak istiyorlar. Mesela dün İran Savunma Bakan Vekili bizim Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le bir telefon görüşmesi yaptılar. Ve İranlı mevkidaşı şunu söylüyor. Bölgede diyor bir güç merkezi oluşturulmalı, İsrail'in yayılmacılığı durdurulmalı. Hatta diyor bu dört ülkeye İran'ın da dahil olmak istediğinden bahsediyor. Bu ne demektir? Aslında bizim altyapısında hazırladığımız D8'in yeniden canlandırılması olabilir. Bu sayede artık şu Orta Doğu dediğimiz bölgede ellerin tetikten çekilmesi lazım. İsrail'in de durdurulması lazım. İsrail durdurulmadığı sürece buna ulaşma şansımız yok. Gücün karşısına da bir güç konarak İsrail'in artık bölge için tehdit olmaktan çıkarılması lazım.
1: Evet. İbrahim Hocam şu anda da son dakika bilgisi olarak ekranlara da yansıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir açıklama yaparak sahne Ankara'da kurulmuş durumda dedi. Türkiye NATO üyelerini ağırlamaya hazır ifadelerini kullandı. Hakan Fidan'ın o paylaşımının detaylarına bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye ittifakın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazır dedi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar içinde Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek ifadelerini kullandı. Açıklamasının devamında toplu savunma NATO'nun temel unsuru olmaya devam ediyor ancak stratejik ortam değişiyor dedi. Tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve karmaşık hale geliyor. Geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtamıyor. Önemli olan şimdi çıktı. Konuşlandırılabilir yetenek, endüstriyel kapasite ve operasyonel hazırlık. Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu dedi ayrıca Hakan Fidan. Ancak savunma endüstriyel işbirliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yükler haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri tüm NATO müttefiklerini tam anlamıyla kapsayıcı kalmalı ifadelerini kullandı. Devamında ise gerçek mesele yalnızca nasıl tepki verdiğimiz değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerini yansıtan bir şekilde işbirliğini nasıl organize edeceğimiz, Ankara Zirvesi ittifakı karşı karşıya olduğu dünya yapısını uyumlu hale getirmeye yönlendirecek. Türkiye'nin amacı net, daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak şeklinde açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İbrahim Hocam o açıklamaları ekranlara taşıdık. Hakan Fidan'ın NATO'ya ilişkin açıklamalarını nasıl değerlendirirsiniz? Bununla devam edelim dilerseniz. Buyurun.
0: Aslında satır aralarında o kadar önemli konulardan bahsediyor ki,
1: Evet.
0: mesela engellerden bahsettim. Engeller nedir? Bizim NATO'da karşılaştığımız engeller nelerdi? Bir tanesini biraz evvel anlattık. Amerika'nın yaptığı katsa yaptırımları. 12 maddelik yaptırımlar içerisinde özellikle transferler ve savunma yatırımlarıyla alakalı engellemeler var bize karşı. Bu engellemelerin kaldırılmasını bekliyor. Bunu dile getirdi. Diğer bir engelleme daha var ama. O da Avrupa Birliği'nin SAFE programı var. SAFE programı yani Avrupa Birliği üyesi ülkelerin savunma sanayi yatırımlarına desteklenmesi. Ve Türkiye üye aday devlet statüsüyle Türkiye'nin de bu savunma harcamalarına desteklenmesi programına dahil olması gerektiğinden bahsediyor. Belki doğrudan üyeler seviyesinde değil ama en azından şu olması lazım. Avrupa o sevk programında şöyle düşünüyor. Biz diyor ihtiyacımız olan ürünlerin %65'ini kendimiz üreteceğiz. %35'ini de dışarıdan alacağız. Bu dışarıdan alma pozisyonunda bile biz engelle karşılaşıyoruz. Sebebi ne? Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi. Bunlar bizim hemen hemen her adımımızda karşımıza çıkıyor. Ama şu anki gelişmiş durumda Dışişleri Bakanımızın orada cümlelerin arasındaki bahsettiği şeyler açılmaya muhtaç. Yani eski sistemler üzerinden artık gidilemiyor. Savaş ortamı çok karmaşıklaştı. İşin içine sadece cephe değil, ekonomik şartlar girdi, siber savaşlar girdi ve yeni teçhizatlar girdi, yeni donanımlar var artık. Şu anda üye devletlerin birçoğunda bakın bir dronlara karşı, FPV dronlara karşı, İHA ve SİHA'lara karşı duracak savunma altyapıları yoktur. Niye yok? Şu anda yani 20 sene evvelki radar sistemleriyle siz bir F-16'yı tespit edebiliyorsunuz. O radar sistemlerinin kesit alma seviyesi onları yakalamaya uygun. Ama şimdi bakıyorsunuz sivrisinek boyutunda daha küçük yani F-16'dan daha küçük olan araçlar var, silahlar var. Yani o dronları, kamikaze dronları falan yakalayamıyorsunuz. Radarlar görmüyor. Onun için ne yapmanız lazım? Radar sistemlerini güncellemeniz lazım. Türkiye bu noktada çok iyi aşamada. Bizim radar sistemlerimiz daha küçük araçları da, tehditleri de yakalayabiliyor, görebiliyor. Ama şu anki NATO üyesi ülkelerin birçoğunda hala bundan 20 sene, 30 sene, belki 50 sene önce yapılmış sistemler mevcut. Ve bunlar kullanılır değil artık. Bir işe yaramıyor. Yani bunların güncellenmesinden bahsediyor. Bir de bakın şu anda ekranın ortasında gösteriliyor. Bizim TCG Anadolu'muz TB3 iniyor. Bu TB3 en son nerede indi biliyor musunuz? Şubat ayında büyük bir NATO tatbikatı yapıldı. Ve Türkiye ilk defa bu kadar büyük bir gücü 8 bin kilometre öteye Almanya'ya taşıdı. Dronlarıyla, kara gücüyle, hücum gemisiyle ve muhripleriyle biz Almanya'ya 2000 kişilik bir personel sevkiyatı yaptık. Bu sınırlarımıza çok uzak bir yerde. Ama gönderdik ve orada çok ciddi bir tatbikat gerçekleşti. Silahlı kuvvetlerimiz orada yüzümüzü ağarttı. Güç yansıtmak kolay bir iş değildir. Ve Türkiye büyük bir devlet olarak bu gücü yansıtabildi. Sınırlarımızdan kilometrelerce uzak bir yere. Orada gerektiğinde savaşabileceğini gösterdi. Gerektiğinde kara gücüyle, deniz gücüyle, SİHA'larıyla ben varım dedi. Ve eğitimli, donanımlı, modern donanımlı bir ordu orada bir gövde gösterisi yaptı. Biz o tatbikat sonrasında şunu gördük. Biz gördük, biliyorduk zaten de Avrupa şunu gördü. Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetleri onların zannettiği gibi değil. Eski ordu değil bu. Güçlü bir ordu, modern bir ordu, savaşçı bir ordu karşılarında. Eğer bu zirvede savunma sanayi anlaşmaları olacaksa o tatbikatın da bir devamı niteliğinde de okumak lazım. Bu fırsatı Türkiye iyi değerlendirecek. İnşallah
1: İbrahim
0: güzel
1: Hocam, tam bu
0: haberler.
1: noktada bir soru sormak istiyorum. Şimdi Hakan Fidan, tehditler çok boyutlu, daha hızlı ve karmaşık diyor. Bunun yanında Türkiye'de NATO içerisindeki yerini güçlendiriyor. Son 3 dakikamız kaldı ama bu soruyu sormak istiyorum. Zira son 20 yıl içerisinde Türkiye NATO içerisindeki yerini epeyce güçlendirdi. Hatta dünyanın alkışladığı bir konuma geldi artık. Avrupa'ya, NATO'ya silah satıyor. Bunu da Mark Rutte açıklamalarında da belirtmişti. Bunu da bir kısaca değerlendirelim kapatmadan önce, zira son dakikalarımız artık. Buyurun.
0: Evet, bizim 20 sene

0: kendi yerli milli üretimimiz %20 seviyesindeydi. Şu anda %80'nin üzerine çıkmış durumda.
1: Evet.
0: Bu yerli ve milli fakat modern. Bakın bunu da altını çizelim. Modern dememin sebebi şu. Yeni savaş konseptlerine uygun yeni üretimler var. Yüksek teknolojili yeni üretimler var. Yani eski tankı tutup da modernize edip kullanmanız yeni üretim olmuyor. Tehdide göre yeni ürünler geliştiriyoruz. Mesela Aselsan'ın AESA radarları dediğimiz AESA Murat radarımız var. Yine geliştirdiğimiz Kızıl Elma var. Kızıl Elma 6. nesil bir savaş uçağıdır. Bakın biz şu an 5. nesli üretmeye çalışıyoruz. Kaan'ı. Kızıl Elma 6. nesil bir uçaktır. İnsansız, pilotsuz uçaktır bunlar. Ve geleceğin uçakları bunlar. Ve bizim savunma sanayimiz sürekli kendini yeniliyor. Her tehdide karşı yeni bir adım atıyor. Hatta tehdit olmadan hazırlık yapıyor. Yani biraz evvelki görüntüler içerisinde mesela bir Aselsan'ın geliştirdiği bu dronlara karşı elektromanyetik algılayıcı ve onları imha edici sistem geliştirildi. İsmi de Canavar. Tüm bunlar şu an Avrupa'da pek yoktur. Biz gelişecek durumlara göre, senaryolara göre kendi ürünlerimizi daha önceden geliştiriyoruz. Yani şu an %80'deyiz ama inşallah %90-95'lere kadar çıkacağız yakında. Ve bir de bunların tabii görünenleri var, bir de görünmeyenlerini söylemek lazım. Bunların hepsi savunma sanayi ürünlerimizin hepsi gösterilmez. Bir kısmı gösterilir, bir kısmı gösterilmiyor. İnşallah savaş zamanı olmaz hiçbir zaman ama gerektiğinde
1: Evet.
0: onlar da kullanıldığında hep birlikte öleceğiz. Yani burada özellikle Avrupa ülkeleri savunma sanayine yatırım yapmadıkları için şu anda onların elindeki birçok silah araç gelişleri demode. Ama Türkiye öyle değil. Türkiye
1: Evet.
0: çok iyi bir ivme yakaladı. Ve
1: Evet.
0: ulaştığı seviye önemli. Mark Rutte'nin buradaki açıklamaları bizi de hem destekleyen ve bir gerçeğin de teslimidir. Emek verildi, çalışıldı. 3000 savunma sanayi şirketimiz harıl harıl ürün geliştiriyor ve bunlar da dünyaya dağıtılacak.
1: Evet. İbrahim Hocam, kıymetli açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz efendim. Stratejist İbrahim Keleş bizimle birlikteydi efendim. Böylece moderatör sabahı da noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip olan hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir. Sığıntı değildir. Öteki değildir. Üvey evlat değildir. Bilakis hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur. Bu milletin öz evladıdır. Yaşadığı coğrafya neresi olursa olsun, dedeleri nereden gelmiş olursa olsun, mezhebi, meşrebi, kökeni, görüşü, düşüncesi her ne olursa olsun, değil mi ki Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıdır? O halde herkes kadar bu ülkenin, bu vatanın, bu devletin sahibi. Ve bu devlet bir zümrenin, bir kitlenin, belli bir grubun, belli bir kökenin değil, bu topraklar üzerinde yaşayan 86 milyonun tamamının devleti. 86 milyonun her bir ferdi bila istisna bu devletin eşit derecede sahibidir. Değerli kardeşlerim, AK Parti olarak kuruluş çalışmalarına başladığımız andan itibaren kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ötekileştirmenin, dışlamanın etrafında değil, birleştirmenin, kucaklaştırmanın, barıştırmanın, kaynaştırmanın etrafında yer alır. Biz hangi alanda olursa olsun bir hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın, imtiyaz sağlamanın değil, eşitlik ve adalet mücadelesini verdik. Bizim AK Parti olarak eşitlik ve adalet mücadelemiz birileri tarafından kutuplaştırma, ayrıştırma olarak lanse edildi. İmtiyazlarını kaybedenler bizi toplumu kamplaştırmakla suçladılar. Hayır, tam tersine biz normalleşmenin mücadelesini verdik.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından dışlanıldı.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Osman Hamdi Bey, Türk resim sanatının modernleşme sürecinde hem öncü hem de dönüştürücü bir figür olarak ayrı bir öneme sahip. Onun tabloları yalnızca estetik bir beğeninin ürünü değil, aynı zamanda kültür kimliğinin değişimine dair bilinç taşıyan görsel metinler. Doğu'nun zengin ruhunu Batı resim teknikleriyle buluşturması, sanatında benzeri olmayan bir senteze yol açıyor. Bu yaklaşımsa Türk resmine hem teknik hem de kavramsal anlamda yeni ufuklar açıyordu.

Asyaların konuları olarak ele alamaz. Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve sahil bölgesi aynı güvenlik

geri olmayan araçların nasıl birlikte çalışabileceğine dair ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. İşte bu noktada yük paylaşımı hayati önem kazanmakta. Savunma harcamaları değerli bir siyasi taahhüt, ancak sadece harcama yapmak da kendi başına yeterli değil. Asıl önemli olan yapay zeka kaynaklı manipülasyon, siber saldırılar, dezenformasyon ve kamu güvenliğinin aşındırılması gibi tehditleri ele alan çok katlamlı, çok katmanlı bir savunma stratejisi oluştururken aynı zamanda gerçek bir askeri kapasiteye de yatırım yapmaya devam etmek. Türkiye'nin ittifaktaki rolü tam da bu anlayışı yansıtmakta ki bence bu NATO 3.0'ın temsil ettiği şey. Kıymetli misafirlerimiz, Türkiye 1952 yılından beri NATO ittifakının istikrarlı ve kararlı bir üyesi olmaya devam etmekte. O günden bu yana ittifakın kolektif savunmasına, caydırıcılığına ve komuta yapısına katkıda bulunduk. Gelecek yılda NATO üyeliğimizin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin rolü, stratejik özelliği, operasyonel deneyimi ve Avroatlantik güvenliğine yaptığı benzersiz katkı üzerinden okunmalı. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna'dan Irak'a kadar Türkiye kriz yönetimi, barışa verdiği destek, eğitim ve çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerine hep katkıda bulunmuştur. NATO'nun en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2000 personel ve yerli ve milli üretim teçhizatla katılımı Türkiye'nin yeteneklerinin kendi coğrafyasının çok ötesinde hareket kabiliyetine sahip, birlikte çalışabilir ve geçerli olduğunu göstermiştir. Türkiye hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla iletişim kanallarını açık bir şekilde sürdürmüştür. Ayrıca hem İran hem de ABD ile aynı anda ilişki kurabilen az sayıdaki ülkelerden biridir Türkiye. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelerin liderleriyle aynı anda iyi ve samimi ilişkiler sürdürmektedir. Bu önemli bir diplomatik fırsattır. Türkiye genellikle Doğu ile Batı arasında bir köprü olarak tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye diplomatik etki alanı ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunma kapasitesi sayesinde Doğu ile Batı arasında değil, Batı ile Batı arasında yer almakta. Kıymetli misafirler, son 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ulusal bir savunma mimarisi ekosistemi oluşturmuştur. NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin yakın zamanda yaptığı ziyaretinde bu sistemi savunma sanayi devrimi olarak nitelemesi de çok önemlidir. Bugün Türkiye NATO'ya savaşta kendini kanıtlamış sistemler, hava savunma, yapay zeka destekli kabiliyet ve mühendislik kapasitesi ve ölçeklenebilir üretimi bir arada sunmakta. Rakamlara baktığımız zaman Türkiye savunma harcamalarını %2 eşiğinin üzerine çıkarmıştır. Savunma bütçesi 2021'de 13 milyar dolardan 2025'te tahmini 33 milyar dolara yükselmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız 10 milyar dolarlık seviyeyi aşarken savunma sanayindeki yerli ve milli üretim oranımız %82'ye ulaşmıştır. Ancak asıl mesele sadece bu sayısal verilerle sınırlı değil. Gerçek değer savunma sanayinde 4 boyutlu derinlik olarak adlandırılabilecek unsurlarda yatmakta. Kalite, miktar, savaşta kanıtlanmış performans ve sürdürülebilirlik. Yüksek kaliteli sistemler büyük ölçekte üretilemiyorsa tek başına yeterli değil. Son dönemdeki savaşlar bize sürekli ve dayanıklı üretimden yoksun olmaları halinde güçlü orduların bile stratejik bir felçle karşı karşıya kalabileceğini öğretmiştir. Türkiye'nin savunma sanayisi müttefiklerin kolektif caydırıcılığı için doğrudan değer taşıyan bir ulusal varlık haline gelmiştir. Günümüzde saldırılar sadece askeri tesisleri hedef almamakta. Kamuoyları, iletişim ağları, finansal sistemler ve sosyal psikoloji de hedef alınabilmekte. Siber saldırılar
saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve yapay zeka destekli manipülasyon artık birer istisna olmaktan çıkmıştır. Bunlar artık stratejik rekabetin normal işleyiş ortamının bir parçasıdır. Bu nedenle caydırıcılık tam bir dayanıklılıkla birleştirilmelidir. Kamuoyu sistematik manipülasyona karşı korunmalıdır. Türkiye bu alanda doğrudan deneyime sahiptir. Dezen

0: Dezenformasyon, siber tehditler, göçün araçsallaştırılması ve terörizm bizim gibi teorik risk, bizim için teorik riskler değil. Biz bunlarla karşı karşıya kaldık ve bunlara karşı kurumsal bir kapasite geliştirdik. Doğrulama mekanizmaları, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi yoluyla Türkiye, bilgi bütünlüğünü ulusal ve kolektif güvenliğin temel bir unsuru olarak ele almakta. Siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapıların korunması gibi konular artık NATO için tali konular olarak kalmamalı. Bunlar ittifakın savunma doktrinine entegre edilmelidir. Kıymetli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım ve dostlarım, NATO'nun geleceği, stratejik fikirlerin test edildiği, geliştirildiği ve politikaya dönüştürüldüğü bu tür entelektüel platformlarda şekillenecektir. İşte bu nedenle Müttefikler Ankara'da programı sıradan bir tartışma değil. Bu program yeni güvenlik gündeminin karmaşıklığını da yansıtmakta. Bu düşüncelerle Ankara Zirvesi'nin NATO'nun beyan ettikleriyle gerçekleştirebildikleri arasındaki uçurumu daraltmaya yardımcı olacağını umuyorum. Ankara'daki mülahazalarımızın hem verimli hem de ileriye dönük olacağına inanıyorum. Münih Güvenlik Konferansı'na, SETA'ya ve tüm değerli katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve programımızın başarıya ulaşmasını diliyorum. Lütfen en içten selamlarımı kabul ediniz. Şimdi Zat-ı Ali'leri Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Sayın Bakan Güler, buyursunlar.
1: Your Excellency, Mr. Vice President, Distinguished Representative,
0: Başkan Yardımcısı, SETA Vakfı'nın kıymetli üyeleri, Münih Güvenlik Konferansı'nın kıymetli üyeleri, kıymetli İletişim Başkanı, Savunma Sanayi'nin kıymetli temsilcileri, akademik camianın, düşünce kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bugün Müttefikler Ankara'da etkinliğiyle sizinle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. NATO Ankara Zirvesi marjında bir aradayız. Münih Güvenlik Konferansı'na, SETA Vakfı'na ve diğer emeği geçen herkese bu etkinlik için teşekkür etmek istiyorum. Stratejik, siyasi, sanayi ve akademik perspektifleri bir araya getirmek suretiyle ittifak için gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz. Hanımefendiler ve beyefendiler, kuruluşundan bu yana NATO bir askeri ittifak olmanın hep ötesine geçmiştir. Siyasi dayanışma ve transatlantik bağlar bizi tanımlayan unsurlardır. Tarihte değişen koşullara adapte olamamasından dolayı kaybolan birçok organizasyon vardır. Ama NATO onlardan biri değildir. Temel amacını her zaman için güncelleyerek devam etmiştir. Geniş anlamında NATO'nun bu dönüşümü 3 aşamada ele alınmalıdır. Birinci aşama NATO 1.0'dır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında NATO'nun realistik bir tehdit değerlendirmesiyle Soğuk Savaş döneminde yaşadığımız dönemdir. O bağlamda NATO hazır güçler ortaya koyarak, kapasiteleri ve kabiliyetleri artırarak ve güvenilir bir külfet paylaşımıyla hizmet etmiştir. Bu dönem içerisinde kolektif savunmaya hizmet etmiştir. Ancak tabii ki küresel sistem içerisinde Soğuk Savaş döneminde de birçok şey değişmiştir. Bununla birlikte birçok Avrupalı müttefik savunma harcamalarını, kuvvetlerini, stoklarını ve sanayi kapasitelerini azaltmıştır. NATO 2.0 olarak tanımlanan bu yeni dönemin ise ortak noktası terörizm ve Balkanlardaki savaşlar nedeniyle kriz yönetimi ve alan dışı harekatlar olmuştur. 2014 yılından bu yana konvansiyonel savaş kademeli olarak NATO sınırlarına kadar gelmiş, yeni büyük güç rekabeti ve aynı zamanda eş zamanlı bölgesel krizler bizi yeni bir aşamaya, yani NATO 3.0 dönemine taşımıştır. Bu sürecin temel sınaması, temel zorluğu, NATO'nun krizleri yönetme ve her yönden gelen tehditlere karşılık verme kabiliyetini koruyarak güvenilir kolektif savunmayı yeniden tesis edebilmesidir. Bu durum, Avrupa'nın konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiği, ancak transatlantik bağın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genişletilmiş caydırıcılığının vazgeçilmezliğini koruduğu daha güçlü, daha gerçekçi ve daha dengeli bir ittifakı gerekli kılmaktadır. Bu dönüşüm olağanüstü karmaşık bir güvenlik ortamında gerçekleşmektedir. Ukrayna'daki savaş Avro-Atlantik güvenliğini şekillendirmeye devam ederken, diğer tarafta İran, İsrail ve ABD'yi kapsayan son çatışma, bölgesel krizlerin nasıl küresel sonuçlar doğurabildiğini de gözleri önüne sermiştir. Füze ve insansız hava aracı saldırıları, deniz ulaşımındaki kesintiler, enerji arzının sekteye uğraması ve tedarik zincirleri üzerindeki baskı, tehditlerin birbiriyle ne kadar da derinden bağlantılı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle NATO, Doğu ve Güney kanatlarıyla Avro-Atlantik alanının ötesindeki sınamaları da kapsayan kapsamlı bir 360 derece bakış açısını muhafaza etmelidir. Böylesine kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Ancak bu yalnızca daha yüksek bütçe rakamlarıyla gerçekleştirilemez. Savunma harcamaları hazır birliklere, eğitimli personele, mühimmata, dayanıklı lojistik sistemlere, bütünleşik komuta yapılarına ve muharebe edebilir kuvvetlere dönüşmelidir. Külfet paylaşımı, ayrıca operasyonel riski, coğrafi konumu, hazırlık seviyesini, görev katkılarını, sanayi kapasitesini ve kriz anında görev icra edebilme kabiliyetini de dikkate almalıdır. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin düzenlemeleri, ittifak içindeki sorumlulukların yeniden dengelenmesi ihtiyacını daha da belirgin hale getirmekte. Bu bakımdan Türkiye'nin tecrübesi son derece kıymetli. Avrupa'nın büyük bölümü soğuk savaş sonrasında silahlı kuvvetlerini küçültürken, Türkiye aynı yolu izlememiştir. Türkiye büyük, profesyonel ve faal bir kuvvet yapısını muhafaza etmiş, hazırlık seviyesini artırmış, savunma sanayine yatırım yapmış ve zorlu ortamlarda harekat icra etme kabiliyetini korumuştur. Bu geniş imkan ve kabiliyetlerle sahip olunan devamlılık ve süreklilik bugün hem Türkiye hem de ittifakımız için stratejik bir avantaja dönüşmüştür. Bazı müttefikler birliklerini yeniden teşkil etmeye, personel temin etmeye ve stoklarını yenilemeye çalışırken, Türkiye mevcut yapıları ve operasyonel bilgi birikimi sayesinde derhal katkı sağlayabilmektedir. İşte bu nedenle Türkiye, konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahiptir. Bu durum Türkiye'nin hazırlık açıklarının kapatılmasına katkı sağlamasına, farklı kanatlarda caydırıcılığın güçlendirilmesine ve krizlere sür'atle karşılık vermesine imkan tanımakta. Kıymetli konuklar, Türkiye 1952 yılında NATO'ya katılmasından bu yana ittifakın coğrafi ön hattında yer alan salt bir ülke olmamıştır sadece. Aksine Türkiye risk üstlenen, sorumluluk alan, krizlerde sahada yer alan ve gerektiğinde caydırıcılığın fiili yükünü taşıyan bir duruş da sergilemiştir. Türkiye, yüksek eğitim standartları, operasyonel tecrübesi ve güçlü müşterek harekat kapasitesiyle NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve en yetenekli kuvvetlerinden birine sahiptir. Yüksek hazırlıklılık seviyesindeki komando birliklerimiz, geniş bir coğrafyada süratle konuşlanma ve krizlere etkili bir şekilde müdahale etme imkanı sağlayan önemli bir güç çarpanıdır. Türkiye olarak Kosova'dan Akdeniz'e, Baltık bölgesinden Karadeniz'e kadar NATO misyonlarına, harekatlarına ve tatbikatlarına önemli katkılar sağlamaktayız. Bu kapsamda hava polisliği, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim alanlarında sorumluluk üstleniyoruz. Yakın dönemde icra edilen kapsamlı NATO tatbikatları Türkiye'nin yalnızca yakın çevresinde değil, tüm Avro-Atlantik alanında güvenliği sağlayıcı kapasitesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin Afrika, Doğu, Orta Doğu ve Asya'daki saha tecrübesi de boş bırakılan alanların rakip aktörler tarafından hızla doldurulduğu bir dönemde stratejik bir kıymettir. Hanımefendiler ve beyefendiler, mevcut dönemde NATO'nun önündeki temel soru şudur. NATO siyasi taahhütlerini ne ölçüde ve ne kadar hızlı bir şekilde somut askeri kabiliyetlere dönüştürebilecektir? Savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak yapılan harcamalar tek başına caydırıcılık üretemez. Caydırıcılık, eğitimli personel, hazır kuvvetler, mühimmat, güçlü lojistik, bütünleşik hava ve füze savunması, etkili komuta kontrol, siber dayanıklılık, sanayi kapasitesi ve siyasi kararlılık gerektirir. İşte bu nedenle Ankara zirvesinin temel mesajlarından biri, taahhütlerin uygulamaya dönüştürülmesi olmalıdır. NATO'nun geleceği yalnızca bütçe oranlarıyla değil, bu bütçelerin hangi kabiliyetleri ne kadar sürede üretebildiğiyle belirlenecektir. Türkiye bu alanda da önemli kabiliyetlere sahiptir. NATO kabiliyet hedeflerini ve milli ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla önümüzdeki 3 yıl içinde hava ve balistik füze savunması, uzun menzilli atış sistemleri ve insansız sistemlerin tedarikine öncelik veriyoruz. Savunma sanayimiz, insansız sistemler, hava savunma sistemleri, elektronik harp, mühimmat, deniz platformları, havacılıkla komuta ve kontrol teknolojilerinde ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün ihracat projeleri de dahil olmak üzere Türkiye'de 50 askeri geminin inşası devam etmektedir. İnsansız ve yeni nesil hava platformlarımız da modern harbin şekillenmesine katkı sağlamakta. Bunlar sadece milli imkan ve kabiliyetler değildir. Doğru şekilde bütünleştirildiklerinde NATO'nun kabiliyet ve üretim açıklarının da kapatılmasını sağlayacak katkı unsurlarıdır. Türkiye savunma sanayi alanında rekabet yerine tamamlayıcılığı, dışlama yerine ortak üretimi ve kısıtlamalar yerine güvenliğe dayalı işbirliğini savunmaktadır. İttifak ruhu kısıtlamalarla değil, dayanışma ve ortak vizyonla güçlenmektedir. Kıymetli misafirlerimiz, bir diğer kritik mesele de Avrupa güvenliğinin gelecekte nasıl yapılandırılacağıdır. Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO'yla rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir. Daha güçlü bir Avrupa sütunu transatlantik bağı güçlendirirken, NATO, Avrupa'nın kolektif savunmasının temeli olan T tek güvenlik sağlayıcı rolünü korumalıdır. Avrupa güvenlik girişimleri ilgili kabiliyetlere sahip AB üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık olmalıdır. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi, operasyonel tecrübesi ve jeostratejik konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat

üyelerinden biri olan Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Bizim beklentimiz açıktır. NATO-Avrupa Birliği işbirliği kapsayıcı, bütünleştirici ve karşılıklı olarak güçlendirici olmalıdır. Daha güçlü, daha gerçekçi ve daha dengeli bir NATO için tüm müttefiklerin eşit katılımı ve her müttefikin kabiliyetlerinden tam olarak yararlanılması gerekmektedir. Kıymetli konuklar, bu kapsamda Ankara Zirvesi, yalnızca diplomatik bir toplantı olmaktan ibaret değildir. Bu zirve, NATO'nun birlik ve beraberliğini, savunma yatırımlarını, hedeflerini, savunma sanayi üretimini, Ukrayna'ya desteğini ve caydırıcılığının sürekliliğini ele alacak kritik bir eşiktir. Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. Beşinci maddeye olan bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir. Bu kapsamda müttefikler savunma yatırımlarını hazır kuvvetlere, dayanıklı altyapıya, sürdürülebilir mühimmat stoklarına ve modern kabiliyetlere dönüştürmelidir. Üretimi artıran, yeniliği destekleyen, kapsayıcı bir savunma sanayi ekosistemi oluşturan işbirliği alanları da genişletilmelidir. Bugün ele alınacak yazılım tanımlı kabiliyetler, yapay zeka, bilişsel harp gibi teknolojik içeriklerle birlikte altyapı ve deniz güvenliği konularıyla NATO'nun güney kanadı, Karadeniz, Kafkasya, Körfez ve Hint-Pasifik gibi bölgelerdeki jeopolitik denklem aynı stratejik gerçekliğin farklı boyutlarıdır. Günümüzde caydırıcılık yalnızca tanklar, uçaklar ve gemilerle inşa edilemez. Caydırıcılık aynı zamanda güvenli veri, etkili stratejik iletişim, güvenilir tedarik zincirleri, korunan altyapı ve dayanıklı toplumların varlığı ve düşmanlarımızdan daha hızlı görev icra edebilme yeteneğiyle inşa edilebilir. Bu açıdan bakıldığında NATO'nun geleceği yalnızca silahlı kuvvetlerimizin değil, toplumlarımızın, sanayimizin, teknolojimizin ve siyasi birliğimizin gücüne de bağlıdır. Kıymetli konuklar, Türkiye, NATO'nun yükünü paylaşan, sahada sorumluluk üstlenen, savunma yatırımlarını ciddiyetle ele alan ve geleceğin kabiliyetlerine yatırım yapan bir müttefiktir. Bundan sonra da NATO'nun savunma ve caydırıcılığına katkı sağlamaya, müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya ve NATO'nun dönüşümünü aktif şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, bu etkinlikte gerçekleştirilecek olan tartışmaların ve yapılacak olan değerlendirmelerin ittifakın geleceğine ve önümüzdeki muhtemel sınamalara ilişkin ortak anlayışımıza katkı sağlamasını diliyorum. Bir kez daha SETA Vakfı'na, Münih Güvenlik Konferansı'na ve bu organizasyonda görev alan tüm kurumlara ve katılımlarıyla bu etkinliği onurlandıran tüm değerli konuklara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri de bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.

0: Ankara'da NATO sahnesini açıyoruz. 24 NATO özel yayınına hoş geldiniz. İki gün boyunca başkent Ankara'da NATO zirvesinde yaşanan sıcak gelişmeleri 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında sizlerle buluşturacağız gün boyunca ve ilk konumuz çok önemli bir isim. Türk Medya Ankara temsilcisi Sayın Melik Yiğiter'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Bütün dünyanın gözünün olduğu adresteyiz.
0: Aslında sizinle beraber bütün dünya da hoş geldi.
1: Vallahi bütün dünya da hoş geldi. Bütün dünyanın gözü burada. Abartısız burada.
0: Şimdi bugün liderlerini artık bekliyoruz. O liderlerden bir tanesi Donald Trump. Saatler 14'ü gösterdiğinde evet. Türkiye'ye gelmesini bekliyoruz Trump'ın. Hazırlıklar tamam. Başkent Ankara günlerdir NATO

0: zirvesine hazırlanıyor. Aynen. İlk olarak hem bu hazırlık aşamasını hem de
1: vallahi,
0: zirveden neler bekliyoruz?
1: Valla Hakan, Sayın Hakan Fidan'ın tweet'i özetliyor. Diyor ki sahne Ankara'da kurulmuş durumda, hazır.
0: Biz açtık sahneyi.
1: Evet. Şimdi şöyle ya, bir kere 32 tane işte ülkenin devlet başkanı, hükümet başkanları ve başbakanları, Donald Trump var, bütün Avrupa var, Macron'dan Meloni'ye, İngiltere Başbakanı'ndan Almanya Şansölyesi'ne, herkes burada. Bütün Avrupa artı Trump. Şimdi bir kez bir tek Çin ve Rusya yok, ama Çin ve Rusya'nın da gözü burada.
0: Evet.
1: Niye burada? Şöyle, çünkü deniyor ki bu NATO'da tam böyle eşikte olan, yani NATO'nun geleceği ve kaderinin için bir eşik noktası. Tam da o eşik noktasının olduğu bir dönemde bu toplantı. Neden böyle? Çünkü Amerika-İran Savaşı sonrası Donald Trump NATO'dan çıkmayı bile tartışabiliriz dedi. NATO'nun geleceğine dair tartışmalar yaşandı. Avrupa dönem dönem böyle bir alternatif güvenlik arayışına giriyor ama içinden çıkamıyor. Dolayısıyla biz bugün burada, şöyle göstereyim, güzel bir şey böyle. Bugün burada Sayın Cumhurbaşkanı ev sahipliğinde bence NATO bir güven tazeleyecek sevgili Mustafa. Bu sana iddialı gelebilir ama şöyle, beklenti o yönde çünkü. Şimdi dün Rutte'nin bas toplantısında uzun uzun izledim. Diyor ki bir güvenlik mimarisinin inşasında tek adres güvenlik şemsiyesi durumundaki NATO'dur diyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla aslında hem Avrupa'ya hem Amerika başka arayışların ya da alternatiflerin çok da rasyonel olmadığını söylüyor aslında. İşin doğrusu biz de aynı fikirdeyiz. Yani hazırı varken bir daha böyle farklı arayışlar, maceralara gerek var mı?
0: Yok.
1: Yani hiç gerek yok. Çünkü bir şey var. Çok ciddi bir hafızası var NATO'nun. Güvenlik konusunda ciddi egzersizi var. İki tane dünyanın en büyük, en güçlü ordusu var. Biri Amerika, biri biz. NATO'nun ikinci önemli bir ordusu. Önemli bir siklet merkeziyken bu aradaki görüş ayrılıkları da giderilebilecek noktada. Nasıl giderilir? Şöyle giderilir. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesi zaten iki yönlü olacak. Bunlardan bir tanesi bizim Amerika ile olan ilişkilerimiz, kendi özel ilişkilerimiz.
0: Evet.
1: Yani işte kasa yaptırımlarının kaldırılması, F-35 meselesi, Kaan uçak motoru meselesi, Orta Doğu'da işte Suriye, Gazze, İsrail meselesi. Bu kendi ajandamız Amerika ile olan. Bir de Amerika'nın Avrupa Birliği ile ve NATO ile olan ilişkileri meselesi. Şimdi bizden beklenti aslında şu, Avrupa ile Amerika'nın arasını bulmak. O zedelenen güveni yeniden tesis etmek. Aslında Amerikalıların da beklediği o. Avrupa'nın NATO'dan beklentisinin netleşmesi meselesi. Dolayısıyla muhtemeldir ki burada bazıları buna şey diyor, NATO 3.0 diyor, işte Endüstri 3.0 gibi. Bence doğru bir tanımlama. Çünkü NATO'nun ilk kuruluş dönemi 0.1 kabul edersek, Soğuk Savaş dönemi 0.2 kabul edersek, şu anda yeni bir durumla karşı karşıyayız. Dünyada yeni bir güvenlik konsepti tartışılıyor. Böyle bir dönemde de NATO'yu yeni de bu güvenlik mimarisiyle şekillendirmek çok en akılcı olanı. O zaman buna da bir isim vereceksek NATO 3.0 çok da hani mantıksız bir tanım değil. Bence çok doğru bir tanım. Dolayısıyla eğer bunu kotarabilirsek, bence kotarırız da, ben yine de hani böyle kendime bir çıkış yolu hani olmazsa diye. Bence kotarırız. Şunun için kotarırız. Çünkü bir kere Donald Trump Erdoğan'a çok güveniyor ve gelmeden Cumhurbaşkanı Erdoğan beni davet etti için NATO toplantısına gidiyorum. Başka bir yerde olsaydı, başka bir ev sahipliğinde olsaydı gitmeyecek.
0: Gitmezdim dedi.
1: Şimdi bu bir kere bize artı bir kazandırıyor. İkincisi, Erdoğan liderliği ve Türk Sağlık Kuvvetleri'nin gücü konusunda Trump sürekli olumlu şeyler söylüyor bize. İkinci avantajı sağlıyor. Üçüncü avantaj, aynı düzeyde bizim Avrupa ile de ilişkimiz iyi. Dün Rutte çok önemli bir şey söyledi. Dedi ki sizin bulunduğunuz harita, yani konjonktürünüz, bulunduğunuz stratejik konumunuz çok hayati önemli Avrupa için dedi. Öyle, çünkü NATO'nun güvenliğinin başladığı yer bizim sınırımızın bittiği yerdir.

0: Suriye Savaşı'nda bunu deneyimledik, gördük yani. İşte Avrupa'daki IŞİD saldırılarıyla gördük, göçle gördük.
1: Hem tecrübe olarak hem de bugüne kadar Avrupa'ya sağladığı güven olarak Türkiye çok...
0: Aynen önemli. Öyle. Deneyimledik. O zaman eğer şimdi çıktıları bir araya toplayalım. Yani Amerika'nın pozisyonu, Avrupa'nın pozisyonu, Amerika-Avrupa ilişkisi meselesi ve buradan bir çıkış yolu. Çıkış yolu NATO'yu güncelleyerek yola devam etmek. Yani başka arayışların bir macera olduğu meselesi burada algılanmak zorunda. Yani şurada arkamızdaki toplantıda şu anda gördüğünüz şurada. Bence öyle bir sonuç çıkacak.
1: Bunu, çıkacak diyorsunuz.
0: Bunu çok optimist olduğum için hani söylemiyorum. Hı hı. Mevcut tabloyu okuduğumda böyle bir sonuç çıkıyor. Yani tarafların beklentileri, şu Avrupa'nın bir güvenlik şemsiyesine ihtiyacı var mı Mustafa?
1: NATO varken.
0: Var. Değil mi? Bunu NATO sağlıyor değil mi?
1: Evet.
0: NATO dışında tek başlarına bir şey yapma şansları var mı? Yok.
1: Yok.
0: İkinci Dünya Savaşı'nda bu yana savaşmamış ve Avrupa'dan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yaşlı bir nüfus. Ordu kapasitesi sınırlı. Ne çıkış yolu ne o zaman? NATO. Amerika Batı ile olan ilişkileri ve kendisinin zaman zaman liderlik ettiği, yönettiği, yön belirlediği bir kurum NATO. Şimdi bu hazır varken ve bunun böyle eksiklerini giderip işte köşelerdeki o sızıntıları ortadan kaldırıp update edip yani güncelleyip yeniden dünya için çok ciddi bir güvenlik manisi olduğu bir güç merkezi haline getirecek başka arayışlara gerek var mı? Bence yok.
1: Yok.
0: Şimdi Sayın Hakan Fidan aslında bunu tam da özetlemiş. Mesela diyor ki Sayın Fidan, sevgili Mustafa, diyor ki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye İttifakı'nın geleceğini belirleyecek bu kritik anda NATO üyelerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bak, İttifakın geleceği burada belirlenecek diyor. Ki ben de öyle düşünüyorum. Yani o güven meselesi, ortaya çıkan o güven bunalımını aşamazsak bu NATO'nun hayrına olmayacak.
1: Evet.
0: NATO'nun hayrına olmadığı için dünyanın hayrına da olmayacak. Şu anda en iyi güvenlik şemsiyesi NATO. En iyi güvenlik şemsiyesi. Hatta öyle ki mesela Rusya, Çin bile diyor ki ya burada ne çıkacak?
1: Onlar bile takip ediyorlar.
0: Tabii ki birebir. Birebir. Mesela Rutte'nin bas toplantısı flash verdi. Tehlikenin Çin-Rusya bloğu meselesini dirici haber verdi.
1: Hatta Çin konusunu çok fazla hafife almamamız lazım diye de vurgu yaptı.
0: Aynen öyle. Rusya meselesini söyledi. Ukrayna'nın Avrupa güvenliği için önemli olduğu ve çözülmesi gerektiği meselesi. Dolayısıyla burada önemli. Yani Sayın Hakan Fidan'ın şu söylediği şeyler önemli. Diyor ki Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorlukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için, burası çok önemli, Euro-Atlantik güvenlik ortamını şekillendirecek. Yani ve en sonunda diyor ki bizim amacımız, yani bizim misyonumuz da tanımlıyor. Türkiye'nin amacı daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak oluşturmak.
1: Evet.
0: Yani kaybolan güveni ortadan kaldırmak, güven bunalımını ortadan kaldırmak ve bunu sağlamak. İşin şey tarafına baktığımızda mesela Avrupalı liderlerin beklentileri de o yönde. Yani mesela Almanya Trump'la o limoni ilişkilerin giderilmesini bekliyor burada. İngiltere aynı şey bekliyor. Macron aynı şey.
1: Zaten Avrupa'daki çoğu liderin şu anda Trump'la arası çok iyi değil.
0: Değil. En gözdesi Meloni'ydi, orada onunla bile bozuldu.
1: Şu anda galiba liderler arasında Trump'ta en iyi anlaşabilecek olan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Aynen öyle. Kendi de öyle diyor. Bu Avrupa liderler diyor benden rica ediyor. Ya sen diyor Erdoğan seni dinler. Aranız iyi. Seni kırmaz. Ya şunu rica etsen diye beni aracı kılıyorlar diye.
1: Peki bu ABD ile...
0: Şimdi Avrupalılar aracı kılıyor bizi. Ya sizin Trump'la aranız iyi Sayın Erdoğan. Bir söyleseniz de bize çok kızmazsa.
1: Tam bu noktaya geleceğim. Sorumuz şu. ABD ile Avrupa arasındaki güven probleminin kırılma noktası bu İran Savaşı mı oldu?
0: Evet. Evet. Yani aslında şöyle. Rusya-Ukrayna Savaşı ile bu iş başladı sevgili Mustafa. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda aslında NATO yapabildiğini yaptı. Niye tartıştı onu da anlamış değilim. Sonuçta Ukrayna bir NATO üyesi ülke değil. Ama bir şekilde NATO'nun gaza getirip savaşa soktuğu bir ülke. doğrusu söylemek gerekirse Avrupalıları. Şimdi ama şunu, sonuçta bir lojistik sağladılar. Mali yardım sağlıyor Euro bölgesi.
1: Devam ediyor hala.
0: Evet. O da devam ediyor. Şimdi orada böyle bir tartışma başladı. NATO ne yapabilir diye. Biz de NATO'yu tartışma açtık. Suriye İç Savaşı döneminde biz de tartışma açtık NATO'yu.
1: Tabii.
0: Dedik ya oradan bize füze geliyor, niye 5. madde işletmiyorsunuz? Kardeşim bak 5. madde mal gibi yazmışsınız. Üyelerden birine yapılan saldırı diğer bütün ülkelere yapılmış sayılır. Hani neredesiniz diye biz de tartışma açtık. En son Amerika-İran Savaşı'nda Donald Trump beni yalnız bıraktınız dedi. Özellikle bir kurumsal bir hafıza olarak olmasa bile tekil olarak İngiltere'ye kızdı en çok.
1: Yeterli desteği
0: en çok ona kızdı.
1: Evet.
0: Sonra Fransa'ya kızdı, sonra İtalya'ya kızdı, sonra Almanya, sonra sırası önüne geldi.
1: Fransa ve Almanya savaş gemilerini de göndermişti.
0: Tabii. Sonra dediler ki ya bu işin bir çıkış yolu yok dediler. Kendilerini çektiler. Kaldılar baş başa, yani İsrail, Amerika ve İran kafa kafaya kaldı. Orada tartışma başladı. Donald Trump dedi ki ya biz dedi NATO'dan çıkmayı bile tartışabiliriz. Ha, bana göre o blöftü, onu söyleyeyim. Ben hala blöf olduğunu düşünüyorum. İddiayla bunu söylüyorum. Şimdi bazı asker
1: kökenliler,
0: asker uzmanı arkadaşlarım, dostlarım programda diyor ki ya Trump blöf yapmaz. Diyor ki ya yapar, niye yapmasın? Yani şimdi Amerika'nın NATO'dan çıkması öyle kolay bir şey mi ya? Öyle şey olur mu? Yani Rusya, Çin bloğunu nasıl, neyle dengeleyecek Amerika?
1: Rusya, Çin bloğu. Ayrıyeten şu da var. Amerika Avrupa'ya çok fazla savunma satıyor.
0: Bravo.
1: Pazar yani.
0: Bravo. Ve o ilişkiler tamamen NATO üzerinden.
1: Evet.
0: Şu anda mesela ödeneklere, NATO ödeneklerinin %5'e çıkarılması meselesi. Savunmaya bütçe ayır diyor adam. %1 ile 1,5 ile 2 ile olmaz diyor. Bak Polonya'nın eti ne, budu ne diyor. 4,5'a çıkardı diyor. Polonya Rusya korkusundan dolayı çıkardı.
1: Baltık ülkeleri hep Rus korkusundan.
0: Evet, Rus korkusundan. Yoksa eti budu 4,5 kaldırmaz yani. 1,5'a ancak tekabül eder. Ama o korkuyla yaptılar bunu. Diyor ki hepiniz yapın %5'i. Şimdi dolayısıyla ben hala ısrarla blöf olduğunu düşünüyorum. Yani bu kolay bir şey değil. Yani bu şöyle bir şey değil ki. Çıktım. Nereye çıkıyorsun? Yani Amerikan müesses nizamı var. Amerikan ordusu NATO'ya göre şekillenmiş. Yani ha deyince olabilecek bir şey değildir. Dolayısıyla ben blöf olduğunu düşünüyorum. Şimdi aynı şey blöfü Avrupa'da yaptı ama. Bu Macron var ya, Emmanuel. Emmanuel dedi ki ya dedi bu NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Ne yapacaksın babacığım?
1: Yeni bir güvenlik.
0: Alternatif bu ordu. Kurabildin mi?
1: Yok.
0: Paris'te 6 tane toplantı üst üste yaptın. Ne oldu? Elde var sıfır. Ne yaptın? İlk uçakla atladınız Washington'a, gittiniz Trump'ın önünde bardak gibi dizildiniz.
1: Çok manidar bir fotoğraftı.
0: Abi 600 milyonluk Avrupa Amerika'ya dedi ki yalvarırım beni 150-200 milyon Ruslara karşı koru. Düşünsene koca Avrupa.
1: Koca Avrupa kıtası.
0: Şimdi o bize çok şey anlattı. Gerçekten o çok şey anlattı. Dolayısıyla şimdi bu Türk'ün Türkiye propagandası değil. Gerçekten değil Mustafa. Bak samimiyetimle söylüyorum. Bu ne ideolojik bir aidiyet, ne siyasi bir aidiyet üzerinden. Biz savunma konusunda gerçekten devrim yaptık. Bizim olduğun kapasitesi gerçekten tartışmasız. Yani güçlü bir ordumuz var. Ben gittim, bütün yurt dışındaki o toplantılarda da muhataplarını söylüyor. Çok güçlü bir ordumuz var. Bunu Donald Trump'ın kendi de söylediği. Bana Trump'ın özgürlüğü tecrübe olduğu için değil. Bak önce onu söyleyeyim. Önce onu hakkı teslim edeyim. Çünkü ben şey diyorum. Ya diyorum bak Donald Trump ile hakkımı teslim ediyor. Trump sizi övüyor bu. Bununla mı övünüyorsun? Yok kardeşim. Trump hakkımı teslim ediyor.
1: Tabii.
0: Onun övgünüsüne ihtiyacım falan olduğu için değil. Hakkımı teslim ediyor. Diyor ki bak sen diyor ki ayağında kullanabiliyorsun. Çok şey yapıyorsun. Mbappe'den sonra en iyi santrafor sensin. Şimdi ben niye övünmeyeyim? Yani bu ben de hakkımı teslim ediyor. Dolayısıyla ve bunun nedeni de şu. Aslında bunu bize şey de söyledi. Hem Meloni söyledi, hem Rutte söyledi. Bazı şeyleri siz Avrupa'dan önce gördünüz. Gerçekten öyle. Bak biz Suriye Savaşı bizim için eşiktir. Biz mesela Suriye Savaşı'nda bu hibrit savaş karmaşasını, terör örgütleri nelere yol açabileceğini, ne zararlar verebileceğini biz onlardan önce gördük. Onlardan önce gördük. O yüzden dedik ki ya kardeşim bakın yeni güvenlik mimarisini anlayın. Niye Erdoğan dünya beşten büyüktür dedi. Bu durup dururken bir slogan mı zannediyorsun? Hayır ya. Bu bir tez. Güvenliğe dair bir tez.
1: Evet.
0: Güvenlik mimarisine dair bir tez. Dolayısıyla biz bazı şeyleri önceden gördüğümüz için de 2002 yılında %21-22 olan yerli

0: Türkiye savunma sanayimiz şu anda %83'te. %83 bu kadar. Yani 23 yılda %60 artışı dünyanın hiçbir ülkesinde.
1: Bu zaten basit görülebilecek bir başarı değil.
0: Asla. Bu öngörmüş. Yani vizyon. Kendi gemini yapma, vizyon, öngörme, kendi uçağını öngörme. Bu işte güçlü liderlikle oluyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan o güçlü liderlik vizyonu, birikimi, deneyimi öngördü, yaptı ve Avrupalılardan önce yapmaya başladık. Yahu Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan 6 ay sonra Kuzey Avrupa ülkeleri var ya, Norveç, İsveç, Danimarka, İrlanda, İsviçre. Ya bu ülkelerde itfaiyecilere tatbikat yaptırdılar. Rusya saldırısı diye. Ortada şey yok, hani böyle güçlü, büyük. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan beri savaşmamış bir ordusu var. Yaşlı bir nüfus var. Mobil hareket halinde bir şey yok, ordu yok. Yani mobil. Çünkü artık ordular sadece şeyle, sayıyla değil. Sayı, teknoloji, savaşma kapasitesi birçok parametreyle ölçülüyor.
1: Ki Kuzey Avrupa ülkeleri 2. Dünya Savaşı'nın çok daha öncesinde savaşmayı bıraktı.
0: Aynen öyle. Dolayısıyla hani şeyi yok. Şu orada mesela gördüler. Ne oldu? Dağlarında Hayden'in, Clara'nın koştuğu İrlanda yalvarırım bizi NATO'ya al diye koşup geldi mi?
1: Evet.
0: Şey, Finlandiya.
1: Finlandiya.
0: Evet. Al bizi, al bak, bak yiyecek bizi Ruslar dedi. Değil mi?
1: Tabii.
0: Ondan sonra şeyler, İsviçre.
1: İsviçre.
0: Değil mi? Ya alın bizi NATO'ya bak. Yani bağlantısız olmak güzeldi. Dağlarda Heidi Clara güzeldi. Ne oldu? Çünkü dünya öyle bir yer artık.
1: Ekmek elden, su gölden yaşıyorlar.
0: Dünya artık öyle bir yer. Kendi güvenliğini sağlayacaksın. Birinci tedbirlerini alacaksın, kendi güvenliğini. Ama aynı zamanda bir pakta da dahil olacaksın. Yani Türkiye'nin yaptığı şey, bütün kaderini, her şeyini Avrupa ülkeleri gibi NATO'ya teslim etmiyor. NATO bütün her şeyini, ev, barkı, cam, pencere açık bırakmış. Ne yapsın? İşte vallahi apartman yöneticisi bizi korusun. Ya senin için kapı pencereyi falan kapat. Apartman yöneticisinde aralacağı ayrı tedbirler var. Ama sen önce kendi tedbirini al da kapıyı bacayı açık bırakıyorsun. Şimdi biz mesela bunu yapmadık. Biz dedik ya kendi tedbirimizi alırız. Yağımızı yaparız, siyahımızı yaparız, kağanımızı yaparız, gemimizi yaparız.
1: Adımları atarız.
0: Tabii biz bunları yaparız ama aynı zamanda NATO'da da güçlü bir ordu ile varlığımızı sürdürürüz dedik. Yani iki zeminden bu işi götürdük ve elhamdülillah bugün bu noktadayız. Yani sen zannediyor musun Kudüs köpek gibi sağa sola saldıran İsrail senin bir açığını, eksiğini ya da zaafını bulsa saldırmayacağını mı düşünüyorsun? Gidip Irak'a nokta atışları yapan, operasyon Suriye'ye operasyon yapan, saldıran, Lübnan'a saldıran, İran'a saldıran, sana mı saldırmayacak? En nefret ettiği adam Erdoğan.
1: Şunu diyebilir miyiz o zaman ya? Avrupa aslına bakarsanız çok büyük bir rehavetin içerisinde.
0: Tabii.
1: Çünkü Trump'ın mesela ilk döneminde Trump zaten bunların sinyallerini vermişti. İlk dönemde de bu savunma harcamaları konusunu gündeme getirmişti. Ben NATO'dan ayrılabilirim demişti. Bu adam gitti. Yerine Biden geldi. Biden döneminde ilişkiler biraz daha yumuşadı. Trump yeniden geldiğinde biz şunu anladık aslına bakarsanız. NATO ülkeleri bu konuyla alakalı hiçbir hazırlık yapmamışlar. Yani biz ABD siz ne yaparız sorusunun cevabı
0: yok.
1: Büyük bir boşluk.
0: Bravo, yok. İşte Paris'te 3 gün üst üste toplantı yaptılar ve içinden çıkamadılar. Çıkamadılar içinden. Sonra ne buldular? Mucize kurtuluş olarak ne buldular? İlk uçakla Washington'a gittiler Trump'a. Biz beceremedik diye. Şimdi çünkü bu, ben şimdi bazı yurt dışında yabancı gazeteciler falan sohbet ettiğimde biraz kızıyorlar ama ben yine de söyleyeceğim. Yani diyorum ki ya siz böyle miras yedisiniz. Yani sadece miras yiyorsunuz. Yani Avrupa'nın o görkemli dönemi, itişamlı bir dönemi oldu. Zenginliğin çok olduğu, bilim teknolojinin olduğu bir dönem yaşandı. Avrupa Birliği'nin ilk dönemleri. Şatafat böyle zenginlik falan. Sonra üstüne bir şey koymadınız. Yani mirası yediniz. Şimdi, şimdi bu durumu anlıyorlar artık. Mesela şeyde işte aile planlamasından vazgeçtiler, çok çocuk yapın diyorlar, yaşlı nüfusa bu gitmez diyor, üretim kapasitesini artırmaya çalışıyor, belli dönemlerde göçe göz yumuyorlar çünkü çalışan bulamıyor, savunma sanayine işbirliklerini açıyoruz diyorlar. Şimdi bence artık aynayı kendilerine tutmaya başladılar sevgili Mustafa. Ve bu hani hepimizin hayrına da bir şekilde olacak, görünen o. O yüzden ben bugünkü

0: başlayacak zirve ve yarın devam edecek zirvenin sonuç bildirisinde de ben bir güven tazelemesi ve NATO'suz bir geleceğin tasavvur edilemeyeceğini
1: netleşmesi.
0: Ben görebileceğimi düşünüyorum. Şimdi birçoğu bana diyor ya çok iyimsersin. Bu tartışma karmaşa devam eder. Edemez. Edemez çünkü şey yok. Bunun bir zaman tahammülü yok. Bak çok basit bir şey anlatacağım. Yani net anlaşılacak. Dünyanın geldiği nokta. Şimdi savaş ve güvenlik meselesinde çok apayrı bir noktadayız. Nasıl apayrı bir noktada? Bir SİHA en ucuz ise 20-25 bin dolar.
1: Evet.
0: İşte ortalama ne? 100 bin dolar. İyi eli yüzü düzgün bir SİHA 100 bin dolar. Destroyer 1 milyar dolardan 10 milyar dolara kadar çıkıyor. Amerika'nın 9,5 milyar dolar.
1: Çok büyük bir savaş enflasyonu.
0: Şimdi iki tane SİHA ile 1 milyar dolarlık Destroyer'ı kullanılamaz hale getiriyor.
1: Evet.
0: Artık öyle bir dönem.
1: Hürmüz'de yaşanan şu an sen buydun.
0: Bravo. İşte İran'da mesela hesap edilemeyen buydu. Hı hı. Aslında birçoğumuzun göremedi buydu. Ya biz programlarda da hadi tamam ben 8 ay askerlik yaptım. Çok askerlik tecrübem yok bir gazeteci olarak en fazla. Ben şeye baktım ya bu İran'ın füze stoğu ne kadardır? Ya siyah üretim kapasitesi ne kadardır? Oradan böyle bir akıl yürüterek şu kadar direnebilir dedi. Fakat bu yeni güvenlik durumunu okuyamadılar. Yani işi bu olanlar bile okuyamadı.
1: Yeni savaşta.
0: Yepyeni bir durum var ya adam. Bak bir sürü İHA SİHA drone'la sürü dedin mesela 15 tane 20 tane fırlatıyor. İşte 50 bin dolar de ortalama. İşte ne ediyor? 100 bin dolar değil mi? 100 bin dolar fırlatıyor. Adamın 1,5 milyar dolarlık askeri üssünü kullanamaz hale getiriyor. Bu bize neyi anlatıyor biliyor musun? Bu bize şunu anlatıyor. Çok güçlü büyük süper devletler bile eğer kendini her duruma göre hazırlayamamışsa bu tür savaşlarda yıpranabiliyor.
1: Evet.
0: Yani yıpranabiliyor. Yani küçük büyük var, evet süper güç, orta ölçek, düşük ölçek var. Ama kendini her duruma göre hazırlayamamışsan senin için de bir felakete sonuçlanabiliyor. Bak Rusya-Ukrayna Savaşı'na. Rusya-Ukrayna Savaşı ilk başında sen de iyi hatırlarsın. Sabah bir sohbet ettiğimizde tahminleri 72 saat mi? 96
1: çok
0: saat mi?
1: Çok kısa sürede biteceği düşünüyorum.
0: Tabii 72 saat, 96 saatler konuşuldu. Sonra derler ki maksimum bir hafta. Hadi bilemedin iki hafta.
1: Uzadı.
0: 4,5 yıl oldu. 5. yıla girdi ya.
1: Evet.
0: 5. yıla girdi. Şimdi demek ki artık öyle bir dönemdeyiz yani buna kimisi hibrit savaş dönemi diyor, kimisi yeni bir durum diyor. Bazıları 3. Dünya Savaşı diyor ama ben 3. Dünya Savaşı fikrine çok katılmıyorum. Niye katılmadığımı söyleyeyim. Şimdi Dünya Savaşı için fazla soğuk. Yani
1: cepheler birbirinden çok
0: evet, farklı. Evet ama soğuk savaş da diyemeyiz fazla sıcak.
1: Evet.
0: Yani soğuk savaş da değil sıcak çünkü. Bu 3. Dünya Savaşı o kadar sıcak değil. Yani Dünya Savaşı demek ki o kadar sıcak değil. Biraz soğuk. Dolayısıyla yeni bir durum var. Şimdi yeni durumu işte dediğim gibi bazı hibrit diyor. Ama hakikaten yeni bir durum var. Yani İran, Amerika-İsrail Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı bize dedi ki şapkanızı önünüze koyun. Hı hı. Ve bu yeni duruma göre de kendinizi hazırlayın. Yani İHA'nız olacak, SİHA'nız olacak, orta uzun menzilli füzeniz olacak. Savaş geminiz de olacak, savaş uçağınız da olacak. Ama SİHA'nız, İHA'nız da olacak.
1: Bunun bir de Avrupa'da yaşayanlara anlatılması gerekiyor.
0: Evet.
1: Neden? Çünkü işte Türkiye mesela biz içerisinde bulunduğumuz coğrafyada etrafımızdaki tehlikelerin, tehditlerin, küresel alandaki yaşanan gelişmelerle beraber doğan yeni tehditlere karşı savunma sanayine yatırım yapıyoruz. Yerli ve milli savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Amerika keza diyor ki Avrupa'ya bak savunma harcamalarını arttır. Belki bundan sonraki süreçte NATO ülkeleri evet ABD'nin bu bastırmasıyla beraber %5'i kabul edecekler. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Bu %5'lik durum aynı zamanda gayri safi yurt içi hasıladan verilen bir pay.
0: Evet,
1: gayri safi yurt içi hasıladan verilen pay olduğu zaman Avrupalının cebinden çıkacak olan paradan bahsediyoruz.
0: Doğru.
1: Avrupa'da hükümetlerin de bu kez kendi seçmenlerinden bu konuda destek almaları gerekecek.
0: Doğru.
1: Avrupalı seçmen bundan sonraki süreçte

0: nasıl güdülenebilecek? Orası da ayrı bir muamma.
1: Mesela İspanya Başbakanı bunun zorluğunu yaşıyor işte. Şu anda Pedro Sanchez ben bunu yapamam diyor.
0: Evet.
1: Bir önceki toplantıda da söyledi. Ben yapamam ve ben %5'i çıkaramam diyor. Beni aşar diyor. Şimdi dolayısıyla %5 bazı Avrupa ülkeleri diyor ki ben birçok yerden kısıtlamak zorundayım. Yani Trump da diyor ki yok öyle 3 kuruşa 5 köfte. Seni koruyacaksan para koyacaksın. Niye paranın hepsini ben vereyim diyor. Hatırlar mısın? Trump, birinci Trump döneminde. Şöyle bir oturuyor, toplanmışlar. Bu apartman yöneticileri gibi bak sen aidatını vermedin. Hatırlıyor musun?
0: Evet evet hatırlıyorum.
1: Sen aidatı aksatıyorsun, sen eksik yatırıyorsun. Bizim aynı apartman yöneticisi. Benim eski apartman yöneticisi de öyleydi.
0: Hepsini tek tek söylüyordu.
1: O daha kibar yapıp kağıdı cama asıyordu da bu direkt söylüyor. Trump daha acımasız.
0: Site yöneticisi.
1: Bizim apartman yöneticisi direkt kağıdı alıp cama asıyordu. Ödeyin. Bir de yazıyordu son mühlet.
0: Son mühlet.
1: Şimdi Trump direkt şey diyor, sen ödemedin bak diyor. Sen aksattın diyor, sen eksik yatırdın diyor tek tek. Sonra adam bunu kendince şöyle bir rasyoneliteyle açıkladı. Diyor ki ya kardeşim, eğer diyor bu bir güvenlik mimarisi ve güvenlik şemsiyesiyse ve bizler eşit ölçüde korunacaksak, yani Avrupa dışında kim var? Avrupa Birliği'nin dışında biz varız. Kanada var, Amerika var. Geri kalan hep Avrupa Birliği ülkeler. Şimdi diyor ki kardeşim ben diyor bütün Avrupa'yı, Euro bölgesini koruyacaksam diyor, niye ben paranın hepsini cebimden vereyim? Hele şimdi daha çok problem çıkaracak. Ben diyor imdat koluna bastım, koşmadınız.
0: Tabii.
1: Trump'ın problemi şu anda o. Yani hep ben mi sizi koruyacağım?
0: Ya bir kere
1: parayı da ben veriyorum.
0: Çok önemli bir bahane var şu anda.
1: Tabii şu anda yok. Ama Avrupa'da dedi ki %5 bizim için çok yüksek. Yani bilmiyorum yeni bir oran mı belirlenir? Avrupa'yı ikna eder mi? Çünkü Rutte NATO'nun yani gelecek perspektifinde NATO Avrupa için olmazsa olmaz diyor Rutte. Ya yani dur Rutte'yi izle.
0: Yani bütün mesajları bu yöndeydi.
1: Tabii. Yani NATO hani böyle ya vazgeçerse yerine koyabileceğiz bir şey değil. Yani bir hava gibi, su gibi temel ihtiyaç diyor Avrupa için. Dolayısıyla bizim meseleleri oturup konuşup çözmemiz lazım. Öncesinde zaten biliyorsun Trump'a gitti. Sonra Erdoğan'a geldi. Dün bas toplantısı yaptı falan. Burada hep söylediği şey de oydu. Amerika'da da söylediği şey oydu. Yani hatta Trump'a döndü. Biz siz yapamayız dedi. Falan. Orada işte şeye soruldu. Orada NATO zirvesine katılacak mısınız diye sordu. Tam da
0: Trump'a.
1: Rutte'nin yanına o evet. Döndü Rutte'ye bakarak dedi. Erdoğan olmasa gelmezdim diye. Yani hatta adam havaya falan baktı yani. Onun için de zor bir durum çünkü. NATO genel sekreterisin sen umurumda değilsin diyor. Erdoğan çağırdı diye geliyorum diyor. Şimdi bu bile problem yani NATO'nun geleceği açısından. Dolayısıyla ben burada bir takım konuların çözüm beklediğini anlıyorum. Zaten Sayın Hakan Fidan'ın mesajları da çok net bir şekilde bazı net mesajlarla ve net bir takım kararlarla bu işin içinden çıkmamız gerekir diyor. Umutluyum. İyi güzel Ankara. Bütün dünyanın gözü burada.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Sayın Melih. Sağ olasın Mustafa.
0: Kolaylıklar diliyorum. Yine özel misafirlerimizin NATO zirvesini değerlendirmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin NATO 24 özel yerine devam edecek.

NATO'nun temelini tanklar, savaş uçakları ya da füzeler değil, tek bir ilke oluşturuyor. Birlikte savunma. 1949'da Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri tarafından kurulan ittifakın amacı, üyelerinin özgürlüğünü ve güvenliğini ortak hareket ederek korumaktı. Soğuk Savaş boyunca Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO, Soğuk Savaş'ın ardındansa kriz bölgelerinde barışı koruma operasyonlarında da görev üstlendi. NATO'da kararlar oy çokluğuyla değil, tüm müttefiklerin ortak mutabakatıyla alınır. İttifakın en kritik güvencesi ise Washington Anlaşması'nın 5. maddesi, yani kolektif savunma ilkesi. Bu maddeye göre bir NATO üyesine yapılan silahlı saldırı bütün üyelere yapılmış kabul ediliyor ve her müttefik saldırıya uğrayan ülkeye destek vermeyi taahhüt ediyor. NATO tarihinde madde 5 bugüne kadar yalnızca bir kez 11 Eylül 2001 terör saldırılarının ardından işletildi.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar

0: Plaza çevirir. Hafta sonu restoran indirimi. Restoran keyfinizin forvetidir. Baraf günüm. Avantaj basını tam zamanında verin.
1: Baraf baraf dünyası. Güzellikler dünyası.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı. Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 NATO özel yayınına devam ediyoruz. Yine yanımızda kıymetli bir misafirimiz var. Gazeteci Sayın Ercan Gürses efendim. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz.
1: Hoş bulduk Mustafa. Ne demek? Ne demek? Büyük keyif benim için.
0: Ankara NATO sahnesine ev sahipliği yapıyor. Bugün neler bekliyorsunuz? Şöyle kısaca değerlendirelim. Çünkü sahada da muhabir arkadaşlarımız bizi bekliyor. İlk olarak sizden alayım değerlendirelim.
1: Bugün tarihi bir gün diyeceğim ama tarihi kelimesinin çok altının boşaldığını hissetmesin insanlar. Gerçek anlamda tarihi bir gün. NATO zirvesinin kırılım noktası ve 17 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'de ve Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi her şeyin önüne geçebilir. Yapılacak açıklamalara göre. Bu nedenle çok önemli bir gün yaşıyoruz.
0: Şöyle sahaya da bir göz atalım. Tabii. İki muhabir arkadaşımız bizi bekliyor. Ahmet Taner Işıldak, biliyorsunuz ATO Kongresyum'da, bugün başkent Ankara'da önemli bir savunma fuarı gerçekleştirilecek. Ahmet'ten savunma fuarının detaylarını, savunma formunun detaylarını alacağız. Diğer taraftan Yağmur Yıldız da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da temasları var, programları var. NATO'da liderler karşılanacak. Tabii gün içerisinde de yine önemli programlar olacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yağmur Yıldız'dan da günün bir özetini alacağız ama ilk olarak ATO Kongresyum'a dönelim. Ahmet Taner Işıldak bize aktarsın. ATO Kongresyum'da savunma formunda bugün neler bekleniyor? Söz sende Ahmet.
2: Mustafa Daş'tan selamların en güzeli sizinle olsun. NATO zirvesi bugün burada başlayacak. ATO Kongresyum'da başlayacak. Saatler 12.45'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açılış konuşmasını yapacak zirvenin. Akabinde ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve daha sonrasında ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bir konuşma gerçekleştirecek. Forumun devamında ise saatler 14'ü gösterdiğinde Ukrayna lideri Zelenski'nin kısa bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Aslında bakarsanız bugünün çerçevesini dün Mark Rutte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı açıklamayla çizmişti Mustafa Daş'tan. Demişti ki savunma harcamalarıyla alakalı olarak milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak ülkeler arasında. Zaten diplomatik heyetler de an itibariyle şu an bu noktada. Bu noktada görüşmeler devam ediyor. Aslında hep merak edilen şey şuydu. 32 lider nasıl, ne ara görüşecek bütün bunları diye, ama beraberinde ülke liderleri binlerce, yani kalabalık heyetler halinde geldiler. İşte bu forumda da heyetler arasında tartışmalar ve münakaşalar devam ediyor. Ardından da anlaşmalar imzalanacak. Tabii bu noktada Türkiye'nin pozisyonu çok önemli Mustafa Daş'tan. Savunma sanayi alanında biliyorsunuz biz 24 ekranlarından defaatle izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Savunma sanayi alanındaki her yeni ürünümüzü tanıtmaya çalışıyoruz. Aslında bugün burada onun bir neticesini göreceğiz diyebiliriz. Tabii NATO için de Türkiye inanılmaz bir müttefik haline geliyor. Yani güvenilir bir müttefikten yön belirleyici bir müttefik haline geliyor. Bu da hem savunma sanayi alanında yaptığı atılımlardan kaynaklanıyor, hem de bunları sahada uygulayabilmesi ve bunu NATO'ya entegre edebilmesiyle başarabiliyor. Şimdi hatırlarsanız 2025 Lahey Zirvesi'nde %5 kuralı çıkmıştı. Bunun uygulamasını göreceğiz ama yalnızca %5'e çıkartmak yetmiyor. Bütün bu stratejik etkinlikleri, yani savunma alanındaki etkinlikleri NATO ile de entegre edebilmek gerekiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti

0: Bu noktada ayrı bir parantez açılması gerekiyor. Çünkü Türkiye NATO ile birlikte entegre edebiliyor sistemlerini. Yani hem aslında 3 boyutlu bir şekilde oynuyor. Nicelik, nitelik ve sürdürülebilirlik şeklinde ilerliyor Türkiye'nin savunma sanayisi. Bu bağlamda da NATO'nun güney kanadı olarak öncü bir rol oynadığını söyleyebilirim. Doğu kanadında yaptığı özellikle Karadeniz, Möntro Boğazlar Anlaşması'nın gerekliliğini yerine getirmesi, güney kanadındaysa Irak, Libya, Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edebilmesi ve bu gelişmelere yön verebilmesi adına inanılmaz bir müttefik haline gelmiş durumda Türkiye. Şimdi savunma sanayine rakamlarına baktığımız zamansa Mustafa Daşlar oldukça ilginç rakamlar var elimde. Aslına bakarsanız Türkiye'nin yaptığı harcamalarla alakalı. Şimdi savunma sanayi net ihracat oranlarına bakalım. 2009'da yalnızca birkaç milyar TL iken 2025 senesinde 400 milyar TL'lik bir satış gerçekleşmiş. Oldukça önemli bir rakam. Şimdi savunma sanayinin geldiği noktayı bize göstermesi açısından. Pekala, hangi şirketlerimiz olacak burada? Hangi firmalarımız olacak? Aselsan, TUSAŞ, MKR'in bütün ürünleri burada sergilenecek. Hatta şunu da ifade edelim. Akşam da TUSAŞ'ta resepsiyon düzenlenecek. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün ev sahipliğinde resepsiyon düzenlenecek. Orada da Türk savunma ürünlerinin son hali, son çıktısı gelen misafirlere gösterilecek. Şimdi Aselsan demişken, Aselsan'ın dünya sıralamasında, savunma sanayi alanında dünya sıralamasına bakalım. 2009'da 93. sıradayken 2024'te 42. sıraya yükseldi Aselsan. TUSAŞ'a baktığımızda 2012'de 83 iken 2025'te 50. sırada. Roketsan'a baktığımızda 2017'de 98. sıradayken 2025'te 70 bandında. Yani bunlar aslında bilinenler. Bilinmeyen de pek çok firmamız var. İlk yüzün içerisinde 6-7 tane firmamız bulunuyor şu an itibariyle. Zaten ben size toplam ihracat rakamlarını da verdim. Şimdi ihracat gelirlerine bakalım. Aselsan 2009'da 60 milyon dolar bir satışı varken 2025'te bu 500 milyon dolara çıkıyor. TUSAŞ 2009'da 18 milyon dolar satıyorken 2025'te de 1 milyar dolara çıkmış durumda. Yerlilik oranına baktığımız zaman ilk başladığımızda bu oran %20 seviyesindeyken şu an gelinen noktada %80 oranında bir yerlilik kapasitesiyle karşı karşıyayız Mustafa Daşlar. Şimdi dönüp baktığımızda aslında Avrupa'nın tembel kalmasında, en azından tabiri caizse söylemek gerekirse, tembel kalmasında özellikle 2011 yılındaki bu barış temettüsü dönemi, yani barış zamanında savunma sanayine yapmadığı yatırımların şu an ceremesini çekiyor. Kendilerine yarattıkları bir cennet vardı. O cennet şu an etrafındaki cehennemle kavruluyor diyebiliriz. Türkiye ise bu noktada hem Güney Kanada hem de Doğu Kanada'nda etkin savunma faaliyetleri yürütmesi açısından bu savunma sanayi forumunda oldukça etkin, efektif olacaktır. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte bütün gelişmeleri burada Atakongrezyum'da takip etmeye devam edeceğiz.
1: Tabii özellikle küresel savunma sanayi açısından çok önemli toplantılar, çok önemli görüşmeler başkenti Ankara'da gerçekleşecek. Özellikle milyar dolarlık anlaşmaların da imzalanacağının altını çizelim. Biz şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın merkezindeyiz ama tabii külliyedeki basın merkezi dışında uluslararası basın mensuplarının bulunduğu alanlar var ve aynı zamanda da liderlerin kabul edebileceği salonlar, alanlar var. Külliye o kadar büyük bir yerleşke ki, şimdi burada olmayanlar için biraz anlatalım. Çok büyük bir yerleşkeden bahsediyoruz ve bu yerleşke içerisinde bugün itibariyle pek çok etkinlik düzenlenecek. Neler var programda? Hemen detayları alalım. Yağmur Yıldız bizleri bekliyor. Yağmur, hem bulunduğun ortamı hem de bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO programının şöyle bir özetini senden alalım. Söz sende.
2: Sevgili Mustafa Daş'tan, Uluslararası Medya Merkezi'ndeyiz. 3000'den fazla basın mensubu Millet Kütüphanesi'nde yayınlarını yaparak aslında bu noktadan tüm dünyaya verilecek mesajları aktarıyorlar. Dünden bu yana yayınlar gerçekleşmeye devam ediyor. Bizler özellikle kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş'la birlikte şimdi size kritik bir noktayı göstereceğiz. Hemen arkamızda bulunan bu noktada liderler önce araçlarıyla gelecekler. Ardından protokol rengi mavi turkuaz halıda yürüyerek hem lider ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de NATO Genel Sekreteri Mark Rutte tarafından işte bu noktada karşılanacaklar. Liderlerin karşılanacağı ve küçük bir selamlamayla fotoğrafın çekileceği alanı Gökhan Bektaş şu an ekranlarınıza getiriyor. Çok büyük bir alan dedik. Yüzlerce basın odası var, montaj odaları var. Onun yanı sıra elbette liderlerin basın toplantısı düzenleyeceği odalar var. Basın mensuplarının yayın alanları var. Çok büyük bir hizmet sunuluyor Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Tabii dünden bu yana aslında etkinlikler ve programlar başladı. Dün ilk olarak hem İletişim Başkanı Burhanettin Duran incelemelerde bulundu hem de NATO'nun önemine ve Ankara'da yapılmasına ilişkin değerlendirmelerini aktardı. Onun yanı sıra elbette NATO Genel Sekreteri Mark Rutte zirve öncesi ilk basın toplantısını gerçekleştirdi. Hem açıklamalarda bulundu hem de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Savunma elbette en önemli başlıklardan biri olacak ama zirve boyunca başka hangi başlıklar değerlendirilecek, bu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programları da dün itibariyle başladı. İlk olarak Bulgaristan Başbakanı'nı kabul etti. Ardından akşam saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün de yine önemli görüşmeler olacak. Elbette en çarpıcı, dikkat çekeni ve aslında tüm dünyanın beklediği görüşme, Trump'ın gelmesiyle birlikte Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme. Uçağının saat 14 sularında Ankara'ya varmasını bekliyoruz. Ardından külliyede resmi karşılama töreni olacak ve sonrasında iki lider görüşecekler. Görüşmenin formatına ilişkin bir bilgi verilmedi. İkili görüşme mi, heyetler arası görüşme mi olacak, bunu bilmiyoruz. Ancak hem görüşme hem de sonrasında iki lider kameralar karşısına geçerek mesajlar verecekler. Özellikle Trump, Türkiye'yi memnun edecek bir şey götüreceğim ifadesini kullanmıştı. Dolayısıyla hangi başlıklar var çantasında, elbette bunları merak ediyoruz. Hem de başta savunma, Orta Doğu'daki özellikle İran ve Hürmüz krizi ve elbette ittifakın geleceği noktasında iki liderin vereceği mesajlar oldukça önemli olacak. Ama sadece sözleri değil, zirve boyunca jest ve mimikleri, liderlerin hareketlerini, hepsini takip edeceğiz diyelim. Şimdi bizler bir virgül koyalım, çünkü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte açıklamalarda bulunuyor. Defense Expo, yani savunma forumu ile birlikte aslında zirvenin açılışı an itibariyle gerçekleşiyor. Şimdi o noktaya uzanalım diyerek sözü bırakalım.
1: Yağmur. Yağmur Yıldız'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son gelişmeleri aldık. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başkenti Ankara'da az önce Ahmet Taner Işıldak biliyorsunuz Ata Kongrezyumları aktarmıştı. Orada savunma formunda konuşuyor. Mark Rutte'ye çevirelim kameralarımızı, daha sonra tekrar özel yayınımıza devam edeceğiz. Konuşma bitmiş. Arkadaşlarım da şimdi uyardılar. Ercan Hocam, şöyle kısaca bir soru soracağım size. Bugün ve liderler zirvesi boyunca en çok gözlerin arayacağı lider kim olacak?
3: Şimdi böyle bir soruya Mustafa şöyle, zaman zaman acaba diyorum kayırmacılık mı yapıyoruz diye düşünüyorum. Elbette Amerikan Başkanı Trump'ın geldiği yerde Trump her zaman gözlenir ama ben Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın üzerinde olacağını düşünüyorum gözlenir.
1: İki isim.
3: İki isim.
1: Çünkü
3: çok önemli olacak.
1: Bu iki ismin görüşmeleri çok önemli. Bu iki ismin görüşmesinden çıkacak olan başlıklar, evet, çok önemli olacak. Donald Trump bugün başkent Ankara'ya gelecek. Az önce muhabirimiz Yağmur Yıldız da paylaşmıştı. Editörümüz Hande İpekgil, Donald Trump'ın başkenti Ankara'da konaklayacağı otelin önünde şu anda. Hande'ye bir dönelim, oradaki son durumu da bize bir aktarsın.
4: Dünyanın gözü kulağı Ankara'da, 22 yıl aranın ardından 36. NATO Liderler Zirvesi Ankara'da, başkentte başladı. Tabii ki zirvenin önemli isimlerinden bir tanesi ABD Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otelin biz de şu an hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'den hemen Donald Trump'ın kalacağı oteli sizlere göstermesini rica ediyorum. Evet, biliyorsunuz zirve dolayısıyla Ankara'da güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılmıştı. Zirve kapsamında da Donald Trump'ın konaklayacağı otelin hemen önündeyiz şu anda. Öncelikle otel ve çevresinde elbette polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemlerini aktaralım ama otelden de biraz bahsedecek olursak 23 katlı bir otelden bahsediyoruz ki Trump'ın kalacağı odada da hem ayrı bir yatak odası, oturma odası ve özel bir odası olacak. Tabii ki çalışma odası da olacak, bunu da hemen belirtelim. Otel tamamen kapatıldı. Gizli servisin inceleme yaptığını belirtelim. Trump'ın heyetinin de yine tabii ki burada kalacağını da yine söyleyelim. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde de ABD özel kuvvetleri de buraya gelmiş ve burada incelemeler yapmıştı. Trump 190 metrekarelik başkanlık süitinde kalacak. Aynı zamanda tabii kalacağı odanın da yine camlarının da kurşun geçirmez olarak tasarlandığını da yine belirtebiliriz. Duvarlar bombalı saldırılara da dayanıklı bir şekilde inşa edildi. Tabii hemen görüyorsunuz yine Ömer Özgün düzgün şu anda sizleri ekranlarınıza getiriyor. Otel çevresinde ve otel önünde de polisler kuş uçurtmuyor. ABD gizli servis tarafından da yakından korunuyor. Buranın konumu da önemli çünkü ABD Büyükelçiliğine de oldukça yakın bir konumdayız. Otelin çevresinde dünden beri barikatlar yine çekilmişti. Polis ekipleri özel harekatlarda bu noktada adeta kuş uçurtmuyor. Otel çevresinde de

0: Park etmek elbette yasak. Tabii bunun yanı sıra konvoy güzergahlarında anlık yol kapatmaları da yapılacak. Güvenlik nedeniyle güzergahlarda yine gizli tutuluyor. Evet, dünyada diplomasinin kalbi başkent Ankara'da olacak. 32 devlet lideri ve diğer hükümet başkanları da elbette ki Ankara'ya geldiler ve dünyanın gözü kulağı Ankara'da diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Hande İpekli'ye de teşekkür ederim. Gün içerisinde yine farklı noktalardan muhabir arkadaşlarımız yetişiyor. Arkadaşlarımız bağlantılarla en sıcak gelişmeleri 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında aktarmaya devam edecekler. Trump dedik. Şimdi Trump'ı da bekliyoruz. Zaten 14'ü gösterdiğinde gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zaten liderler için bir karşılama programı da düzenlendi ama gelmeden önce Trump'ın yaptığı bazı açıklamalar vardı. Bunlardan bir tanesi, sizden önce Melik Yiğiter'le de konuştuk. Dedi ki ya bu zirveyi Erdoğan yapmasaydı katılmazdım. Hatta Rutte'ye bakarak söyledi bunu ve Rutte orada mesajı çok net bir şekilde aldı. Diğer taraftan da Türkiye'yi sevindirecek bazı haberlerim de olacak dedi. Hem Trump'ın Ankara'ya ziyaretini böyle Rutte'nin yanında çok net bir şekilde Erdoğan üzerinden vermesinin hem de söz konusu sevindirici haberleri değerlendirelim. Neler olabilir?
2: Tabii. Bir yandan şöyle bir empati yaptım. Biraz önce söyledin ya Mustafa sen. Şimdi biz hep Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili Trump'ın muhabbetini ve o iyi dileklerini biliyoruz. Bunlar çok önemli bu arada. Evet. Lider diplomasisi anlamında önemli. Bir yandan da Rutte'nin psikolojisini düşündüm. NATO Genel Sekreterinin yanında bunu söylemesi. NATO organizasyonu, aslında NATO organizasyonuna senin başında olduğun, genel sekreter olduğun örgütün toplantısına katılmayabilirdim. Ama oradaki ev sahibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın hatırı var şeklindeki değerlendirmesi. Bazıları bunu tiye alıyorlar ama ben şunu söyleyeyim. Trump dilinde ve Trump'la ilgili olarak yapılabilecek böyle kamu diplomasisi girişimlerinde bunun ne kadar önemli olduğunu geçmişte de gördük. Şöyle düşün Mustafa, Biden döneminde biz 4 yıllık bir buz devri yaşadık. Görüşemedik. Amerikalı yetkililerle, Amerikan başkanıyla görüşemedik. Evet. Şu anda mevcut durum önemli. Ha, sorunlar çok yığınla, onu söyleyelim. Ama ben bu sorunlarla ilgili şöyle geçmişte bir değerlendirme yaptım geçmişten bu yana. Mesela görece en iyi anlaşan iki lider ilişkisi rahmetli Turgut Özal'la Bush arasındaydı. Evet. Ama ona rağmen o dönemde de sorunlar çok ciddi anlamda üst taraftaydı, üst düzeydeydi. 2013 yılında ben Amerika'da Sayın Cumhurbaşkanı'na başbakanken o zaman Obama ile görüşmesini takip etmek üzere gitmiştim. O zaman da ciddi anlamda aralarımızda sorun kümeleri vardı. Bunların çözümü için çaba sarf ediliyordu. Şu anda da benzer problemler olsa da en azından bakın şunu söyleyelim. Zaman zaman halimizi anlatabildiğimiz bir lider var Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Ha, bana şunu söyleyebilirsiniz. Katsa yaptırımları, hasımlarla ilgili yaptırımlar, ismi bile çok rahatsız edici. F-35'ler konusunda paramız orada, uçaklarımız orada. Sistemin dışındayız şu an itibariyle. Büyük haksızlık. F-16 Viper'lardan tutun da. Ama bu hediye paketinin içerisinde belli ki biraz önce sizin sorduğunuz sorunun ikinci kısmında olduğu gibi. Bana kalırsa F-110 motorları bu paketin içerisinde.
1: Kaan'la alakalı
2: motorlar ki geçiş sürecinde buna ihtiyacımız var. Sonradan inşallah kendimiz yapacağız. Ama bir yandan da F-35'lerle ilgili sadece Trump'ın elinde değil. Bakın Senato süreci de var burada. Ama Trump'ın bu konudaki düşüncesini en azından biliyoruz. Çünkü Trump dedi ki Türkiye bu konuda haksızlığa uğradı. İlk döneminde bunu söyledi. Ama biz daha ötesini bekliyoruz tabii ki. Bu arada tabii ki bölgede Türkiye'nin çok ciddi anlamda Suriye konusunda, İran konusunda belli istekleri, talepleri olacak. İsrail yayılmacılığının dizginlenmesi konusunda. Bunların da ben açıkçası Türkiye anlamında, diplomasi anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Ama olaya şöyle bakılmamalı. Hiçbir zaman öyle bakılmamalı. Biz de karşı tarafta istediklerimizin %100'ünü, hatta NATO'nun buradaki 32 üyesinin 32'si de istediklerinin %100'ünü alabilecek durumda değiller. Burası bir uzlaşma platformu. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da böyle. Başta söylediğimi sonda tekrar edeyim. Trump-Erdoğan görüşmesi öyle sonuçlar üretebilir ki bizim açımızdan zirvenin bir miktar önüne geçebilir.
1: Şimdi hiçbir müttefik belki istediğinin %100'ünü alamaz dediniz. En çok konuşulan konulardan bir tanesi de bu külfet paylaşımı.
2: Tabii.
1: Şimdi Washington yönetimi, Trump zaten bunu ilk döneminde de çok fazla dile getirmişti. Dün Rutte'nin yaptığı açıklamalarda da böyle altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Bu savunma harcamalarını %5'e çıkartacağız. Tabii. Biz ifadesi orada önemliydi. Washington diyor ki %5'e çıkartacaksınız bir kere Avrupalı devletleri. Hı. Sizce burada bu konuda bir uzlaşı sağlanır mı?
2: Bence sağlanacak. Çünkü şöyle oluyor Mustafa, yani bu konseptte önce iki önceki toplantı Vilnius'ta Daha sonra Lahey'deki toplantı. Sonraki toplantının gündemi yavaş yavaş

0: şekilleniyor ve uzlaşma sağlanıyor. Ankara'da bu iş mutabakat altına alınacak. 2035 hedefi var %5 için. Ama dün NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da diyor ki bir yıl içinde harcamalar %20 artırıldı bütün NATO ülkeleri tarafından. Bu bile bir ilerleme. %5 şimdi böyle kulağa kolay gibi geliyor ama şöyle düşünsün insanlar. Türkiye ölçeğinde söyleyelim. Türkiye'nin bu arada bir sorunu yok bu konuda. Türkiye'nin yanılmıyorsam 1,5 trilyon dolarlık bir yıllık hasılası var. Evet. Bunun %1'i 15 milyar dolar, %2'si 30 milyar dolar Türkiye için. Bunu Batı Avrupa ülkeleri için baktığınız zaman 100 milyarlarca dolar ya da euro bir para ortaya çıkacak.
1: Çünkü gelir arttıkça harcama da artıyor.
0: Harcama da artıyor. Ama şurada şöyle bir açıkçası kolaycılığa da kimse kaçmamalı. Savunma Bakanı Yaşar Güler sabah biliyorsun forumda bir açılış konuşması yaptı. Ve orada dedi ki parasal anlamda bu işin vecibelerini karşılamak mealen söylüyorum. İşi çözmez. Yani konvansiyonel gücünüz de var. Hatta cümleyi aynen söyleyeyim. Külfet paylaşımı, operasyonel riski ve coğrafi konumu ve sanayi kapasitesini de dikkate almalı dedi. Yani külfeti paylaşalım ama bir yandan da tecrübeli ülkeler, askeri varlığı olan ülkeler, Türkiye gibi varlığı olan ülkeler. Hatta şunu dedi, savunma harcamaları önemli ama tek başına caydırıcılık üretmez. Şunu söyleyeyim, masaya diyelim ki o kat şeylerde hani SAFE programı var ya Avrupalıların, 150 milyar dolardı değil mi? 150 milyar avro ilk aşamada. Sonra 850'ye kadar çıkacak. Diyelim ki hadi onu da geçtik. 1 trilyon avroyu, tabii mümkün değil fiziken böyle bir şey. Şurada birisi masaya koydu. Böyle caydırıcılık sağlanmıyor. Yani konvansiyonel ordunuz olacak, entegre gücünüz olacak, eğitimli personeliniz olacak, komuta kontrolünüz olacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir önemi ve Türkiye'ye bir ihtiyaç var. Bunu da söylemek lazım.
1: Türkiye açısından bu savunma harcamalarının artması, aynı zamanda savunma sanayinde de yeni atılımların gerçekleşeceği anlamına gelir mi?
0: Net bir şekilde gelir. Çünkü şöyle bir şey var Mustafa. Biz açıkçası bunun katlamalı etkilerini gördük. Şu anda 11 milyar dolarlık bir kontrata ulaştık biz gelecek yıl için savunma sanayi ihracatı anlamında. Bunlar Kaan'ın devreye girmesiyle, diğer sistemlerin devreye girmesiyle çok ciddi anlamda katlayacak 25-30 milyar doları yakında görebiliriz. Ama sadece parasal açıdan da bakmayalım. Bu entegre sistemlerin muharebe sahasında da çok ciddi bir tecrübe ürettiğini, Türkiye'nin bu anlamdaki tecrübelerinin geleceğe dair yeni ışıklar yakabileceğini görmek lazım. Elbette yerimiz yeterli değil ama çok iddialıyız. Yani iddialıyız derken şunu söyleyeyim. Öyle bir tabanca tüfek falan üretmiyoruz. İnsanlar öyle düşünmesinler. Çok entegre sistemler üretiyoruz. Elektronik sistemler, tanıma sistemleri, radar sistemleri, hareketli bir hedefi vurabilen balistik sistemler üretiyoruz.
1: Artık çok cephede değil, cephe ötesindeki bir savunmadan bahsediyoruz.
0: Hatta Alman Die Welt gazetesi çok enteresandır. Yani Almanya üstün Alman teknolojisi değil mi? Hepimizin hayatında bir Alman şeyi var.
1: Mühendislik diye övünür.
0: Alman mühendislik, otomobilleri falan yani muhteşemdir. Ama bir yandan da şu var, Almanlar Türkiye'nin iki önemli balistik füze sistemine talip olmuşlar. Ve bugün zirve marjında bunun gündeme gelmesi bekleniyor. Alman heyetiyle Türkiye heyeti arasında bir görüşme. Yanılmıyorsam Yıldırım Han ve Tayfun balistik füzeleriyle ilgili. Bakın sadece ve sadece bu haber bile Mustafa Bey çok çok bence ezber bozucu.
1: Şimdi aynı zamanda editör arkadaşlarım da beni uyarıyor. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte savunma sanayi formunda ülkelerin savunma ürünlerini tanıtımında yer alıyor şu anda. Tanıttığı ülkelerden yetkililer sahneye çıkıyor. Mesela bunu da belirtelim. Birazdan Türkiye ile alakalı bölüme de geçilecektir burada. Ekranda da yine canlı olarak verilecek o bölümde izleyenlerimize, dinleyenlerimize buradan duyurulur. Şimdi diğer taraftan NATO'nun içerisinde bulunduğu bazı problemler, sorunlar var. Çok uzun zamandır konuşuluyor. İşte yeni bir güvenlik mimarisi konusunu attı ortaya. Macron işte bazı toplantılar gerçekleştirildi ama o toplantılardan tam olarak bir sonuç çıkmadı. Çünkü NATO kadar kökleşmiş bir aslına bakarsanız kuruluşun tekrar kurulması ya da farklı yapıların hayata geçirilmesi günümüz konjektüründe çok zor gibi görünüyor. Şimdi bazı krizler var. Mesela transatlantik Avrupa gerilimi bu noktalardan bir tanesi. Yani ABD ile Avrupa arasında bir gerilim var ve bu gerilimin bir şekilde çözümlenmesi gerekiyor. Burada da şöyle bir görüş aslına bakarsanız Ercan Bey daha fazla ön plana çıkıyor. NATO ilk kurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupalı ülkelerin nüfuslarını kullanarak aslına bakarsanız NATO'yu kullandığı. Günümüzde ise Avrupa'nın artık ABD'yi kullanır hale geldi ve ABD'nin de bunlar çok rahatsız olduğu bir süreç içerisindeyiz. Birincisi bu kriz böyle bir toplantıda aşılabilecek olan bir kriz mi? Ya da bu zamana kadar bunu aşabilmek

0: için bazı adımlar atıldı mı? Diğer taraftan da tabii Rusya-Ukrayna Savaşı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber şimdi savunma harcamalarının artmasını istiyor Amerika. Baktığımızda Baltık ülkeleri zaten şu anda en yüksek harcamaları yapan ülkeler. Neden? Çünkü Baltık ülkeleri biliyorlar tehdit kapılarında. Yani Rusya tehdidi var ve her an orada bir savaş, bir müdahale olabilir. Burada liderler kabul etse dahi gayri safi yurt içi hasıladan %5'lik payın verilmesini, bu liderler kendi seçmenlerinin refahlarından, yani sonuçta o para seçmenin de cebinden çıkacak. Onları nasıl ikna edecekler? Çünkü Avrupa artık refahına çok alışmış bir Avrupa. Çok rahat bir Avrupa. Savaş kapısında ama onu bile görmeyecek kadar rahat bir Avrupa.
1: Çok çok güzel izah ettiniz. Trump esasen bunu başından beri söylüyor. Diyor ki yani aynen böyle diplomatik ifadeler kullanmadan siz yaslandınız arkanıza, refahınızı geliştirdiniz, sosyal güvenliğinize yatırım yaptınız. Ne güzel, Amerika'da sizin güvenliğinizi sağlıyor, sırtınızı yaslayıp idare ediyorsunuz. Çok dediğin doğru Mustafa, şöyle söyleyeyim ben sana. Yani bundan sonrası için Avrupa'da politik bazı kırılmaların olabileceğini düşünüyorum. Bu %2'den %5'e çıkarma işi öyle kolay bir iş değil. Çok ciddi anlamda bazı yatırımlardan sarfı nazar edeceksiniz. Gerçek anlamda refah kimliği olan Avrupa'dan biraz daha askeri kimlikli bir Avrupa söz konusu olacak. Ha diyeceksin ki belki Türkiye'de benzer bir durumda değil mi? Türkiye'nin biraz farklı bir durumu var. Bugün Savunma Bakanı Yaşar Güler de diyor ki 20-25 yıl önceden biz çok büyük yatırımlar yaptık. O zaman Avrupa gerçek anlamda silahsızlanma ya da silahsızlanma demeyeyim, yanlış anlaşılır. Belki savunma sanayinin yatırımı çok geri planlara attı. Artık dünya başka bir yere gidiyor. Hani Fukuyama ile şeyin arasında, Huntington arasındaki çekişmeyi yanlış okumalarından kaynaklanıyor. O nedenle biz bu sürece hazırlıklıyız diyor. Dolayısıyla Türkiye gibi bazı ülkelerin, az sayıda ülkenin avantaj sağlayacağı ama Avrupa'nın geleneksel ülkelerinin, yani sadece parasal anlamda değil, bakın araştırma yapıyorlar. Ülkeniz için savaşa gider misiniz? Almanya'da, Fransa'da çok düşük çıkıyor. Zorunlu askerlik, beşeri yapıyı nasıl kuracaksınız? Çok zor.
0: Zaten Z kuşağının savaşa ve askerliğe bakışı da çok farklı.
1: Çok zor. Çok zor. Bir yandan NATO için önemli bir sınama. 32 ülkelik bir yapıyı bir anda yönetebilmek, neyse ki diyeceğim. Yani bunu ünlem işaretli neyse ki diyeyim de insanlar yanlış anlamasın. Amerika Birleşik Devletleri'nin yönlendiriciliği var. Yoksa Avrupa gibi bir yapı olsa, Avrupa Birliği gibi bir yapı olsa her kafadan bir ses çıkar ve biri galebe çalmaz. Trump'ın haklı olduğu konular var. Trump diyor ki ben yatırım yapıyorum, %67'sini üstleniyorum NATO bütçesini. Ama siz de elinizi taşın altına sokun, bu biraz orantılı olsun ki Türkiye'de bugün Hakan Fidan'da, Yaşar Güler'de benzer açıklamayı yaptı. Bu iş biraz daha orantılı olmalı ama bir şey daha var. Çok küçük bir şey gibi gözüküyor. Bir haksızlık. Yaptırımlar olmamalı. Siz NATO içerisinde nasıl yaptırım yaparsınız? Sadece katsadan bahsetmiyorum. Safe yaptırımları mesela, Avrupa yaptırımları diyeceksiniz. Avrupa ile ben, Avrupa Birliği ile NATO'yu ya da Birleşmiş Milletleri ayırmıyorum. Bunlar Atlantik İttifakı'nın çok önemli unsurları. Siz diyorsunuz ki Rumlar böyle yaptı, ne yapalım, veto koydular, sizi safe'in dışında tutuyoruz. Böyle olmaz. Ha Türkiye bunu ikili ilişkilerle aşıyor. İspanya ile, Romanya ile, İtalya ile çok önemli anlaşmalar yapıyor ama bunların da ben gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz çok doğru, büyük sarsıntı yaşayacağız. Çünkü bir anda bu 2-0'dan 3-0'a geçmek kolay değil.
0: Belki çok dolaylı bir soru olacak ya da niyet okumak, belki de geleceği görmeye çalışmak gibi bir durum ama Avrupa'da önümüzdeki süreçte bu %5'lik artış kabul edilirse bugün Ankara'da zaten çok büyük yönetim krizlerinin olduğunu biliyoruz. İşte İngiltere'de çok kısa bir süre zarfı içerisinde pek çok devlet başbakan değişti. Yani artık İngiltere'de başbakan bugün bir başka isim, bundan bir hafta sonra aynı ismin başbakan olup olmayacağı belli değil. Evet. İşte Macron Fransa'da çok fazla eleştiriliyor, onu biliyoruz. Melania keza İtalya'da bazı eleştiriler var. Avrupa'da pek çok liderin kendi seçmeni tarafından eleştirildiği bazı alanlar var. Önümüzdeki süreçte bu Avrupa'da devlet başkanlığının çok daha hızlı değiştiği bir sirkülasyon sürecine girilir mi sizce?
1: Tabii. Yani bu çok etkili olacak. İngiltere'de zaten bir istikrarsızlığı var. Cameron'dan sonra çok ciddi anlamda 45 günlük falan başbakanlar oldu biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Liz Truss da dahil olmak üzere. Şimdi Starmer da topal ördek olarak geliyor Ankara'ya. Tabiri yerindeyse. Bu bir açıkçası yerleşmiş deyim olduğu için söylüyorum. Birincisi sizin dediğiniz gibi daha askerileşme, daha silahlanma. İnsanlara bunu anlatmak kolay değil. Ne yapalım? İşte tehditler arttı. Rusya tehdidi var. Silahlanıyoruz. O nedenle sizin bütçenizden kısıtlama yapıyorum. Zor anlatması. Evet. Bunu böyle söyleyeceksiniz ama refaha alışmış toplumlarda zor. Birincisi bu sarsacak. İkincisi de çoğu Avrupa ülkesinin siyasi

0: siyasi yönetim sisteminin ciddi istikrarsızlık barındırdığını düşünüyorum. Bu nedenle ben bir iç politik tartışmaya girmeyeceğim, yanlış anlaşılmasın, ama Türkiye'nin sisteminin ne kadar önemli olduğunu insanlar düşünsün. Bugün Trump'ın, yarın Putin'in, öbür gün başkasının karşısında yarın gidecek bir başbakanla çıkmaktansa, zayıf bir koalisyon hükümetinin lideri olarak çıkmaktansa, bugün güçlü bir devlet başkanı, cumhurbaşkanı ile çıkmanın ne kadar önemli olduğunu insanların düşünmesi gerekiyor.
1: İşte o devlet başkanının gücü dünyayı Ankara'ya getiriyor.
0: Çok çok önemli.
1: Bakıyorsunuz bugün Trump NATO Liderler Zirvesi'ne gelmeseydi, NATO ile alakalı belki çok daha farklı şeyler konuşulacaktı burada. Çok daha farklı başlıklar ele alınıyor olacaktı.
0: Tabii
1: ama
0: ki
1: Trump'ın geliyor olması Amerika'nın NATO içerisinde, aslına bakarsanız ben hala buradayım ve bu ittifak devam edecek mesajını da verdiğini gösteriyor. Bu noktada önemli bir olay daha var. Mesela o konuyu da konuşalım. Çok fazla es geçilmesin. Dün çünkü Rutte de bunun üzerine çok fazla konuştu. Neden bahsediyorum? Mesela Rusya-Ukrayna Savaşı. Bugün Ankara'nın önemli bir misafiri daha var. Zelenski Türkiye'de.
0: Tabii.
1: Zelenski de açıklamalar yapacak. Onun da konuşmaları olacak. Zelenski'nin Türkiye'ye gelmesini nasıl değerlendirelim? Önümüzdeki süreçte Avrupa'nın özellikle Ukrayna'ya yönelik vereceği desteğin de artacağına yönelik bazı sinyaller vardı dün Rutte'nin açıklamalarında. Evet. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda artık yavaş yavaş bu savaşın kapanacağı yönünde sinyaller alıyor musunuz siz, yoksa çatışmalar daha fazla devam eder mi?
0: Vallahi her iki sinyalde geliyor Mustafa. Yani çatışmaların bitebileceğine dair Putin'le Trump'ın 1,5 saatlik görüşmesi bir fikir verdi. Ama bir yandan dün Rutte'nin açıklamalarını sen söyledin, bu binada yaptığı açıklamada dedi ki Ukrayna'ya her türlü desteği vereceğiz, gelecek sene de vermeye devam edeceğiz. Bundan sonra da 70 milyar avro yıllık desteği biliyorsun Rutte'ye ve şeyin Ukrayna'ya verdiği destek. Yani ben açıkçasını söyleyeyim, bu benim şahsi düşüncem. Zelenski Ankara'da olup NATO ile böyle omuz omuza görüntü vermesi, elbette Ankara'da ziyarette bulunabilir, Sayın Cumhurbaşkanı'nın şemsiyesinin altına girebilir. Bunda bir sorun yok, Türkiye'nin alice naplığı. Ama NATO zaten biliyorsun bu savaşın çıkmasının temel nedenlerinden birisi Ukrayna'nın NATO üyeliği istemesi. Rasyonel bir şey değil, onu söylemek gerekiyor. Bu görüntüyü ben açıkçası çok olmasa daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Elbette Ukrayna haksızlığa uğradı, bakın bunu bir tarafa koymayalım. İşgal altındaki topraklar. Ama mesela 3 ayrı misyonu var NATO'nun. Ukrayna gönüllüleri, Ukrayna ile ilgili. Bunun yerine barış gönüllüleri olsa daha iyi olmaz mıydı? Mesela dün Rutte'nin açıklamaları içerisinde çok diplomatik ifadeler var. Ne şiş yansın ne kebap. Ama Ukrayna konusunda çok keskin. Çok keskin.
1: Rusya çok çaresiz dedi. Çok. Bundan sonraki süreçte Rusya'nın elde edebileceği hiçbir şey yok ya. Rusya için çok karamsar bir tablo aslına bakarsanız.
0: Aylık 35 bin asker kaybediyor dedi. Rakam ne kadar güvenilir bilemiyorum tabii ama çok büyük bir rakam yani. Yıllık 400 bin asker.
1: Şimdi buradan Rusya ve Çin tarafına bakmamız lazım.
0: Tabii.
1: Hazır Ukrayna'dan girmişken. Çünkü Ankara'yı tüm Avrupa, tüm dünya şu an takip ederken aslına bakarsanız Rusya ve Asya da takip ediyor.
0: Tabii.
1: Yani Rusya çok yakından takip ediyor. Dün sorulan soruların büyük bir kısmı Rusya ile alakalıydı. Diğer taraftan Rutte bir konunun altını çok önemli bir şekilde çizdi. Biz Rusya'yı konuşuyoruz ama dedi ve Çin konusunu hafife almamamız lazım diye ekledi. Buradaki gerçekleşecek olan zirveden Rusya ve Çin'le alakalı acaba yeni bir yol haritası çıkar mı?
0: Çıkar. Çok net. Çünkü bunu görebiliyoruz. Hani derler ya, perşembenin gelişi çarşambadan belli ya da Rutte'nin ağzını büzmesinden ne diyeceği ortaya çıktı. Çünkü dün bunun sinyalini verdi. Esasen Vilnius'ta Lahey'de de verdi bu sinyali. Diyor ki mesela diyor Rusya'ya ya da terör örgütlerine diyor. Mesela bu ifade bakışımız şekillenecek şeklinde. Şöyle bir durum var. Şimdi burada Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti ve İran konusunda belli bakış açılarına girecekler, tahmin edebiliyorum. Diyeceksiniz ki Trump biraz daha yumuşak bu konuda. En azından uzlaşmaya açık. Elbette Avrupa'nın farklı bir bakış açısı var ama son tahlilde Trump da bu savaşın devam etmesinde unsur olan kişilerden birisi. Onu da vurgulamamız lazım. Yani ben açıkçası savaşı bugünkü zirvenin sonun, daha doğrusu yarınki sonuç bildirgesinde bugün ve yarın itibariyle orada bir Rusya'ya atıfta bulunulacağını, rakip ve hasım tanımlarının yapılabileceğini söylüyorum. Ha, burada bizi endişelendirmesi gereken bir konu var mı? Var. O da şu. Yani biz orada hani merkez üyesiyiz diyoruz ya, artık eksen değil, cephe değil, merkezde yer alıyoruz. Merkez üyesi olarak bize yapılabilecek bir oldu bitti. Madem öyle Rusya'ya ikinci il yaptırımları uygulayalım. Siz evet. de bu işin içerisine katılın ki Türkiye'nin çok ciddi enerji alımları var Rusya'da. Böyle bir oldu bittiyle Türk devleti daha önce de karşılaştı ve devlet aklımız burada galebe çaldı. Bu işi çok güzel muafiyetle yönettik. Bundan

0: sonra da böyle yönetmemiz gerekiyor kanaatindeyim. Keza İran işini de öyle yönettik Mustafa. Yani orada Türkiye ve İran'ı savaşa sokmaya çalışan provokasyonları da hep birlikte gördük. Yani onu da net bir şekilde söyleyelim. Hatta ve hatta ben henüz sırrının ortaya çıkmadığını düşünüyorum. 4 füze mevzusu. Umarım bir gün anlarız ne olduğunu tam olarak.
1: Orada bir soru işareti var. Çünkü.
0: Şöyle, NATO'nun 5 dakika içerisinde açıklama yapması ve bizi ne kadar sevdiğini anlatması. Bunlar soru işaretleri. Elbette NATO bizim içinde 1952'den beri bulunduğumuz bir örgüt ama zaman zaman menfaatlerimizin çakışmadığını da bilmemiz gerekiyor. Hatta çoğu zaman tırnak içinde şerrinden korunmak için içinde bulunduğumuz bir örgüt olarak da değerlendirmek lazım. Burada kategorik bir NATO karşıtlığı yapmayacağım elbette ama NATO üyelerinin geçmişte bize patriotlarda işte ne bileyim terör örgütüyle mücadele konusunda nasıl sıkıntılı tavırlar aldığını da hepimizin bilmesi gerekiyor.
1: Önümüzdeki süreçle alakalı bütün bu tabloları göz önüne aldığımızda mesela Türkiye'nin ittifak içerisinde değerinin çok daha fazla artacağı bir döneme gireceğinden bahsedebilir miyiz?
0: Net. Çok net. Çok net. Yani bunlar onların övgüleriyle alakalı değil. Onu söyleyelim. Rakamlar bize öyle söylüyor Mustafa. Birincisi, %2'den 5'e çıkartıyorsunuz. Daha çok silahlanacağız diyorsunuz. Daha fazla donanım sağlayacağız. Askeriyemiz büyüyeceğiz diyoruz. Yani bu konuda en önemli yatırımları yapan, en büyük katlamalı büyüme oranına ulaşan ülke kim? Türkiye. Hazır 400 bin askeri olan ülke kim? Türkiye. Şu an itibariyle nüfuzu bölgede artan ülke hangisi? Suriye'de, İran coğrafyasında, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerinde, Karadeniz coğrafyasında tahıl koridoru girişimiyle, Rusya-Ukrayna arasında arabuluculuk, Dolmabahçe girişimiyle Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'nun içerisinde olması onlar açısından bir şans. Türkiye'nin öneminin artması da mukadder yani. Bu bizim hamasetimiz falan değil yani. Bu bir gerçek. Bu
1: görünen bir şey zaten.
0: Gerçek yani, okusun insanlar. New York Times'ı okusun, Amerikan analiz kuruluşları da okusun, Washington Post'u okusun. Hatta ve hatta Jerusalem Post'u okusun, İsrail gazetelerini okusun. Yani buradaki endişe ifadelerini okusun. Yunanların dünyayı Türkiye üzerinden okumak gibi böyle bir hastalıkları var biliyorsunuz. Son zamanlarda depreşti. Oraya bakarak ne olduğunu da anlayabilir insanlar. Ben Türkiye'nin şu anda çok önemli. Ya bu zirve Ankara'da oldu diye değil. Gerçekten Türkiye'nin çok ciddi anlamda bu süreçte rol oynayabilir.
1: Zirvenin zamanlaması kritik.
0: Gerçekten öyle.
1: Yani zirvenin zamanlaması kritik. Zirvenin zamanlamasıyla beraber NATO'nun işte kanat ülkesinden merkez ülkesi konumuna doğru yürüyen Türkiye'de gerçekleşmesi oradaki kritikliği biraz daha arttırıyor aslında bakarsanız. Tabii. Önemini biraz daha arttırıyor. Biz hep A senaryosunu konuştuk. Anlaşılacak. Ve işte buradan daha güçlü bir birlik ortaya çıkacak diye. Ama bir de tabii B senaryosu var.
0: Tabii. Ya,
1: ola ki bütün bu değerlendirmelerimiz tam tersi bir şekilde yol aldı. İşte Avrupalı liderler Trump'ın önünde ip gibi dizildikleri günleri unuttular ve dediler ki ya yok biz %5'e çıkmayacağız. Rest çektiler. Trump'la alakalı endişelerini dile getirdiler. İşte sen gidiyorsun sağa saldırıyorsun, sola saldırıyorsun, yeni krizler çıkartıyorsun. Bu krizlerin sonrasında işte 5. madde diye bize dayatıyorsun. 5. maddeye uymadınız diyorsun. %5'i getiriyorsun, bize dayatıyorsun. Biz bunu kabul etmiyoruz dediler. Ve olay bir anda Avrupa'da yeni güvenlik mimarisi konusuna geldi, çattı. Bundan sonraki süreçte Avrupa'da böyle kötü bir tabloda ne olur?
0: Çok zor bir senaryo. Ben bunun buna cesaret edebileceklerini zannetmiyorum Mustafa öncelikle. Avrupa'nın beraber bir araya gelip bir ordu oluşturması falan yılları bulur. Hatta 10 yılı da geçecek. Çünkü gerçekten biraz önce söylediğim gibi yani masaya bir afaki parayı 1 trilyon avroyu nakit olarak koyun. Böyle bir şey yapma şansınız yok. Satın alabileceğiniz bir yer yok. Üretim maliyetleri ve üretim süreçleri. Bir anda işte diyorsunuz ki biz Eurofighter alacağız İngiltere'den. Anlaşmayı yaptık. Teslimatlar 2 yıl, 3 yıl sonra. Bunları böyle bugünden yarına yani kurabileceğiniz askeri, beşeri, modern bir ordunun maliyetini ya da zaman maliyetini düşündüğünüz zaman o kadar kolay değil. Bu nedenle Avrupalılar bu işe hiç hoş yaklaşmasalar da mecburen kabul etmek durumundalar. Dün Rutte'nin de anlattığı, diğer Avrupa ülkelerinin de bu konuda açıkçası atmış olduğu adımlar ama burada şöyle bir ara yol bulunabilir. Yani %5 2035'e kadar olmaz da bir miktar sapmalar olur. Ama iyi niyetli artırımlar söz konusu olacaktır. Burada tabii ki karşınıza bir öcü koymak zorundasınız. O da Rusya şu anda görünen o. Ama Rusya'yı karşınıza koyuyorsunuz ama o gerçek midir? Doğru mudur? Yanlış bir bakış açısı mıdır? Tıpkı Sovyetler Birliği korkusu gibi. Bunu koyacaksınız ki ona göre konuşlanılacak. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri için NATO bence çok kullanışlı bir aparat aynı zamanda. Bakmayın siz yani sırtımda yüksünüz falan diyor ama NATO savunma harcamalarını artıracaksa devasa payı silahlardan, silah satışından kim alacak?
1: Artık

0: net bir şekilde. 1 trilyon dolarlık, 950 milyar dolarlık bir bütçe var. Dünyada yanına, yöresine yaklaşan yok. Üçte birini yapan yok. Çin Halk Cumhuriyeti dahil olmak üzere. Dolayısıyla böyle bir yapıdan bahsediyoruz. Her halükarda Amerika Birleşik Devletleri'nin bir kazanç senaryosu söz konusu olacak.
1: Oluşturması lazım.
2: Evet.
1: Yani şöyle, tabloda zaten realiteye aykırı bazı durumlar var. Mesela ABD ile Avrupa'nın arası bozulsa Amerika o kadar silah nereye satacak?
0: Evet.
1: Yani savaşmaya hazırlandın, Çin'e mi satacaksın?
0: Tabii.
1: Kime satacaksın?
0: Tabii, burada da sihirli kelime NATO sistemine uyum. Elbette evet. NATO sistemine uyum olsun ama yani mesela Amerika'nın NATO sistemine uyumlu bütün böyle alet, edevat, çok gelişmiş savunma sistemleri var. Avrupa'da da var ama yani onları görebiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle de bir projeksiyonu var. Fedakarlık yapılacak. Trump bu fedakarlığı çok güzel bir şekilde, ben bunun Amerikan devletinden bağımsız olduğunu zannetmiyorum. Yani şunu düşünmesin insanlar. 2 sene sonra Trump gitti. Ondan sonra ne oldu? Yeni bir başkan geldi. Ya salın, bundan sonra rahatız. %5'e. Böyle bir şey olmayacak yani. Onu görmek gerekiyor. Dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor.
1: Bir de Türkiye'nin bu NATO içerisindeki yükselişinden rahatsız olan ülkeler var. İşte bunlardan bir tanesi. Mesela NATO'da ittifak olmamıza rağmen aslında bakarsanız zaman zaman aramızın gerildiği Yunanistan. Yunanistan Türkiye'nin güçlenmesinden her zaman için rahatsız oluyor. NATO dışı aktörlere baktığımızda en çok rahatsız olan İsrail. İsrail cephesinden sürekli olarak açıklamalar geliyor. Hatta bu zirve öncesinde işte Netanyahu cephesinden bazı açıklamalar vardı. Trump'a Erdoğan'ı şikayet edeceğim diyor. Özellikle Trump'ın tabii. Erdoğan için gidiyorum ifadesinden sonra. İsrail açısından baktığınızda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin iyi gitmesi önümüzdeki süreçte Orta Doğu'da özellikle İsrail'in elini daha da güçsüzleştirecek mi sizce?
0: Net bir şekilde güçsüzleştirecek. Yani bugünden yarına bu tarz yorumlar yaptığımızda ne oldu yani? Amerika ile İsrail'in bağı mı koptu diyorlar. Böyle bir şey olduğunu iddia etmiyoruz. Elbette hala çok güçlü bağlar var. Elbette bir başkanın ya da yönetimin tavrından bağımsız kopamayacak maalesef bağlar var. Ama şey gibi düşünmek lazım Mustafa, bir damlanın betonu böyle ısrarlı bir şekilde aşındırması gibi.
1: Şiddeti değil, sürekli.
0: Evet. Yıllar içerisinde çok farklı bir yerde hayal edebilir miydik bir Amerikan başkan yardımcısı çıkacak ve diyecek ki İsrail başbakanına, dünyada tek dostum var, o da Trump, ona dikkat et, ona iyi bak, onun kıymetini bil diyecek. Bu çok önemli. Bir yandan bakın İsrail ile ilgili olarak herkese saldırarak bir yere varamazsınız. Amerika'nın tavrı bu. Yani Amerika'nın yönetiminin sütten çıkmış ak kaşık olduğunu savunmuyorum. Yani Kudüs'ün başkenti olmasını, Golan'ın İsrail'e verilmesini tanıyabilecek bir yönetim. Ama bir yandan Trump bakın her türlü provokatif soruya karşı ne diyor? Erdoğan benim dostumdur diyor. Benim arkadaşımdır. Tırnak içinde ona laf söyletmem bağlamına gelebilecek. Ama bir yandan da İsrail başbakanına makul ol deyip onu hizaya çekmeye çalışıyor. Bazılarına gücü yetiyor, bazılarına yetmiyor. Onu da söyleyeyim. Ama şu var ki ben artık Amerikan yönetimlerini bu sıkıntılı eşiği aştığını düşünüyorum. İsrail bir tabu değil artık. İsrail bir tabu değil ve önümüzdeki süreç içerisinde bu aşına aşına gidecek. Ve Amerika'da artık milyonlar şunu söylüyorlar, sadece magacılar değil. Yani biz kendimizi mi koruyacağız, İsrail'i mi koruyacağız? Ben söyledi. Yani normal şartlar altında bir ülkenin savunma bakanının bunu söylemesi kadar doğal bir şey olamaz ama bize garip geliyor. Dedi ki yani bir tercih yapmamız gerekirse önceliğimiz Amerika'nın önceliği, İsrail'in değil. Ne olacaktı? Ne olacaktı? Yani bunu X ülkenin savunma bakanı ya da devlet başkanı yapıyor. Düşünsenize. Önceliğimiz bizim ülke. Başka, yani bu kadar yani İsrail'in içerisinde yuvalandığı bir yapı vardı. Ama ben bu gelişimlerin İsrail'in ciddi anlamda sinirlerini zıplattığını ve geleceği matuf olarak yapmış olduğu o yayılmacı master planlarını bugün olmasa bile yarın sekteye uğratabileceğini düşünüyorum. Bugün evet İsrail saldırgan, yayılmacı, Lübnan'da, Suriye'de ve birçok coğrafyada tehdit unsuru. Ama artık insanlığın da ulaştığı bir nokta var ve ben o eşiğin de aşılmakta olduğu kanaatim.
1: NATO 3.0 konusu çok fazla konuşuldu.
0: Çok, çok.
1: Şimdi 1.0, 2.0 sürekli olarak kendisini güncelliyor ama NATO 3.0 artık savunma stratejilerinin, savaş anlayışının çok daha fazla değiştiği, savunma sanayinin bundan sonraki süreçte, küresel savunma sanayi bundan sonraki süreçte nasıl yöneleceğini aslına bakarsanız gösteren bir vizyon. NATO 3.0'dan beklentilerimiz ne var?
0: Şöyle yani NATO 3.0 yani açıkçası böyle gruplar, böyle kurumlar, böyle yapılar, şu NATO da öyle basit bir yapı değil Mustafa. Yani dünyanın gelmiş geçmiş 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük şeyi savunma paktı.
1: Evet.
0: Böyle bir paktın yaşaması için zaman zaman güncellemeler yapmanız lazım. Tehdit bulmanız lazım.

0: gerçektir, sahtedir, algıdır, olgudur ayrı tartışma. 1-0'da Varşova Paktı'ydı, Sovyetler Birliği'ydi. 2-0'da neden de uluslararası terörizm. Kesinlikle katılmıyoruz ama o zaman da maalesef bizim içimize de böyle İslami terörizm diye tırnak içinde söylüyorum. Nefret ettiğim bir ifade. Bunu böyle şey yaparak Afganistan misyonunu da başlattılar. İnsani yardımlar dediler. İnsani krizlere müdahale ediyoruz dediler. Şu anda da Rusya'yı ve dünyanın özellikle doğu tarafını hedefe koyarak yapılmış bir projeksiyon var. Ve olgudur ya da algıdır ama bir şey oluşturuldu ve deniyor ki silahlanacağız. 3-0'ın temeli bu. Birincisi külfet paylaşımı olacak. Artık Amerika'nın sırtına tek başına binmeyeceğiz. Avrupalılar da yatırım yapacak. İkincisi yeni tehditler ortaya çıkartılacak. Bunlar evet dediğim gibi ve ortaklar da bu yeni tehditlerle ilgili çeşitli önlemler alacaklar. Ama burada bizim de hayrımıza olacak şeylerin çıkması gerekiyor.
1: Nedir
0: mesela? Umut etmek istiyorum. Endişe ettiğim noktalar var. Mesela Rusya konusunda hani biz diyoruz ya merkez ülke olacağız, artık cephe ülkesi olmayacağız. O zaman merkez ülkesisiniz. İkincil yaptırımlara ya da Rusya konusunda böyle adımlara siz de katılın gibi bir tuzağa Türkiye'nin düşeceğini zannetmiyorum. Ama çekebilirler. Ya da İran'la karşı karşıya getirmek ya da Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler konusunda benzer adımların atılmasını sağlamak. Bugün Milli Savunma Bakanı dedi ki Yaşar Güler, biz 5. maddeye tamamen bağlıyız. Ama bunun hakkaniyet çerçevesinde ortaya konması lazım. Baktığımız zaman NATO'nun 5. maddesi hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için. O bir kere uygulanmış. O da Amerika'nın Afganistan misyonunda 2001'de biz de vardık orada. 2002 yılında Türk askeri oraya gittiğinde Temmuz ayında 2002'de Afganistan'da Kabil'de. Dolayısıyla bu tarz misyonlara Türkiye'de katıldı. Ama şunu da uygulamak, şunu da ortaya koymak lazım. Hep bana, hep bana diyen bir anlayış. Bu oldu. NATO'da hep oldu. Bu anlayışın artık sonlanması lazım. Yaptırımlar anlamında da, üyeler anlamında da.
1: Bu hep bana, hep bana anlayışı biraz Amerika'dan daha ağır basan bir anlayış galiba, değil mi? Yani son net. Belki ABD-İran savaşı bu işi birazcık bozdu.
0: Tabii.
1: Çünkü ABD-İran savaşında Amerika tam olarak istediğini alamadı.
0: Alamaz.
1: Avrupalı devletlerden. Hani hatta şöyle alamadı. Hani bakıyorsunuz Fransa savaş gemisi gönderdi, Almanya savaş gemisi gönderdi Hürmüz'ü. Buna rağmen alamadı. Şimdi özellikle İran'la yapılan anlaşma için yapılan anlaşmada, onun da altını çizelim, 300 milyar dolarlık bir tazminat maddesi var.
0: Tabii.
1: Şimdi bu 300 milyar tazminat maddesini, 300 milyar dolarlık tazminat maddesini ABD bir şekilde Körfez ülkelerine doğru böyle göndermeye başladı. Yüksek ihtimalle bu 300 milyar doları Körfez ülkelerine ödetecek. Ama diğer taraftan şunu da biliyoruz. ABD-İran savaşı ABD içerisindeki büyük firmalarda da çok büyük krizlere aslında sebebiyet verdi. Özellikle finans anlamında. Bu %5'lik artışlar biraz da oradaki zararı da kurtarmak için Amerikan savunma sanayi açısından o mesajı da veriyor olabilir mi?
0: Çok çok doğru. Çok doğru. Çok net. O mesajı da veriyor. Size finanse edeceğim. Siz batmayacaksınız. Siz daha çok silah satacaksınız. Silahların bir kısmı zaten İran coğrafyasında, bir kısmı maalesef Filistin coğrafyasında kullanıldı. Burada hem bir anlamda onları test etmiş olduk. Onların parasını da emin olun böyle olacak. Körfez coğrafyasından tahsil edecekler. Diyecekler ki sizin buradaki coğrafyada güvenli yaşamanız için Amerikan fedakarlığı yapıldı. Faturası şu kadar, şu kadar milyar dolar. Sizin biraz önce bahsettiğiniz 300 milyar dolar gibi. Dolayısıyla hali hazırda bakın 1990 yılında biten Kuveyt Savaşı ile ilgili oraya bir fatura, bu petrolden kesilen bir Amerikan payı vardır. Bunların olduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri bu NATO mevzuunda da savunma sanayini, onlar savaş sanayi diyorlar artık biliyorsunuz. Savaş sanayini finanse edecek.
1: Bir son dakika gelişmesi de var hocam. Onu da sizden değerlendirmenizi rica edeceğim. Şam'da Macron'un kaldığı otelin yakınında bir patlama meydana gelmiş. Tam o sırada da Şara ile Macron bir görüşme gerçekleştiriyorlarmış. Zaten günlerdir de aslına bakarsanız coğrafyada bazı gerilimlerin olabileceği tartışılıyordu. Nasıl değerlendiriyorsun? Tamam,
0: çok çok enteresan.
1: Dibinde.
0: Bakın birkaç gün önce de Şam'da bir patlama daha oldu biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Hayatını kaybedenler oldu. En son 5 rakamını geçmiş olabilir. Bu NATO zirvesinin öncesinde yakın bir coğrafyada ve görece istikrarlı olunan bir dönemde yapıldı.
1: Evet.
0: Şu anda da Macron oradayken bunun yapılmış olmasının bir takım şeyleri yapılabilir, yorumları yapılabilir. Ama Macron'un son zamanlarda özellikle etkisini kaybettiği bir coğrafyaya yeniden ilgi duyması. Bakın oradaki ilk devlet başkanı ziyareti bu.
1: Evet.
0: Yani çok önemli. Batı ülkelerindeki ilk devlet başkanı ziyareti, Macron'un ziyareti. Bir bu, iki

0: İkincisi acaba şununla alakalı mıdır? İddialı değilim bu tezi ortaya koyarken, onu da söyleyeyim. Türkiye ile Fransa arasında bir yakınlaşma olduğuna dair iki dergide çok ciddi analizler yayınlandı dün. Hatta SAMP-T savunma sisteminin Türkiye'ye satılması konusunda Fransa ile Türkiye arasında Ankara'da NATO marjında bir anlaşma imzalanabileceği konuşuldu. Macron'un böylesi bir dönemde Suriye'de Şaray'la yaptığı görüşme yarın Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Belki bugün, belki yarın. Böyle bir durum ortaya çıkmadan önce bu açıkçası saldırının neye yorumlanması gerektiğini arkasında bir erken yorum yapayım. Ben arkasında Mossad ve İsrail arıyorum bu işi.
1: Zaten bu NATO ile alakalı süreçte işte hep bir acaba sıkıntı yaşanır mı, bir provokasyon olur mu diye konuşulurken Mossad'ın yanına hep büyük bir soru işareti bırakıyorduk. Galiba önümüzdeki günlerde de en fazla Mossad konusunu konuşacağız. Çok teşekkür ederiz gazeteci Ercan Gürses.
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Büyük keyifti. Sağ olun.
1: 24'te NATO özel yayınları devam edecek ama şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamların sonrasında günün manşeti programı sizlerle olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özel yayınımıza devam edeceğiz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğin bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz.

0: Vakıf Bank, daima seninle.
1: Yara'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli.
2: Yara'dan geldi belli.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
1: Yara'dan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Lezzetinden belli.
2: Yara'dan geldi belli.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Fiberimiz yok Yüksel abi.
4: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trep dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türkcell gücünde 5G.
10: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
4: Tüm gözler onun üzerinde.
3: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
5: Bravo Zehra.
6: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
7: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Winnow ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
11: Vakıfbank daima seninle.
12: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti...

0: altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Turkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Turkcell gücünde
1: 5G. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan

0: Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi.
3: Paraf'ın uçuran yıldızı Parafly. Yurt dışı çıkış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Paraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Parafly'la uç uçabildiğin kadar.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler efendim. Hayırlı sabahlar, günaydın.
0: Yani sen şimdi buradan 32 ülke, devlet ve hükümet başkanına
1: parmak mı sallıyorsun?
0: Haki yeşil giymek suretiyle.
1: Aa evet.
0: Askeri evet. Bir sinyal mi vermektesin?
1: Hocam.
0: Ne yapmak istemektedir? Devlet Bey'e selam olsun. Bugün grup toplantısı yapmadı.
1: Tabii herhalde gündem çok yoğun o yüzdendir.
0: Evet.
1: Valla şöyle yok hocam, tam tersine. Aslında Türkiye bu yani NATO zirvesinin tarihi zirve ifadesi de öyle genel geçer bir ifade olarak kullanmıyoruz. Hakikaten tarihi çünkü 3-0.
0: Gerçekten öyle.
1: Hocam 3-0 öndeyiz. 3-0 olan bu yeni güvenlik mimarisi, değişen paradigmalar, böyle konuşalım da biraz çekici olsun. Onlar falan filan, ama Türkiye'de olması, devam eden savaşlar, Türkiye'ye olan teveccühler ve farkındalık oluşturmak ilk defa. Aa bir dakika, pardon, Belçika, Fransa, ya bir dakika, biz Türkiye'yi niye AB'ye almıyoruz yahu, akıla gelmeler. Efendim bu artık kimden neyi savunuyoruz? Çok kıymetli bir şey. Neyi? Yani kimden? Abi Rusya'yla ABD zaten görüşüyor. Tehdit yok. Ne yapayım? Kimle savaşacağız? Hangi paktayız biz? Doğru mu bu? Ya ben kusura bakma diyor bir tanesi. Ya ben diyor kendi işime bakıyorum. Öteki diyor ki hiç kusura bakmayın, ben de sizinle beraberim ama ben kendi işime çok daha fazla bakıyorum. Benim kuzeyimde savaş var, onlarla aramayı hiçbiriniz görüşemezsiniz, ben görüşürüm. Dostum Putin. Ona aşağı tarafta zaten yeni bir dizayn var, onunla meşgulüm, işim var benim.
0: Doğru.
1: Ondan sonra ben şimdi NATO'ya ne işimi ararsın lan sen benim diye mi hakkı varken, Türkiye tam tersi bu yeşili giydik tabii ki. Biliyorsun yani bir ordu milletiz biz ama... Türkiye bir barış anahtarı. Dünyadaki
0: ya
1: barışı.
0: Ya bir şey söyleyeceğim tamam ya. Sen bir gazete falan yönetsen.
1: Tabii. Ha? Böyle savaş çıkartır.
0: Manşet var. Manşet atardın. Yani ben bugün...
1: Türkiye barış anahtarı hocam.
0: Bütün gazetelere baktım. Selam olsun. Ağırlığı NATO.
1: Tabii.
0: Yani gazete
1: tabii.
0: Olanların. Bir de CHP'nin yayın organı olanlar var. Onlar zaten...
1: tabii.
0: Onlar,
1: o da Cumhuriyet ya biri omlet tarifi veriyor.
0: Biri anlatsın onlara. Bir NATO zirvesi yapılıyor Türkiye'de.

0: yapılıyor. Yok, 22 yıl sonra falan. Bir haberleri olsun ya.
1: Bu, yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ağır ve belgeler ortaya konmuş ya, suç örgütü çıkar amaçlı suç örgütü ve aynı zamanda yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, köpük, parti ve pamyonu tartışılan bir kişinin
0: yakınıyorum. Ticari zekasını evet, çalıştırdığını böyle söylüyor. Ticareten diyor çok çok diyor mantıklı diyor.
1: Bunu mu diyorsun? Neyse. Onu da
0: ona geleceğim.
1: Atla.
0: Abi.
1: Onu kapat.
0: Onu ama programın sonunda değinelim olmaz mı?
1: Değinelim de ama oraya kadar geldik de.
0: Sabaha bak. Tamam. Bak sabah da gördüm.
1: Olsun, adam çok iyi
0: çalışıyor. Al bak abi.
1: Abi çok güzel soru. Bu arada selam olsun. Tırnak içerisinde selam olsun. Tamam. Diyorlar ki Emirgan'daki soruyorlar İmamoğlu'na. Emirgan'daki 1,5 milyar lira değerinde olan 3 villayı 15 milyona nasıl aldınız? 1,5 milyar TL.
0: 1,5 milyar hı, değerinde 15 milyon. Yani
1: kaç katı? 1000 katı, 500 katı mı?
0: %10'una almış olsa mesela 1,5 milyar 150 milyon olur değil
1: tabii
0: mi?
1: O da değil.
0: %1'ine almış. 15 milyona almış.
1: Fırlamış. Yani. Vay, 15 vay, milyon vay, vay, 15 vay, milyona vay, nasıl aldınız 3 villayı?
0: Vay ki vay vay vay.
1: Villa değeri vay, vay, şu anda tanesi 500 milyondan toplam 1,5 milyar TL.
0: Dur ona gelelim ya. Ona bak. Şimdi, abi bir ciddi işlerimizi bir halledelim.
1: Tamam. Ha cevabı söyleyeyim. Ekonomik olarak avantajlıydı o yüzden aldık diye. Bu kadar.
0: Ya ticari hocam, zekan, bu kadar. Ticari zekan yok diye. Niye ticari zekası avantajlı olan insanları demiş böyle hor görüyorsun neyse acaba? Neyse geleceğim ona.
1: Şimdi hocam.
0: Bu ticari zekaya şapka çıkartacağız. Geleceğim. Şimdi gel en tamam, kritik NATO zirvesi.
1: Şöyle bitireyim şöyle söyleyeyim. Evet doğru. Türkiye bu ev sahipliğiyle hem NATO için tarihi hem bizim için tarihi. Hepimiz için tarihi. Yani NATO da tarihinde böyle bir ilk defa böyle
0: yok,
1: bir şeye karşılaştı.
0: Yok. Gerçekten yok.
1: NATO İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya karşı bir güvenlik paktı olarak kurulmuş diye düşün. Doğu bloku, Batı bloku.
0: Tamam.
1: İşte Rusya, Doğu Almanya, Çekoslovakya, eski Doğu blok ülkeleri, hatta Balkanlar, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya'ya kadar gel. Doğu bloku, bir de Batı bloku. Anladık. Peki şu anda öyle blok yok. Hatta senin o aşağıdaki Yugoslavlar, Çekler, onlar bunlar falan dağılmışlar. Çekoslovakya yok. Ve onlar Batı ülkesi olmuşlar. AB olmuşlar. O da yok. NATO Almanya olmuş yok. Ha. Doğu Batı Almanya yok.
0: Tamam.
1: Peki kime karşı hangi güvenliği sağlıyorsun? Soru ha, bu. O yüzden 1-0 çok seviyorlar ya. 1-0 gitti. Çok tamam. İkinci döneme geçtik. 90'lı 80'den 90'a
0: soğuk,
1: geçerken.
0: Soğuk savaşın bitimiyle.
1: Soğuk savaş bitti.
0: 2-0'ı da
1: hocam bu bitirdik kadar gücü ne yapak? Ne oldu şimdi bu kadar kişi değil mi? Ne yapak? Arkasından işte bu güvenlik böyle şeyleri küreselce de atağa geçtiği dönemler. 11 Eylül saldırısı NATO başka bir konsepte döndü. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Göç politikaları, dünya nereye evriliyor? O da bitti. Abi her şey uzaya gitti. 1,5 milyar dolara ABD'nin Körfez'de kurmuş olduğu bir ABD üssü yaklaşık 1-2 drone'da ya da İran'ın gönderdiği şey demiyorum, füze demiyorum ama başka bir şey. Yani toplam değeri birkaç yüz bin dolar olan iki drone'u sallıyorsun. 1,5 milyar dolar çöpte. Gemi yok. Hangi gemi? Transatlantik dünyada 5 kişi var. Değil, onlar da değişti koçum. Geç onları. Adam denizin altından insansız araç yapıyor artık.
0: Yeah.
1: O kadar milyar gemiye değer mi? Değmez. Ne lazım sana biliyor musun?
0: Ne lazım?
1: Sana İHA'ya inip kalacak şey lazım. Bir gemi lazım uçak ki oradan lazım. 100 tane gönder. İçinde insan da yok. Kaybın da yok. Kim yapıyor? Türkiye yapıyor. Gel. Bırak onu. Eisenhower'ı. Gel tamam, burada
0: Bayraktar Havur var. Bak,
1: tane tamam, tane
0: bak tane gidelim. Bak tane gidelim. Tane
1: yüz, tane gidelim.
0: Şimdi
1: şey
0: nedir
1: var
0: ilk başlığımız? NATO'nun en kritik zirvesi.
1: Evet.
0: Yeni Şafak gazetesi.
1: Kesin.
0: Bugün bu netlikte duyurmuş okuyucularına haberi. İyi de yapmış. Eline sağlık. Dünyanın gözü Ankara'da, NATO'nun en kritik zirvesi.
1: Evet.
0: Gerçekten bu tanımlamanın altını dolduruyor değil mi Hikmet abi? Yani Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı, Avrupa'nın güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde diyor haberde. Yeni savunma mimarisi kuracak 36. NATO Liderler Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. NATO'nun 3. evresini anlatmak için NATO 3.0 olarak anılan zirvenin en yüksek katılımlı zirve olması bekleniyor.
1: Tabii.
0: Ankara'ya 32 ülkenin liderleriyle 100'den fazla Dışişleri ve Savunma Bakanı intikal etti.
1: Şurada diyor, bakar mısın? İletişim Başkanımızın şuradaki ifadesi çok. 2500 gazeteci takip ediyor. Sadece Trump yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple geliyor. 1000.

0: geldi çoğu zaten biliyorsun o güvenlik protokolleri çerçevesinde kalacağı otel. Tabii hocam her zaman gibi Türkiye'deki medya farklı çalışıyor ya, o da bir ara bir gülücük atalım. İki nokta şey.
1: Parantez.
0: O da, parantez. O da şu. Tabii otelin kaç odası var, kaç metrekarede kalacak, duşu nereden, suyu nereden geliyor.
1: Klozeti getiriyorlar, klozet sonra geri götürüyorlar.
0: Alt üst katlar klozeti zaten dolu. Onları arama yapıldı. Direktörlerle camlar kurşun geçmez. Bir sürü de benim için güzel detay sadece bu sene, dün beraber seyrediyorduk. Yani bu sene derken pardon, yani NATO zirvesinde. Gene oradan baktım. Tam ne kadar değişmişti. 2004 Türkiye'si. Veyahut da bizim başbakanlarımızın katıldığı eski dönemlerden bahsediyoruz. 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllardaki NATO zirvelerinden bir bakıyorsun. Ya tabii Tofaş'tan, yani Şahin Doğan'dan, değil mi? Şahin Doğan'dan aynasını para verip aldığımız dikiz aynasının sonradan alındığı, ucuz olsun deyip aynası satılan Tofaş'tan Türk malı, böyle bir de kırmızı beyaz yapmışlar. Böyle limuzin, uzun, elektrikli ama biz yaptık. Adamları oraya bindireceğiz.
1: Ya.
0: NATO bizde, tamam bindireceğiz.
1: O ya, limuzin togları ya, utanmaz bir adamlar. Gösterelim bir, mi arkadaşlar?
0: Bir onur duyun. Bir
1: tog iftihar limuzinleri bir gösterelim.
0: Bir iftihar edin ya.
1: Bizim ondan geçen, bahsediyorum.
0: Dün galiba bizim muhabir içine ne binmiş bir de.
1: Evet.
0: Şansa bak ya. Adam orada muhabir. Ne güzel. Binmek isterdim hakikaten. Yani öyle golf şeyi gibi açık değil mi?
1: Evet.
0: Yanları.
1: Bak. Tabii. Geldi aslan parçası.
0: Ya, ama uzun
1: yanları
0: uzun.
1: Açık. Tabii. Uzun limuzin.
0: Yanları uzun limuzin gibi. Aha. Ve tabii ki heyetler, insanlar şunu anlamıyorlar. Bakın bu çok da edepsizce birkaç gündür. Efendim güvenlik protokolleri çok ağırmıştı da bilmem sol örgütte yürütmediler de o zıplamada falan filan. Ya bir saniye bir durun ya, nefes alın Allah'ını seversen. Ya şundan da gurur duymuyorsun biliyorum. Ya bu da sana koyuyor.
1: Ya koymaz yani, olur mu ya Fatih Altaylı yani şey dedi ya, yani bu ya, ülkede bırak. Her kademeden insan devletin zirvesi dahil olmak üzere TOG'lar bizim milli projemiz, milli yatırımımız, milli işimiz dedikçe İtalya'da üretiliyor.
0: Geçti onlar acaba artık.
1: Tamam. Tam şeylerle geliyor buraya, deniz yoluyla evet. Gizlice gece getiriliyor falan diyen ya, salaklar çok özür dilerim. Fatih Altaylı diye bir YouTuber çıkıyor, diyor ki ben bir mühendis abimle görüştüm. Evet ya, biz Türkiye'de yapıyormuşuz bunu diyor. Evet, ona, mühendis ona, abim bana tabii söyledi diyor ya. YouTuber'a bak sen ya.
0: Bence onun pek hiçbir kıymet harbiyesi yok. Hiç boş yere konuşmaya yok. Dediğin gibi YouTuber'ın teki, hatta kızmasın hıyarın teki. Bana hıyar dedi diye dava açtı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hani bunu hazmetmek önemli olan genel manada değil mi?
1: Edemez.
0: Yani diğerleri de öyle. İsimleri tek tek vermiyorum. Var ya işte ıslak saçlı, öteki kuru saçlı falan filan, neyse bunlar da böyle. Yani ya arkadaş, bir günde bir gün mutlu olun lan. Ne ayıp bir şey. Bak ben dün birkaç kanal izliyorum TV. Ya tamam, birisi yok anladık tamam lan, muhalifsin. Doğuştan çıktın muhalifsin. Manyaksın. Sana sorulmuyor. Yani sen delisin. Sana sorulmaz. Anı eli sıkılmaz. Sana soru sorun, delisin. Tamam da ya arkadaş, hakikaten bunlar Türkiye'de yapılıyor. Ve dünyanın en büyük gözü, bak BBC, CNN, bak International, Zartsurt, bilmem ne, Majiteyir, Kreyir. Oradan da baktığı zaman Türkiye çok önemli diyor adamlar.
1: Peki
0: bir zerre kadar bu ülkeli bağın varsa, hıyar turşusu, bak bir zerre kadar bu ülkeli bağın varsa, adını madını, dinini, inancını hiçbir şey sormuyorum. Ya insan şöyle der, hakikaten onur verici bir şey. Bu Erdoğan, hiç sevmediğim bir adam. Ama yani işin doğrusu şu ki, Türkiye bugün tüm dünyanın gözü önünde ve vitrine çıkacağı uluslararası, bak %55'ini AB'ye, NATO'ya satıyorsun. Dünyanın havadaki tüm uçakların bilmem ne kadarının Eskişehir'de bazı parçası bizde yapılıyor. Sivil havacılıkta da çok ilerlisin. Ve adam, biz diyoruz ki biz hangi tezgahımızı açmışız? Bütün dünyada Savunma Bakanı'ndan tut, Belçika'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, şeye kadar, Genelkurmay Başkanı'na kadar, Batı'dan bahsediyorum. Onların Genelkurmay Başkanları. Bizim değil. Diyor ki Türkiye bu konuda çok iyi. Hatta yeni yeni başladılar buna. Üç tane, bir tanesi de AB komiseri gönderdiler. Dedik ki bayram değil, seyran değil, enişten bizi niye öpüyor? Bir dakika dur Latoncu, biz de bir gelip bakalım ya. Şu fasıllar vardı ya. Oğlum ben mevzuyu ben açmadım. Benim mevzu fasıl değil. İstiyorsan gel bak. Tamam mı? Ya bu bir sanki konuşurken, anlatırken bana bile şey geliyor, garip geliyor. Ya sanki biraz olayları karikatürize etmiş gibi görünüyor ama vallahi değil. Bu gerçeği bu. Bir daha sevin diyorum. Abi dün çıkmışlar hala vır vır vır vır. Yok ama demokrasi, Türkiye demokrasi
1: şimdi
0: elden gidiyor.
1: Anlayacakları dilden ona, bir konuşalım. Gel şey, o zaman.
0: Hakikaten çok
1: 22
0: güzel
1: gidiyor. Sene, 22 sene sonra zirvedeyiz.
0: Evet.
1: Türkiye gazetesinin bugünkü manşeti kıymetli abimiz İsmail Kapan'a.
0: 100 yıl sonra bizi veriyoruz hocam.
1: Sevgili dostumuz Yücel Koç'a, yani Türkiye Gazetesi'ne emek veren ve bugünkü bu editoryal çalışmaya imza atan dostlarımıza buradan bir selam gönderelim önce. Hakikaten nedir? Güzel iş yapmışlar. 22 sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
0: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
1: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
0: Evet.
1: 2004'ten 2026'ya. Şu rakamlara ilişkin bir yorum yap. Ben sonra bir konuya daha değineceğim. Hocam, bu aradaki 22 evet. yılda ne değişti
0: tabii,
1: konusuna.
0: Şöyle, bu rakamları ben şimdi şöyle söyleyeyim. Dün de konuştuk bu mevzuyu. Hiç değinmeyeceğim. Rakamlar hani hatta bizim programın tanıtımında ne vardı hatırlıyorsun değil mi? Benim orada hatışı da hatırlıyorum. Bazen kendi kendimizi bir yıldır da öyle devam herhalde daha da uzun. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Rakamlar ortada. Neyin ne olduğu belli.
1: Rakamlar tanıtım ortada. Gibi konuştun ya.
0: Rakamlar ortada. Hocam rakamlar ortada. Şimdi dediklerin bir kısmını alabilmiş çünkü alamaz hepsini. Yani evet. o gazete bunu abartmıyorum. Olaya nereden bakacaksınız? Sadece ekonomik büyümeden bahsetmiyoruz. O 22 yılda değişen zirvede bir siyasi güç de var. Dünyadaki Türkiye'nin imajı var. Jeostratik şeylerinden tut, jeopolitik pozisyonunda attığı adımlar ve o bölgedeki egemenlik alanlarını genişletmek var.
1: Evet.
0: İçinde bir sürü arka tarafı çok dolu. Yani sadece bunun rakamlarla efendim bu kadar ihracat yapıyorduk. Bu kadar. 11 milyara bu sene herhalde 2026'yı 11 milyarı geçecek. 11 milyar 185 ülke. Yani buğday değil. Mısır da satmıyorsun. Semizotu satmıyorsun. Tamam mı? Bu silah. Çok değerli. Yani teknoloji ihraç ediyorsun. Evet. Üretiyorsun. Bazı da know-how sende. İnanılmaz bir şey. O yüzden evet. sana diyor Batı, Almanya diyor ki ortaklaşa diyor teknoloji diyor alışverişinde, transferinde bulunabiliriz. Aynı şeyi çalışabiliriz. Ben diyor 150 yıldır mercek yapıyorum ama diyor sen de diyor mevcut diyor şu anda diyor sivil alıcılıkta şu parçaları sen yapıyorsun ve diyor metal teknolojisi de diyor şunu yapabiliyorsun beraber çalışalım diyor. Bizi onlar teklif ediyor artık. Şimdi o yüzden değişen olan şey bile şu var yani 22 sene sonra bizi al diye gittik. Tamam al. Dediler ki bak bunu yapın. Terörle mücadele kanununuzu değiştirmeniz gerekiyor. Entegrasyon hesabı var. Kokoreçi kaldırın falan gibi. Espri. Ama şu anda NATO zirvesinden hemen önce bunu atmıyorum. Yani kaynak yok. Kaynak her şey açık kaynak.
1: Evet.
0: Türkiye'ye gelip tekrar şu faslında bir görüşsek acaba diye söyleyen de kendileri. Biz bir şey söylemiyoruz. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. Tam manası da bu. Rakamlar çok doğru, fazlası var ama sadece şey değil yani bir soft power dedikleri şey var ya savaş dışında.
1: Evet.
0: Harp öteki tarafta götürdük zaten işi. 22 sene önceki Batı'nın altın vuruş dediği 15 Temmuzlar ABD'nin içimizdeki Amerikan oğlanlarıyla hani o Biden dediği var ya muhalefetlik dediği. O Amerikan oğlanlarıyla Türkiye'yi dizayn etme çabası berhava oldu.
1: Ağzımdan aldın.
0: Artı Irak ve Suriye'deki ilmek ilmek işlenen o tezgahı gene tekmeyle bozduk mu bozduk.
1: Bozduk.
0: Geldiğin yerde tek şey kaldı. Bu adam biz dövelim. Bu bizim kurtlar sofrası müsait değil. Biz bunu yönetiriz yahu diye adamlar bir baktılar ki ulan bu adam kurtların başı. Bu adamı biz yok edemeyiz. Ne yapacaksın? O kurtla oturacaksın diye kurt kardeş.
1: Bizi yiyemezler diyordu Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Yiyemeyeceksin. Beraber geleceksin masaya. Ben olacağım orada. Ve bu bir vakadır. Gerçektir. Yani bugün ne kadar kıssak da çatlak patlak olsa da sarı saçlı mavi gözlü mü insanlar onu şey diye okuyor. Siyasetçi diye okuyor. Düz bir siyasetçi değil. O adam öyle bir siyasetçi ki

0: Yani şu anda günümüzde en çok lazım olan, ihtiyaç olan siyaset. ABD'nin bu işi deliğe vurması lazım. İdare edilmesi için.
1: Öngörülemez bir
0: olması
1: figür
0: lazım.
1: lazım
0: Bir
1: diyorsun
0: diyecek, bir
1: yani.
0: takat alacak, bir arada küfür edecekler. Değil mi? Bir
1: Evet,
0: öteki,
1: evet.
0: böyle bir adam lazım da onlara, çatlakla. Ama adamın sürekli ağzından düşmeyen bir ifadesi var. Bu söyleyeyim de o da gerçek. Yani AB üyeleri de arkaya takıp da koyup da, çok komik bir şey değil mi o?
1: Evet.
0: AB üyeli ülkeleri ya, başbakanlar. Başta da bir tanesi neydi o giden adam? Kippalı
1: Mers.
0: Mers. Mers olmak üzere. Saksı'nın yanında olan hangisiydi? Mers miydi?
1: Mers.
0: Tamam. Saksı'nın yanındaki Mers'i.
1: Evet.
0: Bunlar AB, Avrupa üyesi
1: Evet.
0: ve bunlar da çok para var. Tamam mı? Yani zenginler bunlar. Çekerim. Ha dedi, çekti. 20 bin askerini
1: Bravo.
0: çekti.
1: Bravo.
0: Şöyle buna güdebiliyor. Bak diyor, çekerim. Bunları terbiye etti Hürmüz'de bu adam. Fakat Türkiye'ye döndüğü bir şey var. Ben bir daha söylüyorum. Bunu pek dillendirmiyor insanlar. Çünkü yanlış anlaşılmaya mal olabilir ya da mantık bulamayabilir. Ben buldum mantığını. Bence o. Buna verilen tüm şeyde, ABD dış politikası stratejilerinde Türkiye'yi bir şey karıştırırsan, tamam mı? Yakın tutarsan Türkiye'yi, senin menfaatleri gözetmiyor.
1: Şimdi bak.
0: Yani Erdoğan'a bu lafı yedir. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Briefing'de diyor adam. Dünyanın en güçlü oradan bir tane. Evet var. Ulan asker var. Ulan o kadar zorladık. 20 yıldır, 22 yıldır darbe yapmaya çalıştık. Olmadı. Değil mi? İçerideki Amerikan oğlanları, bit yavrularını gezi alıyor. Ayağa kaldı. Olmadı. Kavala çalıştı. Olmadı. İçinde ne kadar varsa. Ulan CHP, CHP. CHP'yi tüm gücümüzü ortaya koyduk. Altılı masaydık, çaktık. Değil mi? The Table of Six. The Table of Six diye adamla makale yazdılar. Batı'da. Table of Six, altılı masaya koyduk. Gene olmadı. O zaman biz bu kurda boyun eğeceğiz.
1: Şimdi işte
0: Kanunda bu var.
1: 2004'ten 2026'ya kadar bu kadar şeye, yani bu farka hakikaten zirveye, 22 sene sonra zirvedeyiz başlığının hoşumuza gitmiş olmasının da altlığını yapıyorum şu anda. Zirveye yükselmemiz çok da kolay olmadı. Dediğin gibi
0: Tabii
1: yani
0: çok neler yaşadık. Çok bedel ödedik hocam.
1: içimizdeki Amerikan oğlanları FETÖ terör örgütünün emniyet ve yargı darbesiyle mücadele etti. Bu hizmetler yapılırken Türkiye. Efendime söyleyeyim, Kavala'nın değil mi şeyinde finansörlüğünde
0: Tabii.
1: gezi kalkışmasıyla mücadele etti. Olmadı.
0: Şimdi olay büyür tabii. Gelsem ki
1: FETÖ'cülerin.
0: başka, hani bahsetsem isimlerden, olay büyür. Söyleyemiyorum. Dava açıyorlar çünkü.
1: Peki.
0: Ama başka bir sürü Türkiye'nin tırnak
1: Hepsi
0: içerisinde yerleşik İstanbul, rahmetli Engin Arçın ifadesiyle yerleşik İstanbul sermayesi.
1: Tabii.
0: Bu ülkenin tırnak içerisinde Cumhuriyetçi Kemalist
1: Çapulcuyum
0: laik.
1: pankartı
0: Tabii
1: taşıyanlar gördü bu gözler ya.
0: TÜSİAD'ın en babalarından. Bu adamlar
1: Tabii.
0: Türkiye'de buna teşneydi.
1: Otellerini açıp
0: Tabii.
1: o
0: Yazdık
1: kalkışmaya
0: mı? Tabii tabii
1: katılan
0: tabii. Yazdık mı yazdık.
1: isyancılara kumanya dağıtanlar,
0: Onlar da eşek gibi biliyor.
1: ondan sonra nedamet getirmeye
0: Ya biri,
1: gayret
0: yani
1: ettiler.
0: isim
1: Ne
0: vermiyorum,
1: yapıyorlarsa
0: bilmiyorum ben,
1: yapsınlar
0: ama onları
1: onlar.
0: da biliyoruz kim olduklarını.
1: Onların çok da şeyi neyse. Şimdi tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldi.
0: Tabii.
1: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
0: Evet.
1: Yani insan hastalığı, düzeltiyorum, insan hafızası unutma hastalığıyla karşı karşıya. Hal böyle olunca hatırlatmakta fayda var. Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak görüyorsun, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç papyonla görmedim. Hiç görmedim yani, sen bilmiyorum gördün mü, ama Cumhurbaşkanı seçildiğinde
0: Resepsiyonlarda bir gelmiş, evet.
1: frak şeyi vardır. Ama ona da Sayın Cumhurbaşkanı ben kravatla böyle daha iyiyim dediğini hatırlıyorum. Neyse çok da önemli değil, o detaya takılmayalım. Şimdi şu yemek var ya, şu yemek liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Tabii biraz küçük oldu, o yüzden sen göremiyorsun. Ben buradan sana okuyacağım. Sezer'in verdiği yemeğe başbakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak bak bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık biz
0: Şeytan,
1: bunu.
0: şeytan azapta
1: Biz
0: gerek.
1: bunu
0: Oh,
1: 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi Cumhurbaşkanı olan

0: o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Başbakan Erdoğan yemeğe eşiyle birlikte davet edilmedi. Erdoğan, devletin itibarı bu duruma çok içerledi diyor haberde. Devletin itibarı söz konusu diyerek yemeğe katıldı diyor. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama Sayın Hanımefendinin, yani davet edilmeyen, 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim, hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini. Ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da, yani işte sıfır atıkla şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Düşmez kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmayacak. Ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Hocam, ben şöyle, yani bayağı bir detaylı bir şekilde anlattınız. O fotoğrafta güzel, iyi akıl edilmiş, iyi, tam da zamanında yakalanmış bir fotoğraf bence. Geçmişten de örnek vererek, eğer bunları tekrar gündeme getirmezsen çünkü... Unutmak da değil, unutmayın. Bak başka bir şey söylüyorum. Bunları gündemde tutmazsan, kendine bu ifadeye geçen paylaşım dünkü verdik bir kısmını sonra tekrar vaktimiz yok detaylı veremedik. Bilajda bir kadın bağırıyor ya, utanmaz diyor, buradan defol falan filan diyor. Ağızdan köpükler saça anlatıyor bir şeyler falan.
0: Ben söylüyorum, belediye toplamalı o başı boş
1: görüyorsun,
0: köpekleri.
1: Evet, ve etraftaki insanların bunun bir kısmının bunu doğal gibi görüyor. Yani düşünebiliyor musun? Bu insani bir refleks değil. Yani vay... Yani yılan bile, hatta yanlıştır o, yani yılan görürsün kıvazı taşla saldırırsın. Böyle bizim köylerde böyle bir adet vardı ki yanlıştır aslında. Yılanda bir görev var o da. Neyse, yani bu nefret ve kin halen bu kuduruklarda var mı? Var.
0: Çok şimdi diri. Damar çok
1: bak,
0: diri.
1: Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Bunu niye canlı? Bak şöyle bir kıymeti var bunun. Bunu şu anda görmüş olduğunu, hani Erdoğan, bakın kızmayın şu ifade. Bu ifadeye kızıyorlar ama adam ciyakçak bağıra bağıra bu benim dediği için ben bunu hatırlatıyorum. Bak çağdaş, laik, değil mi? Kemalist, cumhuriyetçi. Buradan tüm Atatürkçü dostlarımıza, arkadaşlarımıza, özellikle gazetecilere tekrar çok tartışıyoruz, sesleniyorum. Çağdaş, laik, aydınlanmacı, ondan sonra ultra bilmem neci. Burası kim? Yobaz, gerici, Kasımpaşalı.
0: Göbeğini kaşıyan adam.
1: İmhatipli. Şimdi buraya bir tane
0: bidon kafalı.
1: Buraya bize önümüze bir kıstas koyuyorsunuz. Bunu bazen hani şunu da gerektiriyor. Ya bu kadar büyük haksızlık karşısında ne yapabilirsin ki? Yani bu kadının o kadının psikolojisini anlatamam. Yani kadın çünkü deli değilmiş. Yani deli değil. Sadece öyle kodlanmış ve başörtü gördüğü yerde ezilmeli.
0: Diye kodlanmış.
1: Tabii kodlanmış.
0: Ya onu da kodlayanlar
1: Müslümanı tabii ben de immatipliyim.
0: 22 sene tabii, önce tabii. Davetleri tek kişilik
1: hocam,
0: yapıyorlardı.
1: Hocam aynı yerde duruyor. Özgür Özel de aynı yerde duruyor.
0: Doğru, katılıyorum.
1: Alçaktan genelleme derken kastettiğim şey, kişiden bahsetmiyorum. Bu alçak zihniyetten.
0: Evet.
1: Alçak zihniyet, eğer AK Parti iktidarda 5 sene daha kalırsa kadınlar sokağa çıkamayacak. 8 sene daha kalırsa kadına araba kullanamayacak. 10 sene daha kalırsa AK Parti mecliste kadın vekil olmayacak. 15 sene sonra idamlar Bağdat Caddesi olacak. 20 sene sonra şeyler güzler toplanacak. Mağarada insanlar dövülecek. 50 sene sonra yok olacağız. Bu kadar hayvanlık var mı? Vallahi var. Bak yemin ettim var. Bu kadar var. Hani bak ben demiyorum. Yılmaz Özlü hikayesi ben size dün anlattım. Evet. Diyor, kızma bana diyor. Ama diyor sen bunu yaptın. Nasıl bunu yapar? Senin peşinden koştum diyor adam. Sen diye geldin diye öz göze kırtap söylüyorsun. Sen nasıl bir Yılmaz Özlü'sün? Ya böyle akrabayım ben Erdoğan'la. Değil mi?
0: Demiş.
1: Teyze oğlum benim Rize'de şu anda
0: il başkanı. Evet demiş.
1: Ama kimse bilmiyor ya. Bana kızmayın deyince. Ay pardon özür dilerim. Adam deli. Yani buna inan.
0: Peki. Ama o adam delirten şimdi de bunlar.
1: Bunu niye hatırlamak? Şunu hiç hatırlamak lazım. Bak hocam. Çok güzel bir çerçeveyi çizdin sen. Hatta oradan hanımefendiyi de anlattın.
0: Evet. Hanımefendinin neler yapacağını da
1: bakın first lady'miz başörtülü deyu.
0: Evet.
1: Bu bizim sadece tekrar bir olay.
0: Verin bakın, o haberleri.
1: NATO meselesi değil bu. Bu hatırım. Buna yıllarca bunu çektik. Başörtüsü meselesinden mesela bir sene içerisinde birkaç defa tekrarlanmış resepsiyona türbansız davet meselesi vardı. Bu zaman şu an şu hukuk yok. Oo hukuk gidiyor. Oo hırsızlık pavyonum nerede? Sevgilim nerede? Değil mi? Bizim söyleyemiyorum. Bilmem ne neredeydi. Ağır antip de var ya buna bak. Cumhuriyetçi. Bu adamlar o da diyor normal olamaz. Cumhuriyet giremez.
0: Resepsiyona başörtüsü giremez diyorlardı. Evet,
1: ya da meclise ya halkın oyuyla kazanmış bir hanım girecek içeri vekil olarak girecek. Arkasından CHP, DSP o zaman o aynı kafaydı. Diyecek ki bu adama haddini bildirin. Kim lan kime bildiriyorsun haddini? Bir dakika. Ulan kime kime neyi bildiriyorsun sen?
0: Kimsin sen ya?
1: Sen bak bakayım köküne bak bakayım. Ya baban, deden, anan, bacın hepsi türbanlıydı lan. Kime neyi bildiriyorsun sen? He? Şimdi bu ahlaksızlar, bu şerefsizler şey yapıyor. Nereden? Hukuk elden gidiyor. Hukuk elden gitmiyor. Köpükler milyarlar gidiyor. Cumhuriyet. Milyarlar. Amerikan oğlanı. Sen en büyük Amerikan oğlanı. Sizin üzerinize yaptılar bunları. Ulan siz sizi çıkartmadınız değil mi? İlk mutluydunuz değil mi? Erdoğan niye? Çünkü gerici yobaz, imam hatipli. Adam ifade etmedi mi? Burada hatırlatıyorum size bakın. Bir imam hatipliğin bu ülkenin başbakanı olmasını hiç hazmedemiyorum diyor adam. Hazımdan bahsediyor. Ulan böyle bir kural mı var? Peki şey hatırlıyorsun değil mi? O zaman Habertürk'te sordular. Ya bak bu cümleyi de unutmayalım. Bakın bunlar çok kıymetli. Dediler Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan söyledi. Bu dedi mümkün müdür? Bak utanmazlığa, ahlaksızlığa, şerefsizliğe, haysiyetsizliğe hatta nesebi gayri sahihliğe bakın. Tercüme edersiniz sonra. Nesebi gayri sahihliğe bakın. Sonra oradaki konuk selam olsun Ufuk Uras. Gomunizm böyle bir şey işte. Adam bununla gel bana.
0: İşte eski tüfek solculara ara selam göndeririz ya. O kuşaktan Ufuk
1: Abdullah
0: Bey.
1: Abdullah Gül dedi üniversite mezunu. Evet 40 yaşında. Evet. Olabilecek misin? Aday olabilir mi acaba sizde? Bu kararı veren meclis evet. Bir de bir şey soracağım. Hani de karı, hani eşi dedi başı örttü falan deyince.
0: Yazıyor mu?
1: Cümle çok güzel bir şey. Evet dedi yani bütün bunlar olduğuna göre dedi. Şöyle bir madde var mı Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde? Hangi madde? Eşinin başına açık olması lazım. Yok. Ama Türkiye'nin mutlamları böyle. Değil lan değil. Faşistsin sen. Ahlaksızsın sen. Haysiyetsizsin sen. Senin nesibin gayri sahih. Sen onun bunun
0: bravo,
1: çocuğusun ya.
0: Bravo.
1: Sen bu soruyu soruyorsun ya.
0: Bravo.
1: Peki ben sana desen bu kıyafetle diyor ya hani kıyafet karışma. O kadın da söylesem. Oradaki Cumhuriyet teyze var ya. Reikiz biz defolun buradan. Al sandalyede başı da al falan. Ulan bu üzerine bu yaşta gelmiş askını yiyorsun. Çıkartlar üzerindeki adam gibi bir şey giyin. Desem ne olur? He? Ya bunlar çok iki yüzlü biliyor musun? Bak. O yüzden hani tamam anladık. O yüzden ben bunlara sesleniyorum. Bu Yılmaz Özdil'in eseri olan çağdaş, laik, aydınlanmacılara sesleniyorum. Ulan hiçbir şey görmüyorsunuz. Bunu da unuttunuz değil mi? Senin Ahmet Yesevi'nin eşi. Ben bir koca bir tane bardak hatırlıyorum bu kadar.
0: Evet,
1: şampanya.
0: Evet.
1: Dikerken böyle fotoğrafını. Bir fular, bir frak. Onun dışında dünyada yeminle söylüyorum Amerikan başkanı gidene kadar ismini çalışmıştı. Adamın ismi nedir diye. Ahmet dedin ismi neydi? Ahmet dedi. Bunu ne yapacağız oraya? Git Almanya hatırlamaz bilmezler.
0: Ya öyle deme adam, canım.
1: Adam
0: pırasa alıp kırmızı ışıkta duruyordu ya.
1: Tabii.
0: Yani bak bu çok ama mühim çok bir şey ya. Sen
1: Bütün bunları tefilce koyup vurdum ama aslında bir cümleyi kurmak için işte ağır cümle o. Ne biliyor musun? İşte sizin laik dediklerinizin Türkiye'si
0: evet.
1: Orasıydı.
0: Bura.
1: Laik değil. İrtica geliyor. Laik elden gidiyor deyip de tepindiğiniz Türkiye Bugünkü Türkiye.
0: Ya.
1: Türkiye
0: İşte şimdi Türkiye gazetesinin 22 yıl sonra zirvedeyiz. Manşetini oturttun mu oraya?
1: Bak buradaki Ahmet Nece Sezer Türkiye'si. Ondan önceki Faruk Orutürk'ten de başla. İsmet İnönü'ye kadar Türkiye'si. Türkiye'si Süberbank Türkiye'sidir. Laik Türkiye'dir. Nedir o? Türkiye'nin beyaz Türkleri, o zamanki aristokratları ve sermayeler dünyanın en lüks hayatını yaşarlar. Tatillerini Venedik'te yaparlar. 60'lı 70'li yılların Türk filmlerine bak. Görürsün zaten. Türkiye fakirdir. Garibandır. Okuma yazma oranı yoktur. Yalandır. Sanayi devri falan yaşamamıştır Türkiye. Türkiye 80-90'lı yıllarda Türkiye. Ben dedim bir ilk defa yurt dışına çıktığımda gördüm. Şok olmuştum. Lan hani bir Türk dünyayı bederdi lan bu ne? Görmen lazımdı o çünkü. Şimdiki dünya yok. Ama sen yıllar boyunca bunu bize pompaladın. Ya Erdoğan seçiliyor. Hı. Adam diyor ki yok. Ya seçilmeye bırak ya. Belediye başkanı ya. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Ben Nişantaşı'nda bir kafe yok o zaman. Bir işhanının bir tarafında oturuyorum. Elimde kağıtla basmışlar. O zamanki Cumhuriyet çocukları. Laik çocuklar yazıyor.
0: Hiç gitmedi bunlar ya. Vallahi. Hala varlar.
1: Vallahi yeşil sermaye. Bir, şundan almayın. İki, şundan almayın. Salak Halbuki dedikleri birçoğu şu anda. Yani şu anda dönüştüler de o dönemlerde. Alakası yoktu onlarla. Yanlış ya. İhbar da yanlış çünkü.
0: O 28 Şubat'ın TÜSİAD'çılarının şeyiydi tabii. O. O ekipti yani.
1: Bunu yazdı. Ve arkasından şöyle bir ifade var. Bir tane bildiri yayınlamışlar. En akıllıları bu. Yani neydi o? Notre Dame de Sion ve evet, Notre Dame de Sion'la bilmem ne mevzu iki kişi. Doğru. Yazmışlar.
0: Sen Benoa'dır o sen.
1: Sen Benoa. Yazmışlar. Diyor ki eğer Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irticacı figür bu İstanbul'un belediye başkanı olursa bir otobüsler var ya 124 Mecidiyeköy otobüsle ikiye ayrılacak. Arkası Harebrik burası Selamlık. Bunu yazıp elinde dağıttılar. Ben onlarla kavga edip de suratlarını fırlattım kağıdı. Dedim al onu yerden. Evet.
0: Ya hiç bitmediler
1: başım bunlar. Başım derde giriyordu. Hep varlar, bak bir şey söyleyeceğim. Seyircilerimiz... Yani var ya ben sana, bak o görmüş olduğun aynası satılmayan arabalardan kendi yap ve dünyaya hava attı. Bak ne bu? Bu Tesla çok. Değil. Hayır. Ne bu? Tesla. Elektrik evet. Ya. Ne güzel bir. Oh what the fuck is that? Adam soruyor. Pardon. Bu nedir diye soru içeri biliyor. Bilince adam diyor bu yerli.
0: Kahrolası federaller değil. Bunu biz yaptık
1: diyor,
0: diyoruz.
1: Evet diyor.
0: Tamam.
1: Ama o cumhuriyetçi, çağdaş, layık onu çok sevin. Kıymetli bilin diye yazanlar var. Hala yazıyor Sözcü'de. Ahmet İzre müthiş bir cumhuriyet adamıydı.
0: Seyircilerimiz acayip tepki veriyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: Ya.
1: Adamıydı da. Kasa atılıyordu.
0: çok hakikaten çok. Ya bir daha özetleyeyim mi meseleyi?
1: Tabii şöyle. Ahmet İnce Sezer. O var ya çok kıymetli olan. Evet. Hani Türkiye Cumhuriyeti böyle kalkınıyor. Çağdaş demokrasi geliyor. Bak tabii. Şu hareketi yapıyor. Bak, hop 1,5 saniye. 1 saniye. Ne diyor? Çok da uslupsuz bir şekilde.
0: Devlet teamüllerine yakışmayacak bir
1: şekilde. Bülent Ecevit değil mi?
0: Evet.
1: Bana ölüme diyor. Anayasa kitapçığı fırlattı dedi. Hüsamettin
0: Özkan nankör kedi dedi ona.
1: Tabii Almanya üzerine İstanbul'a geldim. Havalı bir indim. Cebimde o zaman bir para var. Yabancı para var çünkü yurt dışından geldim. Bir bozduracağım. Ben hesaplarıma göre burada bir hafta kalmam gerekiyordu. Tamam. Param ona yetiyordu.
0: Sen bir ay kalırsın o parayı.
1: İşte aynı öyle bir baktım bir anda. Lan param çoğalıyor evde. Bunlar çok çağdaş, çok laik. İnsanlar bu ülkeyi bu hale getirdiler.
0: Bravo harikasın.
1: Ama Erdoğan gibi bir adam. Bu atanın gerçek evlatları, bak gerçek diyebilecek kadar artık da rahat konuşuyorum. Gerçek evlatları da
0: görüntü, ülkeyi bu hale görüntü. Getirdi. Adam Kanada Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Seyircilerimizin ilgi alakasına istinaden şu meseleyi bir kere daha toparlayayım. Televizyonlarını yeni açanlar için. Biz bu 2004 yılını niye verdik? Şu sebeple verdik efendim. 2004 yılında en son Türkiye'nin ev sahibi olduğu NATO zirvesi İstanbul'da yapıldı. O dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat NATO liderleri ve eşleri onuruna bir akşam yemeği tertip etti. Bu bir gelenektir. Bugün de aynısı yapılacak külliyede Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde NATO liderleri ve eşleri onuruna. Ekranlarınızda gördüğünüz o dönem Cumhurbaşkanı olan zat Sayın Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanı olan Sayın Erdoğan'a tek kişilik davetiye gönderdi. Çünkü Emine Hanım başörtüsü sebebiyle o zirvede liderler, şimdi hiçbirinin esamesi okunmayan eşleri onuruna verilen yemekte davet edilmedi. Aynı Emin Erdoğan bugün pek çok dünya üzerinde insanlığın geleceği için projelere imza atan...
1: Böyle olur.

0: Hanımefendi bugün first yine lider eşlerini kendisi misafir edip yeni
1: bak adam bak bura ağzına sabah hocam. Bak öyle öyle bir duygulanıyorum ki bazen. Şimdi Emine Erdoğan'dan gastro diplomasi.
0: Bu da şeyin bak, bizim milliyetin evet. Enteresan bir bak diplomasi. Bak, şimdi, bravo, tebrikler. Hepsine, Türk mutfağı.
1: Gastro diplomasi. Şimdi Ahmet Necdet Sezer'den örnek verdik. Hani pırasası fileden çıkıyordu, pırasası falan.
0: O az önceki zaten.
1: Eşini hatırlıyor musun ne yaptığını bilmiyorum. Hani şeye benziyor. Adam's Family var ya, oradaki kadına benzetirim ben onu. Hiç Allah selamet versin. Sağlık
0: yani ne yaptı bugüne kadar tabii. Bu insanlar için, tamam. Gelecek için, tamam. Türkiye için onu da hatırlamıyorum. Evet.
1: Bak Ömer abicim şu. Bu budur. Nokta. O yüzden bunu tartışmayalım istersen. Şöyle tartışmayalım.
0: Tamam.
1: Emine Hanım bir mefkure diyelim ya. Dünyada çünkü o platform dünyada her tarafta ses getirdi. Hani var ya bu adamlar diyordu ya işte Avrupalılar bu konuda çok hassaslar. Efendim doğanın korunması, ayılar bilmem ne diyor ya doğanın korunması. Kerkedalar, karettalar bir şey oldu. Kutup ayısı şu oldu. Ozonu deldik, delmeyelim, kapatalım, dikelim falan. Bunlar mı? Ya hanımefendi bir şey ortaya koydu. Çatlasan da patlasan da başörtülü bir hanımefendi o. Bak çatır kütür patla ortadan yarın, tamam mı? Ve dedi ki sıfır atık dedi mefkûresini ortaya koyuyorum. Bakın dünyada hatta bugün şeyde MasterChef'te sürekli gündem oluyor. Gıdayı hazırlarken dahi o gıdanın sapından tut en ufak evet. Çekirdeğine kadar.
0: Evet.
1: Ben sana söyleyeyim bak İslami misyonlar, nosyonlar doğayı, nebatat ve hayvanatı korumak üzere kurulmuştur. O yüzden bu misyon bizde vardır. Biz aydın insanlarız. Müslüman aydın olur.
0: Hı.
1: Ama şeyler o örümcek beyin yobazlar da bu bizim içimizdeki CHP zihniyetin şey yapar. O yüzden bunlarla yaşadık biz. O yüzden biz büyüyemedik. Amerikan oğlanlarına hep mağlup olduk, yenildik. Dizayn ettiler Türkiye'yi. Şimdi sen dizayn ediyorsun. Kim? Bu toprakların çocukları.
0: Yenilgi büyüyen bağımsız, bir zafer vardır yani.
1: Hür, bağımsız, güçlü. Her açıdan. Askeri açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan dünyayı meydan okuyacak bir nesil istiyorum ben. Bırakın sloganları ya. Bırakın heykelleri sloganları. Bırakın sloganla bu iş olmaz. Slogan en fazla alkol sağlığa zararlıdır. Slogan en fazla koyarsın şarabı şöyle bir sallarsın. Sonra 1879'lu bir Le Chateau Billon dersin. Sallarsın. O kadar. Arkada insan ölür. Gebirir. Çocukta açtır ölürler. Yaşan mı? Çünkü yaşanmıştır.
0: Yaşandı.
1: Şimdi
0: yaşandı.
1: Erdoğan diyor ki arkadaş ben tanımam. Bu milletin tamamını tek bir millet diyor. Tek bayrak, tek devlet. Tek vatan diyor. Kimse ayırmıyor adam ya. Daha ne istiyorsun lan? Çeşme'deki villanı büyüttün. Erdoğan'dan önce 8 metreydi senin şeyin yatın. Şu anda 15 metre yatın var. Daha ne istiyorsun? Yani kimseye ayrı bir şey de yapmadı adam. Tek yaptığı şey şu. İşte o hani Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin dediği gibi. Sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Vicdan. O inançla ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: bunlar yapalım. Dümdüz Müslüman sevmez evet. Ya.
1: Sevmezler doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık tabii. İnsanım diyen herkes ilgilendiren bir mesele değil mi?
1: Hepimiz ilgilendiriyor.
0: Be geri zekalı sen başörtüsüne niye takılıyorsun?
1: Dur hocam bağırma sakin.
0: Ama abi öyle değil mi ya? Evet, ya tamam, bu ülkeye tamam. Yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler tamam. Ya. Emine Hanım bugün çocuklar teknoloji ve güvenlik gelecek nesli korumak temalı ya. Yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın bak, yapacak. Patlayın bak, yapacak.
1: Birçok Avrupa ülkesinde şu anda bu bak çocuk teknoloji ve güvenlik. O kadar kıymetli bir hale geldi ki birçok batılı üniversitelerde, okullarda, üniversite galiba normal ortaokul ve lisede üzerindeki okullarda adamlar cep telefonuyla artık cep telefonuyla okula gelmeleri yasaklanan ülkeler var.
0: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet abi.
1: Hatta regüle edenler var. Diyor ki şu kadar burada alamazsın, şuraya amfiye giremezsin. Cep yasak. Neden? Şimdi bizim hepimiz aynı şekilde ben kendi şartlarımı, kendi çocuklarımdan da biliyorum. Şu cep telefonuna ayrılan vakit onların hep ifadeyi kullanıyorum. Bizim dışımızdaki bir anlam değer dünyası oluşturmuşlar. Korkunç bir şey.
0: Evet.
1: Çocuklar işte bu şey var ya dünyada hani hep uyarıyor Sayın Erdoğan bu konuda. Çok uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Bizim de inancımız gereği bu LGBT bilmem ne iyi yumuşak ya falan filan bunlar toplum ahlakını çökertir. bir sapkınlıktır ve asla kabul etmiyoruz. Bunun öncüleri var. Ali Mahir Başarı bunları öncülük yapıyor. Diyor ki onlar onurlu, sizden daha onurlu diyor. Al defol git lan. Ne onuru? Evet. Bizden daha onurluymuş. Sen git kendi onurlu yaşa onlarla. Benim ilgilendirmez. Ama bu bir gerçek. Çocuklar dünyada her şeyi anne babadan önce buradan öğrenmeye başladılar. Çok tehlikeli bir durum biliyor musun? Biz babalarımızın sabah kalktığımızda okula giderken, ben kendi örnek vereyim. Rahmetli babamınla birlikte sofrada oturup da öğrendim birçok şeyi ben biliyor musun? Sofrada yemek yerken. Çok fazla televizyon yoktu. Hani var ya bizim o saat 6'da televizyon açılıyor o dönemde. Böyle önceden açıyoruz yani böyle çizgi halinde önce ısınıyor. Diyot lambaları yanıyor falan. O televizyonu da hatırlıyorum. Ondan sonra o yüzden çok daha fazla vaktimiz vardı babamla. Babam evde bir iş yaparken de yanına gidip de onun aletleri, kerpeten, karga burun onu tutmak bile bir şeydi. Sohbet etme fırsatı oluyordu. Okullarda daha çok dünyaya dair meseleler konuşulabiliyordu. Çağdaş olmak güzel bir şey. Teknoloji güzel bir şey. Ama neyi ıskalıyoruz biliyor musun?
2: Neyi abi?
1: Anne babanın değeri. Ailenin değeri. Babanın, annenin o aile ne oldu? Geçenlerde bir yerde dinliyorum. Bak bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten teknoloji bu ve aile ve çocukların geleceği. Anne nedir, baba nedir? Bu da bizim şeyimizin. Bak biz hep buradan beslendik. Bütün dünya batı çalışıyor. Onlar deneyip yanılıyorlar. Biz biliyoruz. Onlar denemeye yanılmaya devam edecekler.
2: Evet.
1: Popülasyonları azalacak, yok olacaklar. Ama biz biliyoruz.
2: Evet.
1: Neden? Dilimizden dolayı biliyoruz. Anne nedir? Anne biliyorsun. Baba, anne sevgi ister, sevgi bekler. Baba saygı bekler. Çocuklar anne babalarıyla nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Çünkü çocuk TikTok'ta, orada, burada, efendim şeyde,
2: çok haklısın abi.
1: Çocuklar onu kaybetmek üzereler.
2: Çok haklısın abi.
1: Çocuklar Allah muhafaza, bakın batıda şu tehlike de var. Tüm dünyada, batıda değil pardon. Tüm dünyada farkına varan ülkeler bu konuda tedbir almak yolunda büyük hamleler yapıyorlar.
2: Evet.
1: Nedir o? Çocukların, efendim böyle bir şey başlattı ya batıda, bir faşizm. Kendi cinsiyetlerini kendileri belirlesinler. Var mı böyle bir şey abi? İnsanın yok olmasına dair ne varsa. İşte bu...
2: Neyse, bu hayırlı...
1: Bu var ya, bu işte kaç saat internette kalman. Ya bugün eğer bir çocuk bir saatten ya da iki saatten fazla internette kalıyorsa o çocuğun tedaviye ihtiyaç vardır.
2: Aydın Doğan...
1: Söylüyorum bak.
2: Aydın tedavi edilmesi gerekiyor. Aydın Doğan'a ait CNN, o dönem Aydın Doğan'a ait olan CNN'in haberinde tek kişilik davetin Erdoğan'ın tepkisine sebep olduğunu hatırlatayım. Ama ondan sonra devletin bekası söz konusu, hani kol yen içinde kalsın, ben o yemeğe katılayım dediği haberde detaylarıyla yer alıyor. Merak eden seyircilerimize, takipçilerimize, çünkü hakikaten çok ciddi bir tepki aldı bu mesele.
1: Ama bak senin dediğin çok güzel bir yere bağladın. O bağlı şu, o aynı şekilde tüm gücüyle hücum ederken, Hürriyet'ten bahsediyorum.
2: Evet,
1: o da.
2: Evet,
1: bütün
2: evet.
1: Bütün gücüyle Erdoğan'ı yok etmek amacıyla. Yani
2: başlığa Amerikan oğlan, ya.
1: Amerikan Sezer'in... oğlanlığını yaparken tam o vazife üzerindeyken, onu unutmayalım. Burada Trump Tower, Trump'ın ilk geldiği vakit, evet. Oraya bağlayacağım.
2: Evet.
1: Trump Tower açılacak. Biz şaşırmıştık o dönemde, hatırlar mısın gazeteci olarak? Hatta yurt dışındayım, bana sordular. Bayağı bir önce, bir 15-16 sene vardır herhalde belki, bilemiyorum.
2: Doğrudur.
1: Ondan sonra çok açıklayamadım. Yani sen böyle bir Trump Tower, o zaman işte Aydın Doğan...
2: Aydın Doğan yapıyor, evet.
1: Ya bir normal şartlarda ne yaparsın, sana hücum eden ve sana kör parmağım gözüme hücum eden, hiçbir koşulda şart tanımayan, ahlaksızca saldıran bir hekimin, patronun açılışına gideceksin değil mi? Erdoğan bu. Ya ne dedin sen?
2: Evet.
1: Dedin ki oturur orada gider, o resepsiyona gider. Ben bir Türk devlet ahlakı var. Ulul emir var. Bak İslami, bak bunları anlamaz bu andavallar. Bunlar dangalak, bunlar kaşalot, bunlar şaşkaloz. Ondan sonra gider.
2: Kan kusar, kızılcık şerbeti.
1: Tabii işte ne der orada, ne der Erdoğan? Mefküreyi söylüyor, bilmiyorum öyle diyorum.
2: Evet.
1: Bu adama ben bunu izin vermesem ya da açmış olmasam, bu kadar büyük sermaye, milyar dolarları var adamın.
2: Evet.
1: Bu Trump Tower buraya yatırmış para. Bu benim ülkemin parası. Valizi alıp çek gider bu adam, gider.
2: Evet.
1: Ben buraya gelirim, açılışını da yaparım. Bu ülke için bir şey mi bu? Adamın düşünceye bak.
2: Ülke.
1: Senin kendi düşüncene bak.
2: Tamam.
1: Layık ama şimdi... o zaman gitsin. Layık değil. Çünkü layık değil, gitsin. Ama çok iş yapıyor. Gitsin. Ülke batsın.
2: O zaman gel.
1: Hatta
2: şimdi.
1: Hatta Türkiye yansın. Küllerinin de prensibiz olun diyen hainler var. Hainler, alçaklar.
2: Şimdi o hain hainler. Ve alçakların...
1: FETÖ'den hiç farkları yok bunların.
2: Tutunduğu ipler yani. Muhtelifer buldukları ipe tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi de bir Avrupa Parlamentosu raportörü var. Tutundukları iplerden biri. Sanchez Amor.
1: Ha biliyorum.
2: Ha, bir rapor hazırlamış. Ya kukuk şöyle bilmem. Ya Akın Bey, Adalet Bakanı.

0: Okumuş adam tabii. Nazikçe cevap vermiş. Demiş ki ya sen bir haddini bil. Tamam. Sen bir otur oturduğun yerde. Evet. Arkadaşlar şimdi Akın Gürley'in sosyal medya paylaşımını getirecekler. Hiç kimse Türk milletinin, Türk milleti adına karar veren mahkemelere parmak sallayamaz. Sen kimsin ya? Amor musun? Mamor musun? Neyse.
1: Amor deyince amor da tehlikeli bir isim yani. Amor.
0: Neyse.
1: Git şimdi amoruna sahip çık.
0: O sıkıntı. Amor. Akın Bey, Adalet Bakanı, Sayın Bakan çiviyi çakmış. Bunu hatırlatalım. Bu bir.
1: Tabii.
0: İkincisi.
1: Çok hukuk, da ciddiye almamak
0: ama
1: lazım.
0: Ama hukuk Türkiye'de gerçekten çok siyasi yahu. Nasıl aldın o Emirgan'daki villaları? Gel son iki dakika ona gel.
1: Bir tane bana evet. Da bir 30 saniye versin.
0: Vereceğim.
1: Bir şey kaldım buraya.
0: Efendim mesele şu. İstanbul nimet sloganıyla yola çıkan ve 100 yılın yolsuzluğu savcılığın ifadesiyle 100 yılın yolsuzluğu davasının baş şüphelisi İmamoğlu suç örgütünün yine savcılığın ifadesiyle söylüyorum lideri Ekrem İmamoğlu'nun
1: kurucusu ve lideri
0: evet. Sorgusunda Emirgan'da 3 tane villa var biliyorsunuz birinde oğlu oturuyor birinde kendi oturuyor bilmem ne falan. Neyse. Bu villaları piyasa değeri 1,5 milyar lira.
1: 15 milyon almış.
0: Bu villaları 15 milyon liraya nasıl aldınız diye sormuşlar.
1: Bir daha hemen söyleyeyim mi? Kaynağımız şu fatura. O kadar.
0: Evet.
1: Bana bunu burada söyleyeyim. Çünkü biraz onunla ilgili bir şey anlatacağım şimdi. Fatura yani para. Transfer o kadar. Zaten kabul ediyor aldığı fiyatı.
0: Evet.
1: Tamam. Cevabı ne abi? Cevabı söyle.
0: Ekonomik olarak avantajlıydı demiş. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz.
1: Evet.
0: Şimdi sorgu o. Niye? Çünkü İmamoğlu İnşaat adına... Bu evet. Villalar.
1: Ama neden?
0: Benim değil diyor şirketin diyor. Şirket senin. Olsun benim değil ama şirketin. Evet neden öyle abi? Yani sen bir söyle.
1: Evet, bunu zaten baştan söylemiştik. Sen de en sonunda evet. Daha iyi fikir.
0: Ekonomik olarak Allah size bu ticari zekayı vermiyorsa lütfen hor görmeyin. Hikmet Bey siz başta olmak üzere. Bu ticari zekaya şapka çıkarmanız gerekir. 1,5 milyarlık bir villayı ticari bir zekayla 15 milyona alabilmek...
1: Bak 15 milyon 10'la çarparsan 150 milyon. Bir daha çarparsan 1,5 milyar. Değil mi?
0: %1'i.
1: %1'i. %1'i fiyatla alıyorsun. Evet. %1'i fiyatına.
0: Evet.
1: Diyorsun ki neden aldın? Cevap. Bak abi çok zekice. 40 yıl düşünsen aklına gelmez. Evet. Kılıçdaroğlu'nun pandemi gibi çözümü bulduğu gibi. Ne diyor? Avantajlıyı da aldık. Ulan ben sana avantaj demiyorum. O avantajı ben bulsam... Toplanıp hep beraber bir kooperatif biz alırız. Yüzde yani dünyada ne abi yani biri aldığı şeyi yüze satıyorsun.
0: Bravo.
1: Ondan sonra derim ama
0: sen onu girmeden bu villaları İmamoğlu inşaata devreden iş adamı Ali Nuhoğlu da tesadüf o ki devirden kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yanlış hatırlamıyorsam 2,1 milyar liralık bir ihale aldı efendim.
1: Evet.
0: Ama tesadüf o da ticari evet, bir zeka ya.
1: Evet doğru. Evet. Şimdi hemen başka bir konuyla ilgili biraz önce deminden beri konuşuyoruz. Cumhuriyet yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyeti. Adalete bilir okuyor falan. Bir şey var mı burada? Yok herhalde. Bilmiyorum.
0: NATO zirvesi barikatları
1: örgüler falan filan. Evet. Barikatı onu... görmüş yani o. barikat görmüş. Barikat. Tamam. Bunu şu cumhuriyet o akıl şunu yazmış. Bugün baktım bir enteresan bir altta bir haber var. Diyor ki AKP'nin seçmen hesabı tutmadı. Anladın, merak ettim.
0: Ne demek abi?
1: Bak birinin haberi. İsim vermeyeyim bilmiyorum. Birisinin Merve'nin haberi. Merve'ler deyiz var ya. O Merve bu ve bilmiyorum. Diyor ki nedir mesele şu. AKP kulislerinde bu sürece ilişkin farklı bir değerlendirme yapılıyor. Cumhuriyet'in AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre parti yönetim. Şimdi bak hocam bir AKP kulisleri bir haber yapıyor.
0: Tamam.
1: Cumhuriyet, AKP kulislerinden kaynak evet. Kim? Kaynak AKP kulisleri.
0: Üzerine tamam. Oturdukları.
1: Evet. Üzerine oturdukları şey kendi söyleyeyim. Tamam. AKP kulis diye bir şey yok ha.
0: Tamam. Neredeymiş o kulise?
1: Nasıl?
0: Melik Yiğiten. Yok. Orada bir AKP kulisi var Ankara'da.
1: AKP kurmayları. AKP kurmayları bu gazı almaz diye düşünmüşler. Fakat AKP gene çok güzel. Kaynaklar. Son kaynak. Cümle şu. Haber kocaman.
0: Tamam. Son cümleyi söyle.
1: Kaynaklar. Bu talepler karşısında iyileştirme programı üzerine çalıştığını ve fakat AKP seçmeninin mutlu olmadığını söylemiş. Kimler?
0: Kaynaklar.
1: Kaynaklar. Saç kaynağı değil hocam. Normal kaynaklar. Şimdi şunu niye söyledim biliyor musun? Bak biz, ben de gazete yaptım. Yani gündem toplantısında bulundum.
2: Evet.
1: Gazete yapılırken. Bu sütunları tek tek o 9 sütuna bilmem ne diye patlak manşet okuduk. Ya tamam bir anladık da yani tamam doğru Yılmaz Özdil eserleri sizde.
2: Tamam.
1: Onu Yılmaz Özdil yaptı.
2: Tamam.
1: Tükürse mübarek tükürük diye aldılar değil mi? Çünkü Kemalist tükürüz.
2: Tamam.
1: Ya şu kadar da ayıp ya.
0: Bak İnsanlara kaynaklarım, bak. Kulağımdaki kaynaklar bana diyor ki aştın süreni diyor. Aştın hadi bitir.
1: Adam kaynak diye kaynaklarım kaynak AKP kulislerinden Merve'nin özel kaynak devşirerek haberi adam ön tarafa koyuyor al diyor haber diyor sana. Hocam ben çıksam kaynağıma göre diye. Ha. Ki benim kaynağım şeydir. Yok benim kaynağım ben de kaynak.
0: Peki abi. O zaman kaynaklarıma kulak veriyorum.
1: Çok şey söyleyecek ama söyleyeyim kaldı.
0: Evet. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek.
1: Allah Allah ya.
0: Şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola. Virgül, NATO zirvesine ilişkin dakika dakika en ince ayrıntıları 24'te bulacağınızı hatırlatalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli. Lezzetinden belli. Yayladan geldi
1: belli. Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
0: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
2: İşini büyütmek istediğinde
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
5: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.

0: iyi olur. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Yine kıymetli bir isimle beraberiz. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doçent Doktor Levent Ersin Oral öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
1: Oy, hoş bulduk. Yine şimdi keyifli bir gün.
0: Sizden önce pek çok hocamızla değerlendirme fırsatı bulduk. Sizinle de genel bir çerçeve çizeceğiz. Öncelikle şu kısaca bu NATO zirvesinden beklentilerinizi alayım. Sahada da muhabir arkadaşlarımız var. Onlara gideceğim. Öncelikle kısa bir değerlendirme alayım hocam.
1: Bu hareketli günleri seviyorum. Önce onu söyleyeyim. Çünkü harekette bereket var. Buna inanıyorum. NATO zirvelerinin hepsinin bundan sonra Ankara'da olmasını istiyorum. Önce dilek ve temennilerimi bir ifade edeyim.
0: Evet.
1: Çok büyük beklentilerimiz var mı? Evet, var. NATO bağlamında Türkiye'nin ne kadar öne çıktığının birileri tarafından söylenmesini istiyoruz biz zaten. Çünkü biz söylüyoruz, biz farkındayız, biz bilincindeyiz. Polonya'yla, Slovakya'yla, İspanya'yla savunma sanayinde iş yapıyoruz. Ama hala Türkiye'nin NATO mimarisinin merkezi olup olmadığına dair tereddütlerin Batı dünyasındaki bazı ülke liderleri tarafından zikredildiğini duyuyoruz. Tamam, artık buna son vermeleri için doğru bir zemin, doğru bir zaman. Suriye'nin, İran, İran'ın ortaya koymuş olduğu güvensizlikleştirme algısına doğrudan Türkiye'nin bir set çektiği gerçeğine dair biz savunma sanayi bağlamından enerji nakil hatlarına kadar, göç politikasından ticaretin, özellikle deniz ticaret yollarının kesiştiği noktaya kadar Türkiye'nin bu ana hatta yeni tanımlamalarla ilintili merkez pozisyonunun, tekrar ediyorum, sadece bizim tarafımızdan değil, batılı liderler tarafından da vurgulandığı bir zirveye ev sahipliği yapacağımıza dair bir inanç besliyorum.
0: Bir virgül koyalım. Muhabir arkadaşlarımızı daha fazla bekletmeyelim. Ahmet Taner Işıldak savunma formunu takip ediyor. Gülistan Yazbaşı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde uluslararası basın mensuplarının bulunduğu katta. Birazdan oradaki son atmosferi ekranlarınıza ve radyolarınıza getirecek. Ama öncesinde kameralarımızı şöyle Atakongrezyum'a bir çevirelim. Sabah saatlerinden beri hareketli noktalardan bir tanesi başkenti Ankara'daki Atakongrezyum'da biliyorsunuz savunma formu başlamıştı. Ahmet'ten son gelişmeleri alalım. Özellikle gün içerisinde de milyar dolarlık anlaşmaların imza altına alınması bekleniyor savunma formunda. Nedir detaylar Ahmet, söz sende.
2: Mustafa Daş'tan ilk imza atıldı bile. Aslında sabah saatlerinde Mark Rutte bir basın açıklaması yaptı. Tam arkamda bulunan Atakongrezyum'da savunma sanayi forumunda ve müttefiklerden 12 müttefiğin uçak aldığını söyledi Airbus'tan. Peki bu uçağın modeli neydi? A300 MRT uçağının alındığını, yine A400M uçağının da başka müttefiklere satışının tamamlanacağını ve NATO içerisinde entegre bir şekilde kullanılacağını ifade etti. Açıklamasından detaylar söyleyeceğim. Rutte açıklamasında birçok müttefik kritik savunma malzemelerinin yanı sıra stoklarını temin etme, depolama, taşıma ve yönetme konusunda da birlikte çalışmaya kararlı ifadesini kullandı ki zaten kendisi saatler 12.45'i gösterdiğinde zirvenin açılış konuşmasını yapacak. Yani zirvenin startı bir nevi burada verilecek ve daha sonrasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kameraların karşısına geçecek. Ondan sonra ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler burada olacak ve bir konuşma gerçekleştirecek. Yine Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski de saatler 14'ü gösterdiğinde burada kısa bir konuşma gerçekleştirmesini bekliyoruz. Şimdi aslında Sayın Levent Toralı'nın cümlesine hitaben şunu söylemek istiyorum. Sabah Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Müttefikler Ankara'da programında konuştu ve şu cümleleri sarf etti. Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmeli dedi ve devamında askeri kapasitesi savunma sanayi konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinden başat üyelerinden olan Türkiye'nin Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Yani Avrupa'nın bu söylemleri Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Türkiye ile daha entegre bir şekilde çalışması gerektiğini ifade etti ama aslında zaten Türkiye'nin bu noktada Savunma Sanayi Forumu'nun ilk kez Ankara'da ana etkinlik olarak düzenlenmesinin sebeplerinden birisi de şu aslında Mustafa Daş'tan. Türkiye gerçekten savunma sanayi alanında komple entegre bir sistem geliştirir kendine. Yani İHA SİHA'lardan tutun, İHA SİHA'ların mühimmatını üretebilme, sonrasında elektronik harp, radar sistemleriyle bunların entegre halini sağlayabilme, deniz kara platformlarıyla bunları uçup kaldırabilme, komuta kontrol sistemleriyle daha

0: da etkin kullanabilme ve aynı zamanda yapay zeka destekli unsurlarla insan hatasının sıfıra indirgendiği bir durumdan bahsediyoruz. O yüzden bugünkü savunma sanayi forumunda özellikle Türkiye'nin kendi ürünlerini burada gösterebilmesi ve diğer ülkelerden dikkat çekmesi daha da önemli bir hale geliyor. Şimdi aslında Mark Rutte'nin yeni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Mustafa Daş'tan dün yaptığı bir açıklama da vardı. Dün basın toplantısı düzenlemişti ve demişti ki Türkiye savunma noktasında çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye NATO'daki en iyi silahlı kuvvetlerden birisidir ve geçtiğimiz 10 yılda sağladığı rakamlarla bunu bize göstermiştir dedi. Peki Türkiye son 10 yılda nasıl rakamlar sağladı Mustafa Daş'tan? Hemen onun örneğini vermek istiyorum size. Şimdi yerlilik oranı bir kere %20'den %80'e çıkmış durumda. Akabinde ise savunma sanayine yapılan harcamalar 2009'da net satışımızı söylüyor. Birkaç milyar TL iken 2025'te 400 milyar TL'yi bulmuş durumda. Yine aynı şekilde Türkiye'nin savunma artış hızı, savunma harcamasındaki artış hızına bakmak gerekiyor. 2018'de net %24 iken 2024'te %48 oranına çıkmış durumda. NATO bandında peki, NATO kanadında bu oran kaç diye baktığımız zaman %4 ile %12 bandında. Yani aslında Mark Rutte de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de, hatta Avrupalı liderler de Türkiye'nin bu konumunu gayet iyi biliyorlar. Aslında Savunma Sanayi Forumu'nun ana etmenlerden birisi olmasının temel sebebi de bu. Yine akşam saatler 18'i gösterdiğinde Mustafa Daş'tan Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün resepsiyon düzenleyecek. O resepsiyonda da yine TUSAŞ'ta düzenlenecek bu resepsiyon. O resepsiyonda da yine biz yeni anlaşmalara tanıklık edebiliriz. Yine burada bizim haber nöbetimiz kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte devam edecek.
1: Şimdi o resepsiyondan da yine son dakika gelişmelerini muhabirimiz Ahmet Taner Işıldak gün boyunca 24 televizyon ekranlarından ve 24 radyo frekansından aktarmayı sürdürecek. Şimdi kameralarımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir başka noktaya çevireceğiz. Gülistan Yazbaşı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Uluslararası Basın Merkezi'nde tabii çok büyük bir katılım var. Dünyanın gözü hani Ankara'ya çevrildi dedik ama o oradaki son atmosfere aslına bakarsanız Gülistan bize aktaracak. Gülistan, bulunduğun ortamdaki son durum nedir? Uluslararası basının Ankara'daki NATO zirvesine bakışı nasıl? Senden öğrenelim.
2: Evet Mustafa Daş'tan, tıpkı dediğiniz gibi dünyanın gözü Ankara'da NATO 36. Liderler Zirvesi'nde yalnızca liderlerin temasları değil aynı zamanda uluslararası basının ilgisi de aslında konuşulan konular arasında diyebiliriz. Yaklaşık 3000 gazeteci burada bu noktadan takip ediyorlar. Uluslararası Basın Merkezi'nden zirveyi takip ediyorlar. Zirve öncesinde onlarla konuştuğumuzda şu değerlendirmelerde bulundular. Artık küresel güvenlik mevzularının kendi hangi basın mensubuyla konuşursak, hangi uyrukta, hangi ülkeden olursa olsun hepsi şunu söyledi. Küresel güvenlik, milli güvenlik sınırlarımız bizler için artık çok önemli. Reddedilemeyecek seviyede önemli. Artık önlem alınamayacak. Önlem alınması şart olmuş bir durumdayız. Ve bundan sonra da NATO'nun buna yönelik kararlar vermesini istiyoruz dediler. Tabii bu kapsamda da Ankara'da gerçekleşmesinin, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşmesinin de onlar için önemli olduklarını söylediler. Çünkü şunu aktardılar. ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikili ilişkileri, iyi olan ikili ilişkilerinin NATO'nun geleceğinde de önemli rol oynayacağını söylediler ve bu kapsamda da gelecek kararları beklediklerini, iki lider arasındaki temasları özellikle takip edeceklerini belirttiler. İki liderin arasındaki olumlu ilişkilerin ittifak içerisindeki olası görüş ayrılıklarını yumuşatabilecek önemli bir unsur olduğu yönünde de değerlendirmelerde bulundular. İki lider arasındaki diyaloğun yalnızca Türkiye-ABD ilişkileri açısından değil, küresel ölçekte yaşanan sorunları ve gerilimlerin azaltılmasına katkı sağlayabilecek diplomatik bir kanal olarak görüldüğünü de ifade etti burada yabancı basın mensupları. Aynı zamanda Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda kaydettiği başarıyı da, ilerlemeyi de aslında burada özellikle takip ettiklerini vurguladılar ve Ankara'da yapılacak olmasının da özellikle savunma sanayini gösteren bir etken olması durumunda da gördüklerini söylediler ve şunu aktardılar. NATO'nun müttefiklerinden beklediği ilerlemeyi Türkiye yıllardır yapıyor ve bu kapsamda da NATO'nun diğer ülkelerinin de bu şekilde ilerlemesini beklediklerini, özellikle her basın mensubu kendi ülkesinde de bu başarıları, bu ilerlemeyi, bu savunma sanayi gücünü görmek istediklerini söylediler. Ve Türkiye'nin bu alandaki yatırımları ve üretimdeki başarısının da diğer müttefik ülkelere örnek gösterildiği yorumlarını yaptılar. Aynı zamanda Amerikan basını da zirvede en çok Başkan Trump'ın vereceği mesajlara odaklanmış durumda. Her biri onu bekliyor. Özellikle ABD'nin müttefikleriyle ilişkilerinde hangi yolu izleyeceğini merak ediyorlar. NATO 3.0 zirvesinde ne bekliyorlar diye sorduğumuz zaman da son zamanlarda yaşanan küresel ölçekteki gerilimler ve sorunlar ışığında ABD Başkanı Trump'ın vereceği mesajları özellikle takip edeceklerini ve bu noktada da liderlerle temasına, liderlere nasıl davrandığını, hangi tavra büründüğünü, hangi mesajları vereceğini, hangi liderlerle nasıl görüşmeler yapacağını da özellikle takip edeceklerini söylediler. Tabii bir yandan da Washington'ın ittifak içindeki yük paylaşımı, güvenlik politikaları ve yeni dönem stratejileri neler olacak, buna ilişkin hangi mesajlar verilecek, bunu da takip edeceklerini belirttiler. Dediğimiz gibi Ankara'da yapılacak olmasına özellikle hepsinin önemsediğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye'nin savunma sanayini takip ettiklerini, her ülkenin yakından takip ettiğini aslında onlar da burada bize aktardılar ve bu kapsamda da kendileri de kendi ülkelerine ve diğer NATO'nun müttefik ülkelerine Türkiye'nin bu konuda örnek olduğunu söylediler. Dediğimiz gibi ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki olumlu ilişkilerinde NATO'nun diğer ülkeleri arasındaki görüş ayrılıkları ya da dünyadaki diğer küresel mevzularda, güvenlik sorunlarında da iyiye gidebilecek bir faktör olduğunu söylediler. Çünkü iki ülke liderinin aslında burada önemli rol üstlendiğini belirttiler ve şunu söylediler. İki ülke lideri iyi anlaşıyor. İlişkileri iyi sürüyor ve bu kapsamda da Donald Trump'ın diğer ülkelere olan tavrındansa Türkiye'ye olan tavrının daha sıcak olduğunu, daha olumlu olduğunu ve bunun da bir sorun olması durumunda bu sorunu yavaşlatacak, belki de sona erdirecek bir faktör olabileceğini söylediler. Böyle önemli görüşlerini aktardılar. Bu noktadan uluslararası basın merkezinden sizlere uluslararası basında nasıl yer bulduğunu, NATO zirvesi nasıl anılıyor, nasıl bahsediliyor anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan Yazbaşı ve kameramanımız Dursun Şahin'e buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Son dakika gelişmeleri oldukça ekiplerimiz yine sahadan aktarmaya devam edecekler. Yeni bir misafirimiz de var. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Baban. Bizlerle saygılar hocam. Hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi biz sabah saatlerinde NATO sahnesini artık başkent Ankara'da açtık. Misafirlerimize değerlendirme imkanımız da oldu. İlk olarak sizinle başlayayım. Siz bu NATO zirvesinden neler bekliyorsunuz?
3: Şimdi öncelikle tabii liderler zirvesi oldukça önemli ve özellikle NATO'nun 3.0 diye sürekli NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de vurguladığı bundan sonraki süreçte NATO'nun hem güvenlik mimarisiyle ilgili hem de dünyadaki yeni problemler, yeni sorunlarla ilgili almak istediği sadece savunma değil aynı zamanda stratejik önceliklerini de belirleyecek ve içinde daha fazla işbirliğini birbirleriyle ülkelerin hem savunma sanayi hem de politik anlamda da aslında güvenlik mimarisi anlamında da işbirliği içerisinde olup birbiriyle alışveriş yapabilecekleri bir sistemi oturtmak istiyorlar. Tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle NATO zirvesi öncesinde biliyorsunuz Donald Trump yaptığı bir basın açıklamasında yine giderlere, bütçeye çok fazla vurgu yaptı. Ülkelerin ayırdığı bütçeye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO konusunda aldığı yüke ve bunun ne işe yaradığıyla ilgili de bir sorgulama yaptı. Hatta NATO zirvesi öncesinde böyle bir açıklama yapması da ne anlama geliyor? Yani gelecek Ankara'ya konuşacak ama daha uzlaşmacı olan bir ortamda mı liderler birlikte Donald Trump'ı biraz daha ikna edecek ve onun özellikle İran Savaşı'nda beklentisini karşılamayan, kağıttan kaplan dediği NATO yapısının daha aktif ve Avrupa'nın kendi güvenliğini de daha kendi sorumluluğunun üzerine alarak Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra güvenlik şemsiyesi altına giren ve bir bağımlılık oluşan bu konuda Avrupa ülkeleri kendi sorumluluğunu alacak mı? Ne tür öneriler masaya koyacaklar? Bütün bunların belirleyici olduğu bir zirve olacak. Tabii Türkiye'de zirvenin gerçekleşmesi, Ankara'da gerçekleşmesi bizim için ayrıca önemli. Bu zirveden daha pozitif, daha uzlaşmacı sonuçların çıkabileceğini, özellikle de güvenlik mimarisinin yeni tehditlerin ve bu tehditlerle başa çıkma politikalarının ve dünyada şu anda var olan krizler ve bizi bekleyen krizlerle ilgili aslında biraz öngörü ve yapılabilecek işbirliklerinin ön plana çıkacağını düşünüyorum bu zirvede.
1: Levent Hocam, biraz da 11 yayını içerisinde Paris'teyken biz yeni bir haber geldi. O konuyla da biraz konuşalım istiyorum. Şam'da bir patlama meydana geldi. Macron Şara görüşmesinden biraz sonra, yani Macron ayrıldıktan bir 10-15 dakika sonrasında Şam'da patlamaların yaşandığına dair bilgiler, haber ajansları, uluslararası haber ajansları düşmeye başladı.

0: uzun süredir de aslına bakarsanız işte bölgede gerilimlerin tırmanabileceği ya da bazı terör örgütlerinin provokasyon yapabileceğine yönelik özellikle Mossad üzerinde bazı soru işaretleri vardı. Patlamaları nasıl okumalıyız?
1: Sürpriz değil. Yani bölgede istikrarı arzu etmeyen, bölgede huzuru istemeyen, Suriye'nin enerji yollarını ev sahipliği yapmasından yana olmayan, bir hafta sonra başlaması planlanan anayasa görüşmelerinde sekteye uğratmak isteyen devletler ya da organizasyonlar var. An itibariyle bu patlamaların YPG-PYD tarafında olmadığını, Suriye'nin güneyinde olmadığını değerlendirdiğimiz zaman belli ki bu doğrudan terörize olmuş gruplardan ziyade bir başka devletin Suriye'yi Lübnan'a çekme girişimi olarak değerlendirilebilir. Biz Suriye'de ne istiyoruz? Bir, toprak bütünlüğü sağlansın. İki, uluslararası terör örgütleri Suriye'den tam manasıyla temizlensin. Üç, bu toprak bütünlüğü ve teröristi Suriye anayasayla, yasayla güvence altına alınsın. İki sene sonra makul bir seçim zemini olsun ve biz Suriye'den bir Avrupalı devletin terminolojisinden bahseder gibi bahsedelim. Yani insan hakları dediğimiz zaman sürpriz olmasın. Demokrasi diye onların andığından Suriye'de bahsettiğimiz zaman sürpriz olmasın. Terörün olmadığı bir Orta Doğu dediğimiz zaman, örnek veriyorum, Lüksemburg gibi hissedilsin. İzlanda gibi, Norveç gibi hissedilsin. Yani NATO'daki müttefiklerimiz gibi hissedilsin. Ama birileri buna müsaade etmeyecek. Niye? Trump'ın da belirttiği şekliyle ne demişti? Hizbullah'ı Suriye'ye mi bıraksak acaba? Yani İsrail, Hizbullah'la Litani'ye ne kadar uğraştı? Var olan patlamalar, Dahiye bölgesinde, Beyrut'taki patlamalar bir ateşkeste sönümlendi. Ki öyle olmadı aslında ama bu saatten sonra Hizbullah yapılanmasıyla Suriye uğraşsın. Bakın bu problemli bakış açısı. Bu problemli bakış açısının algısını yönetmek için de bu patlamalar oluyor. Çok net. Ve bunu Suriye'deki taraflar yine birbirine düştü. Yine acaba bir iç savaş ortamı mı var söylemiyle pekiştirmeye gayret ediyorlar. Çünkü Macron oradaydı. Çünkü NATO zirvesi Ankara'da. Şam'da patlama olduğu zaman Suriye henüz yatırım yapmaya müsait bir ortam değilmiş denmesini istiyorlar. Ya da geri göç kavramını Suriye'de birileri hala hayata geçmemesi adına pozisyon almaya gayret ediyor. Şam'daki patlama o kadar olağan şüpheliği işaret ediyor ki İsrail belli ki Suriye'deki istikrarsızlık ortamını yeniden ortaya çıkarıp Lübnan ve Suriye arasında bir kargaşa doğurmak istiyor. Bu temel kanaatim. Şüphesiz evet daha elimize yeteri kadar veri yok. Kim yaptı, kim üstlendi bunları bilmiyoruz. Ama kim üstlenirse üstlensin, kim yapmış olursa olsun bu coğrafyada Hizbullah ile Suriye arasında yeniden bir kaos ortamını sağlamaya yönelik bir gayret var. Bunu İran'a rağmen, bunu Rusya'ya rağmen yapmaya gayret ediyorlar. Umut ediyorum ki, hatta temenni de ediyorum, Suriye bu oyuna gelmeyecektir. Suriye büyük oranda Ankara'nın aklına danışmadan Şam tarafında bir operasyonel sürecin doğmasını asla beklemiyorum. Ama belirttiğiniz gibi ilk defa Avrupa Birliği'ne üye olan bir devletin lideri Şam'dayken. Hem de aşağı yukarı 15-20
0: mesaj veriyor değil mi?
1: Çok net. Bu mesajı aldık. Biz de aldık. Ankara da aldı. Ankara'nın almış olduğu kararların ve ortaya koymuş olduğu söylemin Gazze bağlamında, Batı Şeria bağlamında, Lübnan'ın toprak bütünlüğü bağlamında ne kadar doğru olduğu mesajını aldık. Yani onların verdiği mesajı biz artık filtreliyoruz. Anlıyoruz, alıyoruz. Fakat neye sebebiyet vermeye gayret ettiklerini de biliyoruz. Çünkü istiyorlar ki İran problem yaşamaya devam etsin. Erbil ve Bağdat arasında sorunlar oluşsun. Haşişabi biraz daha öne çıksın. Suriye'de Süveyda bölgesinde bir bölünmenin eşiğine gelinsin. Mümkünse eğer kuzeyde tekrar terör hortlasın. Yapabiliyorsak Lübnan'ın 5 milyonluk nüfusu 3 milyona kadar erisin. Litani'nin güneyini olduğu gibi İsrail'e bıraksınlar. Batı Şeria'daki hukuksuz yerleşim biraz daha kuvvetlensin. Gazze'deki katliam kimse duymadan bilmeden devam etsin. Hayır. Biz biliyoruz. Şam'daki patlamanın da ne mesaj içerdiğini biliyoruz. Gayenin de ne olduğunu, hedefin de ne olduğunu biliyoruz. Ama bir kere daha vurgulayalım. Şara ve Şam yönetimi olup biteni Ankara'nın aklıyla okumayı öğrendi. O bakımdan bu filtreleme sistemi bize olan şüphenin kim olduğunu gösteriyor.
0: Ece Hocam, sizce olan şüpheli kim?
2: Yani şunu söylemek lazım. Tabii burada verilen birçok mesaj var. Dolayısıyla

0: yaşam konusunda için bu ikinci patlama. Daha öncesinde bir kafede de patlama olmuştu.
1: 5
0: gün önce bir patlama olmuştu. Şimdi bu patlamaların arka arkaya olması bize şunu gösteriyor. Bir, demin hocamın söylediği gibi ilk kez bir AB lideri Esad sonrasında Şara'yı ziyarette bulundu ve bunun Macron olması da önemli. Böyle bir ortamda patlamanın meydana gelmesi bize bazı mesajlar veriyor. Bunlardan bir tanesi bölgede Şara'nın biliyorsunuz lider olarak kabul edilmesi, meşruiyetini alması ki Donald Trump'ın da desteklediğini biliyoruz Şara'yı. Bundan sonraki süreçte de Şara'nın liderliğinde Suriye'nin istikrarlı bir devlet olarak devam edeceği mesajının verilmesine aslında karşı bir yanıt olarak henüz burada bir yönetim olsa da bir hükümet olsa da istikrarın tam anlamıyla sağlanamadığı mesajının verilmesi açısından önemli. Uyuyan hücrelerin henüz tamamen temizlenmediğini, bundan sonraki süreçte tekrar bu tür terör saldırılarının, patlamalarının olabileceği ve buranın güvenlik açısından hala dışarıdan müdahaleyle, belki de dışarıdan destekle güvenliğinin sağlanması gereken bir bölge olduğu mesajının verilmesi açısından önemli. Yani güvenlik boşluklarının sürdüğünü söylemesi, bölgesel güç mücadelesinin devam ettiğini göstermesi, bütün bunların hepsi ve en önemlisi bence Suriye'nin hala vekalet mücadelesine açık bir ülke olarak gösterilmek istenmesi açısından mesajlar içeriyor. Tabii burada NATO zirvesi esnasında bu patlamanın olması da yine önemli. Çünkü burada da verilen mesaj, her ne kadar Ukrayna'yı konuşsak da Rusya'yı konuşsak da hala güvenlikle ilgili büyükelçiliklerin açılmaya çalışıldığı, Avrupa ile diplomasi ilişkilerinin gelişip Suriye'nin Orta Doğu'da istikrarlı bir devlet olarak bundan sonraki süreçte politikalara yön verme konusunda konumlanabileceği mesajına karşı da hala belirli bölgelerde tam anlamıyla güvenlik sağlanamadı. Problemli bölgelerden biri de burası mesajının NATO zirvesi öncesinde verilmesi Avrupa ülkelerine özellikle ve tabii ki Türkiye'ye. Bütün bu mesajları taşırken tabii diğer taraftan da İsrail. Yani İsrail'in Suriye'deki varlığının ve Suriye'de neden güvenlik konusunda İsrail'in burada varlığını devam ettirme noktasında direttiğinin de altını doldurmak için düzenlenmiş olan saldırılardan biri diyebiliriz. Tabii burada Suriye'ye baktığınız zaman o kadar çok uzun süre Türkiye Suriye'nin Suriye'de güvenliğin sağlanması, Suriye'nin istikrarlı bir devlet olması ve terörden temizlenmesi konusunda o kadar çok mücadele etti. Yani tamamen terörle mücadeleyi kendi sınırlarımız dışında terörü ortadan kaldırmak üzerine geliştirdiği stratejiyle çok ciddi adımlar attı, operasyonlar gerçekleştirdi. Bugün gelinen bu noktada bu patlamaların olağan şüphelisi kimse, hangi provokasyonlar sonucunda bunlar oluyorsa, arkasında kimler varsa tamamen devlet aklıyla ve istihbaratla takip edilip tekrar burada düzenin sağlanması için destek verilmesi gereken bir sürecin başladığını, çok temkinli olmak gerektiğini bize gösteren aslında gelişmeler bu iki patlamanın arka arkaya olması.
2: Bu zirveye yansımaları olur mu sizce hocam?
0: Zirveye yansıması tabii ki olur. Şu şekilde, demin de ifade ettiğim gibi biz sadece hani burada Ukrayna'nın konuşulacağını, uzun vadede Ukrayna'ya verilecek desteğin konuşulması, Amerika Birleşik Devletleri'nin yüzünü Çin'e dönmesi, NATO'nun yeni güvenlik mimarisinin inşa edilmesi, savunma sanayi ile ilgili Avrupa'nın artık kendi silahlarını üretmesi ya da kendi içinde bu noktada bir yeni bir anlaşma gerçekleştirmesi, birbirini desteklemesi gibi konuları konuşurken aslında yüzümüzü biraz da Orta Doğu'ya, Suriye tarafına dönmenin ve orada terörle mücadele, yine çünkü biliyorsunuz NATO'nun hani 1.0 2.0 dediğimizde 2.0'ın, değil mi hocam, NATO 2.0 dediğimiz dönemin 1990'lar sonrasındaki dönemin en önemli konusu terörle mücadele.
1: Dolayısıyla NATO bu sayede ayakta kaldı.
0: Aynen. Şimdi bu bizim açımızdan şu anlamda önemli. Eğer hala orada uyuyan hücreler uyanabiliyorsa, hala terör örgütü olarak kabul edilen gruplar, örgütler eğer bir takım saldırılar gerçekleştirip orada düzeni bozmaya çalışıyorsa ve bir devlet lideri oradayken böyle bir patlama gerçekleşiyorsa, bu çok önemli bir mesaj. Yani bir devlet lideri oradayken, iki devlet lideri görüşürken böyle bir güvenlik açığının olması çok ciddi bir mesaj. O yüzden NATO'nun her ne kadar şimdi Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlaması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin üstünden bu yükün kalkması, işte NATO, Ukrayna, Çin konuşulacak konular 3.0'ın konuları gibi görünse de, beraberinde bize şunu söylüyor. Diyor ki tam anlamıyla bu bölgede güvenlik sağlanmadı. Aslında siz 2.0'dan tam anlamıyla çıkmadınız. Terörle mücadele hala devam ediyor. O yüzden hani buna da bir pencere açmak gerektiğini söyleyen bir mesaj aslında.
2: Ece Hocam kapıyı şöyle hafif araladı. Bu 3.0 konusu çok fazla konuşuluyor. Hani evet, tabir olarak anlattığımızda 1.0, 2.0, 3.0 bir şey güncellenecek. Burası kesin. Ama tabii kamuoyunun da bunu daha iyi bir şekilde anlayabilmesi lazım. NATO'da değişmesi istenilen şey tam olarak nedir hocam? Yani 2.0'dan 3.0, hani vatandaş hep sorar ya, biz 3G'den 4G'ye geçince ne değişecek? NATO'da 2.0'dan 3.0'a geçince güvenlik mimarisinde, güvenlik anlayışında ne gibi yeni farklılıklar olacak?
1: NATO 3.0'ı konuşurken Suriye'de yaşanan olaylar, tanımlamanız yanlış. NATO 3.0 değil, NATO 2.1. Siz daha 3'e geçemezsiniz dedirtiyor. Şimdi biz şunu biliyoruz. NATO 1.0. Hocamın araladığı kapı buydu.
2: Neydi 1.0?
1: 1945 sonrası Soğuk Savaş dönemi, Birleşmiş Milletler kuruluyor. Ardından 47-48 dönemi Marshall, Truman yardımları, bir Batı bloğu örgütleniyor. Diğer tarafta Sovyetler Birliği üzerinden bir Doğu bloğu örgütleniyor.
2: İzlenen politikadan bahsediyoruz.
1: Evet, çok net. Kolektif bir savunma anlayışıydı. Sovyet yayılmacılığına karşı, Doğu bloğunun Varşova Paktı, Comecon anlayışına karşı NATO bir ittifak olarak öne çıktı. Bunun tanımlaması çok kolay. Kolektif bir güvenlik mimarisi. Kim için? Batı ile Doğu arasında bir set. Tamam. Fakat 1990-91, yani önce 89, Berlin Duvarı yıkıldı. 90-91'de Comecon çöktü, Varşova Paktı dağıldı ve Sovyetler Birliği dağıldı. Sovyetler Birliği dağılınca NATO düşmansız, hedefsiz, mesnetsiz kaldı. Yani Gorbaçov'un bence, tabii ki Glasnost, Perestroika gibi çok önemli adımları var ama tarihe geçen bir sözüydü. 1991 Ekim'de dedi ki, ey Batı, size en büyük kötülüğü yapıyorum. Sizin düşmanınızı elinizden alıyorum. NATO düşmansız kaldı. NATO'nun düşmanı kalmayınca yeni bir konsept uydurmak durumunda kaldı. Çünkü ABD'nin emperyal varlığının, hegemonik liderliğinin en ana hattında NATO vardı. Ne dedik? Ya NATO ne olsa kapansa mı? Hayır. O zaman insani müdahale ve uluslararası terörle mücadele diye yeni bir konsept. Bu 2.0 dediler buna. Hemen Dayton Barışı'nı gördük. Eski Yugoslavya'da müdahale, Kosova'ya müdahale. Ardından 11 Eylül terör saldırıları 2001. Daha sonra 2002-2003 Irak'a saldırılar. Ardından da Arap Baharı. NATO doğrudan bunların her birine müdahale etti mi? Hayır. Ama Afganistan'a müdahale etti. Ve o müdahale 20 yıl sürdü. 20 yıl boyunca NATO'nun eline bir oyuncak vermiş oldu.
2: Bu arada Afganistan müdahalesi Amerika Birleşik Devletleri'nin 5. maddeyi devreye sokmasıyla gerçekleşmişti.
1: Tek,
2: değil mi?
1: Tek. Tek.
0: İlk zaten.
2: Evet.
1: Yani 80 yıldır NATO diye bir anlaşma var. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için diye bir konsept var. Ve 80 yılda bir defa hepimiz birimiz için olduk. Kim için?
2: ABD.
1: Amerika için olduk. ABD dedi ki ben zaten sizi bugün için elimde tuttum. Sizi bugünler için bekledim. Bugünler için finanse ettim. Size niye ben bu konfor alanını sundum? Benim 5. madde işletmem gerekiyor ve hepiniz buna inanmak zorundasınız. Şimdi bizi bir şeye inandırmaya çalışıyor. O dönemler bitti. Medeniyetler çatışması var. Bu çatışmanın içinde pozisyon almamız lazım. Ama neyle? Siber tehdit. Soyut bir kavram. Drone duvarları kuralım. Soyut bir kavram. Enerji nakilatlarının güvenliğini sağlayalım. Tamam.
2: Soyut.
1: Ben olmadan nereye sağlıyorsun? Soyut bir kavram. Hatta ticaret nakilatları ile ilgili güvenlik. Kime karşı? Çin'e karşı. Biz de diyoruz ki kardeşim, burada somut mevzular var. Suriye'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Biliyorum. Irak'ta pozisyon almaya çalışıyorsunuz. konuşuyorsunuz, farkındayım. İran'da, komşumda savaş devam ediyor. Ama sen diyorsun ki, hocam S-400 aldın, maalesef sana yaptırım uygulayacağız. Nasıl? Hani ben senin müttefikindim? Hani bugünler için vardık? Yani bu Jüpiter füzelerinin buradan çekilmesi, 64 Johnson mektubu, 74'teki ambargodan hiç mi bir şey değişmedi zihin dünyanızda? Belli ki biz hala NATO 3.0'a gelemiyoruz. 2.1'i konuşacağız. Eğer Şam'da birileri uluslararası terör desteklemeye devam ediyorsa, Irak'ın kuzeyinde terörsüz bir Irak inancımız Türkiye ile Irak'la sınırlıysa ve birileri oraları kaşımaya gayret ediyorsa, Lübnan'da bir terör devleti operasyonlar sürdürmeye devam ediyorsa, kusura bakmayın. Demek ki uluslararası terör hala varlığını sürdürüyor. Ve NATO'ya rağmen değil, belki de NATO'nun bazı devletleriyle yan yana bu terör yapılanmaları. Görmedik mi? Yani PKK, YPG, bunlardan çıkan silahların NATO'nun bazı müttefiklerinin üretimi olduğunu görmedik mi? Ha demiyorum. O devletler gidip PKK'ya silah satar. Çünkü 10 defa el değiştiriyor. Ama menşe ülkenin kim olduğunu bilmek beni rahatsız ediyor. Yani Türkiye şunu hiç yapamadı. Şöyle bir arkasına yaslanıp da oh nasıl olsa NATO var beni korur diyemedi. Lüksemburg dedi bunu. Belçika bunu dedi. Çünkü onların tehdit algısı benimki aynı değil.
2: NATO şunu da söyleyebildi. Ya Türkiye var nasıl olsa beni korur da dedi.
1: Dedi tabii. Tabii ki dedi. Yunanistan bugün bana ara ara dirsek göstermeye gayret ediyor ama şunun farkında. Türkiye olduğu için Atina'da, Selanik'te ya da Mikanos'ta insanlar geceleri yastığa kafasını koyduğunda rahat uyuyorlar. Çünkü ben geri kabul anlaşmasını yapmışım. Göç ve göçmen politikalarını ben yönetiyorum. Uluslararası terörle ben mücadele ediyorum. Enerji havzaları benden geçiyor. Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için bana bakıyorlar. İran'daki problem için ben Pakistan'ı dürtüyorum, Mısır'ı dürtüyorum. Hadi bir pozisyon alalım diye. Tamam. Atina hangi soruna çözüm üretmiş? Şimdi bugün bize ev sahipliği yapıyoruz. O yüzden çok fazla yüklenmek istemiyorum. Ankara'ya gelmişler. Ev sahipliğinin içerisinde misafire yüklenmek yoktur. Ama gerçekleri de vurgulamak lazım. NATO'nun en büyük problemi şu. Tehdit algısı 32 ülkenin aynı değil. Portekiz'in tehdit algısı ile Litvanya'nınki aynı mı? Litvanya diyor ki acaba hangi sabah bana gelir? Hangi sabah bilmiyorsa inecekler, Tallinn'e inecekler. İzlanda ne diyor? Benim yanardağ patlasa ne olur? Problemler aynı değil. Bu problemler aynı olmadığı için de hemen bakın NATO'daki gayri safi yurt içi hasılada en çok para harcayan ilk 5 devlet
2: Baltık ülkeleri.
1: Polonya, Letonya, Litvanya, Estonya. En son 5 devlet kim? İzlanda, Portekiz vesaire.
2: Evet.
1: Çünkü ben seninle aynı tehdidi hissetmiyorum. Bunu şuna benzetiyorum. 32 oda artı bir salonluk bir evimiz var. Salonu genel sekretere bırakıyorum Rutte'ye. 32 odaya çekilmiş üye ülkeler var. Her biri eline birer telefon almış ve odalarında telefonla oynuyorlar. Tıpkı bizim ailelerimize yaptığımız gibi. Hiçbiri yan odada ne olup bittiğinden haberdar değil. Onun problemini problem edinmiyor. Onun derdiyle dertlenmiyor. E nasıl aileyiz biz? Bence önce yarın bunun konuşulması lazım. 32 ülke gerçekten aynı tehdit algısına sahip mi?
2: Peki.
1: Bu bir tek soğuk savaşta oldu. Gorbaçov doğru söylemiş. Bir daha da olmadı.
2: Hocam 3-0 hedefi gerçekçi mi? Yoksa Levent hocamın söylediği gibi 2.1'de mi kalacağız? Sizin aldığınız notlar da var.
0: Şimdi ben Levent Hoca dedi ki ev sahibiyiz çok yüklenmek istemiyorum dedi. Onun yüklenmediği kısmı ben yüklenmek istiyorum.
1: Hocam siz İstanbul'dan geliyorsunuz sorun yok. Biz Ankara'dayız ev sahibiyiz.
0: Neden? Çünkü gerçekten güvenlik ve terör konusu oldukça önemli. Ve NATO'nun kendi işlevi için NATO'nun maddeleri var. Yani bu maddeleri belirli durumlarda hayata geçirmek zorunda. Ama biz tarihsel süreç içerisinde görüyoruz ki NATO bu noktada hani ipler kimin elindeyse, güç kimin elindeyse açık biraz da onun Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsediyorum tabii ki burada. Amerika Birleşik Devletleri'nin belirlediği stratejiler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi çıkarları dahil olmak üzere öngördüğü durumlarda NATO maddeleri devreye sokuyor. İşte 5. madde bunlardan bir tanesi. 11 Eylül saldırılarından sonra böyle bir şeyi gördük ama terör saldırıları oldu. Ne kadar çok fazla meşru müdafaa gerektirecek olan durumlar oldu. Ve bütün bu süreçlerde aslında NATO terör konusunda bile, şimdi hocam dedi ki güvenlik ve tehdit algısından bahsetti. Biz NATO'nun içerisinde terör kavramının, terör örgütlerinin bile bütün devletler tarafından aynı şekilde kabul edilmediğini, özellikle Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında PKK, PYD, YPG ile mücadele ederken o dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin neredeyse bir müttefiklik ilişkisi kurduğunu terör örgütleriyle ve bu tür açıklamalar yaptığını gördük. Ha, bugün geldiğimiz noktada tabii ki Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı ve direnci, bu çok önemli. Bu direnci devam ettirmesi, stratejisi, operasyonları ve kazandığı başarıyla geliştirdiği ilişkilerle bugün Amerika Birleşik Devletleri de diğer ülkelerde terörle mücadele konusunda dünyada yaşanan da bir gerçek var bir de. Daha aynı noktadan bakmaya başladı. Neden? Çünkü artık kendilerini de tehdit edecek bir duruma geldi. Çünkü artık örgütler arasında bir geçişkenliğin olduğunu ve her an herkese saldırabilecek bir noktada olduğu kabul oldu. Şimdi bu noktada 3.0'a geçmek tabii ki dünyada her ülke kendi çıkarları doğrultusunda hareket ederken biz şimdi Orta Doğu'da bu tür patlamalar olurken İsrail fütursuzca saldırırken Gazze'de, Filistin'de birçok saldırı, katliam gerçekleşirken, soykırıma varan saldırılar gerçekleşirken Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı Hürmüz Boğazı'nı kapatıp dünya ekonomisine bu kadar ciddi zarar verirken bizim uzaydan bahsetmemiz, siber alanlardan bahsetmemiz çok gerçekçi değil.
2: Havada kalıyor değil mi?
0: Tabii ki. Yani şöyle düşünün. Hani birçok sanayi devrimi olur mesela. Endüstriyel devrim olur. Bu devrimleri yakalayan ülkeler vardır, yakalayamayan ülkeler vardır. Biz dünya olarak şu anda uzayla, siber alanlarla ilgili güvenlik konusunda, ittifak konusunda adım atmak isteyebiliriz. Ama şu an içinde yaşadığımız gerçeklik. NATO'ya son üye olan iki ülkeyi düşünelim. Bunlardan bir tanesi Finlandiya değil mi? Finlandiya'nın üye olması konusunda neden çok ısrarcı oldu Amerika Birleşik Devletleri? Bunun cevabını Donald Trump'ın başkanı olduktan sonra Grönland konusundaki Arktik bölgesi konusundaki taleplerinden anlayabiliriz. Neden? Çünkü normal şartlarda Arktik Komisyonu dediğimiz komisyondaki ülkeler o bölgenin, Arktik bölgesinin işte deniz suyu, balıkçılık, hava durumu vesaire gibi daha doğal sorunlarıyla ilgilenirken artık savunma konusu ve kutup İpek yolu dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin hani NATO 3.0 olsun da biz de Çin'e odaklanalım dediği, yani NATO'nun Çin'i tam anlamıyla bir düşman olarak konumlandırmadığı ama bir tehdit olarak konumlandırdığı durumda, noktada biz şunu söyleyebiliyoruz. Finlandiya üye olduğu zaman işte o Arktik Konseyi'ndeki ülkelerden bir tanesi de üye olmuş oldu. Ve artık o konseyde savunma konusu da konuşulacak. Yani NATO oraya da girmiş oldu. Ve burada Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı ve yönlendirmesi çok önemliydi. Şimdi NATO'ya bu açıdan baktığımız zaman aslında bizim Avrupa'nın kendi güvenlik sorumluluğunu alması, evet tabii ki bu Avrupa için de iyi bir şey. Avrupa Birliği için de iyi bir şey. Avrupa'nın kendi sorumluluğuna sahip çıkması ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkması ya da NATO'yu dağıtması gibi tehditleri belirli başkanlar döneminde dile getirmemesi, NATO'nun güçlü bir ittifak olarak devam etmesi önemli. Ama buradaki tek tehdit Rusya değil. Burada tek yardım edilmesi gereken ülke Ukrayna değil. Bu bize şunu gösteriyor. Hala belirli bölgelerde çıkar çatışmaları, kaynak bölüşümüyle ilgili ülkeler birbiriyle mücadele içerisindeyken ve artık uluslararası hukuk hiçe sayılarak hareket edilirken lider bazı işte saldırılar sonucunda savaş suçlusu sayılması gereken liderlerin belirli ülkeler tarafından savaş suçlusu sayılmaması ve işte kırmızı halılarla karşılanırken bizim hani uzayla ilgili kararlar alacak, siber alanlarla ilgili kararlar alıp bütün biz bunları hallettik, defteri kapattık, hadi 3.0'a geçelim diyeceğimiz noktada değiliz. Dünyanın gerçekliği o noktada değil. Dolayısıyla bunlar hedef olabilir. Bunlar sonraki dönemlerde NATO'nun gerçekleştirmek istediği, NATO'nun vizyonunda, stratejisindeki ana hedefleri olabilir. Ama bugün konuşulacak olan konu şu an yaşadığımız gerçeklik ve sorunlar. Dolayısıyla 3.0 evet bir hedef ama bugünün gerçekliği değil. Bunu söyleyebiliriz.
2: Şimdi bugünün gerçekliğinde çok daha aslına bakarsanız farklı şeyler var. Bugünün gerçekliğinde işte artan terörizm, hala devam eden terörizm, ittifak içerisindeki bazı devletlerin finanse ettiği, ittifak içerisindeki bazı ülkelerin ne hikmetse helikopterlerinden bir anda silahların, bazı terör örgütlerinin hemen yakınına düştüğü bir gerçeklikten bahsediyoruz. Diğer taraftan ülkelerin sınırlarının yer yer artık yok olduğu, mesela İsrail'in bir sınırı hala yok, bölgede hala saldırılarına devam ediyor. Bakıyorsunuz uluslararası alanda bununla alakalı herhangi bir adımın atılmadığı bir dönem içerisindeyiz. Yarın bir gün bir NATO ülkesiyle İsrail arasında bir sıcak temas olursa NATO'nun nasıl tepki alacağı, nasıl tepki göstereceği, nasıl bir konumda bulunacağı büyük bir soru işareti. İşte aç parantez, Türkiye ile İsrail arasında herhangi bir durum olursa Amerika ve NATO nerede konumlanacak sorusu büyük bir soru işareti. Şimdi bütün bu soru işaretleri varken diğer taraftan şu da bir gerçek. Bize Hürmüz krizi, işte geçmiş dönemdeki yaşanan savaşlar, en son Rusya-Ukrayna savaşı güvenlik algısının, savunma algısının da çok fazla değiştiğini aslına bakarsanız gösterdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Soğuk Savaş döneminde üretilen pek çok teknolojinin artık işe yaramadığını gördük. Destroyerlerin Hürmüz'de böyle hantal birer, obez bir savaş makinesi gibi kaldıklarını gördük. Bugün burada yeni savunma teknolojileriyle alakalı da bazı kararlar alınacak diye bekliyoruz. Bir savunma formunu da için arkadaşım anlatmıştı yayında. Türkiye savunma teknolojileriyle, geliştirdiği savunma teknolojileriyle yeni dönemde NATO içerisinde çok daha değerli, çok daha kıymetli bir üye olma yolunda bir kanattan merkeze doğru gelen bir ülke konumuna yükseliyor mu sizce?
1: Evet, artık bu
2: çok
1: sorular...
2: Çok uzun sordum hocam, özür dilerim.
1: Rica ederim. Sorunun başı ve sonu o kadar uyumlu ki yakalayabildim. Şu anlamda yakalayabildim. Bu savunma sanayi alanında sahip olduğumuz kabiliyete keşke erişmek durumunda olmasaydık. Keşke Orta Avrupalı devletlerin yaşamış olduğu sosyal refah alanına benzeyen bir alan bizim de civarımızdaki coğrafyalarda cereyan ediyor olsaydı, herhalde bununla başlamak lazım. Ama bizim o kadar talihsiz komşularımız var ki bizi ev sahibi yapmak zorunda kaldılar.
2: Evet.
1: Etrafınıza bakıyorsunuz. Küresel anlamda savaşların olduğu, iç çatışmaların olduğu dünyada bir harita ortaya koysak Türkiye etrafının kıpkırmızı olduğunu görüyorsunuz. Bir tarafta Rusya-Ukrayna devam ediyor. Karadeniz'de bir kara delik oluştu. Gürcistan topraklarının hala bir kısmı işgal altında. Kırım işgal altında. Azerbaycan-Ermenistan henüz barış imzalamadı. Bir ateşkes üzerinden konuşuyoruz. İran'da savaş devam ediyor. Lübnan'da kağıt üstünde bir ateşkes var ama asla gerçekleşmedi. Gazze'de katliam devam ediyor. Suriye'de bugün bombardıman oldu, bombalar patladı. Irak'ta Erbil, Bağdat daha iyi konuşsun diye can siperhane mücadele ediyoruz. Çok uzağa gitmeyelim, hadi gelin ikinci periferi bakalım. Pakistan-Afganistan savaşı biteli 2 ay oldu. Pakistan-Hindistan savaşı biteli 5 ay oldu. Ve böylesine bir coğrafyadaysanız, yüzünüzü döndüğünüz Batı dünyası sizi o ittifakın bir parçası olarak zaman zaman tanımlıyor ama... Ursula von der Leyen geldiğinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı, ya bu Türkiye, Rusya ve Çin galiba uzun vadeli bir tehdit oluşturur diyebilecek kadar cüretkar, hukuki ve ahlaki anlamda manası olmayan bir açıklama yapabiliyorsa şunu hatırlatmak lazım. Kardeşim, biz 3 Ekim 2005 döneminden beri sizinle müzakere ediyoruz. Tam üyelik müzakeresi. 1959-60 Ankara Antlaşması'nı saymıyorum bile. 65 yıldır beraber bir yol yürüyoruz. Ama sen dönüp de Türkiye ve Çin'i aynı kefeye koyuyorsan, savaştığın Rusya ile Türkiye'yi aynı cümlenin içerisinde zikrediyorsan, bu durumda maalesef bakış açını ortaya koymuş oluyorsun. Ben de halini ne yapıyorum? Demek ki bu kıymetli müttefiklerimizden Türkiye ekmek yok. O zaman savunma sanayinde onlardan daha iyi bir teknolojiye sahip olmalıyım ki onlara boyun eğmek durumunda kalmayayım. Onların kapısında günlerce beklemek durumunda kalmayayım. Patriot'u bize verecek misiniz? F-35 ile ilgili pazarlıklarımız ne oldu? Eurofighter'lar artık acaba Türkiye semalarında da uçacak mı? Tamam, yorulduk. O zaman onlar uçmuyorsa biz kanalı uçuralım. Hürjetlerimizle, hürkuşlarımızla İspanya ile beraber ticaret zemini oluşturalım. Suudi Arabistan'la Pakistan'la ortak bir savunma platformu kuralım. Beraber üretelim. Çünkü maalesef başka devletler sorunları burada üretiyor. O zaman biz niye çözümleri burada üretmeyelim? Türkiye, diğer bütün devletlerden farklı olarak ayrışan bir kelimeye sahip. Samimiyet. Biz samimiyetle Romanya ile gemi projesini beraber yapıyoruz. Polonya ile drone sürecini beraber yönetiyoruz. Peki. Dolayısıyla biz Batı dünyasının entegre olmuş bir devletiyiz. Ama unutmayalım, Doğu'nun da en batısıyız.
2: Doğu'nun en batısıyız. NATO'nun tam o sınır bölgesinde aslında bakarsanız en çok güvendiği müttefikiyiz. Hocam son olarak Trump'ın ziyaretiyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Çünkü çok fazla üzerine konuşuldu. Bizler, sizler programlarda çok fazla kez masaya yatırdık. Şimdi Türkiye'yi sevindirecek bazı haberler geleceğim dedi. İşte savunma sanayiyle alakalı pek çok dedikodu var. İşte kasa yaptırımları buradaki önemli başlıklardan bir tanesi. Sizce nasıl müjdeler gelir Trump'tan? Müjde mi diyelim bilmiyorum ama.
0: Konu Donald Trump olunca hani müjde dediğimizde bizim algıladığımız şeyle Donald Trump'ı söylediğimiz
2: çok farklı
0: şeyle
2: oluyor değil mi?
0: Onu birazcık düşünmek lazım.
1: En son FIFA'ya müdahale eden bir Trump'tan
0: tabii
1: bahsediyoruz.
0: Yani kırmızı kart müdahalesi var. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Tamam, futbola girmiyorum. Devam ediyorum.
1: Şimdi hocam seviyor futbolu. Bildiğim için o pas attı.
0: Şimdi Donald Trump'ın tabii ki Türkiye-Amerikan ilişkileri doğrultusunda eğer düşünürsek tabii ki ilişkilerin çok daha iyi bir boyuta geldiğini görüyoruz. Şimdi Donald Trump gibi liderler döneminde liderler arası ilişkilerin çok daha ön planda olduğunu ve diplomasiyi ülkeler arasındaki krizlerin çözülmesinde liderlerin diyaloglarının daha ön planda olup daha belirleyici olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Levent Hocam da katılır mı bilmiyorum. Son dönemde daha çok liderler arasındaki ilişkiler ülkeler arasındaki krizleri çözme konusunda belirleyici oldu. Yani Donald Trump da bu liderlerden biri. Şimdi baktığımız zaman hangi konularla gelir? Şimdi katsa konusu, F-35 konusu, bunların hepsi tabii ki masada olan ve Türkiye'nin beklediği, aslında haklı olarak sonucunu beklediği, olumlu sonuç beklediği konular. Tabii burada bir de kongre etkisi var. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani Donald Trump'ın ikna kendi Amerika Birleşik Devletleri'ne kendi kongresini ne kadar ikna edebileceği ama ilişkilerin bundan sonraki süreçte belki Donald Trump şunu söylemek istemiş olabilir diye düşünüyorum. Hani bugün sadece Amerika, Türkiye ve Amerika arasındaki sorunların çözülmesi değil, Türkiye'nin bundan sonraki süreçte hedeflediği noktalara gelmesi, farklı ülkelerle arasındaki ilişkiler ya da savunma işbirliği, savunma sanayi işbirliğini de destekleyecek. Türkiye'nin işte terörle mücadelesi dahil olmak üzere haklarını savunduğu İşte Akdeniz olabilir, Yunanistan'la aramızdaki problemler olabilir. Buralarda Türkiye'yi daha fazla destekleyebilecek, Türkiye'nin hedeflerine gidebilecek bir Amerikan dayanışması, iki ülke arasındaki müttefiklik ilişkilerinin iyileşmesi, buna terörle mücadele de dahil olmak üzere, bu noktada olumlu adımların atılabileceğini, ileride de işte katsa, F-35'ler gibi konularda ya da yeni savunma sanayi anlaşmaları Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin daha uyumlu hareket edebileceği bir sürecin başlayacağını, bu süreci daha olumlu yönetebileceğini müjdeliyor olabilir Donald Trump diye düşünüyorum. Ama burada net bir sonuç ya da net bir kararla hani bu oldu, bu bitti. Donald Trump kendisi diyebilir, bunun da altını çizelim diyor çünkü. Donald Trump bunu söyleyebilir ama bizim tabii ki müesses nizama ve kararların nasıl çıktığını bakacağımız bir akılla hareket etmemiz gerekiyor. Yoksa Donald Trump söylüyor birçok şeyi, sorunun çözüldüğünü. Umarız da çözülür. Çünkü müttefiklik ilişkileri açısından Türk-Amerikan ilişkileri emperyal düzenle uyum sağlamadığı ve hak ve adaletin korulduğu sürece çok önemli. Çünkü dünyaya yön veren, hegemon olan ülkelerle tabii ki bir müttefiklik ilişkisi kuruyorsanız eğer, çıkarların bir araya geldiği ve ilişkilerin doğru yönetildiği bir süreç her iki taraf için de oldukça kıymetli.
2: Ben tam Ece Hoca'ya şeyi soracaktım. Trump'a güveniyor musunuz diye soracaktım. Kendisi zaten cevabını verdi. O zaman size şöyle geleyim. Şimdi uzun süredir dışarıdaki politikasını vekil güçleri üzerinden yürüten bir ABD var. Yani sınırları ötesinde herhangi bir yerde bir hedefi, bir planı varsa bazı vekil güçlerini devreye sokuyor. Bunlar terör örgütleri olabiliyor, bazı antidemokratik gruplar olabiliyor. İşin içerisine sokuyor ve çözüyor. Şimdi bu bizde bir atasözü vardır biliyorsunuz. Alışmış kudurmuştan beterdir diye. ABD müesses nizamı bundan böyle vazgeçebilir mi sizce? Bütün bu alışkanlıklarından.
1: Asla vazgeçemez.
2: Çünkü NATO 3.0'a geçebilmek için ilk önce ABD'nin bu alışkanlığından vazgeçmesi lazım.
1: NATO 3.0'ı dönüştürebilmek için hepimizin düşman ve tehdit algısının aynılaşması. Hadi birbirine benzemesi lazım. Hı hı. Ama o kadar yoğun şekilde istihbarat faaliyetleri, vekil aktörlerle ilgili temaslar, ülkelerde hükümetleri demokratik ya da demokratik olmayan yollarla değiştirme gayreti güden bir ABD var ki biz hegemonun rıza üretmesinin zorunlu olduğunu anlatırız.
2: Evet.
1: Teorik bağlamda. Her teori pratiği tutmuyor, bunun farkındayım. Ama rıza üretemeyen bir tek kutuplu dünya düzeni var. O zaman nereye dönüyor? Eğer ben rıza üreterek, yani kültür hegemonyamı, insanların benim gerçekten lider olduğum algısını içselleştirmesini sağlayamıyorsam, güç yoluyla hegemonyaya dönüyorum. Bu gücün en temel unsuru savaşlar marifetiyle devletlere diz çöktürmek. Ha diğer devletlere de mesaj vermek. Bak eğer sen benimle bu yolu yürümezsen Venezuela yaparım seni. Benimle bu yolu yürümezsen İran yaparım seni. O yüzden ABD Türkiye ile yol yürümek zorunda olduğunu en sonunda keşfetti. İnşallah yol yürüyüşümüzdeki adımlarımız senkronize olur.
2: O ritmi de tuturacağız. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Levent Ersin Oral. Sayın Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Kıymetli yorumlarınız
2: için. Ve Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Ece Baban. Saygıdeğer Hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Yarın sizleri tekrar misafir edeceğiz. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Reklamlardan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 24 NATO özel yayını devam edecek.

NATO, 75 yılı aşan bir güvenlik ittifakı. Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949'da Washington'da imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. Kurucu ülkeler ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, Norveç, İzlanda ve Portekiz'di. Türkiye NATO'ya 1952 yılında katıldı. İttifakın temeli üye ülkelerin siyasi dayanışması ve ortak savunma taahhüdüne dayanıyor. NATO'nun merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunuyor. Buradaki NATO karargahı, ittifakın siyasi ve idari karar merkezini oluşturuyor. Kuzey Atlantik Konseyi, üye ülkelerin daimi temsilcilikleri ve NATO Genel Sekreterliği bu yapı içinde yer alıyor. NATO'nun uluslararası sivil personeli yaklaşık 1600 kişiden oluşuyor. Aradan geçen yıllarda ittifak gelişti. Bugün NATO'nun üye sayısı 32'ye ulaştı. Son katılan ülke ise İsveç. İsveç, 7 Mart 2024'te NATO'nun 32. üyesi olarak ittifaka dahil edildi.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık

0: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Hakan Çalhanoğlu.
2: Hakan orta sahada ilerliyor. Tüm gözler Hakan'a çevrildi. Kayarak müdahale. Nefesler tutuldu. Haydi Hakan. Hakan şut ve gol!
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
2: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
3: Nasıl mı?
4: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
2: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
5: Önce Halk, sonra bankayız, Halkbank. Gün boyu çamaşırını
6: koru, günlük pedin. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol pedden kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Tabii bugün başkent Ankara'da her nokta hareketli. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Atakon Gezum'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi forumunda konuşuyor. Kameralarımızı çeviriyoruz. Daha sonrasında buradayız.
1: Hükümetlerimizin radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım, simülasyon ve yapay zeka destekli sistemler alanındaki yatırımları ise savunma sanayi kapasitemizi yalnızca nicelik olarak değil, nitelik olarak da ileri taşımaktadır. Tüm bunlarla birlikte NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, yaşanan savaşlar ve çatışmalar göstermiştir ki, sahadaki başarı yalnızca mevcut stoklara değil, aynı zamanda hızlı öğrenme, hızlı üretme ve hızlı uyarlama kapasitesine bağlıdır. Drone teknolojilerinden elektronik harbe, mühimmat üretiminden yazılım güncellemelerine kadar birçok alanda askerler, mühendisler, girişimciler ve karar vericiler arasındaki mesafe kısaldıkça cephedeki etkinlik de bir o kadar artmaktadır. Bu nedenle bizlerin görevi barış zamanında bu işbirliği kültürünü inşa etmektir. Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır. Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim. Ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim. Bu çerçevede forum boyunca yapılacak temas ve değerlendirmelerin gerçek projelere, ortak girişimlere, üretim mutabakatlarına ve kabiliyet çıktılarına dönüşmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you.
2: Çok teşekkür ederim, Minister Yaşar Güler. Thank you very much indeed for your comments there. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, we continue. Please join me in giving a very warm welcome to the NATO Secretary General.
3: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi davet etmek isterim. Genel Sekreter, söz sizin, buyurun lütfen.
4: Thank you, Maria.
3: Teşekkür ederim Maria. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, devlet ve hükümet temsilcileri, sevgili dostlarım, tünaydın, herkese tünaydın. Ben de içtenlikle herkese hoş geldiniz demek istiyorum. NATO Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na hoş geldiniz. Dünya Kupası'nın da ortalarına geldik öyle olunca. Bir futbol benzetmesiyle başlayalım. Hollanda, ülkem elendi. Hollanda Krallığı'nın bir parçası olan ülkemize elendi. Ama gene de futbolla başlayacağım. Çünkü inanıyorum ki futbol bize bir şeyler öğretiyor. Hiçbir takım takımda bir tane çok iyi oyuncu olduğu için kazanamaz. Kaleciye ihtiyaç var, savunma oyuncularına ihtiyaç var, orta saha oyuncularına ihtiyaç var, forvetlere ihtiyacı var. Ama en nihayetinde kim kazanan golü atarsa o dikkat çekiyor, biliyoruz. Ama her ülkede başarılı oyuncular yanı sıra yedekte de oyuncular vardır. Arka sahada da, koç

0: Koçlar vardır, eğitmenler vardır, analizi yapanlar vardır. Her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kimseler vardır. Herkes önemlidir o takımda. Arka planda çalışanlar da dahil. Hiç kimse tek başına kazanmaz Dünya Kupası'nda. Aynısı NATO'da da geçerlidir. Caydırıcılık ve savunma tam bir takım çalışması gerektirir. Siyasi liderlerimiz bu bağlamda bize yönümüzü gösterirler. Silahlı kuvvetlerimiz sahadadırlar. Her gün sahada o golü atmaya çalışırlar. Ve sizler, savunma sanayimiz, ekibin arkasındaki, takımın arkasındaki kuvveti sunarsınız aslında. Ekipmanla, inovasyonla, üretim kapasitesiyle. Bu vesileyle ihtiyaç duyduğumuz dayanıklılık ve de güç sizden gelir aslında. Bu vesileyle takım oyunu oynayabiliriz. Ortak güvenliğimiz için ancak böyle birlikte çalışabiliriz. Sizler NATO'da bizden şunu beklerseniz, ya askeriyemizin ihtiyacı nedir? Onu size söylememizi beklersiniz. Talebi söylememizi beklersiniz. Biz de o talepleri gerçek kabiliyete dönüştürmenizi bekleriz. Arzı bekleriz. O nedenle bu bağlamda işbirliği inşa etmemiz çok önemli NATO ve sanayi arasında. Bunun 2024'te ben süreci devraldığımdan beri giderek arttığını gördüm aslında. Fabrikaları ziyaret ettim. İttifak genelinde Türkiye'deki fabrikalar ve şirketlerle dahil olmak üzere. Şirkette çalışan liderlerle, fabrika çalışanlarıyla, mühendislerle görüştüm. İnovasyonu bizzat izleme, gözlemleme fırsatım oldu. Diğer taraftan burada, bu forumda da ortaklığımızın nasıl eyleme döküldüğünü gördüm. Takım çalışması, işte buna diyoruz biz. Bu takım nasıl gol atacağını bilen bir takım. Geçtiğimiz sene Lahey'de, NATO zirvesinde müttefikler önemli taahhütlerde bulundular. Bunlardan bir tanesi %5, gayri safi yurt içi hasılanın %5'ini savunmaya yatırma taahhüdüydü. Üretimi hızlandırma taahhüdü ve de inovasyonu hızlandırma taahhüdü bunu takip etti. Bir sene geçti üzerinden, bir sene sonra artık sonuçları görmeye başladık bile. Geçtiğimiz sene sadece baktığımızda Avrupa müttefiklerimiz ve Kanada yaklaşık savunmaya bir yıl öncesine kıyasla %20 daha fazla harcadılar. Ekstra 138 milyar dolardan bahsediyoruz. 2025'e baktığımız zaman ve 26 ile bunu birleştirdiğimiz zaman gene Kanada ve Avrupalılara baktığımızda 258 milyar dolarlık bir artış görüyoruz. 250 milyar. İlave yatırımdan bahsediyoruz burada. Genel olarak burada açık olan bir şey var. Öyle ki para var, para orada. Ve dahası da geliyor, arda da geliyor. Ama bu nakdin işe koşulması gerekiyor. Yani kabiliyetlerin tedarik edilmesi gerekiyor. Hakikaten savunmanın yapılabilmesi için, caydırıcılığın sağlanabilmesi için. Bu bağlamda hükümetler ve savunma sanayi yatırımlarını yapıyor ve savunma üretimini genişletmeye çalışıyor. Sadece geçtiğimiz yıla bakacak olursak, 37 milyar doların savunma sanayi altyapısının geliştirilmesi için harcandığını görüyoruz. Bakın 37 milyardan bahsediyoruz. Sadece savunma sanayi altyapısını geliştirmek için harcanmış. Daha büyük fabrikalar, daha fazla üretim hatları, daha fazla kapasite üretmek için kullanılmış bu para. Aslına bakarsanız yeterince ilave üretim alanı var. 2000'den fazla futbol sahasını kapsayacak kadar. Bu sabah forumda yeni sözleşmeler imzalandı, büyük büyük duyurular yapıldı, duydunuz. Hepsi beraber onlarca milyar dolar anlamına geliyor ve giderek bu artıyor bu arada. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla hava savunma sistemi, daha fazla taarruz kabiliyeti, daha fazla uydu iletişimi, daha fazla mühimmat anlamına geliyor. Daha fazla drone savar teknolojileri anlamına geliyor. Dayanıklılığın artırılması, hazır bulmuşluğun artırılması anlamına geliyor. Projeksiyonlarımıza göre önümüzdeki seneye kadar ittifakın yaklaşık 4 milyon top yaklaşık olarak yıllık olarak üretebilecek pozisyona geleceğini görüyoruz. İki katı anlamına geliyor geçen seneye kıyasla. Gerçek bir ilerleme kaydettik, bunu görüyoruz ve doğru yönde ilerlemeye devam ediyoruz. Strateji net aslına bakarsanız ama maç bitmedi henüz ve bu maçı kazanmak istiyorsak da tüm ekip üyelerimizin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Daha fazlasını daha hızlı, daha birlikte yapmamız gerekiyor. Artık zaman lüksümüz kalmadı. Kabiliyetlere bugünden ihtiyacımız var. Bu vesileyle hazır bulunuşluğumuzu idame ettirebilelim. Güvenlik durumu bunu gerektiriyor çünkü. Rusya meselesi. Rusya ulusal bütçesinin yaklaşık yarısını savaş aygıtına harcıyor. Yaklaşık bütçesinin %50'si dediğim gibi savaş mekanizmasına gidiyor. Savunma sanayi 7/24 çalışıyor. Sadece savunma sanayi değil, diğer sanayi altyapısını da çalıştırdığını görüyoruz tüm bu savaş çabalarını desteklemek için. Çin silahlı kuvvetlerini modernize etmeye devam ediyor ve nükleer kabiliyetlerini genişletmeye devam ediyor. Şeffaflık olmaksızın bunu yapmaya devam ediyor. Kuzey Kore bu bağlamda nükleer programını genişletmeye devam ediyor gene ve Rusya'ya tedarikte bulunmaya devam ediyor. Ve yakın zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin çabalarının İran'ın nükleer kabiliyetini azalttığını ve balistik füze programına zarar verdiğini biliyoruz. Bu bağlamda dikkatli olmaya devam etmeliyiz. Çünkü bu ülkeler giderek daha birlikte çalışmaya başladılar. Ve bu hepimizi endişelendirmedi aslında. Çünkü eminim ki iyi niyetimizi düşünmüyorlar bu işbirlikleri içerisinde. İşte karşımızda olan manzara bu şekilde, karşımızda olan gerçeklik bu şekilde. Bu zorluklarla mücadele edebilmek için transatlantik savunma dönüşümüne, devrimine ihtiyacımız var. Artık şunu söyleyebilirim. Tamam, birazcık dramatik konuşuyor olabilirim ama yapabiliriz. Yapabiliriz. Hükümetlerin oynayacağı roller var. Öncelikle uzun dönemli siparişler vermeye, sözleşmeler imzalamaya devam etmeliler hükümetler. Güzel örneklerini bugün gördük zaten bu tür sözleşmelerin. Masaya pek çok güzel sözleşme yatırıldı ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Artık bürokrasiyi azaltmamız gerekiyor tedariğimizde ve sınır ötesi regülasyonlarımızı kolaylaştırmamız gerekiyor. Hem hükümetlerin hem de sanayinin üretim kapasitesine yatırım yapmaya devam etmesi gerekiyor. Hükümetlerin aynı zamanda ilgili koşulları yaratması, bu vesileyle sanayinin gelişmesi ve işbirliği yapmasını kolaylaştırması gerekiyor. Fabrikaların güvenilir enerjiye ihtiyacı var, elektriğe, yakıta ihtiyacı var. Güvenli tedarik zincirlerine ihtiyaçları var. Daha da ötesi ve beceri, vasıflı insana ihtiyaçları var, mühendislere ihtiyaçları var, teknisyenlere, inovasyon yapacak uzmanlara ihtiyaçları var. Aynı zamanda endüstri, tüm buradaki ülkelerdeki sanayinin daha fazla risk almaya hazır olması gerekiyor. Tamam, talep var, talep olduğunu biliyorsunuz. Giderek ihtiyaçlarımız konusunda daha da şeffaf oluyoruz. Bu zirvede halka açık bir şekilde ilk kez konsolide bir talep sinyali veriyoruz aslında. Şartlarımızı, gereksinimlerimizi ortaya koyuyoruz. Bu vesileyle talebi siz bilin, anlayın istiyoruz aslında. Diğer taraftan, pazarın büyüdüğünü de bir taraftan biliyoruz. Müttefikler bu bağlamda savunmaya yatırım yapmaya devam edecekler. Bu bir anomali değil, bu bir eğilim. Son olarak, tek bir ülke, tek başına, tek bir sanayi, tek başına, endüstriyel devrimi tek başına sağlayamaz. Sanayi devrimi tek başına sağlayamaz. Ama yapmak zorundayız, birlikte yapmak zorundayız. İyi haber bu, çünkü NATO, biz NATO'yuz. Bizler kabiliyetlerimizi, teknolojimizi, sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülkenin varlıklarını bir araya getiriyoruz. Bu oldukça kuvvetli bir şey. Yaratıcılığımız, uzmanlığımız, vasıflarımız havuz şeklinde ortamımızda aslında ve temsilcilerimiz de bugün aramızda. Birlikte çalıştığımızda daha da kuvvetli olacağız partnerlerimizle. Ukrayna'da da aynı şekilde bizler inovasyona devam edeceğiz. Hızla inovasyon yapmaya devam edeceğiz ve bugünün görülmemiş drone ekosisteminde çalışıp fırsatlar yaratmaya devam edeceğiz. Daha fazla sanayi işbirliği yapabilmek için Ukrayna'yla fırsatları yakalayacağız.
1: Aynı zamanda sanayi işbirliğini Avrupa Birliği ile de teşkil ediyoruz. Pasifik ülkeleriyle de bunu gerçekleştiriyoruz. Sayın Japon Savunma Bakanları ve diğer bakanlarımızı da bugün salonda görüyorum. Hoş geldiniz. Çünkü biz çabalarımızı bir araya getirdiğimizde daha fazla üretim sağlayabiliriz. Daha hızlı inovasyon gerçekleştirebiliriz. Ve bütün güvenliğimizi daha güçlü duruma getirebiliriz. Yani bugün transatlantik savunma endüstrisi devriminin başındayız. Ve sizden ricam o ilk büyük adımı sıçramayı yapmanız, gerçekleştirmeniz. Ve bu kabiliyetlerimizle her yerde herkese her zaman koruyabilelim. Rusya ve bugün bizi izleyen herkes. Transatlantik savunma endüstri altyapısı amaca

0: uygun bir şekilde kendini mobilize ediyor. Güvenlik anlayışıyla bunu gerçekleştiriyor, öfkeyle değil. Bir tane yerde başlatıyoruz aslında. Kazanırız, hazırlıklı oluruz. Eğitimimizi gerçekleştiririz, yatırımımızı yaparız, güveni tesis ederiz ve gelişmeyi kaydederiz.
1: ...24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güray ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte savunma forumunda hitaplarını gerçekleştirdiler. Biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Yine çok kıymetli bir konuğumuz var. Star Gazetesi yazarı, avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Artık Ankara'da NATO rüzgarı iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Dün itibariyle şöyle bir ısındık. Bugün artık maraton başladı. Sabah saatleri itibariyle çok da önemli bir ismin gelmesini bekliyoruz. Birazdan sağdan da muhabirlerimiz yine canlı bağlantılarla aktaracaklar. Donald Trump gelecek. Öncesinde yapılan bazı açıklamalar var. Yaşanan gelişmeler var. Suriye'de patlamalar yaşandı. Kremlin cephesinden açıklamalar vardı. Şöyle genel olarak bu zirveden ne beklediğinizi bir değerlendirin hocam kısaca.
2: Tabii zirve NATO 3.0 diye geçiyor ve bu 3.0 tabiri NATO'nun hem kendisini tarihsel anlamda güncellemesi anlamında hem de bu teknolojik bağlamda, özellikle bu yapay zeka destekli savunma stratejileri bağlamında bir referans noktası veriyor. Bu iki konu aslında gündeme gelecek ve aslında daha önce konuşulan hususların bir biçimde biz metne dökülmüş halini göreceğiz. Bildirgenin sonuç raporunda veya zirvenin sonucunda bunların bir netliğe kavuşması bekleniyor. Bir başka husus da şu, Türkiye'nin jeopolitik pozisyonunun, özellikle NATO içerisinde daha önceden sadece bir bekçi, güney bekçisi olma pozisyonunun bu zirveyle birlikte biraz daha jeopolitik omurgada daha önemli bir noktaya geleceği konusunda bir izlenim var. Bu çerçeveleme aslında bizim kendimizin düşünerek ulaştığı bir durum değil. Bunu Rutte'nin yaptığı açıklamalardan, liderlerin bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan, açıklamaları satır aralarından okuyoruz. Yani Türkiye bu NATO zirvesinden sonra bölgede ve NATO içerisinde içerisindeki değişimle birlikte daha farklı bir jeopolitik konumda olacak. Bunun iki sebebi var. Bir, güçlü ordusu. İkincisi de son dönemde savunma sanayine yaptığı yatırımlar.
1: Şimdi çok daha detaylı bunların hepsini konuşacağız ama sahada her an farklı gelişmeler yaşanıyor. Muhabir arkadaşlarımız haber duraklarında bizleri bekliyorlar. Kimlerde? Şöyle bir bakalım. Yağmur Yıldız. ABD Başkanı Donald Trump'ı bekliyor. Donald Trump'ın saatler 14'ü gösterdiğinde Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan tabii Trump'ın kalacağı otelin de yine çevresinde güvenlik önlemleri iyice arttırıldı. Ahmet Taner Işıldak savunma formunu biliyorsunuz takip ediyordu ama diğer taraftan da başkent Ankara'da gözlerin çevrildiği bir diğer adres var. Neresi orası? Esenboğa Havalimanı. Esenboğa Havalimanı'nda da oldukça yoğun bir trafik var. Diğer taraftan da Gülistan Yazbaşı, yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki son gelişmeleri uluslararası basın merkezinde takip ediyor. İlk durağımız Yağmur olacak. Yağmur Yıldız Trump'ın karşılanacağı törene katılacak ama tabii öncesinde neler yaşanıyor şu anda bulunduğu alanda ve Trump'ın saat kaçta Ankara'ya gelmesini bekliyoruz. En doğru saat bilgisi de Yağmur'da. Yağmur, söz sende.
3: Sevgili Mustafa Daşan, artık görüşmeye, daha doğrusu Trump'ın Ankara'ya gelmesine yaklaşık bir saat kaldı. Son olarak baktığımızda Bulgaristan semalarındaydı. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak yaklaşık bir saat içerisinde Ankara'ya inmesini bekliyoruz. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce havalimanında, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılamasını bekliyoruz. Tabii ardından iki lider görüşme gerçekleştirecek. Baş başa ve heyetler arası görüşme olmasını bekliyoruz. İki liderin görüşmesi de oldukça kapsamlı olacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak Kanada ve Finlandiya liderlerini kabul etti. Sonrasında resepsiyona kadar, akşam düzenlenecek olan resepsiyona kadar tamamen programını boş bıraktı. Bu da demek oluyor ki aslında resepsiyona kadar Türk ve Amerikan heyetleri iki lider başkanlığında görüşme gerçekleştirecek. Ardından bir basın toplantısı, daha doğrusu bir demeç vermelerini bekliyoruz. bekliyoruz. Günün ilk mesajları aslında Ankara'dan gelecek. Bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yayınların yapıldığı Millet Kütüphanesi'nden ayrılarak ana binaya geldik. Burada dış alanda resmi karşılama töreni olacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ı ilk olarak o noktada canlı göreceğiz. Tabii iki liderin görüşeceği konu başlıkları arasında F-35 veya savaş uçağı motoru konu başlıkları oldukça önemli. Zirvenin ana gündemi savunma. Elbette bu alanda atılacak adımlar önemli. Diğer yandan Orta Doğu'daki gelişmeler, özellikle İran ve Hürmüz krizi ve elbette ittifakın yeni dönemdeki hem hamleleri hem de ittifakın güçlenmesi ve elbette geleceğine yönelik atılacak adımlar da bu vesileyle istişare edilmiş olacak. Liderler Ankara'ya gelmeye başladı. Dün Bulgaristan lideri geldi. Bugün söylediğimiz gibi Kanada ve Finlandiya liderleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan görüştü. Yaklaşık bir saat sonra Trump'ın Ankara'da olmasını, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanmasını ve sonrasında görüşmelerin ardından iki ismi kameralar karşısında görmeyi bekliyoruz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
4: Donald Trump Ankara'ya geldiğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiğinde biz kameralarımızı tekrar Yağmur Yıldız'a çevireceğiz. Son dakika gelişmelerini an be an bulunduğu yerden aktarmaya devam edecek. İkinci durağımız Donald Trump'ın Türkiye'de kalacağı otelin çevresinde şu anda alınan güvenlik önlemleri var. O otelin önünde de haber nöbetini tutan editörüm Hande İpekgil. Şöyle bir dönelim bakalım oradaki son gelişmeler neler. Hande, söz sende.
5: Dünyanın gözü kulağı başkent Ankara'da, 22 yıl aranın ardından Ankara'da 36. NATO Liderler Zirvesi başladı. Tabii ki zirvenin önemli isimlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump. Biliyorsunuz en çok ilgi çeken ve merak edilen isimlerden bir tanesi ve şu anda da biz Donald Trump'ın kalacağı otelin hemen önündeyiz. Kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte bu görüntüleri sizlere aktarıyoruz. Tabii ki zirve kapsamında Trump'ın konaklayacağı otelin önünde izlemiştik. Otel çevresinde de yine polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemlerini öncelikle söyleyelim. Donald Trump 23 katlı bir otelden söz ediyoruz ki burada kalacak. Ayrı bir odası, ayrı bir yatak odası, ayrı bir oturma odası ve elbette ki çalışma ofisi de bulunacak. Şimdi konum olarak özellikle baktığımız zaman önemli bir konumdayız. Zira burası ABD Büyükelçiliğine de çok yakın bir konumda. Şu an kameraman arkadaşım Ömer Özgün yine ekranlarınıza getiriyor. Burası da yine ABD Büyükelçiliği. Yani lokasyon olarak gerçekten çok merkezde ve gerekli tabii yapılacak tüm programlar için bir lokasyonun tam ortasındayız aslında. Bu arada tabii yollarda da güvenlik önlemleri vardı. Bunları da hemen söyleyelim. Trump'ın heyeti de yine bu otelde kalıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Özel Kuvvetleri de yine buraya gelmiş ve burada incelemeler yapmışlardı. 190 metrekarelik bir başkanlık suitinde kalacağını bir kez daha söyleyelim. Tabii ki polisler de kuş uçurtmuyor. Zaten Ankara'da haftalar öncesinden biliyorsunuz denetimler sıkılaştırılmıştı. Ankara adeta bir güvenlik çemberine alınmıştı. İşte o güvenlik çemberi zirve boyunca devam edecek. Biz de gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Muhabir arkadaşlarımız haber nöbetlerine devam edecekler ama biz şöyle bir virgül koyalım. Çünkü önemli bir isim yine bir hitap gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Ato Kongrezyum'da 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında düzenlenen savunma sanayi formunda konuşuyor. Dinliyoruz.
6: Zirveleri sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır. Daha dayanıklı bir Avrupa Atlantik güvenliği, üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve operasyonel tecrübeyi aynı stratejik hedefe yönlendirebilen bir güvenlik mimarisiyle mümkündür. Türkiye bu mimaride güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak olarak yer almaya hazırdır. Değerli katılımcılar, bugün bu anlayış temelinde savunma sanayi işbirliğine yeni bir istikamet vermek üzere yapacağımız görüşmelerin şimdiden hayırlı olmasını, tüm ülkeler için ve NATO için yararlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Temaslarınızın yeni işbirliklerine kapılar aralayacağına canı gönülden inanıyorum. Sabah oturumlarında yapılan ve günün geri kalanında yapılacak olan görüşmelerin, anlaşmaların ve duyuruların NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına önemli katkılar sağlayacağına ve müttefikler arasında daha güçlü sanayi işbirliği için yollar açacağına eminim. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ankara'ya, Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz diyor.
7: Çok teşekkür ederim Cevdet Yılmaz. Thank you very much.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NATO zirvesi kapsamında başkent Ankara'da gerçekleştirilen savunma forumunda hitabını gerçekleştirdi. Az önce bir virgül koymuştuk. Muhabir arkadaşlarımız haber nöbetinde demiştik. Ahmet Taner Işıldağ'a döneceğiz şimdi. Peki Ahmet nerede? Ankara Esenboğa Havalimanı'nda. Biliyorsunuz Ankara'da liderlerin kullanacağı belirli güzergahlar var. Bunlardan bir tanesi daha öncesinde Etimesgut Askeri Havalimanı olan Ankara Havalimanı. Ama aynı zamanda Etimesgut Havalimanı'nın dışında Esenboğa Havalimanı da hazırda tutuluyor. Ahmet Taner'e bir dönelim, oradaki son durumu aktarsın. Söz sende Ahmet.
8: Türkiye'nin aylardır hazırlandığı NATO zirvesi bugün itibariyle başladı. Tabii önemli duraklardan bir tanesi de Esenboğa Havalimanı ve Ankara Havalimanı. Biz de şu an kameraman arkadaşımla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'nın tam girişindeyiz. Buraya liderler ve yabancı heyetler tek tek geliyorlar ve buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru geçiyorlar. Tabii bu noktada da güvenlik önlemleri had safhaya çıkartılmış durumda. Esenboğa Havalimanı da zirve planının ikinci kritik noktası. Zira Etimesgut'taki yoğunluk nedeniyle bazı uçakların Esenboğa'ya yönlendirildiğini biz biliyoruz. Aslında dün heyetler yavaş yavaş gelmeye başladı. Bazı liderler de Esenboğa Havalimanı'na geldi ve otellerine doğru geçtiler. Şunu söyleyelim, bugün zirve başlayacak ve bugün de yine heyetler gelmeye devam ediyor Esenboğa Havalimanı'na. Tabii aynı zamanda destek uçakları, lojistik uçuşlar, basın ekipleri, teknik personel ve bazı heyet hareketleri için Esenboğa aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu yüzden, bu sebeple de Esenboğa çevresi ve Esenboğa'dan şehir merkezine uzanan güzergahlar da güvenlik çemberine alındı. Ha şunu da söylemekte fayda var, vatandaşlarımıza ifade edelim. NATO zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nın hava trafiği geçici olarak kısıtlanacak. Bugün saat 10'da başladı ve 18'de bitecek bu kısıtlama. Yarınsa saat 14'te başlayacak ve saatler 21'i gösterdiğinde bitecek. Tabii giriş bu şekilde ama şimdi kameraman arkadaşımdan rica edeceğim, sağ tarafımızda hemen ülkelerin bayrakları da var. Aslına bakarsanız buradan liderler ve heyetler çıktığında yol boyunca güzergahlarda NATO müttefiki ülkelerin bayrakları asılmış durumda. Hali hazırda billboardlarda yolun ileri tarafında hazır bir şekilde bekliyor. Buralarda da çok ciddi çalışmalar yapıldı. Bunu da söyleyelim. Yolun güzergahın temizlenebilmesi ve peyzaj için çok ciddi çalışmalar gerçekleştirildi. Şimdi biz de bu noktadayız. Liderler bir bir geliyor dedik zaten. Heyetler de gelmeye devam ediyor. Esenboğa aktif bir şekilde kullanılıyor ama asıl güzergah Etimesgut, yani yeni adıyla Ankara Havalimanı olacak. Ankara Havalimanı'nın yetmediği noktalardaysa arkamdaki Esenboğa Havalimanı aktif bir şekilde kullanacak. Şu anda zannediyorum ki heyetlerden birisi mi çıkıyor? Yok, hayır, polislerin rutin kontrolü var. Zira burada bakın o kadar ciddi güvenlik önlemleri alınmış durumda ki şu an bulunduğumuz noktada da çok ciddi güvenlik önlemleri var. Polisler adeta kuş uçurtmuyor. Bomba uzmanı ekipleri olsun, pek çok narkotik ekipleri olsun, herkes burada güvenlik önlemlerini son noktaya kadar almış durumda. Şimdi kameraman arkadaşım da görüyor, bu araçlardan bir tanesi. Burası yol boyunca güvenlik görevlilerinin uğrak noktası, nöbet noktalarından bir tanesi diyelim. Biz de kameraman arkadaşım Ömer Özgün'le birlikte buradaki nöbetimize devam edeceğiz diyelim ve sözü size bırakalım.
4: Ahmet'ten alalım sözü. Tabii Ahmet'in az önce altını çizdiği bir nokta vardı. Devlet başkanları ve heyetler peyderpey başkent Ankara'ya geliyorlar. Tabii Ankara'ya geldikçe de heyecanın arttığı bir diğer nokta neresi? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, biliyorsunuz uluslararası basın merkezinde. Bir de Gülistan'a bakalım. Gülistan uluslararası basın merkezinde yabancı basın mensupları da artık zirveye adım adım yaklaştıkça heyecan artıyordur. Nedir oradaki son durum?
9: Evet, burada belirttiğiniz gibi bir yandan heyecan artıyor, bir yandan da yabancı basın mensupları aslında zirveden ne beklediklerini ifade ediyorlar. Merak edilen ilk konu başlıkları arasında NATO'nun Çin'e olan yaklaşımı yer alıyor. Şöyle ki NATO'nun ittifakın Çin'in güvenlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin bir uyarı yapıp yapmayacağı bekleniyor. Bu konuda bazı beklentiler var. Tabii ortak bir mesaj ya da uyarının yayımlanması bekleniyor diyebiliriz. Aynı zamanda Asya basınında da dikkatler zirve sonrasında liderlerden gelecek mesajlara çevrilmiş. NATO'nun Asya Pasifik'e bakışını, ABD'nin bölgeye yönelik stratejik yaklaşımını ve zirvenin savunma alanındaki olası yeni işbirliklerine nasıl zemin hazırlayacağı analiz ediliyor. Tabii özellikle savunma sanayi alanında da yeni ortaklıklar, teknoloji paylaşımı ve güvenli işbirlikleri nasıl sağlanacak, buna ilişkin meraklar da söz konusu bu noktada. Bunun yanı sıra da NATO'nun savunma ve güvenlik için ayırdığı bütçenin önümüzdeki dönemde nasıl kullanılacağı da yine yabancı basın mensupları tarafından merak edilmiş konular arasında. Bu kapsamda da artan savaş maliyetleri ve küresel güvenlik riskleri nedeniyle savunma harcamalarının daha etkin ve sürdürülebilir şekilde planlanmasını aslında istiyorlar ve bekliyorlar. Tabii bu konuda NATO ittifakı nasıl bir karar verecek, nasıl bir yol izlenecek, hepsi bekliyor, bizler de bekliyoruz. Özellikle de Avrupa'dan gelen gazetecilerse Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Avrupa'nın savunma kapasitesinin artık ertelenemeyecek bir öncelik haline geldiğini belirttiler onlarla konuştuğumuzda. Ve Avrupa ülkelerinin savunma sanayine daha fazla yatırım yapması gerektiğini söylediler. Türkiye'nin de son yıllarda savunma sanayinde kat ettiği yol göz önünde bulundurulduğu zaman birçok NATO ülkesi tarafından da yakından takip edildiğini, kendi ülkelerinde de buna ayrıca bir parantez açtıklarını da belirttiler. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin dengeli diplomasi yoluyla da dengeli ilişkiler yürüttüğü, ikili ilişkileri iyi ve olumlu yönde devam ettirdiği ve bunun da örnek olduğunu söylediler. Özellikle de Rusya ve Ukrayna savaşları söz konusu olduğunda Türkiye'nin her iki ülkeyle de iyi ilişkileri ilerletmeye, yürütmeye devam etmesi, Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin yine olumlu ve iyi şekilde devam etmesi de onlar için bir örnek teşkil etti. Bunları aktardılar. Evet, bütün gözler bu noktada NATO'dan çıkacak kararlara ve yapılacak açıklamalara çevrilmiş durumda diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
4: Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önümüzdeki saatler çok daha, aslına bakarsanız, hareketlilik artacak. Mesela Gülistan Yazbaşı önümüzdeki saatlerde Dışişleri Bakanları toplantısında son dakika gelişmelerini aktaracak. Gülistan'a ve kameramanımız Bursun'a bir kez daha teşekkür ederiz. Ekiplerimizden son dakika gelişmelerini aldık. Cüneyt Hocam, bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi özellikle Kremlin cephesinden yapılan açıklamalar var. Onları biraz da konuşmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Dün Rutte'nin yaptığı basın toplantısında dikkat çektiği bazı bölümler vardı. Tamam, Rusya var. Rusya ile beraber Çin her geçen dakika tehdit algısını biraz daha yükseltiyor demişti. Şimdi dünya gözünü çevirdi ama Rusya ve Asya, yani daha doğrusu Çin, hani bir değil iki kere, üç kere, dört kere belki de gözünü çevirdi. Böyle bir mercek altında bakıyor Ankara'daki NATO zirvesine. Kremlin şöyle bir açıklama yapmış. Ne yazık ki zirve öncesinde Rusya hakkında bazı çatışmacı açıklamalar yapıldı. Kiev iyi niyet gösterdiğinde barışçıl bir yöne dönüş mümkün. ABD yönetimiyle iletişimimizi sürdürüyoruz. Barışı sağlamaya yönelik çabaların başarılı olmasını umuyoruz. Ankara'daki NATO zirvesinde gelişmeleri çok yakından takip edeceğiz diyor. Tabii Rusya-Ukrayna savaşı buradaki, aslına bakarsanız, ana gündem. Zirveyle beraber Rusya-Ukrayna savaşında sizce yeni bir aşamaya geçilir mi? Artık orada barış sağlanabilir mi? Bir barış anahtarı buradan çıkar mı?
2: Tabii şimdi bu zirveyi sadece Rusya ve Ukrayna savaşı konuşulacak, işte liderler bir araya gelecek biçiminde değerlendirmemek
1: gerekiyor. Çok dar bir çerçeve oluyor.
2: Çok bir dar. Ya bir de kuruluşuyla ilgili mesela NATO 1 ve 2 sıfırda bunlar olabilirdi. Ama artık 3 dediğimiz andan itibaren bir kere konuşma marjının değiştiğini görüyoruz. Bu aslında biraz da şöyle değerlendirilebilir. Rusya'nın bu durumu, özellikle Rusya'ya karşı uygulanacak bir şekildeki angajman, yeni angajman neyse artık o, onun Çin'i, onunla Rusya ile Çin arasındaki ilişkiyi daha sıkı hale getirir mi getirmez mi? Bir de bu tartışma var.
1: Evet.
2: Çünkü biliyorsunuz şu andaki tehdidi Rusya, NATO'nun, ama gelecekteki tehdidi Çin. Yani biz bugün aslında Ankara'da bugünü değil 2035'i konuşulduğu bir zirve izliyoruz, izleyeceğiz. Çin'le ilgili ne yapılacak? Biliyorsunuz Çin şu anda yapay zeka teknolojileri anlamında bir devrim yaşıyor ve burada dünyaya tırnak içerisinde kafa tutabilecek bir seviyede. Şimdi Rusya NATO için bir tehdit olabilir, NATO'ya yönelmiş bir tehdit olabilir ama Çin kendi ligini oluşturabilme kabiliyetine sahip, özellikle Afrika coğrafyasında ve dünyanın diğer coğrafyalarında soft bir güç kullanarak, yumuşak bir güç kullanarak kendisini ikame ettiriyor. Yani bunu mesela biz bir takım limanları alması meselesinden de biliyoruz. Ticareti yönetebilecek bir seviyeye gelmesinden de biliyoruz. Yani burada yakın odak Rusya gibi görünse de uzak ve gerçek düşmanın Çin olduğu bağlamında bir tartışma yok. Bu da ister istemez Rusya ile ilgili meselenin düne göre bir şekilde sonuçlanma marjında bir değişikliğe gidebilir. Ama bu değişiklik köklü bir değişiklik olur mu? Onu söylemek için biraz erken. Ama özellikle Rusya'nın Ukrayna ile olan krizini çözmek için bu zirvede bazı alt başlıkların da konuşulma ihtimali var. Ama günün sonunda böyle bir...
1: Hocam, bu arada sözünüzü balla kesiyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak değil, ABD heyetini taşıyan uçak bu. ABD heyetini taşıyan uçak Ankara'ya indi. Trump'ın uçağı da dakikalar sonrasında artık Ankara'da olması bekleniyor. Bir taraftan da biz konuşurken İstanbul'daki arkadaşlarımız reji görüntüleri canlı olarak veriyorlar. ABD heyetini taşıyan uçak Ankara'ya indi. Dakikalar sonrasında da Donald Trump'ı taşıyan uçağın başkent Ankara'ya inmesi bekleniyor. Buyurun, siz devam edin.
2: Tabii Trump geliyor ve Trump geldiği zaman elinde neler var? Biraz onu da aslında konuşmak gerekiyor. Tabii. Ama Rusya ile ilgili şöyle bir durum var. Yani bir en doğrudan tehdit ve en önemli tehdit olma durumunda herhangi bir değişiklik olmayacak ama Çin'le olan yakınlığının bir şekilde ileride oluşturabileceği tehdidi de NATO'nun gözeteceği bir zirve olacak diye düşünüyorum.
1: Donald Trump açısından baktığınızda, az önce dediniz ya elinde neler vardır, neler yoktur diye. Şimdi Donald Trump'ın Türkiye ziyareti, NATO ziyareti tabii ki tüm dünya tarafından yakından takip ediyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştireceği ikili görüşme en az NATO Liderler Zirvesi kadar dikkat çeken görüşmelerden bir tanesi olacak. Trump'ın ajandasında hangi başlıklar olacak?
2: Tabii Trump'ı kestirmek mümkün değil. Trump'ın ajandasında veya Trump'ın ajandasına bağlı kalacağı konusunda emin olmak mümkün değil. Bununla ilgili dünya liderlerinin de bence kafasında ciddi anlamda soru işaretleri bulunuyordur. Ya bugün burada ya bizim Rusya ile Çin'le aramız çok iyi, biz onlarla her konuda uzlaştık şeklinde bir açıklama yaparsa o zaman NATO ile ilgili durumun nereye gideceği veya diğer Avrupa Birliği ülkelerinin nasıl bir tepki göstereceği meçhul. Yani biz bugün burada Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisini konuşurken Trump'ın Rusya ve Çin'le ilgili iyi niyet bildirmesi halinde bir kereden meselenin başka bir yere taşınabileceği bir ortamın da olabileceğini düşünüyoruz. Tabii Türkiye açısından bakmak lazım meseleye. Türkiye'ye bir jeopolitik omurga, yeni bir imkan veya yeni bir durum doğuyor. Bununla beraber Türkiye'de bazı talepler olacak. Türkiye'den talep edilenler kadar Türkiye'nin de talepleri gündeme gelecek. Bunların başında hepimizin konuştuğu işte bir F-35 krizinin çözülmesi durumu var. Ya bu nasıl çözülecek veya çözülecek mi? Veya çözülmeyip bu konu burada kapatılıp Türkiye'ye bunun karşılığında ne verilecek? Bunun bir gündeme gelmesi mümkün. Özellikle 700 milyon dolarlık bu F-110 jet motorunun özellikle Kaan uçaklarının uçabilmesi için gündeme gelmesi mümkün. Tabii burada Trump'ın işi de tek başına kolay değil. Trump'ın da ikna etmesi gereken bir kongre var ve yasal bir takım engeller var. Bu direnci ne kadar aşabilecek? Türkiye bunun karşılığında S-400'lerden vazgeçecek mi? Biliyorsunuz NATO Türkiye'de yeni bir karargah daha kurma kararı aldı. Özellikle bunun lojistik bağlamında bir yeri olacak. Özellikle Türkiye'de biliyorsunuz başka NATO karargahları da var. Buna ek bir karargah olacak. Bu da ister istemez biraz meselenin pazarlığa kaldığı, pazarlıkla bu sürecin yürütüleceği, Türkiye'nin bu bağlamda NATO lehine atacağı adımlara karşılık kendi savunma sanayini de güçlendirebilecek, bunu da yine NATO çerçevesinde kalma kaydıyla yapabileceği bir takım pazarlıklarında gündeme geleceğini görüyoruz. Yani bu savunma sanayi fuarının bu şekilde yapılmış olması savunma sanayi sektöründe de ulaşılabilecek en yüksek nokta. Yani NATO biliyorsunuz sadece artık bir askeri güvenlik şemsiyesi değil, aynı zamanda savunma sanayinin getirdiği tırnak içerisinde bir anonim şirketler grubu. Yani NATO AŞ diyebileceğimiz NATO'nun kendi içerisinde şirketleri, üye ülkelerin getirdiği şirketlerin birbirine bağımlılık ürettiği bir sistematiğe dönüştü. Yani mesela bugün Amerika'da Türkiye'nin yatırımları top mermisi üretiyor ve Amerika Birleşik Devletleri bunu uzun yıllardır üretmiyor. Onu Türkiye'nin bir firması Amerika Birleşik Devletleri'nde üretiyor. Bu da ister istemez yani Amerika ile Türkiye arasında böyle bir bağlılık stratejisinin olabileceği kimsenin aklına gelir miydi? Ama artık var.
1: Gelmezdi.
2: Böyle bir durum.
1: Şimdi diğer taraftan da tabii ki akşam mesela çok önemli bir resepsiyon var. O resepsiyon TUSAŞ'ta gerçekleşecek. Evet. Savunma sanayi formunun hemen sonrasında. Ve orada Türk savunma sanayinin göz bebeği diyebileceğimiz projeler boy gösterecekler. Şimdi Türkiye çok daha öncesinde kendi savunma sanayi %20'lerdeyken, yerlilik ve millilik oranı %20'lerdeyken, %10'lardayken Avrupa'ya bağımlıyken şu anda bu oranı %80'lerin üzerine çıkartmış ve hatta artık NATO'ya kendi ürettiği teknolojileri satabilecek seviyeye gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz. Tabii bugüne kadar kolay gelinmedi ama bundan sonraki süreçte artık Türkiye teknolojilerinin NATO içerisinde çok daha fazla yer aldığı, NATO orduları tarafından çok daha fazla tercih edildiği ve kullanıldığı bir sürece mi gireceğiz diye insan bir soru soruyor.
2: Türkiye bunu ben bilinçli olarak yaptığı kanaatindeyim. Çünkü siz NATO'daki etkinliğinizi arttırmak istiyorsanız bunu ister istemez onların iktisadi durumuna da bir bağlılık üretmeniz gerekiyor. Yani Türkiye şunu aslında hedefliyor bence. Kendisinin savunma altyapısını güçlendirirken özellikle NATO bağlamındaki üye ülkelerinde savunmasının bir parçası olma kabiliyetini becerebilmek. Yani biz mesela birçok şirket biliyoruz. Repkom var, Baykar var, Aselsan var. Bunlar biraz önce bahsettiğiniz TUSAŞ. Bunlar sadece artık Türkiye'de yatırım yapan veya Türkiye'de ürettiği ürünleri yurt dışına savunma sektörüne satan firmalar olmaktan çıktılar. Özellikle ürettikleri yapay zeka teknolojileriyle başka ülkelerin ürettiği, başka ülkelerin yaptığı savunma sanayi ürünlerinin de bir parçası haline geldiler. İşte bu bağımlılık bence Türkiye'nin ilk Türkiye NATO'ya girdiğinde neyi vardı? Sadece askeri vardı. Yani bu bir acı gerçek. Bunu söylüyorlardı ve biz de kabul etmek durumunda kalıyorduk. Türkiye'nin en iyi ihraç edebileceği şey askeriydi. Ama şimdi Türkiye askeri gücünü korumakla beraber buna günümüzün gereklerine uygun bir biçimde savunma teknolojilerini de ekleyebildi. Artık daha güçlü bir Türkiye var. İster istemez bu güçlü Türkiye'nin masadaki pazarlık payının da daha da arttığı bir durumla karşı karşıyayız. Ve Erdoğan bunu biliyor. Erdoğan bu lider diplomasisini, özellikle Trump'la olan bu ikili ilişkisini ben çok iyi Türkiye lehine kullandığı kanaatindeyim ve Erdoğan bunu gelişen süreç içerisinde bu meselenin nasıl yürüyeceğini de aslında bir örneklik olarak gösteriyor. Birçok liderin biz Türkiye'yi Erdoğan'ı arayıp işte bazı konularda ara bulucu olması istediğine dair de bilgiler medyadan okuyoruz. Yani bir de müttefiklerini yanlış yönlendirmiyor. Bence Türkiye'nin en büyük özelliklerinden birisi bu. Mesela İsrail hem Gazze konusunda hem İran konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin ciddi anlamda çamura saplanmasına ve hatalar yapmasına sebebiyet veren bir takım taleplerde bulundu ve buna zorladı Amerika'yı. Ama biz İran meselesinde, Rusya meselesinde, Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin o mutedil duruşunun, özellikle hukuku uygulayan diplomatik teamüllere bağlı kalmasının önemli bir ivme ve itibar kazandırdığını görüyoruz. Yani NATO dünyaya bir şey söyleyecekse bunu en inandırıcı olarak Türkiye üzerinden söyleyebilir. Bu zirvede belki bu denenecek veya bunun altyapısı döşenecek.
1: Şimdi Trump'ın heyetini taşıyan uçağın indiğini söylemiştik. Trump'ı taşıyan uçak da Ankara semalarında dakikalar içerisinde başkent Ankara'ya, Ankara Havalimanı yani eski Etimesgut Havalimanı'na inmesini bekliyoruz ki indiğinde de Rile 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında canlı canlı o anları paylaşacağız. Diğer taraftan da tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme yapacağı tek lider Donald Trump olmayacak. Yani yine bir dizi görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor. İspanya lideriyle bir görüşme, buradaki planlanan görüşmelerden bir tanesi, olası görüşmelerden bir tanesi. Macron keza en son saldırıdan sonra kesin görüşecekler listesinde en üst sıralara yer almıştır. Mesela Macron'la yapılacak bir görüşmede özellikle gündem maddesi olarak ne bekliyorsunuz?
2: Yani Macron'la ilgili görüşme özellikle biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi konusunda Trump'ın son çıkışlarından sonra ciddi bir kafa karışıklığı var. Bu işin biliyorsunuz mihmandarı yani toplamda 3 veya 4 ülke sayarsak bunlardan birisi Fransa, Almanya, İspanya. İspanya'da biliyorsunuz Türkiye'nin arasında savunma sanayi stratejisi anlamında da bir takım ilişkiler kuruldu biliyorsunuz. Türkiye bir takım firmaları, İspanya firmalarını alma girişiminde bulundu. Onlarla ortak girişimleri var. Bu da ister istemez yani sadece ortada bir diplomatik ilişki veya stratejik bir bağın dışında birbiriyle bağlı ekonomik ve iktisadi bir bağımlılık üreten bir durumun da olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli bir şey. Fransa'yla da bu mesele bağlamında özellikle Avrupa Birliği'nin güvenlik mimarisi Rusya tehdidi karşısında biraz önce de söylediğim gibi Trump'ın bizim Rusya ile aramızda hiçbir problem yok, çok güzel anlaşıyoruz biçimindeki bir ifadesiyle birlikte artık Amerika'nın her an yalnız bırakabileceği bir durumla karşı karşıya kalabilirler. Amerika ve Avrupa arasında dengeleyici rolü kim üstlenebilir? Bunu da sadece Türkiye üstlenebilir diye düşünüyorum ben. Bu benzerini aslında İran krizinde Körfez ülkeleri de gördü. Bu da ister istemez Orta Doğu'nun da bir güvenlik mimarisine ihtiyaç duyması konusunu gündeme getirebilir. Bu iki ihtiyaç Türkiye'nin kesiştiği nokta belki bölgesel bir yapı ve bu bölgesel yapının NATO ile işbirliği içerisinde olduğu bir mekanizma da gündeme gelebilir.
1: Bu dengenin sağlanabilmesi noktasında pürüzler çıkar mı? Çünkü
2: çıkar. Pürüzler çıkar ama Türkiye'nin geçmişe dönük bir risk yönetimi ve dengeleme stratejisi var ve bunu da çok net bir şekilde ortaya koydu. Yani bu tahıl krizinde mesela Birleşmiş Milletler bize siz Birleşmiş Milletler misyonu üstleniyorsunuz diyerek teşekkür etti. Çünkü dünyanın özellikle Afrika coğrafyasının bir nevi kıtlıktan veya bu tahıl krizinden etkilenmemesinin Türkiye borçlu olduğunu biliyoruz. Değişen bir Afrika coğrafyası var artık. Afrika coğrafyasının biz günün sonunda bir yardım coğrafyası olmaktan çıkıp bir stratejik ticaret çatışmalarını, ticaretle ilgili rekabet ortamında oluştuğu bir döneme girdiğini görüyoruz. Yani Türkiye'nin artık pergeli koyduğu zaman çizdiği hinterland 1980'lerdeki veya NATO'nun kuruluşu dönemindeki hinterland'dan farklı. Yani bu arada terörle mücadele edelim diye NATO 2 veya 2,5 dedikleri yapı oluştuğunda bile Türkiye'nin bu askeri gücüne ihtiyaç vardı. Bugün mesela Suriye'de bir patlama oldu. Macron bu Suriye'deki patlama konusunda Suriye devletiyle muhatap olmanın dışında ilk elden muhatap olacağı ülkelerden birinin de Türkiye olduğunu biliyor. Çünkü Türkiye'nin oradaki etkinliği özellikle bu Esed'in gitmesi, devrimin gerçekleşmesi konusunda Amerika'yı doğru yönlendirmesi ve Amerika'nın da buna evet demesi Türkiye'nin bölgesel olarak da etkinliğini arttırıyor. Bir başka husus daha var. O da Amerika'nın Orta Doğu coğrafyasına aslında Ankara merkezli baktığına ilişkin bir durum. O da biliyorsunuz Ankara Büyükelçisi aynı zamanda Irak ve Suriye özel temsilcisi olarak atandı. Bu da bu meselelerin aslında Ankara odağından tartışıldığı, Ankara odağından Amerika'yla birlikte bakıldığını gösteriyor. Tabii Trump'ın önünde en önemli engel bir seçimi var. Bu seçimi kaybetmesi halinde biz farklı şeyler konuşabiliriz. Bu açıdan da Türkiye'nin bu dönemdeki kazanımları çok stratejik.
10: Peki Trump'ın bu Kasım seçimleri öncesindeki NATO stratejisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani bir kere buraya çatışma olmadan çatışmaları bitirmiş bir lider olarak geldi. Yani öyle ya da böyle İran'la gerilimi düşürdü. Tamam, sorun çözülmedi. Maç şu anda berabere, Dünya Kupası'na atıfla bunu da söyleyelim. Ama Amerika'da kazanmadı. Bu çatışmasızlık durumunun Trump tarafından tırnak içerisinde allanıp kullanıp bahsedileceği bir durumla karşılaşacağız bence. Ve şöyle bir durum var. Yani Trump'ın özellikle bu zirveden beklentisinin savunma bütçesiyle ilgili olduğu kanaatinde. Yani o somut bir şey görmek istiyor. Çünkü biraz daha tacir olarak bakıyor. Meseleye bir ticaret insanı olarak bakıyor. Ve bu paylar arttırılırsa NATO'nun bir biçimde devam edebilmesi adına da kendisinin ciddi bir savunma bütçesi yükünden kurtulacağı kanaatinde. Biliyorsunuz %5'lik mesele var. Ama bunun karşılığında da Rutte'nin açıklamaları var. Rutte de şunu söylüyor. Tamam, bu savunma sanayi ile ilgili bütçe şartları yerine gelsin. Bunun %3,5'u işte konvansiyonel savaş araçları için, %1,5'unun da yapay zeka destekli
10: bu arada,
2: savunma sanayi
10: bu arada hocam,
2: projeleri için.
10: Sözünüzü ufak bir virgülde kesiyorum. ABD heyetini taşıyan uçak Ankara'ya inmişti. Donald Trump'ı taşıyan Air Force One uçağı da şu anda Ankara semalarında artık kameraların kadrajına girdi. Bu arada şu bilgiyi de paylaşalım. Bu Air Force One, yani şu anda ekranlarda gördüğünüz uçak, Katar tarafından ABD Başkanı Donald Trump'a hediye edilen uçaktı. Ve bu uçak ilk kez bir uluslararası ziyarette Donald Trump tarafından şu anda kullanılıyor. Birazdan, artık saniyeler sonrasında Air Force One teker koyacak ve daha sonrasında da artık Donald Trump'ın uçaktan inmesini bekleyeceğiz. Tabii yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple Donald Trump'ın başkent Ankara'ya geldiğini bir kez daha hatırlatalım. Başkent Ankara'da az önce editör arkadaşımız Hande İpekgil'in de bulunduğu Çankaya'daki oteller bölgesinde kendisi konaklayacak. Yarın yine liderler zirvesine katılacak. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yine kabul edilmesi, daha doğrusu karşılanması bekleniyor. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine havalimanında olduğuna dair bazı bilgiler var. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da belki resmi karşılamada görebileceğiz. Evet, şu anda havalimanına indi ve artık durdurdular uçağı da. Korsman birazdan tabii taksisini tamamlayacak ve artık kapılar açılacak. Donald Trump'ın uçaktan inmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 10 dakika öncesinde ABD heyetini taşıyan uçak ilk olarak Etmeskut'taki havalimanına inmişti. Ankara havalimanına inmişti. Şu anda da Air Force One'ın indiğini artık söyleyebiliriz. Evet, pistin sonuna geldi Air Force One ve şu anda yavaş yavaş Donald Trump'ın da iniş yapacağı alana doğru park haline geçiyor. Dakikalar sonrasında Donald Trump'ın artık uçaktan inmesini bekliyoruz. Tabii tüm Türkiye'nin beklediği isimlerden bir tanesiydi Donald Trump. Pek çok devlet başkanı geliyor NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Sadece üye ülkeler değil, aynı zamanda misafir ülkeler de var. Ancak o liderler arasında en çok dikkat çeken isimlerden bir tanesiydi. Aylarca tartışıldı. Acaba Türkiye'deki NATO Liderler Zirvesi'ne gelecek mi, gelmeyecek mi diye bizler de programda pek çok kez aynı sorunun cevabını aramıştık ama artık en son Mark Rutte ile beraber gerçekleştirdikleri basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı bilgisini paylaşmıştı. Hatta Rutte'ye yönelik manidar ifadelerle de bu sözü dile getirmiş. Eğer ki Erdoğan gerçekleştirmeseydi katılmazdım ifadesini de kullanmıştı ABD Başkanı Donald Trump.
4: ve daha sonrasında da tabii Ankara'daki hazırlıklar tamamlandı. Artık bugün itibariyle şu anda başkent Ankara'da, Türkiye'de Donald Trump. Tabii uzun süre hazırlıklar gerçekleştirilmişti. Özellikle kalacağı otelin çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığını söyleyelim. Diğer taraftan yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la baş başa bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor ki o baş başa görüşme en az liderler zirvesi kadar önemli görüşmelerden bir tanesi olacak. En az onlar kadar önemli görüşmelerden bir tanesi olacak. Liderler zirvesi kadar önemli görüşmelerden bir tanesi olacak. Çünkü Donald Trump'ın daha öncesinde yaptığı açıklamalar da orada önemli mesajlar içeriyordu. Özellikle Türkiye ziyaretiyle alakalı Türkiye'yi mutlu edecek bazı haberleri de yanımda götüreceğim ifadesini kullanmıştı. Bir dizi konu başlığı var tabii yani. Donald Trump'ın yaptığı bu açıklamalarla beraber özellikle katsa yaptırımları konusu bu noktada önemli. Katsa yaptırımları konusu bu noktada önemli. Diğer taraftan tabii ki F-35 meselesi var. F-35 meselesi Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında uzun süredir çözülemeyen mevzulardan biri. Biliyorsunuz uluslararası hukuk nezdinde Türkiye'nin bir dizi yine bu noktada gerçekleştirdiği atak vardı. Ama diğer taraftan da Kongre kararıyla ve Amerika'nın aslına bakarsanız haksız bir şekilde uyguladığı yaptırımlarla beraber F-35 programının dışında bırakılmıştı Türkiye. Tabii bunun haricinde Kaan'a yeni motor konusu da gündemdeki önemli meselelerden bir tanesi. Kaan'ın motorunun Amerika'dan geçici süreyle alınıp alınmayacağı noktasında bazı tartışmalar var. Katsa yaptırımlarıyla beraber özellikle NATO üyesi ülkelerin birbirlerine gerçekleştirdikleri yine yaptırımların ne kadar ittifak ruhuna uyup uymadığı konusu çok fazla tartışılan meseleler arasında Türkiye açısından. Bütün bu meseleler başkent Ankara'da NATO zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında gerçekleştirilecek ikili görüşmede masaya yatırılacak başlıklar arasında yer alacak. Şu anda Trump'ın uçağı artık park haline geçti. Bunu da söyleyelim. Ekranlarınızda görüyorsunuz Air Force One uçağı. Bu yeni Donald Trump'ın yeni uçak Katar tarafından kendisine hediye edilmişti. Ankara Havalimanı yani eski adıyla başkentlerin daha iyi anlayabilmesi için o bilgiyle verelim. Etimesgut'taki askeri havalimanına iniş gerçekleştirdi ama artık bu havalimanı askeri bir havalimanı değil. Bu havalimanı sivil bir havalimanı olarak bundan sonraki süreçte yerine getirecek görevlerini. Evet, Türk bayrakları ve Amerikan bayrakları şu anda Ankara Havalimanı'nda göndere çekilmiş durumda ve protokol kapsamında da uçakta birazdan Donald Trump'ın iniş yapacağı kapıya doğru turkuaz halı şu an için seriliyor. Tabii tören kıtası var. Tören kıtası da birazdan yerini alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı karşılaması bekleniyor. Onu da bir kez daha belirtelim. İkili ilk teması Ankara Havalimanı'nda gerçekleştirecekler. Daha sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderleri kabul edeceğini de belirtelim. Bizim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yayın yaptığımız alanın hemen arkasında bir kapı hazırlandı. O kapıda liderler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Daha sonrasında da tabii liderler onuruna verilecek bir resepsiyon var. O resepsiyonda da yine ayaküstü sohbetlerin yapılacağını söyleyelim ama tabii bunlar sadece ayaküstü sohbet denmemesi lazım. Diplomaside böyle küçük marjlar aslına bakarsanız çok büyük anlaşmaların da kapısını aralar her zaman için. Onlar da çok önemli temaslar, çok önemli dirsek temasları olacak ama tabii bütün bu anlattığımız programlardan daha önce Donald Trump da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birazdan aynı kadraj içerisinde ilk kez Türkiye'de görüleceğini de vurgulayalım. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Trump'ın Türkiye ziyareti zaten zirve açısından çok önemli. Trump gelmeseydi zirvenin geleceği, yani daha doğrusu NATO'nun geleceğiyle alakalı soru işaretleri çok daha aslına bakarsanız büyüyecekti akıllarda. NATO'nun geleceğinin tartışıldığı, Macron'un Fransa Cumhurbaşkanı'nın NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti söylemlerini ortaya attığı ve kendi çatısı altında Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi aslına bakarsanız inşa etmeye çalıştığı bir süreçte Trump'ın Ankara'ya gelmesi, NATO zirvesine katılması aynı zamanda NATO'nun bundan sonraki süreçte de ayakta kalacağını ve varlığını devam ettireceğinin en önemli göstergeleri arasında da yine gösteriliyor, işaret ediliyor uzmanlar tarafından. Birazdan zaten yayında da kıymetli konuklarımızla beraber bu konuları da değerlendireceğiz. Artık hazırlıklar yavaş yavaş tamamlanıyor Ankara Havalimanı'nda ve uçaktan da Donald Trump'ın inmesi bekleniyor. İlk olarak biliyorsunuz bir önce ekip gelmişti. Devlet başkanları genel itibariyle bu tarz ziyaretlerde bir önce ekiple zaten hareket ederler. Bu sadece Donald Trump'a yönelik bir aslında bakarsanız bir artı değil. Bütün devlet başkanlarının Türkiye ziyaretlerinde keza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yine yurt dışı ziyaretlerinde görülen alışılmış tablolardan bir tanesiydi. İlk olarak önce ekibin uçağı Ankara Havalimanı'na iniş gerçekleştirdi. Daha sonrasında da Donald Trump'ın uçağı Ankara Havalimanı'na teker koydu. Şimdi yine uçakta bazı heyetteki isimlerin uçaktan indiğini görüyoruz. Şimdi bu heyetler tabii ki alandan ayrılacaklar. Daha sonrasında da Donald Trump'ın Amerika Başkanı'nın Air Force One uçağından inmesi bekleniyor. Tören kıtası yerini aldı. Turkuaz adı Ankara Havalimanı'nda serildi. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Donald Trump'ı karşılaması bekleniyor. Merdiven de şu anda uçağa doğru yaklaştırılıyor. Yani artık dakikalar kaldı diyebiliriz. Hatta belki de 1-2 dakika içerisinde uçağın kapısının açılmasıyla beraber Donald Trump'ı kapıda görebileceğiz. Tabii Trump'ın gelmesinden rahatsız olanlar da var. Kim bunlar? Mesela İsrail buradaki rahatsız olan devletlerden bir tanesi. Katil Netanyahu. Çünkü Donald Trump'ın gelmesiyle beraber şu mesajı çok net bir şekilde aldı. Erdoğan'la Trump'ın arasının bozulamayacağını, kolay kolay bozulamayacağı mesajını Netanyahu çok net bir şekilde aldı.

0: Trump'ın bugüne kadar gerçekleştirdiği bütün açıklamalarda da çok net bir şekilde bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasiyi öncelikleyen tavrına ne kadar güvendiğini dile getirmişti pek çok kez. Biz de yayınlarımızda, programlarımızda bu konunun altını pek çok kez çizmiştik. Uçağın kapısı açıldı bu arada, onu da belirtelim. Donald Trump'ın ineceği merdivende Air Force One uçağına getirildi. Artık birazdan Donald Trump'ın kapıda görünmesi bekliyoruz. Çok geniş bir heyetle geldiğini bir kere belirtelim. Tabi bu geniş heyetle gelmesi aynı zamanda Amerika'nın ve Donald Trump'ın da bu zirveye verdiği önemi bir kez daha gösteriyor. Milyar dolarlık savunma anlaşmaları imzalanacak NATO içerisinde. Önümüzdeki süreçte sadece Donald Trump'ın ziyareti olarak bunu düşünmememiz lazım. Aynı zamanda heyetler arası görüşmelerde de yine kritik konular ele alınacak olan başlıklar arasında. Nedir bu savunma sanayi alanında? Az önce söylediğimiz gibi bir dizi yeni konu başlığı var. Eskiden gelen konu başlıkları var. Bu konu başlıkları işte Patriot meselesi buradaki önemli meselelerden bir tanesi. Daha öncesinde biliyorsunuz S-400'lerle beraber ABD ve Türkiye arasında sinirler gerilmişti. Tansiyon yükselmişti daha doğrusu diplomaside. Bunun haricinde F-35 meselesi zaten daha öncesinde de hatırlattığımız gibi önemli konu başlıklardan bir tanesi olarak yer alıyor. NATO'nun yeni güvenlik anlayışıyla alakalı. Şimdi NATO 3.0'dan bahsederken aynı zamanda değişen bir güvenlik paradigmasından da bahsediyoruz. O yeni güvenlik anlayışı içerisinde yeni savunma araçlarının, yeni teknolojinin geliştirilmesi için belki de ortak hangi adımların atılabileceği yönünde bazı konuların masaya yatırılacağı heyetler arası görüşmelerden bahsediyoruz burada. O anlamda yani gelen heyetlerin de vasfı önemli. Yani Donald Trump'ın böyle 1000 kişiyle geliyor olması tam olarak anlaşılamadı bence. Onun daha net bir şekilde anlatılması lazım. Donald Trump 1000 kişiyle gelirken 1000 kişiyle buraya gezmeye gelmiyor. Tabii bunun da altını çizmekte fayda var. O 1000 kişinin her birinin burada gerçekleştireceği ayrı temaslar olacak, ayrı görüşmeler olacak. O heyetlerin yapacakları ziyaretlerde yine çok önemli bir şekilde tarihe not düşülecek. Şu anda ekranlarınızda Ankara Havalimanı'nı görüyorsunuz. Önceki eski adıyla Etimesgut Askeri Havalimanı bu havalimanı. Biliyorsunuz NATO zirvesi öncesinde, aylar öncesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bu havalimanında önemli çalışmalar gerçekleştirilmişti. Pist yapısında ve altyapı çalışmalarıyla beraber liderlerin uçaklarının inebileceği özellikler kazandırılmıştı havalimanına. Ankara'da çoğunlukla liderlerin kullanacağı havalimanı Ankara Havalimanı olacak. Yani şu anda ekranlarınızda olan havalimanı olacak. Bazı liderlerin ve heyetlerin uçaklarının Esenboğa Havalimanı'na ineceğini bir kez daha belirtelim. Tabii hava trafiğinin de burada çok kritik şekilde kontrol edildiğini altını çizmekte fayda var. Güvenlik sebebiyle bazı heyetlerin Ankara Havalimanı'na, bazı heyetlerin Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildiğini, o heyetlerin uçaklarının ineceği sıralarda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bazı hava kısıtlamalarına gidileceğini de zaten az önce muhabir arkadaşımız Ahmet Taner Işıldak bağlantısında çok net bir şekilde ifade etmişti. Tabii sadece gelişlerde değil, yine dönüşlerde de. Şimdi bu heyetler geliyor, bu heyetlerin bir de dönüşü var. Onu da hatırlatalım. Yani o dönüş sırasında da yine belirli kısıtlamalara gidilecek. Donald Trump'ın bugün ve yarın zirve kapsamında Türkiye'de olacağını, başkent Ankara'da olacağını söyleyelim. Daha öncesinde heyetlerin kullanacağı ve kendisinin kullanacağı makam araçları zaten Türkiye'ye getirilmişti. Sosyal medya hesapları üzerinden onlarla alakalı görüntüler paylaşılmıştı. Buradaki kritik noktalardan bir tanesi Donald Trump'ın helikopterinin de Türkiye'ye getirilmesi. Tabii helikopterin ilk geleceği haberini aldığımızda biraz şaşırdık ve daha sonrasında da Amerika basınını yakından takip eden, Donald Trump'ı yakından takip eden bazı gazetecilerle, editörlerimizle ve haber müdürlerimizle sohbet etme imkanımız oldu. Aslına bakarsanız ABD başkanlarının bazı ziyaretlerinde helikopterlerinin yanında taşıdığını da yine bir kez daha öğrenmiş olduk. Bu vesileyle aslında normal bir prosedür olduğunu da böylece anladık. Tabii helikopterin Ankara'da olması diğer taraftan akıllara şöyle bir soru işaretini de getiriyor. Hemen onu da belirtelim. Acaba Donald Trump buradan başka bir yere geçecek mi sorusunu da akıllara getiriyor. Evet, Donald Trump döndüğünde tekrar Donald Trump daha doğrusu indiğinde uçaktan tekrar bu konuyla alakalı da konuşmaya devam ederiz ama konuklarımızı da ben hemen şöyle takdim edeyim size. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan bizlerle.
1: Merhabalar, hoş geldiniz
0: yayınımıza. Ve aynı zamanda Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da bizlerle.
2: Teşekkürler, hoş bulduk.

0: olsa. Donald Trump geldi. Fadim Hanım sizinle başlayacağım. Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan teması, diğer taraftan da Trump'tan bu zirvede neler bekliyorsunuz?
1: Şimdi 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Bu başlı başına aslında tarihi öneme sahip önemli bir ziyaret. Sayın Cumhurbaşkanı kendisini karşılayacak ve külliyede de diğer liderleri olduğu gibi kendisini de kabul edecek. Baş başa bir görüşme yapılacak. Ama Türkiye'nin tarihi olarak, aslında Cumhuriyet tarihi boyunca her manada, askeri manada, siyasi manada, diplomasi manasında pek çok farklı alanda büyük bir yükselişe geçtiği ve iradesinin, siyasi iradesinin güçlendiği bir dönemde kuşkusuz hem bölgemizdeki ülkeler açısından hem de küresel manada Türkiye'nin önemi kat be kat öne çıktı. Ama NATO zirvesi, NATO kapsamında 32 üyenin arasında Türkiye'nin yeri çok merkezi bir yer. Böyle bir dönemde, bu kritik dönemeçte özellikle NATO'nun yeniden 3.0 konseptiyle yeniden şekillendirileceği bir dönemde Türkiye'nin bilhassa caydırıcılık gücü, savunma sanayinde geldiği o güçlü yer ve ordusunun kapasitesi ve potansiyeli bakımından, kurmay zekanın sahadaki başarılı operasyonları da dahil edilmek üzere NATO için Türkiye vazgeçilemez. Ve omurgasını artık Türkiye'nin bulunduğu yere kurmak zorunda hissettiği bir noktada. Böyle bir zamanda Trump Türkiye'ye, Ankara'ya geldi. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızla birebir ilişkileri bakımından lider diplomasisinin bazı aşılması güç, bürokratik yolları aşmak konusunda da özellikle pozitif bir katkısı olduğunu biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'na büyük bir saygı duyuyor. En son NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te ağırladığında ve kameralar açıkken canlı yayında Sayın Cumhurbaşkanı davet ettiği için Ankara'ya gideceğim dedi. Yani NATO zirvesine gelmekten çok aslında Sayın Cumhurbaşkanı davetine icabet etmek ve yapılacakları ikili görüşmeye verdiği önemi atfetmek bakımından bunu söyledi ve bir hediyeyle geleceğini söylemişti. Dolayısıyla aslında o günden bu yana o hediyenin ne olabileceğine dair Amerikan medyası üzerinden, Türkiye'de bizim kendi ulaştığımız kaynaklar üzerinden de ne olabileceğine dair bazı öngörülerde bulunabiliyoruz. Çalışılan dosyalar belli aslında. Türkiye'nin talepleri belli. Özellikle KATSA yaptırımların kaldırılması konusunda Türkiye'nin büyük bir beklentisi var. Bunu Sayın Hakan Fidan da geçtiğimiz günlerde ifade etmişti bir canlı yayında. Dolayısıyla NATO müttefiki olan iki ülkenin bilhassa savunma sanayi alanındaki bazı ihtiyaçların karşılanmasında yaptırım uygulanması zaten müttefiklik ruhuna aykırı. Böyle bir beklentimiz var bu yaptırımların kaldırılması konusunda. Biliyorsunuz ilk insansız savaş uçağını Türkiye yapmayı başardı 5. nesil olarak. Kaanlar için motor ihtiyacımız tabii burada savunma sanayi konusunda uzman bir emekli asker ama aynı zamanda da siyaseten de hani askeri konular olmanın yanında siyasi irade önemini de atıf yapan Yusuf Alabarda da onu izah edecektir. Ama yani bizim motorları, kendi motorumuzu üretmemiz ve uçaklarımıza takabilmemiz için biraz zamana ihtiyacımız var. O zaman kaybını bir anlamda ortadan kaldıracak şekilde F-110'ların motorlarının Türkiye'de Kaanlara uygulanabilmesi için, monte edilebilmesi için bir kapı aralandı ve bunu aslında kongredeki süreçleri hızlandırıyor Trump. Bu motorları alma şansımız olacak. Bu beklediğimiz önemli bir başlık Mustafa. Bir de elbette F-35 projesine haksız bir şekilde çıkarılmıştık. Ve Trump bu konuda Türkiye'nin neden S-400 almak zorunda olduğunu anladı. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bunu onun ilk başkanlık döneminde de anlattı ve bunu dinleyebilen bir başkan. Trump'ı bence Biden'dan, Obama'dan önceki

0: Amerika başkanlarından ayırt eden şey ikna edilebiliyor olması. Dinleyen biri, Sayın Cumhurbaşkanımıza çok saygı duyuyor. Bütün o sürece S-400'ü Türkiye neden almak zorunda kaldı? Yani tam da Arap Baharı'nın bu bölgede patlak verdiği, artık ülkelerin iç savaşlara, teröre, müdahalelere, dış askeri müdahalelere açık olduğu bir dönemde. Türkiye terör örgütlerinin saldırıları altındayken, biliyorsunuz bizim hava savunma sistemlerine ihtiyacımız oldu. Evet. NATO müttefiki ülkeler patriotları birer birer Türkiye'den çektiler. Yani en son İspanya'nın patriotu buradaydı. Onu da çekmek üzere bir karar alındı. Uygulanmadı. O ayrı konu ama nihayetinde öyle bir karar alınmıştı. Ve biz böyle bir süreçte Türkiye'nin saldırıya açık olmaması için elbette önce kendi bağımsızlığımız, egemenliğimiz ve güvenliğimiz geliyor. NATO müttefiki ülkeler paramızla bize hava savunma sistemi satmadılar. Türkiye bu konuda bekletildi, oyalandı ve nihayetinde talebi karşılanmadı. Evet. Böyle bir dönemde Türkiye farklı arayışlara girdi ve nihayetinde S-400'leri aldı. Sırf S-400'leri aldı diye NATO içindeki NATO'ya uyum sorunu yaşanacak gibi bir söylemle, biliyorsunuz o dönem yaptırımlara maruz kaldık ve F-35 projesinden de, ki onun proje ortağıyız biz, bazı parçaları da bizde üretiliyordu, o projeden çıkartıldık. Bu haksız bir durumdu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Trump'ın ilk başkanlık döneminde anlattı ve Trump bunu anladı, anladığını söyledi ve hatta o dönem bu kararın alınmasına sebep olanlarla ilgili de olumsuz görüşlerini bildirdi. O yüzden bu konuda Türkiye'yi anlayan bir başkan, şimdi F-35'lerin Türkiye'ye tekrar verilmesi, projeye dahil edilmemizle ilgili bir siyasi irade ortaya koyduğunu anlıyoruz. Çünkü özellikle bugün, yani Trump'ın Ankara'ya geldiği gün, Amerikan medyasında çok yaygın olarak F-35'lerin teslim edileceği, projeye dahil edileceğimizle ilgili haberler yoğun olarak çıktı. Ve hatta Senatör Graham, biliyorsunuz Lindsey Graham, bu konuda Türkiye aleyhtarlığıyla bilinen, F-35 konusunda haddini aşan açıklamalara yapan bir senatör, çok keskin bir U dönüşü yaparak ben de F-35'lerin teslimi konusunda Türkiye'nin yanındayım gibi bir açıklama yapmış. Yani ona bu keskin dönüşü yaptırtan Türkiye'nin gücü, Türkiye'nin gücüne Trump'ın, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Avrupa'daki diğer devletlerin duyduğu ihtiyacın çok somut zirvede olduğu bir gündeyiz. Yani ben buraya gelmeden önce, külliyeye gelmeden önce ATO Kongrezyum'a gittim. Orada biliyorsunuz ilk kez savunma forumu NATO'nun resmi programına dahil edildi. Sayın Yaşar Güler açılış konuşmasını yaptı. Cevdet Yılmaz da oradaydı, Cumhurbaşkanı yardımcımız. Ve Rutte'de konuştu. Mesela orada çok bu Avrupa'nın güvenliği ile ilgili belki hani ayrıca konuşmak lazım ama bu 3-0 NATO esasen Avrupa'nın NATO içerisinde hem maliyeti yüklenmek ama aynı zamanda bu caydırıcılığı da sorumluluğunu almak ve buna yatırım yapması ile ilgili bir yeni düzenleme, yeni bir beklenti. Ama Avrupa, biliyorsunuz, Trump'la yaşadığı bu büyük gerginlikten sonra bağımsız olarak özel bir savunma şemsiyesi oluşturmaya çalıştı. Bunun için yapılanmalar oldu.
1: Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da şu anda Air Force One uçağının önüne kadar geldi. Birazdan ABD Başkanı Donald Trump'ın da uçaktan inmesini bekliyoruz. Yusuf Avar'da sizinle başlayalım. Trump kapıda göründüğünde keseceğim.
2: Buyurun. Olur olur tabii. Şimdi şu merak ediyor, neden Donald Trump'ın uçağa inmesine rağmen uzun süredir uçağın içinde bekleniyor. Bir takım güvenlik prosedürleri tamamlanmadan başkanlar aşağı inmiyorlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için de geçerli. Bu güvenlik prosedürleri yerine gelip de iniş için emniyetli startı verildikten sonra da uçaktan iniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nadir konuklarına yapmış olduğu şekilde uçağa kadar gitti. Bunu daha öncesinde Katar

0: Kuveyt Katar Emiri ve Kuveyt Devlet Başkanı için de uygulamıştı. Bu tür böyle nadir istisnaları var. Başkan Trump bu arada şu an uçakta gözüktü.
1: Trump'ta göründü. Sizin az önce söylediğiniz gibi bazı güvenlik önlemleri alındı. O güvenlik önlemleri alındıktan sonra da Donald Trump şu anda uçaktan iniyor. Yaklaşık 20 dakika önce, evet yaklaşık 20-25 dakika öncesinde Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş gerçekleştirmişti. Onlar çok daha öncesinde Donald Trump'ı heyeti uçakla başkent Ankara'ya geldi. Şu anda da Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk kez Türkiye'de aynı karede ve çok samimi bir şekilde de iki devlet başkanının tokalaştığını görüyoruz. Hemen uçaktan iner inmez Donald Trump şöyle bir çak işareti yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a.
0: Tabii bu iki lider arasındaki iyi ilişkilerin kurumsal bir boyutta kazanarak ilerlemesi elbette güzel. Türk-Amerikan ilişkilerinin Biden ve Obama, ama özellikle Biden döneminde adeta derin dondurucuya koyulması sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki adi çıkarları açısından da birçok sıkıntıyı beraberinde getirmişti.
1: Bu arada Trump'ın keyfinin gayet yerinde iyi olduğunu söyleyebilirim.
0: Uçağa binerken de öyleydi. Dostum Erdoğan için Türkiye'ye gidiyorum demesi. Bu birilerini rahatsız ediyor. Yani Erdoğan ile Trump arasındaki ilişkilerin bu boyutta olmasından son derece rahatsızlık duyuluyor, ama liderler arasındaki iyi ilişkilerin devletler arasındaki iyi ilişkilere sirayet ettiği sayısız örneğiyle vardır ortada. Şimdi dolayısıyla bundan rahatsız olmak yerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın NATO zirvesi marşının dışında ikili yapacakları görüşmede ele alınacak konulardan her iki ülkenin de lehine çıkacak bir takım sonuçlar beklemek, bunu ummak yerine direkt konuyu 4 Temmuz'da işte İstanbul Boğazı'na yansıtılan Amerikan bayrağının renklerine falan getiriyorlar. Ben kendim gözümle New York'ta 29 Ekim'de Hürriyet Abidesi'ne Türk bayrağının yansıtıldığını.
1: Saatler süren uçak yolculuğundan sonra Donald Trump şu anda artık askeri kıtayı selamladı. Az önce mikrofonu bir kaçırdı. Mikrofona gitmeden selam verecekti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
1: koluna girdi Trump'ın. Tekrar oradaki mikrofona doğru çekti. Ve şu anda Ankara Havalimanı'nda resmi
0: karşılamak. Özellikle İsrail basınının Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı için özel olarak gideceğini söylemesi ve orada Türkiye'ye yönelik bazı açıklamalar yapacağını söylemesi. İşte bunların içerisinde P-35 uçaklarıyla P-110 motorlarına varıncaya kadar bazı hususlar. İsrail'i adeta şirazesinden çıkarttı. NATO zirvesi başladığından bu yana şirazesinden çıkmış bir şekilde İsrail medyası, Siyonist medya ardı arkasına Türkiye'ye hedef alan açıklamalar yapıyor. Dolayısıyla işte Türkiye'ye verilecek olan silahların ihvan-ı müslim dedik diye sürekli olarak stampa kavramlarla stampaladıkları ülkelerde kullanılacağına dair bir takım şeyler söylüyorlar, ama şimdi tabii bu 7 Ekim'den sonra 70 bin küsur kişinin öldürülmesi, Netanyahu'nun hala Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir savaş suçlusu olarak aranması sözlerinin tesirini ortadan kaldırıyor. Yani herkes onlara siz bu konuyla alakalı soykırımının kanı elinizdeyken başka ülkelere bu şekilde açıklamalar yapmanız kabul edilmez falan şeklinde birçok yazılan çizilen husus var. Dolayısıyla şu an hala ekranlarda da izliyorlar bizi dinleyenler. Ankara Havalimanı'nda, yeni yapılan havalimanında Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın
1: şimdi VIP bölümüne doğru geçiliyor.
0: Evet, bir ayaküstü sohbeti vardı. Evet, oradan devlet konuk evi diyelim. Devlet konuk evi olarak inşa edilen bölüme geçiyorlar. Mesela Ankara Havalimanı ile ilgili de konu gelmişken bir hemen bir cümle söyleyeyim. O kadar büyük bir hava trafiği var ki şu Ankara'da. Eğer gerçekten Ankara Havalimanı sağı solu düzenlenip tekrar daha kapsamlı uçuşlara hazırlanmamış olsaydı çok büyük müşkülatlar çekilebilirmiş. Ankara güzel
1: sen
0: bir havalimanı.
1: Tamamen kilitlenecek.
0: Yani şöyle, Ankara güzel bir havalimanı kazandı. Bundan sonraki protokol ziyaretleri açısından da Esenboğa'dan çıkıp ta Külliye'ye kadar gelen bölgedeki ana yolların kapatılmasına gerek kalmayacak bu vakitten sonra. Yani şimdi iki lider de devlet konuk evindeki ilk bölüme girdiler. Biz buradan umut ediyoruz ki Külliye'deki ikili görüşmelerde de Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişteki dondurucuya kaldırılmış bölümü eritileceği gibi geleceğe dair de bir vizyon çizilmesi lazım. Çünkü Türkiye açısından Amerika Birleşik Devletleri ile birçok konuda birlikte düşünebilmek çok kıymetli. Ama Amerika Birleşik Devletleri gibi hegemon bir gücün İran'da nasıl batağa saplandığını, İsrail'in aklına uyduğu takdirde nasıl çıkmaz sokaklara götürülebildiği ortaya çıktı. Bir de ABD'nin YPG gibi bir terör örgütüyle bu coğrafyada gidebileceği hiçbir yol yokken Türkiye'nin çıkarlarına uyması durumunda gidebileceği birçok menzil, aşabileceği birçok menzil var. Dolayısıyla bunların alt alta üst üste eklenip iki devletin de coğrafyanın da kazanacağı şekilde bir yola revan olunması lazım. Bu neden önemli? Eğer Amerika Birleşik Devletleri tıpkı Türkiye'nin Kafkasya'da 33 yıllık işgali sonlandırıp Zengezur koridorunu anlaşmaya tabi kıldıktan sonra bu yolu Trump koridoru şeklinde, Trump'ın da hoşlanacağı şekilde ele alması, o koridorun birileri tarafından akamete uğratılmasının da önünü kesti. Dolayısıyla burada iyi bir ilmi siyaset takip etmek lazım. Bazen arkadaşlar soruyorlar, ya Zengezur koridorunun açılmasında Trump'ın nasıl bir rolü oldu? Hiçbir rolü olmadı. Ama Türk yetkililer bunu bilmiyor değil. Ama Trump'ın buraya angaje edilmesi İran'ın o yola yönelik, Rusya'nın o koridora yönelik hamlelerinin önüne de geçmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla ben bugün önümüzdeki süreçlerde Türk-Amerikan ilişkilerinin rayını da, hedefini de, güzergahını da belirleyecek önemli görüşmeler yapılabileceğini düşünüyorum. Fadime Hanım bahsetti, sahibine göre pozisyon alan bir tavrı vardı Lindsey Graham'ın. İşte Türkiye'ye yönelik P-35 satışlarının gerçekleşmesine karşı çıkmadığını söylüyor. Yarın bir gün İsrail ile ilgili tekrardan bir sıkıntılı durum olursa Lindsey Graham'ı karşımızda tekrar görebiliriz. Burada bizim için önemli olan Lindsey Graham'ın ne dediği, Ted Cruz'un ne dediği falan değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne yaptığı. Bakın Trump'ın gelmesi bir Amerikan başkanının Türkiye ziyareti olduğu için oldukça önemli bir diplomatik ziyaret. Fakat ne Trump'ın ziyareti olmasa, P-35 projesine Türkiye'nin geri dönme imkanı ortaya çıkmasa, T-110 motorları verilmese bile Türkiye yoluna revan oldu. Biden döneminde bunların hiçbirisi verilmedi. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmek istemeyeceğini dahil Türkiye'deki konuşan ağızlarına yazdırdı, çizdirdi. Ne oldu günün sonunda? Görüşmediniz de ne oldu yani? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yer yerinden mi oynadı? Yani biz onun yokluğunda Suriye dahil birçok noktada, işte Azerbaycan dahil birçok noktada Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapması gereken hamleleri yaptı. 33 yıllık işgali biz Biden döneminde sona erdirdi. Bu ve bunun gibi birçok şeyi alt alta üst üste koyduğumuzda biz ilişkilerin, özellikle Amerika gibi hegemon bir devletle olan ilişkilerimizin rayında olmasını isteriz. Ama olmadığı takdirde de Türkiye Cumhuriyeti Devleti karşımızda birisi hapşurduğunda bundan yel kapan bir devlet olmayı çoktan geride bıraktı. Buna bakmak lazım.
1: Fadime Hanım, siz ilk yöntemi nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Ben şöyle.
2: Hakikaten çok samimi bir karşılama. Sayın Cumhurbaşkanımızın kendisini uçağın kapısına karşılaması, ama Trump'ın da sonuçta okyanus ötesi bir yolculuk yaptı. Yani jetlag, evet, jetlag olma ihtimali yüksek. Yani biz o yolculukları yaptığımızda sersemliyoruz ama Trump öyle görünmüyordu. Evet, o kadar olur diyelim. Ayak üstünde bir sohbet yaptılar ve aslında uzun da, hani ayak üstü bir sohbete göre uzun da bir sohbet olduğunu, evet, anlıyoruz. Bir hani muhabbetin daha kapıda sohbetin başladığını görüyoruz. Şimdi hem iki liderin yapacağı ikili görüşme kuşkusuz çok önemli. NATO'da liderler zirvesini toplantısında alınacak kararlar, çıkacak sonuç bildirgesi bakımından da elbette Trump'ın burada olması kıymetli. Çünkü Trump buraya gelmemiş olsaydı alınan bazı kararlarda mutlaka bir ikircikli hal olacaktı. Yani Trump ne diyecek? Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı ne olacak? Orada bir netleşme olmayacaktı. Ama Trump, Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabetle buraya gelmiş olması, bunu da ısrarla, defaatle ifade etmesi, gelirken de bir hediye, kendisi böyle tabir ettiği için söylüyoruz. Bir hediye paketiyle, dosyasıyla gelmiş olması bu zirveyi tarihi bir zirve haline getirecek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakikaten 2004 yılında da NATO'ya İstanbul'da ev sahipliği yaptı. O da kritik bir zirveydi. Ama aradan geçen bu kısa sürede, yani 22 yıl mı oluyor 2004? Evet, 22 yıl sonra yine bir NATO zirvesinde bu defa savunma sanayi başta olmak

0: üzere kendi ordusunu tek başına çevirebilecek, üstelik de güçlü, bölgesinde sahada sonuç alan, diplomatik gücünü de sahadan alan yeni bir dönemi kurmuş oldu Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bu da kuşkusuz Sayın Cumhurbaşkanımızın önce başbakanlık, sonra cumhurbaşkanlığı yaptığı o AK Parti iktidarları dönemine denk geliyor. Biliyorsunuz önümüzdeki yıl AK Parti'nin de 25. yıl dönemi bu. Türkiye'nin büyük atılım yaptığı, sıçrama yaptığı ve artık küresel dengelerde belirleyici aktör haline geldiği dönemin altyapısı ve ufku aslında, yani altyapı da kuşkusuz önemlidir ama ufuk çok önemli. Türkiye'nin çizdiği ufuk aslında bölgemizin ve dünyanın ihtiyacı olan bir ufuk. Türkiye güçlü olmak istiyor, sözünü masada da dinletebilmek istiyor. Ama bunu kendi hükümranlığını kurmak için ya da gücü eline geçirince istediği ülkeye saldıran, istediği yerde insanları vatanlarından sürüp soykırım yapan devletlerden olmak için istemiyor. Adaletin ve aslında en temelde de insani manada değerlerin ve elbette merhametin tesis olabilmesi için istiyor. Türkiye'nin farkı burada. Çok şükür bunu da sağlayan bir noktadayız.
1: Çok özür dilerim. Şimdi Ankara Havalimanı'nda muhabirimiz Yağmur Yıldız var. Biliyorsunuz temsiliyeti programında,
0: evet,
1: da birliktesiniz.
0: Elbette.
1: Yağmur Yıldız'a bir döneceğim. Ankara Havalimanı'ndaki son gelişmeleri hem Yağmur Yıldız'dan alacağız hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump bugün bir görüşme gerçekleştirecekler mi? Program nedir, ne değildir? Şöyle bütün detayları Yağmur Yıldız'dan bir alalım.
2: Sevgili Mustafa Daştan, 24 ekipleri çok farklı noktadalar ve baş döndüren bir trafik var. Dolayısıyla bizler havalimanında değiliz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Hemen onu size ifade etmiş olayım. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş ekranlara getirecek şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, ama şunu ifade edelim. Trump an itibariyle Ankara'da ve ilk karşılamada Ankara Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak havalimanında ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Trump uçaktan indikten sonra o noktada bulunan tören mangasını selamladı. İki lider tokalaştı, epey bir süre sohbet ettiler. Ardından yeni havalimanında yapılan devlet konuk evine geçtiler. Oradaki kısa bir görüşmenin ve fotoğraf çekiminin ardından bizler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hazır bekliyoruz. Ve artık iki liderin buraya gelmesi an itibariyle dakikalar içerisinde gelişecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni için hazırlıklar tamamlandı. Hem onur kıtası, tören mangasını yerine aldı. Hem protokol rengi turkuaz halı yerine aldı. Karşılama için basın mensupları bizler yerimizi aldık. Türk ve ABD bayrakları göndere çekildi. Resmi karşılama töreninde konuk ülkenin bayrağı da göndere çekilir. Bunu da ifade edelim. Gökhan Bektaş ekranlara getiriyor. Bulunduğumuz alan aslında 15 Temmuz anıtının da olduğu bir nokta. Hemen Gökhan Bektaş o tarafa da dönelim. Tek devlet yazısının baktığı yön burası. Hemen tören alanında 15 Temmuz anıtı da dev ay yıldızlı simgesiyle birlikte burada bulunuyor. Hemen o noktada kapı var. Ana giriş kapısı. Cumhurbaşkanı Erdoğan o noktada yine Trump'ı bekleyecek ve makam aracıyla geldikten sonra araçtan inecek. Cumhurbaşkanı resmi tören kapsamında bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında karşılayacak Trump'ı. İki ülkenin ulusal marşları okunacak. Ardından onu kıtasını, protokol teamülleri gereğince merhaba asker diyerek Türkçe selamlamasını bekliyoruz Trump'ın. Sonrasında tören alanında bulunan heyetler karşılıklı takdim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'a Türk heyetinde yer alan isimleri, Trump da beraberinde gelen heyetteki isimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edecek ve ardından resmi karşılama töreni biter bitmez görüşmeye geçirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam düzenlenecek resepsiyona kadarki zaman dilimini ABD Başkanı'na ayırdı. Gün boyu gerçekleşecek görüşmelerin ardından iki liderin kameralar karşısına geçmesini bekliyoruz. Hangi mesajlar verilecek? NATO Liderler Zirvesi'nin ilk gününde canlı olarak külliyeden aktaracağız diyelim. Kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş, yavaş yavaş toparlayacak olursak, Ankara Havalimanı'nda karşılamanın ilk ayağı gerçekleşti. İlerleyen dakikalarda da resmi karşılama töreni için bizler bu noktadan yine tüm gelişmeleri aktaracağız diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Tabii Ankara'da her nokta sıcak, her an yeni bir gelişme yaşanıyor. Her yerde devlet başkanlarıyla alakalı başka programlar da var. Ben az önce Ankara Havalimanı demiştim ama birazdan Trump burada olacak. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Hemen bizim bu arkamızda gördüğünüz alanda aslında bakarsanız alanın arka kısmında 15 Temmuz anıtı var. O 15 Temmuz anıtının önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet başkanlarını karşılar. Donald Trump'ı da orada bir kez daha resmi törenle karşılayacak. Yağmur ekmeden önce söz sizdeydi. Fadime Hanım buyurun.
0: Şimdi Trump'ın Türkiye ziyaretine Ankara'da NATO zirvesine gelmiş olmasının önemi üzerine duruyorduk. Burada hani sadece ev sahipliği yaptığımız için değil ama dönemsel olarak da Türkiye'nin NATO içinde kapladığı alan, NATO'nun geleceğe dair umudu ve güvenini sağlayacak gücün ve kapasitenin Türkiye'de olması, bunun diplomatik olarak, liderlik olarak da Türkiye'de olması gibi gerekçeleri var. Hani bu sadece işte NATO'nun 32 müttefik üyenin herhangi birinin başkentinde yapılan bir NATO zirvesi olarak değerlendirmemek lazım. Çünkü burada yapılıyor. Çünkü işte Avrupa'nın güvenlik açığının çok açık ve acil bir şekilde ortaya çıktığı. Amerika'nın Avrupa'yı bu manada güvenlik hizmetini temin etmek konusunda isteksizliğini çok açık bir şekilde söyledi ve hatta güçlerini Avrupa'dan artık yavaş yavaş çekeceği bir eşikte konuşuyoruz. Kuşkusuz bizim kendi sınır coğrafyamız ve Karadeniz'den komşumuz olan Rusya-Ukrayna arasındaki savaş, İran'daki savaş, İsrail'in bu bölgedeki bu yayılmacı saldırgan tutumu da dahil olmak üzere kriz bölgeleri bu bölge. Şimdi bu kadar yoğun krizin ve savaşın olduğu bir bölgede Türkiye bir istikrar adası ve üstelik de hem refahını hem demokrasisini ve hukukunu hem de caydırıcılık gücünü artıran bir ülke. Bütün bunlar aslında bu zirvenin neden Ankara'da yapıldığını, bu zirveye gelen bütün müttefiklerin Ankara'ya neden bu kadar umutlu ve beklenti içinde geldiğini de açıklıyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı Trump'ın üzerinde bir etki gücü var, diplomatik bir gücü var. Bu Türkiye'nin gücüdür ama orada lider olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinin kattığı etkiyi değiştirme gücünü de mutlaka değerlendirmeye almak lazım. O ikili ilişkilerde Sayın Cumhurbaşkanı bütün argümanlarıyla, gerekçeleriyle, sebep-sonuç ilişkisiyle çözümün nerede olduğunu, neden bazı yanlış politikaların değiştirilmesi gerektiğini muhataplarına anlatma başarısı olan birisi ve Trump'ı da bu konuda etkileyebiliyor. Şimdi tabii ki NATO'nun Türkiye'den beklentileri var. Her üye ülkeden olduğu gibi Türkiye'den de beklentileri var. Bu en temelde işte savunma harcamalarının %5'e çıkartılmasıdır. İşte Avrupa konusunda Türkiye'nin daha sorumluluk almasıdır vesaire. Bunları zaten konuşuyoruz. Ama ben bugün bunu yazdım Star gazetesinde. Türkiye NATO'dan ne istiyor? Hani bu kısmı da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye NATO'nun o alışıldık ezbere güvenlik konseptini de değiştirme gücü olan bir ülke. İşte 2022 Madrid zirvesinde terörle mücadele konusunu NATO'nun müktesebatına sokmuş. Sonuç bildirgesine bunun girmesini sağlamıştı. Çünkü Türkiye terör örgütleriyle sınırındaki terör örgütü varlıklarıyla başka ülkelerin, üstelik bazıları da çok açık ki NATO müttefiki olan bazı ülkelerin istihbaratlarının destek verdiği terör örgütleriyle mücadele eden bir ülkeyiz biz. Evet. Bu bölgenin istikrara kavuşabilmesi için bu terör örgütlerine karşı da bir mücadele gerekiyor ve bunu diğer müttefiklerin de üstlenmesi ve Türkiye'nin yanında pozisyon alması gerekiyor. Mesela bunu Türkiye bu açılımla sağlayabilmişti. Bu zirveden çıkacak sonuçlar arasında da kuşkusuz yapay zeka, Karadeniz'in güvenliği, Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'in güvenliği gibi konularda Türkiye'nin doğrudan katkısı olacak. Trump Çin'e yönelmek istiyor, Çin'i çevrelemek istiyor. Daha farklı, kendisine daha stratejik liderlik diyebileceğimiz bir pozisyonu aslında biçiyor. Ve Avrupa'nın güvenliği de Avrupa'dan sorumlu olsun istiyor. Az önce Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ı havalimanında karşıladığı için bölmüştük yağmura gitmeden önce. Orada şunu söylemek istedim. Bugün Yaşar Güler savunma forumunun açılışında Avrupa'nın bu NATO içerisinde şimdi evet güçleniyor ama bir de biliyorsunuz farklı organizasyonlarla daha özel bir yapı, NATO haricinde bir güvenlik şemsiyesi oluşturma çabası var. Yine bölündük
1: aynı yerde. İlk fotoğraflar geldi. İlk fotoğraflar geldi. Hep beraber yorumluyorum. Arkadaşlarım da şu anda ekrana veriyorlar. Devlet Konuk Evi'ndeki ilk fotoğraflar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'ı karşıladıktan sonra tabii Trump'ın yorgunluğu biraz yüzüne yansımış.
3: 80 yaşında. Çok evet. Normal.
0: Tabii yani 12 diğer saat yolculuk yaptı.
1: Selamlaşmada Donald Trump'ın tabii ki klasik bir selamlaşma yöntemi evet. Vardır. Burada evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump'a selamda bir üstünlük kurduğunu çok net bir şekilde aslına bakarsanız görebiliyoruz.
0: Evet.
1: Diğer taraftan da yine tabii ki görüntüler ve fotoğraflar gelmeye devam ediyor. Arkadaşlarım bu görüntüleri verdiler. Yeni fotoğraflar geldikçe de yorumlamaya devam edeceğiz.
0: Bir son cümle şunu bağlayayım ikinci kere çünkü aynı yerden bölüm. Sayın Yaşar Güler tabii bu Türkiye'nin siyasetidir. Avrupa'daki müttefiklere şunu söyledi. Avrupa'nın güvenlik konusunda kendini geliştirmesi, kapasitesini artırması kuşkusuz çok önemlidir. Ama bunu NATO'ya rekabet edecek şekilde oluşturmaması gerekir dedi. Bu tavsiye çok kıymetli bir tavsiye olduğunu tabii. Düşünüyorum. Çünkü evet zaten bir 20-25 yılı bulacağı söyleniyor bu yeni SEİF yapılanmasının. Ama nihayetinde oraya güç aktarırken NATO'daki NATO'ya ayırdıkları güvenlik payını ve buraya verdikleri gücü, siyasi iradeyi de azaltmaması gerekiyor Avrupa'nın. Türkiye bu gibi konularda, kritik noktalarda hakikaten ön alabilen, siyaset üreten ve bunu da müttefiklerine kabul ettiren bir ülke. Trump'ın dinlenmesinden sonra, çünkü akşamda bir resepsiyon var, Sayın Cumhurbaşkanı bütün liderlere kabul edecek. Tabii oradan daha sıcak, zinde bir Trump'la karşılaşacağız. Daha sıcak görüntülerde göreceğiz, üzerine konuşuruz.
1: Aldığınız notlar var, biliyorum. Şimdi evet. Trump'la alakalı tabii zirve, zirvenin kendisi bir haber. Donald Trump'ın kendisi bir haber.
3: Doğru.
1: Trump-Erdoğan görüşmesi çok ayrı bir haber.
3: Doğru. Doğru. Çünkü bir NATO zirvesi var dediğiniz gibi. O kategorinin içerisinde Trump-NATO ilişkileri ya da NATO'nun önümüzdeki süreçlerde nereye tedbir olacağı dediğiniz gibi. Bu bir analiz konusu. Ama Trump'ın buraya gelişi sadece NATO zirvesi kapsamında değerlendirilmemeli. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın resmi misafiri olarak ikili görüşmeler yapılacak. Ve onun dışında Trump'ın yine coğrafyayla ilgili olarak Suriye Devlet Başkanı Ahmet el-Şara ile ve Ukrayna'daki savaşla da alakalı olarak Zelenski ile yapacağı görüşmeler var. Bakın çok fazla konuşulmuyor. Ben burada Türk medyasında yapılan yorumları falan izliyorum, takip ediyorum falan. Ukrayna'da barışa son derece yakın olunduğuna dair haberler geliyor uluslararası medya outletlerinden. Neden? Özellikle Trump'ın tekrardan devreye girmesi, Zelenski ile görüşmesi, 4 Temmuz'da Amerikan Bağımsızlık Günü vesilesiyle Putin ile yapmış olduğu görüşmede bu konunun gündeme gelmesi ve Ukrayna'nın artık almış olduğu destekle Rusya'nın içerisini binlerce kilometre öteden vurabilecek hale gelmesi konuyu farklı noktaya getirdi. Yani artık Rusya da yorgun, Ukrayna da yorgun ve taraflar belli bir noktada artık uzlaşı sağlamak istiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında görüşülecek en ana hususlardan bir tanesi bu. Çünkü evet. Avrupa'nın hiçbir ülkesinin arabuluculuğunda görüşmek istemiyor Putin. Sadece Türkiye'yi kabul ediyor. Zaten Dolmabahçe görüşmeleri zamanında bir şekilde Boris Johnson ve İngiltere falan son anda rayından çıkartmasalardı bu kadar kan zaten akmayacaktı.
0: Mesela
3: tabii bu konuşuluyor ve şu söyleniyor Daş'tan. Rusya'da büyük oranda akaryakıt sıkıntısı var şu an. Neden? Ta Kazan'a kadar gittiler. Stratejik petrol depolama tesisleri falan elle vuruldu. Rafinerileri Ukraynalılar tarafından vuruluyor. Bu ne anlama geliyor tabii? Rusya içerisinde bir akaryakıt sıkıntısı varsa ki dünyanın petrol rafinerisi diye Ruslar bilinir. O zaman Ukrayna'da Rusya'nın lojistik hatlarını hedef alaraktan Rusya'yı oldukça sıkıntılı bir sürece sokmuş durumda. Dün keza Mark Rutte'nin basın toplantısındaydım. Mark Rutte de burada Rusya'nın kayıplarından bahsederken Rusya'ya verilen zararı falan konuştular. Hı hı. O zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump ile resmi ziyaret kapsamındaki ikili görüşmelerinde bir Türk-Amerikan ilişkileri, bir de Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik bir takım hususlar, bir de Suriye boyutu var bu iş. Mesela işte Ahmet Şahra'nın Trump'la görüşmek üzere buraya gelmesi çok kıymetli. Biliyorsunuz Ahmet Şahra daha önceden de Trump'la görüşmüştü. Suriye'de bugün hangi gelişmeye imza atılıyorsa hep Türkiye'yi görüyorsunuz o gelişmelerin altında. Amerika Birleşik Devletleri örneğin Suriye'yi geçtiğimiz hafta içerisinde teröre sponsor olan ülkeler listesinden çıkarttı. Evet. Bunlar kendiliğinden olmuyor. Gerçekten bir Trump zamanı var Türk-Amerikan ilişkileri açısından. Ve Türkiye bu Trump zamanını iki ülkenin de lehine olacak şekilde çok iyi değerlendirdi. Dolayısıyla mesela şimdi dün Macron oradaydı. Neden? Çünkü yeni bir Suriye inşa ediliyor. Huzurlu bir Suriye inşa ediliyor. Özellikle kamu düzeninin sağlanması, memur maaşlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının yıllar sonra tekrardan yatırılır hale gelmesi gibi hususlar sağlandıktan sonra Şahra'nın %80 civarında bir halk desteğinin olduğundan bahsediyor.
1: Siz tam bu konuyu konuşurken şimdi haber koordinatörümüz İbrahim Güneş de Masada Ne Var programında birlikteydiniz. Şöyle bazı notlar gönderiyor. Mesela Şahra'nın yaptığı açıklamalarla alakalı biliyorsunuz Macron'la geldiğini. Diyor ki Şahra bu yıl hepimizin yaşadığı Hürmüz krizinden sonra dünya buradaki güvenli ve istikrarlı koridorların değerini fark etti diyor ve aslına bakarsanız Türkiye'nin de üzerinden geçecek.
3: Suriye yapmak istiyorum diyor.
1: Evet.
3: Ne olur istikrarlı bir Suriye olursa Suudi Arabistan petrolü direkt Türkiye üzerinden Avrupa pazarlarına gidebilir. Hürmüz Boğazı'ndan geçmek zorunda değil. Suriye, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye üzerinden. Mesela bakın ben Maarif gazetesini takip ediyorum. Diğer Jerusalem Post'ta falan da buna benzer haberler çıktı ama Maarif gazetesinde bir haber aynen şunu söylüyor. Suriye'den, Türkiye'den, Suriye'den geçen ve Hicaz'a kadar inen demiryolu, lojistik yolları dediniz ya, İsrail açısından stratejik tehdittir diyor. O zaman koyalım hükmümüzü 24 parkıyla. Günümüzün Lawrence'ı İsrail'dir. Günümüzün Londra'sı Tel Aviv'dir. Bu hattın yaptırılmaması için. Ellerinden ne geliyorsa ortaya koyacaklar. Dolayısıyla Şahra'nın burada olması İsrail'in asla istemediği bir şey.
0: Herhalde burada Yusuf Alabar'da bugün Suriye'de tam da Macron'u olduğu
1: görüşmeden 15 dakika sonra
0: esnasında deniyor hatta çok yakın
3: patladı.
0: Bir yerde iki bomba patladı. 2 Temmuz günü de bir bomba patlamıştı. Bunların hepsinin aslında bu süreçlerin önüne geçmek isteyen İsrail'in etkisi olduğunu görebiliriz.
3: Ben şöyle söyleyebilirim. Bilmiyorum katılır mısınız? DAEŞ konusunda Avrupa kamuoyunu konsolide etmek isteyen akıl Paris'te ve Charlie Hebdo'da nasıl bombaları patlatarak DAEŞ diye bir terör örgütü var Orta Doğu'da bununla da mücadele edilmesi lazım fikriyatını takip ettiyse ve bunu kim dizayn ettiyse Şam'daki bombaları da onlar patlatıyor. Çok açıktır. Aynen, çok evet. Nettir yani. O kadar artık toplum olarak bu iletişimin de bu kadar yoğunlaşması sonucunda neyin neden nasıl kimler tarafından ortaya koyulduğu konusunda net fikirlere sahibiz ki sadece biz değil. Yani şu an köyünde, kahvesinde, evinde falan bizi dinleyen vatandaşlar da bunu çok rahatlıkla artık tahlil edebilecek duruma geldiler. İletişimin boyutundan dolayı. Dolayısıyla şimdi bir Şahra yönetiminde Suriye var. İstikrarını sağlamış bir Suriye var. Oradaydık 24 TV ekibi olarak şunun süresi 4-5 ay önce. Şam'dan girdik, Dera'dan çıktık. Sevgili İbrahim Güneş de bizle birlikteydi. O esnada çok açık gördük ki istikrarını sağlamış bir Suriye herkesin çıkarına. Şimdi bunu anladı Macron. Dün gitti Şahra'yı ziyaret etti.
0: İlk Avrupalı lider olarak.
3: Kardeşim biz bu Suriye'yi ortaya çıkarmak için bedel ödeyip Suriye'ye harekatlar düzenleyip PKK terör örgütüyle, YPG ile, DAEŞ'la mücadele ederken siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu operasyonlarına ambargoyla karşılık veriyordunuz. Evet. Şimdi Türkiye'nin oluşturmuş olduğu bu vahada ne kapabilirimin telaşına düşmüşsünüz. Şam'ı ziyaret ediyorsunuz. Edin tabii ki hiçbir beis yok ama bugünkü Şam'ın istikrarlı yapısının sağlanmasını Türkiye sağladı ve Avrupa'daki düzensiz göç hareketlerine de olumlu yönde tesir etti. Birçok Suriyeli Halep'e dönüyor, Şam'a dönüyor. Şimdi Türkiye'ye teşekkür ve bir de özür borcunuz var. Ambargo uyguladınız, buraya yapamazsınız bunu dediniz, edemezsiniz dediniz. Şartlar zaman içerisinde Türkiye'nin dediği noktaya geldi. Bu Trump zamanındaki önemli bir kazanımdı. Çünkü Obama-Biden yönetimi, Brett McGurk dedikleri bir Amerikalı Lawrence seçtiğinde orayı çok güzel formatlamaya kalktılar. Ama tabii suni yapılar bir şekilde ayakta kalamıyor Mustafa Daş'tan. Yani Suriye'nin içerisinde %5, %6 bir Kürt nüfusu var. Bunların da büyük bir çoğunluğu YPG'ye mesafeli ve ENKS dediğimiz örgütlenmeyle birlikte hareket ediyorlar. Ki 210 kişilik bir Suriye parlamentosu oluşturuldu. Bu parlamentonun içerisine hiçbir YPG'li unsur milletvekili olarak giremedi. Diğer Kürt muhalif grupların içerisinden şara seçimini yaptı. Mesela bu Türkiye'de YPG işte Suriye'nin yarısını aldı. İşte Ferid Abdüşahin Suriye Cumhurbaşkanı olacak diye dünyadan bir haber müptezeller ekranlarda yorumlar yapıyorlardı. Şu konulara dair tek kelam etmiyorlar. Neden gündemlerinde bile yok. Onlar için suistimal edilebilecek hangi alan varsa o. Mesela çıkmış bir milletvekili Anıtkabir'e gitmeyen devlet başkanlarının diyor yoklamasını alacak. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu mudur sizin vizyonunuz? Biz tabii ki Gazi Mustafa Kemal'i ziyaret etmek isteyen devlet başkanlarının oraya yaptıkları ziyareti elbette takdirle karşılarız. Bu ayrı bir şey. Ama buraya 30 küsur devlet başkanı geliyor. Ve siz oraya gelmeyenlere elinize kağıt kalem alıp yoklama çizelgesi...
0: Yani
3: nasıl bir fayda olmuyorsunuz? Yani? Şimdi dolayısıyla lafı şuraya getirmek istiyorum. Çok önemli görüşmeler yapılıyor. Sen birçok boyutu var dedin ya.
1: Tabii.
3: Suriye boyutu var, Zelenski boyutu var, Ukrayna Savaşı boyutu var, NATO boyutu var, savunma sanayimizle ilgili boyutu var, Türkiye'nin gelecekte çizeceği projeksiyonla ilgili boyutları var. Ben şunu görebiliyorum yalnız. Türkiye kendi gelecek tasavvurunu çok iyi kurguladı. Bunu Avrupa'ya da, Amerika Birleşik Devletleri'ne de çok net cümlelerle söyleyip ikna diplomasisini kullanabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri bizim her dediğimizi yapmak zorunda. Elbette değil. Ama ikna diplomasisi diye bir şey var. Yani efendim burada birlikte hareket edersek coğrafyanın kazancı bu olur. Amerika'nın kazancı bu olur. Türkiye'nin kazancı bu olur. Bunlar açık açık ortaya koyuldu. Ya Türkiye bunu Libya'da mesela yalvara yakara anlattı dersek mübalağa etmiş olmayız. Ya dediler ki bak Halife Hafter Rus Wagner'le birlikte ve Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail destekli burada büyük bir istikrarsız çıkartacaklar. Eğer Libya Rusların eline, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'in eline geçerse Avrupa düzensiz göçten çok muzdarip olacak. Söyledik, dinleyen olmadı. Libya'da huzur var. Düzensiz göç önlendi. En çok Avrupa istifade etti. Bunları yüzlerine çarpmak lazım artık.
1: Evet.
3: Diyeyim, ben toparlamış olayım.
1: Fadime Hanım, kısaca bir değerlendirme alayım. Yeniden tören alanına gideceğim. Buyurun.
0: Şimdi Türkiye'nin dış politikasının bence bu özellikle 2004 İstanbul zirvesinden bugüne doğru bakarsak kuşkusuz yani 77 yaşına ulaşmış bir NATO zirvesi içerisinde Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle de bazı kritik evreler vardır. Ama yakın dönem üzerinden bakalım. Hani öncesini zaten biliyoruz. NATO'nun ileri karakolu, piyade deposu gibi bakıldığını biliyoruz. Onunla sınırlı tutulduğunu, kısıtlandığını ve bizim de bu kısıtı kabul ettiğimiz dönemler bunlar. Bunlar aynı zamanda işte Gladio'nun komünizm korkusuyla burada canlı tutulduğu, Türkiye demokrasine darbelerin yapıldığı, terörün desteklendiği süreçlerden bahsediyoruz. Ama Türkiye ne zaman omurgasını düzeltti, ayaklarının üstüne kalktı ve işte kendi menfaatini önceleyen siyaseti hakim kıldı diye baktığımızda 2003 sonrasına bakmak zorundayız temel olarak. Yani bugün eğer Türkiye NATO içerisinde de bir zirvedeyse ve NATO zirvesini Ankara'da yapıyorsa bütün bu çerçevede konuşuyoruz. Çok pozitif bir gündemle konuşuyoruz. Bunu sağlayan şey işte bu 24 yıl içerisinde yani 2004 zirvesinden bu yana Türkiye'nin aldığı o çok kritik kararlar, evreler ve bunu yapabilmek için de sağlam bir siyasi irade, siyasi istikrar yani her seçimden başarıyla çıkmış ve seçmenin, vatandaşın kabulüyle yeniden yetkilendirilmiş bir hükümetin istikrarla aynı siyasetleri yapması, hukukun önünde, üstünde, millet iradesinin önünde, üstünde tutulan o vesayet odaklarını temizlemesi, darbeyi önlemesi, terör örgütlerinin tamamı ama bunu elbette hani DHKPC, DH, PKK kuşkusuz bunları kastediyorum ama FETÖ gibi bir darbe ve işgal, bir ajan örgütü yapılanması ki hani kendini görünmez kılmak üzere bir terör örgütünden bahsediyoruz. Onun da temizlenmesi ve o işte 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünü kutlayacağız bir hafta sonra, anmasını yapacağız. Şimdi peki. 15 Temmuz'un 10. yılında Türkiye NATO'yu büyük bir umutla ve beklentiyle buraya toplayabilen bir ülke. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve bu siyasi istikrarın, bu kararlılığın devamı Türkiye açısından şart, bölgenin güvenliği açısından şart. Kuşkusuz işte konuşuyoruz, hani dosyalar var, Avrupa dosyası, yakın bölge, Ukrayna, Suriye dosyası, Karadeniz'in güvenliği çok önemli elbette, Baltık yeni bir denklem mesela, bütün bütçeleri durumuna baktığımızda, çünkü %5 hedefini kim tutturacak, kim önde gidiyor diye baktığınızda, dün sizinle de konuştuk hatta ofiste, yani %3'ün üstünde biz seviyeye gelen ülkelerin hepsi Baltık ülkeleri. Çünkü korku onlar için çok yakın, Rusya yakın ve tehlikeyi evet, daha fazla hissettikleri için daha fazla bütçe ayırabiliyorlar vesaire. Yani bunların hepsi NATO'nun kendi gündemi ama Türkiye'nin gündemi açısından, Türkiye zaten kendini koruma kabiliyeti olan bir ülke ama NATO'nun içinde olmayı önemsiyor. NATO bunca çalkantıya rağmen hala dünya üzerindeki en güvenli ve en uzun ömürlü ittifak, güvenlik ittifakı. Bunu yadsıyamayız. Sözünün geçtiği bir dönemde NATO'da olmak ve NATO'nun yönünü tayin eden ülkelerden biri olmak Türkiye açısından çok kıymetli ve bunun altına çizmek gerekiyor. Yoksa diğer dosyaları konuşuyoruz zaten, hani başlıkları, ama az sonra yani biliyorum sözde bağlayalım. Sayın Cumhurbaşkanı külliye geçtiler mi bu arada?
1: Gelecekler, birazdan oraya
0: konuk
1: bağlayacağız.
0: Konuk evindeler değil mi şu anda? Konuk evindeler. Ben de böyle bağlamış olayım. Yani buradan çıkacak çıktı. Hem Trump-Erdoğan görüşmesinden çıkacak çıktı. Hem de NATO zirvesinden çıkacak sonuç bildirgesi. Türkiye'nin vizyonunu dünyaya, bölgesine kabul ettirdiği ve kendi yoluna emin adımlarla yürüdüğü bir nokta olacak. Ve şu ana kadar da gerçekten her işleyiş, yani iletişim başkanlığının kurduğu şu düzen, Ankara gibi bir büyük bir başkentte caddelerin düzenlenmesi, güvenliğin ve elbette akışın, gündelik hayatın akışında en küçük bir pürüz olmadığını, bunun da büyük bir operasyon, büyük bir organizasyon olduğunu hatırlamak gerekiyor. Gittiğim bütün salonlarda bir düzen ve ahenk gördüm. Mesela bunu Madrid 2022 zirvesinde bu denli görmemiştim. Bunu Türkiye çok büyük bir başarıyla şu ana kadar gerçekleştirmiş durumda. Bu açıdan da kendimizi tebrik etmeliyiz Türkiye olarak.
1: Çok teşekkür ederim saygısız Ankara temsilcisi Sayın Fadime Özkan, değerli yorumlarınızla.
0: Çok
1: teşekkür ederiz. Aynı zamanda Sarp Tekdar Genel Yayın Yönetmeni ve Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Konabar'da çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. Yayınlarımıza devam ediyoruz. 24'te NATO özel yayını devam ediyor. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ı Ankara Havalimanı'nda karşılamıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesini bekliyoruz ikilinin. Peki tören alanındaki son durum ne? Muhabirimiz Yağmur Yıldız bizi tören alanı bekliyor. Hemen şöyle bir dönelim kendisine. Oradaki son durumu da Yağmur Yıldız'dan bir kez daha alalım.
2: Mustafa Daş'tan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak havalimanında karşıladı. Oldukça samimi pozlar görüyoruz. İkilinin arasındaki diyaloğun iyi olduğunu biliyoruz ama bugüne yansıyan pozitif kareler de var ki ekranlara getiriyor sevgili editörüm Helin Kaya. Hemen buranın atmosferini de aktaralım. Çok yoğun bir basın katılımı var. Türk ve Amerikan basın mensupları işte bu noktada hem zirveyi hem de Erdoğan Trump Trump görüşmesini takip etmek üzere yer alıyor. Oldukça yoğun kalabalık bir basın ekibinin bu noktada olduğunu söyleyelim ki aslında bu neredeyse üçte biri. 3000'den fazla basın mensubu bu zirveyi hem Mustafa Daşlan'ın bulunduğu alanda hem de Uluslararası Medya Merkezi'nde takip ediyor. Şimdi yeniden şöyle bir tören alanına çevirelim kameralarımızı ve elbette Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan gelen o ilk kareleri de yeniden ekranlarımıza getirelim dilerseniz. Tören alanını kameraman arkadaşım Gökhan Bektaş ekranlarınıza getiriyor. Hemen protokol kuralları gereği konuk ülkenin bayrağı göndere çekilir. Ay yıldızlı Türk bayrağının yanında Amerikan bayrağı göndere çekilmiş durumda. Tabii biraz farklılıklar var tören alanında, onu ifade edelim. Özellikle yeni eklemeler var. Örneğin yakıcı, kesici, serden geçti, cebeci ve topçu unsurlarından oluşan Tarihi Osmanlı Birliği yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası törende yerini alan isimler arasında. Tabii Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Türk Yıldızları Akrobat Sistemi'nden de 7 adet F-5 gösteri uçağı Ankara semalarında külliyenin üzerinde bir gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Resmi karşılaştırılacak. Kutlama töreninin başlamasıyla o uçuşun da başlamasını bekliyoruz Ankara'da. Tabii baktığımızda 16 Türk Devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı var. Pek çok hazırlık tamamlandı. Şimdi Gökhan Bektaş'tan heyeti de ekranlara getirmesini rica edeceğim. Resmi karşılama töreninde Türk ve Amerikan heyetleri yer alacak. O noktada bu mesafeden görebildiğim kadarıyla Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i kadraja getirebiliriz. MİT Başkanı İbrahim Kalın var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler var heyette yer alan isimler arasında. Ki onlar da şu an Amerikan heyetiyle kendi aralarında bir sohbet gerçekleştiriyorlar. Resmi karşılama töreni öncesi Türk ve Amerikan heyetlerinin tören alanında bir arada olduğunu ifade edelim. Ankara'dan canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saat dilimi içerisinde Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan İlk olarak Ankara Havalimanı'nda Trump'ı karşıladı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi Cumhurbaşkanı. Trump'ın elbette protokol güzergahı üzerindeki gelişine yakın bir dakika kala Cumhurbaşkanı Erdoğan da külliyede ana kapıya geçecek ve bu noktada Trump'ı resmi törenle bir kez daha karşılayacak. İki ülkenin ulusal marşları okunacak. Ardından Trump tıpkı havalimanında olduğu gibi Onur Kıtası'nı selamlayacak. Protokol kuralları gereği merhaba asker diyerek Türkçe selamlamasını bekliyoruz yine bu noktada. Tabii baktığımızda heyette yer alan isimler tören alanında aslında hemen bize yakın bir noktada bulunurdu ve liderlere karşılıklı takdim edilirdi. Format biraz değişik demiştim. Heyette yer alan isimler de aslında biraz da platform olarak arka noktadalar. Dolayısıyla liderlere heyetlerin takdimi eğer o noktada dururlarsa olmayacak. Onu ifade edelim. Tören güzergahında ilerledikten sonra hemen merdivenlere gelecek iki lider. Günün anısına bir aile fotoğrafı çekimi olacak ve ardından resmi karşılama töreni sona erecek. İkili görüşmeye geçecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump ve elbette heyetler arası görüşmelerde olacak. Tören alanında bulunan heyetlerin de bir araya gelmesini bekliyoruz. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ilk olarak Kanada ve Finlandiya liderlerini kabul etti. Akşam saatlerinde de eşi Emine Erdoğan'la birlikte liderler onuruna verilecek resepsiyona katılacaklar. Akşamki resepsiyona kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm mesaisini aslında ABD heyetine ayırmış durumda. Bu kapsamda akşamki resepsiyona kadar hem ABD Başkanı Donald Trump'la ikili hem de heyetler arası görüşmeler olacak. Tabii baktığımızda zirvenin yani NATO Liderler Zirvesi'nin en önemli başlıklarından biri savunma sanayi. Bu alanda NATO 3.0 vizyonu Ankara'da hayata geçirilecek. Bu alanda atılacak adımlar istişare edilecek. Ki aslında ATO Kongresium'da Defense Expo ile NATO başlangıcını yapmış oldu. Savunma forumu kapsamında ilk mesaj ATO Kongresium'dan verildi. Tabii bununla birlikte baktığımızda NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin önce basın toplantısı gerçekleşti dün. Ardından bugün Defense Expo'nun açılışında konuştu. Verdiği mesajlar önemliydi. Onlarca milyar dolarlık yeni sözleşmeleri duyuracağız ifadesini kullandı. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı birçok şeyden NATO'nun faydalandığını ifade etti. Onun yanı sıra Aselsan örneğini bir kez daha yeniledi ki Aselsan'ı ziyaret etmişti hatırlarsanız Mark Rutte. Bu alanda özellikle Türkiye'nin savunma sanayi aracılığıyla ittifak içerisindeki birçok ülkeyi desteklediğini dile getirdi. Türkiye'de sadece Aselsan değil elbette 3000'in üzerinde savunma sanayi şirketi olduğunu da dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. Önemli açıklamalar var. Elbette gün içinde hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de açıklamalarda bulundu. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği mesajlara çevrildi. Mark Rutte kendimizi savunmak için ihtiyacımız olan şeyleri Türk savunma sanayisi karşılıyor dedi. Türkiye NATO'nun en büyük silahlı kuvvetlerinden birine sahip ve iyi eğitimli. Özellikle son 5-10 yılda savunma sanayi altyapınızı hızla geliştirdiğiniz ifadesini kullandı.

Türkiye'nin S-400 tedariği hakkında tarafların, müttefiklerin kendi arasında bunun çözülebilecek bir konu olduğunu da dile getirdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte. İlk olarak yeni havalimanında karşılandı ABD Başkanı, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak.

0: oldukça önemli. F-35 ve savaş uçağı motoru konusunda, katsa yaptırımları konusunda görüşülecek pek çok dosya var. İkili ilişkiler, özellikle ticaret hacminin arttırılması ve ticaret savunma alanlarında atılacak adımlar önemli. Ama bunun yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler de var. Bu alanda özellikle baktığımızda Türkiye'nin ateş çemberi içinde barışı tesis eder bir ülke pozisyonuna geldiğini biliyoruz. Bu anlamda da özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek kuzeyde Rusya-Ukrayna, gerek İran savaşı başta olmak üzere bölgesel barış ve istikrar noktasında önemli hamleleri var. Arabuluculuk tesis ettiğini biliyoruz. Pek çok konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde müzakereler gerçekleştirildi. Adeta bu çift başlı Selçuklu Kartalı dediğimiz vizyonla Cumhurbaşkanı Erdoğan diyalog ülkesi ve lideri haline geldi. Tabii bugün özellikle İran ve Hürmüz krizi noktasında hangi mesajlar verilecek? İttifakın geleceği konusunda ve elbette Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere çatışmalar ve krizler noktasında iki lider hangi mesajları verecek? Elbette törenden sonra ve görüşmelerden sonra canlı olarak o mesajları aktaracağız. Dilerseniz tören başlayana kadar biz buradan bir virgül koyalım ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, muhabirimiz Yağmur Yıldız ve kameramanımız Gökhan Bektaş'a teşekkür ediyoruz. An be an gelişmeleri oradan almaya da devam edeceğiz. Dediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hazırlıklar tamamlandı. Artık liderler Ankara'ya geliyor. Donald Trump Ankara'ya geldi. Birazdan da Yağmur'un aktardığı alanda Donald Trump için bir karşılama töreni düzenlenecek. Yine kıymetli bir konuğumuz yanımızda. Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya. Bizler saygılar hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Dünden beri çok yoğun bir tempo içerisindeyiz. Sizler canlı yayındaydınız. Burada arkadaşlarımız canlı yayındaydı. Bugün görevi biz devraldık. Donald Trump geldi Ankara'ya. Tabii beklenen ziyaretlerden bir tanesiydi. En çok merak edilen isimlerden bir tanesiydi. İlk fotoğraflar, ilk görüntüler de geldi. Şimdi birazdan hemen arkamızda da karşılama töreni düzenlenecek. Temasta Türkiye ne bekliyor, siz ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle tabii biz dün akşam bir briefing saatini falan yaparken hep şunu söyleyeyim. İlk karşılaşma nasıl olacak?
1: Evet.
2: İlk temas. Ki lastiklerin ilk değdiği andan itibaren olumlu geçme hevesiyle o heyecanımız yükseldi ki kapılar açıldı. Donald Trump merdivenlerden indi ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la temasın gayet sıcak olduğunu, ilk o beden diplomasi deriz ya, söyleyebiliyorsunuz. Tokalaşmaları, yüz ifadeleri çok olumluydu, çok iyiydi. Ve tabii biraz evvel sizin ifade etmiş olduğunuz gibi arkamızdaki külliyede tekrar bir araya gelecekler. Hatta misafirhanede galiba bir yarım saatlik, değil mi, bir toplantı, evet, olmuş. Yine bir ufak temaslar olmuş. Yani zirve içinde zirve olacak Mustafa Bey. Bunu söylememiz gerekiyor. Dolayısıyla toplantı başladıktan sonra tabii dosyalar bir bir açılacak. Özellikle Donald Trump'ın dosyası, yani çantasında getirdiği en önemli dosya tabii ki kasa yaptırımları olduğunu düşünüyorum. Ve arkasından tabii hem Kaan motoru hadisesi ve F-35 meselesinin çözümü noktasında da bence ciddi istişareler olacak. Ukrayna meselesi, hep konuştuğumuz gibi İran hadisesi, İran'daki savaş, kalıcı barış nasıl çözülür, bu olacak. Ama ben şunu hissediyorum Mustafa Bey, tabii benzer şeyleri konuşuyoruz dünden beri ama ben Donald Trump'ın şahsi özelliklerinden biri olarak bir iş adamı kimliğiyle, işbirliği alanlarıyla çatışma alanlarına mesafe koyabilen bir lider. Yani bizim evet Türkiye ile aramızda sorunlarımız var diyordur mutlaka ama işbirliği yapma imkanımız da var. Dolayısıyla biz sorunlu alanlara bir şal atalım, işbirliği imkanlarımızı nasıl arttırabiliriz onun üzerine gidelim diyen bir Trump olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Donald Trump da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki liderler diplomasisi çarkı da şu an için sağlıklı işlemesinin sebebi de bu. Biliyorsunuz Türk-Amerikan ilişkileri hep bir bahar dönemi geçirmiştir. Ama arkasından gelen kış döneminin kapanmayan dosyalarıyla biz hep karşılaştık. Bu bahar dönemi eğer başlayacaksa bundan sonra yeni bir kış dönemine girmemek üzere bence artık müttefiklik ilişkilerinin, Türk-Amerikan ilişkilerinin bir daha işte başka türlü sebeplerle zarar görmemesi adına belli bir seviyeye gelmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi buradaki toplantı başladıktan sonra, birebir görüşmeler başladıktan sonra bence hem NATO nezdinde hem de tabii ki Türk-Amerikan ilişkileri nezdinde çok önemli bir sürecin başlayacağı bir dönem içerisindeyiz. Ve Donald Trump biliyorsunuz zaten ilk yani Beyaz Saray'da ilk konuşmasını yaptığı zaman yanında Mike Rutte varken de söyledi. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan zor adamdı ama seviyorum onu dedi. Onun için gidiyorum zaten dedi. Dolayısıyla bunu dedikten sonra buraya geldiğinde de aynı yüz ifadesi ve aynı

0: ritimle hissettiriyorsa bize, demek ki Donald Trump'ta söyledikleri hadiseler noktasında bir yardım olmayacak. Hani büyük bir hediyeyle gidiyorum demişti. O hediye noktasında ben bir salvo yapacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla benim şahsi görüşüm son olarak buradaki toplantıda, yani artık külliyede başlayacak olan birebir liderler görüşmesinde kritik dosyalar adına ben olumlu bir ilerlemenin sağlanacağını, hepsinde bir sonuç alamasak bile bence yakın vadede sonuç alabileceğimiz bir pencerenin aralanabileceğini düşünüyorum.
1: Önemli bir isim daha katıldı aramıza. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Mustafa Kartoğlu. Efendim hoş geldiniz yayına.
2: Teşekkür ederim.
1: Şimdi Donald Trump Türkiye'ye geldi. İlk fotoğraflar, ilk görüntüler de verildi. Siz ilk temasları nasıl buldunuz? Bu baş başa yapılacak bir görüşme de var birazdan. Burada bir karşılama töreni de gerçekleşecek. Türkiye neler bekliyor bu görüşmelerden?
2: İki tarafı var bu işin, biliyorsunuz. Bir de sadece bir NATO zirvesi yapılmıyor. Aynı zamanda bir Türkiye-Amerika zirvesi de yapılıyor. Obama döneminde, Obama'nın ilk ziyaretinden ilk yılında yaptığı ziyaretten bugüne, Trump'ın ilk döneminde de bir ziyaret olmamıştı. Ankara'ya ziyaret olmamıştı en azından. G20 haricinde. Çok da bu süre içerisinde de belki ondan önceki ilişkiler tarihinde olmayacak kadar fazla konu birikti. Bu konuların da neredeyse tamamı kriz.
1: Hepsi çözülmesi gereken başlıklar.
2: Çözülmesi gereken başlıklar. Trump döneminde yaşanan bazı krizler vardı. İşte Rahip Brunson krizi vesaire falan. Onlar bir şekilde çözüme kavuşturuldu. Ama onun o günlerde attığı bir adım kriz olarak hala devam ediyor. O da Katsa krizi. Bir krizleşmedi belki ama bir kriz potansiyeli olarak orada duruyor. Asıl beklenti biraz onun ortadan kaldırılmasının yolunun açılması. Bir kararla başladı ama bir kararla tamamlanmadı. O yüzden yine bir kararla yolu açılacak ama o kararla tamamlanmayacak, devamında tamamlanacak. Dolayısıyla biraz bu Trump'ın Washington'da verdiği mesajın, yani Kaan için test motorlarının teslimi, F-16'ları modernizasyonu ve bugünlerde artık F-35'lerin teslimi de konuşuluyor. Ama teslim tek başına yeterli mi? Yeniden programa girmek ne kadar mümkün olabilecek? Evet, zor gibi konuşuyor ama aslında o programdan dışlanması daha zordu. O sağlandıysa geri dönüşte sağlanabilir. Orada bir problem yok. Çünkü Amerikalılar zamanında Lockheed Martin şirketi Türkiye'den doğan boşluğu doldurmak için 1,5 yıl harcadı. 1,5 yıl içerisinde uçak parçalarının üretilmesi sağlandı ama onların bazı parçaların yerine oturmadığına dair raporlar da okudum ben. Çünkü Lockheed Martin düzenli olarak kongreye rapor veriyor üretimle ilgili. Pahalandı uçak. Fiyatı arttı, üretim fiyatları arttı, maliyetler arttı. Sonra tekrar onu biraz daha düşürmeye çalıştılar. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin orada Türkiye'ye ihtiyaç duyulması meselesi çok hala net ve can alıcı bir noktada duruyor. Öbür taraftan Türkiye-Amerikan ilişkileri sadece askeri ilişkiler değil, siyasi ilişkiler de çok önemli. Biliyorsunuz Biden dönemi siyasi ilişkilerde kriz dönemiydi. Türkiye'ye karşı atılan adımlar 15 Temmuz'da dahil buna. O dönemin ekibi aynı şekilde Suriye'de PKK'ya verilen destek konusunda, CENTCOM'da yaşanan sorunlar, bunların her biri ayrı ayrı kriz dosyalarıydı. Bunları Türkiye bu krizleri burada kendisi çözüme kavuşturduğu için ortadan kalktılar. Yoksa siyasi ilişkilerle ortadan kalkmış bir durum yok.
1: Tabii.
2: Türkiye sahada bu sorunu ortadan kaldırdığı için kriz ortadan kalktı. Fakat siyasi olarak yeni bir zemine oturduğuna dair de öyle elimizde bir belge yok.
1: Somut bir şey yok.
2: Somut bir şey yok. Çünkü bunun devletler kağıtlarla konuşurlar. Kağıda bir şey dökülüp altına imza atılmadıysa o konu ortadan kalkmış değildir. Şimdi olan şey, beklenen şey bunların kağıda dökülmesi. Yani Katsa'nın kaldırılması, ki F-35'ten bahsettiğiniz anda Katsa'nın orada durmaması gerekiyor. Diğer satışların devamı niteliğinde olanlar bir şekilde devam eder. Katsa'ya rağmen de devam eder. Ama F-35 meselesi Katsa'ya rağmen devam edebilecek meselesi bir mesele değil. Dolayısıyla Katsa'nın kaldırılması bizim için esas olan o. Dediğim iki ziyaretin iki cephesinden bir tanesi Amerika-Türkiye arasındaki siyasi ilişkiler. Bunun askeri ilişkilerde, savunma ilişkilerinde ve coğrafi ortaklık, coğrafyada karşılık bulan ortaklık anlamında, bölgesel anlamda Türkiye'nin ne ifade ettiğini ortaya koyabilecek bölgesel

0: Küresel ilişkilerin Amerika cephesinden görünen kısmı. Çünkü biz başından beri sadece sorun anlamında Amerika'nın PKK uzantılarına verdiği destekle değil. Ama İsrail'in Orta Doğu'daki varlığından beri biz Amerika Birleşik Devletleri ile Orta Doğu'da konuşuyoruz. Çünkü Birleşik Devletler olmasa İsrail de yok.
1: Evet.
0: İsrail'in varlığı bize Amerika Birleşik Devletleri ile bölgede ortak komşu yapıyor. Irak işgalinden sonra sınır komşusu oldu. Suriye'de YPG PKK'ya destek verdiği zaman tırnak içinde askeri çatışma alanı olarak komşu oldu. Bunların çeşitli veçeleri var. Fakat bugün geldiğimiz noktada Türkiye diğer alanlardaki bireysel kabiliyetleri ve harekatlarıyla bazı sorunları ortadan kaldırdı. Fakat İsrail sorununu ortadan kaldıramadı.
1: O hala duruyor.
0: O hala duruyor ve İsrail'in yanında bir Amerika Birleşik Devletleri bizi hasım haline getiriyor. Doğru da. Şu anda da İsrail'in çalışma alanı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi yanında Türkiye'nin hasmı haline getirmek. Bugünlerde yaptıkları açıklamalara baktığınızda, son NATO zirvesi yaklaşırken yaptıkları açıklamalara baktığınızda, hatta NATO zirvesi başladığında dün bugün Avrupa'da, Amerika'da kontrolleri altında olan medya organlarında yayınlattıkları yazılara, haberlere baktığınızda, yorumlara baktığınızda Türkiye'nin
1: NATO'da mı? Türkiye
0: için, tabii, Türkiye için bir insan hakları karnesi çıkartmaya çalışıyor. Kim? İsrail. İsrail ve insan hakları karnesi. Komik, evet komik, gülünesi bir şey. Ve fakat aslında İsrail'in ne için çabaladığını göstermesi açısından da önemli.
1: Evet.
0: Fakat Trump'ın başından beri buna prim vermediğini de görüyoruz. Bu önemli bir şey. Trump'ın aslında bir taraftan, bırakın Türkiye'yi, İran'ın devlet kapasitesini ortadan kaldırmamak, İran'ın bazı konularda elini rahatlatacak, maddi olarak elini rahatlatacak finansal imkanlarını güçlendirerek aslında İsrail'in bölgede tek başına hareket, Amerika'ya dayanarak, onun silahlı gücüne, onun siyasi gücüne dayanarak tek başına hareket etmesini de istemediğini gösteriyor Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi orası çok ekstrem bir durum ve bu kadar olabiliyor. Ama Türkiye için öyle bir ekstremlik yok, öyle bir marjinallik yok. Türkiye, İsrail'in dengelenmesi, İsrail'in vahşetinin, vahşiliğinin, vahşi politikalarının dizginlenmesi açısından çok önemli bir denge kaynağı bölgede. Ve Birleşik Devletler Başkanı Trump'ın politikalar arasında bunun da olduğunu düşünüyorum. Bugüne kadarki verileri bana bunu düşündürtüyor. Ne kadar planlanmıştır onu bilemem ama devlet politikası olarak Amerika'nın İsrail politikası, İsrail'i koruyarak denetleme üzerine kuruludur başından beri. Yalpalamıştır, etmiştir ama temeli budur. Bugünkü görünüm nedir? İsrail bu korumayı denetlenmeden sağlayabiliyor. Ve Amerika da bundan rahatsız. Onun için Türkiye bu anlamda Amerika'nın istediği denetlemeyi, sınırlandırmayı sağlayacak bir ülke olarak iki ülke arasında bir mutabakata ihtiyaç duyuyor. Yani bu fiilen bu sonucu versinden resmen de böyle bir sonuç, böyle bir etki üreteceği varsayımını gösterecek bir ikili ilişkiler çerçevesine oturmak zorunda. Benim beklentim. NATO tarafında da Türkiye NATO için şu anda bir mıknatıs görevi görüyor. Bütün ortakları, kavgalı, tartışmalı, bağırış çağrışmalı bütün ortakları bir araya getirerek yeniden bir nikah tazeleme masasına oturtan ülke şu anda. Trump Erdoğan için buraya geldim diyor. Avrupalılar da Trump için buraya geliyorlar. Şimdi o yüzden bu işbirliğini yeniden tesis edecek, NATO'nun birliktelik görüntüsünü yeniden verdirecek bir ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O yüzden de bu işin buradan üçüncü bir alana daha, üçüncü bir anlama daha geçiyor, işaret ediyor. İkili ilişkiler NATO'nun yeniden güçlü bir ittifak olduğunun en azından görüntüde verilmesi, Üçüncü tarafı da Avrupa Birliği'nin, Avrupa'nın güvenliği açısından NATO'ya alternatif, NATO'ya rakip, NATO'dan ayrı bir formasyon üretmemesi. Şimdi ürettiği bir formasyon var. SAFE güvenlik programı, güvenlik programı diyelim. Bu tabi askeri güvenlik anlamına gelmiyor. Askeri sanayi finansmanı anlamına geliyor. Bu burada Avrupa Birliği üyesi değil Türkiye.
1: O yüzden
0: ve oradan
1: zaten.
0: Ha şimdi orada da nereyi referans alıyorum? Bugün ATO tarafında yapılan konferansta Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in altını çizdiği konu. NATO'ya rakip bir SAFE düşünmeyin. Bir Avrupa güvenliği düşünmeyin. Bu programın içinde Türkiye'de olmalı. Bunu NATO çerçevesinde düşünün.
1: Tabii.
0: Çünkü Avrupa Birliği'nin üyelerinin, da Brüksel'in, Avrupa Birliği yönetiminin çok enteresan bir Türkiye'yi rakip olma olarak görme durumu var. Ne diyorlar? Rusya. Balkanlarda Türkiye, Rusya ve Çin'in etkinliğini görmek istemiyoruz.
1: Raporlarında bunun altını çizdiler.
0: Bir saniye. Yani Rusya ve Çin, Türkiye. Ne demek Türkiye?
1: Evet.
0: Avrupa Birliği'nin müzakereci üyesi. Ve hani 6 şart kaldı. Hadi 6'sını da tamam kabul ettik. Hadi ne olursa olsun dedik. Dediğin andan itibaren üye kabul etmek zorunluluğunu kabul ettiğin bir ülke. 2. NATO müttefiki. Ve sen onu Çin'le ve Rusya'yla birlikte anıyorsun. Dün Macron anıyordu bunu. Bugün de von der Leyen anıyor. Kendisi de burada. Şimdi siz hangi kafayla çalışıyorsunuz? Ve yani çok basit. Başka bir şey daha. Çocuk oyuncağı gibi. Gümrük birliğiniz var. Bunu güncellemeye çalışıyorsunuz. Biz de bunu çok istiyoruz diyorsunuz. Evet. Her şeyi açacağız diyorsunuz. Harika. Ama Made in EU diye, Avrupa Birliği'nde üretilmiştir diye bir yeni marka bir şey koyuyorsunuz. Ben de istiyorum bunu. Ama sen Avrupa Birliği üyesi değilsin. O zaman niye gümrük birliğimiz var? Yani hepsinde bir alt birim oluşturuyor. Türkiye'yi dışlayabileceği bir alan oluşturuyor. Bunu kasti yapıyor. Ve size karşı da kastım yok diyor.
1: Tabii.
0: Bakın bunu başkasının zekasıyla oyun oynamak zeki adamların, zeki insanların yapacağı iş değil. O yüzden Avrupa Birliği'nin Avrupa'nın ortalama zekasını yansıtması lazım. Birliğin yönetimi Avrupa'nın ortalama zekasını değil, ortalama içgüdüsünü yansıtıyor. İçgüdüyle hareket etmek zekaya hakarettir.
1: Belki ortalama zekalarını da yansıtıyordur.
0: Umarım öyle değildir. Ama Türkiye gerçekten muhatap olarak en az kendisi kadar zeki, kendisi kadar kabiliyetli, kendisi kadar devlet adabına ve ahlakına, geleneğine uygun davranışlar bekleyen bir ülke. Bunda da yerden göğe kadar haklı olan birkaç ülkeden bir tanesi. Şimdi biraz sonra görüntülere muhtemelen gelecek. Trump'ın karşılanması görüntüsünde göreceğiz. Orada 2000 yıllık tarihten geçip gelecek evet. Trump. Ve o 2000 yılın bir verdiği bir kültür var bu ülkeye.
1: Bir güven de var.
0: Bu ülkeye, bu yani o kültür varsa o güven de onunla beraber geliyor. O kültürü ne kadar reddedersen o kadar o güvenin de özgüvenin de azalıyor. Biz bunu Cumhuriyet tarihi boyunca çeşitli dönem dönem yaşadık. Türkiye'nin Yunanistan'la, Irak'la, Suriye'yle dengelenmesine falan. Hangi dengeden bahsediyorsunuz? Yunanistan'la Türkiye'yi aynı cümle içerisinde kullanmanız sadece bir takım mekanizmalarla ilgili konuşurken aynen. olabilir. Ama bir devlet geleneğinden, bir güçten, bir devlet kültüründen bahsediyorsanız bundan bahsetmeyeceksiniz. O zaman başka bir cümle kuracaksınız. Bu çok nettir. Ha, dikkat ederseniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı tartışmalarda kullandığı bir standart cümle var. Yapı var, cümle yapısı var. Yunanistan'la ilgili en son konuştuğunda biz Yunanistan'la bu tür konuları konuşmuyoruz. Arkasındakilerle konuşuyoruz dedi. Bakın bunu neredeyse Fransa içinde söyleyecek noktaya geldi.
1: Evet.
0: İsrail'le ilgili olarak da aynı şeyi söylüyordu. Doğrudan muhatap değil. Şimdi komşularınızdır, doğrudan muhatabınızdır birçok konuda, işlevsel birçok konuda. Fakat rağmen karar verici olduğunuz veyahut da ona karşı bir karar almanız gerektiğinde o zaman muhatabınız değildir. Çünkü kendileri sizinle arkalarına başkalarını almadan muhatap olamıyorlar. Bu laftan sonra Yunanistan'da bize herhangi bir sorun yaşamak.
1: Kesildi sorun var.
0: Sorun kesildi çünkü muhatabıyla konuştuğunuzda Yunanistan diye bir sorununuz olmuyor. Muhatabınız kim? Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'le ilgili durumda muhatabımız kim? Amerika Birleşik Devletleri. Sorun çözülüyor. Şu anda gördüğümüz noktada bu. Bakın Avrupa'yla da bizim tartışmamız, dalaşmamız falan yok. Neden? Çünkü biz İngiltere Avrupa'dan ayrı bir yol çizdi. Türkiye İngiltere ile Avrupa'dan ayrı bir yol çizdi. Ve Avrupa diye bir sorunu kalmadı Türkiye'nin. Peki Avrupa diye bir konusu yok mu? Var. Ama Avrupa'nın da o konunun muhatabı olması için Türkiye ile ilişkilerini Türkiye'nin hak ettiği, Türkiye'nin vazgeçemeyeceği çizgide sürdürmek zorunda. Zannediyorum oraya doğru da biraz bu zirveden sonra zorla yanaşacaklarına şu cümleyi kullanmama müsaade edin. Avrupa bunu kendi iradesi ile yapmalı bence. Eğer yapmazsa Amerika'nın iradesiyle yapacak. Bu da pek onurlu bir tavır olmayacak.
1: Bu kez Avrupa ile değil muhataplarımızla konuşuruz diyorsunuz yani.
0: Maalesef oraya doğru gitmese iyi olur.
1: Şimdi az önce Mustafa Bey'in söyledikleri içerisinde birkaç tane not aldım. Mesela İsrail'in dengesiz politikası ve ABD'nin İsrail politikasını tekrar rayına oturtabilmesi üzerine bir kapı aralamıştı Mustafa Kartoğlu. Bu NATO zirvesinden sonra, daha doğrusu Erdoğan ve Trump zirvesinden sonra ABD'nin İsrail politikasında artık bir denge görebilir miyiz sizce Furkan Hocam? Diğer taraftan da tabii katsa yaptırımlarıyla alakalı Türkiye bir şekilde kendi savunma sanayine yatırımlar yaptığı katsa yaptırımları bir yerden sonra artık anlamsız kalmaya başladı. Sadece katsa yaptırımları değil, Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelerin ya da Avrupa'daki diğer ülkelerin bize uyguladıkları yaptırımlar anlamsız kalmaya başladı. Bazıları aşıldı, bazıları aşılamadı. Aşılanlar hala somut hale getirilemedi. Onlarla alakalı da acaba bir anlaşma artık metinleri hazırlanır mı sizce?
2: Aslında Mustafa Hocam çok güzel özetledi. Bunun bir başlangıcı olabilir bu toplantı. Bu zirvede dediğim gibi hani bir bahar dönemi ama her baharın arkasından kapanmayan kış dosyaları geldi. Bunun olmaması için inşallah bu son bahardır. Yani ilk bahardır, arkasından yaz gelir diyeyim. Şimdi burada tabii ki şunu söylemek lazım. 1952'de biz NATO üyesi olduk. Ve NATO üyesi olduktan sonra Türkiye'nin yaşamış olduğu tüm badireli dönemler, yani darbe dönemleri, efendim ekonomik manipülasyonlar, krizler, siyasi çalkantılar, ekonomik ambargolar, askeri ambargolar ki 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrası biliyorsunuz Amerika'nın uygulamış olduğu bir askeri ambargo vardı ve biz bunun arkasında ASELSAN kurarak, savunma sanayi şirketimizi kurarak aslında bugünlere kadar gelmemizin tohumları atıldı. Diğer taraftan bakıyorsunuz Johnson mektupları, efendim siz elinizdeki NATO silahlarını Sovyetlere karşı kullanamazsınız. Niye? Çünkü Türkiye Kıbrıs'ta inisiyatif alıyor. Şimdi nereden nereye geldiğimizi aslında gösteren bir süreç olarak bunu görmek gerekiyor. Ve Avrupa'nın da aslında 2. Dünya Savaşı sonrası sizin göreviniz ekonomik bir dev olmak ama askeri bir cüce olarak kalacaksınız. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri sizin Big Brother dediğimiz uluslararası ilişkilerde büyük abiniz sizi koruyacak. Evet, son döneme kadar belki Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın tüm güvenlik sistemini organize etti, tahkim etti. Ama Donald Trump dönemiyle beraber işte NATO 3.0 dediğimiz hadise biraz işleri farklı yöne doğru çekmeye başladı. Şimdi Türkiye'nin burada kendini yeniden konumlandırması meselesi mi? NATO'nun efendim bir soğuk savaş kurumu olarak kendisini yeni döneme adapte etme meselesi mi? NATO bugün gerçekten bir yoğun bakımda mı? NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti mi? Bunlar hep konuşuluyor dönem dönem biliyorsunuz. Ama iş öyle bir hadise, öyle bir noktaya kadar geldi ki düşünün. Türkiye terörle mücadele ederken Türkiye değerli yalnızlık dediğimiz 15 Temmuz efendim 2016 sonrasında yaşadığımız hadiselerle terör örgütüne
1: Hocam,
2: karşı
1: buyurun. Bir virgül koyalım. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şu anda karşılama töreni başlıyor. Muhabirimiz Yağmur Yıldız hazır. Hemen kameralarımızı Yağmur'a çevirelim.
3: Sevgili Mustafa Daş'tan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ın konvoyu atlı birliklerle şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmek üzere hem atlı birlikleri hem de konvoyu canlı olarak ekranlarınıza taşıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz saat Ankara'ya indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak Ankara Havalimanı'nda Trump'ı karşıladı. Uçağın kapısı açıldıktan sonra Trump merdivenlerden indi ve hemen protokolde bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tokalaştı. İki lider bir müddet sohbet etti. Çok pozitif kareler yansıdı ilk görüntülere baktığımızda. Yani Trump Ankara'da ilk kareler dediğimizde Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte yansıyan çok pozitif yüzlerin güldüğü kareler gördük. İki lider havalimanındaki o karşılamanın ardından devlet konuk evine geçti. O noktada da yine bir müddet sohbet etti ve kameralara poz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu dakikalarda külliyede Cumhurbaşkanlığı külliyesinin kapısında ABD Başkanı Donald Trump'ı bekliyor. Aracının artık an itibariyle külliyeye girdiğini ifade edelim bizler de. ABD Başkanı Donald Trump külliyede son dakikasını paylaşıyoruz sevgili izleyicilerimizle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'ı külliyede külliyenin kapısında karşılıyor konuk lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yıllar sonra 17 yıl sonra ABD Başkanı Türkiye'ye geldi ve evet karşılamadan görüntüler canlı olarak bir kez daha ekranlarınıza geliyor. Bir tokalaşma yapıyor iki lider. Bir kez daha sohbet ettiklerine tanık oluyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da külliyede. İki lider şimdi törende ilk olarak ulusal marşların okunacağı alana geçecekler. İki ülkenin ulusal marşları okunacak. Ardından ABD Başkanı Donald Trump onur kıtasını selamlayacak. Protokol kuralları gereğince merhaba asker diyerek Türkçe selamlaması bekleniyor. Şu dakikalarda resmi karşılama tören başladı. Top atışlarını duyuyoruz. Top atışı da resmi karşılama töreninin bir parçası olarak yapılıyor. Ardından ulusal marşları dinleyeceğiz. Şu an ABD'nin ulusal marşı çalınıyor. Sonrasında İstiklal Marşı'na kulak vereceğiz. Tören alanından görüntüleri canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Top atışlarının olduğu noktada yine ekranlarınıza hemen sağ tarafa yansıyor. Bu da resmi karşılama törenlerinin bir parçası olarak yer alıyor. Külliyeye hem Ay Yıldızlı Türk Bayrağı hem de konuk ülke liderinin ülkesinin bayrağı göndere çekildi. Onur kıtası yerini aldı, tören mangası yerini aldı. Heyetler de yerini aldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni gerçekleşiyor. ABD'nin ulusal marşını dinledik, şimdi İstiklal Marşı'na kulak veriyoruz.

İstiklal Marşı'na kulak verdik. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Başkanı Donald Trump için resmi karşılama töreni düzenleniyor. İlk olarak havalimanında karşıladı mevkidaşını. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenleniyor. İki ülkenin ulusal marşlarını dinledik. Ardından iki lider resmi tören alanında şimdi ilerleyecekler ve ABD Başkanı Donald Trump onur kıtasını selamlayacak. Merhaba asker diyerek Türkçe protokol kuralları gereğince selamlamasını bekliyoruz bizler de. İki liderin oldukça pozitif bir atmosferde bir araya geldiğini görüyoruz. Yansıyan ilk karelerde yüzlerin oldukça güldüğünü gördük. Tabii bu kapsamda ikili ilişkiler, küresel ve bölgesel gelişmeler değerlendirilecek. Bu pozitif gündemin elbette kendini koruması önemli. Zira Türkiye aslında tam bir ateş çemberi içerisinde. Kuzeyde

0: Rusya, Ukrayna
1: ve şu anda da
0: savaşı. Güneyde, Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, İran Savaşı ve Hürmüz krizi aslında Türkiye'nin bölgesel olarak hem gücünü, konumunu ortaya koyuyor hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bölgesel barış ve istikrar için çok önemli çabalar ortaya konuldu. Bu kapsamda iki liderin elbette
1: sistem var tören alanında bulunan
2: Merhaba, Merhaba, Erşkar.
0: Evet. ABD Başkanı Donald Trump merhaba asker diyerek onur kıtasını selamladı canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Şimdi Türk gösteri çekişiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarından 7 uçak burada gösteri gerçekleştirdi. Canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Resmi karşılama töreninin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump şimdi artık ikili görüşme için külliyeye geçecek. Bu kapsamda elbette verilecek mesajlar oldukça önemli. Basın mensuplarını selamlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi karşılama töreninde iki lider yan yana şu dakikalarda poz veriyor. Kendi aralarında yine bir sohbet gerçekleşiyor. İki liderin Trump'ın Ankara'ya ayak bastığından bu yana oldukça yakın bir diyalog içerisinde olduğunu ifade edebiliriz. Şimdi günün anısına bir fotoğraf çekimi olacak. Ardından tören sona erecek ve iki lider görüşmeye geçecek. Bu kapsamda elbette atılacak adımlara ilişkin ilk mesajlar ne olacak? Bunları da paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump şu dakikalarda resmi karşılama töreninin artık sonunda. Törenin artık an itibariyle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Günün anısına bir fotoğraf çekimi gerçekleşiyor. Ve iki lider artık görüşmeleri başlatmak üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriyor. ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da resmi törenle karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Resmi karşılama töreni sona erdi diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.

0: Evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören artık yavaş yavaş sona eriyor. ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldi. Onuruna top atışları gerçekleştirildi ve Türk yıldızlarından 7 uçak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde bir de selamlama geçişi gerçekleştirdi. Furkan Hocam sizdeydik. Buyurun.
1: Evet, çok sıcak saatler, heyecanlı saatler gerçekten. Ben Donald Trump'ın Türk askeri selamlama telaffuzunu çok merak ediyordum gerçi, ama çok da güzel selamladı. Yani kelimeleri güzel telaffuz etti. Dersine de çalışmış. Bravo. Aynen öyle. Yani takım elbisesi, uyumu, çok bunlar da aslında benim de hoşuma gitti. Şimdi de içeri doğru iki lider giriş yaptılar. Basına da bu görüntü verilmiş oldu ve şimdi aslında kapılar kapandı, dosyalar açıldı.
0: Asıl şimdi başlıyor değil mi görüşme?
1: Evet, şimdi başlıyor.
0: Bundan sonraki süreçte masadaki başlıkları konuşmuştuk. Pozitif kararlar bu akşam itibariyle en azından çıkar mı sizce ABD ve Türkiye?
1: Şimdi şöyle, çok fazla tabii her şey bitecek, her şey mükemmel olacak diye de çok iyimser de olmamak gerekiyor Musa Bey. Evet, tamam, Donald Trump'ı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir hani o liderler diplomasi dediğimiz özel bir ilişki var, bir teveccüh var. O başka bir şey, ama bir de kronik sorunlar var. Hani Donald Trump'ın bile, başkanlık makamının bile yetişemediği sorunlar diyoruz ya.
0: Trump'ın da kronik sorunları var.
1: Onun da kendi kronik sorunları var. Yani Trump'ı da biliyorsunuz Kasım ayında büyük bir seçim bekliyor. Kongre desteğinin azaldığı ifade ediliyor. Bir taraftan lobiler bastırıyor. Bir taraftan efendim evanjelikler bastırıyor. Epstein dosyalarından bahsediyor hala. Yani Donald Trump da bir kuşatılmışlık içerisinde. Bir de çıkış yolu arıyor. Dolayısıyla biraz evvel görüntülere gitmeden evvel Donald Trump'ın bu sıkışmışlık içerisinden nasıl çıkacağının formülü aslında biraz da dış politik

0: Amerika'daki açacağı yeni pencerelere bağlı Tusavi. Çünkü kendi halkı içerisinde de önce Amerika MAGA'cıların, ben şöyle demiştim, MAGA dediğiniz MIGA oldu. Yani make America great again, değil mi hocam? Amerika'yı mükemmel yapmaktan İsrail'i mükemmel yapmaya dönüştürmüş. Evet, evet. Ve halk dedi ki hayır, biz İsrail'i bakmak korumak zorunda değiliz. Paralarımız bu kadar, enflasyon bu kadar pahalılığı yaşamak zorunda değiliz diyerek büyük bir baskı uygulamaya başladılar. Yani Donald Trump'ın 2 senesi var. 2 sene sonra Vance mi gelir, başka bir gelir bilmiyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bundan sonra 50 yıl içerisinde Türk-Amerikan ilişkilerinin büyük kronik sorunlarla karşılaşmaması için, bir başka katsa yaptırımları, bir başka F-35 hadisesi ve benzer durumların oluşmaması için bence bu toplantının bir milat olması gerekiyor Mustafa Bey. Sayın Erdoğan'a sürprizlerim var dedi, hediyelerim var dedi. Yani şimdi bunun altının içinin doldurulması lazım. Ve biz çarşamba akşamı, perşembe sabahı uyandığımızda evet gerçekten bir şeyler oldu ve bundan sonrası diyeceğiz. Hani diyoruz ya, bugün dünden daha iyi ama yarının da bugünden mutlaka daha iyi olması gerekiyor.
1: Şimdi Trump'ın önceki döneminde de Türkiye'ye yönelik bazı açıklamaları vardı ama bir yerde işte kongre süreci, Amerika'nın kendi iç bürokrasisi, sizin de söylediğiniz gibi yani başkanlık makamının da erişemeyeceği bazı noktalar oluyor ya da erişiliyor da erişilemeyen bazı makamlar oluyor. Çünkü işine geldiği zaman erişilebiliyor da o makamlar. Şimdi ister istemez Trump'ın yaptığı bütün bu açıklamalardan sonra benim aklıma şöyle bir soru işareti de geldi Mustafa Bey. Ya Trump Türkiye ziyareti öncesinde havayı biraz daha yumuşatmak. İşte İran'la zaten bir savaş içerisindeyim. Burada bir barışın sağlanması lazım. Burada adımlar atıyorum. Kasım'da seçim var. Müttefiklerle aramızı iyi tutalım. Ama işte iyi tutalım. Hani bir parmak bal çalalım. Arkasından devam etsin. Kasım'a kadar olay sürüncemede kalırsa Kasım sonrasında tekrar bakarız gibisinden de B senaryosu, negatif bir senaryo. Böyle bir şey de söz konusu olabilir mi?
2: Çok zannetmiyorum. Bugüne kadarki gelişmeler bunun olmaması gerektiğini bize gösteriyor. Evet. Çünkü bu planlama yeni bir planlama değil, anlık gelişen şeyler değil. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın savunmasının Avrupalılar tarafından karşılanmasını istiyor. Sadece Avrupa için değil, aslında Orta Doğu'nun güvenliğinin de yine Orta Doğu'da sağlanmasını istiyor.
1: Evet.
2: O başından beri hani bir yerlere asker gönderme şeyinde değil. Ha, güç gösterisi yapma anlamında evet bundan vazgeçecek değil. Yani Monroe doktrinine dönecek değil. Siz bana bulaşmayın, ben de size bulaşmayın pozisyonunda değil. Siz bana bulaşmayın ama ben size bulaşayım pozisyonunda.
1: İstediğin zaman
2: ama ben komuta edeyim ve majör konularda ben gelirim. Her konuda ben gelmeyeyim. Ben yük almayayım bu işten. Siz alın. Ama karar verici pozisyonunda yine ben olayım. NATO'nun içerisinde Birleşik Devletleri'nin olması bundan sonra da hala yine karar verici pozisyonunda olması anlamına geliyor. Daha doğrusu komutanın tepesinde stratejik idarenin tepesinde olması gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Bugüne kadar hep böyle oldu. Ama aksiyon alındığında da bir kabiliyet sergilendiğinde de bir harekat olduğunda da orada hep önde olma pozisyonu oldu Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunlar şikayetçi değildi.
1: Evet.
2: Bunu zaten isteyerek yaptı. Fakat Avrupa'nın da bu işten sorumluluk alması gerektiği yönündeki politika yeni değil. Bakın bu politika, bunlar hep konuşuldu zamanında. Konuşulurken de mesela buna tanık olanlar zaman zaman kendine de görev biçtiler. Mesela Holland mıydı yanlış hatırlamıyorsam, Fransa'nın Libya'ya müdahalesi böyle bir altyapıdan besleniyor. Yani Amerikalılar zaten bizim Avrupa'nın da inisiyatif olmasını istiyor. Böyle bir hazırlık yapıyor, böyle bir beklenti var. Hadi ben bunu şimdi önden gideyim, bunu önce ben üstleneyim, sonra da bana kalsın. Girişimiydi Fransa'nın bu yaptığı.
1: Bu arada Külliye'den de canlı görüntüler geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecekleri odaya geçtiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli olarak devlet başkanlarını ağırladığı salondalar. Şu anda Türkiye'deki heyette kimler var diye bakıyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan orada heyet içerisinde. Diğer taraftan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yine heyetteki yerini almış. Şu anda görüşmeye eşlik ediyor. Bunun haricinde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ki siz Güler'in sabah saatlerinde savunma forumunda verdiği mesajlara...
3: Dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
4: First here, on the occasion of the NATO summit, I would like to welcome my valuable friend, Mr. President Trump, who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for.
3: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
4: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
3: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
4: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara Summit and that all the leaders are arriving at tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
3: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
4: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
5: Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been.
6: Gretmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi bir iş yaptı. Havaalanına geldim. Havaalanı gerçekten çok güzel bir havaalanı. Hatta benim ismimle hazırlanan da bir bina vardı ve binadan çok memnun kaldım. Havaalanı gerçekten çok güzel. Buraya gelen yollar tamamen yepyeni, çok güzel yollar. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliği altında çok güçlü bir ülke oldu. Askeri olarak insanlar bunu biliyor. Aslında insanlar ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorlar. Bizim çok fazla ekipmanları var, çok iyi askerleri var ve gerçekten mutlaka dikkate alınması gereken bir ülke. Bunun da en güzel kısmı şu ki aramızdaki iyi ilişki sayesinde şimdiye kadar her şey çok iyi gitti. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygım var ve bence bu her iki ülkenin de faydasını olacak. Bugün ticaretten bahsediyor olacağız. Diğer birçok şeyi konuşuyor olacağız. Yine silahlı kuvvetlerle ilgili olarak da birçok farklı konuyu konuşacağız. Muhtemelen İran konusunu konuşacağız. Aslında orada askeri tamamen yok ettik. Türk nükleerleri artık olmayacak ama Türkiye ile birçok güzel ilişkilerimiz var. Onlar harika şeyler yapıyorlar. Bizler de harika şeyler yapıyoruz. Ve her iki ülkemiz üzerinde de çok büyük bir etkisi oluyor. Sizlere sadece şunu söylemek isterim. Sizlerle olmak benim için büyük bir onur. Ve birçok güzel toplantı yapacağız. Çok güzel akşam yemekleri yiyeceğiz. Çok güzel yemekler yiyeceğiz. Çok güzel vakit geçireceğiz. Ama en önemlisi çok güzel işler yapacağız. Ve ülkelerimiz için çok iyi şeyler yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkürler.
7: Dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
3: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Okay.
4: Mr. President, are you
5: going to
4: sell F-35s to Turkey, and what about the legal restrictions?
5: Well, it's a decision we're going to make. We have a very good relationship.
8: F-35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey. Evet, Daniel, buyur.
9: Benim bir sebebi burası
5: You never know why a relationship
8: evet,
5: is special.
8: Neden bir ilişkinin özel olduğunu hiçbir zaman aslında tam olarak bilemezsiniz. Bazı kişilerle çok iyi geçinirsiniz, bazılarıyla o kadar iyi geçinemezsiniz. Bazen en zorlu kişilerle, Sayın Cumhurbaşkanı gibi çok iyi geçirirsiniz. Ama bazen çok patetik kişilerle bile geçinemezsiniz. Onlara saygı duymanız mümkün olmaz. Ben ilk tanıştığımız günden bu yana çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum. Bir Rahip Bronson olayı vardı biliyorsunuz. Çok büyük bir vakaydı ve çok da travmatik bir olaydı. Çok uzun dönemli bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ben masum olduğuna inandım. Ben bazı temaslar kurulduğu bir noktaya ulaşamadı. Ben aradığımda Sayın Cumhurbaşkanı onu hemen serbest bıraktı ve evangelik toplumunun hiçbir zaman unutmayacağı bir şey Rahip Bronson ve gerçekten çok da sevilen bir kişiydi. Her zaman ilişkilerimiz çok iyi devam etti. Baştan itibaren, ilk andan itibaren, daha önce de belirttiğim gibi bu bir kimya meselesi ve ikimiz arasında iyi bir kimya var. İyi bir kimya olmayan liderler de var ama onlarla da ilişkilerimizi bir şekilde sürdürüyoruz.
5: Say it.
9: Are further troop drawdowns in Europe likely? And are you satisfied with the progress that NATO allies have made?
5: Well, we're going to see. I was very disappointed
8: evet,
5: with NATO.
8: NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı çok güçlü bir kişilik bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. Çünkü İran'da bir operasyon gerçekleştirdik. Kimsenin desteğine de ihtiyacımız yoktu. Hatta istemedim bile. Ama istemeden bile tabii ki orada olmadıklarını ifade ettiler. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkeleri de tabii Kanada dahil. Biz o ülkelerin halklarını koruduk. Ve daha önce Sovyetler Birliği olan şu anda Rusya olan ülkelere karşı bu ülkeleri koruduk. Ben de tamam sorun değil dedim ama şöyle düşünürdüm. Gerçekten bize destek olmak için çok istekli olurlar diye düşündüm. Ama öyle olmadılar. Birleşik Krallık açısından bakıldığında ki Başbakan ki hala görevde değil. Biz savaş bittikten sonra size yardımcı oluruz dedi. Ben de dedim ki böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Hiçbir desteğe ihtiyacımız yok. Aslında biraz test ediyordum. Bizim yanımızda olup olmayacaklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü biz onlara yardımcı olduk ama o mesela İtalya da bizi reddetti. Almanya bizi reddetti. Fransa reddetti. Ve sorun değil bu. Ama neden yüz milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar. Biz onlara her zaman destek vermişken.
10: Türkiye ile Suriye arasında Türkiye'de efendim.
11: İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
11: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal

0: veriyorum.
1: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i, Kaan Savaş uçaklarının motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
0: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: Ne demek istediniz?
3: Üçüncü taraf,
2: neyle ilgili üçüncü taraf?
3: Benim
2: hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi. İlk 4 yılımda da iyiydi ama şu anda o zamandan daha da iyi olması bile mümkün diyebilirim.
4: Sir, U.S. military and Turkish military constitute a really strong and large military base for NATO. Are we expecting further defense cooperation out of this bilateral meeting, out of this NATO summit here in Ankara?
3: Well, we're going to find out when I go there.
2: Oraya gittiğimde göreceğiz. Oraya gittiğimde göreceğiz. Toplantılar yapacağız ve liderlerin çoğuyla çok dostane ilişkilerim var. Bazıları yeni, onları tanımıyorum ama bu işi bir süredir yapıyorum, uzun zamandır. Özellikle de 4 yılı da sayacak olursanız, oradaki hileli seçimleri de sayacak olursanız ki siyaseti eminim takip ediyorsunuzdur. 4 yılımı bu şekilde harcadım ve harika, muhtemelen en iyi şimdiye kadar bir Amerikan başkanının sahip olduğu en iyi dönemi yaşadık. Ekonomiye bakacak olursanız şimdiye kadarki en iyi ekonomimiz oldu. 19.2 trilyon dolar aslında tam olarak ifade edecek olursak ABD'ye yatırım yapıldı. Bu şimdiye kadarki yapılan yatırımdan 7-8 kat daha fazla. Sadece ABD'de aslında en iyi rakam değil, dünyadaki en iyi rakam ki bu çok güzel. Buraya gelirken de atları gördüm, çok güzel at binicilerini gördüm, çok güzel askerleri gördüm ve Toyota Meksika'dan da artık çıkıyor, Amerika'ya taşınıyor ve en büyük şimdiye kadarki araç ve kamyon üretim tesisini üretecek. Bu gerçekten harika bir gelişme. Şimdiye kadar hiç daha istisnai bir ekonomi veya potansiyel ekonomiye sahip olmadık. Şimdiye kadar hiç böyle bir ekonomi olmadı. Son yönetimde aslında sadece 1 trilyon civarında bir yatırım oldu. bizde 19.2 trilyon ilk aslında 12 ayda elde edildi. Yani 1,5 yıl içerisinde şimdi bu rakam çok daha kayda değer nitelikte yüksek ama 19.2 trilyon 12 aylık bir dönemde alındı. Kimse şimdiye kadar böyle bir şey görmedi. Dolayısıyla açık arayla en iyi ekonomiyiz. Şu anda Amerika'da şimdiye kadarkinden çok daha fazla istihdam yaratıldı ve ticaretle ilgili olarak ülkelerle harika ilişkilerimiz var. Türkiye'de bunlardan bir tanesi.
1: Her fırsatta dünya beşten büyüktür, daha acil bir dünya büyüklüğünü tutuyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
0: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyorum.
5: Ettiğiniz iki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın Sayın Zelenski ile görüşeceğini biliyoruz. Nihai aşama olarak hangi noktadayız? Savaşın sonlanması konusundaki gidişata ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
6: Antalya Diplomasi Forumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
3: Özel Femey. Are you asking me or are you asking the president?
2: Soruyu bana mı sordunuz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na mı sordunuz?
3: The president. Yes.
2: Sayın Cumhurbaşkanı, buyurun.
0: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
7: Efendim, televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyoruz.
0: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: You know, I might add that
2: şöyle ekleyebilirim. Türkiye uçak satın aldı ve gerçekten en iyi uçak. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden uçak satın aldılar ve bir uçak satın aldığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nden bir motoru yenileme gibi veya motorla ilgili yapılan çeşitli çalışmalar var. Sadece bakımı da bile dahil olmak üzere. Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınız da, eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Sorunları, İran'daki sorunları da çok iyi biliyor. Ama gerçekten diğer birkaç tane ülkeyle birlikte de yardımcı olma konusunda çok yardımcı oldular. Mücadeleye de katılabilirlerdi. Bazı insanlar İsrail ile ilişkilerinden bahsediyorlar. Mücadeleye onlar da katılabilirlerdi. Gerçekten çok güçlü bir ülke, askeri anlamda güçlü bir ülke ama bunu yapmadılar. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar. Ama diğer taraftan, yan taraftan da aslında mücadeleye katılabilirlerdi. Türkiye ülke olarak çok çok iyi bir ülke oldu ve ben sadece başkan olarak kendi bakış açımdan bunu söyleyebilirim. Olağan dışı bir ülke oldular birçok açıdan ilişkilerimizle ilgili olarak. Bunun içerisinde İran'la savaşın sona erdirilmesi aslında sadece savaş da değil, askeri harekat anlamında öyle de diyebiliriz. Aslında nükleersizleştirilmesi diyebiliriz İran'la ilgili. Çünkü eminim ki Cumhurbaşkanı da orada nükleer silahların olmasını istemezdir. Aslında tamamen eminim diyebilirim bu konuda. Dolayısıyla bizden bir ürün satın alındığında, ister uçak olsun ister başka bir şey olsun, bakım zamanı geldiğinde bence yardımcı olma konusunda bir yükümlülüğümüz var.

0: Very good talk with President
1: Gerçekten.
0: Putin, who by the way is a lot of respect.
1: Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim. Sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenskiy ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten böyle anlaşmalara varmak ve bu anlamda sanırım yakın bir zamanda kısa bir süre içerisinde bunu sonlandıracağız. Geçtiğimiz ay 35 bini birçoğu asker olmak üzere hayatını kaybetti. Ondan önceki ay 44 bindi. Ondan önce 27 bindi. Yine tabii ki ondan önce 29 bindi. Geçtiğimiz ay ise 35 bin genç asker, çoğunluğu da asker olmak üzere kişi hayatını kaybetti ve bu çılgınca.
2: Derinden bahsediyoruz ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barack burada kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatlıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda katsa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır. Muhtemelen Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini de alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
0: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
1: Evet, şöyle söyleyeyim. Evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile çok ünlü bir kişi biliyorsunuz. Çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Bessons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi.
0: We don't want to sanction friends.
1: Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımları uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim. Suriye'nin yeni lideriyle de gerçekten iyi bir ilişkimiz var. 1,5 yılda gerçekten bütün ülkeyi topladı ve çok iyi bir iş çıkardı. Onlarla da çok iyi bir iş çıkardım. Bazı kişiler ama biraz sert dediler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekten orada da çok çalıştık ve çok iyi bir iş çıkardı. Her şeyi bir araya getirdi ki kolay değildi işi.
3: With respect to Prime Minister Maloney, that true social post with the restraining order.
0: Oh, I don't know. I think she's a nice person.
1: Evet, bence Sayın Maloney iyi bir kişi. Biraz ilişkimiz kötüleşti çünkü bize destek vermek istemedi. Ama yine de bu sürece katılmak istemedi. Hürmüz Boğazı'nda dahil olmak istemedi. Yani ya da sadece İran diyebiliriz. Bu İran konusuna girmek istemedi. Kendisiyle ilişkimizi biraz bu sıkıntıya soktu ama iyi bir kişi olduğunu düşünüyorum. Ama bence bir hata yaptı. Zaten biz oradan mesela petrol almıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada herkesten daha fazla petrolü var. Buna Venezuela'da eklendiğinde dünyada çok petrol kaynağı olan bir ülkeyiz. Bizim buna ihtiyacımız yok. Onların aslında ihtiyacı var. Ama bizi orada desteklemedi, yanımızda olmadı. Ve tabii ki ben de bundan çok memnun olmadım, tahmin edersiniz.
4: Why do you think that? What conditions have changed? Did Putin seem
0: about with what?
4: Russia-Ukraine. Did Putin seem open to any concessions that he
0: never
4: had
0: changed? I just don't want to kill people.
1: Hiç insan öldürmelerini istemiyorum. Bu Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkilemiyor. Biden buraya geldiğinde onlara 100 milyarlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi bunları satıyorum, hibe etmiyorum bu tür mühimmat veya silahlı. araçları. Avrupa Birliği tabii ki bize bununla ilgili ödemeler

0: yapıyor ama ben hayat kurtarmak istiyorum. 25, 35, 30, bir kere ayda 41 bine ulaştı. 41 bin hayat kaybedildi ve Ukrayna'da anneleri var, Rusya'da anneleri babaları var. Bu askerlere el sağlayarak gönderiyorlar, bir hafta sonra hayatlarını kaybediyor. Bu tamamen çılgınca ve bunu söylemek istiyorum. Bu bizi etkileyen bir şey değil. Gerçekten uzaktayız. Avrupa'yı etkileyen bir durum. Ama tabii ki biz orada Avrupa'ya destek vermek için bulunuyoruz. Ama burada tabii ki bir nosyon geliştirmek lazım. Bir okyanus var bizim aramızda. Ama burada olup biteni izleyemem. Bu savaş meydanlarının fotoğraflarını gördüm. Bu aslında tamamen dronların, bu tür teknolojinin savaşı. Biz de zaten en sofistike dronları üreten ülkeyiz. Ama insanlar bunun ne kadar şiddet içerebileceğini tahmin bile etmiyorlar. Bana bir fotoğraf gönderdiler. Bana göndermeyin artık bu fotoğrafları dedim. Pete göndermişti. Ve dedim ki kendisine, hiçbir şekilde bakmak yardımcı olmuyor. Hiç böyle bir şey görmedim. Tamamen yıkım ve kıyım. Ve bu kıyımın durması gerekiyor.
1: I get along very well with both, and we're going to get it settled.
0: Her ikisiyle de çok iyi anlaşıyorum ve buna bir şekilde ulaşacağımıza inanıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da da olduğu gibi bize bu konuda da yardımcı oluyor, destek veriyor ve bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz.
1: With respect to what? Well, that's what hurt my relationship with
0: NATO. Aslında benim ilişkimi NATO ile ilişkimi etkileyen buydu. Çünkü Grönland hiçbir şekilde Danimarka'ya yardımcı olmuyor. Danimarka Grönland'a bir harcama bulunmuyor ama Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli bir parçası ve Çin ve Rus gemileri etrafında dolaşıyor ve bu olabilecek olan tehditler de var. Evet, Grönland aslında burada benim aklımda olan bir şey. Mutlaka Danimarka değil, Amerika Birleşik Devletleri tarafından kontrol edilmesi lazım. Ve bütün harcamalarımız, Rusya'ya karşı yaptığımız yardımları düşündüğümüzde biz hiç para harcamak zorunda değiliz. Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü Avrupa bildiğiniz gibi 20 yıl öncesine oranla çok farklı bir yer. Sadece farklı değil, çok çok farklı. Ve bu anlamda çok dikkatli olmaları gerekiyor. Göç ve enerji konularında. Eğer bu iki konuya dikkat etmezlerse artık Avrupa bile kalmayacak. Evet, çok teşekkürler hepinize bir kez daha.
2: Değerli arkadaşlar.
1: It's amazing.
3: Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.

0: 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında NATO özel yayını devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa görüşmeye geçmeden önce gazetecilerin sorularını cevapladılar. Tabii önemli açıklamalar vardı. O önemli açıklamalara dair de hemen şöyle satır başlarına aktaralım. Mesela F-35 konusu, biliyorsunuz en çok konuşulan meselelerden bir tanesi. Acaba F-35 noktasında Türkiye 5 uçağı alabilecek mi mevzusu çok fazla konuşuluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha öncesinde Donald Trump'tan bununla alakalı söz aldıklarını bir kez daha hatırlattı ve bu konunun artık pozitif olarak çözüleceğini beklediklerini de belirtti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Katsa yaptırımları konusu tabii ki çok fazla konuşulan meselelerden bir tanesiydi. Donald Trump çok net konuştu. Bunlar kalkacak, bunlarla alakalı konuşmaya zaman bile kaybetmeye gerek yok gibisinden bir ifade kullandı ve diğer taraftan da yine Kaan konusu buradaki önemli meselelerden biriydi. Kaan'ın motorlarıyla alakalı biliyorsunuz bir beklenti var. Özellikle Trump'ın müjdelerle Türkiye'ye geliyorum açıklamasından sonra bu konu çok fazla dillendirilmişti. Yanımızda da çok değerli iki konuğumuz var. Hemen onları da takdim ederek başlayayım. Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak bizlerle. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Ve diğer taraftan da yine Doçent Doktor Sayın Merve Suna Özcan yayın konuğumuz. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Teşekkürler.
0: Cüneyt Hocam, ilk olarak sizinle başlayayım. Açıklamaları beraber takip ettik. Katsa konusunda Trump hiç konuşmaya bile gerek duymuyor. Bunlar kalkacak zaten dedi. F-35 konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları burada çok netti. Bizim bir beklentimiz var. Daha öncesinde Trump'ın verdiği sözler vardı. Hatta şöyle bir ifade de kullandı. Trump verdiği sözü tutar dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siz nasıl buldunuz açıklamaları?
2: Yani beklediğimizden fazlasını konuştu aslında Trump. Yani biz daha çok F-35 ve Kaan motoru konusunda konuşur ve o bağlamda kalır diye düşünüyorduk ama bunun üzerine yaptırımların kalkmasını da ekledi. Bu anlamda bence konu Türkiye açısından NATO zirvesi bağlamında Amerika'dan istediklerini aldı mı? Trump'ın bu beyanlarını esas alırsak evet. Yani Türkiye açısından önemli bir kazanım olduğu kanaatindeyim ben. Tabii iç siyasette bazı dirençlerle karşılaşabilir Trump. Bunu gündeme getiriyor ama zaten buraya gelmeden önce de dış basında bazı kaynaklarda bu konuların gündeme geleceği ve bu konuların gündeme gelmesiyle beraber aslında Trump'ın bu konuda bir çözüm yolu bulunması, bir hukuki yol bulunması için de başkan yardımcısına talimat verdiğini söylüyor. Bu bence Türkiye açısından önemli bir gelişme. Bir başka husus da şu, lider diplomasisi anlamında ve özellikle NATO'nun toplantısına katılması anlamında Sayın Erdoğan'ı tatif eden ifadeler kullandı. Yani Erdoğan, dostum Erdoğan istemeseydi veya o talep ettiği için ben buradayım biçiminde söyledi. Ben NATO'dan çok memnun değilim ama o istediği için buradayım şeklindeki ifadenin de aslında Trump'la Erdoğan arasındaki ilişkinin ne kadar önemli bir boyuta geçtiğini gösteriyor. Türkiye özetle bence istediği mecrada süreci ilerletiyor. İlk etapta bu F-35 meselesi ve Kaan motoru meselesinin gündeme gelmesi ve yaptırımların kalkmasıyla Türkiye önemli bir ivme kazanacak savunma sanayi anlamında.
0: Merve Hocam, aynı zamanda sizinle tabii görüşlerinizi merak ediyoruz. Katsa konusu, F-35 konusu en çok merak edilen meselelerden bir tanesiydi. Katsa noktasında Trump zaman bile kaybetmedi, bunlar kalkacak dedi. Galiba artık bunların söz değil, yazıya da döküleceği bir sürece giriyoruz değil mi?
1: Yani evet, öncelikle tabii inşallah diyerek başlamak gerekiyor. Çünkü Trump'ın bir dediğini tutmayan bir lider. Ama bir yandan da şunu söylemek gerekiyor. Eğer Trump isterse savaşları bile Kongre'ye takılmadan ilan edip sonlandırabiliyor. 48-60-30. Benim en baştan beri baktığım olay bu. 48 saatte savaş ilanını bildirdi ama 60 gün içerisinde Kongre'ye takılmadan savaşı bitmiş gibi gösterdi. 30 günden de bahsetmedik. Şimdi katsa yaptırımları için de aslında aynı şey var. Şimdi, katsa yaptırımlarıyla alakalı alınan kararlar var. Neticede hukuki olarak bunların her birinin bağlayıcı olduğunu görüyoruz. Ve katsa yaptırımlarıyla ilgili belki şunu hatırlatmak gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu düşman gördüğü aktörlere uyguluyor bu yaptırımlar. Hani burada da bence bence çok büyük bir soru işareti var. Trump'ın burada buna ilişkin açıklama yapması son derece kıymetli. Bu bir yandan bize şunu da göstermiş oluyor. Türkiye-Amerika ilişkilerinin gelmiş olduğu boyutta Trump ve Erdoğan arasındaki ilişkilerin son derece daha böyle ne diyelim sistemle dış politika odaklılıktan birebir birey odaklılığa geçtiğinin göstergesi. Çünkü siz bu kadar büyük bir adımı bu kadar kısa bir süre içerisinde gerçekleştirebiliyorsanız o zaman burada çok farklı bir tablo çıkıyor karşımıza. Liderler arasındaki diplomasiden bence kişisel diplomasi üzerine odaklanmamız gereken yeni bir dönem var. Bir açıdan da hemen farklı olarak bakmamız gereken daha Trump Amerika'dan Türkiye'ye gelmeden önce dedi ki F-35'lerle alakalı ve Kaan motorlarıyla alakalı büyük bir hediyeyle gidiyorum Türkiye'ye demişti ve akabinde de İsrail'den Netanyahu'dan hemen böyle açıklamalar Fox'a katıldığı haber akışlarını gördük. Şimdi demek ki İsrail'i de karşısına alacak ya da Netanyahu ve savaş kabinesini de karşısına alacak temelde ilerleyen bir Trump olması dikkat çekici. Bir yandan Trump'ın açıklamalarında bence katı yaptırımlarıyla birlikte düşünmemiz gereken bir konu daha var. O da Türkiye'nin özellikle savaş süreçleri devam ederken arabuluculuk ve Amerika Birleşik Devletleri için açmış olduğu alan. Şimdi barışı getireceğini söyleyen bir isimdi Trump ama hep savaşa odaklandı ve hep savaşlardan bahseder oldu. Ama Türkiye ne yaptı burada? Süreç içerisinde özellikle daha rasyonel, daha mantıklı hareket edebilecek alanları öne çıkardı. Bence Trump'ın yaklaşımında Avrupa'nın bulunduğu konum ve Türkiye'nin bulunduğu konuma dair katsa yaptırımları kalktı dediğimiz an itibariyle çok farklı bir jeopolitik gerçeklikten ve yeni güç sisteminden de bahsedeceğiz diye.
0: Şimdi görüşme sonrasında da tabii ki bazı açıklamaların en azından taraflar tarafından yapılması bekleniyor. Diğer taraftan görüşmedeki isimler de dikkat çekiyor. Hani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek heyet içerisinde. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın yine heyet içerisinde. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bizzat görüşmede yer alan isimlerden bir tanesiydi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve aynı zamanda karşı tarafları bunların muhatapları var tabii ki. Sadece liderlerin birbirleriyle gerçekleştirecekleri temaslar değil... Bu lider zirvesinden sonra heyetlerin de yine yapacakları baş başa görüşmeler de önemli.
2: Tabii şimdi liderlerin verdiği bir sözün bu sefer kendi ülkelerin hukukunda veya iç sistematiğinde bir şekilde hem idari olarak hem hukuki olarak bir zemine oturması lazım. Şimdi mesela bugün 5 tane F-35'in verileceği söyleniyor. Bunun üzerine bu alımın nasıl gerçekleşeceği, bu projeden çıkarılmanın karşılığındaki hukuki durumun ne olacağı, nasıl bir anlaşma zaptının imzalanacağı iki taraf arasında ki bu F-35'leri vermesi bir yandan da Amerika'nın aslında Türkiye'nin bu konuyu tahkime götürmesinin önündeki seti de kaldırmak isteyecektir doğal olarak. Bunun evet. Bir uzlaşmaya dönüşmesi gerekiyor. Bu da ister istemez teknik bir konu. Dışişlerinin takip edeceği bir konu. Konunun mali boyutu var. Zaten bu heyet terkibi, bu heyet bileşimi hatırlanacağı üzere Beyaz Saray ziyaretlerinde de hemen hemen aynı ekiple birlikte gidiliyor ve konuşulan konuların bir biçimde uzantılarının bu bürokratik temelde değerlendirilmesi ve ele alınması gerekiyor. Yani burada katsa yaptırımlarının kaldırılması noktasında da belki Amerika mevzuatını dolaşmak için veya kongrenin onayını bir şekilde bertaraf etmek için Türkiye'den bazı taahhütler, bazı beyanlar istenecek. Bunlar işte teknik konu. Aslında liderlerin uzlaştığı şey kadar kıymetli olan, liderlerin bu uzlaştığı metnin nasıl hukukileşeceği ve bundan sonra iki devleti de nasıl bağlayacak bir pozisyona getirebileceği noktasında. Bence Türkiye'de bu konuda artık tırnak içerisinde bayağı bir tecrübe edindi. Yani burada söylenen sözlerin biraz önce Merve Hocam'ın dediği gibi yani Trump yarın öbür gün bundan vazgeçme ihtimallere sahip olan veya böyle bir riski barındıran bir lider. Bunun hemen bir an önce kayıt altına alınması adına da bence heyetin birlikte bu toplantıya nezaret etmesinin önemli olduğu kanaatinde.
0: Çünkü bugüne kadar bazı sözler verilmişti, bazı konularda taahhütler verilmişti. Tabii Pasifik ötesinden verilen bazı mesajlar vardı ama artık bundan sonraki süreçte bunlar somut bir hale getirilir de imza altına alınırsa artık bunda tarafların bağlayıcılığı çok daha fazla artacak. Sizin belirttiğiniz o Türkiye portresine yönelik mesela Trump'ın yaptığı açıklamalar burada dikkatimi çekiyor. Türkiye çok iyi bir ülke oldu, olağan dışı bir ülke oldular. Bunun içinde İran Savaşı'nın sona erdirilmesi, nükleersizleştirilmesi de diyebiliriz. Erdoğan da nükleer silahı istemeyecektir şeklinde bir mesaj da veriyor Trump aynı zamanda. Hani bir taraftan da Trump burada İran konusunda Türkiye'nin de desteğini arıyor galiba.
1: Aynen. Kesinlikle haklısınız. Hatta şimdi ben de bakıyordum son gelişmeye. Gazze konusunda da başlığın geçtiğini görüyoruz. Ya zaten hep sizle de konuştuk kaç kere. Hocalarım da aynı şeyi söylüyor. Orta Doğu coğrafyasında bugün Gazze, Lübnan, İran üçü de birbirine bağlı konumda. Ve Türkiye'nin bu konudaki tavrı da çok net. Bence Trump da son açıklamalardan yola çıkarsak bunu gördü ve hatta buraya bir tane daha eklemiş olduk. Rusya, Ukrayna. Şimdi Zelenski bugün geldi. Zelenski'nin açıklamalarını görüyoruz. Rusya'ya inanılmaz derecede verilen mesajlar var. Bence bugün Rusya'nın yapmış olduğu açıklamalar da son derece dikkat çekiciydi. Hiç İran'dan bahis geçmedi. İran-Amerika-İsrail Savaşı'ndan bahis geçmedi ama Rusya'ya sürekli olarak mesaj veriyorlar. Evet. Bence bir yandan şunu da görmek gerekiyor. Avrupalı aktörlerin hiçbiri Trump'ın beklemiş olduğu arka plan desteğini de sağlamadı ve sağlamıyor. Şimdi bu noktada Türkiye niye daha önemli konuma geliyor? Bunu net olarak görüyoruz. Liderler arası ilişkinin haricinde zaten taraflar inanılmaz derecede dış politika yaklaşımlarında istikrarlı olabilecekleri alanlara odaklanmaya başladılar. Ve bence Trump burada Suriye konusundan başlamak üzere Türkiye'nin hassasiyetlerini ve sistemde dengeleme yaklaşımı net olarak görüyor. Ama İran-Amerika savaşı, İsrail'de Gazze desteği, bunların her biri farklı başlıklarla değerlendirilebilir. Fakat şu an için önümüzde son derece önemli bir kapının aralandığını söylemek gerekiyor. Gerek bölgesel işbirliği açısından gerek küresel sistemde savaşların sona erdirilmesi noktasında. Şimdi bu kapıyı araladık ve bu kapıdan girmemiz gerekiyor artık. Bence bugün bu aşamanın ilk kısmını tamamlamış olduk. Cüneyt Hocam'ın dediği konu son derece önemli. Şimdi anlaşmanın alt metinleri ya da maddeler ne olacak? Biz bunu da görmeliyiz ki Katsa yaptırımlarıyla alakalı kongreye takılmadan ilerleyebileceğimizi anlayalım. Ama bir yandan da şunu ekleyeyim yani Mustafa Bey. Türkiye NATO içerisinde NATO üyelerinin yaptırımlarına bağışıklık kazanmış bir aktör. Şimdi biz bu bağışıklığı zaten 74 yılında Kıbrıs Harekatı esnasında 4 yıl boyunca uygulanan ambargo döneminde de gördük. Katsa yaptırımlarıyla 2017'den bu yana da görüyoruz. O açıdan Türkiye'nin genel beklentisi büyük ihtimalle verilen sözün tutulması. Günün sonunda bunun gerçekleşip gerçekleşmediği değil. Burada verilen sözün tutulması. Sayın Erdoğan'ın zaten o nedenle yapmış olduğu hatırlatma da son derece kıymetliydi.
0: Şimdi diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşı en çok merak edilen meselelerden bir tanesi. Zelenski Ankara'da. Zelenski'nin açıklama yapması bekleniyor. Onun açıklamaları da gelirse onları da son dakika olarak vereceğiz. Trump'ın konuşması içerisinde bir soruya verdiği cevap orada manidardı. Zelenski de bu savaşı bitirmek istiyor. İşte 8 tane savaşı bitirdik. Bu da 9. olacak şeklinde bir mesaj verdi. Olur mu sizce?
1: Yani bir yandan sahada çok sert çalışmalar ortaya çıktı. Çünkü burada da enerji terörizmiyle birlikte yani enerji üzerinde inanılmaz bir korku salındığını görüyoruz. Ama bir yandan Rusya'dan da son dönemde İstanbul görüşmelerine dair açıklamaların gelmesi de bence önemli. Ben biraz sanki sona yaklaşıyoruz gibi düşünüyorum ama barış mı? Değil. Bilmiyorum hocam bana katılır mı? Belki kısa süreli bir ateşkes sonrasında evet dondurulmuş bir çatışma alanı. Ama bir barış olması çok zor.
0: Hocam siz ne bekliyorsunuz?
2: Şimdi tabii Rusya, NATO açısından bakarsak Rusya'nın şu anda bugünkü tehdit olarak değerlendirildiğini görüyoruz. Ama Rusya'nın üzerindeki baskının artmasının da şu anda Çin'le tam entegre olmamış bir Rusya oluşturma ihtimali var. Bunun da bir denge üzerinden yürütülmesi gerekiyor. Çünkü Çin gelecekteki tehdit. Bu bir kere ilan edilmemiş olsa da bir gerçek. Uluslararası ilişkiler anlamında ve NATO'nun meseleye bakış anlamında. Şimdi Türkiye'nin kilit rolü ne aslında biraz onu ona bakarak meseleyi yorumlamak gerekiyor. Şimdi tahıl krizinde Türkiye meseleyi çözdü. Montreux'u uyguluyor ve uyguladığı zaman tüm dünya buna evet tamam bu doğru bir sistematik diyor. Kendisi Mavi Vatan veya işte Suriye ile ilgili bir gelişme olduğu zaman bunu muhataplarına iletip doğru adım atmayı seçiyor ve diplomatik olarak Birleşmiş Milletler'e bildirme de dahil olmak üzere herhangi bir hususta hata yapmadan ilerliyor Türkiye. Şimdi bu İran krizinde aslında şöyle bir durum ortaya çıktı. Yani İsrail'in heva ve heveslerine kurban giden bir Amerikan siyaseti oluştu. Yani bugün İran'da meselenin tıkanmasının temel nedeni bu saldırıya 4 gün içerisinde İran'ın rejiminin çökeceğine dair inancın oluşması ve bu inanca göre hareket edilmesi. Bunu sağlayan kim? Netanyahu. Şimdi burada da bir paradigmada sorun var. Türkiye doğru yönlendirdi mesela İran meselesinde. Bunun böyle olmayacağı anlatıldı muhataplarına. Hatta İran'dan zaman zaman bu yansımasa bile Türkiye'nin bazı garantiler alıp bunu Amerika'ya ilettiğini biliyoruz. Bu da ister istemez barış görüşmelerinin bir biçim seçimde daha sağlıklı yürümesine sebebiyet verdi. Şimdi elde şu var. Uluslararası hukuk anlamında bunalıma girmiş bir sistematik var. Bu sistematiğe dünya nezdinde bir garanti üretebilecek veya meşru bir temel üretebilecek bir ülke üzerinden yeniden bu kodun yazılması gerekiyor. Bunu kim yapabilir? Bunu NATO içerisinde yapabilecek tek ülke şu andaki geçmişiyle beraber Türkiye. Türkiye aynı zamanda Avrupa ile Amerika arasındaki güvenlik mimarisinde de bir denge, bir aradaki tırnak içerisinde bir paratoner olma ihtimalini de veya güvencesini de sağlayabilir. Bu Türkiye'nin jeopolitik konumundan kaynaklı bir şey. Yani bir jeopolitik omurga oluşturulacaksa, NATO'da yeni bir omurga oluşturulacaksa, bunun ister istemez hem siyasi yönünde hem askeri yönünde ve savunma sanayi yönünde Türkiye'nin olduğu görülüyor. Dolayısıyla Rusya meselesinde de Türkiye'nin etki marjının eskiye nazaran daha yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir de yaklaşan Çin tehdidinin Rusya meselesinde Ukrayna arasındaki krizi çözmede farklı bir enstrümana doğru meseleyi götürdüğünü düşünüyorum.
0: Merhaba hocam, şimdi Cüneyt hocam dikkat çektiği nokta önemliydi. Orada mesela Avrupa ve ABD arasındaki gerilimde bir paratoner rolü üstlenebilir dedi Türkiye. Şunu soracağım, zaten bu NATO Liderler Zirvesi'nin Türkiye'de yapılması ve Trump'ın da işte bu kadar kafalarda soru işareti varken, yani gelecek mi gelmeyecek mi, içerisinden geçilen bu süreçte bu kadar çok NATO ülkelerine kızarken acaba bu zirveye katılır mı sorularının karşılığında Trump'ı bugün Ankara'da görüyor olmamız, Türkiye'nin zaten ABD ve Avrupa arasında da bir paratoner, yani bir ara bulucu, bir denge unsuru rolünü layıkıyla yerine getirdiğini de göstermez mi?
1: Kesinlikle haklısınız. Ya ben buna şahsen istikrar diplomasi diyorum. Her fırsatta söylüyorum. Neden? Çünkü sizin diplomasiniz, diplomasi dininiz son derece önemli. Sisteme yön veriyor ve Türkiye bunu çok uzun süredir yapıyor. 2016'dan bu yana çok büyük bir kırılma var. Bizim dış politikamızda da biz bunu net olarak görüyoruz. Hatta belki şunu söylemek gerekiyor. Taraflar arasında dengeleyici değil. Tarafların eşit yakınlıkta olduğu için her tarafın beklentisinin ne olduğunu anlıyor. Yani mesela az önce söyledim ya, Katsa yaptırımları ya da işte 74'te uygulanan ambargo. NATO içerisinde bize yapılan bütün o yaptırımlar süreci biz bağışıklık kazandık. Artık eskisi kadar böyle yoğun tepkiler de verilmiyor. Neden? Çünkü Türkiye baktı ki karşısındaki aktörler kendisiyle aynı hassasiyetlerde ya da aynı yaklaşımlarda değil. O zaman uluslararası ilişkilerde kendi kendine yardım ilkesi vardır. Buna odaklandık. Ne yapıyoruz? Madem öyle, o zaman ben kendi savunma sanayim gelişeceğim. Madem öyle, o zaman ben ticari anlamda işte gıda krizi noktasında sorunları çözeceğim. Çünkü siz en başta hem kendi bölgeniz hem de küresel sistem için adım atmayacak olursanız, o zaman çok daha kaotik süreçlerden bahsederiz. Türkiye bunu Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk başladığı dönemde tahıl girişimiyle gösterdi. Yine Karadeniz'in güvenliği konusu hocam da hatırlattı. Montreux ile birlikte gösterdi ve hala da gösteriyor. Şimdi böyle olunca o zaman Türkiye'nin konumu son derece değerli hale geliyor ve bence biz bugün 100 yılın zirvesinden bahsediyoruz. Neden? Çünkü 21. yüzyılın güvenlik, diplomasi, siyaset, her anlamdaki sisteminin yeniden oluşumunu biz bu zirve sonrasında aslında tanıklık etmiş olacağız. Burada alınan kararların her biri önümüzdeki 100 yılın ya da işte 75 yılın belki de temel tablosunu oluşturacak. Ya bu açıdan son derece önemli bir süreci yorumluyoruz. Ama ben özellikle Rutte'nin açıklamalarında çok sert söylemler olduğunu görüyorum. Hatta bugünkü açıklaması dedi ki transatlantik savunma sanayi devriminden bahsetti. Şimdi savunma sanayi devrimi dediğimiz süreçler madem bu kadar önemli, neden sanayi dönemi içerisinde yapılan çalışmalarda insanın nerede olduğunu sormuyoruz? İnsanı dışlayan bir süreçlere atıf yaparak bugün bunu bu şekilde aktarmaları da bence son derece düşündürücü. Zaten belli bir adım atılmıştı. Ama bunu yaparken Avrupa sistem içerisindeki durumu yeniden tanımlamaya çalışarak belki de kendisi bir güvenlik alanı oluşturmaya çalışıyor. Çünkü bugün Avrupa'nın geldiği savunma sanayi alanındaki nokta ve Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılığı ya da bağımlılığı konusunda süreci sorguladıktan sonra elde kalan temel konu işte bugün Rutte'nin de belirttiği gibi top mermisini arttırma çağrısı, savunma sanayi bandında fabrikalarımızın kükremesi gerekiyor dedi. Çok böyle ilginç söylemler. Bir de tabii futbol atıfları çok fazlaydı. O da ayrı bir başlık belki. Ama geldiğimiz nokta şu. Bugün Avrupa yolu Amerika ile ne kadar devam etmek istiyor? Amerika Avrupa ile yola devam etmek istiyor mu? Türkiye tarafları buluşturabilecek gerek mi? Yani biz üçlü bir süreç içerisindeyiz. Ben pek çok katıldığım yayında da aynı şeyi söyledim. Biz şu an üç farklı yaklaşıma bakıyoruz. Amerika'nın yaklaşımı, Avrupa'nın yaklaşımı, Türkiye'nin yaklaşımı.
0: Bir de tüm bu yaklaşımların dışında bir madde daha var. O ittifakın dışında mesela ABD ve İsrail arasındaki çatışmalar. Çünkü Trump bugün buraya gelerek aynı zamanda şunu da gösterdi. Ya bölgedeki politikalarında bundan sonra İsrail'e rağmen, hani Netanyahu'ya rağmen bir süreç yani.
2: F-35'i veriyorum.
0: Nasıl şekillenir sizce bundan sonra?
2: F-35'i veriyorum demesi İsrail'le politikada biraz eskisine nazaran daha çok bir ayrılık yaşayacağı kanaatinde.
1: Kesinlikle.
2: Yani bunun ilan etmesi demek. Şimdi hocam biraz önce bahsetti yani Türkiye sadece bu bölge bu coğrafya için de konuşuyor. Akdeniz Denizi için de mesela okyanusu için de bir anlaşmaya Türkiye tarafı oldu. Evet, ben hatırladığım kadarıyla. Ve ister istemez o bölgede bile Türkiye'nin etkin olduğu bir durumla karşı karşıya. Şimdi Afrika yardım coğrafyasından stratejik ticari rekabet alanına dönüştü. Türkiye orada da var. Ya öyle ya da böyle var ama. Yani mesela özellikle bu Libya meselesi, Libya krizi meselesinde de Türkiye ciddi anlamda bir sorun çözücü rol üstlendi. Bir başka bunalım da aslında bu İsrail'in bu tetiklemesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin Körfez'deki etkinliğini de kaybettiğini, yani Körfez'de ben sizi korurum cümlesinin artık bir karşılığının olmadığını İran'ın asimetrik tepkileriyle gördük biz.
1: Kesinlikle.
2: Bu da ister istemez Türkiye'nin üzerinden veya Türkiye'nin de denklemde olabileceği bir çözüm mekanizmasını tartışmamızı gerektiriyor. Biraz önce hocam çok doğru bir noktaya getirdi işi. Yani Avrupa Birliği, Amerika, işte siz İsrail ve Amerika denklemini eklediniz. Şimdi bunun biraz daha genişletilmesi halinde biraz da aslında bu NATO gündemiyle beraber biz bölgesel yapıların da bölgesel yeni mekanizmaların da üretilebileceği, bunun Türkiye'nin içerisinde bulunduğu yeni askeri veya başka işbirliklerinin de oluşabileceği ama bunun da bir biçimde bu NATO'nun şu anda 3.0 dediğimiz sistemiyle entegre olabileceği bir mekanizmanın da şu anda yavaş yavaş konuşulduğu bir denkleme girdiğimizi düşünüyorum ben. Tabii bunun somut çıktılarını hemen anlamamız mümkün değil ama birkaç yıl içerisinde biz Türkiye'nin aslında bu stratejik omurgayı nasıl müttefikleriyle birlikte bir iktisadi vazgeçilmezlik durumuna getirebileceği kabiliyetini de göreceğiz. Mesela Amerika'da biz top mermileri için bir fabrika kurduk. Türkiye kurdu bunu. Türkiye yatırımcılar. Bu neden önemli? Şimdi Amerika ile Türkiye'nin böyle bir savunma sanayinde işbirliği yapmasından daha ziyade Türkiye'ye bağımlı hale gelebilecek bir durum oluşuyor. Bunu ne kadar pekiştirirse Türkiye, ki bunu anladı bence, NATO'da bunu anladı. Bunu ne kadar pekiştirebilirse Türkiye bu stratejik adımları atarken o kadar da karar verildiği aşamalarda etkili ve etkin olacak.
0: Merve Hocam, sizce İsrail'e rağmen gerçekleştirilecek bir politikada ABD'de özellikle önümüzdeki günlerde başarılı olması mümkün ve başarılı olursa nasıl şekillenir?
1: Yani öncelikle temenniyle
0: çünkü
1: belki başlamak
0: ABD'de
1: gerekecek.
0: Çok büyük bir Yahudi lobisinden sürekli olarak bahsediliyordu. Ya bu bir süre sonra artık ABD'de o Yahudi lobilerinin de tamamen saf dışı bırakılması gibi bir duruma da söz konusu olacak.
1: Şimdi iki konuya dikkat çekeyim burada bunu açıklarken. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri içerisinde anketlere baktığımızda hep yayınlarda da pek çok kez konuştuk. Artık İsrail'e karşı ve Siyonist yapıya karşı yaklaşım son derece desteğini kaybetmiş durumda. Amerika'da özellikle İran Savaşı başladığında halkın neredeyse 1/3 bu savaşı desteklemiyordu. Trump ve ekibinin desteği düştü. Cumhuriyetçilerin kendi içerisinde bile karşı söylemleri arttırdığını gördük. Şimdi bu denkleme hemen şunu da eklemek istiyorum. Bence bunu İsrail de görüyor. Yoksa Trump Türkiye'ye gelme arifesindeyken Netanyahu apar topar kalkıp da Trump'ın en fazla istediği Fox'a katılıp hemen oradan mesaj vermez. Bir yandan da oradaki açıklamalarında şöyle de dedik. Güney Kıbrıs'ın kesiminden bahsetti. Yunanistan'a belki biraz çağrı yaptı. Sadece kendi lobisini değil, Rum lobisini de harekete geçirmeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri için. içerisinde. Şimdi denklem bu açıdan son derece karmaşık. Ama şunu da o zaman hemen bir üçüncü boyut olarak ekleyeyim. Tamam, seçimler sonrasında İsrail'de Netanyahu gitti. Netanyahu yerine kim gelirse gelsin bence politikalarını çok da değiştirmeyecek ve son dönemde İsrail'in yaklaşımlarında hep öteki konumuna Türkiye'nin getirilmeye çalışıldığı bir gerçekliği görüyoruz. Bu açıdan zaten bu süreç biraz endişe verici. Ancak Trump'ın yapmış olduğu gerek F-35 programı gerek katsa yaptırımlarıyla alakalı adım eğer gerçek anlamıyla sahada da kendisini gösterirse o zaman şunu söyleyeyim belki çok iddialı olacak. Avrasya coğrafyasında hava üstünlüğü ve sistem içerisindeki askeri boyut konusunda Türkiye en dikkat çeken role gelmiş olacak. Ya biz bir anlamda diyorum hani kritik bir eşiğin böyle giriş aşamasındayız. Gerçekten eğer bu yaptırımlar kalkar, Türkiye F-35'e dahil olursa Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bölgedeki gücünü ve Türkiye'ye olan güvenini net olarak göstermiş olacak. O zaman yeni bir denklemden konuşacağız. İsrail'in özellikle Türkiye'yi ötekileştirip Yunanistan'ı Güney Kıbrıs yanına çekmeye çalıştığı bu denklem içerisinde yeni bir güç satrancından belki bahsedeceğiz.
0: Bu NATO içerisindeki ittifak yapısından da birazcık konuşalım. Şundan dolayı yani sürekli olarak bu 32 devletin birbiriyle ittifak olduğu konuşulur, edilir. Ama herhangi bir sorun ya da herhangi bir problem olduğunda da sanki devletler değil blokların ittifakı var ve blokların çıkarları burada biraz daha masaya yatırılıyor gibi. Hani Avrupa bloğu farklı bir yerde, Pasifik bloğu farklı bir yerde. Türkiye bu bloklardan hangisine daha yakın güncel durumda?
2: Yani Trump'a göre şöyle, biz ve Türkiye varız NATO'da, öyle diyor. Yani ben son bu konuşmasında onu anladım. Ben biz varız, bir de Türkiye var.
1: Acaba birinci Amerika, ikinci Türkiye.
2: Kendisi de...
1: İkisi denklemden çıkarsa Avrupa Birliği'se...
2: Tabii yani olmuyor. İşte burada Avrupa Birliği'nin hangi surette bu sürece katkı sunacağı sorusu bence önemli. Savaşta saha angajmanı değişiyor yani. Şimdi bizim eski anladığımız o top, tüfek, tank, uçak meselesi bitiyor. Bu angajmanda Avrupa nerede yer alacak? Yani bu mesele önemli. Türkiye'nin son dönemdeki bu yapay zeka destekli savunma sanayi atılımının bu noktada önemi var. Bu mesela biz bunları yapmamış olsaydık bugün ben Trump'ın böyle bir cümleyi kurduğu anda itibaren biz tamam da ne yaptık sorusuyla bunun gerçek olmadığını farkına varabilirdik. Ama Trump'a bunu söylettiren ve Avrupa Birliği'nin de güvenlik mimarisi açısından bizim ikimizin bir biçimde ittifak etmesi lazım cümlesine getiren bu ifadenin altını çizmek lazım.
0: Yani Trump biz, aslında bunu söylemek zorunda kalıyor.
2: Şöyle, şunu söylüyor aslında bence. Avrupa Birliği'nden bazı talepler var. Yani savaş maliyetleri artıyor. Savaş maliyetlerine sizin de katlanmanız gerekiyor. %5'lik bütçe zorunluluğu bu.
0: Evet.
2: Ama bunu vermeniz de yetmiyor. Yani anlatmak istediğim o. Siz savaş bütçesini bir şekilde aktarsanız bile savaş teknolojisini yakalayamadığınız müddetçe sizin bir biçimde 2035'te Çin'le bir şekilde rekabet etmeniz veya onun tehdidine karşı koyabilmeniz mümkün değil. O zaman bu ister istemez bir işbirliği gerektiriyor. Bu yeni işbirliğinde Türkiye ve Amerika'nın Avrupa'ya ne kadar ihtiyacı var? Avrupa'nın Türkiye ve Amerika'ya ne kadar ihtiyacı var? Bunun biraz Avrupa Birliği'nin sorgulaması ve ona göre adım atması gerekiyor diyoruz. Bunu da görüyoruz aslında somut olarak. Yani bütün liderlerin buraya gelmesi, Rutte'nin yaptığı açıklamalar bunlar Türkiye'nin bu misyonunda da önemli bir yer elde edeceği. Özellikle yaptırımların kaldırılması ile ilgili Trump'ın bu sözü ama bir adım öncesinde ne var? Rutte'nin bununla ilgili beklentisini dile getirmesi söz konusu. Aynı kotasyonların diğer Avrupa ülkeleri içinde Türkiye'ye uygulanıyorsa bunların da kaldırılması hatta bunun bir işbirliği üretmesi gerekiyor. Bu işbirliğine ne kadar yanaşacaklar veya ne kadar buna bütçe ayıracaklar? Bence yeni tartışma bu.
0: Peki Türkiye sizce burada bir blok olma, yani bir bloğa kanalize olma noktasında çok istekli mi?
2: Denge. Bence denge değil mi? Dengede kalıyor. Tabii dengede
1: niye
2: kalmak durumunda.
1: Bir tarafa gireceksiniz ki. Yani hani hocam dediği konu çok önemli. Niye biz bir taraf olalım ki?
2: Bir taraf olmayı denedik bile.
1: Aynen. Hani tarafları bir araya getirmek daha önemli değil mi hocam? Neticede eğer siz bir taraf seçerseniz kutuplaştırıcı oluyorsunuz. Bir de öyle bir şey var. Çünkü
0: neden
1: Türkiye özgül bağımlılığı çok yüksek.
0: Şöyle, şimdi Türkiye'nin...
2: Amerika'nın böyle bir güne de ihtiyacı var.
1: Evet. Yani
2: bir de böyle düşünelim. Yani bunu sadece Türkiye istiyor değil, durumun da getirdiği bazı şartlar var. Yani bu çok basit amiyane tabirle bir kavga olur. Ve bu kavgada sizin tarafsız kalmanız
1: tabii
2: stratejik olarak doğrudur.
0: Evet.
2: Türkiye'nin bu durumu görmesiyle birlikte tarafların da bunu istemesi bence önemli.
0: Şimdi Türkiye'nin, bunu sormamdaki sebep şuydu. Türkiye'nin ittifak içerisinde tek iyi ilişkiler geliştirdiği ülke ABD değil.
1: Tabii. Yani, tabii.
0: Çünkü biz uzun bir süre mesela ABD ile de bir dargın, bir barışık, hani ver bunu ve ben de düzgün bir şekilde devam edeyim ilişkilerime şeklinde, bazen tatlı sert, bazen sert çıkışlarla beraber gelen bir süreç var bugüne kadar. Ama onun dışında bakıyorsunuz, İtalya ile savunma sanayi alanında çok önemli anlaşmalar imza atılıyor. İspanya ile bakıyorsunuz, dış politikada gerçekten çok önemli adımlar atılıyor. Birlikte mesela İsrail'e karşı çok önemli adımlar atıldı. Yani ittifak içerisinde Türkiye, İspanya ve İtalya bloğundan bahsedenler de var. Yani bunlar İtalya'da çok fazla konuşuluyor, İspanya'da çok fazla konuşuluyor. Yani Türkiye burada biraz daha kazan kazan ve biraz daha denge politikası sanki güderse, bugüne kadar ki elde ettiği başarı da bundan kaynaklıydı ya, daha mı doğru olur diye düşünüyorum.
1: Yani ben sürecin başından bu yana zaten Türkiye'nin tarafları bir arada tutmaya çalıştığını düşünüyorum. Biz NATO içerisindeki bu çatlak yeni diye düşünüyoruz ama bence bu çatlak zaten NATO'nun kurulduğu gün vardı. Yani Amerika Birleşik Devletleri 4 Nisan 1949'da NATO'yu kurduğu zaman şemsiyeyi eline aldığına göre demek ki en başta bir tahakküm ya da bir hiyerarşi zaten vardı.
0: Evet.
1: Yani denkler arası değildi. Şimdi bu süreci Avrupa yorumlarken şunu gördüm. Ben Rusya-Ukrayna savaşında bir dolaylı çatışma üzerinden Ukrayna desteği yapıyorum ve bence burada son derece sorumlu bir süreç var. Bunun altını çizmek istiyorum. Sivillerin hayatını kaybetme sayısı artıyor. Son derece daha böyle çatışmanın arttığı süreçleri görüyoruz. Yani burada bir barış ihtiyacı olduğunu sürekli vurguluyor Türkiye. Ve bunu nasıl yapıyor? NATO'nun yaptırımları ya da Avrupa'nın yaptırımları devam ederken o masada masayı tutup Rusya ve Ukrayna üzerinden Batı'yla dengeyi devam ettirmeye çalışıyor. Bir diğer konu bizim açımızdan ne? Bugün Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa arasında da çok büyük bir kırılma var. Bence Rutte'nin açıklamalarında transatlantik savunma sanayi devriminden bahsediyor ama transatlantik nereye konumlandıracağız? Daha çok Avrupa odaklı açıklamalar yaptı. Yani Japonya'yı özellikle ya da işte Güney Kore'yi içine alarak yeni bir genişleme sürecine girecek NATO'dan mı bahsediyoruz acaba? Bunları da belki sorgulamak gerekiyor. Eğer bu gerçekleşirse o zaman yeni düşman Rusya'nın yanına Çin'i mi ekleyeceğiz? Böyle bir gerçekleşir.
0: Rusya artık, ya da
1: tabii
0: şey mi? Rusya artık bir düşman olma statüsünden çıkacak mı?
1: Yani şunu söyleyeyim.
2: Ben de denemiş Rusya.
1: Rusya Putin döneminin başlarında NATO'ya girmek için uğraştı hocam gerçekten. Ve NATO istemedi. Çünkü Rusya hiçbir zaman Avrupalı bir aktör olarak görülmedi. Yani tarihsel kültür kodlarında zaten
0: yok,
1: bu farklılığı
0: öyle
1: görüyoruz.
0: Bir şey.
1: Şunu söylemek gerekiyor. Bugün herkes NATO 3.0'dan bahsediyor. Hayır, NATO 1'e geri dönüyor aslında. Neden bunu söylüyorum? Birincisi düşman aynı konuma geldi. 1949'da NATO kurulurken düşman kimdi? Sovyetlerdi. Şimdi düşman kim? Rusya. Çok bir şey değişmedi. Şimdi aynı şekilde Avrupa yeniden o mimari içerisinde Amerika'ya rol vermek istiyor ama bu sefer Trump istemiyor. Yani dolayısıyla NATO'nun kendisini değiştirdiği değil, geçmişe dönüp belli noktaları değiştirmeye çalıştığı bir durum var. Şimdi Türkiye bence bunu net olarak gördüğü için zaten buna ilişkin bir arka plan oluşturuyoruz biz. Burada da bizim aktörlerle ilişkimiz, liderlerle ilişkimiz, savunma sanayi alanındaki aktifliğimiz, bunların her biri dikkat çekiyor. Yani bugün Macaristan'la, Romanya'yla da bizim savunma sanayi işbirliğimiz var ve gün geçtikçe daha da artıyor. Şimdi bu denklem içerisinde Avrupa özellikle Rutte'nin açıklamalarından hem dün hem bugün yeni bir madem savunma sanayi atılımı yapacaksa bu savunma sanayi atılımını kısa ve orta vadede yapamayacağını söylemek gerekiyor Türkiye olmazsa. Çünkü üretim bandının dönmesi, oradan bir sonuç ya da bir çıktı alabilmeleri için Türkiye gibi çok önemli bir aktöre ihtiyaçları var. 10 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye savunma sanayi alanında ilk 11'e girmiş bir aktör. Dolayısıyla Avrupa 1949'dan bu yana savunma sanayi alanında geldiği konum ve Rusya-Ukrayna savaşıyla içinde bulunduğu stok krizlerini yeniden düşünmesi gerekiyor.
0: Şimdi tabii savunma sistemleri üzerine çok fazla konuşuldu. Savaş anlayışı üzerinden, savunma anlayışı üzerinden, strateji anlayışı üzerinden çok fazla konuşuldu. Mesela 1. Dünya Savaşı ile 2. Dünya Savaşı devletlerin, komutanların askeri isimlerin savaşa bakışını değiştirdi. 1. Dünya Savaşı'nda neydi? Daha çok süngü ve cephe savaşı.
1: Evet.
0: Yani göğüs göğüse bir muharebe anlayışı vardı. 2. Dünya Savaşı'nda cephe ötesine taşınan bir savaştan bahsediyoruz. Çünkü balistik füzeler geliştirilmeye başlandı. İşte nükleer bombalar geliştirildi. Bir şekilde sivillerin yaşadığı alanlara o savaş taşındı. Cephe gerisine taşındı. Şimdi NATO 3.0'dan bahsederken de artık savunma paradigmasının tamamen değiştiği bir alandan bahsediyoruz. Mesela Milli İstihbarat Teşkilatı bu konuyla alakalı bir rapor paylaşmıştı ve MIT'in NATO 3.0 Türkiye raporunda dikkat çeken başlıklar var. Mesela tehdit ortamının bulanıklaşmasına dikkat çekiyor Milli İstihbarat Teşkilatı ve sürdürülebilir güvenlik anlayışının çok daha aslına bakarsanız hassas bir süreçten geçtiğini belirtiyor. NATO 3.0 ile alakalı Ankara'daki bu zirvede atılacak olan adımlar bir girizgah mı olur? Bir giriş mi olur? Yoksa artık girizgah aşamasını geçip daha olgun söylemlerle mi biz burada karşılaşırız?
2: Yani ben artık yapay zekaya komutan vasfının belirlediği bir döneme girdiğimi düşünüyorum.
0: O kadar olur mu hocam?
2: Olur. Yani oraya doğru ilerliyor çünkü. Yani biz albay yapay zekalar görebiliriz.
1: Büyük ihtimalle.
2: Kurmay yapay zekalar görebiliriz. Çünkü karar verme süresi ve karar verme isabetinin geliştiğini görüyoruz. Bunu Türkiye'de mesela dronelarda uyguluyor. Ben gidip Baykar gezdiğimizde parçaların nereden geldiğini sorduğumuzda bize şunu söylediler. Yani birçok ülkeden alıyoruz bu parçaları ama en önemli parça bu kendisinin gidip alanı tespit edip sivil olmadığına kanaat getirip saldırının marjını ayarlayabileceği, onu sistematik olarak kendisini çözebileceği yapay zeka destekli bir kitten bahsedildi. Bu Türk yapımı. Bunu da yapan Selçuk Bayraktar'ın bizatihi kendisi. Bunun gibi mühendislik anlamında birçok gelişme oldu. Aselsan'da da oldu, TUSAŞ'ta da oldu, oluyor da. Şimdi bu gelişmeye, bu trendi Türkiye yakaladı. Bu nereye evrilir, nasıl evrilir? Çin daha mı ileriye gider? Çin bunu daha mı geliştirir? Bu ayrı bir tartışma konusu. Ama artık meselenin muharebe alanının bir şekilde dijital olduğu ve e-savaşlar dediğimiz savaşların olduğu, biraz önce belirttiğiniz o bilgi kirliliği veya dezenformatik bilginin de özellikle bu istihbarat verisi toplamada bir şekilde flulaştırma, belirsizleştirme operasyonu olarak anlamak gerekiyor. Yani ben yapay zekanın bundan sonraki evrede yapay zekanın insanlaştığı, insanların da biraz daha yapay zekalaştığı bir evreye girdiğimiz bu durumda NATO'nun bundan bağışık kalması, bunun dışında düşünmesinin mümkün olmadığı kanaatidir.
0: Çok manidar oldu. Biz bunu bir ara Doğrusu Ne programında ayrıca masaya yatıralım. Çok teşekkür ederiz Star Gazetesi yazarı Avukat Sayın Cüneyt Altıparmak efendim yorumlarınız için. Kırıkkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor, Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Merve Sunal Hoca, saygıdeğer hocam. Çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için. NATO özel yayınında şimdi kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar buluruz.

0: yayladan, mısır, pirinç ve mercimek makarnaları. Adları havalı ama fiyatları bizim buralı. Hem vitaminli hem besleyici. Ay bir de lezzetli.
1: Lezzetinde

0: fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
1: Yayladan mısır, pirinç ve mercimek makarnaları.
2: Lezzetinden belli.
3: Yayladan geldi belli.
4: Her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
5: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
6: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam, evi en kısa sürede isterim dedim, uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş, ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler, uyar demişler.
5: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzur'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
8: Türkcell gücünde 5G.
9: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük
10: pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın, karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
14: Vakıfbank Winov sunar.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra
4: bankayız Halkbank. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
5: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
4: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
0: Ziraat Bankası sundu.
2: Tarih, siyaset, uluslararası ilişkiler hep bir filmin başrolleri oldular. Birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da uzak görünen senaryolar mercekte. Mercek bu akşam 20'de 24'te.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Haberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim.
5: Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
5: Türkcell'e çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
9: Türkcell gücünde 5G.
10: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
11: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20.45'te 24'te.
12: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
13: Zaman kaybetmek yok.
14: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
12: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
15: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
16: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
17: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
16: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
15: Size Fuzuli uyar. Uçarsın bu fiyatlara.
18: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO özel yayını devam ediyor. Yine çok kıymetli konuklarımız var. Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Cantürk Caner bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aynı zamanda Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Star Gazetesi yazarı Doçent Doktor Sayın Faik Tanrıkul da bizlerle. Saygılar hocam. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Şimdi tabii gündemi değerlendireceğiz. Canlı bağlantılarımız da olacak ama öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından dilerseniz arkadaşlarımız hazırladılar. Şöyle bir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Donald Trump'a bir kulak verelim. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yayınımızda başlıklarla beraber burada olacağız.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
4: Evet, şöyle söyleyeyim, evet bu müeyyideler

0: uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ve Cumhurbaşkanı için bunu ifade edebilirim. Suriye'nin yeni lideriyle de gerçekten iyi bir ilişkimiz var. 1,5 yılda gerçekten bütün ülkeyi topladı ve çok iyi bir iş çıkardı. Onlarla da çok iyi bir iş çıkardım. Bazı kişiler ama biraz sert dediler. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gerçekten orada da çok çalıştık ve çok iyi bir iş çıkardı. Her şeyi bir araya getirdi ki kolay değildi işi.
1: İki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz. Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
0: Gerçekten Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim, sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenskiy ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Benim hayatta yaptığım tek şey zaten böyle anlaşmalara varmak ve bu anlamda sanırım yakın bir zamanda kısa bir süre içerisinde bunu sonlandıracağız.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kulak verdik. Tabii Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün önemli toplantılar da gerçekleştiriliyor. Bunlardan bir tanesi NATO Dışişleri Bakanları toplantısı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan mevkidaşlarıyla bir araya gelecek. Peki programı kim takip ediyor? Muhabirimiz Gülistan Yazbaşı ve kameramanımız Dursun Şahin takip ediyorlar. Hemen Gülistan Yazbaşı'na bir dönelim. Oradaki son gelişmeleri de alalım. Söz sende Gülistan.
3: Evet, tarihi NATO zirvesi kapsamında en çok konuşulan konulardan biri de elbette ki NATO'daki Dışişleri Bakanları toplantısı oldu. Toplantının aslında önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki dakikalarda başlanması bekleniyor. Peki toplantıda neler olacak? Onlara bakmadan önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın toplantı öncesi, zirve öncesi yaptığı sosyal medya paylaşımından bahsetmek istiyorum. Hakan Fidan önemli bir paylaşımda bulundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin NATO müttefiklerini ağırlamaya hazır olduğunu vurguladı. Daha sonra ise Ankara'da alınacak kararların yalnızca bugün yaşanılan krizlere değil, aynı zamanda önümüzdeki süreçte de yaşanması beklenen krizlere karşı çözümler üretmesi beklediğini de söyledi. Aynı zamanda da önümüzdeki yılların Euro-Atlantik güvenlik mimarisine de yön vereceğini belirtti. Toplu savunmanın NATO'nun temel unsuru olmaya devam ettiğini belirtti. Ancak güvenlik ortamını da köklü şekilde değiştiğini söyledi. Şöyle ki NATO'nun artık 2.0'dan çıkıp 3.0'a doğru geldiği söyleniyor. NATO 3.0 olarak adlandırılıyor şu anda içinde bulunduğumuz dönem. Peki bu NATO 3.0'ın gelecekteki planları neler? Nasıl uyum sağlayacak? Küresel sorunlara nasıl çözümler bulacak? İşte bunların hepsinin konuşulmasının beklendiğini söyledi. Toplantının dikkat çeken başlıklarına baktığımızda ise şunu görüyoruz. 2004 yılında İstanbul'daki NATO zirvesinde hayata geçirilen İstanbul İşbirliği girişimi olmuştu. Şimdi o girişimde tekrar ele alınacak. Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı bu girişim kapsamında da NATO İstanbul İşbirliği girişimi Dışişleri Bakanları toplantısında gerçekleştirilecek. Bu oturumda da Körfez ülkeleriyle güvenlik, savunma işbirliği ve bölgesel istikrar konuları ele alınacak. Körfez ülkelerinin son birkaç aydır özellikle yaşadığı bu gerilimin üstüne bu konuların da ele alınması bekleniyor diyebiliriz. Aynı zamanda da NATO'nun değişen güvenlik ortamında ortamına nasıl uyum sağlayacağı, bütçesini bundan sonra savunma alanında nasıl yöneteceği, azaltacak mı, artıracak mı, hangi ülkelere ne kadar yardım edilecek, ne kadar yaptırımlar uygulanacak, nasıl uyarılar yapılacak, nasıl kararlar çıkacak?

0: Hepsinin aslında ele alınması, konuşulması bekleniyor. Toplantıyı takip edeceğiz. Bu noktadan, zirveden gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz Gülistan Yazbaşı ve kameramanımız Dursun Şahin. Haber nöbetlerine devam ediyorlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne. Tabii Dışişleri Bakanları nezdinde gerçekleştiren toplantı önemli. Az önce Gülistan da söyledi. Daha önceki toplantılarda Türkiye ve NATO ilişkileri açısından önemli kararlar alınmıştı. Bakalım bugünkü toplantıda hangi kararlar çıkacak? Biz hemen şöyle konuklarımıza dönelim. Cantürk Hocam, sizinle başlayacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Donald Trump tekrar bir araya geldiler. Etimesgut'ta Ankara Havalimanı'na indiler. Daha sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul salonunda bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Orada özellikle katsa konusu ve F-35 meselesi önemli başlıklar arasındaydı. Verilen mesajları nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi yani Trump'ın etkilendiğini görüyoruz. Özellikle hem karşılama açıklamalarından, Avrupa'ya duyduğu açık öfke, kızgınlık, gücenme, her neyse artık ne denirse buna. Ama bununla birlikte Türkiye'ye karşı da beslenen bir güven. Hem kişisel ilişkiler bağlamında, ilk başkanlığı döneminde, ikinci, ondan sonra o verdiği o 5 yıllık ara döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'yla diyaloglar hiç kopmadı. Dolayısıyla Trump'la, Başkan Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı arasındaki ilişki sadece iki ülkenin birbirleriyle olan çıkar ilişkilerinden oluşmuyor. Kişisel lider ilişkilerinden oluşuyor. Belli ki Trump Sayın Cumhurbaşkanı'nın ciddi anlamda hayranlık besliyor. Onu güçlü görüyor. Onu kararlı görüyor. Bu da tam Trump'ın istediği lider tipolojisi. Çünkü şunu çok net görüyoruz artık Avrupa serzenişlerinden. Avrupa liderlere güvenmediğini, ikircikli davrandıklarını, özellikle aslında bunu dile getirmiyor ama muhtemelen bu NATO zirvesinde dile geleceğini düşünüyorum ben. Avrupalı liderlere olan kızgınlığı, dargınlığı muhtemelen Rusya-Ukrayna savaşında Rusya ile işte Putin'le Alaska'da görüşmüştü. Orada bu savaşı bitirmek konusunda çok ciddi kararlı adımlar attı. Fakat Avrupalı liderler bunu reddettiler. Üstelik bir de Grönland meselesi var. Bunlar eklenince artık çok net bir şekilde Avrupalı liderlere karşı bir güvensizliği söz konusu. Bunu artık açıkça dile getiriyor. Yarınki muhtemelen zirvede de buna benzeri ifadeleri duyacağımızı düşünüyorum artık ben. Çünkü sesi yükseltti, tonu da ağırlaştırdı. Peki bu noktada Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelik işte akabinde hemen işte katsa yaptırımlarıdır, F-110 motorlarıdır, Türkiye ile olan işbirlikleridir, bunların derinliğidir. Bunlara yönelik çok olumlu ve ılımlı cümleler kullandı. Demek ki Amerika özellikle Orta Doğu'da belirli bir meselenin tamamlanması, Orta Doğu'daki başta İsrail olmak üzere Orta Doğu'nun güvenliği konusunda Türkiye'ye güvenilir ve Türkiye ile işbirliği yapabileceğini düşünüyor. İlaveten NATO'nun ağırlığında Amerika'nın çekileceği yerlere Türk ordusunun veya Türkiye'nin askeri gücünün tamamlanabileceğini de düşünüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Amerika'dan sonra dünyada en fazla yabancı ülkelerde üst olan ülke kim? Biziz. Yüze yaklaştı Afrika özellikle. Demek ki Türkiye artık yabancı misyonlarda büyük bir tecrübe kazandı. Ve bu yüze yakın askeri yani dış üslerde bir caydırıcılık, bir belirleyicilik bunu artık kabul etmiş durumda veya bundan emin durumdalar. İşte Türkiye'ye böyle bir misyon da yüklenebilir. Yani önümüzdeki dönemlerde NATO'nun işte Almanya'da ne bileyim özellikle Orta Avrupa'da Türk askerlerini NATO üslerinde görmeye yani bunları görebiliriz çok net bir şekilde. Bugünkü o ilk zirvede yani edindiğim izlenim bunların toplamından ibaret. Yani son derece olumlu, ılımlı ve çok net bir şey dedi. Bu zirve burada olmasaydı ve siz çağırmasaydınız gelmezdim dedi. Yani muhtemelen önümüzdeki yıl yanlış hatırlamıyorsam Arnavutluk'ta olacak. Arnavutluk zirvesine gitmeyebilir.
1: Faik Hocam, sanki Erdoğan Trump zirvesi, NATO liderler zirvesinin bir adım önüne geçti. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle öyle. Tabii Trump özellikle yaptırımlar ve diğer konularda neler söyleyecek Türk kamuoyu için merakla beklediği sorular. Ancak bu basın konuşmasında aslında bu NATO zirve sonuçlarına yönelik bir yönüyle emareleri net bir şekilde ortaya çıkardı. Yani küskünlüğü halihazırda devam ediyor. Avrupalı liderlere İran konusunda yalnızlığından, Ukrayna konusunda bir yönüyle çözüm yolu aradığından, bu bütün süreçleri değerlendirdiğinizde aslında Trump bu zirvenin olası sonuçlarına yönelik bu basın konuşmasıyla beraber bence aslında zirvenin genel çerçevesini çizmiş oldu. Yani şunu anlıyoruz özetleyecek olursak, birincisi zihinsel bir kopuş başladı. Artık Avrupa ile NATO ülkeleriyle bundan sonraki süreçte mesafeli bir ilişki sürecek. Bu aslında sürpriz değil, çünkü daha önceki süreçlerde özellikle Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi'nde de bunun işaretlerini vermişti. Artık yeni hedefinin Asya Pasifik olduğunu ve Avrupa'ya olan güvenin sarsıldığı konusunda ve inanılmaz bir hayal kırıklığı var Trump'ta. İngiltere'ye ve diğer ülkelere hiçbir ihtiyacımız olmadığı halde ben onları aslında test ettim diye bir ifade kullandı. Ondan sonra savaş bittikten veya da müzakere anlaşma olduktan sonra yardıma ihtiyacınız var gibi söylemlerle aslında biraz da onlara net bir şekilde bir soğuk duş etkisi oluşturdu. Yani bir yönüyle NATO'da yeni bir ruh başlar mı diye düşünülüyordu. Mark Rutte'nin açıklamalarına dikkat ederseniz olabildiğince olumlu, Amerika'nın isteklerini aslında biz yaptık demeye getiriyordu. Yani evet, taahhütlerini yerine getirdik. Bir yönüyle aslında Amerika'ya ve Trump'a göz kırpıyordu. Ancak Trump bu konuda geri adım atmadığını görüyoruz. Yani bundan sonraki süreçte ağır aksaklı bir NATO ilişkisi olacak. Yani bu acaba zirveyle beraber değişir mi, dönüşür mü beklentisi vardı. Ama benim buradaki Trump'taki açıklamalardan okudum. Bundan sonra Avrupa'yı bir yönüyle gözden çıkarmış bir Trump var. Peki Türkiye'ye neden bu kadar önem atfediyor? Yani şimdi not ettiklerime baktığınız zaman en kıymetli sadık dostlardan bahsetti. Ve bildiğinizin ötesinde çok iyi ordusu var dedi. Bakın burası önemli. Yani bildiğinin aksine çok iyi ordusu var diye bir ifade kullandı. Ve bir de düşünün, Trump İçeride bu Katsa yaptırımlarının, F-35'lerin yaptırımı yönelik İsrail lobisinden inanılmaz bir baskı olmasına rağmen bir yönüyle aslında Türkiye'yi karşısına alıyor olmanın rasyonel olmadığını ve geçmiş söylemlerde de aslında söylediğinde bazı durumları da ifşa ediyor. Diyor ki yani siz Katsa yaptırımlarını, Patriot füzelerini vermeyerek aslında siz Türkiye'yi Rusya'nın yaklaşmasına neden oldunuz? Bir yönüyle de baktığınızda bu serzenişi aslında haklı bir durum. Türkiye durduk yere S-400 meselesine girmedi. Obama dönemiyle başlayan o süreç Katsa yaptırımları, F-35 Halkbank davasıyla sürüklüğe geldi. Dolayısıyla artık aslında yeni dünyanın şifreleri, kodları bu zirve ve bu basın konuşmasıyla beraber bence artık daha ete kemiğe bürünmüş durumda. Yani NATO eski ruhunu en azından Amerika'nın desteği olmadan süreceğine yönelik ciddi emareler var. Türkiye buradaki bu açıklama açıkçası beni şahsen heyecanlandırdı. Hem tam böyle savaşların, krizlerin olduğu bir iklimde bir taraftan olağanüstü organizasyondan övgüyle bahsediyor olması, ki biz de iki gündür buradayız. Gerçekten bütün detaylar düşünülmüş, hatta uluslararası basın kuruluşlarıyla da birebir konuştuğumuzda diğer zirvelerden çok farklı olduğunu söyledi. Yani hem organizasyon ve daha da önemlisi Türkiye'nin beklediği somut çıktılar. Dikkat ederseniz ben mesela not ettim, ilk soruda F-35 hususunda Trump düşündüğümüz bir konu söyledi. Ardından ikinci, üçüncü soru gelince artık yaptırımları kaldıracağız dedi. Yani bunu da daha sormayın
1: zaman
3: diye
1: kaybetmeyelim artık.
3: Zaman kaybetmeyelim dedi. Burada ilginç olan Sayın Cumhurbaşkanı da özellikle Trump'ın o sözüne atfetti. bir yönüyle benim bildiğim Trump sözünü tutar ve o konuya da aslında yeşil ışık yaktığını doğrudan söylemiş oldu. Bakım ve onarım, yani sattığınız bir ürünün bakım onarı yapılmaz mı diyor. Yani böyle mantık dışı, akıl dışı, izah dışı bir durum olur mu diye ifadesiyle beraber aslında Türkiye burada gerçekten bu zirvenin artık teşkillenmiş dünyanın küresel aktör olduğunu da net bir şekilde teşkillenmiş oldu. Her boyut.

0: organizasyon ve çıktı boyutuyla yani Türkiye'yi Trump bir yönüyle de aslında Türkiye'yle eşgüdümlü çalışma iradesini sevk ediyor. Çünkü Avrupa'nın bu zayıf karnesi...
1: Şunu söylüyor hocam NATO ülkelerine. Ben ve Türkiye varsa NATO var. Ben ve Türkiye yoksa NATO yok. Mesajını mı vermiş?
0: Evet, bence doğrudan da onu vermiş oldu. Çünkü bir yönüyle bu ifadeler, bu açık bir net bir şekilde yaptığı değerlendirmeler aslında Avrupa'ya karşı sizin yaptığınız ikiyüzlülük veya da vermediğiniz desteği yüzlerine haykırmış oldu. Ve bundan sonraki süreçte benim anladığım Türkiye ile beraber daha sıkı, yani küresel meselelerde daha sıkı. Yani İran meselesini bakın, İran meselesini mesela Türkiye'ye vurgu yaptı. Orada biraz bence yanlış ifade etti. Yani Türkiye zaten savaşa girme gibi bir niyeti yoktu. Yani yok. O bir yanlış bir değerlendirme. Onu daha önce Amerika'daki görüşmede de söyledi. Yani sanki Amerika istedi de İran savaşa girmedi diye telaffuz etti. Halbuki Türkiye için İran meselesi net. Yani nükleer silahın gelişmesini istemiyor bir taraftan, diğer taraftan bir olası savaş halinde o kaosun ki Suriye tecrübesinde bunu çok ağır yaşadı ve gerçekten Türk diplomasi bu süreçte olağanüstü çaba göstererek olabildiğince çok savaşın içerisine girmeyerek yumuşak bir diplomasiyle ne İran'dan tam doğrudan tepki aldı ne de doğrudan Amerika Birleşik Devletleri ki Trump'ın açıklamalarından da bunu görüyoruz.
1: Cantürk hocam, evet. Sizce ABD Avrupa'yı gözden çıkardı mı?
2: Hatta Film hocamın söylediğine bir ek şöyle yapayım. Bu şu anlama da gelir. Ben Türkiye'yi yanıma alıyorum. Sizi de hem Türkiye'siz bırakıyorum hem Amerika'sız bırakıyorum. Şimdi Amerika'sız Avrupa'nın hali pürmelali ortada. Rutte'nin dün İşte açıklamalarından, güler yüzünden, işte şakacı tavırlarından, samimi olmaya çalışmalarından gördük. Ve hocamın dediği çok güzel bir şey var. Diyor ki, yani Rutte aslında diyor biz diyor Amerika ile aynı parayı harcıyoruz artık diğer ülkeler diyor.
1: Evet.
2: Peki şimdi Amerikasız Avrupa işte bu kadar toparlayabildi. Hala da toparlayamadı. Peki Amerika'nın yanında bir de Türkiye'yi alırsanız Avrupa ne yapar, NATO ne yapar? Biraz da yani sadece Avrupa'nın Türkiye'yi Amerika'ya karşı bir denge olarak kullanmasının da önüne geçmek istermiş gibi bir hava sezinledim ben Mustafa Bey. Özellikle işte Türkiye'ye yakın davranarak mesela Türkiye'nin kasa yaptırımları kalktığı andan itibaren bizim Avrupa'nın savunma sistemlerinde yer almamıza veya ne bileyim Avrupa'nın SAFE programına katılmamıza burada dahil olmamıza bile gerek kalmayabilir. Çünkü
0: zaten almıyorlar yani Yunanistan'ın itirazına bakarak
2: tabii.
0: Türkiye'yi SAFE programında almakla diletiyorlar.
2: Şeyle demeye çalışıyorum hocam. Şimdi Avrupa diyor ki Amerika'ya ya sen olmasan da işte bizim bir Türkiye var. İşte yıllardır Avrupa Birliği işte hani eski dosttan düşman olmaz anlamında. Biz de onlarla işbirliği yaparız. Özellikle tabii İtalya ve İspanya vurgusu bu noktada. Trump biraz da hem kendisi üzerinden yani Amerika üzerinden bir cezalandırma içerisinde hem de Türkiye'yi de yanıma çekerim üzerinden cezanız iki kat daha artar veya yalnızlığınız iki kat daha artar deme planı üzerinde. Çünkü şöyle bir şey var, Avrupa'nın batısında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya hiç Avrupa'nın diğer geri kalanı gibi düşünmüyor NATO meselesinde. İspanya kalktı dedi ki ya ben bunu %5'e çıkaracağım ama ya dedi bunun dedi bir sürdürülebilirliği var işte sosyal devlet ilkeleri, refah ilkeleri ben bunlardan da vazgeçemem. Biz bunu bir kademeli yapalım, farklı öneriler getiriyor. İşte bunu istemiyor artık Trump. Çünkü Amerika belli artık çok yorulmuş. Amerika ciddi anlamda pasifiye dönmek ihtiyacı duyuyor. Amerika özellikle Rusya-Ukrayna savaşında Batı'nın, Avrupalı müttefiklerinin Zelenski'yi kandırmaları, Zelenski'yi manipüle etmeleri yüzünden olası barışı da engellediler. Buna yönelik bir öfkesi var. Yani o Hürmüz meselesinde en azından donanma getirin, bana destek olduğunuzu gösterin, onu bile yapmadılar. Nereye kadar geldiler? Kıbrıs'a kadar geldiler. Abi biz buradayız dediler. Ve bu ciddi anlamda Trump'ı Avrupa üzerinden yani kötü bir duyguya sevk etmiş. Bu çok net. Yani ben Trump'ı çok duygusal gördüm bu sefer.

0: Mustafa Bey. Yani çok farklı bir Trump şeyi var ve
1: istemeye gelmiş
0: ve Türkiye'ye yönelik böyle, evet sanki, bir kırgınlık var.
1: Evet,
0: bir
1: şey zoraki var. Geldim yani, yani hatır için geldim gibi bir duruşu, konuşma tarzı, özellikle Avrupalı ülkelerden Grönland meselesinden bahsetti mesela, buna müsaade etmediklerini, Rusya ve Çin'in oradaki etkisinden bahsetti. İran meselesinde çok hayal kırıklığına uğradığı çok net bir şekilde. Ukrayna konusunda da bir yönüyle aslında Avrupa ülkelerinin hiçbir çözüm üretemediklerini ve gerçekten de sahaya da baktığınızda, ki Sayın Cumhurbaşkanı da söylemişti bu ilk Dolmabahçe'deki görüşmede, bazı ülkelerin bu süreci nasıl sabote ettiklerini, ki bunu İngiltere'nin o barış sürecini nasıl istemediğini ve sabote ettiğini net bir şekilde göstermiş oldu. Yani aslında bakarsanız bu düştükleri ateşten çıkmanın yolunu veya da bununla ilgili olarak hiçbir adım belirtisi yok. Yani ne yapıyor? Şu an düşünüyoruz. Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Avrupalı ülkeler ne yapıyor? Sadece bir silah veya da maddi destek vererek bir yönüyle oradaki ölümleri durduramıyor. Çünkü bu konuda samimi değiller. Yani samimi oluyor olsaydılar 2014'te Kırım ilhak edildiğinde o zaman bir adım atarlardı. Veya 2008'de. Yani Rusya'nın bu meselesi yeni bir mesele değil. Kaldı ki Putin bu konuda da bir sıkça aslında uyarılarda bulunmuştu. Yani bak işte NATO'yu Ukrayna'yı NATO'ya alırsanız bu benim kırmızı çizgimdir. Hatırlayın, Biden döneminde bunlar tartışılıyordu ve mesela o konuda özellikle vurguladı. Ölümlerin çok yüksek sayıda olduklarını, dolayısıyla bu savaşı durdurmak istedim ama gerçekten biraz da dediği gibi, yani Putin'le bir iyi oluyor bir kötü oluyor, bir Zelenski'yle orada da aslında biraz dertli olduğunu görüyoruz. Bir dertli bir ruh hali var. Bir çözüm bulamıyorum. Ama önümüzdeki günlerde uğraşacağım diye bir söylemi
2: uğraşacağım
1: var.
2: Uğraşacağım diyor. Cantik Hocam, buyurun siz tamamlayın.
0: Evet, uğraşacağım diyor. Bir de yarın ben asıl gürültü patırtının yarın kopacağını düşünüyorum.
2: Ben de öyle düşünüyorum. Ya bugün Avrupalı liderlerin yüzüne değil de biraz daha kameralara karşı aslında, evet, bakarsanız bu açıklamaları ve pozu verdi Trump. Yarın liderlere karşı bak çok daha sert
0: bir olabilir. De gelmezden önce Meloni ile yaşadıkları, İtalyan Başbakanı ile yaşadıkları polemik var.
2: Evet.
0: Yani hatta tweet attı, dedi ki uzaklaştırma kararı çıkartacağım Meloni hakkında falan dedi. Yani ciddi anlamda bir gerginlik var. İşte bu hatta Meloni'nin Sayın Cumhurbaşkanı'na bu Avrupa basında dile getirildi. Ya işte Trump'a şov yaptırmayın lütfen şeklinde bir ricası olduğu söyleniyor. Yani demek ki Meloni üzerinden Avrupalı liderler de yavaş yavaş, özellikle Batı Avrupalı liderler Trump'la bir, yani artık cebelleşme mi, bir güreş mi, bir elense mi, ne derseniz, bir şeyler yaşanacak.
1: Aslında bir yönüyle de bu durum şunu gösterdi. Yani Avrupa sürekli Türkiye'ye karşı çifte standart yaptırımlar, ondan sonra üyelik süreçleri. Günün sonunda bu gerçeği, yani Türkiye karşı alıyor oluyor olmanın nasıl bir yüzleşme olduğunu aslında bu zirveyle, bu basın konuşmalarıyla tekrar ortaya çıktı. Yani sözüm ona, 2000'li yıllarda aslında kısmi olarak bazı Avrupalı liderler bunu söyleyebiliyordu. Ama aşırı sağ rüzgar o kadar etkiledi ki ve o siyasetçiler şunu vurguluyordu. Yani eğer Avrupa kıtası yeniden güç ve küresel aktör olmak istiyorsa Türkiye yanına alması lazım. Ama ne yaptı Avrupalı liderler? Kulak arkası ettiler. Tam tersi, tek taraflı bir ilişki sürdürmeye çalıştılar. Ve en nihayetinde bu tehlike artık aleni bir şekilde yüzlerine vurulmuş oldu. Yani bu ilişkinin bağlamını geliştirmiş oluyor olsaydı bugün Avrupa daha güçlü olacaktı. Yani Türkiye'de tamamen yanında, dışlanmamış, hayal kırıklığı uğramamış, 62 yıldır bekletilen bir Türkiye'den. Dolayısıyla artık Türk kamuoyunun da Avrupa'ya, Avrupa Birliği'ne ve Avrupa'ya karşı da güveni kalmadı. Yani üyelik müzakerelerinde siz Güney Kıbrıs'ı alıyorsunuz, Kuzey Kıbrıs, Türkiye'yi almıyorsunuz. Türkiye'den sonra başlayan, ekonomik olarak çok daha geri olan ülkeleri üyelik sürecine dahil ediyorsunuz ve Türkiye bir Doğu Akdeniz'de veya da terör operasyonu
2: mukayese edilemeyecek olan ülkeleri alıyorsunuz.
1: Ya tabii işte biliyoruz Bulgaristan veya da işte Polonya görece olarak Türkiye'yle kıyaslanmayacak düzeyde. Dolayısıyla siz bu yaptığınız popülist siyaset sonunda

0: Eliniz kolunuz istediğiniz kadar refah düzeyiniz olsun. Ama askeri kabiliyetiniz olmadığı zaman Rusya tehdidinde yaşarsınız. Amerika Birleşik Devletleri tehdidinde yaşarsınız. Yani ben o 2000'li yıllardaki o tartışmaları, hatta meşhur bir fotoğraf var. Yani özellikle Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle yeniden bir güç olması konusunda çok istekli, entelektüel bir çevre vardı. Ama şu an tamamen irrasyonel politika takip eden bir Avrupa ülkeleri var. Bugün bu zirve de aslında bunun net bir şekilde tescili ve damgası olmuş oldu. Yani şu kararı vermek zorundalar. Yani biz Türkiye ile olan ilişkileri gerçekten karşılıklı mütakabiliyet esasına göre mi sürdüreceğiz? Hı hı. Yoksa Türkiye'yi biz yok mu sayacağız? Yok sayarsanız Türkiye'nin alternatifi yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin pozisyonu, Rusya Türkiye'den, yani Ukrayna ile de aynı zamanda ilişkileri sürdürüyor ama Rusya da Türkiye'den vazgeçiyor. Niye? Çünkü jeopolitik konum basit eline gelecek bir mesele değil. Yani bir taraftan Montreux Sözleşmesi, Karadeniz, diğer tarafta Balkanlar, Kafkaslar, NATO'nun güney kanadı. Yani bugün Avrupa'nın güvenliği ne aslında Türkiye sağlanıyor. Siz bize minnet duymanız gerekirken Türkiye'ye sürekli bahaneler sürerek Türkiye'yi arka kapı diploması yapıyorsunuz. Hangi gerekçe, hangi akılla? Göreceksiniz 10-15 sene sonra belki bambaşka bir durum yaşayacağız. Çok ilginç bir şey, bir söylemden bahsedeyim. 2014 yılında Enerji Komiser Başkanı hocam şey diyor, gün gelecek Avrupa Enerji Komisyon Başkanı Oettinger, gün gelecek Fransa ve Almanya Türkiye'nin dizine kapılacak ve ne olur Avrupa Birliği'ne gir diyecek. Bunu söylediği yıllar 2013. Bak şu an 2026'dayız. Yani apar topar liderler Türkiye'ye geliyor. Yani ne oldu daha önce? Pardon hocam, buyurun.
1: Estağfurullah hocam, özür dilerim. Rutte dün açık açık dedi. Hem de 4-5 defa dedi. Türkiye'nin jeopolitiği. Şimdi hakikaten dünyanın merkezinde olduk. Yani bu hem bizim kendi çabamızla, işte savunma sanayisi, diplomasideki görünürlük vesaire bunda etkili. Bir de yaşanan hadiseler. Şimdi Hürmüz Boğazı meselesi Türkiye'yi etkiliyor. Kıbrıs Doğu Akdeniz meselesi Türkiye'yi etkiliyor. Rusya-Ukrayna meselesi Türkiye'yi etkiliyor. Yani bir de Türkiye'nin yıllardır işte böyle ilmek ilmek ördüğü doğalgaz, petrol, boru hatları projeleri var. Bir enerji hub'ı olma. Şimdi Rusya çok enteresan bir şekilde, dikkatli bir şekilde izliyoruz diye bir açıklama yaptı. Rusya diyor ki buradan çıkacak sonuçlara göre diyor Ukrayna'da diyor bir yol haritası çizeceğiz. Şimdi buradan eğer
2: bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasındaki görüşmede sona erdi. Bu son dakikayı da paylaşmış olalım.
1: Evet. Şimdi özellikle şeyde Medvedev ve Rus basının açıklamaları Rusya Ukrayna savaşının sonuçlarını bu 36. NATO zirvesinde alınacak kararlarla belirleyeceğiz minvalinde açıklama yaptılar. Şimdi bu ne demek? Eğer Amerika ayrışması netleşirse ve bunun yanına Türkiye'yi de sokarlarsa önümüzdeki günlerde, o zaman ben Rusya'nın Ukrayna'nın tamamını alabilecek cesareti veya çabayı göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü gidişat hiç iyi değil.
0: Hava savunma sistemleri, özellikle son saldırıları, evet. Değil mi hocam?
1: Yani şöyle, şimdi Rusya üzerinde Ukrayna tamam acıtıcı saldırılar yapıyor. Akıllı saldırılar yapıyor. Drone konusunda Ukrayna hakikaten dünyada çok enteresan bir savaş konsepti geliştirdi. Kabul etmek lazım. O savaş dronlarını kastediyorum. Ama bunların hiçbir sonuç vermiyor. Çünkü bakın, kara kuvvetleriniz piyade girmediği sürece veya piyade karar, yani piyadenin olmadığı hiçbir yerde sonuç gelmiyor. Ukrayna kara kuvvetleri çok zayıf.
0: Evet. Zorla askere alıyorlar.
1: Zorla askere alıyorlar.
0: Göç izni yok.
1: Evet. Şimdi 45 yaşına çıkarmışlar. 45'e çıkarmışlar. Şimdi baktığınızda ciddi bir sıkıntı var. Şimdi Rusya bekliyor. Tamam, Rusya da örseleniyor. Rusya da zarar görüyor ama ben Rusya'nın o kritik anı beklediğini düşünüyorum. Yani şimdi herkes, yani bu coğrafyada iki millet çok iyi savaşır. Yani herkes savaşır da. Yani iki milletin tersi pistir. Biri Ruslardır, biri de Türklerdir. Bakın biz tarih boyunca Ruslarla 12 defa savaştık. 6-6 bitti. Bakın beraber. Yani berabereyiz. Aslında
0: NATO'ya girme maksadımızdan biri de Sovyetlerin Türkiye'ye karşı o emelleri, tabii, talepleriydi. Yani, Boğaz üzerinde.
1: Potsdam konferansıyla başlayan süreç. Şimdi bu yani Türkiye'de Rusya'da birbirini tanıdığı için yani birbirini dengeler. Ha biz Ruslarla yani kuzu sarması can ciğer miyiz? Hayır değiliz. Yeri geliyor birbirimize yani kendi gücümüzü göstermekten çekinmiyoruz.
0: Ama hocam iki ülke arasında güven inşası var. Ona rağmen Putin temkinli. Büyükelçi öldürüldü. Ona yani rağmen Türkiye'nin...
1: Adamın büyükelçisi öldürüldü ya. Tabii. Topraklarında. Hem de FETÖ'cü teröristler tarafından. Evet. Yani bu çok büyük bir krizdir.
0: Ya Putin yani, belki başka bir ülke oluyor olsaydı... Kesindi. Değil mi hocam? Bambaşka davranabilir, olabilirdi.
1: Sonuçlar olurdu. Ve işte bütün bunlar hani birbirimizi tartıyoruz. Bunu Amerika çok iyi biliyor. Bir tek bilmeyen kim? Bu Avrupalı liderler. Zaten 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bunlarda ne bir vizyon kaldı, ne bir hani fikir üretme, teknoloji üretme. Yani Avrupa çok kötü bir süreçte.
0: Belli bir dönem 90'lı yıllarda ekonomik olarak iyi bir refaha ulaştılar. İşte yani. Ama onu da şöyle siz düşünün. Yani Türkiye işte savunmasına yatırım yapmak durumunda bütçe ayırması lazım, asker barındırması lazım. Dolayısıyla aslında biz millet olarak bir bedel ödedik. Tabii, ama güvenliğimizi, bağımsızlığımızı kendi irademizi. Yani bugün hocam da bilir Almanya, Japonya uydu devletler yani hiçbir savaşta önemli kritik anlarda karar bile verebilme iradesine sahip değil. Gerek istihbarat olsun, gerek askeri olsun. Yani bir ülke içerisinde 35 bin asker ne demek? 32 tane üsler.
1: Soğuk savaş döneminde 1600 tane F-104 ürettirdi. Almanya'ya kurdu fabrikayı Amerika. O uçan tabutları. Japonya 2000 tane üretti. Dünyada en fazla üretilen savaş uçaktır F-104'ler. O işte uzun kanatları küçük olan. Şimdi Avrupa'nın Amerika'nın sağlam güvencesi ve güvenliği Avrupa'yı buralara getirdi. Ama artık bundan sonrası gitmiyor. Şimdi sadece mesele mermi sayısı, efendim tank, top, tüfek, uçak da değil.
0: Aynı hocam, çok,
1: çok
0: önemli.
1: Ciddi bir, çünkü askerlik yapan nesil yok.
0: Yok, yaşlı şimdi, nüfus.
1: Yani yaşlı nüfus, refaha alışmış bir konforlu bir toplum savaş kültürünü bilmiyor. Mesela bak ben o yüzden ben bunu sıklıkla da söylüyorum. Bizim bu 6 aylık askerlik süresi de gözden geçirilmeli. Türk milletini askerlikten aldığınız zaman Türk erkeğini aynı Avrupalılaştırırsınız. Ben bunu her zaman söylüyorum. Şimdi de söylemekten çekinmem. Hocam. Çünkü yani tabii teknik meseledir ama yani ben korkum yok. Ben asteğmen olarak yaptığım için hocam 16 ay yaptığım için benim sorunum yok.
0: Gençler düşünsün diyorsunuz.
1: Ha, benim evladım da zaten subay oldu. Yani o yönden de bir korkumuz yok çok şükür. Ama ben şunu söylüyorum. Şimdi gerçekten 21. yüzyıl çok büyük sürprizlere gebe. Ve biz hani İzlanda'nın komşusu değiliz. Hani ya işte bu sene İzlanda fok balıkları niye geç geldi? Ya bu kuzey ışıkları ben de çok isterdim kuzey ışıklarına bakıp
0: bazen
1: dertlendi
0: öyle kıyaslama
1: ama
0: yapılıyor hocam. İşte ya işte Almanya, İsviçre, Fransa işte böyle işte ne bileyim gece uçak yani uçarsa işte psikolojimiz bozulur. İşte ondan sonra iklim değişikliği şunu yaparsak işte nükleer meselesi mesela yani düşündüğüm vakit. Ya işte Türkiye niye böyle değil? Ya Türkiye bulunduğu konum itibariyle
1: tarih boyunca bu coğrafyada hangi medeniyet rahat etmiş?
0: Yani evet.
1: Hititler bile Orta Doğu'yu almak zorunda kaldılar imparatorluklarını kurabilmek için. Lidyalılar bile Orta Doğu'ya inmek zorunda kaldılar. Yani bu coğrafya öyle işte hani İskandinav coğrafyası gibi Batı Avrupa'daki veya Avusturya gibi.
2: Bu coğrafya zaten herkesin yaşayabileceği i̇şte, bir coğrafya.
1: Bu coğrafyada o yüzden güçlü olmak zorundasınız. Güçlü bir insan kaynağınızın olmak zorundasınız.
0: Ona
1: ve derinlikli olmak zorundasınız.
0: Bir parantez açayım mı hocam? Ekleme yapmak için kusura bakmayın.
1: Estağfurullah hocam.
0: Şimdi Avusturyalı bir profesör hocam benim de tez danışmanımdı. Türkiye'ye ziyarete geldiğinde bir maç esnasına denk geliyor. Şu ifadeyi kullandı. Ya sizin sevinciniz bile asker gibi. Asker toplumusunuz. Yani gerçekten o geçmiş tecrübe, o devlet geleneği veya da asker toplumu, her milletin bir özelliği var. Yani işte Almanlar ne deriz? Mühendis akıl deriz. Evet. Dolayısıyla Türkler tarihsel boyunca, yani ki Osmanlı döneminde de bürokrasi ve askerlik Türklerin elindeydi. Yani savaşmak, şehit olmak mertebesi.

0: tanesi. Yanlış yanılmıyorsam dünyada sayılı ülkelerden biri var, birinde vardır. Yani bizler için bayrak kutsaldır. Amerikalı şortunu giyer. Yani Türkiye'de giyerse giymez, giydirmezler. Dolayısıyla bu gelenekler, görenekler aslında bu Türkiye'yi dinamik tutan, güçlü kılan ve 21. yüzyılda aslında yıldızı parlayan bir ülke haline getirecek. Bir yönüyle de aslında yeni dönemi düzensizlik çağı olarak lanse ediyorlar. Yani düzensizlik çağı 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda dünya bir denge arayışına girdi. Ve bu en az 10-15 yıl sürmüş tarihsel boyunca. Ve şu anda aslında yeni düzensizlik çağında yeni dünyanın aktörleri, dengesi yeni yeni oluşmaya başlıyor. İşte tam bu noktada Türkiye'nin konumu, gücü ve düşünebiliyor musunuz? 360 derece Türkiye'nin etrafına bir bakın. Her taraf çatışma alanı, yani savaş alanı ve Türkiye bu çatışma alanı içerisinde istikrarlı, demokrasiyle yönetilen ve askeriyle güçlü bir devlet olma üzerine özelliğini kaybediyor. Ama tabii ki Rutte'nin de söylediği Avrupalı liderliğe güvendiğin bir bedeli olur. Biz de milletçe toplumumuz, Türk toplumu gerçekten ekonomi, enflasyon gibi şartlarla ama bir yönüyle de o zorunluluk bugünkü Türkiye'nin savunma kapasitesini belli bir noktada getirdi. Bunda tabii bütün Türk toplumunun katkısı olduğunu
1: da yaslamış. Çok kısa bir zamanım kaldı. Şu soruyla da bitireyim. Her ikinizden de alayım hocam cevabını. Avrupalı liderler, Ankara'daki bu NATO liderler zirvesinde görece başarısız olurlarsa, bunlar önümüzdeki günlerde kendi koltuklarının da aslına bakarsanız sallantıya girmesine sebebiyet verir mi?
2: Yani şöyle, eğer Rusya'daki, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı. Şimdi bakın, öyle bir kritik bir aşamada ki Avrupa, her şey artık Rusya'nın hamlesiyle ölçülüyor. Şimdi bu iş bu kadar uzun sürmez Mustafa Bey. Şimdi 4 yıl boyunca Ruslar bekliyor. Ama neyi bekliyorlar? Bir konjonktür değişimini bekliyorlar. Yani eğer bu konjonktür değişimi Rusları tehdit eden bir boyuta erişirse ama ve bu tehdit eden boyuta eriştiğinde Rusları da caydıracak bir NATO olmazsa o Ruslar Ukrayna'yı dümdüz eder. Yani bedeli ne olursa olsun. Bugüne kadar 3 milyon askeri ölmüş.
0: Temkinli yani, Slav ırkında olduğu tabanı kaybetmemek
2: tabii
0: için.
2: Tabii tabii. Ya onu dinlemez. Çünkü artık mesele Avrupa'yı korkutmak. Ve Avrupa'da çok ciddi siyasi kriz başlar. Şimdi aşırı sağ yükseliyor. Özellikle Batı Avrupa'da. Bu NATO'nun geleceğini tehdit ediyor. Ve aşırı sağın yükselmesi esasen Avrupa içerisinde kendi dengelerini bozacak bir takım siyasal yani zeminin kaymasına, yani oynak zeminlere yol açıyor. O yüzden bu zirvenin sonuçları, işte önümüzdeki 5 yıl içerisinde NATO'nun artık o boyuta erişip erişemeyeceği, en önemlisi Avrupalı dostlarımızın, müttefiklerimizin nitelikli bir savunma konseptine geçip geçmemelerini ölçülüyor.
1: Faik hocam sizden de alayım son 2 dakika.
0: Evet, yani bu konuda ben açıkçası Avrupalı liderlerden yeni bir inisiyatif beklemiyorum. Bunun hamlelerini daha önce yaptılar. Çünkü aşırı sağının en temel eleştirisi Ukrayna'ya verilen destekler. Ve şu an Avrupa sokaklarında insanlar ekonominin dar boğazını boğazlarına kadar hissediyorlar. Dolayısıyla yani bir taraftan Ukrayna'ya destek verelim, bir taraftan yeni bir savunma ekosistemi kuralım, hiç de kolay gözükmüyor açıkçası. Bu konuda inisiyatif alabilecek bir lider var mı? Benim gördüğüm halihazırda yok. Dolayısıyla bu çıkmaz ve irrasyonel politikalar bir yönüyle Avrupa'nın rekabetçiliğini, gücünü ve küresel meselelerde yok sayıldığı bir döneme doğru gideceğini net bir şekilde gösteriyor.
1: Bundan sonraki süreçte Avrupalı liderler bir Avrupa'daki ülkeler daha doğrusu bir hükümet kriziyle de karşı karşıya kalabilirler. Çünkü bu krizin hepsi birbirini
2: başladı zaten
1: ya.
2: Mustafa Bey.
1: Ya İngiltere'de her an her şey olabiliyor.
2: Kaçıncı? Ya bugün 6 tane oldu değil mi? 6 oldu.
1: Yani bunun başka ülkede sıçraması.
0: Şu an AFD Almanya'da birinci parti gözüküyor anket sonuçlarında. Evet, ve onun en büyük şeysi Ukrayna'ya verilen destek. Neden diyor biz bu savaşa dahiliz? Bunun bedelini biz neden yapıyoruz? Neden Ruslarla oturup konuşmuyoruz? Yani Rus tehdidinin bu kadar da çok abartı olmadığı minvalde söylemlerde bulunuyor. Dolayısıyla bunların hepsini

0: değerlendirdiğinizde Avrupa'da yeni bir sürecin başlayacağını söylemek bir hali zor.
1: Berlin duvarını çok çabuk unuttular.
0: Trump da onu diyor ya zaten Fransızlara. Biz gelmeseydik siz diyor şu an Almanca konuşuyorsunuz.
1: Doğru söylüyor.
2: Daha çok fazla konuşacağız, değerlendireceğiz. Çok teşekkür ederiz. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Star Gazetesi yazarı, doçent doktor Sayın Faik Tanrıkulut. Sergi Hocam çok sağ olun.
0: Sağ olun.
2: Ve aynı zamanda Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyesi doçent doktor Sayın Can Türk Cerar. Yarın yine misafirim olacaksınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın baş başa görüşmesinin sona erdiğini ancak heyetler arası görüşmelerinde devam ettiğini bir kez daha belirtelim. Görüşme sonrasında da herhangi bir basın açıklaması beklenmiyor ama tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir dizi organizasyon da var biliyorsunuz. Diğer tarafta şu anda tabii yeni bilgiler de sıcak bilgiler de geliyor. Onu da söyleyelim. Editör arkadaşım Oğuz Polat Bey'e de uyardı. Ben akşamki programlardan şöyle biraz bahsedeyim. Arkadaşlarım da yeni görüntüleri ekranlara getirsinler. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir resepsiyon düzenleyecek liderlerin onuruna. Onu belirtelim. Akşam saatlerinde bu resepsiyon gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderlerle bir araya gelecek. Tabii diğer taraftan da görüşmeler devam ediyor ve Ankara'ya gelen heyetler de var. İspanya Başbakanı Sanchez Ankara'ya geldi. Şu anda da görüntüleri ekranda görüyorsunuz. Sanchez Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı. Birazdan Sanchez de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek ve önümüzdeki saatlerde başlayacak olan resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesini bekliyoruz. İspanya Başbakanı Sanchez'in. Tabii Sanchez'in Ankara'ya gelmesi önemli. Neden diyeceksiniz? Çünkü daha önceki günlerde de yapılan açıklamalarla beraber özellikle de Gazze meselesiyle alakalı İspanya ve Türkiye'nin birlikte yürüttüğü diplomasi çok aslına bakarsanız önemli adımlar atılmıştı bu diplomasi bağlamında ve Gazze'ye yönelik de önemli bir güç birliği kurulmuştu. İspanya ve Türkiye arasında tabii İsrail'e yönelik, İsrail'e karşı bir güç birliği kurulmuştu. Bunu da belirtelim. İspanya Başbakanı Sanchez başkent Ankara'da şu anda birazdan makam aracına binecek ve makam aracıyla beraber Ankara Havalimanı'ndan ayrılarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesini bekliyoruz. Sanchez'in uçağı dakikalar öncesinde Ankara Havalimanı'na indi. Daha sonrasında da Sanchez için bir resmi karşılama töreni protokol düzenlendi. O protokolün ardından da Sanchez beraberindeki heyetle beraber birazdan Ankara Havalimanı'ndan ayrılacak ve dakikalar sonrasında da yaklaşık bir 10 dakika sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelecek. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde ve liderlerin kullandığı güzergahlarda özellikle bazı alınan güvenlik önlemleri vardı. O güvenlik önlemleriyle beraber tabii ki şu anda külliye çevresindeki yollar kapalı ve aynı zamanda Ankara Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen yollarında sadece liderlere ve lider heyetlerine ayrıldığını bir kez daha hatırlatalım. Yani liderlerin dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelmesinde herhangi bir sorun yok. İspanya Başbakanı Sanchez de ilerleyen dakikalarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde göreceğiz. Evet, Donald Trump heyetiyle, ABD heyetiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk heyetinin görüşmelerinin devam ettiğini söyledik. Birazdan yine önümüzdeki saat dilimlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde liderler onuruna bir resepsiyon verileceğini de bir kez daha hatırlatalım. Bütün bunların haricinde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Biz bugünlük NATO özel yayınımıza bir virgül koyacağız ama tabii ki haberlerimiz devam edecek. 24 ekranlarında gerek programlarda gerekse de moderatör kuşaklarında muhabir arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız başkent Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve NATO organizasyonlarının en sıcak gelişmelerini yine 24 ekranlarında, 24 radyo frekansında sizlerle paylaşacak diyelim. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO özel yayınında tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye, 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki atılım, Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil. Ben çok uzatamam. Evi en kısa sürede isterim dedim. Uyar dediler. Bizim muhasebeci Hasan yatırımlık düşünüyordu. Uzun vadede almak istemiş. Ona da uyar demişler. Aysel Hanım'ı tanırsın. Aha. Peşinatı yoktu. Makas kesmiyor dememişler. Uyar demişler.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'un finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzul
3: uyar. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: işini büyütmek istediğinde...
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
4: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
3: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
5: Sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
6: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
5: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
6: Evet.
5: 2004'ten 2026'ya. Tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldik.
6: Tabii.
5: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
6: Evet.
5: Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak şu yemek var ya, şu yemek liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Sezer'in verdiği yemeğe başbakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak bak bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık
6: şeytan,
5: biz bunu.
6: Şeytan azapta gerek.
5: Biz bunu 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın. Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanı olan o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
6: Evet.
5: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler...

0: nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama sayın hanımefendinin, yani davet edilmeyen, 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da, yani işte sıfır atıkta şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Düşmez kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz, etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmayacak. Ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu. Ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Ben şöyle, sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Vicdan. O inançla
0: aynen
1: ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak aynı, kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: yapalım. Bunlar dümdüz Müslüman sevmez ya.
1: Sevmezler, doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak, laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık, tabii, insanım diyen, herkesi ilgilendiren bir mesele değil mi? Ya
1: tamam,
0: bu ülkeye
1: tamam,
0: yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler tamam ya. Emine Hanım bugün çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın,
1: şimdi bak,
0: yapacak. Patlayın, bak, yapacak.

İyi akşamlar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Bugün 7 Temmuz tarihi diyebileceğimiz ki kelimelerin anlamlarını tam dolduran bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir NATO zirvesi, tarihi bir kabul ki Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ı kabul etti, resmi törenle karşıladı. Yaklaşık 2 saatlik bir görüşme ve o görüşme öncesinde de basın toplantısından yansıyan çok önemli mesajlar. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump tabii o mesajlar arasında hem Türkiye'ye hem NATO üyelerine hem NATO üyesi olmayan ülkelere verdiği çok önemli mesajlar vardı. NATO üyelerine mesaj verirken de Trump aslında ayırt ederek verdi. Sevdiğim dostlarım var dedi. Diğer taraftan henüz tanımadığım yeni liderler de var dedi. Fakat eleştiri dozunu da arttırdı. Tabii bugün böyleyse yarın ne olacak onu elbette göreceğiz. Önemli bir tarihi eşik aslında NATO zirvesi açısından baktığımızda. Ankara'da olması önemli. Türkiye'nin ev sahipliği yapması önemli. Burada alınacak kararların bundan sonra NATO'nun artık o ataleti üzerinden atıp da yeni bir yürüyüşe başlayacağı döneme denk gelmesi. Bir yandan da Orta Doğu'da yaşananlar, devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, daha pek çok gelişmenin eş zamanlı olarak düzenlenen Ankara'daki NATO zirvesi büyük önem taşıyor. Tabii bu büyük önemle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın ki 17 yıl aradan sonra bir Amerikan başkanı Türkiye'ye geldi. Vermiş olduğu mesajlar önemli ama o mesajların ulaştığı noktalar önemli. İlk etapta verdiği mesajlar elbette Türkiye'yi memnun edecek ama kimi ülkeleri de rahatsız edecek türdendi. İlk gün neler yaşandı? Bir yandan da Dışişleri Bakanları şu dakikalarda külliyede toplantıya devam ediyorlar. Yine Savunma Bakanları bir araya geldiler. Saat 18.30 gibi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları ve eşlerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendi tarafından bir resepsiyon ve ardından da bir yemek verilecek. İlk günden neler yansıdı? İlk günde dikkat çekici notlar neydi? Amerikan Başkanı Trump'ın verdiği mesajlar nasıl okunmalı? NATO nasıl bir yola girdi? NATO 3.0 tam olarak neye tekabül ediyor? İşte bunların hepsini hem haberlerimizde anlatacağız hem gün boyu

0: Son yıllarda pek çok şey için aslında tarihi ifadesini kullanıyoruz ama bu kez gerçekten tarihi. Hem NATO zirvesi, Ankara zirvesi, 36. NATO zirvesi büyük önem taşıyor. Hem de zamanlamasıyla ve bundan sonra NATO'nun rüştünü ispat etme toplantısı olarak da addedebileceğimiz bir zirveden bahsediyoruz. Elbette homojen bir yapıdan bahsedebilmek mümkün değil NATO'dan. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklamalarda da bunu görmek son derece mümkündü. Kimi liderler için kullandığı ifadeler, ki bunlar arasında işte İtalya var, daha önce İspanya ile ilgili sorun vardı, NATO İran Savaşı'nda yanımızda durmadı dedi. Aslında ciddi anlamda sert eleştiriler vardı. Yarın toplantıda ne olacak? Yüzü o görüşmelerde ne olacak merak ediyoruz. Ama bugün en dikkat çekici olan, gerçekten de hani belki de NATO zirvesinden daha fazla dikkat çekici olan, dünyada gözlerin kulakların çevrilmiş olduğu, yaklaşık 2 saat süren, hatta belki 2 saati geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump zirvesinde neler konuşulduğu ve öncesinde verilen mesajlarla o görüşmelerdeki heyetler arası görüşmeler de şu dakikalarda devam ediyor yine külliyede. Dışişleri Bakanlarının toplantısıyla birlikte diğer taraftan da Savunma Bakanlarının resepsiyonu var. Onu da atlamayalım. Yarın da tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nde lider eşleriyle bir görüşmesi olacak. Onları ağırlayacak. O da yine çok önemli bir toplantı ama bugün neler yaşandı, çıkan mesajlar ne sorusunun cevabı için şimdi bir kez daha Ankara'ya, külliyenin bahçesine gidelim. Gülistan Yazbaşı gün boyu gelişmeleri takip etti. Şimdi o gelişmeleri bizler için özetleyecek. Öncelikle Gülistan, sabah saatlerinden şu ana kadar neler yaşandı? Çıkan mesajlar ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump görüşmesinden, o görüşme öncesinde yapılan açıklamalardan neler çıktı? Söz sende.
1: Evet Kaan Yakupan, Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda da dünya liderleri burada ağırlanıyor. Tabii ki NATO zirvesinin, tarihi NATO zirvesinin en dikkat çeken kısmı sizin de belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi oldu. İkili arasındaki diyaloglar ve verilen mesajlar oldu. Öncelikle iki lider arasındaki ortak açıklamalara ve verilen mesajlara değinmek istiyorum. Tabii daha sonrasında ise gün boyu buradaki atmosferi de aktarmak istiyorum. Ortak açıklamalarda Türkiye ve ABD ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin öne çıktığını söyleyebiliriz. Trump, Türkiye ile ilişkilerimizin hiç olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyebilirim dedi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için de çok saygın bir lider, dünyada saygı görüyor ifadelerini kullandı. Aynı zamanda da Türkiye'nin NATO için önemli bir müttefik olduğunu da vurguladı. Ve F-35 programı ile ilgili sorulan soruya da neden olmasın bu konuda bir karar vereceğiz dedi. Yani aslında burada da olumlu bir yanıt çıktığını söyleyebiliriz. Tabii bir bakıma da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları da öne çıktı. Savunma sanayinde işbirliğinin önemine dikkat çekti. Artık savunma sanayi göz ardı edilemeyecek kadar kritik bir seviyede. Tüm ülkeler için, tüm dünya için bu seviyede. Sabahtan beri konuştuğumuz basın mensupları da aslında bunları aktardılar bizlere. Kendi ülkelerimizin de Türkiye gibi atılım yapmasını ve öne çıkmasını istiyoruz dediler. Artan güvenlik endişelerinden dolayı, küresel endişelerden, küresel gelişmelerden, krizlerden dolayı artık bütün ülkelerin savunma sanayinde Türkiye gibi öne çıkması, Türkiye gibi atılımlar yapmasını bekliyoruz ve kendi ülkelerimizden de bunu bekliyoruz. Türkiye bu konuda bizler için bir örnek dedi. Her konuştuğumuz basın mensubu işte bunları aktardı bizlere. Tabii görüşmenin devamında da liderlerin gündeminde, Erdoğan ve Trump'ın gündeminde elbette ki Suriye, Gazze, İran ve Rusya-Ukrayna savaşı da vardı. Bu konuda da Erdoğan Gazze'de kalıcı barış ve bölgede diplomatik çözüm için temasların süreceğini açıkladı ve Rusya-Ukrayna savaşına ilişkinde iki lider de diplomasi trafiğinin devam edeceğini söyledi. Artık bu savaşında yıllar oldu bu savaş başlıyordu. Hala daha devam ediyor ve artık burada da bir sona gelinmesi gerektiğini, diplomasi trafiğinin de bu kapsamda devam edeceği belirtildi iki lider tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Trump'ın Ankara'ya gelişini, zirveyi ayrı bir öneme taşıyan bir faktör olduğunu da belirtti. Ve Trump da şunu söyledi. NATO eğer Ankara

0: da düzenlenmemiş, Türkiye'de düzenlenmemiş olsaydı muhtemelen katılmazdım dedi. İşte bu noktada da Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği önemi ve aslında gördüğü yeri de söylemiş oldu diyebiliriz. Tabii küresel güvenlik dengelerinin değiştiği bir çağdayız. Artık bu kapsamda düzenlendi. NATO 3.0 diyoruz. Ne demek istiyoruz? Artık sadece silahların var olduğu savaşlar yaşanmıyor. Artık siber savaşlar var. Uzay söz konusu, yapay zeka söz konusu. Her geçen gün değişen, gelişen bir teknoloji var. Değişen dünyalar var. Artık bu değişen dünyaya, dönüşen dünyaya ayak uydurmanın bir yolu bulunmak zorunda. Ve yaşanan savaşlarda, çıkan sorunlarda da artık bunlara göre önlemler alınmak ve bu kapsamda çözümler üretilmek zorunda. İşte NATO 3.0 tam da bunlara değinecek. Tam da bunlar için bu kapsamda kararların alınması, yeni yeniliklerin söz konusu olması bekleniyor. Liderlerin bunları konuşması bekleniyor. Değişen dünyada neler yapılabilir, nasıl ayak uydurulabilir, artık NATO müttefikleri nasıl birbirine yardım edecek, NATO'nun bütçesi nasıl kullanılacak, savunma sanayi nasıl kalkındırılacak, işte tüm bu soruların cevaplarının ele alınması bekleniyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyeti de gün boyu yoğun merkezlerden birisiydi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la görüştü. İlk görüşmelerinden bazıları bunlardı. Daha sonra ise Erdoğan NATO'nun Avrupa sütununun güçlendirilmesini desteklediklerini belirtti. Aynı zamanda da şuna dikkat çekti ki bu da çok önemli bir noktaydı. Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin de Avrupa'nın savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini söyledi. En başından beri belirttiğimiz gibi savunma artık göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir faktör ve her ülkenin bu konuda bir atılım yapması gerekiyor. Türkiye gibi bir girişimde, bir atılımda bulunmaları gerekiyor ve bu kapsamda da bütün ülkelere aslında bir belki de çağrıda bulunuldu diyebiliriz ve NATO'dan çıkacak kararlarında bu kapsamda hareket ettirileceğini söyleyebiliriz aslında. Ankara'daki tarihi zirvenin gün boyu notları bunlardı. Dış basından da duyduklarımız her zamanki gibi Türkiye'nin öne çıktığı, örnek olduğu yönündeydi. Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin özellikle Erdoğan ve Hakan Fidan'ın barış diplomasisi yürüttükleri ve bu konuda da diğer liderlere ve diğer bakanlara örnek oldukları yönünde de yorumları aldık diyelim. Gün boyu notlarımız bunlardı. Yarın da aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım Kaan.
1: Gülistan Yazbaşı çok teşekkürler. Gülistan günü aslında bizim için özetledi. Yani sabah saatlerinden şu ana kadar ne olduysa özetledi. Tabii sıcak gelişmeyi de paylaşalım. O da şudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın görüşmesi zaten tamamlanmıştı. Heyetler arası görüşmelere geçilmişti. O heyetler arası görüşmeler de tamamlandı. Geride bıraktığımız dakikalardı. Şimdi bu önemli. Tabii bir yandan da saat 18.30'dan itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan hanımefendi tarafından bir resepsiyon verilecek NATO liderleri ve eşleri için. Şimdi bu noktada tabii o resepsiyondan sonra da bir yemek olacak. Ekranınıza gelen görüntü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği anlara dair bir fotoğraf karesi. Tabii bu fotoğraf karesi de büyük önem taşıyor. Tabii daha önce de benzer toplantılara ev sahipliği yapmış bir salondan bahsediyoruz. Külliye'de pek çok alan var, pek çok bölüm var. Her ne kadar o kabine toplantılarının yapılmış olduğu salona benzeştirsek de değil, orası değil. Burası daha dar ve uzun bir alandan bahsediyoruz. O kabine toplantısı daha geniş bir alan olarak size tarif edebiliriz. O heyetler arası görüşmeler de tamamlandı. Sonrasında resepsiyon ve ardından da yemek olacak. Şimdi biz yeniden dönelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki o görüşme. Tabii görüşme öncesinde kameralar karşısına çıktı her iki lider. Basının da yerli ve yabancı basının da yoğun bir ilgisi vardı. O yoğun ilgi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a da pek çok soru yöneltildi. O sorular arasında öncelikle tabii Katsa yaptırımları. Bu konuda Amerikan Başkanı Trump'ın vermiş olduğu mesajlar önemliydi. F-35'ler meselesi yine önemliydi. İşte tüm bu meselelere dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump tarafından o yapılan açıklamalara şimdi bakalım.
2: Yeni başkanlık uçağıyla ilk uluslararası uçuşunu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde gözlerin en çok üzerinde olduğu isim. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Ayaküstü sohbet ettiler. ABD Başkanı samimiyet göstergesi olarak Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan da Trump'ın kollarından tuttu. Daha sonra havalimanındaki devlet konuk evine geçtiler. Erdoğan ve Trump Esenboğa'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada ayrıca resmi karşılama ve askeri tören düzenlendi. Milli marşlar okundu, top atışı yapıldı. Trump tören kıtasını selamladı.
3: Merhaba Erşkar.
2: İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Trump ayrıca ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyor. Bununla birlikte 17 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı Ankara'ya geldi. Verilen mesajlar önemliydi.
4: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
3: Well, I want to thank you very much. As everybody knows.
5: Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten bu da çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu.
3: Become under the president a very...
2: Trump Türkiye'ye bir sürprizle geldiğini söylemişti. Herkes ne olduğunu merak ediyordu. İlk akla gelense F-35'ler.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık. Ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
2: Amerikalı gazeteci Trump'a Türkiye'nin satın aldığı S-400'ü hatırlattı.
5: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
3: I think now it's probably even better than that if that's possible.
2: Kaan için F-110 motorları konusundaki mesajlar da merak ediliyordu.
4: Onu görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
2: F-110 motorları aynı zamanda F-16'larda da kullanılıyor. Trump'ın sözleri Kongre'yi bypass eden ara formülün F-16 üzerinden bulunmuş olabileceğini işaret etti.
5: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
3: They know Iran very well.
2: Peki ABD Katsa yaptırımlarını kaldıracak mı? Askeri işbirliği için en önemli meselelerden biri.
3: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
6: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Parsons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız.

0: zamanı geldi. Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
1: You know, we have a very good relationship with the...
2: Trump'a NATO'daki Avrupalı müttefiklerle yaşadığı ihtilaflarda soruldu. Özellikle de İran Savaşı sırasında Avrupa ülkelerinden destek görmemesini eleştirerek tekrar hatırlattı.
0: Evet, NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik, bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülke, diğer ülkelerde tabii Kanada dahil, biz o ülkelerin halklarını koruduk. Ama neden 100 milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar?
2: Peki Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin olumlu şekilde ilerlemesi için nasıl bir adım atacak?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
2: Ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının sonrasında ateşkesin hala ihlal edilmesi ve sürecin akamete uğratılmak istenmesi.
3: Değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
2: Ukrayna Savaşı da gündemdeydi. Zelenski Ankara'da. Trump da gelmeden önce hem Zelenski hem Putin'le telefonda görüşmüştü.
0: Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar.
1: No deals. And...
4: Şimdi bu basın açıklamalarını aslında tüm dünya izledi. NATO üyeleri izledi. NATO üyesi olmayan ülkeler izledi. Yakından takip etti. Muhtemelen şu anda zaten hani internet sayfalarında paylaştığı basın kuruluşları ama yarın da manşetlerde olacaktır. Çok şey söyledi Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan da. Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadelerden kaçındı aslında. Biraz daha... Tevazulu bir konuşmaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oradaki ifadeleri. Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan çok iyi bir lider, ben saygı duyuyorum. Putin'le görüştüm, Putin de Erdoğan'a saygı duyuyor dedi. Ama sonra işte o eleştirmesi gereken özellikle İran Savaşı esnasında, ha tamam dedi, yani benim herhangi bir talebim olmadı ama NATO'nun bana destek olması gerekirdi. Olmadılar dedi, hatta ülke isimleri de saydı. Peki bu yarın aslında sesleri daha yüksek çıkacağı anlamına geliyor mu? Çünkü yarın yapılacak olan zirvede acaba Trump o liderlerin yüzüne bakarak ne söyleyecek, ne söyleyebilir? Hani öyle bir durum ki bir NATO var, Trump'tan içeri, yani bir Trump var, bir Cumhurbaşkanı Erdoğan var, bir NATO var, tarihi bir zirve var ama tarihi zirvenin önüne geçen de bir 2 saatlik, yaklaşık 2 saat, belki 1 dakika az, 2 dakika fazla olabilir ama 2 saatlik bir görüşme var ki bu görüşmelerde de çok kapsamlı detaylar var. Şimdi gün boyu pek çok şeyi konuştuk ama her ustanın farklı bir yoğurt yiyişi var. Niçin bunu söylüyorum? Konuyu yine konuşacağız. Öncelikle hem NATO zirvesini hem Erdoğan-Trump görüşmesini. Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger hocamızla. Hocam merhaba, iyi akşamlar.
5: Merhaba Kaan Bey, iyi yayınlar dilerim.
4: Şimdi girizgahta da ifade ettim aslında. Son yıllarda alıştık. Her şeye kritik diyoruz, her şeye tarihi diyoruz ama her şey değil. Ama bu zirve tarihi, Trump'ın bu ziyareti zamanlamasıyla da eğer bakarsak, o da aslında tarihi. Ne diyorsunuz Trump'ın ilk etapta açıklamaları? Şimdi Katsa sorusunu öyle bir hızlı geçiştirdi ki tamam dedi, Katsa kalktı. Adım adım gidelim. Şimdi Katsa

0: Trump deyince böyle bir anda kalkabilen bir şey midir? Ne olmuştu da oldu ve ne olacak da şimdi hangi adım atılacak da nasıl kalkacak?
1: Önce Katsa'nın neden devreye girdiğine bakalım. Şimdi Türkiye hava savunmasındaki zafiyetini ortadan kaldırmak için Patriot sistemini almak için çaba gösterdi. Fakat ABD tarafı bu talebi karşılamadı. Bunun üzerine Türkiye Çin'den bunu temin tedarik için müzakerelere başladı. Fakat Çin tarafı da yazılımları vermedi. Bunun üzerine Türkiye en sonunda S-400'e karar kıldı. Bu S-400'ün Türkiye'ye getirilmesiyle birlikte ABD tarafı kasa yaptırımlarını devreye soktu. Bizim ücretini ödediğimiz F-16 programından Türkiye'yi çıkarttı. Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir krizle F-35, evet, yeni bir krizle karşı karşıya kaldık. Aslında tarihine baktığımızda bir düzlüğe yakın bunun benzeri ihtilafın zaman içerisinde aşıldığını hatırlamamız gerekiyor. Mesela hemen NATO teşkilatının ilk yıllarında bir U-2 krizi vardı. Casus uçakların üye devletin Türkiye'nin bilgisi dışında istihbarat toplamak için uçtuğu ortaya çıktıktan sonra bu mesele belli bir dönem gerilim yaratmıştı. Sonraki zamanlarda 1964 yılında Johnson mektubu, 1974'te Kıbrıs müdahalesinin hemen arkasından ABD Türkiye'ye 4 senelik bir yaptırım uyguladı. 2003'te tezkere krizi yaşadık. Yakın zamanlarda Rahip Bronson krizi yaşadık birinci başkanlık döneminde. Yine Türkiye'nin en yetkili makamında bulunan kişiler Cumhurbaşkanı Erdoğan, değişik dönemlerde Dışişleri Bakanları ABD'yi suçladılar, itham ettiler. Bir tetiş terör yapılanmasına PYD'ye, YPG'ye 40 bin tır, 20 bin tır destek veriyorsunuz diye. Bütün bunları Türkiye aştı. Şimdi işte en son karşı karşıya kaldığımız bu kasa F-35 krizinin de bu ziyaret vesilesiyle aşılması için çok önemli adımlar atıldığını gördük. Zaten bu Trump'ın ziyaretini iki başlık altında değerlendirmek lazım. Birincisi, NATO'nun yeni dünya konjonktürüne, koşullarına uyarlanması için stratejisinin değiştirilmesi faaliyetleri, ABD ile Avrupalı ortaklar arasında görüş ayrılıklarının işte giderilmesi, NATO çerçevesinde yapılan faaliyetler. İkincisi, ikili düzeydeki sorunların çözümü. Bugün itibariyle şu ana kadar bu alanda liderlerin ikili görüşmelerde mesafe aldıklarını gösteren açıklamalar yapıldı. Şimdi hatırlayalım, Türkiye'ye en son ABD Başkanı Obama 2009 yılında gelmişti. Bundan önce, Trump'tan önce ABD Başkanlık görevini yapan Joe Biden Türkiye ile hiçbir şekilde diyalog, irtibat dahi kurmamıştı. Yani baktığımızda burada liderler diplomasisiyle mesafe alındığını görüyoruz. Esasen Erdoğan'ın tecrübesi, deneyimi bu konuda mesafe alınmasını kolaylaştırıyor. Bir örnekten daha bahsetmek isterim. Mesela Suriye'deki iç savaş devam ederken çatışmaların sonuçsuz kaldığı, müzakerelerin netice vermediği aşamada Türkiye, Erdoğan, Putin ile Rusya Federasyonu lideri ile yeni bir süreç başlatmıştı. Astana, Soçi süreçleri neticesinde Türkiye'nin kararlı duruşu ve iki liderin müzakeresi neticesinde Suriye'deki mesele Baas idaresinin devrilmesiyle sonuçlandı. Şimdi burada da bunun yani liderler diplomasisiyle mesafe alınabileceğinin yeni bir örneğiyle karşı karşıyayız.
0: Şimdi nasıl kalkacak peki? Yani hani Trump kaldırdık dedi, o zaman kalkıyor mu? Bu noktada şimdi siz anlatırken bir yandan da biz ekrana bir görüntü veriyoruz. Bunlar milli hava araçlarımız. Adeta bir tanıtımı yapılıyor. Kimlere? Gelen yabancı konuklara. Kimlere? Şu dakikada zannediyorum savunma bakanlarına, değil mi? NATO savunma bakanları, değil mi arkadaşlar? Yani bu tanıtım herhalde o. Evet, savunma bakanlarına yapılıyor. Türkiye'nin hani tabii onlar pek çok şeyi zaten görüyorlar, biliyorlar ama hepsinin bir arada görüldüğünde o azameti de görmeleri gerekiyor. O görüntüler bir yandan ekrana gelecek. Hatta birlikte havalanacaklar önümüzdeki dakikalarda tahmin ediyorum. Siz buyurun devam edin. Hani bu görüntüler nedir derseniz bu görüntülerde o. İzleyicilerimiz için de söylemiş olalım.
1: Evet, bugün aynı zamanda yani zirveyle paralel olarak Savunma Sanayi Forumu

0: takiplendi. Türkiye'nin savunma sanayi bakımından kaydettiği mesafenin tüm ittifak üyeleri tarafından bu vesileyle görülmesi mümkün olacak. Esasen Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, geçen ay Türkiye'yi ziyaret ettiğinde çeşitli savunma sanayi tesislerini gezdikten sonra açıklamalar yaptı. Türkiye'nin kaydettiği ilerlemeden NATO adına gurur duyduklarını söyledi. 1970'lerin ortalarında ABD'nin Türkiye'ye 4 yıl süreyle savunma sanayi alanında ambargo uyguladığını unutmayalım. O tarihte başlayan çabalar netice olarak geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'nin 11 milyar dolar, işte 11 milyar dolara yakın bir savunma sanayi ihracatı yapmasına yol açtı. Şimdi baktığımızda Soğuk Savaş sonrası dönemde Avrupa'nın konvansiyonel savaş alanında faaliyetlerini askıya aldığını, zorunlu askerliği kaldırdığını, lejyoner sisteme geçtiğini biliyoruz. Avrupa savunması büyük ölçüde ABD'nin uhdesinde kaldı. Bu durumu Amerikan hükümetleri değişik zamanlarda eleştiriyorlardı. Trump neticede başkanlık görevine ikinci kez geldiği zaman bir baskı kurdu. Geçen sene Lahey'de, Hollanda'nın Lahey kentinde toplanan zirvede kabul ettirdi üye devletleri savunma
1: Evet.
0: harcamalarını gayri safi milli hasılanın 2035'e kadar iki katına çıkarılmasını kabul ettirdi. Şimdi Avrupa'nın hızlı bir şekilde silah, teçhizat, cephane, mühimmat açığını ortadan kaldırması lazım. Önceki zamanlarda, önceki başkan döneminde hem Avrupa savunmasına ABD güçlü destek veriyordu hem de Rusya'nın saldırısı sonrasında bila bedel Ukrayna'yı destekliyordu. Mesela Joe Biden döneminde ABD hükümeti Ukrayna'ya 200 milyar doların üzerinde karşılıksız yardımda bulundu. Fakat Trump'la birlikte işlerin değişmeye başladığına tanık olduk. Bir taraftan Ukrayna desteğini Trump kesti ve kendisi silah, teçhizat, mühimmatı ancak satabileceğini söyledi. Öte taraftan NATO'nun Avrupalı ortaklarını bu alanda işbirliğine yatırıma yönlendirdi. İşte Ankara NATO zirvesinde bu konunun vuzuha kavuşması bekleniyor. Muhtemelen zirve sonuç bildirgesinin taslağı hazırdır ama
1: Evet.
0: son rütuşlar yapılacak ve yarın bu vakitlerde kararın açıklanmasını bekliyoruz. Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde de benzer bir mekanizma var. Aslında orada daimi temsilciler, COREPER üyeleri bakanlar toplantı yapmadan önce taslak hazırlayarak büyük ölçüde olgunlaştırırlar. Bir iki rütuştan sonra Bakanlar Konseyi kararı yayınlanır. Şimdi burada da benzer bir durum var. NATO teşkilatı içerisinde ABD'nin konvansiyonel yükümlülüklerini Avrupalı ortaklarına devretmek istediğini biliyoruz. İşte bu noktada Türkiye çok önemli bir rol düşüyor. Türkiye artık Avrupalı ortaklar içerisinde önde gelen ülkeler arasında yer alacak NATO'nun Avrupalı ortaklar içerisinde.
1: Evet.
0: Nasıl ki Avrupa Birliği'nin temel politikalarını 3-4 tane ülke yönlendiriyorsa, mesela baktığımızda Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere ayrıldı çünkü. NATO'nun Avrupalı ortaklar bakımından da benzer bir duruma doğru gittiğine tanık olacağız. Türkiye önümüzdeki zaman diliminde NATO şemsiyesi altında Avrupa güvenliğine en fazla katkı sağlayan aktörler
1: Evet.
0: arasında
1: Şimdi
0: yer
1: hocam
0: alacak. Bu
1: bir
0: anlamda
1: yandan da şimdi bu Katsa'nın zincirleme başka ne tür etkileri olur konuşacağız ama ekrandaki görüntü şu an TUSAŞ'tan Anka 3 havalanmak üzere. Anka 3 şu anda pistte ve havalanmak üzere. Bir yandan da hani o görüntüyü paylaşalım. Hani biz paylaşıyoruz, o görüntüleri anlatıyoruz ama en az bizim kadar iyi anlatan biri daha var. O da NATO Genel Sekreteri Rutte. En son Aselsan'a geldiğinde ve hatta dün de basın toplantısında hani ben dedi Aselsan'ı biliyorum işte TUSAŞ'ı biliyorum ama hani onun dışında dedi Türkiye'de 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var dedi. Hani bilmeyenlere adeta bir kez daha hatırlattı. Haliyle Türkiye'nin bu NATO zirvesinden bu anlamda da herhalde yeni anlaşmalar konusunda önemli kazanımları olacaktır diye tahmin ediyoruz. Ne olabilir? Ve bununla birlikte

0: katsanın kaldırılmasının ardından bunun bir zincirleme etkisi olabilir mi? Bunu niye söylüyoruz? Çünkü hala Avrupalı kimi ülkelerden Türkiye'ye çeşitli teçhizatın satılması konusunda, Türkiye'nin alması konusunda ayak sürüyenler var. Hala problem çıkarmaya çalışanlar var. Haksız mıyım?
1: Yani Avrupa'nın genel tavrı tutumu bu şekilde. Aslına baktığımızda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Batı merkezi uluslararası örgütlerin işte bir kısmına katıldık. NATO'ya, LİK'te katıldık. Avrupa Konseyi'nin kurucu üyesiyiz. Avrupa Birliği'ne Menderes hükümeti döneminde başvuru yapmıştık. O zamandan günümüze kıyamet gibi zaman geçti. Fakat Avrupa'da hala Türkiye'ye karşı ötekileştirme, Türkiye'yi dışlama kırılanmadı. Ve müzakerelere başladığımızın üzerinden 20 sene geçmiş olmasına rağmen bu kırılamadı. Avrupa Birliği'ne katılamadık. Fakat öte taraftan NATO'nun Avrupalı ortakları da bize karşı ön yargılı ve ötekileştirici ayrım yapan pozisyonlarını değiştirmediler. Şunu hatırlayalım Kaan Bey. 2022 yılı Haziran ayında Madrid toplantısında, Madrid zirvesinde iki tane Avrupa Birliği üyesi, tarafsız üye katılmak için başvuru yaptı ve katılma anlaşmaları imzalandı Finlandiya ve İsveç'in. Bunların katılımını Türkiye biraz geciktirdi. Yani bunun işte iki tane sebebi var. Birincisi bunlar tetiş terör yapılanmasına destek veriyorlardı. Bu konudaki mevzuat ve uygulama varlarını değiştirmesi şartını Türkiye ileri sürdü. İkinci olarak da savunma sanayi alanında bu iki ülke Türkiye'ye karşı yaptırım uyguluyorlardı. Bunların kaldırılması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bunu onaylayacağını Türkiye söyledi. Şimdi değişik düzeylerde başka ülkelerde de benzer uygulamalar var. Yani İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da bir takım ispat edilemeyen yahut da negatif bakış açısının yansıması, suçlamalar nedeniyle Türkiye yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. İşte bu zirve, bu yaptırımların kaldırılması, aşılması yolunda çok önemli bir kilometre taşı, bir dönüm noktası olacak. Çünkü bu zirveyle birlikte şuna tanık oluyoruz. NATO artık bölgesel bir savunma teşkilatı olmanın ötesinde global yükümlülükler üstlenecek. Evet. NATO'nun ağırlık olarak savunma bakımından ağırlık taşıyacağı hususlar Avrupa'dan Hint-Pasifik bölgesine kayacak. Çünkü Madrid zirvesinde Rusya'ya ilave olarak uluslararası barış ve güvenliğe tehdit oluşturan yeni aktör Çin'e gönderme yapıldı ve o tarihten günümüze Çin'in etrafındaki ülkeler tüm NATO toplantılarına Başbakan, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı seviyesinde katılıyorlar. Bugün de gördük işte Güney Kore'den bir yetkilinin uçağı Ankara'nın yeni havalimanına iniş yaptı. Diğerleri de geliyor. Yani NATO'nun sorumluluk alanı bu Ankara zirvesiyle birlikte aslında genişleyecek, global düzeyde barış ve istikrarın tesisini amaçlayan bir yapıya doğru gidecek. NATO'nun nasıl kurulduğunu da hatırlayacak olursak temelde Avrupa'yı Sovyet istilasından kurtarma mukadder, kaçınılmaz bir Sovyet istilasından koruma amacıyla kuruldu. Kökenleri Dünkirk Anlaşması'na dayanıyor. 4 Nisan 49'da Atlantik'in batı yakasında ABD, Kanada, doğu yakasında o tarihte 10 ülke bu teşkilatı kurdular ve görevlerini bir hakkın NATO yerine getirdi. Baktığımızda Avrupa Stalin döneminde ve sonrasında Rusya Sovyetler Birliği işgaline uğramadı. Tam tersine önce Varşova Paktı NATO karşısında tutunamadı, kendi kendini lağvetti. Arkasından 15 cumhuriyetten oluşan Sovyetler Birliği dağıldı. Fakat bakiye kalan Rusya bile hala uluslararası barış ve güvenliği tehdit ediyor baktığımızda. Evet. Ukrayna.
0: Şimdi hocam günümüzdeki NATO'ya dönecek olursak aslında hani zamanı da iyi kullanalım. Bu da şöyle sormak istiyorum. Biraz önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerden de söz ettiniz. Teşbihte hata olmaz ama yapılabilir. Şimdi öyle bir durum ki hatırlayın Avrupa Birliği'nin ilk durumu işte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu, sonra Avrupa Topluluğu oldu, sonra Avrupa Birliği oldu. Hani tek ordu hayalleri kuruluyordu. Hayal olarak kaldı. İşte şu duruma geldi. NATO'nun mesela değişimini şu andaki o derin

0: netleşmesini. Tıpkı buna benzetebilir miyiz? Yani NATO artık Ankara'daki bu zirveden sonra bir kabuk değiştirip yeni bir yola koyulur mu? Ne dersiniz?
1: Evet, bunu net olarak yarın zirve sonuç bildirgesi yayınlandığı zaman göreceğiz. Şimdi Avrupa Birliği'nin tabii başlangıcı farklı, hedefleri farklı. Avrupa'da ekonomik entegrasyon yoluyla siyasi birliğe gitmeyi kurguladılar. Yolun yarısında kilitlendiler aslında bakacak olursanız. Yani 2000'li yılların başından beri Avrupa bir fetret devri, bir ara dönem yaşıyor. Komünist ülkelerin içeri alınmasının, eski komünist ülkelerin absorbe edilmesinin yarattığı refah kaybı var. Mülteci akınından mütevellit Avrupa'da bir yabancı düşmanlığı, xenofobi var. Öte taraftan ırkçı partiler Avrupa genelinde güçleniyor. İngiltere 2016'da Brexit neticesinde ayrılmaya karar verdi. Ayrılma müzakereleri neticesinde 2020 yılında ayrıldı. Avrupa'da da bir dağınıklık vardı. Ukrayna Savaşı bir taraftan NATO'daki dağınıklığı, öte taraftan Avrupa Birliği'ndeki dağınıklığı ortadan kaldırdı. Şimdi NATO'ya baktığımızda şu gerçeği tespit edelim. NATO, ABD patronajı altında bir savunma örgütü. Yani Trump belli dönemlerde NATO'yu suçluyor. İşte Hürmüz Boğazı konusunda yardıma gelmediniz, ben NATO'dan ayrılıyorum, ne haliniz varsa görün. Kıyamet gibi para harcadık, peki siz bize neden destek vermiyorsunuz? Bunların büyükçe bir kısmı aslında blöf. Yani günümüzde de hala NATO, ABD patronajı altında. Fakat yükümlülüklerini, sorumluluklarını NATO'nun Avrupalı ortaklarına devretmek istiyor. İşte bu zirve belki de bunun dönüm noktası olacak. Avrupa kıtasında lojistik desteğim devam edecek diyor ABD ve nükleer desteğim de devam edecek. Fakat elinizi cebinize sokun. Yani savunma için gerekli tahsisatı, kaynağı ayırmanız lazım. Ve bu konuda aslında geçen sene en başta konuştuk. Avrupalılara Lahey zirvesinde %5'e çıkarmayı da kabul ettirdi. Öte taraftan Avrupalılar şunu da gördüler. Hakikaten Putin Rusya'sı Avrupa'da güvenliği tehdit ediyor. Özellikle Polonya ve Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya gibi Rusya'ya yakın ülkeler bunu sürekli gündemde tuttular. Avrupa Birliği 2030'a kadar NATO mükellefiyetleri dışında 800 milyar euro savunmaya kaynak ayırmayı da kabul etti. Yani bir taraftan Avrupa Birliği içerisinde bir transformasyon, değişim, savunma boyutunun güçlendirilmesi, takviye edilmesi gibi bir gelişme yaşanıyor. Öte taraftan da NATO teşkilatının yeni bir strateji belirlemek suretiyle kendisini yenilediğini görüyoruz. Şimdi bir açılım daha gündeme gelecek. Ne derece bu sonuç bildirgesine yansıyacak göreceğiz. ABD'nin zihninde şöyle bir düşünce var. NATO'nun türevi niteliğinde NATO Middle East, Orta Doğu NATO'su, yani bir takım ülkeleri tam üye olmasa da NATO ile ortaklık kurmak suretiyle Körfez coğrafyasında onları güvenlik endişelerini giderme ve onları istikrarlı bir yapıda tutma. Çünkü İran-Irak Savaşı bu konuda ABD'ye duyulan endişeleri biraz ortadan kaldırdı. Öte taraftan ABD'nin başka projeleri de var. Mesela ABD'ye kalsa İsrail de NATO'yu almak ister. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni de, Kıbrıs Cumhuriyeti hukuki yani resmi adı öyle, o şekilde almak ister. Fakat NATO'da oy birliği, konsensüs kuralı var. Herhangi bir üye muvafakatı olmadan bu tip kararlar alınamıyor.
0: Peki hocam, o zaman bir de şöyle sorayım. Şimdi Trump, az önce zikrettiniz, dediniz ki yani Trump'la alakalı olarak işte eleştirdi diğer üyeleri. Bana destek olmadığını, Hürmüz konusunda, İran konusunda kabul. Bu eleştirilerin hepsi tamam. Ardından şunu ekledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmasa iyi dostumdur, gelmezdim dedi. Hani bu da bir blöf olarak değerlendirilebilir ama hani bununla birlikte Sayın Erdoğan çağırmasaydı gelmezdim, tamam, ama Trump'ı Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağırmasıyla birlikte Türkiye'ye, Ankara'ya getiren ana motivasyon kaynağı ne?
1: Bir an önce aslında yükümlülüklerini Avrupalı ortaklarından devretmek istiyor. Bakın, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Avrupa'nın değişik ülkelerinde, Hollanda'da, Almanya'da 40 ila 50 bin civarı ABD askeri görev yapıyor. Şimdi Amerikan ordusunda toplam asker sayısı 1 milyon 350 bin, 300 bini ülke dışında. Yani oradaki işte asker alma şubesinde bir genç gitti.

0: çektiğinde, kura çektiğinde Japonya çıkıyor. Kura çektiğinde Hollanda çıkıyor. Çektiğinde Türkiye, İncirlik çıkıyor. Yani dünyanın 750 farklı bölgesinde irili ufaklı ABD'nin üssü var. Hepsi İncirlik gibi sofistike değil ama çok önemli bir harcama yapıyor. Hatta ABD şöyle bir yanlış anlamayı da kolaylaştırıyor. Diyor ki gayri safi milli hasılası ABD'nin büyük. Bunun içerisinde %3,7'sini Amerikan hükümeti savunmaya ayırıyor ve Avrupa güvenliğine olağanüstü ölçüde katkı sağlıyor diyor. Evet, bu söylediği doğru, fakat bu 3,7 içerisinde sadece Avrupa'ya NATO yükümlülükleri çerçevesinde sağlanan katkılar yok. İlave olarak az önce söyledim, dünyanın 750 bölgesinde Amerika'nın üssü var. Oralara da tahsisat bu bütçeden yapılıyor. Yani bu konuda Trump geçen sene aslında çok büyük bir adımı attı. Lahey zirvesinde kabul ettirdi. Şimdi bunun sahaya yansımasını kolaylaştırma amacıyla NATO'nun Avrupalı ortakları üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Hakikaten söylediği doğru. Erdoğan ile Trump'ın kişisel diyaloğu olmasaydı muhtemelen bu toplantıya katılmazdı. ABD zaten kaç zamandır Avrupalı ortaklarının savunma alanındaki yaklaşımlarını eleştiriyor ve Avrupalılar da terk edilmişlik hissiyle temelde
1: Peki.
0: ellerini ceplerine sokmaya başladılar.
1: Peki hocam, çok çok teşekkürler. Affınıza sığınıyorum, aslında da konuşacak çok şey var. Yani pek çok soru var. Ama önümüzdeki günlerde konuşacağız. Tarihe not düşülecek bir zirve olacak. Ankara Zirvesi diye. Önümüzdeki günlerde, yıllarda da hatta konuşacağız. İşte Ankara Zirvesi'nde alınan kararlar diyeceğiz. Önemli bir tarih olacak. 7-8 Temmuz 2026. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Önümüzdeki günlerde yine konuşuruz. Etraflıca konuşuruz. İyi akşamlar. Ağzınıza sağlık.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, biraz önce de ifade ettik. Tabii Ankara'da hem bir yandan saat 18.30'da başlayan külliyedeki hükümet ve devlet başkanları ve eşleriyle birlikte bir resepsiyon ve sonrasında yemek olacak. Ama bir başka adreste de TUSAŞ'ta savunma bakanlarına, NATO savunma bakanlarına bir resepsiyon veriliyor. Aynı zamanda orada az önce de ekranınıza getirmiş olduğumuz gibi Anka 3 ve diğer yerli ve milli hava gücümüze dair örnekler de sergileniyor. Şimdi oraya gidip bir bakalım, Ahmet'ten Arışıldak bize neler anlatacak.
2: Türkiye NATO zirvesinin heyecanını yaşıyor. Tabii öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yoğunluk vardı. Aynı zamanda ATO Kongresi'nde, Savunma Sanayi Forumu'nda. Şimdi ise TUSAŞ'tayız ve TUSAŞ'ta çok büyük bir heyecan var. Zira bugün Savunma Sanayi Forumu'ndan gelecek heyetler işte Türkiye Cumhuriyeti'nin ürettiği yerli ve milli savunma sanayimizin ortaya çıkardığı ürünleri görecekler. Heyetler buraya tek tek geliyorlar. Saatler ilerleyen dakikalarda da artık resepsiyon başlamış olacak. Gördüğünüz gibi bir kalabalık hakim. Buraya geliyorlar ve ürünleri inceliyorlar. Hemen sol tarafımdaysa bugün aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın görüşmesine damga vuran Kaan uçağı var. O var. Biliyorsunuz motorlarıyla alakalı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden bunun motoruyla ilgili olarak müjdeli haberler bekliyoruz. Tabii yeni nesil bir uçaktır bu. 2024 yılında ilk başta uçtu ve 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleşti ve 13 dakika havada kaldı. Bu uçuşta 8000 feet irtifaya çıkan Kaan 230 knot hıza ulaştı. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar sizlere gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat attığı imza var. Şimdi tabii ki bunlar da TÜBİTAK'tan, Roketsan'dan, TUSAŞ'tan üretilmiş şimdi mühimmatlar. Bakın görüyorsunuz, bu mühimmatlar Kaan'ın mühimmatları. Bunlar motoru da takıldıktan sonra artık kullanıma açık olacak. Tabii şunu da ifade ederim, oldukça büyük bir uçaktan bahsediyoruz biz. Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı, 5. nesil savaş uçağı olacak. TUSAŞ bu projenin ana üstlenicisi rolünü ve oldukça dikkati çeken bir ürün. Şimdi aslında Mark Rutte sabah savunma sanayi forumunda dikkati çekmişti. Savunma alanında milyarlarca dolarlık anlaşmalar imzalanacak demişti. Şimdi tabii ki bu da onlardan bir tanesi olacak. Burada sadece Kaan yok. Pek çok ürün var, bunu da ifade edelim. Ama ana yoğunluğumuz bizim Kaan uçağına oldu. Zaten heyetlerin de en büyük ilgisi Kaan uçağına yönelikti. Şimdi hemen arkamda da bir gibi görebiliyor muyuz bilmiyorum. Kızıl elma, insansız kızıl elmamız var. Bayraktar kızıl elma var. Bu da biliyorsunuz silahla onların da mühimmatlarını buraya sergilemişler. Gökdoğan görüyorsunuz şimdi hemen de. Hemen TÜBİTAK'ın ürettiği bir mühimmat. 5. nesil çok rollü bir savaş uçağı olan Kaan'ın yanı sıra Bayraktar Kızıl Elma'da oldukça dikkati çekiyor. Tabi alanda yavaş

0: Yavaş konuklar gelmiş bunun da. Konuklar geliyorlar bu tarafa ve birazdan da Profesör Doktor Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde bu resepsiyon başlayacak ve buraya gelen heyetler de dediğimiz gibi savunma sanayi alanında Türkiye'nin ürettiği, Türkiye'nin katma değer ürettiği ürünleri görecekler. Tabii 10 yılda Türkiye Cumhuriyeti'nin savunma sanayisinin geldiği noktayı göstermesi açısından oldukça önemli. Yani bakın bu yolun sonuna kadar Türkiye'nin ürettiği yerli ve milli ürünleri görüyoruz. Yani kara araçları ve hava araçları da var. Hava araçlarının içinde de bunlar ayrılıyor. Savaş uçaklarımız var. Kaan'ı az önce gösterdik. Gökbey helikopterlerimiz var. Atak 129 var. Aynı zamanda da son döneme damgasını vuran işte burada da insansız hava araçlarımız hem de silahlı insansız hava araçlarımız da bunlarla birlikte. Dediğimiz gibi heyetler bunları inceleyecek. Türk heyetlerle birlikte istişareler yapılacak ve satışlar gerçekleşecek. Az önce söylemiştim. Kara hava unsurlarının yanı sıra bir de radar sistemleri var. Türkiye'nin ürettiği radar sistemleri var. Bununla alakalı olarak forumda da zaten bir anlaşma imzalandı. 300 milyon dolarlık bir uydu sistemi anlaşıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nden alacağız bunu ki Çelik Kubbe'yi çok daha güçlü, çok daha efektif ve çok daha güzel kullanabilmek için bu anlaşmalar imzalandı. Şimdi de ifade ettiğim gibi az önce Kaan Uçağ'ın hemen yanındaydık. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump'ın arasındaki diyalogda en dikkat çekici unsurlardan bir tanesiydi. Kaan motorları ile alakalı müjde. Zaten bu heyetlerde bu tarafa geldiğinde en çok dediğimiz gibi Kaan Uçağı'na ilgi gösteriyorlar. Biz de kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar ile birlikte bu anları sizlerin ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Biz de teşekkür ediyoruz. Elbette Ankara'ya yeniden döneceğiz. Ankara'daki o trafik henüz bitmiş değil. Şu anda bir resepsiyon daha var. Malumunuz birkaç kez de tekrarlamıştık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Hükümet ve devlet başkanları ve eşleriyle birlikte bir resepsiyon ve sonrasında da yemek olacak. Tüm detayları aktarmayı sürdüreceğiz akşam haberlerinde ama kısa bir aradan sonra.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
2: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
1: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
2: Evet.
1: 2004'ten 2026'ya. Tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldik.
2: Tabii.
1: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
2: Evet.
1: Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak şu yemek var ya şu yemek. Liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem

0: nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Sezer'in verdiği yemeğe başbakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak bak bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık
1: şeytan,
0: biz bunu.
1: Şeytan azapta gerek.
0: Biz bunu 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın, Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanı olan o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama Sayın hanımefendinin, yani davet edilmeyen, 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da, yani işte sıfır atıkla şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Şöyle, düşmez şöyle. Kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz, etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmayacak. Ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu. Ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Ben şöyle, sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Vicdan. O inançla
0: aynen
1: ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak aynı, kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: bunlar yapalım. Dümdüz Müslüman sevmez evet. Ya.
1: Sevmezler doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık tabii. İnsanım diyen herkes ilgilendiren bir mesele değil mi?
1: Hep,
0: ya bu ülkeye
1: tamam.
0: Yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler tabii. Ya. Emine Hanım bugün çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın,
1: şimdi bak,
0: yapacak. Patlayın, bak, yapacak.

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Türkcell gücünde 5G.
6: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.

0: Garanti.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerini yap.

0: Evet, 7 Temmuz 2026 kritik, önemli, tarihi NATO zirvesi olarak tarihteki yerini alacak. İlk gün önemli gelişmeler yaşandı. En başta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın elbette Ankara'ya gelmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törende karşılanması, o baş başa görüşmenin öncesinde yapılan basın toplantısı, orada verilen mesajlar ki şöyle detaylar da var. Mesela işin belki farklı bir boyutunu anlatabilmek adına yabancı gazeteciler özellikle diyor ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump vücut temasını pek sevmez, temas etmez ama dikkatiniz çektiyse o hem karşılamada hem sonrasındaki görüşmeler esnasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında zaman zaman o temas da yaşandı. Hatta güldükleri anlar yine kameralara yansıdı ve o toplantının başında hemen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın bazı sözleri önemliydi. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırmasaydı Ankara'ya gelmezdim dedi. Sitemlerini iletti diğer NATO ülkelerine dair. Her tarafıyla çok konuşulacak bir zirve oluyor. Tabii görünen kısmı var, kameralar önünde yaşananlar var ve kameraların olmadığı kapalı kapılar ardında yapılan görüşmeler, pazarlıklar, değerlendirmeler, bundan sonrasına ilişkin çok önemli detaylar olacak kuşkusuz ama yarın da olacağını da merak ediyoruz. Yarına gitmeden önce bugün neler oldu? Onun için şimdi Ankara'ya gidelim. Gülistan Yazbaşı karşımızda olacak. Şu ana kadar neler yaşandı? Son olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Türk heyetleri arasındaki görüşmenin de tamamlandığını geride bıraktığımız saatte sizlerle paylaşmıştık. Bakalım şu anda, şu dakikalarda Ankara'da neler yaşanıyor? Gülistan bizimle paylaşacak. Gülistan.
1: Evet, Ankara'da düzenlenen tarihi NATO zirvesinde kritik anlar yaşıyoruz. Yaşamaya da devam edeceğimizi aslında kestirebiliyoruz diyebilirim. ABD ve Türkiye arasında ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme sona erdi geçtiğimiz saat diliminde. Önce bir ikili görüşme yaşanmıştı, ardından heyetler arası görüşmeye geçilmişti ve tüm görüşmeler geçtiğimiz saat diliminde sona erdi. Şimdi ise saatler 19.30'u gösterdiğinde diplomasi trafiğinin devam etmesi bekleniyor. Çünkü bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde külliyede bir program yapılacak, bir resepsiyon yapılacak ve zirveye katılan liderler ve eşleri ağırlanacak. Bunu bekliyoruz önümüzdeki dakikalarda diyebiliriz. Katılan hükümet başkanları ve eşleri onuruna verilen bir yemek söz konusu burada. Bir yemek, akşam yemeği düzenlenecek. Daha sonra ise liderler resmi programın yanı sıra burada da ikili temaslarda bulunma fırsatı aslında yakalayacak diyebiliriz. Tabii ikinci günde neler olacak?

0: Etik Konseyi'nin devlet ve hükümet başkanları düzeyindeki bir toplantı bekleniyor. Zirvenin kritik oturumlarından biri olarak görülüyor aslında bu toplantı ve programın devamında da saatler 15'i gösterdiğinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu kez kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyecek ve işte burada da takip ettiğimiz, iki gündür takip ediyor olduğumuz zirvede alınan kararlar ve değerlendirmeler kamuoyuyla başlanacak. Bugün çok kritik bir gündü. ABD Başkanı Trump Türkiye'ye geldi. Çok önemli anlar yaşandı. Çok önemli anlara şahit olduk ve açıklamaları dinledik. Daha sonra Trump ve Erdoğan arasında ikili görüşmeler yaşandı. İkili görüşmenin ardından da heyetler arası görüşmeler yaşandı ve bitti. Dediğimiz gibi önümüzdeki dakikalarda saatler 19.30 gösterdiğinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın hükümet başkanları ve eşlerinin onuruna düzenlediği bir akşam yemeği resepsiyonunun başlaması bekleniyor. Tabii zirve boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere birçok liderle de ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Tabii sadece bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler değil, diğer liderlerin de kendi aralarında ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Çünkü artık NATO 3.0 diyoruz, yeni bir düzenden bahsediyoruz, yeni bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem nelere yol açacak, nasıl ayak uyduracak yeni dünyaya, bunların konuşulması, ele alınması bekleniyor. NATO'nun geleceğine yön verici kararların aslında bu noktada ele alınması bekleniyor diyebiliriz. Tabii en son dakika gelişmelerine bakacak olursak da şunları belirtebiliriz. İspanya Cumhurbaşkanı Sanchez de bu noktaya gelmişti ve daha sonra ise onun da görüşmelere ve tabii ki resepsiyona katılması bekleniyor diyebiliriz. Dediğimiz gibi gözler artık zirvenin ikinci gününe çevrildi. Bu akşamki resepsiyonda bir hitap gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz bilinmiyor diyebiliriz. Gerçekleştirdiği takdirde tekrar gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz tabii ki bu noktadan. Dediğimiz gibi zirvenin ikinci gününü takip edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Gülistan, çok teşekkürler paylaştığın bilgiler için ama tabii burada atlamamamız gereken, hatta altını çizmemiz gereken yarına dair bir detay daha var. Onu da istersen senden alalım. Saygıdeğer hanımefendinin yarında NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarının eşleriyle Çankaya Köşkü'nde bir yine kabulü olacak. Orada da bir program olacak değil mi? Onun detaylarına dair neler paylaşabilirsin?
0: Evet, evet Kaan Yakupan, Emine Erdoğan katılan, zirveye katılan liderlerin, hükümet başkanlarının eşlerinin onuruna aslında bir program düzenliyor. Onları da ağırlayacak ve her biriyle de tek tek görüşmesi, tek tek ağırlaması, ilgilenmesi de bekleniyor diyebiliriz. Bu kapsamda da aslında Türkiye'nin misafirperverliğinin öne çıkarıldığı ve tarihi NATO zirvesinde de tekrar bunun gözler önüne serildiğini söyleyebiliriz. Tabii bu da diplomasi trafiğinin devam edeceğini de belirtiyor. Emine Erdoğan siyasi hayatta da aktif rol alan bir karakter olduğunu söyleyebiliriz. Her şekilde görüşmelerini sürdürüyor, vakıflarda çalışmalarını sürdürüyor ve şimdi de tarihi NATO zirvesinde gelen liderlerin eşlerini ağırlayacak ve her biriyle de aslında tek tek ilgilenmesi bekleniyor diyebiliriz. Bu kapsamda da bugün gördüğümüz o samimi görüntülere belki de yenilerinin eklenebileceğini söyleyebiliriz. Bu görüşmenin de yarın olmasını bekliyoruz.
1: Gülistan Yazbaşı, çok teşekkürler. Başta sen ama tabii gün boyunca Mustafa Daş'tan ve bütün 24 ekibi en kritik, en önemli noktalardan anbeyan tüm gelişmeleri bizimle paylaştınız. Ki paylaşmaya da devam edeceksiniz. Yarın da yine çok yoğun bir gün olacak. Bir yandan işte o anlatmış olduğun tüm programın detaylarını sizden öğreneceğiz. Ve tabii konuklarınızla değerlendirmeleriniz de olacak. Ama değerlendirmelere biz de devam edeceğiz. Şimdi konuklarım var. Stüdyomuzda Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli hocamız. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Hani diyoruz ya, bir kamera önünde görünenler var, bir de kamera arkasında yaşananlar diyoruz. Sizde maşallah boyunuz bayağı iyiymiş. Hani normalde bağlantı yaptığımızda o kadar belli değil ama şimdi yan yana olduğumuzda boyunuz iyi. Gayet iyi. Şimdi demek ki anlatacak da çok şeyiniz vardır herhalde bu konulara dair. Uzun, yani toplantıya dair. Uzun uzun konuşacağız. Evet. Şimdi bir diğer konuğumuz da canlı yayında Profesör Ali Fuat Gökçe hocamız yayınımıza katılıyor. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz.
3: Merhabalar, hoş bulduk Kaan Bey. İyi yayınlar.
1: Siz böyle size pencereden bakıyoruz. Barış hocamızla yan yanayız. Ama fark etmiyor, can canayız, yakınız.
3: Evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Barış hocama da selam söylüyorum. Selam. İyi yayınlar hocam. Olmasını diliyorum. Güzel bir gün, tarihi bir gün. Belki de bunu biz yaş grubu bir daha böyle bir toplantıyı da bu şekilde Türkiye'de göremeyebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi Barış Hoca ile yan yanayız. Siz uzaktasınız.

0: Ali'yle önce sizden başlayalım. Yani bir tarihi NATO zirvesi, tarihi demekten çekinmiyoruz çünkü gerçekten tarihi. Kritik diyoruz, kritik. Coğrafyamızda yaşananlara bakarsak, Orta Doğu'da olup bitene, Rusya-Ukrayna noktasında o savaşın hala devam ettiğini, hatta zaman zaman şiddetlenerek devam ettiğini gördüğümüzde, ama bir yandan da tüm bu zirvenin belki de ilk günde üzerine çıkan bir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump görüşmesi öncesinde verilen mesajlar da var. Bunlar aslında kulağımıza çok hoş gelen mesajlar, gerek Katsa meselesi olsun, gerek F-35 ve tabii ki F-110 meselesi. Trump'ın mesajlarını nasıl değerlendirdiniz? Bir de hem Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüşecek Amerikan Başkanı Trump, hem de Suriye lideri Şara ile de yine bir görüşmesi var. Bunlar planlanan görüşmeler. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk günü hocam?
1: Şimdi Kaan Bey, son sorudan başlayalım. Yani son o Ukrayna Devlet Başkanı ve Ahmet Şara ile Suriye Cumhurbaşkanı yapacağı görüşme. Bakın, ikisi bir de Sayın Cumhurbaşkanı var. Başka bir Avrupalı liderlerle görüşmüyor. Yani NATO'nun diğer ülkeleri liderleriyle şu anda baş başa bir görüşmesi yok Trump'ın. Ne anlama geliyor? Bu zirvede Türkiye ve Türkiye'nin de etki alanında olan, Türkiye'nin de etki yapabileceği Rusya-Ukrayna krizi ve Suriye-Irak bölgesi, yani Suriye coğrafyası, Orta Doğu coğrafyası. Buralardaki sorunlar, buradaki politikalar, bunlar yakinen görüşülecek anlamına geliyor mu? Ne demek istiyorum? Bakın, bugün bir Rusya-Ukrayna savaşı var. Bunu bitirmek isteyen Trump var. Bana göre bu konuda anahtar ülke Türkiye. Zaten Rusya lideri Putin'le bir açıklama yaparak bu konuda İstanbul görüşmeleri temelinde tekrar görüşme yapabileceğini belirtmişti. Şimdi anahtar ve kilit ülke Türkiye bu konuda Trump'ın buradaki politikalarına çok uygun bir ülke durumuna da geliyor. Yine Suriye, zaten Suriye'de Türkiye'nin etkisini, Suriye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği politikayı Trump zaten daha önceki konuşmalarında da belirtti. Özellikle de hatırlarsanız İsrail Başbakanı Netanyahu'ya da makul ol şeklinde bir açıklaması var. Dolayısıyla başka bir ülke liderleriyle görüşmemesi, hatta bugünkü yapılan toplantıda Avrupalı liderlere yönelik, Avrupa'ya yönelik mesajların da oldukça bana göre sert olduğunu düşündüğümüzde, Trump'ın önceliğinin Orta Doğu ve Karadeniz ve Rusya-Ukrayna savaşı olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunu da yapabilecek, buradaki sorunları çözebilecek yegane aktöründe Türkiye olabileceğini, Türkiye ile birlikte burada birlikte bir politika yürüterek bunu da çözebileceğini adeta görmüş durumdayız. İkincisi ise Trump'ın gelmeden önce söyledikleri ve bugün yapılan açıklamalar. Şimdi şuna da vurgu yapmak lazım. Bu cümleleri sarf eden Trump, bugünkü sarf etmiş olduğu o cümlelerin ya da daha öncesindekinde bu söz konusu olan öznelerin hepsinde yaptırımını, yani bunları da yapan da Trump. Yani bir önceki dönemde Katsa yaptırımları olsun, diğer hususların da altına imza atan Trump. Peki ne değişti? Yani bir şeyler değişti herhalde ki Trump bir önceki dönemiyle bu dönem arasında Trump'ın zihniyetinde ya da Trump'ın politikalarında ya da şöyle diyelim, daha büyük bir perspektifle ABD politikalarında ne değişti de bugüne geldik. Çünkü işte biraz önce belirttim, Katsa'yı da yaptıran, yaptırımlarla ortaya çıkaran Trump, bugün onu kaldıracağız diyen Trump. Dolayısıyla mutlaka bir şeyler var. Ben bunları iki başlık altında değerlendiriyorum. Bir, Türkiye'nin yani her geçen yıl, bir önceki yıla göre daha farklı bir pozisyonda olan Türkiye, daima ilerleyen bir Türkiye, bir önceki yıldaki kırılganlıkları daima bunları gidererek, milli güç unsurlarını pekiştirerek bölgesel güçlükten küresel güce doğru giden bir Türkiye olduğunu farkına vardılar. Bir kere bunu söylemek lazım. Hem Trump farkına vardı, hem de ABD yönetimi farkına vardı. Daha önceden Türk askerini, personel ihtiyacını gidermek amacıyla kullanan ABD ve NATO'nun artık Türkiye'ye farklı gözle bakma ihtiyacı ortaya çıktı. Bölgesel politikaları Türkiye olmadan gideremeyeceklerini, çözemeyeceklerini ya da kendilerine uygun hale getiremeyeceklerini gördüler. Bakın, bu çok önemli. Çünkü bugün işte kimle görüşüyor? Biraz önce söyledik.

0: Ukrayna görüşüyor, Türkiye ile görüşüyor, Zelenski ile görüşüyor. Şimdi bütün bu coğrafyada çok önemli mesajlar veriyor bu görüşmeler. Dolayısıyla bunun farkına varan bir Trump var. Türkiye'nin de Türkiye'de meydana gelen değişikliklerin farkına varan, gelişmelerin farkına varan bir Trump var. Ama bu değişiklikler sadece toplumsal anlamda, kültürel anlamda ya da siyasi anlamda değil. Şimdi bir de askeri anlamda var, savunma sanayi. Hızlı bir şekilde her geçen gün üzerine koyarak, katlanarak gelişen bir Türkiye savunma sanayi var. Ve Avrupa'nın da buna ihtiyacı var. Yani NATO kapsamındaki Avrupa'nın da. Ve bunu da Türkiye ile gidermek istiyorlar. Şimdi Trump diyor ki Avrupa'ya kendi savunma harcamanızı kendiniz işte %2'den %5'e çıkarın. Bir Ukrayna savaşı bıraktı, kucaklarına gitti. Avrupalar bundan rahatsız. Peki refah toplumu olmuş bir Avrupa liderleri kendi vatandaşlarının eline silah alıp da dışarı gönderemiyor. Ama silahı olan, savunma sanayi olan bir Türkiye var. Bunu kullanmak istiyorlar. Fakat bu da yanlış tabii. Bunun da altını çizmemiz lazım. O da ayrı bir konu. Belki konudan konuya atlıyorum ama toparlayacağım. Şimdi siz bunu Türkiye'de yanımızda ol diyorsunuz ama biz yanınızda olacağız da biz aslında sizle birlikte yürüyeceksek içinizde olmamız lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım.
1: Şimdi hocam
0: Yanında
1: oraya geliriz. Oraya gelelim ama Barış hocama da bir döneyim. Ondan da ilk sözlerini alayım. Dediniz yani bir tanesi tabii ki değişen konjonktür. Orta Doğu'da yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı bunların hepsi ve Türkiye'nin değişen, gelişen ve artık baş aktör olma durumu. Bunlar çok önemli. Peki bunun dışında başka motivasyon var mı Barış Hocam? Yani Trump'ın gelmesinin NATO zirvesi ama aynı zamanda NATO zirvesi kadar ilgi çeken dünyada da öyle olacak muhtemelen Erdoğan Trump görüşmesi. Trump ne istiyor? Trump çok pragmatist bir lider. Haliyle geliyorsa evet tamam Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırdı diye geldim diyor ama onun dışında başka beklentileri var. Muhtemelen yarın o ortaya çıkacak. Nedir o beklentiler?
2: yani ben Ankara zirvesini farklı değerlendiriyorum. Müsaade ederseniz oradan başlayayım.
1: Evet.
2: Şimdi bana göre bu zirveyi tarihi kılan şey NATO 3.0 değil, Türkiye ABD 3.0. Ben bunu böyle adlandırdım bugün. Yani Türkiye ABD ilişkilerinde 3.0 yaşıyoruz şu anda. Birincisi işte 1947-91, 1991-2026'da 2.0, şu anda 3.0. Yeni bir sayfa açtık.
1: Tamam, ne değişti?
2: Değişen şu, bunu göreceğiz. Daha şu anda henüz değişenler sadece
1: Girizgahtaki sözler sözdür
2: Türkiye
1: diyorsunuz.
2: için baş ağrısı olan yaptırımları kaldıracağız dedi. Ha, Katsa meselesi de büyük bir siyasi savaşa girecek Trump döndüğünde. Çünkü orada karşı çıkanlar var. Kongrenin ikna edilmesi lazım. Komiteler var. O Trump'ın sorunu, bizim sorunumuz
1: Tam
2: değil.
1: nasıl kalkıyor bu katsa?
2: Şimdi Katsa'nın kalkması için bir yönetim Trump kongredeki Dışişleri Komitesi ile Silahlı Savunma Hizmetleri Komitelerini ikna etmesi gerekiyor. Diyor ki Türkiye artık işte örneğin S-400 füzesini kullanmayacak. Hatta orada şöyle bir şey eklemişler bir maddede de topraklarında da bulundurmama. İşte yani Türkiye taahhüt etti bunu bize. Hem bunu yapmayacak hem gelecekte de bu noktada adım atmayacak. Şimdi bu komite ikna olursa bunu kongrenin gözden geçirme sürecine veriyor 30 gün. 30 gün kongre bunu onaylayabilir veya karşı yasa diye bir şey çıkarması da mümkün. Yani karşı yasa şu, biz buna karşı çıkıyoruz diye bir yasa
1: Ama çok
2: çıkarabilir.
1: net konuşuyor.
2: Bu yasayı başkan veto edebilir. Salt çoğunlukla geçiyor.
1: Tamam.
2: Başkan veto ederse, kongrede 3'te 2'yi de ısrar ederse kongrenin dediği oluyor. Şimdi burada bir süreç var. Şimdi Trump tabii kongredeki çoğunluğa ve Cumhuriyetçi Parti'ye güvenerek bunu söylüyor ve tabii kongredeki havayı bilmiyoruz ama kongrede şu da var. Bir lobiler ittifakı var maalesef Türkiye'nin karşısında. Aleyhinde Yahudi lobisi, Rum lobisi, Ermeni lobisi bir de Hint lobisi var şu anda. Bakın Netanyahu çağrıda bulundu. Uçak motoru satmayın diye. Muhatabı kim? Beyaz Saray mı, Kongre mi? Kongreye çağrıda bulunuyor. Dolayısıyla bu Trump'ın ama meselesi. Bizim meselemiz değil. Biz 5 uçağımızı alıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Biz programa da döneceğiz.
1: Şimdi o konuda da acaba sıkıntı var mı? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki Trump'la görüşmesinde. Yani diyor 5 F-35 değil mi? Alacağız diyor. Trump verdiği sözü tutar. tutmayacağına dair bir endişesi mi var? Yani orada ben öyle anlıyorum biraz o cümleden, sanki

0: Hani çünkü kesinse kesin bitti.
1: Trump şunu diyor, parasını verdiniz alırsınız ama ondan sonra F-35 programına dönersiniz noktasında bir şey duymadık. Yani parasını verdiğiniz uçakları alacaksınız dedi. E 5 uçakla da bahar gelmez.
0: Doğru.
1: Bana en az 50 tane uçak vereceksiniz ki ben adam akıllı bir filo kurayım.
0: Ama bir yandan da işte Eurofighter Typhoon'lar var.
1: Yok, ben bu 5 uçağın gelmesinin bir şekilde kapıyı açacağını düşünüyorum ama. Bir şey dedi Trump.
0: Peki almalı mıyız? Yani şimdi bunu hem size sorayım aslında hem de Ali Fuat Hoca'ya da sormuş olayım. Yani F-35 Türkiye için şu an tam olarak gerçekten ihtiyaç mıdır? Yoksa Eurofighter, Typhoon'lar işte hem İngiltere'den malumunuz hem Katar'dan gelecek olanlar var. Sonra Kaan da yolda. Haliyle acaba bu ara dönemde bize bunlar yetmez mi? Yoksa çeşitlendirmek mi lazım? F-35 bu anlamda şart mıdır?
1: Yani Eurofighter'da F-35'te benim için aynı. Yabancı. Kendi üretimimiz değil. Dolayısıyla Eurofighter alıyorsak F-35 de alırız. Çeşitlendiririz. Neden tek bir uçak üzerine odaklanıyoruz? Ta ki kendi yerli milli uçağımız semalarda uçana kadar. Dolayısıyla eğer varsa imkan F-35 alırım ben. Eurofighter da alırım. Başka uçaklar da alırım eğer imkanım varsa. Çeşitlendiririm. Ama bizim için öncelik olan kendi Kaan'ımız. Yani Kaan yerli milli kendi uçağımız uçana kadar ben bunları alırım. Yani burada şu var. İmkan varsa, alınabiliyorsa Eurofighter da alırım, F-35 de alırım. Sırtımı dönmem. Şeydim, çünkü 21. yüzyılın küreselleşen dünyası içerisindeyken teknoloji de küreselleşiyor. Yani bir tarafta aşağıda İsrail bu uçağı kullanırken ben bu uçağa sırtımı dönmem. Ben de bir filomu bu uçaktan kurarım. En azından ona karşı bir denge unsuru oluştururum.
0: Ama bir yandan da F-110 meselesi var zaten
1: Tabii
0: yani.
1: ben kendi uçağımı da bu arada
0: Tabii,
1: yapıyor olacağım.
0: tabii.
1: Zaten bu, bakın siz bir şey söylediniz. Bir ara dönemden bahsediyoruz.
0: Tabii.
1: Ha, ara dönemi bırakın. Bir filom efendim benim Eurofighter olur. Bir filom F-35 olur. Ana gövdemde kendi uçağım olur.
0: Türkiye Amerika Birleşik Devletleri 3-0 dediniz. Oradan siz
1: Orada
0: devam
1: devam
0: edin
1: edeyim.
0: ama Ali Fuat Hoca'ya bu soruyu ben tevcih etmiş olayım. Yani biz F-35 almasak ne olur? Almalı mıyız? Almasak da olur mu?
2: Şimdi bir kere bu yola girilmiş, yani bu açıdan bakmak lazım. Bu yola girildiği için parasını verdiğimiz bir uçak sisteminin, uçağın mutlaka gelmesi gerekiyor. Ha, şu andaki en gelişmiş uçaklardan sayılıyor F-35'ler. Tabii ki arzu edilen Kaan'ın işte Türk hava sahasını tamamen kaplaması. Ama bu oluncaya kadar ne olacak? Yani gelişen bu coğrafyadaki durumlar, işte İsrail, Yunanistan silahlanıyor. Sürekli Ege Adaları'nda çeşitli askeri faaliyetler icra ediyorlar. Şimdi nereden ne patlayacağını bilemezsiniz Kaan Bey. Dolayısıyla bu hava kuvvetleri dengesinin şu anda sağlanabilmesi, hatta üstünün olabilmesi için
0: Tamam.
2: varsa bir anlaşmamız yapılmışsa bunun da
0: Parasını
2: gerçekleşmesi
0: verdiysek alalım,
2: oluruz.
0: ondan sonrasına
2: Evet.
0: bakarız diyorsunuz hocam. Yani
2: Tabii.
0: almak
2: Yani
0: daha faydalıdır.
1: aldık
0: Programa
1: diye.
0: da
1: Tamam.
0: katılalım, parasını alalım. Tamam. Şimdi o program meselesi biraz daha çetrefil galiba.
1: Yani
0: Yani hani 5 uçağı alırsın, belki bir 5 daha alırsın, 5 daha ama hani programa katılıp katılmamak.
1: varsa imkan onu da yapalım, üreticimiz kazansın.
0: Şöyle şeyler de var. Yani hani çok detaya da girmek istemiyorum ama hani F-35 konusunda da ya F-35'ler aslında o kadar da anlatıldığı kadar değil. Çok da başarılı uçaklar değil diyenler de var. Değil mi Ali Fuat Hocam? Yanlış mı biliyorum?
2: Şimdi öyle diyenler var Kaan Bey. Yani ben bu teknik konu olduğu için, havacı da olmadığım için inanın bu konuda pek yorum yapamıyorum ama bunu olsun diyen de var, olmasın diyen de var ama ben burada Eurofighter, F-35, bakın bunlar hepsi farklı uçaklar, farklı ülkelerin ürettikleri uçaklar. Ben şunu
0: Farklı
2: söylerim
0: seviyeler
2: her zaman.
0: aynı zamanda.
2: Farklı seviyeler, ben şunu söylerim. Ben bunda bütün yayınlarda da bunu belirttim.
0: Evet, bir yandan siz
2: Teknoloji...
0: anlatırken Sayın Cumhurbaşkanı'yla Emine Erdoğan hanımefendi resepsiyonun yapılacağı alana teşrif ettiler. Diğer liderler ve eşleri de zaten şu anda oradalar. Saat 18.30 gibi başlaması bekleniyordu. Resepsiyonu. O resepsiyon tabii başladı. Önümüzdeki dakikalarda hükümet başkanları ve eşlerine NATO zirvesi onuruna bir yemek verilecek ve orada bir araya gelecekler. Geride bıraktığımız dakikalarda da Suriye'den sanıyorum havalandı geldi. Kimden bahsediyorum? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
1: Macron.
0: Şara'yla bir araya gelmişti. Orada da farklı mesajlar

0: Verdi Macron. Bakalım Ankara'da ne olacak? Ankara'da neler söyleyecek? Ankara'da nasıl karşılanacak? Göreceğiz tabii. Yarın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump da Şara'yla acaba aynı uçakta gelmiş olabilirler mi Macron'la? Yani belki. Çok da önemli değil nasıl geldikleri. Ama yarın Amerikan Başkanı görüşecek Şara'yla. Ne olacak, ne bitecek? Ali Fuat Hocam, tekrar döneceğim size ama hocam siz dediniz, Barış Hocam, 3-0 Amerika Birleşik Devletleri Türkiye olarak
1: Esas
0: görüyorum
1: damgayı
0: dediniz.
1: vuracak
0: Evet.
1: gelişme bence
0: Neden?
1: bu. Neden? Bakın, 1949'dan bu tarafa, yarınki zirveyi de dahil edersek, NATO toplamda 46 zirve yapmış. Şimdi biz 36 diyoruz ama o 91'den bu tarafa yapılan zirvelerin sayısı. Onda Soğuk Savaş var. Eklerseniz 46 zirve. Bunların hepsi Avrupa ya da Amerika kıtasında yapılmış. İlk defa Asya'da yapılan zirve. Ankara Zirvesi. Asya topraklarında. 2004'te İstanbul'da yapıldı ama İstanbul'un Avrupa yakasında yapılmıştı. Şimdi Ankara'da, Anadolu'nun göbeğinde, Asya'da yapılan ilk zirve. 3-0 olması hasebiyle bu da önemli. Şimdi böyle
0: Onun
1: olunca
0: da bir esprisi var,
1: tabii
0: değil mi?
1: esprisi var,
0: Yani
1: onu ben
0: tabii
1: boş yere
0: İstanbul
1: söylemiyorum.
0: değil yani.
1: İstanbul Avrupa yakasıydı
0: İstanbul
1: bakın.
0: Avrupa ama Ankara
1: Bakın,
0: başka.
1: 3-0'ı Asya'da başlatıyorlar.
0: Ya.
1: Dolayısıyla ben burada sadece Orta Doğu veya İran değil, esas hedefin Amerika'nın Orta Asya olduğunu, Hazar ve Orta Asya hattının olduğunu, bunu Biden döneminde başladı. Hatta sizinle de bunu çok konuştuk daha önceki yayınlarda.
0: Evet.
1: Biden döneminde konuşmuştuk. Biden başlatmıştı bunu, Orta Asya devletleriyle toplantıları. Şimdi anladığımız kadarıyla Trump bunu devam ettiriyor. Trump güçlü devam ettiriyor. Azerbaycan ve Ermenistan hattında stratejik ortaklıkları kurdu. Kazakistan'la kurdu. Şimdi bu hatta Türkiye ile birlikte var olmak istiyor. İran'ı da eğer dönüştürebilirse bu şeye katmak istiyor. Yani sürece. Dolayısıyla şimdi bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri var. İlk defa Orta Doğu'dan kendini kurtarıp Kafkaslar, Hazar, Orta Asya hattında yürümek isteyen bir Amerika Birleşik Devletleri var. Biraz da enerji politikaları ile ilgili.
0: Neden? Çin mi?
1: Bir, Çin. İki, Avrupa Birliği. ABD, Çin'e giden enerjiyi kontrol etmek istediği kadar Avrupa Birliği'ne de yakın gelecekte Orta Asya ve Hazar'dan gidecek enerjiyi doğrudan ve dolaylı kontrol etmek istiyor. Böylece Çin, Avrupa Birliği, ittifakı, ilişkisi adına ne derseniz ortaklığının bir şekilde oluşmasını engellemek istiyor. Bu görünen yüz bir. İkinci yüz, Çin'le Rusya arasındaki ittifakın arasına girmek istiyor coğrafi olarak, jeopolitik olarak. Yani Büyük Avrasya Ortaklığı diye tanımladıkları ve merkezinde Şangay İşbirliği Örgütü olduğu olan Şangay İşbirliği Örgütü'nün ana üyeleri Orta Asya devletleri. Kaan Bey, şimdi Orta Asya devletlerini yanınıza çektiğiniz zaman Şangay İşbirliği Örgütü'nün içini boşaltmış oluyorsunuz. Geriye ne kalıyor? İşte Rusya, Çin, Pakistan, Hindistan. Bugün Pakistan kimin yanında? ABD ile birlikte hareket ediyor. Yani yavaş yavaş Şangay İşbirliği Örgütü'nün de aslında ABD içini boşaltmayı amaçlayan yeni politikalar öne sürmüş. Ben bir boyutuyla böyle görüyorum. Tabii ki Orta Doğu boyutu kuvvetli bir şekilde var ama sadece bununla açıklayamayız. Dolayısıyla NATO'nun da bir Asya ülkesi, Türkiye aynı zamanda bir Asya ülkesi biliyorsunuz ve NATO'nun tek Asya üyesi, Asyalı üyesi. Yani şimdi Japonya'yı, Güney Kore'yi,
0: Coğrafi
1: ya
0: olarak
1: coğrafi olarak
0: Asya'da
1: bahsediyor. Tabii bizim
0: toprakları olan tek
1: olan
0: ülke
1: tek
0: NATO'da.
1: olarak tabii
0: Evet.
1: ve böylece NATO'nun buradan 3-0'ı başlatması bu Asya'da da Batı'ya, Avrupa'ya, özellikle Amerika'ya rakip olan Rusya, Çin, hatta Hindistan gibi ülkelere de ayrıca bir mesaj. Bunu öyle de görmek lazım. Burada UP4 diye bir mekanizma var. Yani Asya Pasifik 4, Japonya var, Güney Kore var, Yeni Zelanda var, Avustralya var. Şimdi bunlar da NATO'ya entegre olarak ortaya çıkan yeni işbirlikleri ki onların da devlet başkanları ülkemize geldi. Dolayısıyla NATO'nun bir yönüyle bakışı tamam şimdi finanstır, %5'tir bunu konuşuyoruz ama bakın NATO yeni bir vizyon oluşturuyor. Asya'ya yöneldi. Şimdi diyorlar ki NATO Asya'da ne iş var? Ya NATO şu anda nerede? Burada Ankara'da. Ankara ne? Asya. Asya'nın başlangıcı
0: Ana
1: işte.
0: motivasyon bu mu yani gelmesinde?
1: Bana göre ana motivasyon bu çünkü jeopolitik güç merkezi Asya'ya kaydı. Ne demişti Hillary Clinton? Bakın 2012'de yazdığı makalede, o zaman Dışişleri Bakanıydı. Geleceğin 21. yüzyılın jeopolitikanın geleceği ne Afganistan'da, ne Irak'ta, ne Orta Doğu'da yazılacak. Uzak Doğu'da, Asya Pasifik'te yazılacak dedi. Bakın. Daha bunu 2012'de söyledi.
0: Siz bunu söylerken Friedrich Merz'in o Çin'de robotları gördüğündeki gözü, o yüzü aklıma geldi. Nedense.
1: Vallahi.

0: Robotları biz de gördük. İnanılmaz. Bambaşka bir dünya olmuş orası. Dolayısıyla Amerika'nın ilk defa ben onu gördüm. Şu dedim, Amerika'nın korkmakta hakkı var. Çünkü gerçekten bambaşka bir yöne doğru giden bir Çin var. Ve
1: Gitmiş. Gitmiş
0: gitmiş.
1: de.
0: Bunu ideolojiyle veya
1: Evet.
0: başka bir şeyle açıklamanın da mümkünü yok. Dolayısıyla şimdi Amerika Birleşik Devletleri kara kara düşünüyor, nasıl önüne geçeceğiz diye. İşte Çin'in bu Ar-Ge ve teknolojisiyle, parasıyla Rusya'nın kas gücü, askeri teknolojisi, askeri gücü bir araya gelirse işte en büyük tehlikeyi o görüyor
1: Bir
0: Amerika.
1: yandan da şu an ekranda siz de ben de yokuz. Liderler eşleriyle beraber geliyorlar. Geride bıraktığımız dakikalarda zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Emine Erdoğan hanımefendi külliyenin kapısındalardı. Tek tek liderler geliyor. Şimdi de
0: Arnavutluk.
1: evet Edirama ve eşi geldiler. Ve sonrasında da
0: Bir
1: zaten
0: sonraki yılın zirvesi de Arnavutluk'ta yapılacak.
1: güzel.
0: 2027'nin.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisiyle de zaten çok yakın, sıkı dostluk ilişkileri var. Aslında herkes, liderlerin hemen hepsi Erdoğan'la çok sıkı ve iyi ilişkileri var. Ha belki zaman zaman çatıştıkları liderler var mı? O da bir işte gibi 15 dakika önce indi Esenboğa'ya. Daha önce o Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir parmağını çekiştirmesini hatırlıyorum da Macron'un. Bakalım ya yarın neler olacak?
0: Miçotakis de geldi, onu unutmamak lazım.
1: Tabii canım yani ama o hani
0: Türkiye NATO'dan atılsın diye Biden döneminde
1: biz daha çok
0: kampanya
1: onların
0: yapanlar.
1: gündemindeyiz. O bizim çok fazla
0: Evet,
1: gündemimizde
0: aynen.
1: değil ya belki unutuyor olabilirim.
0: Dün NATO'dan atılsın diye kampanya yapanlar Macron, Miçotakis. Bakın nereden nereye geldik. Artık anahtar ülke olduk. Onun için ben diyorum ki tercih değiliz. Türkiye jeopolitik bir zorunluluk.
1: Şimdi konudan konuya atlıyormuş gibi olmayayım ama şimdi liderler geliyorlar. Amerikan Başkanı Trump da hani gelecek. Şimdi külliyeyi görecek, ülkesine dönecek. Diyecek ki ya ben yapamadım. Bizde niye yok? Ben
0: Söyledi.
1: Beyaz
0: Yolları
1: Sarayı
0: söyledi zaten.
1: Beyaz Sarayı işte yıkıp yeniden yapmak istiyorum diyebilir. Öyle mi? Trump'ta öyle
0: Doğrudur.
1: bir mizaç da var, bir kıskançlık şeyi de var.
0: Cebinden veriyor bu arada parayı. Kamu kaynakları kullanmıyor. Balo salonu için kendi cebinden ve iş adamlarından.
1: Yani faturayı birine kesiyor neticede. Öyle mi?
0: Yani kendi kesmeye gerek yok. İhtiyacı yok. Trump biliyorsunuz maaş da almıyor. 1 dolar alıyor. Yasaya göre para alması gerektiği için.
1: Şimdi tamam yani o para meselesine gelirsek o zaman başka bir şey söyleriz. Kripto milyarderi olmuş. O kripto milyarderi olmak için bir açıklama
0: 1 milyar
1: yapıyorsunuz,
0: dolar
1: başka bir şey
0: kazanmış
1: oluyor.
0: sadece bu yıl.
1: Başka bir açıklama yapıyorsunuz düşüyor, başkasında yükseliyor. Öyle mi Ali Fuat Hocam? Kur
2: Evet,
1: nasıl
2: yani
1: tutacak?
2: bu tabii ekonomik sistemler o kadar karmaşık ki çok manipülasyonu çok açık politikalar izlenebiliyor. Yani ekonomistler de ya da takip edenler de bu siyasilerin ağzından çıkabilecek cümleleri, kelimeleri çok sıkı bir şekilde takip ediyorlar. Ona göre pozisyon alıyorlar. Çok kırılganlık var tabii ki burada
1: Şimdi hani Hürmüz'le
2: siyasette.
1: ilgili bir açıklama yapıyor. Pat
2: Tabii.
1: petrol yükseliyor. Altın düşüyor mesela. Sonra başka bir açıklama.
2: Yani
1: Hani aynı cümle içerisinde, aynı paragraf içerisinde bile birbiriyle aslında bağdaşmayan cümleler var. Hani o yüzden mesela ben yarın gerçekten çok merak ediyorum ne olacak orada. Hani Meloni'ye gelmeden önce bir laf attı.
0: evet.
1: Uzaklaştırma kararı dedi. Zaten İspanya ile ilgili ya iyi bir üye değil dedi. Öyle mi? İyi bir NATO üyesi değil dedi.
2: Bugün Avrupa Birliği'ne de biraz laf söyledi aslında Trump. Yani daha dikkatli olsunlar ne haline bir şeyler de söyledi. Yani biraz
0: Doğru.
2: kızgın Avrupa'ya. Avrupa'ya kızgın Trump.
0: Erdoğan'la
2: Tabii
0: verdiği
2: Avrupa
0: fotoğrafta tabii.
2: Avrupa da ona kızgın. Şimdi bu da var. Bir Rusya-Ukrayna savaşının kucağına bırakıp gitti Avrupa'nın.
1: Şimdi
2: Şimdi
1: acaba
2: Avrupa'da
1: bugünkü o fotoğraf, yani o Trump-Erdoğan fotoğrafı Avrupa'da, Avrupa Birliği'nde, NATO'nun Avrupa kanadında acaba yani nasıl yankılanıyordur?
0: büyük bir şovdu. Bugün ben öyle yorumladım onu bir
1: Şov değil
0: yere.
1: mi?
0: Tabii en büyük o fotoğrafı vererek Avrupa liderlerine karşı bir şov yaptı Trump. Yani burada gerçek lider burada. Siz olsanız da olmasanız da biz buradayız. Şeyini mesaj verdi. Yani şov diyebilirsiniz, mesaj diyebilirsiniz. Çünkü bunu Avrupa'da yakından takip ediyor. İsrail de yakından takip ediyor.
1: Yani dış politikada tabii bu tür şeyler kullanmıyoruz ama hani Erdoğan en iyi dostumdur. Hani Erdoğan'ı üzen beni de üzer demeye getiriyor aslında orada biraz.
0: Aslında dış politikada bunu kullanıyoruz.
1: Öyle
0: Bu
1: mi?
0: yeni şey bu. Liderler diplomasisi artık kurumsal diplomasinin yerini aldı. Çok hızlı bir şekilde de işi çözüyor. Bunu da gördük artık. Yani yadsınamaz bir durum.

0: bu. Yakında bunun teorisini kavramsallaştırılması yapılır. Dolayısıyla diyebilir, ben üzerseniz onu üzersiniz diye. Ve diyor da, şu yani fotoğraf diyor, kendisi demesine gerek yok.
1: Bir de şimdi Batı'da da şu tür şeyler yazılıyor, çiziliyor hemen bugünkü o görüntü üzerine. Ya diyorlar, Trump teması sevmez. Hani vücut teması sevmez, dokunmayı sevmez. Bakıyoruz kol kola. Erdoğan'ın koluna girmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine aynı şekilde Trump'la ve yüzlere bakıyoruz, gülüyor. Hani normalde temas sevmeyen bir insan dokunduğunuzda bir irite olur, rahatsız olur değil mi? Yüzünden bunu hissedersiniz. Hiç öyle bir şey yok.
0: Onun için geliyorum diyor. Dostuma destek için geliyorum. Ev sahibi diyor. Yoksa gelmeyecektim diyor. Bunu dün Fox'ta da söyledi, binmeden uçağa. İndiğinde evet. Söyledi, geldiğinde söyledi. Yani bunu laf olsun diye söyleseydi bir defa söyler geçerdi. Ama bunu ısrarla söylemesi burada Tayyip Erdoğan için. Sizin biraz önce söylediğiniz, o benim dostum. Dolayısıyla onun için Türkiye'ye kadar geldim. Bu kadar yolu teptim geldim. Ne diyor yani, NATO 3.0 önemsemiyorum ama Tayyip Erdoğan'la birlikte bu toplantıda olmayı önemsiyorum.
1: Şimdi o zaman biraz da şöyle yapalım. Ali Fuat Hoca'ya gidelim. Yani evet, yani Trump'ın açıklamaları tamam. Yarın NATO zirvesinde 3 aşağı 5 yukarı ne olacağını tahmin edebiliyoruz. Bir yandan da külliyeye resepsiyon için hem de devlet başkanları eşleriyle birlikte geliyor. NATO dışındaki ülkeler desek Ali Fuat Hocam, yani Rusya'da nasıl görülüyor ki bugünkü bazı açıklamalardan tabii ki haliyle Rusya rahatsız olmuş. Diğer taraftan Çin'de nasıl algılanıyor? Hani bekle gör politikası mı? Dur bakalım bir karar alsın NATO, ne karar alacak, ona göre mi davranalım? Tabii onun dışında başka ülkeler de nasıl görüyorlar bu NATO zirvesini? Bir de Türkiye'de olması tabii enteresan. Şimdi Rusya ile hem ilişki kurup hem NATO üyesi olup hem Amerikan Başkanı Trump'la ilişki kurabilen bu seviyede başka biri yok.
2: Şimdi Kaan Bey şöyle diyelim. Yani bir kere Rusya ve Çin bunu oldukça dikkatli bir şekilde izliyorlar. Çin'den başlayacak olursak, bu 2021'de Brüksel zirvesinden bugüne kadar NATO'ya, yanılıyorsam siz ve Barış Hoca düzelsin, Asya Pasifik'ten 4 ülke katılıyor sürekli. Gözlemci, misafir ülke olarak. Güney Kore, Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda. Ben şöyle değerlendiriyorum. Yani bu şimdi bunlar Kuzey Atlantik Paktı'na neden Pasifik'ten ülkeler geliyor? Bu Çin'le olacak olan daha sonra gelişecek politikalara hazırlık babında bu ülkeleri yanına çekebilmek, buraya ısındırmak için mi? Mesela Çin bundan tedirgin olabilir. Çin zaten tedirgin bu konuda, aslında olabilir derdi biraz fazla. Bu açıdan bakmak lazım. Bu toplantıya da geldi bu ülkeler. Dolayısıyla Çin özellikle kendi çevresinde, yakın çevresindeki politikalarını yürütebilmek adına, ama çok dikkatli ve hakikaten de ustaca bir politika yürüten Çin var, bu zirveyi mutlaka takip edecektir. Keza Rusya. Rusya da var burada. Çünkü yapılan açıklamalarda toplantı öncesinde Rusya'ya karşı bazı açıklamaların yapıldığına dair bir açıklama gelmişti Rusya'dan da.
1: Evet.
2: Bu yansıdı. Şimdi iş öyle olunca Rusya'da burada alınacak kararların ne olabileceğini, kendisinin özellikle Ukrayna ile ilgili neler yaşanabileceğini ya da gelecekteki politikalara yönelik bir çıkarımlar yapacaktır mutlaka da Rusya. Ama bir başka ülke var. Bakın bunu da mutlaka konuşmak lazım.
1: Hangisi?
2: O da İsrail. İsrail. İsrail'e de bakmak lazım. Çünkü Netanyahu'nun ben burada rahatsız olduğunu tahmin ediyorum. Yani zaten rahatsız. Kongre'ye çağrı yaptı. Biraz önce Barış Hoca'na belirtti. F-35 verilmemesi. Dengeyi bozacağını söyledi. Ve bölgede İsrail'in güvenliğini tehdit edebileceğini söyledi. Ama biz şuna hemfikiriz ki hepimiz, bölgenin güvenliğine tehdit bölge ülkeleri değil, Türkiye değil, bölgedeki bütün her şey, buradaki güvenliğe tehdit olan İsrail'in ta kendisi. Ama İsrail de rahatsız. Nasıl bir politika izleyecek İsrail? Nasıl bir bundan sonra hem ABD kamuoyunda, iç kamuoyunda, ABD'nin Yahudi lobisi nasıl bir adım atacak? Bu kasa yaptırımları dahil olmak üzere çeşitli şekillerde bir açıklamalar gelebilecek mi? Ya da şöyle diyelim, hadi Trump'a gücü yetmedi İsrail'in. Avrupa nezdinde Trump'ın Avrupa ülkelerine sarf ettiği sözleri kullanarak Avrupalı liderlerle bir farklı politika izleyebilecek mi Türkiye'ye yönelik? Mesela bunun bir örneğini Yunanistan'da zaten görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminde zaten görüyoruz. Dolayısıyla bu ülkeler çeşitlenecek mi? Mesela bir Fransa olacak mı? Çok...

0: önemli. Yani işte bütün bunlar NATO üyesi olmayan ülkeler içerisinde İsrail'e mutlaka belirtmemiz lazım.
1: Evet.
0: Nasıl adım atacak, nasıl izliyor bunu? Tamam,
1: Doğru.
0: Rusya, Çin ama bir de İsrail var.
1: Şimdi süreyi de iyi kullanalım Ali Fuat Hocam. Şimdi tabii ben de her lideri tanımıyorum. Aslında tanırım hepsini,
0: Evet,
1: liderlerini, ama
0: evet.
1: kim mesela? Siz
0: Ben
1: tanıyabildiniz
0: de
1: mi?
0: tanıyamadım.
1: Yok.
0: Ondan
1: Genç.
0: önceki de
1: Muhtemelen
0: tanı.
1: Trump'ın dediği, hani yeni gelenler var dedi ya.
0: Ben tanımıyorum
1: Ha, ben
0: dedi.
1: tanımıyorum dedi. Belki onlardan bir tanesi. Yani işte Balkan ülkelerinden biri falan galiba.
0: Olabilir.
1: Olabilir
0: Bu
1: değil mi?
0: şeyle ilgili bir ekleme yapabilir miyim
1: Buyurun.
0: ben? Rusya-Çin meselesinde.
1: Evet.
0: Şimdi NATO 3.0 doğrudan Rusya ve Çin'e karşı bir yapılanma ya da yeni süreç olarak eğer algılanıyorsa, bu sürecin dışında kalan, işte başı da Çin ve Rusya'nın çektiği blok, o zaman alternatif bir NATO'ya karşı bir
1: Bak biz
0: başka...
1: tanımadık ama bizim Kahraman Poyrazoğlu hemen atmış, Romanya Cumhurbaşkanı diyor.
0: Evet. Çok genç.
1: Kahraman teşekkürler, genç yani, bayağı genç.
0: Evet.
1: Yani bakan falan desem belki
0: Doğru.
1: ama.
0: Yani şimdi peki Rusya ve Çin de NATO'nun bu silahlanmasına karşı kendi askeri savunma paktlarını kurarsa, tıpkı 1955'te kurulan Varşova Paktı gibi. Şimdi bir meselenin bir boyutu bu. Bana göre yakından veya uzaktan takip etmelerinden önce Çin ve Rusya'nın böyle bir...
1: Pedro Sanchez geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkileri son derece iyi. Özellikle İsrail-Gazze meselesi konusunda ortak pek çok söylemleri, açıklamaları, tavırları var. Ama hani Trump'la arası
0: İyi değil.
1: çok iyi değil. Limoni.
0: Belki de barıştırır Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan.
1: Kim bilir?
0: Bugünkü yemekte bir el sıkıştırır. Yani ara buluculukta biliyorsunuz bizim Cumhurbaşkanımız
1: Çok
0: oldukça
1: mahir, çok
0: mahirdir
1: mahir,
0: yani.
1: çok mahir. Evet. Buyurun, siz bir yandan devam edin
0: Evet,
1: hocam.
0: şey söylüyordum ben, bir Varşova Paktı tekrar önümüze çıkabilir mi? 1955'te NATO'ya karşı çıkan Varşova Paktı. Çünkü Rusya ile Çin eğer bunu kendilerine yönelik bir düşmanlık adımı olarak yorumlarlarsa, bunu bireysel mi karşılarlar, yoksa bir araya gelip veya birkaç ülkeyi daha da, mesela Kuzey Kore gibi katıp yeni bir Varşova Paktı mı kurarlar? Şimdi bu 3.0'da ortaya çıkacak, hani olumlu şeyler konuşuluyor ama olumsuzluklar da konuşulması lazım. Onun için ben diyorum ki bireysel mi bunu geçiştirirler, yoksa birlikte kolektif olarak, onlar da Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51. maddesine atıfta bulunarak yeni bir askeri pakt mı kurabilirler?
1: Yani kolektif olmadığında daha bağımsız olmuyorlar mı?
0: Şimdi bu mesele bağımsız
1: Şimdi
0: değil. Karşınızda 32 ülke.
1: hayır, İran meselesinde de mesela İran'a yardım etmediler mi?
0: Ya İran'a yardım
1: İran'a
0: ettiler
1: destek
0: ama yani
1: olmadılar mı?
0: nihayete bu benim anlattığımın
1: Hı.
0: dışında bir olay bu.
1: Hı.
0: Çünkü İran meselesinde bir NATO yok. Burada NATO adınızı, soyadınızı söyleyerek sizi hedef tahtasına koyacak.
1: NATO yok ama NATO'nun en büyük ülkesi var.
0: Ülkesi var ama Amerika'da zoraki girdi o işe. Onlar, İran bu işi iyi okudu, o tarafta iyi okudu ve hızlı bir şekilde de Amerika çekildi işte.
1: Evet.
0: Ya devam ettirmedi bu savaşı, 20 yıl devam ettirebilirdi. Vietnam'da olduğu gibi, Afganistan'da olduğu gibi. Amerika'nın buna gücü var.
1: Bir gücü var da o artık o eskisi gibi değil o
0: Hayır, şunu
1: işler.
0: demeye getiriyorum. Yani Amerika yapabilirdi istese bunu. Bir yıl sürdürürdü. Ama bu savaş Amerika'nın savaşı değil,
1: Vallahi
0: İsrail'in savaşı.
1: Kasım'a kadar bir iki daha hanesine başarı yazdırması gerekiyor Trump'ın. Öyle değil mi?
0: Bilmiyorum, Kasım'da kurtarabilir mi,
1: Hayır,
0: kurtaramaz
1: kurtarır
0: mı?
1: kurtarmaz başka. Onu
0: Onu,
1: tabii
0: yani
1: ki
0: o hanedeki puan yeter mi yetmez mi, bu ayrı bir tartışma. Ekonomik problemler devam ediyor.
1: tabii.
0: Çözülmedi. Yani bir yıl diyorlar Amerika'da bu işin çözülmesi. Yani normale dönmesi.
1: Ama Rusya'da anlaşmaya yakın diyorlar. Yani Rusya'da da sıkıntılar var. Özellikle hani petrol ülkesi diyoruz ama orada da mesela akaryakıt konusunda sorunlar var.
0: Bunlar var ama bu şekilde sürekli meydan okumalara Putin'in bir inatı var. O
1: Hı.
0: değişik bir lider. Bunu şeyle karşılamıyor. Misliyle farklı alanlarda Ukrayna üzerindeki baskı yatırarak karşılıyor. Yani masaya oturmak yerine yani bir inatlaşma savaşına çevrilmiş gibi. Dolayısıyla ben bunun Rusya'da anlaşma masasına zorlayacağım. Ama şunu bilmiyoruz. Sayın Hakan Fidan
1: Evet.
0: hangi mesajı götürdü? Ne geldi? Sayın Cumhurbaşkanı Moskova'dan gelen hangi mesajı liderler zirvesinde açıklayacak? Belki de Putin diyecek İstanbul görüşmeleri, çünkü açıklama yaptı
1: Evet.
0: geçtiğimiz günlerde.
1: Hı.
0: İstanbul görüşmeleri üzerinde görüşmeye hazırım. Belki NATO zirvesinde Türkiye bunu söyleyecek. Böylece NATO'nun Rusya'ya yönelik sert bir açıklamasının veya tavrının önüne
1: Önlü. Evet,
0: geçecek.
1: evet.
0: Çünkü diyecek ki Rusya İstanbul'da masaya oturacak. Barışa bir şans verelim diyecek.
1: Aynı şeyi
0: Bunu
1: açıkçası ben de düşünmüştüm.
0: Bekliyorum.
1: Evet.
0: Yani çünkü
1: Ben de.
0: oradaki mesaj trafiği,
1: Hı.
0: diplomasi trafiği önemli. biz bir yarını bekleyelim. Çok da hani geleceğe yönelik bayağı bir tahminlerde bulunuyoruz ama evet. Yarınki bildiriyi bir görelim. Yarınki açıklamaları bir görelim. Ben Rusya ile ilgili Türkiye'nin önemli bir adım atacağını düşünüyorum.
1: Vallahi tabii biz hani tüm yapılan görüşmeleri vesaire hepsini anlatıyoruz ama bilmediklerimiz var.
0: Tabii.
1: Yani
0: muhakkak.
1: O hani perde arkasında ne görüşmeler yapılıyor, neler neler konuşuluyor. Yarın belki dediğiniz gibi Sayın Fidan böyle bir böyle bir açıklama yapacak ve pek çok şeyin önünü kesebilir.
0: Önünü kesecek. Bence o işte
1: Trump hani, da bunu ister.
0: İster. Hani NATO'nun bu 3.0'la birlikte Türkiye-Rusya ilişkilerinde de yeni bir sayfa farklı şekilde açılacak deniyor. Yani ilişkiler gerginleşebilir tahminleri de var. Bunun önüne geçme adına işte
1: o zaman şöyle yapalım. Ali Fuat Hocam uzaksınız ama bizden uzak değilsiniz. Görüntü olunca şimdi biraz sizi sanki orada unutmuş gibi olduk, unutmadık. Şöyle yapalım, son 5 dakika, 4 dakikamız hatta, birkaç dakikayla yarından beklentilerinizi rica edeyim.
2: Şimdi tabii yarın ikili görüşmelerin yanı sıra aile fotoğrafı da çekilecek. Yapılan açıklamalar yani bu klasik görüntülerin dışında ben NATO-Ankara zirvesinde özellikle Türkiye'nin pozisyonunun, NATO kapsamında pozisyonunun daha da çok artarak, güçlenerek çıkacağını düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda belki Rusya-Ukrayna savaşına bir perspektif yol haritası belirlenebilir.
1: Tam da Zelenski bakın geliyor. Hani Ukrayna Zelenski dediniz, geldi. Zelenski de geldi şu anda külliyenin kapısından eşiyle birlikte giriyor. O da tabii dikkat çekici liderlerden biri olacak. Yarın Trump'la da görüşecek Trump tarafından. Bakalım nasıl karşılanacak,
0: Trump ne konuşacak. Trump eşsiz katılıyor herhalde.
1: Trump mu?
0: First Lady yok.
1: Ben görmedim.
0: Evet, First Lady yok, eşsiz katılıyor. Diğer bütün liderler eşli.
1: Bekarlar da vardı hocam. Siz de o kadar şey yapıyorsunuz.
0: Ya şu anda gördüğüm kadarıyla diyorum yani.
1: Yok yok. Gelen, bekar
0: geldi mi bir kişi?
1: Tabii biraz önce bekar bir hanımefendi geldi. O da
0: onlar
1: muhtemelen
0: bekarlar masasını oturturlar o zaman.
1: Ha, değil mi? Artık
0: hani düğünlerde yapıyorlar.
1: Evet evet. Evet hocam sözünüzü kestik. Devam buyurun.
2: Yani bu Rusya-Ukrayna savaşında bir gelişme alınacak bir karar. Belki bir yol haritası belirlenebilir bu. Bu bize kısmi olarak açıklanabilir ama arka planda konuşulabilir. Yine Suriye ve Irak, bu bölgedeki Türkiye'nin güneyindeki gelişmeler, muhtemel gelişmeler, buradaki istikrarın sağlanabilmesi için Türkiye'ye daha aktif roller verilebilir. Zaten aktif Türkiye, o konuda bir şüphe yok. Bunlar alınabilir ama Avrupa çok önemli. Avrupa'ya mutlaka savunma sanayinde savunma harcamalarını artırmalarına yönelik, zaten bu klasikleşti artık, Trump'ın açıklaması olacaktır. Grönland konusunda bir tartışma, liderler arasında bir farklı açıklama yapılabilir mi? O da olabilir. Çünkü Trump bugün Grönland'a değindi. Buna mutlaka Avrupalı liderlerden de bir cevap gelecektir. Onu da beklemek gerekiyor diye düşünüyorum ben Kaan Bey.
1: Peki. Hocam teşekkürler. Siz de devam edelim. Hatta şimdi tabii külliyede resepsiyon, bu karşılamalar devam ettiği için belki birkaç dakika daha zamanımızı uzatabiliriz Ali Fuat Hocam. O yüzden siz de ayrılmayın lütfen. Siz ne diyorsunuz? Yarından beklentiler Barış Hocam.
0: Yani yarından tabii çok büyük beklentiler var. Biraz önce Ali Fuat Hocam zaten özetledi. Evet. Yani bunlara katabileceğimiz şey şu. Aslında biraz önce belki bunu öğlen kuşağında konuşsaydık farklı şeyler söyleyecektik ama Trump-Erdoğan görüşmesi öyle bir havada geçti ki şu anda bizim ülke olarak gündemimiz Türkiye-ABD 3.0. Ben öyle görüyorum. Yani çünkü NATO'dan öte bana göre bu işin tarihi olmasının en önemli sebebi aradaki güven problemini kaldırdık ABD ile. Bunun yansıması NATO'ya da oluyordu. NATO ile ilişkilerimizde de benzeriydi. Dolayısıyla ben yarın güvenin iki başlıkta bakacağım. Birincisi NATO yeni döneme hazırlık için bir yol haritası belirleyecek. Bunu biliyoruz. Bir de Türkiye boyutundan bakalım. Türkiye'nin NATO ile ilişkileri ve Türkiye'nin ABD ile ilişkileri tamamen yeni bir denklemde, yeni bir düzlemde devam edecek. Yarından beklentimiz bu. Ya da şöyle de diyebiliriz. Perşembe günü nasıl bir sabaha uyanacağız? Bu biraz önce bahsettiğim güvenin tesis edildiği yeni bir dönemin sabahını. Ama burada Avrupa Birliği ile ilgili bir söyleyecek şeyim var. Hepsi zaten NATO'da da. Biraz önce Ali Fuat Hoca da söyledi benzerini. Eğer samimiyseniz tam üyelik için tam zamanı. Türkiye tam üyelik için şu anda tam zamanı. Türkiye'yi tam üye yapın. samimiyetinizi gösterin. Türkiye'de sizin güvenliğinizle ilgili konulardaki samimiyetini göstersin.
1: Ki bir şey diyeceğim, biz istiyor muyuz hala Avrupa Birliği'ni? Resmi olarak ben gerçekten
0: istiyor artık muyuz? Avrupa Birliği gömleğinin bize dar olduğunu düşünenlerdenim.
1: Yani avantaj mı getirir, dezavantaj mı getirir bize?
0: Belki bir zamanlar avantaj getirirdi, tekrar ediyorum. O gömlek artık bize dar geliyor. Bizim bedenimiz oturmuyor. Çünkü o dönemin Türkiye'si değiliz. Büyük bir Türkiye'yiz. Kendi ayakları üzerinde duran bir Türkiye'yiz. Bugün eğer Avrupa Türkiye'nin savunma endüstrisine muhtaç kalıyorsa veya geleceklerini Türkiye'nin elinde görüyorlarsa...
1: Tamam, o zaman bu araya bu safe meselesini de bir ekleyelim. Hem Ali Fuat Hoca'ya da soralım, hem siz de lütfen. Ali Fuat Hocam, ne diyorsunuz bu safe konusunda? Ne olur, ne tür bir gelişme yaşanır? Hani az önce biraz da farklı bir üslupta dedik ya, Amerikan Başkanı Trump, Erdoğan benim dostum dedikten sonra Avrupa'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin görüşlerinde, tavırlarında, adımlarında bir farklılık beklemeli miyiz?
2: Yani şu anda mutlaka olması gerekiyor. Yoksa biz sizin yanınızdayız. Yok öyle bir, yok. Ya böyle bir dünya yok. Zaten Türkiye'nin bu konuyla ilgili ABC planları var. Ben hep söylüyorum. Yani siz bize daha önce de söylediniz NATO liderler zirvesinde. Yok işte vize muafiyeti, gümrük birliğinin genişletmesi. Artık bunlar Türkiye'ye yetmiyor. Tamamen tam üyelik olması lazım. Seyf'te dahil. Yani Seyf'te Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Yunanistan'ın vetosunun olmaması gerekiyor. Şimdi bunlara takılacak olan bir Avrupa Birliği Türkiye'yi yanında göremez. Yani sadece Avrupa Birliği içerisinde almamakla kalmazlarsa, yani Türkiye buraya girmek istemez Barış Hoca'nın dediği gibi. Dar gelir ama neden olmasın? Olsun, fakat Avrupalı liderler de Türkiye'den bir şey istiyorsa, Türkiye'yi hakikaten kendi yanlarında görmek istiyorlarsa, o zaman radikal bir karar, onlara göre radikal ama
1: Avrupa Birliği önce birlik olduğunu galiba ispatlaması gerekiyor.
0: Evet, bir de o problem var.
1: Yani birlik olduğunu ispatlaması gerekiyor. Yani Avrupa Birliği dediğimizde artık hep böyle bürokrasi, bir karar alınacak, 5 ayrı yerden karar, yok görüşmeler, yok değerlendirmeler, inanılmaz. Yani orada hızlı bir karar alma mekanizması yok.
2: Çoğunluk sistemine geçmesi lazım. Yani öyle oy birliği sistemiyle hakikaten Avrupa Birliği'nde çok şey tıkanıyor. Yani kendi güvenliklerini bir kere engelliyorlar. Şimdi tamam, Türkiye'de işbirliği yapalım, Türkiye de yapsın. Ama bu olmuyor. O Türkiye yok. O
1: hayır, işlemedi. Türkiye son yok. Sınavlarına şöyle bakalım. Yani mesela pandemi sürecinde ne oldu? Kendi üyesi ülkelere yani destek olamayan bir Avrupa Birliği'nden bahsediyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ne oldu?
2: Birbirlerine ilaç vermediler, birbirlerine ya maske verdiler. Bakın Türkiye
0: uçakların rotalarını değiştirdiler.
2: Hem de diğer ülkelere maske yardımında bulundu, destek verdi. Kendileri birbirlerine destek vermediler. Kaan Bey, şimdi birbirlerinin, yani Avrupalı ülkelerinin bencil yaklaşımlarını hepimiz biliyoruz, yani bu konuda hemfikiriz. Dolayısıyla bir şekilde karar verdi.
1: Nobran ve biraz da üstenci bakış açısı. Yani tabii, herhalde şimdi von der Leyen'de vücut bulmuş hali bir parça sanki.
0: Hem tehdit olarak görüyor bizi. Zaten Rusya ile Çin'le.
2: Evet.
1: Buyurun, buyurun.
2: Von der Leyen zaten o çok ayrı bir aktör, fenomen o zaten. Türkiye karşıtı konusunda. Yani onun üzerine kimse su dökemez. Onu bir kenara bırakıyoruz. Türkiye karşıtı. Nerede bir politika varsa onu görüyoruz orada maalesef.
0: Bir zaman evet. Karen Fok vardı.
1: Karen Fok hatırlamaz
0: mı? Başımıza bela olan tabii, isimler. Tabii.
1: Gerçi yine başka böyle hani aradan çıkanlar olabiliyor. Bu Nachos var biliyorsunuz Avrupa evet. Parlamentosu'ndan. O da gelmiş bu üç ayrı dava aynı gün olur mu diye Türkiye'ye şey yapıyor. Güya eleştiriyor ama Adalet Bakanı Akın Gürlek o hak ettiği cevabı vermiş zaten.
0: Bu çelişkilerden kendisine kurtulması lazım. Bir, Türkiye'yi ne görüyorsanız artık söyleyin. Dost mu düşman mı? Bir taraftan güvenliğimiz Türkiye'ye emanet, Türkiye'ye muhtacız diyeceksiniz. Komisyon başkanı çıkacak diyecek ki Türkiye, Çin, Rusya Avrupa için tehdittir. Avrupa'da etki kurmak istiyorlar diyecek. Az sonra da Avrupa Birliği tekrar düzeltmeye gidip Türkiye ile ilgili sözleri düzeltecek. Evet. Sonra diyeceksiniz ki doğudaki, tırnak içinde söylüyorum, iki beladan kurtulmak lazım diyeceksiniz. Rusya ve Türkiye'ye işaret edeceksiniz. Şimdi bunlar dedikten sonra bir de çıkıp efendim stratejik ortağımızdır, güvenlikte işbirliği yapacağız. Ya bunlar inandırıcı gelmiyor. Bakın,
1: hem üye yapmayayım, hem sana para vermeyeyim.
0: Önce piyasa.
1: Safe'den faydalanma ama beni koru.
0: Şimdi bak burada tehlikeli bir oyun var. Ön cepheye sürüp Rusya ile bizi karşı karşıya getirmek istiyorlar. Böylece hem Rusya'dan hem

0: Türkiye'den kurtulacaklar. Niye? Rusya ve Türkiye Karadeniz'de birbiriyle mücadele edecek. Kim rahatlayacak? Avrupa Birliği. Çünkü Avrupa Birliği de bizi aynı Rusya kadar aynı seviyede görüyor. Yani Rusya onlar için nasıl bir riskse Türkiye de öyle. Yani biz o kadar taahhütte bulunduk. Bakın şu anda güvenliğin anahtarı elimizde bizim.
1: Kabul de Avrupa asıl tehdidin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu da galiba görmüyor mu, görmezden mi geliyor?
0: Görmezden geliyor çünkü bugüne kadar savunmasını Amerika'ya ihale etmiş 49'dan beri. Şimdi Amerika ben çekiliyorum diyor, Avrupa yeni bir Amerika arıyor. Adres Ankara. Ya kardeşim kendi güvenliğini kur, sistemini oturt, ordunu koy ve ayağa kalk. Ama Avrupa alışmış birileri tarafından korunmaya. 49'dan günümüze kadar ABD. Şimdi ABD çekilecek. Yerine ikinci büyük ordu kim? Türkiye. İkinci ABD Türkiye. Şimdi de Türkiye'nin peşindeler. Peki tamam koruyalım. Ama biraz önce de konuştuk. Ali Fuat Hocam da söylüyor. Ya bizi al. Tam üye yap. Mutfağa girelim. Hep beraber korunalım.
1: Ama olur mu o zaman, güçlü bir şekilde karar alma mekanizmasında yer alacağız. Yani
0: Kaan Bey,
1: nüfusumuz var.
0: Avrupa'nın Türkiye'nin kontrolüne girmesinden korkuyorlar. Çünkü böyle bir askeri güç aynı zamanda Amerika gibi Avrupa'yı koruyup aynı zamanda büyük nüfus potansiyeliyle,
1: Genç nüfus.
0: genç potansiyeliyle Avrupa'nın karar alma sürecinde de etki ederse bu sefer o koskoca Amerika, Avrupa kıtası Türkiye'nin kontrolüne girer mi
1: Avrupa
0: korkusu var?
1: yaşlandı. Avrupa yaşlandı. Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Hani biz de diyor o riskle karşı karşıyayız.
0: Çok
1: Hani o
0: doğru.
1: yüzden defaatle verileri de açıklıyor.
0: Evet.
1: Bu konuda gerçekten hani ayrı bir konu.
0: Bunun
1: Oraya
0: tam
1: girmeyelim
0: tersini
1: ama.
0: savunan propagandalar var ve
1: Var.
0: tamamen dış mihraklı,
1: Var.
0: dış destekli. Aman gençleşmeyin, çocuk yapmayın, aile kurmayın, evlenmeyin. İşte şartlar şöyle, konumlar böyle. Türkiye'de bunun karşıtı da, bunu da Avrupa destekliyor. Halbuki yaşlanan Türkiye Avrupa'ya da büyük bir zarar. Çünkü genç bir Türkiye Avrupa'nın güvenliğini de geleceğinde tek
1: Hocam bir
0: elde.
1: yandan da görüntülere bakıyorum. Ya
0: Evet.
1: NATO zirvesi Ankara'ya yakıştı ama değil mi?
0: E tabi.
1: Hı? Vallahi
0: Bakın bütün
1: yakıştı.
0: zirveler hep İstanbul'da yapıldı. Bizim Türk dış politikası açısından da önemli. Habitat'ı hatırlarsınız.
1: Tabii.
0: 90'dan sonra
1: Tabii
0: da
1: tabii.
0: AGİT zirvesi, 100 yılın son zirvesi demiştik. O zaman da onları yorumlamıştık. Hep büyük zirveler İstanbul'da, hiç Ankara'da olmamıştı. Bu ülkenin başkentinde böyle bir zirvenin olması da ayrıca bence bir önemli. Ankara'nın tescili açısından.
1: Kabul ama şimdi bunu iç siyaset malzemesi yapanlar da var biliyorsunuz değil mi? Takip ettiniz mi?
0: İyi yapılacak yani
1: Ali
0: bu.
1: Fuat Hocam siz de takip ettiniz mi?
2: Ya şimdi
1: Ya neden
2: balıklar
1: efendim Trump şeye gitmemiş? Neden Anıtkabir'e gitmemiş mesela? Hani bunun ne zirvesi olduğu unutuluyor. Eğer Trump
0: Türkiye'ye
1: Amerika
0: resmi
1: Birleşik
0: ziyaret yapıyor.
1: Devletleri
0: Tabii.
1: Başkanı Türkiye'ye bir resmi ziyaret
0: Ziyaret.
1: gerçekleştiriyor olsa o zaman zaten gider. Öyle mi? Ama şimdi bu bir NATO zirvesi. Ve NATO heyeti de zaten Anıtkabir'e gitti. Öyle mi?
0: Pardon.
2: Evet.
0: Aynı zevat G20 zirvesi Antalya'da yapıldığında da niye demedi? Oradaki liderler de gitmedi Anıtkabir'e. Çünkü o bir G20 zirvesi. Antalya'ya geldiler, Antalya'dan gittiler. Yani bu önemli bir protokol meselesi. Açın bir sorun. Protokol. İkili ilişkiler değil. Buyurun hocam, kusura bakmayın.
2: Estağfurullah. Bir de şu güvenlik boyutuna bakmak lazım. Şimdi çok çeşitli açıklamalar yapıyoruz. Sizin dediğiniz gibi yani Anıtkabir var. Bir de işte Ankara'da trafik kapandı vesaire. Bakın şimdi bu bir protokol toplantısı ve Türkiye'nin imajı çok önemli burada. Yani bakın 32 tane devlet büyüğü geliyor Kaan Bey.
1: Misafirler
2: Biz
1: de var. Misafir devlet
0: bir
1: başkanları da.
0: Trump değil ki
1: Tabii.
0: tabii doğru.
2: Evet, bakın. Yani sadece bir devlet büyüğüne ben jandarma olarak görev yaptığım zaman bizim bölgemize gelen bir devlet büyüğüne bir cumhurbaşkanı sadece bizim cumhurbaşkanımız geldiği zaman alınan tedbirleri ben biliyorum. Bunun benzeri yapılır. Bakın onun izleyeceği güzergahta aynı tedbirler alınır. Bunu biz kendi cumhurbaşkanımıza yapıyoruz. Bir de 32 tane devlet başkanı geliyor, devlet büyüğü geliyor. Burada bir bombanın patlaması, bir olumsuz bir durumun gelişmesi Türkiye'nin böyle bir toplantıları yapamayacağını bir kenara
0: Tabii.
2: bırakın, böyle bir algının oluşmasını, Türkiye'nin siyasetten nasıl bir yara alacağını, güvenlik
1: Tabii.
2: bağlamında nasıl
1: E
2: bir yara
1: şimdi
2: alacağını hatta öyle dedim yani.
1: şu an fiili olarak savaşta bulunan bir ülkenin cumhurbaşkanı biraz önce Külliye'nin kapısından girdi işte Zelenski. Yani bunları da görmek lazım. Böyle
0: İsmail
1: değerlendirme.
0: Haniye meselesini unutmayalım.
1: Ya.
0: Misafirdi, konuk evinde saldırıya uğradı.
1: Doğru.
0: İran gibi bir ülkede.
1: Doğru. Doğru.
0: Yani onun için hocamın söylediği gibi her türlü senaryoyu göz önünde bulundurmak lazım. 32 devlet adamı

0: adamını tamamen size emanet. Bırakın tek bir kişiyi.
1: Peki, vallahi süremizin sonuna geldik. Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adebeli. Çok teşekkürler hocam.
0: Sağ
1: görüntüden
0: olun.
1: Çıkamıyoruz. O görüntüler tabii ki şu an an be an yeni liderler geldiği için aynı zamanda Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçü hocam. Çok çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Yine birlikte olacağız. Bu zirve sonrasında da tabii yansımaları olacak. Herkes izliyor, herkes takip ediyor. Dünya basınının da yakın ilgisi var. Bu arada hani söylemeden geçmeyelim. Pek çok da gazeteci geldi. 2500'ün üzerinde gazeteci varmış. Külliyede Türk lezzetleri kendilerine sunulmuş. Bir de şu Maraş dondurmasını yemişler. Hepsi bayılmış.
0: Hastaneye kaldırmışlar.
1: Efendim?
0: Hastaneye kaldırmışlar. Bayılmışlar, o kadar sevmişler ki. Hani öyle bir fıkra vardı.
2: Dondurmacı külahı kaçırmış mı acaba liderlerden, dondurmacı?
1: Vallahi o, kaçırmış. Onu bilmiyorum ama hani o şeyle satırla kesiyorlar ya dondurmayı. Hepsi evet, çok evet. Hepsi çok beğenmiş. Tabii baklava Türk lezzetleri. Karadeniz'i, Ege'si, Güneydoğu Anadolu'su, Doğu Anadolu'su derken o bütün yöresel lezzetlerimizden tadına bakmışlar. Şimdi merak ediyorum tabii hani resepsiyonda da herhalde arkadaşlarımız, Ankara'daki arkadaşlarımız hem resepsiyonda hem yemekte liderlere ne ikram edilecek? Bunlar da hep dikkat çeker ya, değil mi?
0: Evet.
1: Onlara da yeri geldiğinde aktarırız diyelim. Tekrar teşekkür ediyorum Ali Fuat Hocam. Barış Hocam çok teşekkürler.
0: Sağ ol.
1: Biz görüntüden çıkmıyoruz. Sizlere veda ediyoruz. Ben de akşam haberleri vesilesiyle veda ediyorum. Ama 24'teki haber koşumuz devam ediyor. Birazdan Mercek Ankara'dan başlayacak. Ece Baban ve konukları muhtemelen oradan olacak. Sizlerle birlikte olacak. Ece Hanım biz sözü size bırakalım.
3: Çok teşekkürler Kaan Bey. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Mercek programıyla karşınızdayız. Ankara'dan Beştepe'den yayını gerçekleştiriyoruz. Külliye'de NATO resepsiyonu gerçekleşiyor. Liderler teker teker geliyorlar. Erdoğan çifti lider ve eşlerini karşılıyor. Ben de bugün DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman ve Doçent Doktor Furkan Kaya Yeditepe öğretim üyesi aynı zamanda Kanal 24'de ekran yüzü sevgili hocalarımla birlikteyim. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk hocam.
3: Şimdi NATO zirvesi yeni savunma mimarisini şekillendirecek bir zirve olarak açıldı. Rutte'nin önemli açıklamaları vardı. 3.0 vizyonu doğrultusunda ilk günün odağı da savunma sanayi kapasitesinin arttırılması ve müttefik ülkelerin üretim gücünün yükseltilmesi oldu. Resmi temaslar sürerken sanayi temsilcileri de NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi forumunda bir araya geldiler. Hem Rutte'nin mesajı hem Donald Trump geldi. Çok önemliydi. Eğer Türkiye'de olmasaydı gelmezdim dedi NATO liderler zirvesine. Hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle ilgili hem de NATO ile alakalı önemli mesajlar verdi basın açıklamasında. Ben Furkan Hocam sizinle başlamak isterim. Nasıl buldunuz ilk günü?
4: Şimdi zaten tüm gözler ve kulaklar bu güne bağlanmış hepimiz. Geri sayım yapıyorduk 19-8-7 diye ve o tarihi gün geldi. Tabii dün akşam bu heyecan aslında başladı. Biz de Ankara'ya geldiğimiz zaman birlikte Ankara'nın gerçekten diplomasinin sıfır noktası haline geldiğini de hissetmiş olduk. Şimdi bugün de tabii gözler kulaklar Donald Trump'ın uçağını ne zaman Esenboğa daha doğrusu Ankara Havalimanı'na ineceğiydi. Ve işte havadan görüntüler, tekerlekler zemine değdi, kapılar açıldı ve Donald Trump indi. Şimdi Donald Trump'ın işte deriz ya bir de beden diplomasisi vardır. Bunda konuşuruz evet. Ve jestleri, mimikleri, işte ilk karşılaşma göz teması oldukça sıcaktı. Siz de ifade etmiş olduğunuz gibi Ece Hocam. O Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teki ben Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan olmasaydı gitmezdim. İşte Rutte'nin biz belki milyar dolarlık anlaşmaları imza atacağız. Türkiye'de savunma anlaşmaları imza atacağız demesi. Ve işte F-35'ler noktasına katsa yaptırımları noktasına yani sorunlu kronikleşmiş sorunlarda acaba bir kapı açılabilir mi? Bir pencere aralanabilir mi? İhtimalinin ben ilk temasta olabileceğini düşündüm açıkçası Ece Hocam. Tabii çok da fazla iyimser de olmak da iyi bir şey değil.
3: Evet.
4: Temkinli bir iyimserlik içerisinde olmamız lazım.
3: Kesinlikle.
4: Çünkü bir Amerika Birleşik Devletleri de zaten Donald Trump'ın da bu anlamda biliyoruz. Ama ben gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu NATO zirvesi hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından hem NATO ile Türkiye ülkenin ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olabilme şansını barındırdığını aslında düşünüyorum. Zirve içinde zirveler olan bir toplantı olması bence önemli. Ve tabii ki artık bazı noktalarda kendi yurt kompartıman siyaset, sorumlu alanlara bir şal atmak, işbirliği alanlarına yer açmak ve Donald Trump'ın

0: ama ben bugün bazı noktalarda bazı mesafelerin alınabileceğini ama her şeyin bir anda tabii ki düzelmeyeceğini ve yarınki toplantı çok önemli olacak. Birazdan değerlendiririz tabii ki, çok uzatmayayım. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı ve diğer sorunlu bölgeler başta olmak üzere bence Türkiye artık Güneydoğu kanat ülkesinden merkezi bir konuma doğru gelen, ağırlık merkezi olan bir NATO üyesi durumuna gelecek. 3.0'ın bir anlamı da bence bu olacak.
1: Kesinlikle 3.0'ı detaylı olarak soracağım çünkü en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi aslında NATO'nun işte 1.0, 2.0 dediğimiz, yani Rusya'yı tehdit olarak gördüğü, daha sonra terörle mücadele, Afganistan gibi birçok farklı konuyla ilgilendiği NATO'nun daha güvenlik üzerine, terör ve güvenlik üzerine odaklandığı bir dönem ve 2022 sonrası belki diyebiliriz. NATO 3.0 diyeceğim ama onu soracağım ama Tolga Hocam önce size şunu sormak istiyorum. Şimdi Donald Trump Ankara'ya geldi. İlk kez yeni nesil Air Force One olarak kullanılan, Katar'ın ABD'ye verdiği yoğun güvenlik modifikasyonlarından geçirilen bir Boeing 747-8 başkanlık uçağıyla geldi. Uçak da çok gösterişliydi. 76 metre uzunluğunda. Ekrana sığmadı uçak. Öyle söyleyeyim. Devasa bir uçaktı. Hatta bu uçak için Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir hangarın yapıldığı ile ilgili de bilgi var. Güvenlik için çok fazla modifikasyondan geçirdiğini biliyoruz. Havada yakıt ikmali yapabildiği için teorik olarak da aslında günlerce görevde kalacak şekilde tasarlanmış uçak. Ve şöyle yorumlar oldu. Hani böyle bir uçakla gelmesi, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la bir araya geldiklerini, yani karşılamada konuştukları ilk şeylerden bir tanesi de Donald Trump'ın uçak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, yani Batı basınında da özellikle ABD'nin liderliğinin yeniden sahnelenmesi açısından da bu gösterişli uçakla gelmesinin de önemli olduğunu söylediler. Şimdi ben çok güzel bir karşılama töreni oldu. Donald Trump Türk askerlerini Türkçe selamladı. Orada aslında çok da bu tür sahnelerden Donald Trump biraz çekinen bir lider. Zaman zaman böyle bir şaşkınlık yaşayan bir lider. Ama çok güzel süreç yönetildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani o ilk karşılaşma. Çünkü biliyorsunuz o ilk karşılaşmalar, ilk temaslar çok fazla şey ifade ediyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
2: Şimdi uçakla ilgili önce şunu söyleyeyim. Yeni renkleriyle boyandı.
1: Evet, yeni renkleri de çok önemli.
2: Ki bu renkleri Trump seçtiği söyleniyor. Yani aslında Trump
1: ABD bayrağının renkleri olsun dedim diyor.
2: Yani evet. Kendi belirledi dediğiniz gibi bir nedenle. Doğal olarak Trump kendinden çok daha sonrasında bile kendini konuşturacak bir adım atmış oldu bir kez daha bu uçakla. Şimdi Trump şov yapmayı seviyor. Biz bunu biliyoruz. Şatafatı seviyor. Şatafatı kendi yapmayı da seviyor. Gittiği yerde şatafatlı karşılamalar veya o işte bulunduğu yerdeki şatafatı da seviyor. Biz bunu en çok İngiltere'de görmüştük. Hem gittiğinde hem kralı davet ettiğinde o İngiltere'nin o şatafatlı kraliyet prosedürlerini vesaire becerememesine rağmen oldukça hoşuna gitmişti. Şimdi burada da iyi yönetti nispeten baktığınızda o adımlar, yani Türkiye'deki protokol usulünü anlatmışlar, öğretmişler belli ki, ama yine tabii küçük bir hata oldu bayrak selamlama noktasında. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı kolundan tutup göstermek zorunda kaldı. Bunlar klasik Trump hareketleri ama sonuçta baktığınızda ve ya bir samimiyet var, bu çok açık.
1: Evet.
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir samimiyet var. Evet, bir devlet töreni yapıldı, resmi karşılama, ama o tokalaşmada, sarılmada vesaire hissediliyor zaten o samimiyet. Zaten Trump'ın bu yeni araba almış bir çocuk gibi uçağından bahsetmesi vesaire. Yani bunlar biraz da o samimiyetin de getirdiği noktası. Yani evet, onları anlatması. Tabii bir de işin külliye kısmı var. Külliyede karşılama normalde devlet başkanlarının karşılanmasının bir kademe üstüydü. Yani daha kalabalık bir karşılama heyeti oluştu. Bildiğim kadarıyla bu 16 Türk Devleti'nin bayrakları, askerleri temsili orada. Bir de Mehteran takımı da oradaydı. Şimdi bunlar da aslında Trump'a hem mesaj vermek hem de yine Trump'ın hoşuna giden bir şeyi yapmak açısından önemli. Mesajdan kastım şu. Ben bu karşılaştırmayı yapmayı seviyorum. İngiltere kralı gittiğinde 250 yıl önce Amerika kurulduğunda diye başladığı cümleyi bizim için daha dün gibi demişti. Yani o uzun İngiliz kraliyetine vurgu yapmıştı. Aslında Türkiye'de o 16 Büyük Türk Devleti'nin bayrağını oraya dizerek

0: 2000 yıllık Türk geleneğini ortaya koyup 250 de daha da eski, aynen öyle, milattan önce 2000'lere kadar. Ama yani 250 yılın bizim için de daha dün gibi olduğunu tekrar altını çizmiş oldu. Bunlar önemli, güzel mesajlar, jestler karşılıklı. Güzel başladı ama Trump'ın yorgun olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Çok yorgun indi uçaktan. Normalde çok hareketlidir, çok özellikle böyle karşılama törenlerinde falan, yani hatalar yapar ama yine de devam ettirir hareketini. Bu sefer daha sakin, durgun ve ben bundan anladığım, az önce Furkan Hoca'nın bahsettiği, daha yola çıkmadan önce kongreden yapılan baskı,
1: evet.
0: Üstüne bir de Netanyahu belli ki Trump'a ulaşamamış, televizyon üzerinden mesaj vermeye çalışmış. Oradan da bir baskı var. Ve tüm bu baskılar yol boyu çalışılmış dedik. Yoksa böyle uzun uçuşlarda başkanlar dinlendirilir biliyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Dinlendirilmemiş, yol boyu çalışılmış ve bu çalışmanın meyvesini de aslında o ilk görüşmede, yani ilk basın toplantısında da gördük. Her şey çok net, tak tak söyledi. Bir soru işareti bırakmayacak şekilde, sonraya ötelemeyecek şekilde her şeyi, tüm sorulara cevap verdi. Güzel başladı. Bugünün konusu zaten NATO'dan ziyade sanırım bu ikili zirveydi.
1: Evet.
0: Yani NATO'nun çok daha önüne geçti zaten bugünkü durum. Yarın daha NATO üzerinden konuşacağız ve NATO üzerinden konuştuğumuzda bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın o samimi Türkiye'ye yönelik o dostane sıcaklık söylemlerinin çok tersine Avrupa'ya çok kötü cümleler duyacağız çok büyük ihtimalle yarın.
1: Evet, özellikle çok da eleştirdi aslında, işte Fransa bizi yalnız bıraktı, Almanya bizi yalnız bıraktı, İtalya bizi yalnız bıraktı dedi. Gelmeden önce de yine önemli mesajlar vermişti. Özellikle bütçe harcamalar konusunda, NATO üyelerinin harcamaları konusundaki rahatsızlığını dile getirmişti Donald Trump. Hatta işte Almanya ile yaşadığı gerginlik, İtalya ile yaşadığı gerginlik, Meloni'nin benden uzaklaştırılması gerekiyor gibi bir cümle söylemesi, hayran bakışları karşısında. Bunların hepsi tabii ikili görüşmelerde yapılacak olan burada liderler zirvesinde Donald Trump'ın Avrupa'ya, müttefiklerine, Avrupa ülkelerine neler söyleyebileceğini ve bugünkü o samimi dostane görüşmeden belki de yarın daha gergin bir ortama geçirilebileceği. Çünkü Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da burada gerginliklerin değil, daha olumlu, daha işbirliklerinin konuşulması, daha yapıcı olunması gerektiğiyle ilgili de bir mesaj verdi. O da tabii bize bunu düşünmeye itti. Furkan Hocam, şimdi Donald Trump'ın yarın siz şimdi Türkiye ile ilgili verdiği mesajları detaylı olarak soracağım ama yarın Avrupa liderleriyle nasıl bir ortamda neler söyler, neler konuşulur, nasıl bir ortam bekliyorsunuz siz?
2: Sizin de arz etmiş olduğunuz gibi biraz gergin bir ortam olacak açıkçası. Bir kere Türkiye'de bu toplantı yapılıyor. Ayrı bir gerginlik konusu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında böyle bir sıcaklık, efendim işte liderler diplomasisi dediğimiz, hep konuştuğumuz hadisenin daha uçaktan inerken işte ifade ettiğimiz gibi hissedilmesi. Uçağın önünde neredeyse 15 dakika sohbet ettiler.
1: Evet.
2: İşte o uçakla yeni geldim, işte ilk defa sana geldim. Çok böyle dostane bir arkadaş gibi sohbet gibi hissettik.
1: Aslında
2: burada
1: Donald Trump tabii bu tür konuşmalarla karşısındaki lidere, karşısındaki insana da verdiği değeri anlatma yolu. Yani
2: özen gösterdiğini.
1: Evet. Hani anlatma yolu. Dolayısıyla o da hakikaten buraya isteyerek ve gerçekten özen göstererek geldiğini ifade etti.
2: Ece Hocam, siz de çok iyi biliyorsunuz ki o meşhur Oval Ofis'teki Avrupa liderlerin topladığı toplantı, hatırlayın. Karşısında tesbih gibi dizdi hepsini.
0: Öğretmen
2: gibi oturdu koltuğuna. Zelenski de oradaydı biliyorsunuz. Hepsine yargı dağıttı. Hepsine parmak salladı. Yani siz de şunu yapacaksınız.
1: Macron ve eşi de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de karşılıyorlar şimdi. Macron ve eşi.
2: Şimdi benim dikkatimi de ekrandan çekti. Mitsotakis geldi eşiyle beraber. Turgu Hocam konuşurken. Mitsotakis yanında da Mehteran takımı çalıyor. Mitsotakis şöyle bir kenardan baka baka Mehteran takımı yanından geçti. Mehter takımımızı.
1: O da iyi bir mesaj olmuş.
2: Yani hocam biz maksimal değiliz. Onlar maksimal.
1: Tabii,
2: yani.
1: Tabii.
2: Biz onlara, biz Yunan, Türk Yunan dostluğuna ben inanıyorum. istemiyorum. Türkiye Yunanistan kesinlikle dost olmalı. Niye savaşalım, niye bu hadiseler olsun? Şimdi Fransa Cumhurbaşkanı Macron da yine şık gözlüklerini takmış.
1: Evet.
2: Göz rahatsızı vardı ama son derece karizmatik bir şekilde geldi. Fransa ile biliyorsunuz Türkiye yeni anlaşmalara da bu toplantı imza atılacağı da ifade edilmişti.
1: İfade edildi.
2: Yani hocam şöyle söyleyeyim. Donald Trump'ın işte o Oval Office'teki görüntüde Avrupa liderlerini toplayarak parmak sallaması ki Almanya Başbakanı da vardı. Tabii. Lideri Başbakanı vardı. Şimdi Türkiye oturur mu oraya?
1: Oturmaz.
2: Yani bir Türk Cumhurbaşkanı oraya, bir hani başbakan mı? Cumhurbaşkanı mı? Bir Türk Cumhurbaşkanı oraya oturur mu? Sayın Erdoğan oraya oturur mu? Hayır. Ama Donald Trump onu da biliyor. Şimdi ondan diyor tough man diyor. Zor adam diyor. Hani evet. Seviyorum zor adamları diyor. İnatçı diyor. Şimdi dolayısıyla Donald Trump'ın işte Xi Jinping'le, Vladimir Putin'le, Kim Jong-un'la bile çok enteresan bir diyaloğu var.
1: Hani
2: düşman diyeceğimiz belki blok değil tarafıyla. Dolayısıyla ben NATO toplantısında Avrupalı liderler açısından biraz gergin geçeceğini düşünüyorum. Bu SAFE programı mutlaka ki konuşulacaktır. NATO içerisinde entegre mi değil mi? Veya NATO'da ne yapacağız biz diyecekler. Yani biz %5 vermek zorunda mıyız? İşte bunun yüzde kaçını savunmasına, kim yüzde kaçı hizmet? Yani bunlar biraz konuşulacak bence Ece Hocam. Ve Avrupa açısından bence en önemlisi de Ukrayna Savaşı'nda artık nereye varacak bu iş? Silah vermeye devam mı edeceğiz? Para vermeye devam mı edeceğiz? Donald Trump zaten söyledi, 3. Dünya Savaşı çıkaracaksın sen dedi Zelenski'ye. You have no cards dedi, kartların yok dedi. Sen bitiksin dedi onu aslında. Yani yerle bir etti. Sonra biraz toparlamaya çalıştı hatırlayın Vatikan'da ve diğer toplantılarda. Ama biz sonuçta şunu da söyledi. Zelenski'nin başkanlık ömrü doldu dedi. Yani dolayısıyla başkanlık... Şu anda da galiba
1: Trump geliyor. Şu anda Donald Trump'ın aracı da Külliye'ye giriş yaptı.
2: Meşhur canavarıyla geldi.
1: Tekrar göreceğiz karşılama esnasında. Evet hocam.
2: Dolayısıyla şimdi bir daha göreceğiz.
1: Şimdi bir daha göreceğiz.
2: Şimdi bir daha Donald Trump'a
1: indiği zaman işte sohbet arasındaki ve samimiyet sonrasında.
2: Teması bir daha göreceğiz.
1: Şimdi Donald Trump tekrar geldi. Aracıyla yanaştı. Birazdan aracından gidecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve işte Donald Trump'ı da karşılamakta. Şu anda aracından Donald Trump'da. Evet. Evet. İndi. Şimdi ilerliyor Donald Trump'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine doğru. Önemli bir zirve. Liderlerin bir araya gelmesi, özellikle ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesi çok uzun bir süreden sonra. Ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bundan sonrasında çok daha olumlu seyredeceğiyle ilgili mesajların verilmesi önemli. Ve İki lider tekrar karşı karşıya geldiler. Şu anda Emine Erdoğan'la Donald Trump konuştu. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden bir sohbet başladı. Detaylarını öğreneceğiz biz de tekrar.
3: Emine Hanım'la da çok
1: evet, Emine Hanım'la da sohbet ediyorlar şu anda Donald Trump. Gerçekten.
2: Hocam işte görüntü ortada. Şimdi Avrupa nasıl rahatsız? İsrail nasıl rahatsız olması değil mi hocam
1: tabii.
2: Şimdi yani?
1: Tabii özellikle İsrail'in
2: çok gergin. Netanyahu şimdi. Tolga hocam dedi ya televizyon üzerinden açmıyor telefonları demek ki Trump.
1: Gergin
2: televizyondan mesaj gönderdi ona.
1: Duyduk. Hala devam ediyor yine sohbet. Biz de neler konuştuklarını öğreneceğiz. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru geçecekler. Önce fotoğraf veriyorlar, liderler. Peki hocam şimdi tüm bu görüşmeler, dünyaya verilen mesajlar, liderlerle teker teker Cumhurbaşkanı Erdoğan hem fotoğraf veriyor, karşılıyor. Birazdan da resepsiyona katılacaklar, yemeğe geçecekler. Dünyaya verilen mesaj açısından yani dünyada hani hep İsrail'den bahsediyoruz biz ama sonuç itibariyle Avrupa ülkelerinin liderlerine de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Türkiye'de 10 olmasaydı gelmezdim diyerek verdiği önemli bir mesaj var. Avrupa liderlerine ve dahası dünyanın gözü burada. Dünyaya verilen mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Hocam tabii hem Avrupa Birliği ülkeleri tabii ki NATO üyeleri ve dünya takip ediyor. Yani Çin de bunu takip ediyor. Tabii. Vladimir Putin çok yakın takip ediyor. Gözü kulağı burada. Yani Asya Pasifik ülkeleri tabii ki takip ediyor. Çünkü NATO'nun yeni 3.0 konsepti içerisinde bu Asya Pasifik açılımı oldukça kritik. İşte AUKUS'lar,

0: Fuatlar, bunlar çok işe yaramadı hocam, biliyorsunuz. Tokyo'daki işte NATO merkez aşçıları, yani bunlar çok güvenli gelmedi, olmadı. Dolayısıyla bugünkü toplantı, daha doğrusu bugün ve yarınki görüşmelerde bence bu yeni doktrinal açıklamanın, daha doğrusu NATO'nun yeni siyasetinin sahada yansımalarının nasıl olacağı noktasında da bir pencere açılabilir. Yani belki her şey açıklanmaz ama muhakkak bir yol verilecektir bu anlamda. Çünkü NATO sıkıştı. Hep diyoruz ya, NATO yoğun bakımda mı? NATO'nun beyin ölümü gerçekten gerçekleşti mi? Yeni NATO'lar mı kurulacak? Bölgesel NATO'lar mı geliyor? İşte Arap NATO'sunu konuşmuştu hocam, hatırlıyorsunuz. Evet, yıllar evvelden başlıyor. Yani işte acaba Şanghay İşbirliği Örgütü bir bölgesel NATO'ya dönüp NATO'ya atıfta bulunarak bu savunma ittifaklarını benzettik ve anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla eğer NATO hayır ben ölmedim, hala ayaktayım ve eksiklerimi bilerek reformize olacağım diyorsa bu çok kıymetli. Ama son şunu söyleyeyim. Bence Sayın Cumhurbaşkanı şunu da söyleyecek. Sadece askeri, siyasi, ekonomik ittifak olmak değil, vicdani bir ittifak olmak da zamanı geldi. Yani NATO vicdani bir ittifak olmadıktan sonra bence bir
1: vicdani bir ittifak
0: körlüktür.
1: Derken
0: işte Gazze katliamında NATO sesini çıkaramadı. Efendim İran savaşında 180 tane kız çocuğu öldürüldü. Yani NATO çıkıp da İsrail'e bir şey diyemedi. Amerika bir şey, yani bunları diyebilecek bir ittifak olmak zorundayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Refah Sınırı kapısında ağlamamalı, lütfen kapıyı aç İsrail diye.
1: Doğru.
0: Veya İsrail efendim meydan okumamalı dünyaya, ben istediğimi öldürürüm, istediğimi yaşatırım şeklinde. Dolayısıyla ben vicdani bir ittifak olma noktasında Sayın Cumhurbaşkanı mesajlar vereceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki hocam, şimdi şunu sormak istiyorum. Çokça konuştuk nota 3.0. Dolayısıyla bir dönüşümden de bahsetti, RUT dedi. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şunu da sormak isterim. Şimdi Furkan Hocam çok güzel noktalara değindi. Vicdani olarak da ittifakın aslında bir sorumluluk alması gerektiğinden bahsetti. Çünkü dünyada birçok bölgede savaşlar yaşanıyor ama o savaşların dışında savaş suçları da işleniyor. Ve o suçların bir karşılığı açıkçası yok, çıkarlara göre dizayn ediliyor. Uluslararası hukuk konusunda dünyanın yapması gereken çok fazla şey var, hukuku yerine getirebilmek için. Alması gereken çok ciddi sorumluluklar var. Özellikle daha güçlü ve yönlendirebilen ülkelerin. Şimdi bir yandan ABD-İran savaşı, Hürmüz'ü görüyoruz. İsrail'in Gazze'deki soykırımı, farklı Grönland konusunda Donald Trump'ın söyledikleri, Kanada konusunda söyledikleri. Ve aslında farkındayız ki hem ihtiyaçlar, yani kaynaklara erişim, işte nadir toprak elementleri, mineraller, bütün enerji kaynakları, susuzluk önümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi olacak. Bunların hepsi bize dünyanın yeni bir ittifak arayışı içerisinde olduğu, güç dengesinde de belki yeni savaşların, yeni çekişmelerin olacağını gösteriyor. Şimdi NATO 3.0 da açıkçası biraz Avrupa sorumluluğunu üzerine alsın. Daha siber alanlar, daha uzayla ilgili biraz daha aslında hem teknolojik anlamda hem de hedefini NATO 3.0 biraz daha öteye götürüyor. Buna hazır mı dünya? Yani bunun gerçekliğini sorgulamak istedim ben birazcık. Kendisi de sormak istedim.
2: Şimdi NATO 3.0, bir kere şunu söylemek lazım. NATO 2.0 denilen NATO, NATO'ya en uzak zamandı. Yani o dönemde hiç kuruluş felsefesiyle alakası olmayan müttefik kuvvetlerin, müttefik devletlerin hiçbir şekilde çıkarını korumayan bir organizasyon, işte iklimden çevreye böyle hiç üstüne vazife olmayan tırnak içinde konulara dahil olmuş bir NATO vardı. NATO 3.0 aslında biraz NATO'nun genlerine de geri dönüş var ama biraz daha besili bir şekilde. Yani burada Avrupa'nın, sizin de söylediğiniz, daha fazla, biz hep böyle Avrupa'nın sorumluluk alması dediğimizde maddi kısmı aklımıza geliyor, Trump onun üzerinde durduğu için. Ama işin bir de idari kısmı var. Yani Avrupa'daki müşterek kuvvet komutanlıklarına Avrupalıların ev sahibi, yani yönetiyor olması, bu bir süreçti mesela, başladı bu. Komutanların, NATO komutanlarının daha fazlası Avrupa'dan gelmesi, bir süreç bu isteniyor. Ve doktrin geliştirme noktasında NATO'nun doktriner faaliyetlerinde Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması. Bunların hepsi aslında işte yeni NATO'nun Avrupa kanadının ağırlık kazanacağı.

0: ilgili ve bunlar açıkçası öyle transatlantik dengeleri bozan işte Avrupa Amerika arasında savaş çıkaran konular da değil. Herkesin bir şekilde memnun olduğu konular. Ama kriz şurada başlıyor. Furkan Hocam çok iyi bir niyetle ortaya koyduğu bu işte daha vicdani konulara eğilme vesaire. Ben maalesef o kadar olumlu, evet, yani realist taraftan bakınca Furkan Hocam da gayet kabul ettiği gibi
1: olması gerektiğini,
0: evet, olması gerektiği, kesinlikle olması gereken daha bütün dünyadaki krizlere benzeri şekilde bakmak, ama elimizdeki NATO gördüğüm kadarıyla ne kadar 3-0 da olsa hala bu vicdani konulardan uzak kalacak. Çünkü kendini yeniden inşa etmeye çalışan bir örgüte bu kadar ağır bir sorumluluk. Bu çok ağır bir sorumluluk. Yani bunu vermek belki de NATO'yu işlemez hale getirir. Çünkü biliyoruz yani Avrupalı devletler, Amerika işin o kısmında değiller. Bu süreçte bir de tabii bölgeselleşme noktası. Yani yeni NATO'lar. Şimdi biz şunu çok tartışıyorduk. Yeni bölgesel ittifaklar, bölgeselleşerek küreselleşme, NATO'nun da artık güç kaybetmesiyle artık farklı bölgelerde benzeri ittifaklar kurulabilir vesaire. Sanki bugün o süreci biraz daha askıya aldık gibi görünüyor. Çünkü yeni NATO bu bölgeselleşmelere çok izin vermiyor. Yani küresel bir güvenlik paradigması ortaya koyacak belli ki. Yani bu zirvede bunlar biraz daha somut olacak. Bugüne kadar hep çerçevesi çizildi, vizyonu konuşuldu. Evet. Ama hiç böyle resmi olarak somut neler yapılacağı konuşulmadı. Sanki bu zirvede bunlar somut konuşulacak. Ve somut konuşuldukça biz şunu göreceğiz. Evet, tehdit algıları farklı farklı. Dünyanın, bırakın dünyayı, Avrupa'nın içinde bile kuzeyle, güney, doğuyla, batı arasında tehdit algıları farklı. Tüm bunlara rağmen en sonu geldiğimiz nokta bir büyük ittifak olacak. Çünkü ancak bu şartlarda savunma sanayini veya işte komuta etme becerisini, hareket kabiliyetini vesaire ancak bu şartlarda sağlayabiliriz. Çünkü bölgeselleşerek yapılabilecek herhangi bir organizasyon elde yok. Çünkü bölgeler buna eğilimli değil. Yani Avrupa'yı yani ellerindeki bütün imkanları harcasalar, bir araya gelseler, işin para kısmını söylemiyorum, bunu bulabilirler, ayırabilirler. Ama buldukları, ayırdıkları para sahaya yansıyacak mı? Bunu denedi, Almanya denedi, yansımadığını gördük. 100 milyar euro ayırdı Ukrayna Savaşı ilk başladığında orduyu kuvvetlendirme ve milli hale getirme niyetiyle.
2: Doğru.
0: Aynen öyle. Almanya'dan bu 100 milyar euronun nereye gittiğini gördük. Büyük çoğu Amerikan silahlarına, kalanı da mevcut Alman subaylarının refahını kuvvetlendirme. Yani bu mantığın değişmesi lazım. Ama o mantık değişene kadar NATO 3-0 ile birlikte daha kuvvetli, daha kaslı bir noktaya gelecek gibi görünüyor.
2: Evet, Furkan Hocam siz ne dersiniz? Hem bu dönüşümle ilgili soracağım size. Çünkü Rutte'nin özellikle taahhütlerin artık sonuçlara dönüşmesi gerektiğiyle ilgili verdiği mesaj. Savunma harcamalarının arttırılması zaten en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ama Avrupa'nın kendi silah ve mühimmat üretimini hızlandırması mesela beklentilerden bir tanesi de bu. NATO sanayi kapasitesinin geliştirilmesi, bu özellikle Türkiye'de bu konunun konuşulması ve aslında birçok anlaşmanın yapılacağının mesajının verilmesi de oldukça önemliydi. Ukrayna desteğinin sürdürülmesi yine konu başlıklarından bir tanesi ve NATO'nun caydırıcılığının güçlendirilmesi. Şimdi bunun Birleşmiş Milletler'den çokça bahsediyoruz, reform yapılması gerektiğiyle ilgili. Çünkü kurulduğu dönemdeki durumla şu andaki durum birbiriyle aynı değil. İhtiyaçları karşılamıyor. NATO'nun yine güçlü bir ittifak olarak devam etmesi için sizin bu dönüşüme eklemek istedikleriniz, yani Rutte'nin söylediği aslında maddelerin çerçevesini birazcık daha genişletmek isteseniz neler söylersiniz?
3: Şimdi bugün burada rahmetli Süleyman Demirel olsaydı şunu söylerdi. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Aslında doğru. Tam da bu NATO ile Birleşmiş Milletler'in durumunu açıklar bir durum. Çünkü NATO, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi, işte San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletler kuruldu. İşte 1949'da NATO İttifakı kuruldu, 45-49. O dönemin şartları neydi? Demir perde daha yeni örülmüştü. Efendim dünya iki kamplı bir düzene evrilmişti. Varşova Paktı kurulmuştu. Şimdi o dönemki iki kamplı dünya şu anda var mı? İki şemsiyeli dünya yok. Sonra 1990 çok kutupluluğun başladığı bir süreç diyelim ona da. İşte Münih Güvenlik Konferansı'na kadar biliyorsunuz 45. konferansta Putin dedi ki artık tek kutuplu dünya yok, çok kutuplu bir dünya var. Biz de bir küresel aktörüz demişti. Ama benim görüşüm

0: Hocam bundan sonra bizim konuşacağımız kutupsuz bir dünya. Yani kutbu olmayan bir dünyada biz düzeni nasıl sağlayacağız? Uluslararası organizasyonlarla mı sağlayacağız? Uluslararası organizasyonlarla mı sağlayacağız? Ya da böyle devasa hantal örgütler yerine bölgesel örgütler mi kurmak zorundayız? Yani işte bir Sadabat Paktı gibi acaba Türkiye işte İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı bir araya getirecek bir bölgesel pakt mı kurmalı? İşte Pakistan, Mısır.
1: Tabii. Çok merkezli sistem diyorum ben.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Kutuptan ziyade.
2: Zaten çok kutuplu, kutup, çok yanlış, merkezlilik evet. Mi tartışması var şu anda?
0: Evet, evet. Ben çok merkezim, çok kutup. Bence kutup kelimesi artık kullanılmamalı, evet. Kullanılmayacak. Dediğim üzere işte Türk Devletleri Teşkilatı, işte Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, efendim işte Karadeniz'de, Balkanlar'da aynı şekilde. Şimdi bunlara giden bir dünya mecburiyeti mi var karşımızda? Dünyanın her köşesi bir cephe hattı haline gelmiş vaziyette. Yani bir fay kırılması dünyanın diğer ucunu da etkileyebiliyor. Yani Venezuela Maduro'nun kaçırılmasıyla ben Suriye'yi ayırmıyorum mesela, değil mi? Yani bu aynı zihniyetin bir tezahürü. İşte Hürmüz'ün kapanmasıyla ben Malaka Boğazı'nın kapanma ihtimalini ayrı düşünemiyorum. Bu da yapılabilir. Çünkü ben Ukrayna Savaşı'nda şunu ifade etmiştim. Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü provası. Yani orada Çin gördü neyin ne olacağını. Şu an Tayvan'ı yani bir avuçla alabilir Çin belki de.
2: Hocam yani Venezuela'nın devlet başkanının kaçırılması, yarın bir gün Ukrayna devlet başkanının kaçırılmasını da meşru kılan...
0: Bir anda terliklerle Zelenski'yi götürebilirler. Götürebilirler yani. Olmaz. Şimdi dolayısıyla artık öyle bir dünya, güvensiz bir dünyada mı yaşıyoruz Ece Hocam? O da bence sorgulanmalı. Yani Maduro bir devlet başkanı kaçırıldı. Tabii. Bakın ama kimse şu an Maduro'yu konuşmuyor. Evet. Yani bu çok kötü bir şey. Olur. Ben Maduro iyi kötü tartışmıyorum.
2: O ayrı.
0: Ama bir devlet başkanı siz bir gece yarısı operasyon apar topar götürüyorsanız ve şu an ne olduğunu da bilmiyoruz. Adam yargılanıyor mu, yargılanmıyor mu, ne oluyor o da belli değil. Bu hoş bir şey değil, bu iyi bir şey değil. Yani işte efendim biz Saddam'ı devirdik, biz onu devirdik, biz Libya Kaddafi'yi devirdik. Bu devirmeyle siz yeni bir demokratik sistem, halkın kendi devletine, hükümetine güvenebileceği bir sistem inşa edebilecek misiniz? Bu çok zor. Şimdi dolayısıyla Tombaran aslında bir sözüyle ben şöyle toparlayayım. Bartolomeo ile Kasım 2025'te görüştüğünde şöyle bir cümle söyledi. Bu çok kritik. Biz dedi 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz dedi. Bakın bu çok önemli. 1919 niye söylüyor? Bizim milli mücadelemizin başladığı tarih. Yani diyor ki siz bize engel oldunuz diyor aslında açık açık. Diyor ki ondan sonra Hazar'dan Akdeniz'e büyük bir fosil yakıt koridoru açılabilir diyor. Türkiye ile Yunanistan buna kapı olabilir diyor. Ama vücutta bir apse var diyor. O apseyi tedavi etmemiz lazım. Neresi diyor? Kıbrıs. Kıbrıs'ı tedavi etmeden de bu işler olmaz diyor. Ece Hocam işte alın size buyurun. Tombaran açıklaması bence bugün konuştuklarımızın küçük bir özeti niteliğinde.
2: Doğru, kesinlikle öyle. Peki çok az zamanım kaldı. Türkiye ile ilgili mesajlara ne dersiniz? Şimdi kongre baskısıyla buraya geldi ama F-35'lerle ve katsa yaptırımıyla ilgili mesajlar vardı. Sürprizler de geleceğim dedi. Acaba o sürprizlerden bizim için hani en yakın olanı hangisi olabilir? Onu sorayım size.
1: Yani ben burada ilk o söz söylediğinden beri açıkçası katsayı bekliyorum.
2: Evet.
1: Çünkü yani F-35'ler jet motoru yani F-110 kanun motoru. Bunların hepsi hem doğrudan katsayla ilişkili hem de süreç içerisinde katsaya göre çözülebilecek doğru. Şeyler. Katsa aslında hem Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika ile ilişkileri kesen bir durum hem de iki devlet arasındaki ilişkilere de yani bir yara orada açık ve oraya tuz basılıyor yeri zamanı geldikçe bazıları tarafından. Şimdi katsayı eğer kaldırmak söz konusu olursa ki katsa Amerika'nın Türkiye'yi düşmanı olarak gördüğü anlamı evet. Taşır ki aynı ittifak içerisinde işte bu zirvede yan yana oturacaklar ve katsa yaptırımı uygulanıyor. Şimdi bunun kalkması hem iki ülke arasındaki ilişkilere katalizör etki yapabilir, bir anda hızlandırabilir bazı konuları. Hem de savunma sanayi noktasında Türkiye Amerika ile biliyorsunuz savunma sanayinde ilişkisi yok bu yaptırımlar nedeniyle. Bu yaptırımlar kalktıktan sonra düşünün ki şu anda bu kadar hızlı ilerleyen, kendini ispat etmiş bir savunma sanayi Amerika ile işbirliğine gittiği zaman bu know-how dönüşümü başladığında, ürün almak, ürün satmak vesaire başladığında konu nerelere gider? Bu çok önemli. Motordu, F-35'ti bunlar zaten bu katsanın çözülmesiyle birlikte peyderpey başlayacak olan şeyler. F-35 konusu önemli. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi sanırım 5 F-35 için konuştuk diye.
2: Toparlamanızı rica edeceğim hocam.
1: Yani 5 tane güzel ama bunun içine girmek. Yani eskiden olduğu gibi projenin içine dahil olmak önemli. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ya ben o hediye paketinin içinde açıkçası uçak ve motoru değil. Daha temel ilişkileri tedavi edecek konuları görmek istiyorum.
2: Çok teşekkürler. Efendim Doktor Tolga Sakman ve Doçent Doktor Furkan Kaya ile birlikte Beştepe'den NATO özel yayınını gerçekleştirdik. Yayının sonuna geldik. Farklı programlarla NATO özel yayını devam edecek. Bizden bu kadar. İyi akşamlar.

0: 22 sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
1: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
0: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
1: Evet.
0: 2004'ten 2026'ya. Tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldik.
1: Tabii.
0: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
1: Evet.
0: Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak şu yemek var ya şu yemek. Liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Sezer'in verdiği yemeğe başbakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık
1: şeytan,
0: biz bunu.
1: Şeytan azaplı
0: biz
1: gerek.
0: Biz bunu 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanı olan o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama Sayın Hanımefendinin yani davet edilmeyen 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da yani işte sıfır atıkla şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Şöyle, düşmez şöyle. Kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmıyor.

0: olmayacak ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Hocam ben şöyle, sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Vicdan. O inançla
0: aynen
1: ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: bunlar yapar. Dümdüz Müslüman sevmez evet. Ya.
1: Sevmezler doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık tabii. İnsanım diyen herkesi ilgilendiren bir mesele değil mi? Ya tamam, bu ülkeye tamam. Yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler tamam. Ya. Emine Hanım bugün çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı ya. Yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın, bak, yapacak. Patlayın, bak, yapacak.

Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Verimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
2: Zehra Güneş.
3: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
4: Bravo Zehra.
5: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazan.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: 24 ekranlarına hoş geldiniz. Basın Ekspres başlıyor. Açıkçası hani bizim programımızın da ilk yaptığımız andan bu yana belki de en böyle benim de heyecan duyduğum programlardan biri bu. Çünkü 22 yıl aradan sonra NATO zirvesi Türkiye'de. Tabii sadece 22 yıl aradan sonra Türkiye'de düzenlenmesi değil önemli olan. Türkiye'nin bulunduğu konum, pozisyon, NATO'nun içinde bulunduğu tablo. İşte bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la görüşmesi Beştepe'de son derece önemliydi. Biraz sonra zaten enine boyuna konuşacağız. 17 yıl sonra bir ABD başkanının Türkiye'yi ziyareti de tabii ki önemli. Yani birçok ilkin olduğu uzunca yıllar sonra yaşandığı bir NATO zirvesi dolu dolu geçiyor. Biz de bu akşam 3 değerli konuğumuzla birlikte enine boyuna zirveyi ele alacağız, konuşacağız. Hemen yanımda Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet var. Mehmet Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyinlikoğlu, hoş geldiniz.
2: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
0: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav hocamız. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum.
3: Çok sağ olun.
0: Şimdi hemen hızlıca başlayalım. Ben o ilk dediğimiz arkadaşlardan rica edeyim. Çünkü 32 lideri ağırlıyoruz Türkiye'de, Ankara'da, başkentte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da daha bugünden başladı aslında görüşmeleri. Kimlerle görüşecek, kimlerle bir araya gelecek? Hangi liderler Türkiye'de? Hemen bir bakalım. ABD Başkanı Donald Trump, zaten biraz sonra ayrı bir paragraf açacağız. Kendisini enine boyuna konuşacağız. Çünkü Türkiye'ye müjdelerle geleceğini söylemişti. İyi de geçti görüşme. İki liderin o basın önündeki mesajları, samimi ortam, atmosfer son derece önemliydi. Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, az önce 24'ü izleyenler, takip edenler görmüşlerdir. NATO liderleri için bir resepsiyon düzenleniyor Beştepe'de. Macron gözlükleriyle geldi. Dikkat çekiciydi. Güneş gözlükleriyle katıldı. Havada aslında kararmaya başlamıştı ama yine Macron hani magazinsel boyutuyla da konuşulacak gibi. Meloni İtalya Başbakanı, Kanada Başbakanı ki bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan onunla da bir kabulü oldu. Orada verdiği mesajlar da önemliydi. Onu da soracağız, konuklarımıza konuşacağız. Finlandiya Cumhurbaşkanı, Arnavutluk Başbakanı, Bulgaristan Başbakanı, Slovakya Cumhurbaşkanı, yine Starmer İngiltere Başbakanı, Karadağ Başbakanı, Rutte zaten dünden bu yana Türkiye'nin savunma sanayine aslında daha gelmeden önce o Aselsan tesislerini ziyaret etmişti, hatırlayacaksınız. Onun etkisinden çıkamamış gibi görünüyor. Türk savunma sanayinin geldiği noktaya övgüler düzüyor. Merz Almanya Başbakanı ve Charles Michel AB Konseyi Başkanı. Birçok önemli isim. 7-8 Temmuz'da düzenleniyor. Yarın da biliyorsunuz. Yarın aslında daha da önemli diyebiliriz aslında. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün görüştü. Şimdi biraz sonra enine boyuna konuşacağız. Konuklarımıza merhaba dedik, hoş geldiniz dedik. O zaman hemen başlayalım. Şimdi bugün öğle saatlerine bir dönelim. Aslında biraz sonra o görüntüleri de paylaşacağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da karşılanması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşı.

0: açıklandı. Oradaki sıcak görüntüleri de değerlendireceğiz ama Beştepe'deki bu heyetler arası görüşme öncesinde gerçekleşen basın toplantısı diyelim artık. Orada iki liderin verdiği mesajlar son derece önemliydi. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yaptırımlara ilişkin sözleri, katsa yaptırımları olsun, işte F-35 meselesi, Kaan uçaklarının motoru, bunlarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını ekrana taşıyalım. Daha sonra da ABD Başkanı Donald Trump ne dedi onu verelim. Öyle de başlayalım sohbetimize.
1: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum. Değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
0: Peki hemen akabinde konuklarımızı biraz bekletiyorum ama Trump ne dedi ona bakalım.
2: I can tell you, we're going to be taking the sanctions off.
3: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeyyideler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Parsons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeyyideleri kaldıracağız. Zamanı geldi. 35'lerle ilgili olarak Türkiye nezdinde bir karar verdiniz mi? Evet, bu almamız gereken bir karar. Tabii ki birçok kişiyi ilgilendiriyor. Bu odada bulunan kişileri de dahil etmek üzere. Neden olmasın ki? Türkiye ile çok iyi bir ilişkimiz var ve Türkiye başka ülkelere oranla çok daha sadık bir ülke olarak ilişkilerini sürdürüyor bizimle. Bunu tabii ki değerlendiririz. Çok güzel bir plan ve hali hazırda şu aşamaya kadar yapılan en iyi planlardan bir tanesi ve kesinlikle bizim de mutlaka değerlendireceğimiz bir şey.
0: Peki hocam hemen sizinle başlayalım. Şimdi Trump gelmeden önce de bu konuşuluyordu, işte katsa yaptırımları meselesi, evet. F-35 konusu, Kaan uçaklarının motoru için yine Amerika Birleşik Devletleri ile temaslar ki Trump'ın hani bu noktada Kongre ile ilgili de bunların sunumunun yapıldığı bilgisi vardı. Müjdeler diyebilir miyiz bilmiyorum ama açıklamaları önemliydi tabii Donald Trump'ın. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan bahsetti. Şimdi tabii tüm sesleri veremedik ama ilerleyen dakikalarda başka seslerimiz de olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duydu ve sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şu an baktığımız zaman tüm bu NATO liderleri içerisinde çok ayrı bir noktada konumlandırıyor Donald Trump. Bu da önemli tabii ama mesajlar üzerinden gidecek olursak hem yaptırımlar hem de bu F-35 meselesi nasıl buldunuz bugünkü bu görüşmeyi?
4: Tabii ki çok olumlu buldum ve çok sevindim. Fakat tabii ki bekleyeceğiz bu karar. Hani Trump bunu böyle telaffuz ediyor ama bunun bir de Kongre'den karar olarak çıkması gerekiyor. Fakat onu söylemesi de bence demek ki Kongre'den böyle bir karar çıkacağına inanıyor Trump. Bu kadar çok baskı olmasına rağmen burada bu şekilde bir demeç vermesi yine bizim Cumhurbaşkanımızın bir diplomasi başarısıdır. Bir mesela deminki demecinde farkındaysanız ne kadar güzel sözcükleri dikkatli seçerek söyledi. Ama sadece diplomasiyle de bitmiyor bu işler. Arkasında bir gücünüzün olması lazım ki Cumhurbaşkanımızın arkasında önemli bir güç

0: var. Bu güçte Türkiye'nin, bakın 2004'ten bu yana baktığımızda kaç yıl geçti? 22 yıl. Biz 22 yılı bırakın, şurada bir 5-10 yıl süreç içerisinde inanılmaz bir atılım yaptık. Bu atılımda Türkiye'nin kendi savunma teknolojisindeki attığı adımlardır. Ve bunları yaparken de Avrupa'da olduğu gibi bir bağımlılık ilişkisi içerisinde değil, Türkiye kendi gücüne güvenerek yaptı bunu ve ürettiklerini de Avrupalı ülkelere satmaya başladı. Dolayısıyla bu diplomatik başarının arkasında yatan önemli bir güç de Türkiye'nin özerkliğidir diyeyim. Yani ve buna teknomilliyetçilik deniyor ama Türkiye Amerika'daki gibi bir teknomilliyetçilik de yürütmüyor. Şimdi ne demek istiyorsun diyebilirsiniz. Bir kitap çıktı. Maskizm diye bir kitap. O kitabın hepsini okumadım daha henüz ama biraz o yorumları okudum. İki yazarlı bir kitap bu. Fordizm gibi bir dönem yaşanmıştı Amerika'da. Şimdi Elon Musk'tan oluşturulmuş bir maskizm diye bir kavram üretti Amerikalılar. Bu Amerika'nın kamu kaynaklarını özel şirketlerle paylaşarak bir tekno milliyetçilik deniyor buna ve insanlara refah seviyesinden önce güvenlik sunmak gibi böyle çok ayrıntıları da var. Şimdi fakat Türkiye burada önemli farklılık arz ediyor yani Amerika'dan. Türkiye kendi devletinin kaynaklarını yine devlet kendisi harcıyor. Yani burada bunu çok iyi ayırdığına varmak lazım. Bu sorunuzun cevabı değil belki ama bunu biraz ben derslerde öğrencilerime de anlatıyorum. Teknolojiyle yani sanayi teknolojisiyle ya da savunma teknolojisiyle özür dilerim. Devlet arasındaki bağın Amerika'dakinden çok farklı şekilde Türkiye çok kendi özerkliğini koruyacak şekilde bir savunma teknolojisi geliştirdi. Bu yüzden de biz Amerika'nın karşısında bu kadar başımız dik. Şimdi bunu neden söylüyorum? Biraz sonra belki konu gelecek. 3-0 nedir?
1: Evet, aynen onu mesela soracağım.
0: Orada o zaman açıklayayım isterseniz. Hani çok
1: hocam
0: zamanınızı
1: şöyle yapalım,
0: almadan.
1: Çok özür dilerim. Yine bu Trump'la ilgili söyleyeceklerinizi merak ediyoruz ama bir Ankara'ya uzansak.
0: Tabii ki, izninizle.
1: Çünkü muhabir arkadaşımız Gülistan Yazbaşı bizleri bekliyor. Onlar da tabii sabah saatlerinden bu yana çok yoğun bir mesai
0: çok
1: içerisindeler.
0: Herkes.
1: Biz bir Gülistan Yazbaşı hazırsa kendisine dönelim. Şimdi sabah saatlerinden bu yana Gülistan tabii takip ediyor. Daha da fazla kendisini yormak istemiyorum ama biraz böyle yani perde arkasında olanları, kendisinin izlenimlerini ben sormak istiyorum. Çünkü zaten sabahtan bu yana liderlerin açıklamalarını, geliş görüntülerini hepsini paylaştık ama orada ne oluyor acaba? O koridorlarda neler yaşanıyor? O arada kalanları böyle merak edilenleri bize anlatmanı rica edeceğim Gülistan. Hem de senin izlenimlerini tabii ki.
2: Evet, Kahraman Poyrazoğlu, tarihi NATO zirvesi Ankara'da gerçekleşiyor. Ancak tabii ki off the record olarak gerçekleşen konuşmaları da aktarmak görevimiz diyelim. Şimdi çok ilginç eleştiriler ve yorumlar oluyor tabii ki. Ne gibi? Mesela Trump'ın eğer zirve dostum Erdoğan'ın güçlü liderlik ettiği Türkiye'de olmasaydı belki de katılmazdım demesine şöyle eleştiriler, şöyle yorumlar geliyor aslında. Washington'ın NATO içindeki geleneksel dengeleri değiştirmek istediği, değiştirdiği bu yöne doğru gittiği iddia ediliyor. Buradaki bazı basın mensupları tarafından. Tabii ki bunlar dış basın mensuplarının kendi medyalarında aktardıkları, söyledikleri, bahsettikleri, bu şekilde yorumladıkları yorumlar diyebiliriz. Aynı zamanda Trump'ın basın toplantısında katsa yaptırımlarını kaldıracağını ilan etmesi de beklenmedik derecede hızlı bir adım olarak yorumlandı yine dış basın tarafından. Ve Ankara'daki NATO zirvesini yerinden takip eden gazeteciler aynı zamanda şunu da söylediler. İlk günü Trump'ın gelişini bekleyerek geçirdik. Trump'ın açıklamalarıyla heyecanlanarak geçirdik. Ancak şunu da aklımızda bulunduruyoruz dediler. Trump her an her şeyi yapabilecek bir lider ve biz onun bugün yaptığı davranışın yarın arkasında durup durmayacağını da yine merakla bekleyeceğiz, takip edeceğiz ve bu davranışı nasıl gerçekleştirecek, hangi politikaları izleyecek, nasıl devam edecek, bunu NATO ile nasıl bir müttefiklik içinde devam ettirecek, bunların hepsini merakla bekliyoruz ve takip ediyoruz dediler. Tabii ki şunu da aktardılar. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bir açıklamada bulunmuştu ve nakit paranın askeri kabiliyet için, askeri kabiliyet satın almak için kullanılması gerektiğini söyleyen bir söylemini de burada bahsettiler ve bunu da şu şekilde andılar. Aslında bu söylem Trump'ın zirveden beklentileriyle örtüşen bir söylem. Yani burada bir mutabakat olduğuna dair iddialar var dış basında tabii ki. Aynı zamanda da dediğimiz gibi Trump'ın öngörülemez bir lider olduğu yönünde söylentiler oldu. Trump'ın bugün yaptığı davranışın arkasında yarın nasıl duracak bekliyoruz, izliyoruz tarzı yorumlar da yine oldu tabii ki kulislerde. Aynı zamanda da NATO'nun Çin'e yönelik yaklaşımı da yine merak edilen bir konuydu burada. İki gün boyunca hem bugün takip edilir hem de yarın takip edecekler ve özellikle şunu bekliyor yabancı basın biraz da. İttifakın Çin'in güvenlik alanındaki faaliyetlerine ilişkin yeni bir değerlendirmede bulunulmayacağı aslında merak ediliyor ve bu noktada da bir mesaj ya da uyarının yayımlanıp yayımlanmayacağını takip edecekler ve bekleyecekler. Aynı zamanda da NATO'nun bundan sonra savunma sanayi konusunda maliyetini nasıl yöneteceği, nasıl artıracağı, hangi ülkelerle nasıl ilişkiler içinde olacağı ve küresel mevzuları, küresel krizlerin çözümünde hangi çözümleri aslında önceliklendireceği de yine merak edilen konular arasında, bunları da bekliyorlar. Aynı zamanda Asya basınında da şöyle eleştiriler ve yorumlar oldu tabii ki. Zirve sonrasında liderlerden gelecek açıklamaları öncelikle bekleyeceklerini söylediler. Ancak şunu da söylediler. NATO'nun Asya Pasifik'e yaklaşımı, bakışı, ABD'nin bu bölgeye yönelik stratejik yaklaşımı ve zirvenin savunma alanındaki olası yeni işbirliklerini özellikle merak ettiklerini ve beklediklerini söylediler. Bugün de ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi yakından takip ettiler ve yer yer şaşırdıklarını gördük. Yer yer beklemediklerini gördük. Çünkü Trump'ın diğer ülkelerin başkanlarıyla, cumhurbaşkanlarıyla, yetkililerle aslında mesafeli olduğunu ancak Türkiye'de çok samimi bir yaklaşımla karşılandığını ve aynı şekilde karşılık verdiğini söylediler ve bunun onları çok şaşırttığını da belirttiler. Bunu da söyleyelim. Aynı zamanda da dediğimiz gibi NATO'nun savunma sanayi için ayırdığı bütçeyi bundan sonra nasıl yöneteceği de üst üste konuşulan konular arasındaydı. Bahsedilen mevzular arasındaydı. Aynı zamanda da Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Avrupa'nın artık güvenlik meselelerini çok ciddi bir seviyeye taşıdığını ve artık ciddi önlemler alınması gerektiğini de yine söylediler ve bu konuda da Türkiye'yi örnek aldıklarını, ülkelerinde de bu şekilde yansıttıklarını, medyada bu şekilde bahsettiklerini söylediler. Türkiye'nin savunma sanayi alanında, güvenlik alanında ileri gittiğini, atılımlar yaptığını, çok başarılı girişimleri bulunduğunu ve kendi ülkelerinin de bu tarz girişimler yapmasını istediklerini söylediler. Bunu da belirtmek istiyoruz. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Türkiye'nin, aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın adı da geçti bu noktada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın ve Türkiye'deki aslında tüm yetkililerin barış diplomasisi yolunda hareket ettiklerini ve ülkelere bu şekilde yaklaştıklarını, hiçbir zaman savaş yanlısı olmadığını üst üste belirttiler, altını çizdiler, vurguladılar ve bunun da aslında bütün müttefikleri, sadece NATO müttefiği olan ülkeleri değil, tüm dünyaya örnek olması gerektiğini ve herkesin bu şekilde barış için hareket etmesi gerektiğini söylediler. Ve Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direkt olarak meselelerle ilgilenmesi, krizlerin çözümlerine yönelik adımlar atması ve bu konuda da diğer ülkeleri teşvik etmesinin de örnek bir davranış olduğunu belirttiler. Yabancı basından aldığımız izlenimler bu şekildeydi. Bu şekilde bahsettiler diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: Peki, teşekkür ederim Gülistan'a. Özür dilerim, beklettim sizi ama buyurun hocam, yine sizle tamamlayalım, sonra diğer konuklarımıza geçelim.
0: Evet, yani bu, tabii ki Trump'ın Türkiye'ye bu kadar pozitif yaklaşmasının bir sebebi bizim Cumhurbaşkanımızla yıldızlarının barışması. Bu ayrı. Ama onun ardında yatan neden Türkiye'nin kendi başına gerçekleştirdiği önemli hamleler. Bunun için de liderlik gerekiyor. Ben bunu her seferinde söylüyorum. Bakın, Avrupa'da da dünyada da lidersizlik problemi var. Şimdi bizim bu NATO zirvesinin bu kadar başarılı bir şekilde başlaması, övünebilmemizin bir nedeni de liderimizin güçlü olması. Yani bu bunun bir ideolojiyle, partiyle falan alakası yok. Hakikaten liderlik, hani sanatçılık gibi sonradan olunan bir şey değil, doğuştan olması yerelmiş, gerekiyor. İnşallah yarın da güzel gelişmelere tanıklık ederiz diye düşünüyorum. Ama herhalde Avrupa'dan falan bahsetmeyeceğiz şimdi. Sonra bahsedeceğiz herhalde.
1: Tabii onları konuşacağız tabii. Evet. Detaylıca ele alacağız. Zaman... Mehmet Bey'e de dönelim. Tabii sizin dediğiniz gibi, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güçlü lider olması.
0: Çok önemli. Çok,
1: ve bunun
0: çok
1: tabii altını doldurabilmesi, yani tabii, sadece görüntü değil, eylemlerle de. Ki söylediği her şeyi bugün yaşıyoruz Cumhurbaşkanı. Yani evet. 10 yıl, 15 yıl önce söylediklerini bugün
0: O da çok önemli. Yaşıyoruz. Ufkunun geniş, uzak görüşlü olması. Bakın, Macron'u gözlükle mi inmiş akşam
1: saatte? Evet, ben o görüntüyü arkadaşlar paylaşın. Böyle gözlükle eşiyle beraber.
3: Suriye'de de öyleydi.
1: Suriye'de de mi öyleydi? O, güneş gözlüğüyle. Ben bilmiyorum. Gözünde bir problem
0: gözünde
1: olabilir
0: bir
1: tabii
0: problem
1: ama.
0: Var.
4: O yönde olabilir.

0: Ama yani karısından tokat yemesi falan şeyleri yani videolar yani biz görüntüleri
1: dediğiniz gibi geçmişe
0: bu da dönük, çok Fransa'nın prestijini
1: magazinsel boyutuyla hep gündem olduğu için tabii şimdi evet. Gözlük belki tabii sağlık sorunu vardır belki bilemiyorum olabilir. Ama hani o gözlüğü görünce hani aklımıza o geçmişteki evet. Durum geliyor. Peki.

0: 2008'de Obama gelmişti, o zaman mecliste Ankara'da takip etmiştik. Burada daha tarihi kılan husus iki yönden, yani bir Trump ne dedi, Erdoğan istedi öyle geldim, evet, geliyorum dedi.
1: Evet.
0: İkincisi de NATO'nun karizmasını bir anlamda Türkiye kurtarmış oldu. Hmm. Yani NATO dediğimiz özünde işte Avrupa'nın güvenlik şemsiyesinin Amerikan garantörlüğünde 2. Dünya Savaşı sonrası girmesi ve o şekilde oluşan bir model. 32 tane üyesi var ama sonuçta orada bir Amerika Birleşik Devletleri'nin ekseni etrafında oluşan bir düzen. Şimdi bu böyleyken Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'yu çok sert bir şekilde sorgulamaya başlaması ve bugün de söyledi yine, yani NATO'yla ilgili hayal kırıklıkları olduğunu, özellikle en son bu İran Savaşı'nda aradığı desteği bulamaması ona bir hayal kırıklığı üretti.
1: O Starmer bile vermedi beklediği desteği.
0: Tabii tabii, bugün de zikretti yine hocam. Starmer'ı yine evet, zikretti bugünkü konuşmasında. Dolayısıyla bu anlamda yani NATO'nun karizmasını kurtaran ülke Türkiye, kurtaran lider de Tayyip Erdoğan oldu. Böyle bir tarihsel niteliği biraz da buradan kaynaklanıyor. Bu iş normalde üye ülkeler arasında sıraya konur. Bir sene burada, öbür sene orada gelir, sıra size de gelir. İnsanlar gelir, toplanırlar, işte oturursunuz, konuşursunuz, dağılırsınız. Bu böyledir ama tarihsel kılan yönü az önce zikrettiğim hususlarla alakalı. Türkiye açısından tarihsel kılan yönü budur. Şimdi Trump'ın da bugün haber akışı içerisinde en fazla odaklandığımız husus Türk-Amerikan ilişkilerinin, sizin sorunu da doğrudan geleyim, alakadar eden başlıklar. Burada gelmeden önce bir takım mesajlar vermişti. Bazı hediyelerle gideceğine dair mesajları olmuştu Trump'ın. Somut olarak gördüğümüz en somut taahhüt Trump adına KATSA yaptırımlarının kaldırılması meselesi. Yani bunu söylerken, bunu duyururken bir soru üzerine dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz gibi bir cümle de kurdu. Dolayısıyla bu Türk-Amerikan ilişkilerinin ruhuna aykırı bir durum zaten. O nedenle bir an evvel kalkmalı bu yaptırımlar gibi bir havada Trump bu soruyu cevaplamış oldu. Dolayısıyla buradan hareketle ki bu zaten biliyorsunuz yani S-400 alımı ile birlikte hasım ülkelere uygulanan bir yaptırım modelinin Türkiye'de uygulanmasıydı bu. Trump hani dost, müttefik ülkelere bunları uygulamak istemiyoruz, yaptırım uygulamak istemiyoruz derken doğrudan KATSA yaptırımlarının ruhuna dönük bir beyanda da bulunmuş oluyor. Orada Kuzey Kore falan var yani sonuçta şeyin içerisinde. Dolayısıyla bu, burası önemli. Bu konuda bir takım mesafelerin kat edileceğini ve zaten epeyce bir süredir buna çalışılıyor. İşte Tom Barak'ın açıklamaları da çok olmuştu değil mi hocam?
1: Evet, evet.
0: Yani çok uzun olmayan bir vadede bunlar kaldırılacaktır biçiminde. Bunun adı burada konulmuş gözüküyor. Öyle anlaşılıyor. Bir. İkincisi, ben şuna dikkat ettim. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35'lerle alakalı zaten bir söz verdi diyor. Yani aslında orada Trump geldi, burada bu konuda anlaşacağız demiyor.
2: Zaten verilmiş.
0: Bunu kameraların önünde söylemesi çok önemli. Bu çok önemli. Şeyle de bir tutarlılık arz ediyor.
1: Evet, evet.
0: Şimdiye kadar kullanılan söylenme de bir tutarlılık arz ediyor. Ne diyorduk? İşte 1.4 milyar dolar parasını ödemişiz.
1: Evet.
0: Siz bunu vermemişsiniz. Ben 2019'da o Japonya'da G20 zirvesi vardı. Oradaydım ben de. Trump yine basın toplantısı yaptı ve bu S-400 konusunda tamamen Türk tezlerini savunan açıklamalar yaptı.
3: Hmm.
0: Adamlar, evet yani.
3: Biz vermedik, siz satmadınız.
0: Aynen, onları söyledi. Bizden istemiş, Obama vermemiş. Onlar da gitmişler, başka bir yerden evet, almışlar bunu. Şu kadar da parasını ödemişler. Böyle ticaret mi olur? Böyle cümleler vardı ben. Çok iyi hatırlıyorum. Çünkü birkaç kere yazı yazmıştım ondan sonra. Şimdi burada ben Trump'ın bu konuda da bir yeşil ışık yaktı. Yani bu konuda bir karar alacağız gibi bir ifadesi var. Ama daha önemli kısmı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiniz. Bu sözünüzü yerinize getirmenizi bekliyoruz demiş oldu. Sözlerinin bağlamı böyle. Şuraya mim koyuyorum. Bu Kaan uçaklarının motorları meselesi. Şimdi burada

0: KAV uçağının motorları meselesine Ankara'da F-35'lerin F-35 programına dönülmesinden daha önemli bulan bir yaklaşım var. Nerede var bu yaklaşım? Savunma sanayi kurumlarında var. Bunu ilk ağızdan dinlemiş bir gazeteci olarak aktarabiliyorum. F-35'ten ziyade bu KAV uçaklarının motoru, Amerika'dan bir şey alacaksak motor alalım diyenler oldu mesela benim bulunduğum ortamlarda. Şimdi bu da niçin önemli? Tabii yani bu 4,5 nesil 2028'e kadar Kaan'ın üretilecek olan Kaan'da savaş uçaklarında bu motorların kullanılması isteniyor. Yerli motor işte 2028 sonu 2029 gibi gelmesi planlanıyor, bekleniyor. Dolayısıyla bu anlamda böyle bir beklenti var. Ama Trump'ın bu soruya ben canlı yayında izlerken verdiği cevap alakasız bir cevaptı. Yani Kaan motorlarını verecek misiniz biçiminde bu kadar hani bu netlikte açıkça soru soruldu. Şimdi cevabı şurada not olarak duruyor. Diyor ki Türkiye uçakları en iyi uçakları aldı diyor. ABD'den bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor. Böyle düşünüyorum. Şimdi burada ya soruyu tam alamadı ya konuyu tam yeterince bilmiyor ya da bu konuda soğuk. Yani bu hani bizim gerçekçi bir zeminde bunlar tartışmamız lazım. Ben şundan emin olamadım. Yani Kaan motorlarının Washington'da mesela Yunus Paksoy o soruyu sorduğunda daha net vereceğiz sözleri sarf etmişti. Şimdi burada ya soruyu doğru anlamadı Trump ya da bu verdiği cevap bu konuyla bu soruyla alakasız bir cevap. Yani şimdi burada ne demiş öyle Amerika bizden uçak alıyor bunun motorunu da biz vereceğiz.
1: Hiçbir şey anlaşılmıyor
0: o motorların çalışması için de bunun servis hizmetinde olması gerekir. Yani ya şöyle ya kafasında F-16'larla alakalı bir öyle de bir paket var biliyorsunuz. Onunla alakalı bir konuya
1: modernizasyonu ile ilgili değil
0: F-16'ların ya da F-16'ların yeni motorlarıyla alakalı ya da F-35'lerin hani orada ilerlenecek. Bu arada F-35'lerle alakalı hocam şöyle bir bilgi var. Kongrede bir oylama yapılmayacak. Yani bunu başkan bildirimde bulunuyor şeye kongreye.
2: F-35 için de geçerli mi? Kasa için diyorlar.
0: F-35 için de ben F-35 bunu böyle biliyorum. Yani evet. Bunu
1: ben
0: bir
1: zaten
0: Türk
1: katsa için dedim. Yani yani şey onun kongreden geçmesi gerekiyor.
3: Katsa için de kongre onay süreci gerekmiyor.
0: Evet, yani ben ikisi için de bir oylama yapılmayacak yani.
1: Katsa için de mi?
0: Katsa için de. F-35 için de.
3: Şöyle zaten katsa için onay gelince F-35'e de galiba otomatik olarak gelmiş gibi bir durum var. Yani benim okuduğum
1: yani okulda bir şey var. Kaan'ın engine'i için de mi yok?
3: Yani onu bilmiyorum hocam.
1: Motoru da diyeceğim.
0: Onu da ben saymıyorum.
1: Yani katsa yaptırımı kalkınca biz Kaan'a motoru
3: ayrı
1: da almıyor, alamıyor
0: muyuz? Ben Kaan'ı saymıyorum hocam. Sadece şunu söylüyorum. Yani F-35 ile alakalı olarak
1: biz onun parasını zaten verdik.
0: Kongrede bir oylama yapılmasına ihtiyaç yok. Bunu gerekçeleriyle birlikte bir mektupla bildiriyor başkan. Ve o şekilde önü açılmış oluyor. Dolayısıyla bir kongre bypass edilerek bu konularda hem kasa konusunda hem F-35 konusunda bir ilerleme olabilir deniyor. Bir de tabii senatörler de vardı orada. Mesela onların da bu konuda daha böyle pozitif beyanları var. Yani bu
1: onların da bir rızası olmadan bunu kaldırması mümkün değil diye biliyorum.
0: Sistemde şey var hocam. Yani bu orada model var.
2: Yani aksi başka, bir itiraz gelmedikten
1: aksi sonra. Aksi bir itiraz gelmemesi gerekiyor.
0: Gerekçeleriyle mektupla bildiriyor dendi. Yani benim ya yani bunlar tabii hani tabii tartışılacak hususlardır.
3: Ya muhtemelen tabii o sonrasında da görüşülmüştür.
0: Ben bunu Ankara'da iken üst düzey bir yetkiliden bu şekilde dinlemiştim. Yani bir oylama kongrede yapılmıyor. Gerekçeleriyle birlikte bir mektupla bildiriyor başkan ve o şekilde bu aşılıyor demişlerdi.
1: Eğer itiraz gelirse başkanın elinde mi yine bu itirazlara rağmen?
2: İtiraz gelirse yani karşı bir yasa çıkarsa parlamentodan başkanın elinden bu yetki alınıyor. Yani.
1: Alınıyor diyebiliyorum evet.
0: Şimdi bu şeyle alakalı, Kaan'la alakalı, Kaan motorlarıyla alakalı şöyle ince bir nokta var tabii. Bu

0: Türkiye'nin yerli milli savunma sanayisinin geliştirdiği bir savaş uçağı. Ve biz şuradan da bakmamız gerekir buna. Yani Amerika ne kadar ister bunu? Veya Amerika istese mesela, Netanyahu'nun açıklamaları var. Ne F-35 ne de başka bir savaş uçağına motor verilmesini istemeyiz diyor. Evet, tabii. Bunu da doğrudan zikrediyor Netanyahu. Şimdi orada ben bir soru işareti olarak bir mim koyuyorum buna. Yani inşallah tabii böyle benim düşündüğüm gibi değildir ama ben bir somut veri üzerinden, dediğim gibi yani soru üzerine Kaan'la alakalı hiç alakasız bir yerden cevap veriyor Tran. Ankara açısından özellikle savunma sanayi çevrelerinin, TUSAŞ başta olmak üzere yani bu uçakları üreten, onların beklentisi F-35 ile ilgili acele etmesek de olur. Hatta buna karşı çıkan fikirler de var. Bunu biliyorum ben. Ama Amerika'dan biz bir şey alacaksak motoru alalım. Bu mesela bu deniyor.
1: Ve bu da savunma için ne kadar önemli değil mi? Savaş uçaklarının, ya hocam, buradaki kendi savaş uçağımızın olması.
0: Şu nedenle biraz ben mim koyuyorum. Yani bu geleneksel Türk-Amerikan ilişkilerinde biraz askeri bağımlılık ilişkisine bağlı olarak Amerikalılar, işte Amerikalı senatörler bu bağımlılık ilişkisinin sürmesine dönük bir politika üretiyorlar. Zaten Kaan bunu bozuyor.
1: Evet, en kritik olan bu. Şey, bu bağımlılık ilişkisi. Evet.
0: Kaan Türkiye'nin kendi işte yani F-35'ten daha iyi bir uçak da denildi yani. Bunlar da denildi.
1: Biz bunun motorunu yani, yapamıyor muyuz acaba?
0: Yapıyor hocam.
1: Ama zaman alıyor herhalde benim
2: şöyle,
1: anladığım.
2: Bir motorun yani, devreye alınabilmesi için bilmem kaç bin saat kesintisiz çalışması lazım.
0: Evet. Onun bilgisini,
2: o bile bir zaman gerektiriyor.
0: Şöyle ben bitireyim, ben biraz da uzattım. Onun bilgisini de vereyim. Olsun, yani uzattım. Şu an yürüyor bu çalışmalar. Yapılan açıklamalar var. Bu açıklamalara göre
1: İnşallah.
0: Eş zamanlı olarak yani 2028 sonu, 2029 başı gibi 5. nesil savaş uçakları Kaan'ın yerli motorla üretilmesi, 2028 sonu 2029 başı gibi. Ama ondan önce 2028-2029'a kadar takvimde de bir eş zamanlılık söz konusu.
3: Bu arada sıcağına çok özür dilerim. Ekrana da NATO tarafından paylaşılan aile fotosu geliyor. Beştepe'de hemen küllerinin önünde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan. Donald Trump hemen Cumhurbaşkanı'nın solunda. Sağ tarafta Macron ve eşi liderler aile fotoğrafında bu şekilde verdiler.
0: Evet, son cümlem 4,5 nesil olarak telendirilen mevcut şu anda geliştirmiş olan Kaan. Bunlar 20 tane 2028'e kadar üretilmesi bekleniyor. Onların işte alabilirsek Amerika'dan gelecek olan motorlarla yapılıp havalanması bekleniyor.
3: Peki.
1: Ama biz bu arada motoru yapıyoruz.
0: Tabii devam ediyor.
1: Bu önemli.
3: Zaten
0: çoktan başladı.
3: Bir ara şeyi konuşuyorduk mesela, işte Avrupa Birliği, şimdi yine konuşuruz. Evet. Avrupa Birliği üyelik falan. Şu an hani acaba onlar bizi alsa da biz girmesek mi durumuna gelmiş durumdayız. F-35'te de benzer bir şey var.
2: Benzer bir durum.
3: Böyle giderse zaten motor noktasında da öyle
2: çok
3: olacak yani.
2: Çok doğru bir tespit. Şimdi tabii ben de Mehmet Acet'in söylediği gibi önce bu zirvenin Türkiye'de yapılıyor olması, Türkiye'nin bu zirveye çok iyi hazırlanmış olması ve bu zirvenin içeriği itibariyle baktığımız zaman 36. NATO zirvesi, belki sıralamaya koyduğumuz zaman bu zirve 36 zirve içerisinde ilk 3'e girecek bir zirve olması hasebiyle çok önemli. Niye ilk 3'e girecek diyoruz? Şimdi birincisi işte hatırlayalım. Daha önce Avrupalılar ya da Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Yeni bir Avrupa NATO'su kurulması gerekir diye savunma yapmıştı. Sonra Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca NATO'nun önemi ortaya çıktı. Trump yeniden seçilince bu kez Trump ben çekileceğim dedi. İşte Avrupa'da bir panik başladı. Bu yönüyle yani NATO beyin ölümü gerçekleşti mi? Avrupa'nın yeni bir NATO varis savunma paktına ihtiyacı var mı? Amerika yeniden NATO'yu ayakta tutmak için Avrupa'yla hangi koşullarda bir araya gelecek? Bu konuların tartışılacağı, cevap bulacağı ve NATO

0: bunun geleceği açısından hayati bir mesele olarak karşımızda duran bu konu belki bu zirvede ele alınacak. İşte Ukrayna-Rusya savaşından sonra işte Avrupa'da yaşanan güvenlik kaygısı ve bununla beraber hem Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi hem de bundan sonra NATO'nun daha caydırıcı hale gelmesi konusu şüphesiz çok önemli. Bir ara işte NATO'yu Çin'e karşı da konumlandıracak mıyız şeklinde arayışlar vardı. Nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri Çin'le tek başına mücadele edecek mi? Yoksa yine böyle bir savunma paktı kapsamında mı olacak? İşte Avustralya, Çin'in komşusu, Güney Kore, hakeza. Bütün bunlara baktığımız zaman NATO'nun yeni yol haritasına ihtiyaç duyduğu ve bu yol haritasının nasıl şekilleneceğine ilişkin arayışların olduğu bir dönemde Türkiye'de bir zirve gerçekleşiyor. Ve Türkiye NATO'nun en güçlü ikinci ordusu ama onun ötesinde NATO'nun ihtiyaç duyduğu savunma araç gereçlerini üretecek ve NATO ülkeleriyle paylaşacak veya birlikte üretebilecek bir kapasiteye ulaşmış olması. İkincisi, Türkiye'nin sadece askeri anlamda değil, siyasi anlamda da çok güçlü bir NATO üyesi haline gelmesi. Evet. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki duruşu, Doğu Akdeniz konusundaki duruşu, son Amerika-İran savaşı sırasında takındığı tavır. Bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye herhalde tarihinin en güçlü NATO zirvesine katılıyor. En güçlü döneminde NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Katılıyor'u geçtim. Yani hem siyasi anlamda hem askeri anlamda en güçlü dönemi Türkiye'nin. Zaten gelen liderlerin açıklamalarına, gelen teknik heyetlerin açıklamalarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Birincisi bu. Tabii belki NATO'yu yarından itibaren daha fazla konuşacağız. Yarınki zirveden sonra yapılacak sonuç bildirgesiyle birlikte önemli. Daha fazla konuşacağız. Yani bugün neyi konuşuyoruz? Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO kapsamında geldiği Türkiye'yi de ziyareti NATO kapsamı ziyareti değil, resmi bir ziyarete dönüştürmüş olması. Yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye NATO zirvesi için geldi ama resmi bir ziyaret kapsamında geldi. Bu da Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkilerin, sorunların, ittifakın her anlamda yani olumlu olumsuz her anlamda her konunun masaya yatırılacağı, masaya yatırıldığı bir gün olarak karşımıza çıkıyor. Bunların ilk en önemlisi de bizim için ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle 15 Temmuz sürecinde o zamanki Amerikan yönetimi yanlış yerde saf tuttu. NATO müttefikliğine, NATO ortaklığına yakışmayan tavırlar sergiledi. Öncesine de gelebiliriz. Türkiye Suriye konusunda kararlı duruş sergilerken Suriye Türkiye'nin bir uçağını uluslararası hava sahasında düşürdü ve NATO ülkeleri Türkiye'nin yanında yer almadı. Hatta bazı NATO ülkeleri Türkiye'deki hava savunma sistemlerini çektiler. Yani aslında 2012'den beri, 2013'ten beri önceki şeyleri hiç karıştırmayalım. Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunda müttefikler yanlış yerde durdular. Müttefikliğin gereğini yapmadılar. Ama Türkiye her şeye rağmen müttefikliğin gereğini fazlasıyla yapan bir ülke olarak doğruları söyleyen ve bugün Türkiye'nin esas gücünün o doğruları ısrarla savunmasının neticesi olarak karşımıza çıkıyor. Bugün Türkiye niye bu kadar güçlü, niye sözünün bu kadar karşılığı var sorusuna Türkiye kendisine yapılan bunca haksızlığa, kendisine yapılan müttefikliğe, müttefiklikle bağdaşmayan tutumlara rağmen Türkiye doğruyu söylemeye, doğruyu savunmaya ve doğru bildiğini yapmaya devam etti. 15 Temmuz sürecinde hatırlayalım, işte bazı FETÖ'cü generaller için Amerikalılar, işte bizim NATO'daki iyi müttefiklerimiz, iyi ilişki tuttuğumuz isimler diyorlardı. Ve o günden bu yana Türkiye'ye gizli açık ambargolar uyguluyordu. Yani bugün işte Kanada, hatırlayalım, bize
1: optik miydi?
0: Optik kameraları vermedi. Almanya işte Leopard tankları konusunda aynı şekilde. Dolayısıyla Türkiye böyle bir süreçten geçti. Yine 2017, 18, 19 Suriye'deki Türkiye'ye karşı oluşturulmak istenen terör koridorunda Türkiye'nin duruşu ve 2020 yılında Türkiye'ye karşı S-400 aldığımız için hasmane bir tutum. Yani bugün Sayın Trump şeyi söyledi, işte dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Mesele dostlarınıza yaptırım uygulamak değil. Yani kasanın mantığına baktığımız zaman ya da tanımına baktığımız zaman Amerika'nın hasmı ülkelere uygulanan bir yaptırımdan bahsediyoruz.
2: Yani Türkiye biz, has mı?
0: Şimdi biz yani, hasım mıyız hasım yani? Hani
1: Trump'tan da böyle bir hava aldım. Yani bu zaten olmaması gereken bir şey.
0: Yani tam bu yani hani
1: bu kadar yani şimdi
0: düşünün. Katsa dedikleri şey Amerika'nın hasımlarına uygulanan
2: bir hasım aynı mücadele etme
0: yasası yani. Kim var? İran var. Rusya var. Kuzey Kore var. Çin var. Türkiye kim? 1952 yılından beri NATO üyesi. Türkiye kim? 1952 yılından beri bu NATO üyeliği, NATO müttefikliğinin hakkını layıkıyla vermiş. İşte Balkanlardan Afganistan'a, Afrika'dan işte Orta Doğu'ya kadar her konuda NATO müttefikliğinin gereğini yerine getirmiş bir ülkeye siz hasımlarınıza uyguladığınız kasa yaptırımlarını ilan ediyorsunuz. Yani asıl problem orada zaten. Yani dostlarımıza uygulamak istemiyoruz. Geçtim yani. Müttefikler arasında görüş ayrılığı olabilir. Müttefikler arasında işte bir takım işte gizli açık ambargolar da olabilir.
1: De Mehmet Bey'in dediği gibi yani durup dururken S-400 almadık yani. Şimdi, yani bize verilmediği için almak durumunda şimdi, kaldık.
0: Şimdi yani o meseleye geldiğimiz zaman da mesela yani S-400 meselesini biz 2011 yılı olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Dedik ki bizim hava savunma sistemine ihtiyacımız var. İhaleye çıktık. Avrupalılar ihaleye teklif vermedi. Amerikalılar burun kıvırdı. Çinliler en iyi teklifi verdi. Üstelik know-how paylaşma sözü vererek. Bizim şu anda yani S-400 konusunda bize yapılmak istenen Çin konusunda bize yapılmış. Yani biz Çin'le hava savunma sistemi konusunda mutabakata vardık. Anlaşmalar imzalandı. İşte proje işlemeye başladı. Amerika Birleşik Devletleri o Çin'in ilgili şirketine ambargo uyguladı. Türkiye'ye de dedi ki sen bu ülkeyle sen bu şirketten şey alamazsın, yaptırımı uyguluyorum buna. Ve Türkiye Çin'le bu anlaşmasını askıya aldı. Sonra ne oldu? Sonra yine Türkiye'nin savunma ve hava savunma sistemini ihtiyacını karşılayacak hiçbir konuda yardım edilmedi. Hatırlayalım, yani 2015 yılında işte Rusya'nın uçağını düşürdük malum Türkiye hava sahasına girdiği için. NATO ülkeleri ne dedi? Tarafları efendim suhulete davet ediyoruz. Taraf dediğin kim? Bir tarafta Rusya, NATO'nun varlık sebebi, diğer tarafta Türkiye, NATO'nun üyesi. Yani. Şimdi dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki bütün ihtiyaçlarına gizli ambargolarla, açık ambargolarla karşı çıkıldı ve

0: Türkiye Rusya'dan hava savunma sistemi satın alma mecburiyetinde kaldı demeyeyim ama ihtiyacını nereden temin edecek? Yani şöyle düşünün, hasta oldunuz. Sizin bir ilaca ihtiyacınız var. Ve efendim o ilacın menşeine bakın. Sen ver, yok vermem. Ama orada benim şeyim var.
1: Bir de Rumlar da almadı mı bu S-300?
0: Rumlar S-300 aldı tabii.
1: Onun bir problemi olmadı değil mi?
2: Yunanistan aldı.
1: Yunanistan mı aldı Rumlar adası. Mı?
0: Sonra işte Rumlarınkini Yunanistan verdi. Evet. Hatta onunla ilgili farklı şeyler de var. İşte S-300 sistemlerini Amerikalılara sattığına ilişkin vesaire başka iddialar da var onunla ilgili.
2: O S-300 bir de bizim F-16'mızı kilitlemişti bir ara. Kilit atmıştı. Evet. Yani aktif olarak.
0: Kullanıyorlar. Dolayısıyla hani Türkiye S-400 konusunda yerden göğe kadar haklıyken ki bu Acet hatırlattı Trump Japonya'daki
3: evet, 2019'da.
0: Oradaki zirvede Türkiye haklı dedi. Söyle yani ya. İhtiyacını karşılamak için aldı. Ve nitekim ya konuştuğumuz meseleler o kadar şey ki yani hani savunma yapmayı gerektirecek bir şey değil. Çok haksız ve uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Türkiye'ye muamele. F-35 konusu aynı şekilde. Türkiye F-35'in orta binlerce parçası Türkiye'de üretiliyor. Oradaki uçaklarımız bitti. Yani ve şimdi bir iddiaya göre tabii belki önümüzde günlerde daha çok tartışılacak. Parasını ödedik. Parasını ödediğimiz uçakları vermiyorlar. Paramızı verin diyoruz. Diyorlar ki sizin uçaklara bakım yapıyoruz. Bizimse verin bize. Bizimse verin. Sizin uçaklara hangar hizmeti ve bakım hizmeti veriyoruz.
1: Dalga
0: o parayla dalga geçer gibi. Yani bizim olan üzerinde Türkiye'nin bayrağı olan yani yapım aşamasında, üretim aşamasında hangi ülkeye hangi ülke için üretiliyorsa uçak. Şöyle değil yani. Efendim size de 5 tane verecektik. Sizi çıkarttık projeden dolayısıyla vermiyoruz değil. Uçak üretilirken Türkiye için üretildi. Üzerinde Türkiye'nin bayrağı var ve o uçakları bir başka ülkeye de vermediler yani. Yani bu şekilde bir
3: peki,
0: şey.
3: Son bir cümle alayım.
0: Dolayısıyla hani F-35 kaçsa işte Kaan motorları ki Mehmet Acet'in açtığı konu çok önemli. Bence de Türkiye'nin en önemli ihtiyacı Kaan motorlarıdır. Gerisini F-35 verirlerse canları sağ olsun. Vermezlerse de canları sağ olsun. Ama
1: hiç
0: biz...
1: de sağ olmasınlar. Öyle demeyin yani.
0: Açıkçası Türkiye'yi yeniden bakın 2002'den bu yana Türkiye herhangi bir ülkeden savaş uçağı almadı.
2: Daha iyisini yapıyoruz dediler yani. Şimdi,
0: bakın en son aldığımız F-16'lardır. Ondan sonra Türkiye herhangi bir ülkeden savaş uçağı almadı. Dolayısıyla bize bugün 5 tane F-35 verip bizi 25 tane daha uçak almak için bekleteceklerse biz motorlarımızı alalım kendi uçağımızı yapalım.
3: Hocam hemen size döneceğim ama şimdi o görüntüler de vardır diye tahmin ediyorum. Havalimanındaki bugün o karşılama görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump. O çok konuşuldu. Özellikle ben de şöyle sosyal medyada baktım. Mesela beden dili uzmanları işi biraz böyle magazinsel boyutu tabii. Mesela şöyle yorumluyorlar.
2: Uçak konuşmuşlar biraz.
3: Evet. Tabii uçak çok konuşuldu zaten. 400 milyon dolar yanılmıyorsam fiyatı da ABD başkanı taşıyan Air Force One.
2: 200 milyon dolar hediye edilmiş. Uçağın değeri 400 milyon dolar da modifiye edilmiş.
3: Evet. Şimdi oradaki mesela görüntülerle ilgili, havalimanındaki görüntülerle ilgili yapılan yorumlar doğrudan göz teması, birbirlerine dönük duruşları, ilişkilerini yalnızca diplomatik çerçevede değil, karşılıklı bir güvene dayalı bir zeminde yürüdüğü. Mesela şimdi şu görüntüler ekranlara yansıyor tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aslında görüntüler bile orada Cumhurbaşkanı Erdoğan tecrübesi, deneyim her şey görülüyor yani. Mesela Macron'da ben o karşılaşmada da çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı merak ettim. Çünkü Macron'un böyle gereksiz bir öne çıkma hamleleri oluyor ama Cumhurbaşkanı Erdoğan komik bir şekilde onu bir düşüyor, evet. Şey yapıyor. Peki şimdi bir de Donald Trump'ın bu küresel meselelere ilişkin sorular da soruldu tabii. Rusya-Ukrayna savaşı soruldu, İran'la ilgili gelişmeler soruldu. Onun sesini rica edeyim ben. Trump'ın küresel meselelerle ilgili mesajları da vardı. Onu bir dinleyelim mi? Onları size soracağım hocam izninizle.
4: Evet, gerçekten Başkan Putin'le gerçekten iyi bir görüşme gerçekleştirdim. Kendisinde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük saygısı var. Uzunca bir süre önce de tekrar görüşmüştük. Başkan Zelenskiy ile de görüştüm. Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki bu anlamda 8. savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu sonlandıracağız. Zaman zaman savaş dediğiniz zaman belki de en beklemediğiniz zaman sona erebilir. Putin'le çok güzel bir görüşme yaptım. Ve yine aslında zaman zaman şöyle diyeyim, sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenskiy ile anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar. Evet, NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik, bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. Ama ben katılmam gerektiğini düşündüm çünkü gerçekten çok önemli bir lider olduğunu düşünüyorum. Türkiye'ye gelmek de çok önemli bir şey bizim için. Ama tabii ki daha önce bize iyi davranılmadı. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülkeler, diğer ülkeleri de tabii Kanada dahil. Biz o ülkelerin halklarını koruduk ve daha önce Sovyetler Birliği olan, şu anda Rusya olan ülkelere karşı bu ülkeleri koruduk. Ben de tamam, sorun değil dedim ama şöyle düşünürdüm. Gerçekten bize destek olmak için çok istekli olurlar diye düşündüm. Ama öyle olmadılar. Birleşik Krallık açısından bakıldığında, ki Başbakan ki hala görevde değil. Biz savaş bittikten sonra size yardımcı oluruz dedi. Ben dedim ki böyle bir desteğe ihtiyacımız yok. Hiçbir desteğe ihtiyacımız yok. Aslında biraz test ediyordum. Bizim yanımızda olup olmayacaklarını görmeye çalışıyordum. Çünkü biz onlara yardımcı olduk ama o mesela İtalya da bizi reddetti. Almanya bizi reddetti. Fransa reddetti. Ve sorun değil bu. Ama neden yüz milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar, biz onlara her zaman destek vermişken.
3: Evet, Trump'ın tespitleri bu şekilde hocam. Hani hem 9. savaşı sonlandıracağız diyor. Diğer 8 savaş hangisi onu bilmiyorum. Net olarak cevap verebilir miyiz? Hani Trump'ın bahsettiği ama.
5: Şimdi.
3: Buyurun, buyurun.
5: Sorun. Yani burada tabii ki biz farkındaysanız şöyle bir şey, bir vazife görüyoruz. Daha doğrusu Cumhurbaşkanımız bunu gerçekleştiriyor. Trump'la NATO arasında bir arabuluculuk yapıyor, değil mi? Böyle bir rol oynuyor aslında ve farkındaysanız aslında NATO'nun patronu Amerika ve Amerika NATO'ya küsüyor. Düşünebiliyor musunuz? Çok enteresan ve arada bir moderatör rolü oynuyor. Fakat biz yine bu rolü oynamamızın temelinde yatan neden şu: biz sürekli Avrupa Birliği'nden dışlandık. Biz gümrük birliğini güncelleyin diyoruz, güncellemiyorlar. Amerika bize deminden beri konuştuğumuz, işte Hüseyin Bey'in söylediği gibi katsa yaptırımları uyguluyor. Ve biz dışlandıkça biz daha çok güçleniyoruz aslında. O yüzden mesela demin Mehmet Bey'e onu sordum. Biz bu arada motorları yapıyoruz değil mi diye. Çünkü biz eğer kanun motorunu yaparsak, biz daha da özerk, daha kendimiz, yani kendi gücüne dayanan bir ülke olarak Türkiye bu kadar örselendikçe daha güçlü oluyor. Ama bunun için de güçlü bir lidere ihtiyaç var. Çok şükür ki Türkiye bu şansa sahip oldu ve diplomasisini de bu şekilde, paralel bir şekilde de çok güzel yürütüyor. Şimdi Avrupa ile yahut da Avrupa Birliği ülkeleriyle Amerika, Trump Amerikası arasında ne problem var? Ben size çok birinci sırada yer alan problemi söyleyeyim. Amerika diyor ki sen artık harcama yapacaksın, savunma harcaması. Tamam, yapacak ama esas zurnanın zırt dediği yer, gidip sen Amerikan teknoloji, savunma teknolojisinin ürünlerini alacaksın. Amerikan şirketlerinden alacaksın ve bu şekilde sen Amerikan savunma teknolojisine de bağımlı olacaksın diyor. Şimdi Avrupa aslında bunu istemiyor. Ve Avrupa sürekli Trump'ı işte aslında çok da çılgın bir, yani

0: kibarca söyleyeyim, çok da kafası yerinde olmayan bir lider olarak görüyor. İran Savaşı'nda söylediği gibi hiçbir şekilde İngiltere bile yer almak istemedi Amerika'nın yanında. İşte Ukrayna Savaşı'nda ben yardım ediyorum ama onlar benimle birlikte hareket etmiyor diyor. Avrupa ile ilişkilerinde sürekli Amerika sorun yaşamasının çok önemli bir nedeni. İşte Venezuela liderini alıyor oradan Amerika'ya götürüyor ve dünyanın sesi çıkmıyor. Şimdi biz öyle bir zamandan geçiyoruz ki çok acayip şeylere tanıklık ediyoruz. Peki Avrupa ne yapmaya çalışıyor? Mesela diyor ki işte Seyfi ilan ediyor. İşte Rearm Europe diye bir program tekrar şey yapıyor. Ondan sonra yine bunun dışında...
1: Orada bir ikili bir şey var hocam değil mi? Yani o SOFA programında... Evet. Hem NATO hem Avrupa Birliği üyesi olan ülkeleri kapsıyor o.
0: Bu o, onu kapsıyor. Şimdi,
1: bizi dışlıyor mesela.
0: Olmayan başka ülkeler var. 32 ülkeden Türkiye dahil bir takım ülkeler var ki aslında
1: Norveç
0: Avrupa
1: mesela,
0: Birliği değil.
1: Avrupa Birliği değil.
0: Ama Norveç, İngiltere ve Kanada kendi aralarında bir güvenlik paktı yapıyorlar. Şimdi geriye ne kalıyor? Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk kalıyor. Bir de Türkiye var.
2: Bir cümle hocam ekledim mi izninizle? Evet. Cumhurbaşkanı bugün onunla ilgili bir mesaj verdi. Kanada Başbakanı ile görüşmesinden sonra bu iletişim başkanlığı paylaştı. Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin Avrupa Birliği'nin savunma girişimlerine dahil edilmesi gerektiğini kaydetti.
0: Çünkü Türkiye konu 2021'de PESCO'ya bir projeyle katılmak istiyor. Avusturya Türkiye'yi reddediyor. Yeterince demokrasi yok vesaire gibi bir nedenle. Şimdi biz aslında diyorum ya sürekli bir şekilde dışlanıyoruz. Fakat Türkiye örselendikçe daha çok kendine güvenen bir ülke olarak sivriliyor. Şimdi Avrupa öyle bir hale geldi ki Avrupa'nın bir çıkmazı var, dilemması diyelim. Bir yanda Amerika'nın hala daha korunmasına muhtaç. Çünkü teknolojisi çekilirse yahut da konvansiyonel gücünü çekecek diyorlar. Diyor 3-0 da bu zaten. Avrupa'dan Amerika konvansiyonel güçlerini çekecek. İşte askerini Almanya'dan 5000 askerini çekeceğini açıkladı. Mayıs mıydı, Mart mıydı hatırlayamıyorum bu yılı. Şimdi peki bazı güçlerini çekecek ama burada yine Amerika ne yapacak? Harcamaları Avrupa'ya yaptırarak aslında kendini çekmiyor. Burada bir nükleer bir güç olarak hala da Amerika Avrupa'da duracak. Ve Avrupa'nın bir yandan buna ihtiyacı var. Bir yandan da kendi gücünü, kendi diyor ki mesela 800 milyon avro harcama sözü veriyorlar birbirlerine. AB üyesi ülkeler bir araya geliyorlar. Fakat bu bir türlü pratiğe uygulanamıyor. Bir parçalanmış bir yapı var. Rusya korkusu var. Savaş kapılarına dayandı korkusu var. Bütün bu faktörler bir araya gelince biz ortaya çıkan tabloda görüyoruz ki Avrupa bir yandan savaş korkusu, Putin'in yayılmacı politikalarının korkusu ve bir yandan da Amerika çekil verirse ne yapacağı? Yani çünkü zamana ihtiyacı, yani şöyle zamana ihtiyacı var. Kapasitesi yok henüz. Amerika olmazsa Avrupa'nın güvenliği için yeterince kapasitesi yok. İkincisi mühimmat teslimatındaki çabukluk, zaman kısalığı var. Buna ihtiyaç var bir savaş olursa ki en biliyorsunuz Putin'in artık şeytanlaştırıldığı ve Avrupa'nın da çok alıcısı olduğu bir figür Putin. Şimdi bu tablo içerisinde Avrupa bu ikisi arasında sıkışmış vaziyette ve bir türlü de bu harcamaları yapamıyor. O yüzden de Trump diyor ki siz bunu yapacaksınız ve siz bunu yaparken de Amerikan teknolojisine bağımlı hale geleceksiniz. İşte burada Avrupa ile Trump Amerikası arasında büyük bir çatışma var. Yani Amerika elini Avrupa'dan çekmiyor ama savaş olursa da sen harcayacaksın diyor. Ve kendi güçlerini daha çok uzak coğrafyaya konuşlandırmak üzere. Bir de şunu söylemek istiyorum. %5 gayri safi milli hasılasının %5'ini harcatacak ya. Bunlar geçen sene Lahey'de söz verdiler yani Avrupa ülkeleri. Fakat bunun %3,5'u direkt bir şekilde harcanacak. %1,5'u bu bir savaş olursa askeri birliklerin nakledilmesi için köprüler, yollar, limanlara harcanacak.

0: Çünkü bu şekilde strata diye bir konseptleri var. Teknolojiler arasında bir uyum olacak. Yani Avrupa'nın teknolojisiyle işte oraya ihraç edilen ve Amerika'nın teknolojisiyle bağımlılık ilişkisi olacak. Ve bir savaş olursa da birlikte hareket edilecek. Yani bu aslında tamamen bağımlılık ilişkisi kurma. Avrupa eğer Amerika böyle yapmazsa Avrupa, başta Almanya, Rusya'ya, Çin'e doğru kayıyor. Çünkü Çin'in dünyada 91 tane limanı var. Bu limanları eğer göz önünde bulundurursak Amerika buralardan Çin'in kendi eski müttefiki diyelim ama yeni hala cebelleştiği müttefikleriyle iç içe geçmiş ilişkiler kurmasından inanılmaz derecede çekiniyor ve bunu önlemeye çalışıyor.
1: Peki şu arkadaşlardan rica edeyim, NATO üyesi ülkelerin bu savunma harcamalarıyla ilgili ledlerimiz vardı. Hani tam değeri gelmişken onları verebilirsek. Peki oradan biz Mehmet Bey'e de dönmüş olalım. Hazır mı arkadaşlar? Peki şimdi NATO ülkeleri savunmaya ne kadar harcıyorlarmış, ona bir bakalım Mehmet Bey. En fazla harcama yapan ilk 14 ülke. Tabii Polonya burada ilk sırada yer alıyor savunma harcaması. Gayri safi yurt içi hasılanın %4,3'ü. Sonra Litvanya, Letonya, Estonya geliyor ama hani bu ülkelerin tabii hani nüfusu ve büyüklükleri de göz önünde bulundurulmalı. Türkiye'de burada 13. sırada. Bir tane daha vardı arkadaşlar, Trump'la ilgili, yine Trump'ın neden bu ülkelere kızdığına dair, yani daha fazla harcama yapmalarını istediği bir ledimiz vardı. Evet, Trump'tan 5 ülke harcama tepkisi. NATO'ya en çok ABD harcıyor. ABD ne kadar harcıyormuş? 999 milyar dolar. Sonra Birleşik Krallık geliyor. Neredeyse 10 katı fazla ABD'nin. 90.5 milyar dolar, Almanya 86 milyar dolar, Fransa 64.7, İtalya 35.2 ve Polonya'da 34.9 savunma harcaması milyar dolar olarak kayıtlara geçmiş bu rakamlarda. Yine bizim aldığımız rakamlar. 2 dakika kalmış reklama, bir siz girişi yapın, yine devam ederiz.
2: Ya şimdi tabii bu niçin NATO 3.0 deniyor? 3. versiyon.
0: Anlamında. Evet, 1-0, yani, 2-0.
2: 2-0. Şimdi evet. 1-0 dediğimiz kuruluşundan Soğuk Savaş'ın bitimine kadar gelen süre var. Sonra 2-0, Sovyetler'in dağılmasından günümüze kadar gelen bir süreç.
1: Şimdi
2: yeni bir versiyona geçiyor. Bunun da tabii Siklet Merkezi'nde biraz önce değerli hocam çok güzel bir şekilde anlattı. Avrupa'nın NATO içerisindeki pozisyonuna yeni bir tanım geliyor artık. Yani Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'nın üzerindeki bu güvenlik şemsiyesini belli garantiler almak kaydıyla sürdürme niyetini belli etmiş durumda. Bu garantilerde Amerika'nın üzerindeki bu yükün Avrupa tarafından alınması. Bir de tabii aynı zamanda burada Amerikan teknolojisi savunma silah sanayinden alınması, tabii, kullanılması gibi bir şart da var.
0: Şart var.
2: 800 milyar avroluk bir fon var orada, değil mi? Ayrılan Avrupa Birliği'ne. Bunun aynı zamanda Amerikan işte silah sanayinden tedarik edilmesi gibi bir niyet, bir arayış da burada söz konusu. Yani şöyle, Trump hep artık bu biliyoruz ne yapmak istediğini, nerede durduğunu, bir dünya jandarmalığı mevcut haliyle Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınabilir görmüyor. Onun kafasında yeniden büyük Amerika projesi var. Ama Orta Doğu'ya bakışı da böyle.
0: Hocam sözünüzü kesiyorum. Evet, çok tamam. Üzüldüm ama dökme suyuyla değirmen dönmez derler ya. Şimdi Amerika dökme suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyor.
1: Peki o zaman şu cümleyle araya gidelim. Sizinle devam edelim. Saat başında görüşmek üzere.
2: Estağfurullah.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki adımı Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kol'la Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
2: Sabahın karanlığından akşamın karanlığına çalışıyoruz. İyisini hak ediyoruz. Kendi evimizi alalım diye tasarruf ediyor, hesap yapıyor, iyisini bekliyoruz. Her şubesinde finans uzmanları faizsiz finansmanı sana şeffaflıkla detaylıca anlatmaya hazır. Arabanı, evini en doğru çözümlerle al diye Türkiye'nin iyi finansçıları artık seninle.
3: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin güneş kremini süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan.
4: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli.
5: Yayladan geldi belli.
6: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Yayladan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim. Çeşit çeşit olmasından belli.
5: Yayladan geldi belli.
7: Geleceği düşle. Sınır koyma hayallerine. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin kulaklıkları süper indirimlerle alma zamanı. Üstelik net %10 hepsi para kazan. Hepsi burada, hepsi
1: bu. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
3: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
4: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
5: Türkiye'nin ve dünyanın nabzını tutuyoruz. Haberin temposunu 24'te yükseltiyoruz. Bizim için haber sadece bilgi değil, bir sorumluluk. Yalnızca haber vermiyor, güvende inşa ediyoruz. Biz bu bilinçle bugün de dersimize iyi çalıştık. Sizi 24'de bekliyoruz.
1: Pelin Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de 24'te.

0: hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Arabanı arabam.com'a, değerinde çek sat.
2: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
3: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Tüm sene çekiyoruz.
8: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türksel gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türksel.

0: Aile şu da hemen söz tekrar size bırakayım. Hocam da bir ekleme yapmıştı bu arada orada, güzel bir eklemeyle.
1: Şimdi tabii NATO'nun Ankara zirvesinin tarihsel boyutundan bahsediyorduk. Bir Türkiye açısından hem ev sahibi olması hasebiyle hem de Amerika ile NATO'nun Amerika dışında kalan üyeleri arasında bir köprü vazifesi görev, bir arabuluculuk misyonu da aynı zamanda üstlendiği için bu zirveyle birlikte bir tarihi, bir nitelik kazanmış oldu bu NATO zirvesi. 3-0 konusuna gelmiştik araya gitmeden evet, önce.
2: Size şimdi beni yolda buraya getiren şoför bey dedi ki hocam bu 3-0 ne, 5G gibi bir şey mi dedi. Dedim ben o kadar çok konuşuluyor televizyonlarda herkes 3-0. Ama bu 3-0 nedir yani?
1: Yeni bir faz, yeni bir versiyon NATO'nun misyonu. Hani tekrar edelim belki.
2: Bunlar dönemleri böyle
0: kuruluşundan soğuk savaş dönemine kadar dediniz.
1: O döneme kadar bir gelen bir misyonu var NATO'nun.
0: 1-0.
1: 1-0 denilen o, yani komünizmi tehdit olarak, Sovyetler Birliği'ni tehdit olarak gören, bütün bu motivasyonunu, konsantrasyonunu ona göre ayarlayan bir NATO var.
2: Ama burada sözünüz yine çok özür dilerim.
1: Estağfurullah, ben böyle ama sohbet Amerika, halinde konuşmayı da severim.
2: Ben de öyle severim sizi de ama çok ayıp oluyor.
1: Yok, estağfurullah.
2: Batı bloğuna üye bütün ülkeleri savunma harcamalarını üstlenen bir Amerika var değil mi?
1: Tabii.
2: Yani Sovyetler Birliği düşman, ona karşı da bir şemsiye oluşturuyor.
1: Oluşturuyor aynı zamanda Avrupa Birliği'nin, Avrupa ülkelerinin bu refahının arka planında savunma sanayini, silaha, evet, para harcamak zorunda kalmamaları.
2: Onlar da ekonomilerini geliştiriyorlar tabii, değil mi hocam?
1: Aynen o şekilde. Yani o refah toplumuna biraz Amerika sayesinde. Amerika da diyor ki sen benim sayemde bu refahı elde ettin. Evet. Koruyorsun.
2: Koruyorum. Bu ziyade Batı Avrupa
3: sen yatırımlarını başka yere yapıyorsun.
1: Ben bu konu açıldığı zaman Japonya'ya da benzer bir yaklaşım var. O az önce zikrettiğim o G20 zirvesi 2019'da yapılırken Trump Washington'dan hareket etmeden önce bir açıklama yapıyor. Diyor ki Japonlar bir savaşa girerlerse biz de mecburen onlarla birlikte bu savaşa girmek zorundayız.
2: Bu 1-0'da Japonya da var içinde.
1: Ama tabii,
2: Avrupa ve Japonya.
1: Ama biz bir savaşa girersek diyor Trump, Japonlar Sony televizyondan bizim savaşımızı izleyecekler diyor.
2: Ama orada da şöyle haksız Mehmet Bey. Çünkü siz Japonya'ya ordu kurdurtmadılar ki, bakın Shinzo Abe öldürüldü. Evet. Japonya'da bir ordu kurmak istedi. Shinzo Abe'yi çat diye öldürdüler. Yani şunu söylemek istiyorum. Amerika onlara ordu bile kurdurtmadı. Batı Avrupa'ya da aslında savunma harcaması yaptırmadan o şekilde bağladı
1: ben
2: kendine.
1: Ben bunu hani hakkaniyetli, adil bir şey olduğu için söylemiyorum. Ben bu Trump'ın bakışı bu.
2: Bakışı bu.
1: Bakışı aslında bu. Sen diyor yani burada biz seni koruduk ama sen korurken bunu silaha bir para harcamadığın için başka teknolojiyle elde ettin, gelişmelerle sen refahı elde ettin. Bir de bu anlaşma biçiminde bir problem var. Ben seni korumak zorundayım ama sen beni korumak zorunda değilsin. Buna getiriyor. Yani buradan bir tabii
2: bu bir
1: sıkıştırıyor.
2: Dönemi.
1: Shinzo Abe dediniz hocam. Mesela şöyle bir şey olmuştu ilk döneminde. Beyaz Saray'a gidiyor Shinzo Abe. Bazı toplantısı sırasında Shinzo Abe Japonca konuşurken Trump kulaklık takmıyor.
2: Bunu hatırlamıyorum.
1: Sebebi sorulduğunda daha da kötü. Hani özür kabahatinden büyük derler ya. Ne diyeceğini zaten biliyordum diyor. Şimdi şeyde o zaman da şansölye Merkel'le tokalaşma şeyini reddetmişti. Böyle yan yana otururlarken hatırlarsanız.
2: Bir de bir fotoğraf vardı, hatırlıyor musunuz? Şöyle oturuyordu Trump birinci döneminde. Bütün Avrupa liderleri abanıyordu şey masaya böyle.
1: Evet, üzerine o yeni doğru. Daha.
2: Birinci dönemindeydi. Birinci evet.
1: Hayır, bir de geçen bir daha oldu.
2: Bir daha oldu. Bu
1: Beyaz Saray'da kendi
3: koltuğu toplamıyor.
2: Hepsi karşısında memur gibi. Evet.
1: Şimdi dolayısıyla ya böyle konuşunca daha da iyi oluyor. Bence hani sizi getiren kaptan pilot da herhalde daha iyi anlamıştır şimdi bizi izliyorsa.
2: Güzel bir soru, haklı bir soruydu. Evet. O yüzden.
1: Yani o dönem işte Sovyetler Birliği tehdidi. Bir NATO'nun o dönemki misyonu oydu. 1990'a kadar gelene kadar. Sonra kendine yeni tehdit, hatta bu tehdit algısı içerisinde yeni tehdit, yeni düşman İslam'dır diye bir şey de gelişti bir ara. Buna göre bir pozisyon almaya çalışanlar da oldu.
2: Bu da 2-0 döneminde.
1: Bu da 2-0 dönemi. Yani 90'dan bugüne kadar kaç sene geçmiş? işte

0: 36 sene geçmiş. Şimdi bunu Amerikalılar nitelendirdiği için bu tabii önemli. Tekrar yeni bir format atılıyor. Yeni bir faza geçiliyor.
1: Yani.
0: Evet. Ve bu formatı da Amerika atıyor. Burada işte

0: taşta iki kuş vurmak tabirini biraz daha böyle bir taşta kuş katliamı yapmak diyorum. Bir tüccar mantığıyla tabii burada hareket ediyor Trump. Korkutarak istediğini elde etmeye çalışıyor. Burada da yani bayağı bir mesafe kat etti bu konuda. Bunun tabii Türkiye açısından burası bence çok önemli. Önemi nedir yani bu NATO 3.0? Bizim için ne ifade ediyor? Bu soru çok önemli. Ben bunu biraz şöyle yorumluyorum. Öncesinde özellikle 1.0 olduğu dönemde NATO'nun ileri karakolu olarak Güneydoğu cephesini korumakla görevli bir kanat ülkesi olarak görülen ve kendi rolüyle değil verilen rolle hareket eden bir Türkiye vardı NATO içerisinde. Verilen misyon buydu. İleri karakol dediğim nöbet tutuyordu ve dediğim gibi hani verilen görevleri yerine getirmesi istenilen bir ülke pozisyonundaydı. İmkanlar da yani bizim hani bir dönem hani bunu Ergün Saygun dedi ya hani artık utançla karşılıyorum diye hibelerle işte askerlerin giydiği botlar bile Amerika'dan geliyormuş bir dönem. Şimdi bunları tabii çok aştı Türkiye. Bunları şimdi gelinen noktada daha göz hizasında bir ilişki biçimi Türkiye açısından. Daha merkezi bir konumda ama hani tabir yerindeyse o ileri karakol verilen görevi, verilen rolü oynamakla yetinen bir Türkiye yerine NATO'nun geleceğinde kendi rolünü ortaya koyan bir Türkiye'ye evriliyor. Ve muazzam bir fırsat penceresi açılıyor. Öncesinde tehdit algısı ön plandaydı. Şu anda fırsat algısı ön planda Türkiye açısından. Ben bunu görüyorum. Tehdit algısı şudur. Yani kuruluş deklarasyonu zaten şeydir. Yani belli garantiler, belli taahhütler karşılığında belli garantilerin elde edilmesi. Şimdi biz senin güvenliğini garanti altına alıyoruz. Garanti ediyoruz. Sen tamam burada rahat ol. Biz seni koruyacağız. Ama neyin karşılığı? Şimdi ben mesela Türkiye'nin yakın tarihini bu belli taahhütler karşılığı belli garantilerle çok yakından ilişkilendiriyorum. Darbeler dönemini, darbelere giden dönemleri, her 10 yılda bir ya darbe ya da muhtıra, bunların hepsi Türkiye'nin NATO tarihiyle özdeş hikayelerdir. Tehdit algısı ve dediğim gibi belli taahhütler karşılığı bir belli garantileri. Yani koruyorum seni ama bunun karşılığında da belli şeylere sineye çekeceksin. O sineye çektiklerimiz bu tarihsel hikayeyi ben böyle görüyorum. Şimdi fırsat algısı dediğimde şu Avrupa'nın işte bu yeni 3.0'da silahlanmaya ihtiyacı var. Burada Türk teknolojisi, Türkiye'nin savunma sanayi burada ciddi olarak devreye giriyor. Bu savunma sanayi tabii 3-5 projeden ibaret değil. Yani 100 binden fazla kişinin istihdam edildiği, 1400 civarı projenin sürümde olduğu, işte ihracatı geometrik bir şekilde artan, yani 10 milyar doları da aştı geçen sene biliyorsunuz. Şimdi bu kapasitede yararlanmak isteyen bir sürü Avrupa ülkesi var. Fırsat penceresi dediğim, daha göz hizasında dediğim, perspektif burası esasen. Yani muazzam bir fırsat penceresi burada açılıyor. Yeter ki iyi değerlendirilsin. Yeter ki içeride böyle tökezleyecek, tekrar içimize kapanacak bir takım gelişmelere maruz kalmayalım. Bu yönüyle ben NATO'nun bu yeni yönüne, rolüne bu Trump anı, Trump momenti diyorlar buna. Trump döneminin getirdiği avantajları da dikkate alarak Türkiye açısından bir fırsat dönemi olarak, fırsat algısının ön planda olduğu bir dönem olarak
1: görüyoruz.
0: Son cümlem şu olsun. Yani Amerika açısından da daha önce Türkiye'ye bakış NATO dönemindeki bakışla paraleldi. Yani Türkiye'yi sınırlayan, kendi iç meseleleriyle uğraşan, kendi iç meselelerini büyüten, kışkırtan, fay hatlarını sürekli böyle hareketli halde tutan bir Amerikan bakışı vardı. Türkiye'nin enerjisini içeride tüketen bir yaklaşıma destek veren bir Amerikan yaklaşımı vardı. Şimdi Türkiye'nin kendi nüfus, yumuşak gücünü kullanabileceği nüfus sahasında

0: bu nüfuzu kullanmasından rahatsızlık duymayan, bundan yararlanmaya çalışan bir Amerikan perspektifi var. Suriye'deki kazanımlar bununla alakalı mesela. İşte belki bunu Irak'ta, diğer bölgesel konularda da bunu göreceğiz. Burada da yine müthiş bir, muazzam bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum ve yine bu içeride biz eğer başka böyle küçük hesaplarla ya da başka şeyler, sebeplerle biz bu fırsatı kaçırmadığımız takdirde çok önemli kazanımlar Türkiye'ye getirecek bir fırsat penceresi burada var. Bu, yani Türk-Amerikan ilişkilerindeki bu yeni süreçte NATO'daki bu yeni konumlanma arasında da böyle bir paralellik görüyorum.
1: Şimdi arkadaki LED'i arkadaşlar tekrar verebilirlerse Hüseyin Bey'e geçerken ondan da şu oturduğumuz yerden de olsa bahsedelim. Türk savunma sanayinin NATO üyelerine ihracatını gösteriyor Sayın Likoğlu. Yani zaten 10 milyar doların üzerinde, yani yaklaşık 11 milyar dolarlık bir ihracatımız var. NATO üyesi ülkelere yapılan ihracatta 6,2 milyar dolar. Toplam savunma ihracatının %57'sine tekabül ediyor bu. 178 ülkeye bu arada savunma ve havacılık ürünü ihracatı gerçekleştiren bir Türkiye'den bahsediyoruz. Şimdi Mehmet Bey ve hocamız hani NATO 3.0'dan bahsettiler. Hani Türkiye 3.0 dersek bu süreci bir maç gibi,
0: NATO 3, Türkiye 0 gibi.
1: bu süreci belki bir maç gibi görürsek, Türkiye hani bugüne kadar hep rol oyuncusu şeklinde sahaya işte giren, rolünü yapan ve çıkan bir oyuncu gibi, basketbol maçı gibi düşünsek, ama şimdi oyun kurucu gibiyiz artık. Yani oyunu kuruyor ve kimin belki de ne yapacağını tayin eder hale gelmiş durumdayız. Yani rol ülke olmaktan oyun kurucu ülkeye geçmiş gibiyiz.
0: Savunmadan evet. Forvete mi?
1: Gibi.
2: Yani aslında ilk bölümde de yani Ankara'daki zirvenin anlamı niye bu kadar önemli derken tam da aslında Türkiye işte 70 74 yıllara 1952'de şey yaptı, üye
3: 74
2: olduğumuza
3: sene.
2: Göre 74 yıllık NATO üyeliğinde herhalde en güçlü her anlamda, yani politik anlamda da, askeri anlamda da, savunma sanayi anlamında da en güçlü döneminde, yani belki de 36. zirve Türkiye açısından çok farklı bir zirve olarak karşımıza çıkıyor. Hem Ankara'da yapılıyor ve hem Türkiye'nin, tam da az önce gösterdiğiniz gibi, Türkiye'nin 11 milyar dolarlık savunma sanayi ihracatı var. Bunun neredeyse %60'a yakını
1: NATO üyeli.
2: NATO üyesi ülkeler işte. Son olarak Romanya'ya gemi verdik. İşte İspanya ile Hürjet anlaşmalarımız var. Aynı şekilde mühimmat konusunda Türkiye çok önemli bir üretici. Yine Baykar'ın Avrupa İtalya ile ortaklığından kaynaklanan farklı bir insansız hava aracı temini, bütün bunlara baktığımız zaman Türkiye NATO'nun sadece bir üyesi değil. Evet, Türkiye bu zamana kadar daha edilgen bir ülkeydi NATO içerisinde. İşte birileri senaryoyu yazıyordu. Türkiye'de o yazılan senaryoya uygun bir oyun sergiliyordu.
1: Sergiliyordu.
2: Şimdi Türkiye senaryonun yazımına müdahalesi var, katkısı var. Ve bu senaryonun nasıl oynanacağına ilişkin de söyleyecek sözü var. Bu açıdan baktığımız zaman bu noktaya nasıl geldi sorusu, bir kere kendi savunma ihtiyacınızı kendiniz karşılamazsanız bağımlı hale gelirsiniz. Yani Türkiye özellikle pandemiden bu yana, daha doğrusu dünya pandemiden bu yana şöyle bir şey yaşıyor. Kendi kendinize yetemiyorsanız
1: Tabii.
2: işiniz kriz durumunda işiniz zor. İşte bu pandemide maske üretemeyen ülkelerin yaşadıkları, işte ilaç üretemeyen, tedaviyi sağlayamayan ülkelerin yaşadıklarına baktığımız zaman bunu çok net bir şekilde gördük. Tabii pandemiyle birlikte bir şey daha gördük. Sadece ilaç, sağlık açısından değil, dünyada tedarik zinciri durdu. Yani sadece sağlık ihtiyacınız değil, gıda ihtiyacınız, giyim ihtiyacınız vesaire anlamında da eğer kendinize yetemiyorsanız kriz durumunda ciddi sıkıntılar yaşayacaksınız. Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra bir kez daha görüldü ki Türkiye bunu terörle mücadele sürecinde defaatle yaşadı. Yani nedir? Türkiye terörle mücadele ederken işte Almanya gizli açık ambargo uyguladı. Efendim bir başka ülke benim silahlarımı kullanamasın dedi. Bir başka ülke işte bizim ihtiyaç duyduğumuz mühimmatı vermedi derken Türkiye zaten yıllarca bu sıkıntıyı yani daha geçmişe gidip Kıbrıs Savaşı'nda Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarımıza baktığımız zaman görüyoruz ki kendi kendinize yetemiyorsanız, kendi savunma ihtiyacınızı karşılayamıyorsanız savaş anında, çatışma anında, kriz zamanında maalesef büyük zorluklar yaşıyorsunuz, büyük sorunlar yaşıyorsunuz. Şimdi Türkiye özellikle 15 Temmuz yani bugün 7 Temmuz bir hafta sonra 15 Temmuz'un yıl dönümü 10. yıl dönümü. Türkiye özellikle 15 Temmuz ihanet kalkışmasını bastırmasının ardından Fethullahçı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere devletin kritik yerlerindeki elemanlarının tasfiyesinden sonra her anlamda tam bağımsızlık yolunda ciddi adımlar atmaya başladı. Bunların başında da şüphesiz savunma sanayi geliyor ve bugün Türkiye savunma sanayinde kendi ihtiyacını yani millilik oranını %80'lere kadar taşıyamış bir ülke olarak karşımızda duruyor. Aynı zamanda savunma sanayi ihracatımız her yıl katlanarak artıyor. Ve bu ihracatımız deminki görselde olduğu gibi NATO ülkelerine ihracat yapabiliyoruz. İşte birinci bölümde ne konuştuk? İşte Kaan'ın motorları konusunu. Şu anda herhalde Türkiye'nin savunma sanayi konusunda en çok ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin başında şüphesiz savaş uçakları geliyor. Çünkü Türkiye uzun zamandır savaş uçağı temini konusunda sıkıntılar yaşıyor. İşte son olarak Amerika Birleşik Devletleri ile F-16'lar konusunda bir mutabakat varıldı ama hala o konuda bir ilerleme sağlanmadı. Yine İngiltere ile Eurofighter konusunda bir mutabakat sağlandı. İşte Katar ve Umman'dı sanıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Oradan bazı uçaklar gelecekti. Sonra İngiltere'den gelecekti. Tabii o konuda da henüz uçaklar gelmedi. Belki teknik olarak bir takım şeylere ihtiyaç var ama henüz gelmedi. Dolayısıyla Türkiye'nin savunma sanayi konusunda en çok ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin başında uçak geliyor. Ve Türkiye yani 2017'den bu yana kendi savaş uçağını yapmak konusunda çeşitli gayretleri, girişimleri işte İngiltere ile bir takım ortaklıklar vesaire söz konusu oldu. Ama orada da bir ilerleme sağlanamadığı için işte Milli Muharip savaş uçağı diye başladığımız ve son olarak işte adını koyduğumuz ve Kaan olarak işte test uçuşlarını yapan bir uçağımız var ve bu uçağın seri üretime geçmesi için çok acil motora ihtiyacımız var. Bunun da temini konusunda hem Amerika hem de bildiğim kadarıyla Güney Kore ile de görüşmeler devam ediyor. Biz kendi uçağımızı yaptığımız zaman o %80 dediğimiz yerlilik belki %90-95'lere çıkacak. Bu da Türkiye'yi NATO içerisinde çok daha farklı bir konuma getirecek. Avrupa bu konuda bir ortak uçak projesi vardı. Geçtiğimiz günlerde o da rafa kalktı. Yani Avrupa'da Almanya, İngiltere, Fransa sanıyorum ortak bir uçak yapımı konusunda yani 5. nesil uçak konusunda bir projeler vardı. O da rafa kalktı. Yani devamını getiremediler.

0: Türkiye kan konusunda ısrarlı. Türkiye bunu başardığı takdirde herhalde işte Amerika, Çin ve Rusya'dan sonra 5. nesil uçağa sahip olacak 4. veya 5. ülke olacak. Bu da işte Türkiye'nin bu zirvede ne kadar önemli bir ülke olduğunu göstermesi açısından önemli. Şu anda yarın zirvede konuşulacaklar arasında zaten NATO'nun savunma ihtiyacının nasıl karşılanacağına, kimler karşılayacağına, neler yapılacağına ilişkin ana konu bu zaten. Dolayısıyla yarın zirveden sonra yapılacak açıklamalar Türkiye'nin bu konuda nerede olduğuna ilişkin çok daha net bir şekilde durumu ortaya çıkacak. Türkiye 32 NATO ülkesi arasında çok iyi bir yerde olduğunu söylemek mümkün. Yarın bu belki resmen ilan edilmiş olacak. Bunu başardığımız takdirde NATO içerisinde hem sözümüzün karşılığı olacak hem de ağırlığımız daha da artmış olacak.
1: Peki hocam, şimdi siz notlar da aldınız ara ara, şimdi onları evet, sizden rica edeceğim, bize anlatacaksınız ama bir yandan da tabii hani bu zirve hangi dengeleri ya da dengeleri nasıl değiştirebilir onu da merak ediyorum. İşte Ukrayna-Rusya savaşı bir yandan devam ediyor, işte ABD-İran gerilimi, diğer meseleler, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sözü vardı, hep onu ben de sıklıkla tekrarlıyorum, hani her yeni sabaha farklı bir belirsizlikle uyanıyoruz, evet, ifadesi. Bu zirveden hani tabii ki Türkiye için önemi, Türkiye'de düzenlenmesi, bunlar çok önemli ama hani genel olarak baktığımız zaman hani tarihi olarak nitelendirmemizin sebepleri neler? Yani ne gibi sonuçlar çıkabilir burada?
2: Yani Kahraman Bey, biraz evvel o yüzden söyledim. Dökme suyuyla değirmen döndürmeye çalışıyor Amerika. Bundan da neyi kastettim? Kendisi ve müttefiklerini kendine bağlayarak aslında Soğuk Savaş dönemine benzer bir sistem dizayn etmek istiyor ama bu şu andaki konjonktürde çok zor. Hakikaten çok zor. Niye diyecek olursanız, yani Türkiye hatırlarsanız hemen NATO'dan zirvesinden önce, yani 16 Haziran'da bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Fidan Rusya'ya bir ziyarette bulundu. Ve tam da o sırada Evian'da şey vardı, G7 zirvesi vardı. Biz o esnada da Şoygun, tabii ki öncelikle Putin olmak üzere, Fidan herkesle konuştu. Yani bütün Rusya'nın en önemli top isimleriyle masaya oturdu. Yani Putin'le de fotoğraf verdi bizim Dışişleri Bakanımız. Şimdi bunlar aslında tesadüf değil ve sanıyorum siz benden daha iyi bilirsiniz. Tamam. 2 gün mü sürdü gezi? 3 gün mü?
3: Tabii 4 gün sürdü.
2: 4 gün sürdü. Ha, bakın ben bunu atlamışım. Şimdi o kadar nadirdir ki bir Türk Dışişleri Bakanı Rusya'ya gidiyor ve 4 gün süren bir ziyaret yapıyor. Şimdi Erdoğan onu yolluyor, Fidan'ı oraya. O arada da Evian'da bir G7 zirvesi yapılıyor. Şimdi bu nedir biliyor musunuz? Şimdi çok enteresan şeyler oluyor. Bunu niye söylüyorum? Türkiye aslında bir mesaj veriyor. Yani ben NATO zirvesini burada Trump'la el ele kol kola Türkiye, ama bakın Erdoğan'dan başka bir lider dünyada yok. Hem Trump'la hem de Putin'le ilişkileri olumlu şekilde sürdürebilsin. Hem Pezeşkiyan'la hem Trump'la ilişkileri olumlu. Hem Zelenski'yle hem Putin'le ilişkileri olumlu. Şimdi burada baktığınızda Türkiye diyor ki ben ortada yer alıyorum. Şimdi biraz evvel Soğuk Savaş'ın bitmesiyle birlikte dedik Amerika ne yaptı? Şimdi aslında Türkiye jandarma rolü de derdik biz, yazılarımızda da kullandık Soğuk Savaş'ta. Türkiye çok telaşlandı. Çünkü silahları çekmeye başladı Amerika müttefiklerin topraklarına. Çünkü Sovyetler Birliği çöktü. Türkiye bu silahlar çekilirse ve bana bir saldırı olsa ben ne yaparım diye telaşlandı. 90'ların başında, 92 yılında kanat ülke olarak. Şimdi bir kısmını bıraktı Amerika Türkiye'de ama şimdi gelinen noktada bir 30 yıl var tabii ki arada ama yine de ben biraz evvel 2004'ten günümüze kadar olan dönemi de kattım. Bakın şu son yıllarda Türkiye o kadar farklı bir mecraya girdi ki, yani özellikle savunma alanında Dışişleri Bakanımızı Putin kabul ediyor. Aynı masaya karşılıklı oturuyorlar ve

0: O arada da Batılılar toplantı yapıyor. Şimdi bu bizim Batı ile olan ilişkilerimiz çok çetrefilli. Anlatması, açıklaması da çok zor. Biz bu NATO zirvesini yapacağız. Türkiye çok ön planda. Bu arada Güney Kıbrıs Rum yönetiminde sanki bir Gazze Barış Kurulu yapılıyormuş gibi görüntüler veriliyor. Yani akıllara ziyan bir şey. Hemen bunu dışları açıkladı. Bu yok böyle bir şey dedi. Yani ne Türkiye böyle bir şeye katılır elbette ki, hem de Güney Kıbrıs Rum yönetimi böyle bir toplantı olup da buna katılması imkansız. Bakıyoruz Netanyahu çıldırıyor. İşte Kaan'a motor verilir mi, F-35 verilir mi? Yani şunu söylemek istiyorum. Müthiş de bir İsrail, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan cephesi var karşımızda. Bir Trump ABD'si var ama bir de Putin'in hemen bu zirvenin biraz öncesinde bizim dışişleri bakanı. Çünkü Putin öyle dışişleri bakanlarıyla falan oturmaz. Yani bunun bir denklik şeyi vardır diplomaside. Demek ki sonra Putin biraz evvel siz de gösterdiniz, teşekkür etti Türkiye'ye. Bu Ukrayna Savaşı'ndaki Türkiye'nin arabuluculuk rolü.
1: Trump'ın ifadesi değil mi?
0: Trump söyledi bunu bakın. Pezeşkian da teşekkür etti Türkiye'ye. Belki evet Uman'da yapıldı müzakereler, işte Pakistan çok işin içindeydi ama Pezeşkian dedi ki Türkiye bu süreçte bize çok destek verdi. Şimdi ben bu örnekleri niye veriyorum? Evet biz NATO'ya önemli bir üyesiyiz. Biz bir sürü şimdi savunma sanayi forumunda anlaşmalar yapacağız. Bunlar bizim nasıl bir görüntü veriyor? Batı'ya tam olarak angajeymiş gibi ama değil. Yani bunun ötesinde Türkiye çok taraflı bir dış politika izliyor. Bunu da kabul edelim. Ve bunu ister istemez her ülke yapacak. Yani biz artık soğuk savaş, hatta 90'lardaki gibi Amerika'ya commitment olan, angajı olmuş bir ülke ben olacağını düşünmüyorum. Biraz evvel söyledim, denizlerde bu çok devam edecek, bu çatışma alanları. Çin 91 limanı boşuna almıyor, kiralamıyor. Hayfa'yı bile modernize edecekti. İsrailler verecekti de Amerika engelledi. Ha, kaç yılıydı hatırlayamıyorum. Çok da eski yıl değildi sanıyorum. Ama gelinen noktada Türkiye aslında biraz Avrupa Birliği'ne kafa tuttu. Şio'ya gireyim dedi. İşte BRICS'e üye olacak mıyız vesaire. Ama şu andaki konjonktürde NATO gibi başka bir savunma bazında bir organizasyon, yani birlik demeyeyim, tartışılsa da yine de bir NATO var. Ve Türkiye tabii ki bunun içinde yer alacak. Ben hep derslerde şunu söylerdim Kahraman Bey. Türkiye NATO'dan korunmak için NATO'nun içine giriyor aslında. Yani NATO üyesi ülkeyle. Tek dişi kalmış canavar dediğiniz Mehmet Akif Ersoy'un Batı medeniyeti. Biz başka bir canavar görmedik şimdiye kadar bu süreçte. Rusya da bir canavardı tabii ki de. Milli mücadele Rusya'ya karşı verilmedi yani. İngiltere'ye karşı verildi.
2: Ben bir tereddüde düşmüştüm hocam. Baktım şimdi kendimi düzelteyim. İki gün. 16-17 Haziran.
0: İki gün diye hatırlıyorum evet, ben de ama yine de insan yanlış kalıyor.
2: Benim zihnimde yanlış kalmış.
0: Ama siz de yanlış bir şey söylemediniz galiba. O 4 gün planlanıp 2 gün yapıldı diye tahmin ediyorum. Ya da 3 gün planlandı.
3: Şunu ziyaret.
2: Bak evet evet. Yani bak, 2 gün 16-17 Haziran diye yazılı metne biz
0: evet
2: tabi olalım. Yani.
0: Tabii ama 2 günde az bilgi, mı hocam? Yani
2: maddi bilgi hatası yapmamak lazım. Kendi adıma söylüyorum bunu.
0: Anlıyorum. Ama 2 gün de az değil,
2: değil
0: ki.
2: Tabii, tabii.
0: Yani 2 gün de önemli.
2: O dediğiniz çok önemli. Orada Rus devlet sistemi içerisindeki bütün kritik aktörlerle
0: görüştü. Şimdi 2 tane görüştü. Daha aktör vardı. Onunla da görüştü ama adları gelmiyor aklıma.
2: Ben geçen sene gitmiştim o şeyde. Yine benzeri bir şey. Mayıs'ta olmuştu. Mayıs 2025'te orada takip etmiştim. O zaman şunu demişlerdi.
0: Orası dediğiniz Moskova'da mı?
2: Moskova'da. Putin Moskova'ya gelen bazı yabancı ülkelerin liderleriyle de görüşmezmiş, görüşmemiş yani bazen.
0: Putin hatırlamıyor musunuz? Macron'a nasıl bir masada oturttu?
2: Tabii tabii. Yani dolayısıyla o şey önemli bir şey yani.
0: Tabii. Türkiye'de. Bilmem ne kadar metre uzunluktaki masanın ötesine oturttu
2: pandemi
0: Macron'u.
2: Şimdi şeydi, neydi o? Sosyal mesafe.
0: Hiç olsun.
3: Biraz, biraz fazla mesafe.
0: Putin'in bir dışişleri bakanıyla bu kadar yakın mesafeyle masada oturması hakikaten çok enteresan bir şey. Bu da neyi gösteriyor? Putin için de Türkiye

0: çok önemli. NATO'nun Wider Black Sea Strateji diye bir daha geniş Karadeniz stratejisi var. Şimdi biz bu Wider Black Sea Strateji dedikleri Karadeniz orta koridor o açısından Türkiye'nin önemini hem Avrupa Birliği hem Amerika sürekli vurguluyor. Bunlar da niçin? Hem Çin'e karşı durabilmek için hem de Rusya'ya karşı durabilmek. Rusya eğer Karadeniz'de Türkiye'yi Amerika'ya kaptırırsa onun için hiç kabul edilemez bir şey. Yani çünkü siz 2014'te durdursaydınız o zaman. Bunlar Kırım'ı ilhak ettiler. Şeye de neydi Azak denizine de
1: Körfezi.
0: O körfezine de şey yaptılar, köprü yaptılar. Köprünün adı neydi? Ne kadar bildiğimiz bir şey gelmiyor aklıma. O köprüyü ne çok bombaladılar bu Ukrayna Savaşı'nda. Evet. Ruslar her seferinde yaptı. Kerç Boğazı.
1: Aynı zamanda
0: köprünün adı da Kerç. Bir anda geldi aklıma. Yani bitirdim, tamam.
2: Yok. Varsa son bir cümle alayım. Artık son 15 dakikamız Mehmet Bey'le Hüseyin Bey'e vereyim süreleri. Yani aslında soracak tabii çok soru var ama... Hani zirveden neler çıkacak biraz belki onu konuşmak lazım. Mesela örneğin işte Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili ne olabilir, ne bekliyorsunuz?
3: Ya bir defa Kahraman Bey, şimdi değerli hocamın ifade ettiği bu çok taraflı dış politika Türkiye'nin, not aldım buraya. Bu Türkiye açısından bir zorunluluk, bir mecburiyet. Bunu yapmadığınız zaman Ukrayna durumuna düşersiniz.
0: Tabii.
3: Zelenski durumuna düşersiniz. Şimdi bir Karadeniz meselesi yine hocamın zikrettiği. Orada şöyle bir tehdit algısı var. Yani şimdi Rusya'nın geleneksel, yani 2. Dünya Savaşı sonrası özellikle tehdit algısı kendi batısına dönük. Yani Baltık ülkelerinden başlayarak Berlin'e kadar gelen hattı kendi tehdit algısı içerisinde hayati bir yerde görüyor Putin. Ukrayna ile başlattığı savaşta da, o savaşı başlatmadan önce 2021 Temmuz ayında böyle 45 sayfalık bir doktrini yayınlanmıştır. Putin orada açık açık anlatıyor zaten bunları. Şimdi bir müttefik diyoruz, bir de müttefik tehdidi diye bir kavram var. Profesör Doktor Mehmet Şahin, kulaklarını çınlatalım. Bu tabir onun kullandığı bir tabirdir. Şimdi bu müttefik tehdidini biz bu Rusya-Ukrayna savaşı sırasında gördük, hissettik. O savaşın en başında özellikle bununla karşı karşıya geldik. Neydi bu? Şuydu. Montreux ile alakalı savaş gemilerinin Karadeniz'e boğazları kullanarak geçmesiyle alakalı Türkiye bir karar aldı ve savaş gemilerinin Karadeniz'e girmesini engelledi. O dönemde savaş gemileriyle boğazı kullanıp Karadeniz'e girmek isteyenler Rusya'dan ziyade İngiltere'ydi, Amerika'ydı.
0: Tabii.
3: Onlar girmek istediler. Şimdi bu ne demekti? Bunun fiili sonucu ne olabilirdi? Bu bir yere bağlayacağım ama çok kritik bir şey bunlar. Bunun fiili sonucu şu olacaktı. Şu anda sükuneti tesis edilmiş olan Karadeniz bir savaş cephesine, savaş denizine dönüşecekti.
0: Evet. Daha önceden haber verecek. Oradaki kalış süresi kısıtlı Montreux'a göre.
3: Bunun sonucu ne olacaktı? Bunun sonucu da şu olacaktı. Geleneksel tehdit algısı kendi batısına doğru olan Rusya'nın bu tehdit algısı güneye doğru yönelmiş olacaktı.
0: Tabii.
3: Güneyde neresi var?
2: Türkiye.
3: Şimdi bu müttefik tehdidi kavramını bu bağlamda kullandım. Batıya doğru, Avrupa'ya doğru olan. Yani kim istemez ki bunu? En çok Almanya ister mesela. Almanya şu anda kendi ensesinde hissettiği bu Rus tehdidini buradan uzaklaşmış ve başka bir ülkeye yönelmiş. Evet. Türkiye'ye doğru yönelmiş mesela. Bunu ki istemezler mi? Yani bunu en çok Avrupa'nın stratejik aklı böyle çalışır. Şimdi bu çok taraflı dış politika derken... Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin sergilediği dış politika hem bir zorunluluktu hem de Türkiye'yi çok büyük belalardan, çok büyük musibetlerden uzak tuttu bu politika. Bunun bilinmesi ve sık sık tekrarlanması gerekir. Çünkü başınıza bir şey gelmediği zaman başınıza gelmemiş olan o şeyin ne kadar değerli olduğu, ne kadar kıymetli olduğu yeterince anlaşılmayabilir. Bu da böyle bir şey. Yani şu anda Rusya ve Ukrayna birbiriyle savaşıyor.

0: Türkiye'ye dönük olarak Rusya'da Türkiye'nin tutumundan memnun, Ukrayna'da memnun. Birbiriyle cederleşmiş 1 milyon kişinin öldüğü bir savaşta. Buradaki denge politikası işte. Yani bir taraftan Rusya'nın
1: Evet, o
0: Ukrayna
1: yüzden o
0: işgaline,
1: örneği verdim.
0: tabii
1: Yani.
0: Rusya'nın Ukrayna işgaline net bir şekilde karşı çıkıyor. Ama bir taraftan da
2: Kırım
0: Batı'nın,
2: işgaline de karşı.
0: ona da karşı
1: Tabii.
0: çıkıyor. Ama bir taraftan da Batı'nın o dayatması olan Rusya yaptırımlarına
3: Yaptırımlarına
0: da
3: karşı.
0: katılmıyor, karşı
1: Hava
0: çıkıyor.
1: sahasını açık tutan tek
0: Açık.
1: NATO üyesi
0: Tekna,
1: ülke
0: evet.
1: Türkiye.
0: Şimdi dolayısıyla bu yani işte 4 yıl geçti, 4,5 yıl oluyor bu savaşın başlamasından bu yana. Sayılamayacak kadar Türkiye lehine bu denge politikası avantajlar üretti. Şu anda bu devam ediyor bakın. Yani şu anda da hem Putin'le hem Trump'la
1: Evet.
0: hem Putin'le hem Avrupa'yla görüşen tek lider var, Tayyip Erdoğan. Tek ülke var, Türkiye. Gerçek, reel anlamda bir barış anlaşmasının yapılması mümkün olursa Türkiye'de olacak, İstanbul'da olacak. Bunun da herkes burada farkında. Bu anlamda da dolayısıyla Türk diplomasisinin şu andaki prestiji gayet iyi durumda, gayet güçlü durumda. Bunların hepsi de bu NATO zirvesine, NATO atmosferine yansıyor. Şimdi Putin'in şöyle tamam diyeyim, 8 Mayıs'ta bu zafer günü kutlamalar yapılırken işte bu savaş yakın bir zamanda bitecek, öyle bekliyorum diye bir açıklaması olmuştu. O biraz İran savaşıyla paralel, yani İran'a destek vererek şuna çaba harcadı Putin. Eş zamanlı olarak bitsin bu savaşlar. Yani İran'da da biz masada olalım, o savaş bitsin. Burada da bu savaş da bizim lehimize bitsin. Ondan yararlanmaya çalıştı Putin. Şu anda tam bundan yararlanabilmiş değil. Çünkü Avrupa bir taraftan Ukrayna'yı destekleyerek Rusya'nın canını acıtacak eylemler yaptılar. Petrol tesislerini falan vurdular. Moskova gerçek bir savaş ortamını yaşadı mesela
3: Yaşadı.
0: birkaç
1: Tabii.
0: hafta önce.
1: Bir hafta oldu
3: 10
1: değil
3: gün
1: mi?
3: önce, 10-12 gün
0: Şimdi
3: önce.
0: tabii şimdi bunun devamında da Kiev'e çok yoğun ağır saldırılar
3: Ne
0: var.
3: oldu
0: NATO zirvesine
3: öncesinde?
0: denk getirerek bunu. Mike Rutte'nin yani NATO Genel Sekreterinin yaptığı bir paylaşım var sosyal medyada. Bu İstanbul'daki, Ankara'daki NATO zirvesine gelmeden önce hedeflerden bahsederken şunu söylüyor. Rusya-Ukrayna savaşında masaya otururken en avantajlı şekilde oturmak amaçlarımızdan biri budur diyor. NATO Genel Sekreteri bunu
1: Evet.
0: diyor. Rusya'da bunu kendi lehine bu cümleyi kuruyor. Yani masaya oturmadan önce en avantajlı şekilde masaya oturmak için Kiev'i vuruyor şu anda. Kiev'de millet şeylerde yine tren istasyonlarında falan gecelemeye başladı.
1: Yani
0: Dolayısıyla bu yani ne zaman bir barış teşebbüsü olsa birileri şiddetlendiriyor bu savaşı.
3: evet.
0: Bir tarafı
1: 4 yıl
0: da
1: bitti değil
0: tabii
1: mi?
0: 4,5 yıl ve çok
1: İnanılmaz bir
0: 1
1: süre.
0: milyondan fazla şey öldü yani
1: Tabii.
0: insan öldü. Her iki tarafta da.
3: Peki ya şimdi hemen sözü size vereceğim ama bir yandan da diyeceksiniz konuyu böyle sürekli magazinsel hale getiriyorsun. Şimdi liderlere sunulan menü var. Beştepe'de de o
0: Ha.
3: önüme
0: Her
3: düştü.
0: zaman haberdir ama.
3: Yalnız şöyle Türkiye'nin dört bir yanından hani bizim gastronomi noktasında ne kadar zengin olduğumuzu da
1: Evet.
3: gösteriyor. Şimdi taş fırın pideyle başlangıç, Trabzon tereyağı ve Hizan Karakovan balı. Ara sıcakta Kayseri mantısı var. Yanık deniz yoğurdu ve içli ayaç salçası ile birlikte. Ana yemekte deniz zevreği, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı varmış.
1: Oo, çok
3: Tatlı
1: iyi.
3: olarak da sütlü Nuriye, Antep fıstıklı köpüğü, Maraş dondurması varmış.
2: Bir
3: Maraş don
2: ana yemek de var.
3: Var mı? Bir tane daha mı
2: Bir
3: var?
2: dana et bir ana yemek de var.
3: Yani onu ben kaçırmış.
2: Sadece
3: Onu ben kaçırmış. Yani o da yani en azından o Türkiye'nin o gastronomisinde liderler yakından görmüş. Bugün basın
2: sadece
3: mensuplarına
2: balık
3: Maraş
2: değil
3: dondurması ikram edilmiş.
1: yani.
3: Biliyorsunuz ciddi
1: Dünyanın her
3: oranda yani
1: yerinden geldi değil mi basın mensubu?
3: 1500-2000 kadar galiba yanılmıyorsam
0: Kaç
3: gazeteci
0: söylemiş
3: var.
0: ya.
3: Dünyadan medya
1: İnanılmaz
3: mensubu
1: bir...
3: takip ediyor. O
1: Evet.
3: menüyü de böyle hemen paylaşmış olalım ve son sözü size verelim.
2: Şimdi
3: Ama Hüseyin Bey de takip ediyormuş bu arada menüyü.
2: evet
0: Ya,
2: bir
0: yayın yönetmeni.
2: ağır ateşte pişmiş dana kaburga varmış. Sadece şey
1: Afiyet olsun.
2: balıkla
3: Balıkla da değil yani.
2: liderleri şey
3: Hepsi
2: yapmamış.
3: var.
2: Şimdi tabii deminden beri konuştuğumuz mesele sadece Türkiye'yi değil, sadece bölgemizi değil, bütün dünyayı ilgilendiren bir zirveden bahsediyor aslında. bu zirvede yani iyi kararlar alınırsa, NATO'nun istikameti iyi belirlenirse, iyi bir yol haritası sağlanırsa, NATO yeniden caydırıcı bir güç haline gelirse belki önümüzdeki dönem yaşanacak. İşte deminden beri söylüyoruz, Rusya Ukrayna arasında 4,5 yıl oldu, 1 milyondan fazla insan öldü. Birçok maddi manevi kayıplar var, ekonomik kayıplar var. Yani dolayısıyla bu anlamda da bir çözüm. Yani dünyanın da huzur bulacağı bir zirve ortaya çıkabilir. Şu anda dünyada yaşanan krizlerin ana nedenine baktığımız zaman İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan dünya düzeninin çökmüş olması. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzenin uluslararası kuruluşlarının işlevsiz hale gelmesi. Yani belki işte 1-0 dedik ki NATO İkinci Dünya düzeninin bir aparatı aslında, bir kuruluşu ya. 1948'de kurulduğu zaman bak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşan yeni dünya düzeninin uluslararası bir savunma paktıydı. NATO başta olmak üzere işte Birleşmiş Milletler, diğer uluslararası kuruluşlar ne yazık ki görevlerini yapamadığı için, yapamaz hale geldiği için dünyada şu anda krizler yaşanıyor, çözümsüzlükler var, çatışma riskleri artıyor. Güçlü olanın yeniden işgali düşünebileceği veya fiili işgale başvurabileceği bir yani Birinci Dünya Savaşı, yani İkinci Dünya Savaşı öncesindeki duruma dönmeye başladı. İşte Rusya Kırım'ı işgal etti. İsrail zaten herkesin toprağında gözü var, işgallerini sürdürüyor. İşte Rusya-Ukrayna arasında yaşananlara baktığımız zaman, Amerika-İran savaşına baktığımız zaman orada da yine uluslararası hukukun çiğnendiği, herkesçe çiğnendiğini gösteriyor. İşte İran'ın Hürmüz'deki tutumuna baktığımız zaman, Libya'da ve işte Sudan'da yaşananlara baktığımız zaman, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların görevini yapamadığı için bütün bunların yaşandığını görürüz. NATO belki bir savunma paktı, belki dünyanın bir kesimine karşı, işte Çin ve Rusya'ya karşı oluşturulmuş bir pakt olmasına rağmen NATO buradan daha küresel bir görevle, daha küresel bir rol üstlenerek bir yol haritası çizerse birçok çatışma riskini ortadan kaldıracak bir sonuç çıkabilir. Meselelere böyle bakmak lazım. İşte bütün dünya bu krizleri yaşarken Türkiye, işte demin hem hocam hem Mehmet Hacet'in söylediği gibi NATO üyesi olmasına rağmen Rusya-Ukrayna konusunda çok farklı bir yerde durdu. NATO üyeleri sen niye bizim gibi düşünmüyorsun demedi. Rusya sen NATO üyesisin, ben seninle görüşmüyorum demedi. Evet. Her iki taraf Türkiye'nin durduğu yeri önemsedi. Aynı şekilde İran konusunda benzer bir tutum sergiledi. Suriye konusunda mesela bir Amerikalı senatör, yine önemli bir isim, az önce önüme denk geldi. Diyor ki, hem de Suriye konusunda Türkiye işte Esad rejiminin devrilmesinde önemli rol üstlendi. Esad Moskova'ya kaçtı. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok önemli katkıları oldu ve yaptırım uygulayamayız. Evet, hani işte niye yaptırımların kalkmasını bekliyoruz? Çünkü yaptırımları en çok isteyen senatörlerden birisi, malum herkes bildiği senatörler tam aksine Lindsey Graham'dı. Lindsey Graham'ın da açıklamasına baktığımız zaman itiraz etmeyeceklerini, Trump'ın bu kararını desteklediklerini görüyoruz. Türkiye hem doğru yerde durarak, doğruları söyleyerek, doğruda ısrar ederek hem kendisi çok güçlü bir aktör haline geldi, hem de dünyaya yön veren, dünyayı etkileyen bir ülke haline geldi. Umarız yarın zirveden sonra bu dünyada çok daha iyi anlaşılır ve Türkiye dünyanın daha iyi gitmesinde de önemli katkısı olur.
3: Peki, çok teşekkür ediyoruz değerli yorumlarınız, görüşleriniz için. Basın Ekspresi noktalıyoruz. Haftaya tekrar tabii ki birlikte olacağız diyelim. Görüşmek üzere, iyi geceler.

0: 22 sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
1: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
0: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
1: Evet.
0: 2004'ten 2026'ya. Tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldik.
1: Tabii.
0: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
1: Evet.
0: Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak şu yemek var ya, şu yemek liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Sezer'in verdiği yemeğe başbakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak bak bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık
1: şeytan,
0: biz bunu.
1: Şeytan azaplı
0: biz
1: gerek.
0: Biz bunu 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi, Cumhurbaşkanı olan o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama Sayın Hanımefendinin, yani davet edilmeyen, 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini. Ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da, yani işte sıfır atıkla şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama

0: Aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Şöyle, düşmez şöyle. Kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz, etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmayacak. Ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu. Ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Ben şöyle sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey. Evet. Vicdan. O inançla
0: aynen
1: ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak aynı, kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: bunlar yapalım. Dümdüz Müslüman sevmez evet. Ya.
1: Sevmezler doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık tabii. İnsanım diyen herkesi ilgilendiren bir mesele değil mi? Ya tamam, bu ülkeye tamam. Yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler tamam. Ya. Emine Hanım bugün çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı ya. Yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın, yapacak. Patlayın, yapacak.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye, 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki adımı Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Haberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
0: Tüm sene çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
5: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
6: hesap basit. Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
7: Tatil grupları kurulmaya başladıysa, ihtiyaçlar için nakit fırsatları hangi Kredi'de Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: her çiçeğin bir rengi vardır. Peki ya renklerin bir evi olsaydı? İşte burası, Selçuklu Çiçek Bahçesi. Yüz binlerce çiçeğin oluşturduğu bu büyüleyici atmosfer, doğanın en güzel renklerini bir araya getiriyor. Şehrin ortasında huzur, renk ve güzellik bir arada yaşanıyor. Bu renkli dünyayı keşfetmek için sizleri Selçuklu Çiçek Bahçesi'ne bekliyoruz.
1: Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında.
2: Evlenecekler, evini yenileyecekler, müjde. Benim param kıymetli diyenler, bize bakın karlı çıkın. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life.
3: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
4: Fiberimiz yok Yüksel abi.
3: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
3: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell.

Efendim iyi akşamlar. 24 ekranlarında moderatör geceye başlıyoruz. Ben Erkan Kol. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Paylaşacağımız pek çok detay var. Elbette gündemimizin ilk sırasında NATO zirvesi var. İlk gün geride kaldı. Neler yaşandı? Hepsini paylaşacağız. Başlayalım.

0: İlk gün artık sona erdi dedik. Ankara'da neler oluyor şu sıralar? Gün içerisinde neler yaşandı? Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi, hepsini paylaşacağız birazdan. Ama öncesinde bir Ankara'ya gidelim. 24 Ekim'den Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. Özellikle gelen son bilgi o NATO resepsiyonunun sona erdiğine dair ve Trump'ın oteline doğru hareket ettiğine dair sanırım Gülistan. Bununla başlayalım. Diğer detayları da alayım senden.
1: Evet, 36. NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinin gerçekleştiği Ankara'da yoğun bir diplomasi trafiğinin ilk günü aslında geride kaldı ve gözler bu kez külliyeye çevrildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan zirveye katılmak için Ankara'da bulunan liderler ve eşlerinin onuruna bir yemek verdi, bir resepsiyon düzenlendi ve bu resepsiyonda sona erdi diyebiliriz. Artık liderler ayrılacaklar alandan diyebiliriz. Şunu belirtmek istiyoruz. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tek tek karşılandı. Önemli bir resepsiyon gerçekleşti aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte başta olmak üzere zirveye katılan liderleri tek tek kapıda karşıladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan konuklarla ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. Aslında günün en çok dikkat çeken kareleri de bunlar oldu diyebiliriz. Ardından liderler basına kapalı gerçekleştirilen bir akşam yemeğinde bir araya gelme fırsatı buldu ve külliyedeki karşılama töreni ise dikkat çeken görüntülere de sahne oldu diyelim. Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerle Yeniçeri kıyafetli askerler karşılama alanında yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin seslendirdiği marşlar törene gelen liderlere aslında bu noktada Türk tarihini ve kültürel mirasını da yansıtan özel bir atmosfer sundu. En çok dikkat çeken karelerin arasında da ABD Başkanı Donald Trump'ın Mehteran Birliği'ni ilgiyle izlemesi oldu. Resepsiyon ve akşam yemeği yalnızca bir sosyal bir aktivite olmanın da ötesinde aynı zamanda diplomasi trafiğinin de bir açıdan devam ettiği bir ortamdı ve liderler bu kapsamda da bir araya gelme fırsatı buldu. Burada da görüşme, konuşma fırsatı buldu diyebiliriz. Gün boyunca gerçekleştirilen ikili görüşmelerin ardından da daha samimi bir ortamda da bir araya gelme şansı da elbette bulundu, sunuldu. Ankara'nın ev sahipliği yaptığı zirvede tarihi Ankara zirvesinde temaslar yarın da devam edecek. Tabii ki bu noktada da ittifakın güvenlik politikaları, savunma sanayi konuları, güvenlik endişeleri ve bu konuda neler yapılabilir, hangi önlemler alınabilir, NATO bu konuda bütçesini nasıl ayarlayacak, neler yapacak, NATO 3.0 ne kastediyor ve hangi kararlar çıkacak, hepsi yarın NATO'nun gündeminde, müttefiklerin gündeminde olmayı sürdürecek. Bu noktada da Türkiye ise hem ev sahibi ülke hem de NATO'nun önemli müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor ve diplomasi trafiğinin merkezindeki yerini koruyor diyebiliriz. Tabii gün boyunca önemli mesajlar verildi demiştik. En önemlisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinden çıktı. Peki o mesajlar neler? Habere gidelim.
2: Yeni başkanlık uçağıyla ilk uluslararası uçuşunu yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, NATO Liderler Zirvesi'nde gözlerin en çok üzerinde olduğu isim. Trump, Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Ayaküstü sohbet ettiler. ABD Başkanı samimiyet göstergesi olarak Erdoğan'ın omzuna dokundu. Erdoğan da Trump'ın kollarından tuttu. Daha sonra havalimanındaki devlet konuk evine geçtiler. Erdoğan ve Trump Esenboğa'dan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti. Burada ayrıca resmi karşılama ve askeri tören düzenlendi. Milli marşlar okundu, top atışı yapıldı. Trump tören kıtasını selamladı.
3: Merhaba, Erşkar.
2: İki lider daha sonra görüşmeye geçti. Trump ayrıca ABD Başkanı sıfatıyla Türkiye'yi ilk kez ziyaret ediyor. Bununla birlikte 17 yıldır ilk kez bir ABD Başkanı Ankara'ya geldi. Verilen mesajlar önemliydi.
4: Değerli dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
3: Well, I want to thank you very much. As everybody knows.
5: Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum. Herkesin de bildiği gibi gerçekten bu da

0: çok fazla haber yapıldı. Bizler çok iyi dostuz. Çok iyi bir lidersiniz. Çok tüm dünyada saygı gören bir lidersiniz. Ve gerçekten de en başından bu yana çok iyi bir kimyamız vardı. Çok özel bir ilişkimiz oldu.
1: Trump, Türkiye'ye bir sürprizle geldiğini söylemişti. Herkes ne olduğunu merak ediyordu. İlk akla gelense F-35.

0: Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: Amerikalı gazeteci Trump'a Türkiye'nin satın aldığı S-400'ü hatırlattı.
2: Benim hiçbir konuda hiçbir endişem yok. Çünkü kendisi bir ülkenin bir lideri ki çok daha iyi bir ülke haline getirdi, çok daha güçlü bir ülke haline getirdi. Görüyorsunuz zaten çok güzel yollara bakıyorsunuz, harika işler yapılmış. Benim hiçbir şeyle ilgili Türkiye konusunda bir endişem yok. İlişkilerimizle ilgili olarak Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda belki şimdiye kadar olduğundan çok daha iyi.
1: Kaan için F-110 motorları konusundaki mesajlar da merak ediliyordu.
0: Onu görüşeceğiz. Ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir. Ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: F-110 motorları aynı zamanda F-16'larda da kullanılıyor. Trump'ın sözleri Kongre'yi bypass eden ara formülün F-16 üzerinden bulunmuş olabileceğini işaret etti.
2: Bence motorların bakımını sağlama, motorların bakımının devam ettirilmesi konusunda yükümlülüklerimiz var. Yani bir uçak satın aldığınızda eğer motorla ilgili bir çalışma yapılması gerekiyorsa veya motorun yeniden düzenlenmesi veya bazen güncellenmesi, yükseltilmesi gerekiyorsa bunu da yapma konusunda bir yükümlülüğümüz var. Ne yapacaksınız? Yapmıyorum mu diyeceksiniz? Yani ben birçok kişinin bu konuda katılmadığını biliyorum ama hatta Türkiye bizim için gerçekten çok harika bir müttefik oldu.
1: Peki ABD katsa yaptırımlarını kaldıracak mı? Askeri işbirliği için en önemli meselelerden biri.
3: Evet, şöyle söyleyeyim, evet, bu müeydeler kaldırılacaklar. Zaman harcamak istemiyorum bu soruyu cevaplamak için. Zaten çok yakinen çalışıyoruz ve Marco Rubio ile, çok ünlü bir kişi biliyorsunuz, çok iyi bir Dışişleri Bakanı Scott Parsons ile birlikte, Pete ve tüm meslektaşlarımla birlikte artık bu müeydeleri kaldıracağız. Zamanı geldi. Evet, dostlarımıza bu tür yaptırımlar uygulamak istemiyoruz. Çok basit. Zaten yaptırım uygulanacak yeterince insan var. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
4: You know, we have a very good relationship with the
1: Trump'a NATO'daki Avrupalı müttefiklerle yaşadığı ihtilaflarda soruldu. Özellikle de İran Savaşı sırasında Avrupa ülkelerinden destek görmemesini eleştirerek tekrar hatırlattı.
3: Evet, NATO beni aslında çok büyük hayal kırıklığına uğratmıştı ve aslında Türkiye'de olmasaydı zirve, ki çok güçlü bir lider olan dostum olmasaydı, çok güçlü bir kişilik, bu durumda belki de katılmayabilirdim zirveye. NATO'ya trilyonlarca dolar katkıda bulunduk. Neden? Avrupa ülkelerini korumak için ve başka ülke, diğer ülkelerde tabii Kanada dahil, biz o ülkelerin halklarını koruduk. Ama neden 100 milyarlarca dolar harcıyoruz ve ondan sonra onlar sıra bize geldiğinde bize destek vermiyorlar?
1: Peki Türkiye, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecinin olumlu şekilde ilerlemesi için nasıl bir adım atacak?
0: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
1: Ve İsrail'in Gazze'deki soykırımının sonrasında ateşkesin hala ihlal edilmesi ve sürecin akamete uğratılmak istenmesi.
0: Değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için

0: Bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: Ukrayna Savaşı da gündemdeydi. Zelenski Ankara'da. Trump da gelmeden önce hem Zelenski hem Putin'le telefonda görüşmüştü.
2: Aslında bence anlaşmaya varmak istiyorlar. Bu kadar uzun sürmesi kötü oldu. Ama tabii ki sıklıkla Putin'le iyi anlaşıyorum ya da Zelenski'yle anlaşamıyorum. Ya da bunun tam tersi oluyor. Ama her ikisi de şu anda aslında bir anlaşmaya varmak istiyorlar.
3: No deals.
4: Trump ve Erdoğan görüşmesi öncesinde basına yaptıkları açıklamalar, Trump'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan birbirinden önemli paylaşımları. Elbette NATO zirvesi bugün ilk gün sona erdi. Asıl zirve yarın olacak. Orada bir bildiri de paylaşılacak ama biz iki başlık altında konuşacağız meseleyi. Elbette bir NATO üyesi ülkelerin hepsi, ülkelerin başkanları Türkiye'de. Bir taraftan da belki de en önemli tarafı Türkiye-ABD ilişkileri. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'la yaptığı görüşme. Görüşmeden aldığımız notlar, görüşmeden çıkardığımız sonuçlar, hepsini konuşacağız. İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Figen Aydın bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlar Erkan Bey.
4: Çok teşekkür ediyorum. Murat Bey sizinle başlayayım. Şimdi bu tabii en önemli meseleler uzun zamandır ABD ile aramızda ilişkilerin seyrini, nabzını düşüren diyeyim daha doğrusu. F-35'ler meselesiyle başladı zaten öncesinde. Üç konu var. Bir istediğimiz F-110 motorları var Kaan'da da kullanacağımız. Ki orada Trump'ın ifade ettiği aynı zamanda F-16'larda da kullanılabilen motorlar. Katsa yaptırımları ve F-35 satışı meselesi. Üçüyle de ilgili çok pozitif mesajlar verdi Trump. Yani bu katsa yaptırımların kaldırılacağı, F-35'lerin verilebileceği, F-110 motorları ile ilgili de olumlu gelişmelerin olacağını söyledi. Genel izleniminizi merak ediyorum. Yani bu sorunlar sizce çözüldü mü artık? Bunu diyebilir miyiz?
5: Evet Erkan Bey, her şeyden önce şunu vurgulamakta fayda var. Eğer olaya Türkiye-ABD ilişkileri penceresinden ebeliyetle bakacak olursak, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı herhangi bir Birleşik Devletleri Başkanı'nın Türkiye ziyaretinin üzerinden 17 yıl geçmiş. En son Obama resmi bir ziyarette bulunduktan sonra 17. yılda şimdi tekrar Trump ziyarette bulunuyor ve daha evvel de açıkladığı gibi bu ziyareti, yani Türkiye'ye bizzat gelme kararını Cumhurbaşkanımızın özel talep ve isteğiyle, ricasıyla yerine getirdiğini söylüyor. Tabii olaya bu açıdan bakıldığında, hani Türkiye'nin biliyorsunuz modern zamanlarda toplam ülkelerin milli gücü, toplam rekabetçi gücü, yani ekopolitik açıdan söylüyorum, hem savunma bakımından, hem ekonomi bakımından, hem caydırıcılık bakımından, hem itibar bakımından iki bacaklı ortaya koyuluyor. Bunlardan bir tanesi hard power dediğimiz, örneğin savunma sanayindeki kapasiteniz, teknolojileriniz, yetenekleriniz. Ama bir de yumuşak güç denilen, soft power denilen önemli bir başka güç bileşeni var. Türkiye son dönemlerde biliyorsunuz, özellikle son 5 yılda bu yumuşak güç klasmanında en hızla yukarıya doğru giden, irtifa kazanan ülkeler arasında yer alıyor. Küresel markalarıyla vesaireyle. Tabii son dönemlerde özellikle merkez ülke olma iddiamız ve duruşumuzla da işte Suriye'deki gelişmelerden, Ukrayna-Rusya savaşındaki buğday inisiyatifi veya buğday koridorundakine kadar akla hemen gelebilecek onlarca enerji anlaşmaları vesaire. Bütün bu konularda Türkiye yumuşak güç sahibi olduğunu da gösteriyor. Bugünkü bu birliktelik, sonuçlar ve yarınki bildirgenin sonuçları ne olursa olsun, an itibariyle hem Türkiye'nin marka değeri bakımından hem de Türkiye'nin yumuşak ve katı gücünün toplamı, milli gücü bakımından önemli kazanımlar sağladı. Bunu bir tarafa almak lazım. Gelelim diğer noktaya. Arkadaşlarımız her zaman olduğu gibi gayet güzel, çok eskilerin deyimiyle mündeceratlı, yani her yönüyle meseleyi ele alan bir haber hazırlamışlar. Orada zaten olayın ilk günkü boyutu ve temel çıkarımlar görülüyor. Ama sizin de gayet ustalıkla özetlediğiniz aslında üç mesele var. Bunlardan aslında hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet. Ve son dönemlerde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerinde aslında ön plana çıkan meseleler. Tabii F-35 meselesi daha evvel biliyorsunuz bunların bedelini ödediğimiz halde Türkiye'ye bir KATSA yaptırımı öne çıkartılarak, ki KATSA'nın tabii vaktimiz müsait değil, ayrıntılarına girmek istemiyorum ama tamamen hasım ve düşman ülke statüsüne Türkiye'yi sokma densizliğini göstererek Türkiye'ye yaptırım uygulanmasından ibaret ve maalesef Amerikan Kongresi eliyle bu yapılıyor. Böyle olunca S-400'ler mazeret gösterilmekle birlikte F-35'lerin satışına blokaj konuluyor. Halbuki bedelleri ödenmiş, eğitimleri yapılmış. Hatta biliyorsunuz imalatlarında da bizzat Türkiye'den firmalar rol almışlar. Sayın Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde özellikle NATO'nun yeniden yapılandırılmasında Teksas'tan Ankara'ya kadar bir güven zincirinden bahsetti. Teksas biliyorsunuz F-35'lerin Türk pilotlarının da uçuş denemeleri yaptığı yer. Dolayısıyla burada da dolaylı bir mesaj gönderdi. F-35'ler uluslararası hukuk çerçevesinde de hakkımız, bedeli ödenmiş. Ama KATSA yaptırımları öne çıktı. Sonra Kaan'la ilgili F-110 veya sizin de söylediğiniz gibi F-16'larda kullanılabilecek motor meselesi var. Ve nihayet tabii bütün bunların müsebbibi olan KATSA var. Şimdi teorik olarak KATSA aşılmadan, KATSA bu mekanizmayı başlatan Kongre tarafından geçersiz hale getirilmeden ilerlemek mümkün değil. Ancak bir ara formül var. Basitleştirerek söylüyorum, bu kadar yalın değil. Teknik ayrıntıları çok fazla ama şimdi konumuz o değil. Kanun hükmünde kararname ile, yani başkanlık kararıyla buna bypass yapılabilir. Şimdi Trump dolayısıyla Kongre, hatta bugünkü konuşmasında da neden bunu yapmayalım, biliyorum çok karşı olanlar var dedi. O anda Netanyahu bu F-35'lerle ilgili mesaj gelir gelmez CNN International'da Dana Bash'e bir beyanat verdi. Dedi ki Türkiye dost ülke değildir, F-35 satışına dikkat edilsin ve Başkan Trump'ı uyardım gibi bazı ifadelerde
4: defalarca bulundu. Söyledim diyor. Demek ki daha önce çok söylemiş ama evet, karşılık alamamış. Evet. Bir de orada bir vurgusu daha var sizin söyleyeceğinize ek olsun evet, diye. Şöyle bir şey söylüyor. Hep Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın ikili ilişkileri üzerinden konuşuluyor ya bu ABD-Türkiye ilişkileri. Evet, yani lider evet, diplomasisi. Onların araları iyi diye Türkiye ABD'nin dostudur anlamına gelmez diyor. Bir de bu vurgusu var, çok evet, dikkat çekici.
5: Evet, çünkü bu yatsınamaz ve gayet açık bugünkü jest ve karşılıklı iletişimler ve basın karşısındaki duruşla artık bir kere daha evet, teyit edilmiş durumda. Dolayısıyla burada bir beis olmayınca Netanyahu son çare olarak kendince farklı referanslar vermeye çalışıyor. Ama işin özü şu, başkan hatırlarsanız geçtiğimiz 10 gün evvel bu konuda ilerleme olacağını ve Erdoğan'a, Başkan Erdoğan'a, dostum Erdoğan'a bir sürprizim var ifadesiyle açıkladı. Ve F-35'lerle ilgili olarak Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve eski savunma, şimdi kendi adıyla Savaş Bakanı Pete Hegseth'i görevlendirerek bu konunun aşılması için çalışma yapmalarını istedi. Orada bir tehlike var Erkan Bey, onu vurgulamak istiyorum. Benim okumam şu, bugün anlaşılıyor ki Başkan Trump idare olan Kongre'nin bunu tekrar ters yüz etmesidir. Neden? Çünkü eğer Kongre bunu ters yüz etmezse ve Başkan Trump bunu bypass ederek, yani bypass eder derken kanun dışı bir şey değil de kanun hükmünde kararnameyle bunu belirli bir müddet askıya alıp geçersiz, yani bu engelleyici duruşu kaldırabilir. Ama Trump'tan sonra gelen mesela bir demokrat cumhurbaşkanı veya bir cumhuriyetçi başkan gene aynı mekanizmayı işleterek, tekrar ediyorum, başkanlık kararnamesi çıkartarak bu sefer ters yüz edebilir. Yani orta ve uzun vadede kalıcı bir güven unsurunun oluşması ve Türkiye'nin teminat alabilmesi için kongre bu ayıbı ortaya koymuştur. Yine ayıbın giderilmesi ve kalıcı olarak giderilmesi de kongreye mahsustur. Türk tarafının bu konuda özellikle ısrarcı olacağını ve teknik düzeyde de görüşmeler yapılacağını biliyoruz. Şunu da söyleyelim, bir başka tuzak da şudur, dikkatli olmak lazım. Kaan'ın motorlarını alıp F-35 konusunda geri adım atma veya Kaan'la perdeleme gibi bir takım girişimler vardı. Bugün anlıyoruz ki Türkiye özellikle çok açık ve net olarak F-35 meselesini de bir ayrı bir kalem olarak görüyor. Ve
4: 5 uçağın sözünü aldık dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan.
5: Evet.
4: Ve Trump sözünü tutacak biridir de dedi, ekledi.
5: Evet. Tabii. Erkan Bey, yalnız bir ters okuma yapalım. Herhalde bana...
4: Hocam tamamlayalım yavaş yavaş.
5: Tabii tabii. Haberci gözüyle de baktığınızda Netanyahu'nun hemen dakikalar içerisinde karşı atağa geçmesi F-35 meselesi konusunu gösteriyor. Şimdi şunu toparlayarak müsaade ederseniz tamamlayalım. Biliyorsunuz bir 3.0 versiyonundan bahsediliyor. Bu yazılımlardan mülhem, yani onlardan örnek alınarak, biliyorsunuz yazılımlarda yenisi çıktıkça 1.0, 2.0, 3.0 böyle gider. Biz de belirli gelişme süreçlerini izlerken akademik olarak tam olarak ayakları yere basmasa dahi pratik de değere sahip olduğu için bu tür bir benzetmeyi kullanıyoruz. Bu 3.0 ne anlama geliyor? Çok kısaca anlatıp sözümü tamamlayayım. 1.0 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Muzaffer Amerika'nın önderliğinde kurulan ve Soğuk Savaş'a giden yoldaki askeri yapılanmayı anlatan NATO. NATO 1.0 orijinal. 52'de biliyorsunuz Türkiye'de katıldı. Önümüzdeki sene 75. yılımızı kutlayacağız. 2.0 Soğuk Savaş'ın şartlarının ortadan kalkması ve Sovyetler sisteminin dağılmasıyla birlikte özellikle yeni açılım ve eski düşman kabul edilen karşı askeri müttefik ülkelerinin katılması. 90'lı yıllarda katıldığımız NATO toplantılarında her seferinde şoka uğruyorduk. Çünkü bir gün bir bakıyorsunuz karşınıza Romanyalı bir general çıkıyor. Ertesi gün Litvanyalı çıkıyor. Ertesi gün o dönemki adı Çekoslovakya'ydı. Birdenbire düşmanlar içeride oluyor. Bu 2-0 ve gelinen noktada bugün artık Kuzey Makedonya'sından Arnavutluğuna kadar 32 ülke bunun içerisinde, fakat deniliyor ki bir dakika, Soğuk Savaş şartları kalktı. Şimdi yeni bir yola gitmek lazım. İşte 3.0, yapay zeka, siber tehdit, Rusya tehdidi kalkmıştı, Çin tehdidi olarak kalktı. Şimdi tekrar Rusya tehdidinin yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 3.0 versiyonu farklı. Son olarak şunu da belirteyim, 3.0 versiyonunun vazgeçilmez dayatılan noktalarından bir tanesi Amerika tarafından. Amerika diyor ki, anlaşılması için söylüyorum, pamuk eller cebe. Evet. Bugüne kadar, bugün başkan da söyledi,
4: ayırdığınız parayı artırın diyor.
5: Avrupa ve diğerler için harcadık. Şimdi siz artık elinizi cebe atın diyor. Evet.
4: Murat Hocam, NATO meselesine döneceğim size tekrar. Orada konuşacağımız detaylar var. Figen Hanım, şimdi bu ilk görüşmeden, ilk günden ulaşan çıktıları yorumlayacağız ama öncesinde ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı karşıladığı, uçaktan hemen inerken karşıladığı bir görüntü var. Onu isteyeyim arkadaşlarımdan. Orada bir diyalog var, altyazılı, siz de göreceksiniz sanırım. O diyaloğa bir bakalım. Şimdi bunun üzerinden konuşmamız gereken meseleler var bence. Bir izleyelim, sonrasında konuşacağız.
3: Siz olmasaydınız buraya gelmezdim. Gelmek zorundaydınız. But the whole world is talking about your arrival upon my invitation.
4: Şimdi son dakika bandının altında kaldı. Normalde seslendirme var. Baştan alabilir miyiz videoyu arkadaşlar? Alalım. Ben yapayım o seslendirmeyi. Trump da diyor ki, siz olmasaydınız buraya gelmezdim. Gelmek zorundaydım. Davet ettiğiniz için size hayır diyemezdim diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada şimdi uçağın sesinden belli olmuyor ama bütün dünya bunu konuşuyor diyor. Trump da diyor ki, evet, güzel bir bakış açısı, iyi bir bakış açısı. Ben bu adamı seviyorum diyor. Dönüp söylüyor. Figen Hanım, şimdi görüntü içerisinde biz şunu biliyorsun, izleyenlerin aklına şu da gelmesin. Ya Trump bunu işte yapıyor sürekli. Başka liderleri de övüyor vesaire. Bunu da biliyoruz, görüyoruz ama diğer övdüğü liderler içerisinde işte pek çok ülkeyi sayabiliriz. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, işte Rusya Devlet Başkanı Putin vesaire vesaire. Onları da överken sonrasında çok farklı cümlelerle, farklı açıklamalarla veya ABD içerisinde aldığı farklı kararlarla meseleyi onlara saygıdan ziyade işte bir çıkar ilişkisi içerisine sürüklediğini görüyoruz Trump'ın yaptığı hamlelerle. Ama söz konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunda duyduğu çok ciddi bir saygı var Trump'ın. Ben biraz bununla, şu ilk girişle başlayalım istiyorum sizinle. Ne dersiniz? Nasıl yorumladınız bu görüntüleri?
6: Erkan Bey, bizde çok veciz bir deyiş var. Hani üzüm mü yiyeceğiz, bağcıyı mı döveceğiz? Şimdi ben biraz Trump'ın politikalarını buna yoruyorum açıkçası. Neden? Çünkü küresel sistemin getirdiği, geldiği aşama, Avrupa ülkelerinin geldiği, güvenlik noktasındaki geldiği ve dayandığı o belirsiz durum, Rusya'nın çıkışı, Rusya'nın daha doğrusu savaşını sürdürebiliyor oluşu, Çin'in Pasifik'ten yükseliyor oluşu, Doğu'nun ABD'nin hiç de istediği gibi bir boyuta evrilmemiş olması, bütün bunları bir araya getirdiğimizde aslında Trump gibi bir liderin, bir ABD liderinin aslında Türkiye'nin, mevcut Türkiye'nin, bugünkü Türkiye'nin yardımlarına mı diyeyim, daha doğrusu stratejik davranmasına biraz ihtiyacı var. Hı hı. Açıkçası hani dönmeyeceğiz, bağcıyı mı döveceğiz noktasında Trump'ın biraz da Türkiye'ye böyle iyimser politikalarla gelmek zorunda olduğunu zaten tahmin ediyorduk. Ama şunun altını çizmek lazım. Hem iyimser politikalarla hem de bir endişe politikasıyla birlikte geldiği kesindi Trump'ın. Neden? Çünkü NATO'dan, NATO toplantısından henüz istediklerini, yani ABD'nin çıkarına olan, kendi nazarında çıkarına olan istediklerini alıp alamayacağı henüz belirsiz. Bu yarın netleşecek bir şey. Ancak bugün için işte karşılanması diyelim, liderler tarafından hoş görülmesi, Orta Doğu'da Türkiye'ye müthiş bir külfet olması, zorluk çıkarması, işte savunma sanayisinde Türkiye'yi istediği yere taşımamış olması, yardım etmemiş olması, Rusya'ya Türkiye'yi mecbur bırakmış olması gibi faktörler Türkiye ile ABD arasını son derece diplomatik olarak açtı. Bunun da en büyük müsebbibi lider olarak Trump'tı. Son yıllardan söz ediyorum. Şimdi biraz telafi etmesi de icap ediyor. Avrupa ülkeleriyle arasının açık olduğunu biliyoruz. Çünkü Avrupa ülkelerinin birbirleriyle de iyi bir iletişim içerisinde olmadığını ve NATO'nun en büyük probleminin de aslında bir anlamda bu buluşma noktasında söylüyorum. Bu Avrupa ülkeleri arasındaki ittifakın geçerli olmaması, Avrupa ülkeleriyle ABD'nin arasını yine ziyadesiyle Trump'ın diplomatik olarak açmış olması gibi faktörler bir ABD çıktısı için eksi, hanesine eksi yazılıyor. Bakın Türkiye'yi bu noktada olumlu karşılamasın. Yani Türkiye'ye Trump gibi bir liderin iyimser politikalarla gelmediğini değerlendirdiğimizde ABD'nin hanesine, NATO'nun hanesine eksi yazılacağı garantiydi. Şimdi artıya, o ibreyi biraz daha artıya çevirmeye çalıştığını görüyoruz. O yüzden Türkiye'ye iyimser politikalarla da geldi. Bunu kesinlikle atlamayalım. Ama endişeli politikalarla da geldiğini söylemek gerekiyor NATO toplantısı çerçevesinde. Çünkü bekledikleri var, talep ettikleri var. NATO'nun bundan sonraki stratejisinde ABD'nin yer almak istediği başlıklar var. Almak istemediği başlıklar var, yer almak istemediği başlıklar var. Bütün bunların yerine gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu taşlar yerine oturacak mı? Gerçekten ABD bu toplantıdan karlı çıkacak mı kendisi adına? Bunlar henüz belirsiz. Bu yüzden endişe
4: başlığında. Ama bu bahsettiğiniz şu, hani NATO ile ilişkileri açısından ayırmak lazım herhalde bu meseleyi.
6: Kesinlikle. Yani Türkiye noktasında iyimser, NATO toplantısı noktasında endişeli geldiğini söylemek lazım.
4: Peki bu ilişkiler açısından... Buyurun tamamlayın lütfen. Tamamlayın.
6: Ama işte bu iyimserliği NATO'daki endişesiyle telafi etmek isteyeceğini de ben tahmin ediyorum. Yani Türkiye'yi NATO içerisinde biraz daha ön plana çıkartarak Türkiye'deki o iyimserliğini NATO'daki endişesiyle telafi etmek isteyeceğini tahmin ediyorum. Yarın çok stratejik bir gün o yüzden.
4: Tabii Trump için de. Şu sözleri bu noktada herhalde önemli oluyor. Çünkü Türkiye'den bahsederken özellikle ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücü ve savunma sanayinin geldiği noktayı sürekli vurguluyor ABD Başkanı Donald Trump. NATO'da bir savunma örgütü sonuç olarak. Bundan meseleye buradan baktığımızda sizin dediğinizde çok mantıklı ve doğru kabul edilebilir bir zemine de oturuyor bir yandan. Şimdi Türkiye-ABD ilişkileri meselesi üzerinden bakıyoruz olaya. Biz hep şunu söylüyoruz da işte NATO 3.0 dedik. Az önce biraz Murat Hocam'la da girdik meseleye. ABD-Türkiye ilişkilerinde de bir 3.0, 4.0 neyse acaba böyle bir

0: sürece girmiş olabilir miyiz Figen'in?
1: Tüm küreselden, tümden gelimden düşünürsek elbette, mutlaka. Neden? Çünkü zaten küresel olarak bir dönüşüm içerisinde olduğumuzu artık kabul etmek gerekiyor. Bir belki çok geniş bir kavram ama küresizleşmeye doğru da devam eden bir süreci yaşadığımız aşikar. NATO'nun da bir dönüşüm içerisinde olduğu aşikar. Amaçları ve ittifak çerçevesi tabii ki sabit kalacak ama bundan sonra takip edeceği metotların bir dönüşüm içerisinde olacağı muhakkak. NATO'nun da en büyük iki gücünden bahsediyoruz. Bakın, ben bunun altını çizmekten hep onur da duyuyorum açıkçası. Çünkü Türkiye NATO'nun en büyük ikinci askeri gücü.
0: Evet.
1: Düşünün, Avrupa kıtası dışından Pasifik ötesini, okyanus ötesini düzeltiyorum. Çıkardığımız zaman Avrupa kıtası içerisinde Türkiye NATO'nun en büyük askeri gücü. Bu ne demek? Yani bu en büyük iki ülkenin NATO içerisinde çok iyi stratejik hamleleri ortaklaşa ve dengeli şekilde götürmesi gerekiyor demek. Şimdi bu noktadan değerlendirdiğimiz zaman bu iki ülkenin arasında işte yaptırımlar söz konusuysa, diplomatik olarak iyimserlik söz konusu değilse, liderler bir anlaşmazlık içerisindeyse, bunlar her biri iki ülke arasında da bir diplomatik sorun, siyasi sorunlar olarak devam edecek demektir ve bir süre sonra çıkılmaz hale gelecek. Yani bir sarman halinde devam edecektir. O yüzden bunları bir an önce çözmek de gerekecek. İki ülke arasındaki ilişkilerin de bir bu noktadan baktığımız zaman dönüşüm yaşamak mecburiyetinde de aslında. Hem Türkiye açısından, tabii Türkiye açısından diplomatik olarak bir kazanım. Belki bir zorunluluk olarak söylemek, savunma sanayi açısından zorunluluk olarak söylemek yanlış. Ama ABD açısından bir anlamda zorunluluk olarak okumak gerektiğini değerlendiriyorum.
0: Evet. Bir yandan sembollerin de zirvesi oluyor, NATO zirvesi. Murat Bey, şimdi özellikle bu mehterli ve yeniçerili karşılama çok konuşuldu, çok da beğenildi aynı zamanda. Semboller çok önemlidir bu tür zirvelerde ve liderleri karşılarken. Nasıl yorumlarsınız?
2: Tabii bunu benim yorumlamamdan ziyade muhatapların nasıl yorumladığı önemli.
0: Şüphesiz.
2: Yani Türkiye netice itibariyle merkez ülke olma iddia ve kapasitesini bu tür sembollerle de desteklemek istedi. Biraz evvel söylediğim yumuşak güç kavramının ön plana çıkartılması meselesidir bu. Ama bu çerçevede biraz evvel yapılan analizlere destek olarak birkaç noktanın altını çizmek isterim. Şu anda dünyada bir değişim zamanı. Aslında değişmeyen tek şey değişim. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni düzenin önemli bir ilk başta ve hep de öyle tanınmıştır. Askeri tarafı olarak NATO ortaya çıktı ama örneğin ben bir iktisat işletme profesörü olarak senelerce Türkiye'yi NATO'da delege olarak temsil ettim. Değişik toplantılarda, çünkü NATO'nun güçlü bir ekonomik altyapısı da vardır. Yani ekonomik, çünkü savunma ekonomidir, ekopolitiktir. Dolayısıyla bu çok açık ve net. Eğer güç kazanmak istiyor ve tehditlere karşı donanımlı olmak istiyorsanız bunun bedelini ödemek zorundasınız. Trump da zaten diyor ki kendi kurduğu, kurucusu ve banisi olduğu nasıl Birleşmiş Milletleri belirli noktalarda pasifize ediyor, nasıl çevreyle ilgili veya ticaretle ilgili, Dünya Ticaret Örgütü ile ilgili unsurları pasifize ediyorsa aynı şekilde bu ortaya çıkıyor. Ben müsaade ederseniz birkaç arka plan okuması yapmak istiyorum. Bu, çünkü bu mesajlar bugün zaten verildi. Almak isteyen aldı, almak istemeyen zaten almadı. Bence olaylara bir parça daha orta ve uzun vadeli yoğunlaşmamız lazım. Mesela ne konuşulacak? Şu anda tabii yani yarın konuşulacağı göre dakikalar içerisinde bir bildiri hazırlanmayacak. Çok önceden teknisyenler arka planda çalışmaya başladılar. Esas konuşulacak olanların omurgasını bizim Türkiye'de pek dikkat çekmedi. Ben yazılarımda ve yayınlarda epey üstünde durmaya çalıştım. Geçtiğimiz günlerde sırf bu NATO zirvesinden önce toplanan ve bu konuda mesaisini yoğunlaştıran G7 zirvesi Evian'da Fransız ev sahipliğinde oldu, biliyorsunuz. Şimdi burada jockeying for position dediğimiz enteresan bir şey var. Bu değişim döneminde bütün ülkeler, bütün kurumlar kendilerini yeniden yerleştirmeye çalışıyorlar. Bakın, Fransa ev sahipliği yaptı G7'ye. O bir mesaj verdi. Ama enteresan bir nokta. Mesela Zelenski'nin yanı sıra kim geldi?

0: Suriye Devlet Başkanı. Suriye Devlet Başkanı Şara'yı kim davet etti? Sayın Cumhurbaşkanımız. Aslında merkez ülke olarak deniliyor ki biz sizin Orta Doğu ile de bağlantınızı, yeni yapılanmayla da bağlantınızı sağlarız Türkiye olarak, NATO üyesi ülke olarak. Fakat günler evvel, sadece saatler evvel ne oldu?
1: Macron Suriye'ye gitti.
0: Olağanüstü bir terör saldırısı oldu. O terör saldırısı üzerine de konuştuk. Onun için bu güvenlik tedbirleri vesaire. Sonra ne oldu? Macron sanki hani biliyorsunuz teşbihte hata almaz. Hani birçok yere giderken Türk Hava Yolları'nın İstanbul'u ya hub'ı. İlk önce İstanbul'a gidip oradan dönüyorsunuz. Yani Macron Fransa'dan İstanbul'a nasıl geldi? Şam'dan geldi değil mi? Şam'a evet, gitti önce.
1: Şam'dan geldi.
0: Görüyor musunuz mesajları? Ben daha size Polonya'yı anlatırım, başkalarını anlatırım, İtalya'yı anlatırım. Bunlara yoğunlaşmamız lazım. Yani evet. Arka plan okumalarına. Mesela Polonya'nın açıklamaları çok önemli. Şu anda kuzeyde yani ittifakın kuzeyinde Polonya, alt kanadında Türkiye uç ülkeler olarak bulunuyor. Ve her ikisinin de üzerinde farklı bir anlam var. Polonya'ya da çok yakından bakacaksınız. Polonya ile Türkiye'nin kaderi de tarih boyunca hep uzlaşmıştır. Biliyorsunuz Türk atlıları Vistül Nehri'nden su içmedikçe Polonya bağımsızlığına kavuşamaz derler. Dünyada modern zamanlarda nerede savaş çıkmışsa hep Polonya'dan çıkmıştır. Hep Polonya'dan çıkmıştır. Bakın çok dikkat edin. Dolayısıyla Polonya şu anda dünyada en fazla altın alan merkez bankası. Yarınki görüşmelerde Polonya faktörü çok önemli. Polonya özel bir gündemle geliyor. Neden? Çünkü Trump diyor ki pamuk eller cebe. Bugüne kadar biz size trilyonlarca dolar harcadık. Biraz evvel söyledi Sayın Cumhurbaşkanımızla açık basın toplantısında. Ve orada dedi ki artık biz sizi nükleer şemsiyenin altına aldık. Daha evvel de söyledi. Siz de rahat rahat savunmayı bizim üstümüze yıkarak sosyalizan, sosyal güvenlik devleti rolünü oynadınız. Başka yerlere para harcadınız. Artık yağma yok. Pamuk eller cebe dedi. Ve aslında 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı üzerinden Avrupa'yı terbiye etti. Hayallerinde görseler, rüyalarında görseler yataktan düşecek İsveç, Finlandiya NATO'ya girdi. Nasıl oldu bu iş? Dediler ki bak Rusya tehdidi var. Soğuk savaştan sonra Rusya tehdidi kalktı dediler. Şimdi tekrar Rusya tehdidi var. Amerika diyor ki beni artık daha fazla maddi olarak yormayın. Ben Çin'e yoğunlaşmak istiyorum. Ben artık petrolün yeni bir numarasıyım. Artık makalelerimde en son yazdım birkaç yerde 100 yıl evvel, 100 yılın başında bu topraklarda, Orta Doğu'da ve Kafkasya'da yani kuzeyden güneye neft yani petrol bulunduğunda bütün tarih, coğrafya değişti. Yani bugünkü Körfez ülkelerinin cetvelle çizilenler, şunlar, bunlar, emperyalizm, İkinci Dünya Savaşı, havzalar hep bunun üzerinden gitti. Hep bir Orta Doğu, petrol krizleri, 73 sonrası vesairesi. Şimdi sessiz sedasız müthiş bir devrim oluyor. Ne oldu o devrim? O devrim bitti. Şu anda dünyada bir numaralı tedarikçi Amerika Birleşik Devletleri. Onun için Venezuela operasyonunu da yapıp mamul gamını tamlaştırdı. Yumuşak petrol, kaya petrolü zaten onda. Sıvılaştırılmış doğalgaz. Ne yoktu? Ağır petrol, motorun yoktu. Venezuela'yı konsorsiyumu aldı. Onu da halletti. Şimdi Hürmüz Boğazı üzerinden aslında şu mesajı veriyor. Arkadaş diyor artık bir numaralı tedarikçi benim. Onun için Orta Doğu eşittir petrol. OPEC, Uluslararası Enerji Ajansı bunları göreceksiniz. Bunlar belki 10 sene sonra ortada kalmayacaklar. Zaten şu anda tamamen değişiyorlar. Yani NATO'daki değişimden daha hızlısını bunlar yapıyorlar. Bunların da arka planlarını okumak lazım. Amerika diyor ki arkadaş ben artık petrol lojistiğine de hakim olmak istiyorum. Süveyş'ten İngiltere'yi attı. Panama'dan Çin'i def etti kendi deyimiyle. Grönland'ı istiyor kuzeyde. Sonra Malakka Boğazı'nı ve Hürmüz'ü istiyor. Hatta o kadar istiyor ki biliyorsunuz İran'da daha evvel dedik ki yeni bir idare kuralım. %40 biz 40'ar alalım. Onlar da Umman'la Birleşik Arap Emirlikleri'ne verelim dedi. Şimdi de İran'la konsorsiyum kuruyor. Kendisi söyledi zaten evet. Venezuela üzerinden. Şimdi hal böyle olunca diyor ki NATO'da beni rahatlatın. Biliyorsunuz biz ekranlarınızdan daha evvel sevgili Furkan Hoca'yla da katıldığımız programlarda geliştirdiğimiz bir model var. DC GAP modeli. Orada Amerika Birleşik Devletleri'nin hep nasıl önde çıkacağından bahsediyoruz. Evet. Şimdi bunun içine bir de ticaret savaşları tekrar geri geldi. Onun için yarın ne konuşulacak? Yarın konuşulacak konular arasında bu gayri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkartma meselesinde büyük tartışmalar dönecek. Aslında Trump 5 diyor ama 3-3,5'a da razı. Onun pazarlığı yapılacak bir. Avrupa Birliği ticaret politikalarında gümrük vergileri vesaire de yeni bazı gelişmeler var. Bu konuda bizi rahatlatın diyecek bu iki. Üçüncüsü önemli hocam. Bir gelişme. Almanya tabii. Almanya en son Norveç ve özür dilerim Kanada, Almanya ve Norveç'ten 900 milyar dolarlık denizaltı sipariş verdi. Amerika çok kızdı. Benden alacaksın silahı diyor. Niye oradan alıyorsun diyor. Gene aynı şekilde baktığınız zaman farklı açılımlar var. Avrupalılar daha fazla silah harcaması yapmak durumunda kaldıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla yarın ticaret politikaları konuşulacak, bu yeni düzenlemeler konuşulacak, silahla ilgili silahlanma meseleleri konuşulacak. Ama netice itibariyle ümit ediyoruz ki yarın böyle dört başı mamur yeni bir yol haritası, 3.0 haritası yazılmasa da İleride bu haritanın temellerinin Ankara'da atıldığı ve belki de tarihe Ankara mutabakatı olarak geçecek bir NATO'nun yeniden yapılanması olduğunu vurgulamak lazım. Son sözüm şu, bütün bu gelişmeleri kendi içinde değerlendirelim ama büyük resmi sakın unutmayalım. NATO büyük resimden ve dönüşünden ve Amerika'nın hegemon politikalarıyla ona karşı pozisyonlanmaya çalışan diğer güçlerin dinamiklerinden ayrı düşünülemez. Eğer bu şekilde bütüncül düşünürseniz daha ayakları yere basan ve Türkiye'nin merkez ülke olma iddia ve mücadelesini destekleyen argümanlara ulaşmak imkanı vardır.
1: Şüphesiz. Figen Hanım, beyin ölümü gerçekleşen NATO'dan ya da NATO üyelerinin o iddialarından, Macron'un söylediklerini unutmuyoruz. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözlerinden, iddialarından bugüne nasıl geldik?
2: ABD NATO'dan çıkma iddiasında, tehdidinde bulunduğu günden itibaren Macron'un Avrupa egemenliği, Avrupa ordusu gibi söylemlerine sık sık dinledik. Son birkaç senede özellikle Avrupa ordusu üzerine çok fazla söylemlerde bulunmuştu. Şu an biraz teskiniyet buldu açıkçası bu Avrupa ordusu. Çünkü Avrupa Birliği ülkelerinden ya da daha genel Avrupa ülkelerinden bir Avrupa ordusunu bugünden yarına kuramayacağını keşfetti. Neden? Çünkü bir orduyu teşkil etmek bu kadar kolay değil. Bir orduyu savaşır duruma getirebilmek, bir askeri eğitmek, sanayi, savunma sanayisini geliştirebilmek, silah ticareti yapabilmek, bunlar dile kolay şeyler ama bir devlet için 10 senelik ömür biliyorsunuz belki insan ömründeki bir güne tekabül eder. Bu yüzden bunların bugünden yarına çok çabuk yapılmayacağını keşfettiği an aslında NATO'nun o kadar da beyin ölümünün gerçekleşmediğini keşfettiler bana kalırsa. NATO aslında böyle beyin ölümü gerçekleşmiş. Yani bunlar çok iri sözler geliyor kulağıma açıkçası. Çünkü neden? Evet belki 3-0'dayız. Bir dönüşüm içerisinde olduğunu kabul etmek mümkün. Ama NATO'nun bir kıtasal askeri ittifak olduğu gerçektir. Buna devletlerin, kimi devletlerin her dönem, her sene mutlaka bir ödenek ayırdıkları, tatbikatlarını takip ettikleri kıtanın dışından işte Japonya, Güney Kore gibi ülkelerle askeri ittifaklar yaptığı, bazı maddeler özelinde tatbikatlara onları da kattıkları aşikardır. NATO dünyanın en büyük kıtasal askeri örgütü. Şu an beyin ölümü gerçekleşti, gerçekleşmedi. Bunları aslında tartışmak biraz anlamsız kaçıyor. Neden? Çünkü işte bir Rus tehdidinin hala olduğu aşikar Avrupa ülkeleri için. İşte Polonya'da bir nasıl söyleyelim, Rusya'ya bir duvar örümü ihtimali, silah ticaretinin yapılma ihtimali konuşuluyor. İşte Türkiye'de, İstanbul'da biliyorsunuz bir NATO karargahı var, NATO kol ordusu var, Adana'da bir başka kol ordu var. Bunların da değerlendirilme ihtimali de bugün masada. Demek ki NATO'nun o kadar da böyle beyin ölümü gerçekleşti artık, fizyolojik olarak kendisini ortaya koyamıyor demek mümkün değil. Rusya tehdidi canlandığı zaman Avrupa ülkeleri gene tekrar NATO'ya sarıldı. O zaman demek ki NATO'nun beyin ölümünün falan gerçekleştiğini çok da düşünmek doğru değil bana.
1: Macron
2: doğrusu.
1: Başka bir şey ama hayal etmişti. Hayal etti, olmadı.
2: Avrupa ordusu tabii ki, yani bir devlet için bile bir ordunun teşkil edilmesi çok uzun yıllar alıyor Erkan Bey. Yani gerçekleri konuşmak lazım. Hele ki Avrupa ülkeleri gibi çok uzun yıllar bütün güvenliğini NATO'ya teslim etmiş adeta. Evet. Kendisi başka kulvarlarda ekonomik olarak, sosyal olarak gelişmiş devletler. İşte kelimenin belki doğru anlamı değil ama işte savaşmayı bilmeyen, tatbikata çok az sayıda asker gönderen.
1: Herhangi bir konuda karar alma konusunda çok aciz bir birliktelikten bahsediyoruz. Yani bir türlü karar alamayan ülkelerin bir araya geldiği bir birliktelik.
2: Kesinlikle. Zaten ittifak olarak Avrupa ülkelerinin içerisinde çok büyük çatışmalar var, çok büyük güvensizlikler var. Yani bu kadar kendine güvenmeyen, birbirine güvenmeyen ittifaktan bir ordunun teşkil edilebilmesi şimdilik zaten çok zor. Yakın zamanda da çok zor olduğu anlaşıldığı için ve güvenlik tehdidi de çok yakın olduğu için Rusya yine tekrar NATO'ya sarılmak mecburiyetindeler. Böyle kuvvetli bir örgüt kurulmuş, övmek için söylemiyorum ama dünyanın en büyük askeri teşkilatı olduğuna göre bunu açık izah etmek lazım. Böyle bir örgütün kurulması da kolay değil. Bunlar kolay kolay devletlerin bir araya gelmesi, bir ittifak yapması, bunlar da çok kolay şeyler değil. Ama yarım asır geçmiş bir askeri teşkilat varken, hali hazırda da canlı devam ediyorken en yakın durumda ona tekrar sarılmak mecburiyetine kaldırır en büyük güvensizlikte. Evet. Demek ki NATO'nun hala konuşmak mümkün. Bugün de dönüşüm içerisinde olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor.
1: Kremlin'den artık açıklamalar var. Kremlin diyor ki Rusya yalnızca varlığının tehdit altında olması durumunda nükleer silah kullanmaya hazırdır. Rusya asla 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayacak, ancak kendi güvenliğini sağlamak için gerekli olan her türlü tedbiri alacaktır. NATO zirvesi gününde gelen mesaj Rusya'dan. Bir yorum alayım sizden Figen Hanım.
2: Bir mesaj, bir sinyal de vermesi gerekecekti. Çünkü nihayet NATO'nun geçmişi budur. NATO, Sovyetler Birliği'nin yayılmasına karşı kurulmuş olan bir askeri kıtasal ittifaktır. Tabii ki kendi varlığı üzerinden hala varlığını devam ettirmiyor belki ama 2022 yılından bu yana, işte Ukrayna'ya açtığı savaştan bu yana da NATO'nun Ukrayna'ya olan destekleri noktasından düşündüğümüz zaman demek ki hala bir Rus tehdidinin olduğunu NATO ülkeleri de kabul ediyor. NATO'nun varlığı da demek ki hala Rusya'nın tehdidin çok da canlı duruyor. Demek ki Rusya'nın da burada bir sinyal, bir mesaj vermesi icap edecekti. Ama bir açıklama, yani kendi varlığını kendisini teşkil etmesi gerektiğini, Rusya'yı bir tehdit olarak görmemesi gerektiğini Kremlin zaten sık sık hatırlatır.
1: Peki. Murat Bey, süremiz bitti. Bir cümle yorum isteyeyim Rusya'dan gelen açıklamayla ilgili.
0: Evet, Rusya aslında olabilecek hani en sert açıklamayı yapmış. Bunu söylemek hani tecahü ve arifane sanatı denilir. Hani demek istiyor ki bizde nükleer silahlar var ama biz bunu başlatmayacağız ama size hatırlatıyoruz bir vesile diyor. Evet. Aslında bir yerde Trump'a pas atıyor. Çünkü Trump da diyor ki biz nükleer şemsiyemiz altında sizi tutuyoruz. Merak etmeyin diyor.
1: Rusya'da bizde de var diyor.
0: Evet, Rusya bizde de var diyor. Peki. İnsan tekrar düşünüyor, acaba tekrar Soğuk Savaş döneminin o ilk taraflarına mı döndük? Nasıl ticaret savaşlarıyla 16. yüzyılın merkantilist anlayışını tekrar canlandıran bazı geri dönüşler var. Acaba insanlık NATO şu bu kadar uğraştıktan, çalıştıktan sonra sil baştan tekrar başa mı döneceğiz diye de endişelere kapılıyor. Bak. O bakımdan Türkiye'nin merkez ülke olma yolundaki iddia ve kuvvetini sürdürmesi, ekonomi yumuşak karnımızı da mutlaka tahkim etmemiz, kuvvetlendirmemiz şüphesiz gerekiyor.
1: İstanbul Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman. Hocam çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız
0: teşekkür
1: için.
0: Teşekkür ederim.
1: İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Figen Aydın. Figen Hocam çok teşekkürler yorumlarınız için. Çok sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. NATO'nun birinci günü, yarın zirve gerçekleşecek. Konuştuk, değerlendirdik. İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan bir mesaj var. Hızlıca onu paylaşmak istiyorum sizlerle. sosyal medya hesabından paylaştı. Bugün NATO Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi trafiğine eşlik ettik, diyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'la gerçekleştirilen görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, savunma sanayinde işbirliğinin güçlendirilmesi, ticaret, enerji ve güvenlik alanlarındaki ortak çalışmalarla bölgesel ve küresel gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ve eşi

Sayın Emine Erdoğan hanımefendi zirve vesilesiyle Ankara'da bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir resepsiyon ve resmi akşam yemeği verdi. Program liderler arasındaki samimi diyaloğun ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhunun güçlendirilmesine önemli katkı sağladı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye diplomasinin merkezinde yer almaya, müttefikleriyle işbirliğini güçlendirmeye, bölgesel ve küresel barışa katkı sunmaya kararlılıkla devam edecektir, diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı paylaşımda. Bu bölümü noktalayalım, saat başına devam edeceğiz.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki adımı Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
2: Haberimiz yok Yüksel abi.
1: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
6: 5G. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
7: hesap basit. Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
8: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece'ye devam ediyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Elbette gündemimizin ilk sırasında NATO zirvesi var. Bir önceki dilimde yoğun bir şekilde konuştuk. NATO zirvesi, yarın asıl zirve, daha doğrusu artık bugün diyeceğiz. Bugün zirve gerçekleşecek. Öncesinde konuşmaya başlamadan önce yine bir Ankara'ya gidelim. Gülistan Yazbaşı bizi bekliyor. İlk gün neler yaşandı, tüm detayları paylaşacak.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin ilk günü Ankara'da diplomasi trafiğinin en yoğun yaşandığı günlerden biri olarak kayıtlara geçti. Dünyanın gözü Beştepe'deydi. Zirvenin en dikkat çeken görüşmesi ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşti. Trump Ankara'ya gelişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı. İkili önce ortak açıklamalarda bulundu, ardından baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçildi ve görüşmenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve Trump'la güçlü ilişkiler ve dayanışma sayesinde gündemdeki birçok konuda

0: olumlu sonuçlar alınacağına inandığını vurguladı. Ortak açıklamalarda ise dikkat çeken mesajlar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın ziyaretinin Türkiye'ye güç kattığını belirterek Ankara'nın NATO zirvesine ev sahipliği yapmasının önemine işaret etti. Aynı şekilde Trump'tan da dikkat çeken olumlu açıklamalar geldi ve Donald Trump Erdoğan'la ilişkilerine özel vurgu yaptı. Daha önce de bahsettiği gibi yine aynı sözleri tekrarladı ve Türkiye'de olmasaydı belki de katılmazdım bu zirveye dedi. Bu noktada da Türkiye'ye ve Erdoğan'a verdiği aslında öneme işaret etti diyebiliriz. İki ülke arasındaki işbirliğinin de güçlenerek devam edeceğini söyledi. Gündemin en önemli başlıklarından biri ise savunma alanındaki gelişmeler oldu. Trump, Türkiye'nin F-35 programına ilişkin sorulan soruya şöyle bir yanıtta bulundu. Konuyu değerlendirdiklerini ve gündemlerini aldıklarını söyledi. Yani aslında olumlu bir cevap verdi diyebiliriz bu noktada. Olumlu mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise daha önce verilen sözleri hatırlattı ve zirveden yapıcı bir sonuç çıkacağını umduğunu, beklediğini dile getirdi diyelim. Trump ayrıca Katsa yaptırımlarının kaldırılacağı yönünde de dikkat çeken bir açıklamada bulundu ve diplomasi trafiği elbette ki bununla da sınırlı kalmadı. Tüm bu açıklamaların ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde bulundu ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları ve eşlerinin onuruna bir akşam yemeği ve resepsiyon düzenlendi. Bu resepsiyonda da liderler, eşleri bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la birlikte. Ve daha sonra ise Beştepe'de bir aile fotoğrafı çektirildi. Ve bu da resepsiyonun en dikkat çeken anlarından birisi oldu diyebiliriz. Böylece NATO zirvesinin ilk günü kritik temaslar, savunma ve güvenlik alanındaki mesajlar, Türkiye-ABD ilişkilerine dair verilen önemli mesajlarla tamamlandı. Zirve yarın ikinci günüyle devam edecek. Bu noktada da Ankara'da devam edecek zirvenin ikinci gününde de liderlerin yoğun bir takvim yaşaması bekleniyor ve önemli açıklamalarında aslında verilmesi bekleniyor. Zirveye dair mesajları da takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Evet, ilk günden yansıyanları bir kez daha Ankara'da Gülistan Yazbaşı'dan aldık. Görüntüler, fotoğraf ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı karşılaması, ardından kameralar karşısına geçtiler, soruları yanıtladılar. Bir önceki bültende de detaylı bir şekilde konuştuğumuz önemli meseleler var ABD ve Türkiye arasında. Çözülmesi de gereken bir yandan hem F-35 meselesi hem F-110 motorlarının teslimatı ve bir de Katsa yaptırımları. Trump çok ılımlı mesajlar verdi. Az önce Gülistan'da paylaştı bizlerle. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını, F-35 ve F-110 motorları ile ilgili de önümüzdeki süreçte çok önemli gelişmelerin yaşanacağını söylüyor Trump. Peki bu açıklamalar, iki liderin bir araya gelmesi İsrail'de nasıl yankılandı? Netanyahu çok endişeli. Açıklamaları var. Neler söyledi paylaşayım sizlerle. Bu görüşmenin ardından Amerikan CNN televizyonuna röportaj verdi Netanyahu. Trump'la NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin F-35 programına yeniden dahil edilmesini önlemek amacıyla birkaç kez görüşme gerçekleştirdiğini itiraf etti. Netanyahu, Türkiye'nin ABD'nin tam anlamıyla örnek bir müttefiki olmadığını savundu bu açıklamasında. Herkes şunun farkında. Başkan Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel bir dostluğunun olması, Türkiye'yi ABD için dost bir ülke yapmaz iddiasında bulundu. Netanyahu, ABD'nin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını vermesine karşı olduğunu dile getirdi. Böyle bir adımın Orta Doğu'daki güç dengesini bozacağını öne sürdü. İsrail Başbakanı, Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim ifadesini kullandı. Evet, Netanyahu bunları söylüyor, bunları iddia ediyor. Hem NATO zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesi ve Netanyahu'nun açıklamaları. Konuşalım, uluslararası ilişkiler uzmanı doçent doktor Halit Hamzaoğlu bizlerle. Efendim hoş geldiniz.
2: İyi geceler Erkan Bey. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Netanyahu'nun açıklamalarıyla başlayalım. Israrla F-35 konusunda, ki itiraf da bu, daha önce NATO zirvesi öncesinde birkaç kez Trump'la görüştüğünü itiraf etti. Aslında bu bir yandan da şu anlama geliyor. Konuştum ama bir sonuç da alamadım. Sürekli söylüyorum ama bir sonuç alamıyorum itirafı. Ve ısrarla işte ABD ve Türkiye'nin müttefik iki ülke olmadığını, işte bu ilişkinin sadece iyi ilişkilerin Trump ve Erdoğan arasında

arasında gerçekleştiğini iddia ediyor. F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması gerektiği konusunda çok ciddi, satılması konusunda endişeleri var Netanyahu'nun. Bu İsrail tarafından nasıl yankılanıyor bu zirve

Türkiye'nin bölgesel pozisyonunu, Türkiye'nin artan jeopolitik ağırlığını kabul etmiyor, direniyor. Yani bu başından itibaren aslında hikaye bu. Yani İsrail'in bu Türkiye'ye karşı aldığı pozisyonun temel nedeni bu. Yani Türkiye'nin yükselişi. Aynı zamanda Türkiye'nin biliyorsunuz 2023'ten itibaren Gazze konusunda net bir pozisyonu var. Türkiye, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikalarını eleştiren hem doğuda hem batıda tek ülke. Yani açık bir şekilde eleştiren ve bu yönde Netanyahu yönetimini de açık bir şekilde tenkit eden bir pozisyona sahip. Yani İsrail her anlamda Türkiye'yi bölgedeki başlıca rakibi olarak görüyor. Hatta son dönemde rakipten öte düşman olarak görmeye başladığında görebiliyoruz. Şimdi Netanyahu'nun açıklamaları özellikle Fox News'a yapması, tabii Trump'a yakın bir kanal netice itibariyle yapması da enteresan bir durum. Bunu da ifade edelim. Oradaki açıklamaları güç dengesinden bahsediyor. Orta Doğu'daki güç dengesinden bahsediyor. Tam da bahsettiğim gibi Türkiye'nin artan rolüne biraz da işaret ediyor. Tabii İsrail'in bir kere en büyük sorunlarından bir tanesi son dönemde İran dosyası üzerinden Washington'la Tel Aviv arasında yaşanan büyük bir kırılmadan bahsedebiliriz. Yani bir kırılma yaşanıyor bu konuda. İsrail, İran meselesinde ABD'nin pozisyonunu paylaşmıyor. Dolayısıyla savaşın sürmesini istiyor. Hürmüz konusunda net bir şekilde Hürmüz'le ilgilenmediğini, temel olarak Netanyahu'nun İran'daki rejimle ilgilendiğini ve İran'ı bir şekilde güçsüz bir pozisyona getirerek İsrail'in avantaj sağlamasını arzuladığını görüyoruz. Dolayısıyla bu bağlamda Washington ve Tel Aviv arasında son dönemde yaşanan bir kopuş yaşandığını görüyoruz. Bu ister istemez ilişkilere yansıyor. Ama bir de üstelik Trump'ın Ankara'ya gelmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki dostluk ilişkisi, bu çok önemli. Liderler arasında saygı mekanizmasının oluşması tedirgin ediyor Netanyahu'yu. Yani Netanyahu, şunu da ifade edelim, bir de Türkiye donanmada, yani deniz aktörü olarak, deniz gücü olarak İsrail'in çok üstünde. Yani Türkiye İsrail bu bağlamda İsrail'den daha güçlü denizlerde. Aynı şekilde kara gücü olarak Türkiye daha güçlü. Ama hava kuvvetleri meselesinde bizim de gereksinimlerimiz var. Yani F-35'lere gerçekten gerek duyuyoruz. Çünkü havada bir kısmen de olsa bir Tel Aviv'in bir üstünlüğü var. Yani dolayısıyla İsrail de bunun sürdürülmesini istiyor. Yani en azından havada üstünlüğünü sürdürmek istiyor. Bunu dengelememiz gerekiyor. Bizim de o yüzden F-35'ler konusunu, yine KAAM motorları konusunu, F-110'ları önemsiyoruz. Mühim bir mesele olarak görüyoruz. Yani Türk dış politikası bu meseleyi önemsiyor. Netice itibariyle yani Netanyahu'nun burada hem korku, hem kıskançlık, hem Türkiye'nin artan rolüne dair, hem de Trump'la Sayın Cumhurbaşkanımız arasındaki özel dostluk ilişkisi ve işbirliği mekanizması net bir şekilde rahatsız ettiğini görüyoruz Erkan Bey. Yani bu artık dışa vuruyor bunu Netanyahu. Önce kendi basınına konuştu, İsrail basınına. Daha sonra da özellikle Amerika'da, dediğim gibi Trump'a yakın olan Fox kanalına konuşması gerçekten durumu ortaya koyuyor. Tabi bu İsrail'in genel itibariyle bölgede şöyle bir arzusu var Erkan Bey. Yani İsrail şunu düşünüyor: 2023'ten sonra Orta Doğu'da yeni bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşuyor ve İsrail merkezli bir güvenlik mimarisi oluştuğunu düşünüyor İsrail. Yani Tel Aviv merkezli bir jeopolitik hattın oluştuğunu düşünüyor. Bu hatta kimi ilave ediyor, kimi ekliyor? Yunanistan'ı ekliyor, Güney Kıbrıs Rum kesimini ekliyor ve zaman zaman işte Avrupalı devletlerle Fransa'yı eklememeye çalışıyor ve dolayısıyla Tel Aviv'in tasavvuruna göre, yani bu hem de bunu tahayyül olarak da ifade etmemiz mümkün. Yani fantezilerine göre İsrail'in, yani İsrail merkezli yeni bir Orta Doğu kuruluyor ve dolayısıyla Türkiye bu İsrail merkezli güvenlik mimarisinde en büyük rakip olarak tanımlanıyor. Yani bütün İsrail'in planlarını Türkiye'nin dirayetli ve bir şekilde Filistin halkının, aynı zamanda bütün Orta Doğu'daki Müslümanların haklarını koruyan bir hamisi rolünü oynayan bir Türkiye var. Ya yani bunu kabullenmiyoruz. Yani İran'ı zayıflattı kısmen. Dolayısıyla şu anda rakip olarak da şu anda bir rakip arıyor aslında İsrail. Yani bir öteki arıyor ve Türkiye'yi öteki olarak şu anda tanımladığını görüyoruz. Yani Netanyahu'nun muhtemelen bu kampanyaları, bu yine bir propagandalar devam edecektir. Özellikle F-35 konularında
Ve Kaan konusunda muhtemelen Senato şeydeki kongre üzerindeki etkisini kullanmaya çalışacaktır. Biliyorsunuz Yahudi diasporasının, İsrail lobisinin çok büyük etkisi var. Bir de onlar şu anda doğal müttefikler olarak gördükleri Yunan ve Rus

0: lobisiyle, diasporasıyla işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla Trump'ın bu bağlamda karşısında böyle bir hat oluştuğunu,
1: Evet.
0: diaspora hattının
1: Bu
0: oluştuğunu
1: canhıraş,
0: görüyoruz.
1: canhıraş bir şekilde işte ABD medyasına çıkıp konuşması herhalde şunu da gösteriyor. Artık Trump ve Netanyahu arasındaki o diplomasi kanalını işleterek Netanyahu bir sonuca varamıyor. Artık varamadığına o da herhalde
0: Kesinlikle.
1: emin olmuş ki mesajını artık direkt ABD kamuoyuna vermeye başladı. Yani o karşısında ikili ilişkide aradığı muhatabı artık Trump'ı geçmiş gibi gözüküyor. Yani Trump'ı muhatap almayıp hani artık oradan bir sonuç alamayıp muhatabını değiştirip direkt ABD kamuoyuna doğru yönelmeye çalışıyor. Bu da ilginç önümüzdeki süreç açısından.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Ama Erkan Bey şöyle ilave edeyim. Evet, kamuoyunu etkilemeye çalıştığı ortada. Ama Trump yönetiminde İsrail yanlısı neokon gruplar var. Yani
1: Evet.
0: mesela Rubio'nun başını çektiği neokonlar İsrail'in güvenliğini önemseyen bir politikaya sahipler. Tarihsel olarak bu böyleydi. Hep tarihsel arka plana baktığımızda. Bir de magacılar var. Magacılar işte Vance grubu diyebiliriz. Kabaca yani tabii fraksiyonlar. Böyle fraksiyonlar arası mücadele de var Amerika'da ve dolayısıyla aslında Netanyahu biraz da fraksiyonları oynuyor. Yani Amerika içerisindeki farklı düşünen ve İsrail'i önemseyen, önceleyen kesimlere de oynuyor. Yani kamuoyundan kastımız aslında bu. Yani Amerikan halkı üzerinde tabii ki İsrail'in bu arada menfi bir rolü var. Yani kamuoyu araştırmalarında İsrail'in özellikle son dönemde Netanyahu'nun politikaları Amerikan halkı tarafından eleştiriliyor. Ama diğer taraftan Amerika'da en önemli mesele mekanizmalardan bir tanesi lobi faaliyetleri
1: Evet.
0: ve oradaki fraksiyonları etkilemek. Yani en önemli mesele bu. Dolayısıyla neokonlar üzerindeki etkisini kullanmaya çalışıyor ve
1: Peki.
0: son dönemde senatörlerin de pozisyonunu bu şekilde değerlendirebiliriz.
1: Bugün Trump açıklamalarında İran'la ilgili meseleye değinirken çok dikkat çekici bir detay verdi. Şöyle bir şey söylüyor Trump. Türkiye diğer tarafta yer alabilirdi. Çatışmaya girebilirdi dedi Trump. Ama dedi Türkiye yer alabilirdi, o tarafta yer almadı. Böyle bir ifadesi var. Benim çok dikkatimi çekti. Nasıl yorumlarsınız bunu?
0: Şimdi Erkan Bey burada neyi kastediyor Trump? Yani Türkiye'nin İran'ın yanında
1: İran'ın yanında savaşa
0: Amerika'nın
1: girmesinden
0: yanında yer
1: bahsetti.
0: almasını.
1: Evet.
0: Evet, ben de, tabii bunu ben de duydum, ilk duyduğumda şaşırdım. Çünkü Türkiye zaten NATO üyesi bir ülke. Türk-Amerikan ilişkileri evet belli krizler yaşadı yine daha önceki dönemlerde. Fakat Türkiye nihayetinde Amerika'nın müttefiği ve dolayısıyla böyle bir Türkiye'nin İran'ın yanında Amerika'ya karşı savaşma durumu yani en azından konvansiyonel anlamda mümkün değil. Yani burada neyi kastettiğini Trump'ın tabii ki idrak etmek kolay değil, anlamak kolay değil ama bence Türkiye'nin böyle bir pozisyonu yok. Yani Türkiye, İran evet tarafsız bir pozisyon sergiledi. İran önemli bir komşumuz. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Dışişleri Bakanımız bunu ifade etti. Yani İran önemli bir ülke Türkiye açısından ama Türkiye'nin İran'ın yanında savaşa katılması ya da Amerika'ya karşı bir pozisyon alması yani bu biraz yani jeopolitik gerçeklikleri veya realiteleri karşılayan bir durum değil. Yani burada Türkiye ne
1: Bunu
0: yaptı
1: şundan
0: aslında
1: dolayı
0: Erkan Bey?
1: söylemiş olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Yani İsrail'e karşı bir müdahalede bulunması açısından Türkiye'nin sanırım.
0: Yani İsrail'e karşı İran üzerinden tabii İsrail'i sınırlandırmak anlamında tabii Türkiye'nin
1: Çünkü bunu
0: adımları
1: şundan
0: oldu.
1: dolayı söylüyor. Ben olduğum için dedi. Türkiye böyle bir çatışmaya girmedi. Yani sanki İsrail'e de bir mesaj veriyor burada. Ben olduğum için Türkiye sana müdahale etmedi.
0: Tabii. Yani İsrail evet bunu söylüyor ama bunu söylerken Türkiye evet İsrail'le evet bir jeopolitik rekabet içerisinde ama İran üzerinden hesaplaşma şeyini yapmazsa yani Türkiye bunu nerede yapar Türkiye esasında? Doğu Akdeniz'de yapar, Suriye'de yapar ve Lübnan'da belki ama şimdi İran konusu farklı bir mesele ama tabii onu İsrail'e en azından orada İsrail'in amacı vardı işte rejimi devirmek, İran içerisinde iç savaş çıkarmak, işte İran'ı zayıflatmak. Evet bunu durdurdu aslında Türkiye. Yani nasıl durdurdu? Amerika ile beraber yani Washington'la da işbirliği yaparak yani Trump'la da işbirliği ya da görüşerek arabuluculuk mahiyetinde görüşmeler yaparak aslında bir süreci biraz İran İsrail'in istediği olmadı. Evet bu konuda Trump haklı.
1: Evet.
0: Gerçekten İsrail'in istediği olmadı ve Türkiye'nin bu alanda yapıcı bir rolü var yani şey anlamında. Yani İran'ın toprak bütünlüğünü koruması. Biliyorsunuz orada bazı kartları kullanmak istiyordu İsrail. Özellikle İsrail.

0: Pezak kartını kullanmak istiyordu. İşte İran'da bir iç savaş aslında bir senaryosu da vardı. Orada evet İsrail'in böyle bir niyeti olabilirdi ama muhtemelen şu benim tahminim, benim okumam şu şekilde Türkiye Trump'ı ikna etti. Hayır dedi. İran'da böyle Pezak kartının kullanılması çok olumlu olmaz. Yani iyi bir adım değil. Amerika'yı da zora
1: Peki.
0: sokacak. Aynı zamanda bölgeyi de zora sokacak bir adım olur. Bu bağlamda evet Trump'ın bu söylem tabii ki önemli.
1: Bu dünle ilgili dikkatimi çeken başka bir detay. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan o görüşmeye dair fotoğraflarla bir açıklama geldi sosyal medya hesabından. Tabii sıra dışı olan bu değil. Sıra dışı olan orada yazdıkları cümle. Beyaz Saray şu cümleyle duyurdu bu görüşmeyi ve fotoğrafları. Amerika dünya sahnesine geri döndü. Ekrana da geliyor. Nasıl
0: Evet.
1: yorumlarsınız? Son olarak şunu bir yorumlayalım.
0: Çok yani bu şeyi gösteriyor aslında Ankara Zirvesi'nin ne kadar önemli olduğunu. Aslında Amerikalılar bundan önceki süreçte Biden döneminde bu kadar çok fazla böyle jeopolitik bir aktör değildi. Yani bu kadar ön planda değildi. Özellikle jeopolitik satranç tahtasında. Evet Amerika tabii ki süper güç. Dünyanın en önemli ülkesi ama askeri güç anlamında olsun, teknolojik güç anlamında ama Biden döneminde bu kadar kendini göstermiyordu ve artık özellikle farklı gruplar işte Çin ön plana çıkıyordu, farklı ülkeler çıkıyordu ya da Avrupa Birliği ön planda oluyordu. Ama bu gerçekten bu karşılama, Trump'a duyulan saygı, Trump'ın Türkiye'ye duyduğu saygı gerçekten bu Amerikan basında gerçekten onlarda da bir aslında bir uyanış meydana getirdi. Yani bir tepki oluşturdu. Bu neden kaynaklanıyor? İşte Amerikalılar uzun süre aslında bir yalnızlık hissediyordu. Yani Amerikan dış politikası. Yani bunu görebiliyoruz. Aynı zamanda Trump'a Türkiye'de sergilenen tutum Amerikalıların tabii ki hoşuna gitti. Hem kamuoyunun hoşuna gitti hem de Amerikan dış politikasına yön veren aktörlerin hoşuna gitti. Yani bunu bu şekilde değerlendirebiliriz. Yani Amerika dünya sahnesine geri dönmesi yani geri dönmesinin en amacı ya Amerika aslında şöyleydi yani toparlayalım ez cümle. Ya Amerika çok geride kalmıştı. Çin'in gerisinde kalmıştı. Mesela jeopolitik olaylarda. Biden döneminde bunu görebiliyoruz. Çok gerisinde kalmıştı. Bakın Çinliler Panama'da biliyorsunuz limanlar satın alıyordu. Yine
1: Evet.
0: Venezuela'da etkisi vardı. Dolayısıyla
1: Şimdi.
0: bunu bir şekilde Trump tekrar Amerika'yı bu jeopolitik arenaya dönüşünü sağlamış oldu.
1: Evet, şimdi ekrana yepyeni konuştuğumuz şeylerin tamamen dışında bir son dakika geldi. ABD ordusu CENTCOM'dan açıklama. İran'a yönelik saldırılar başlattık diyor. Amerika Birleşik Devletleri. İran Hürmüz Boğazı'nda 3 gemiye saldırdı. ABD de buna bir cevap olarak saldırı başlattığını söylüyor. Şu an NATO'yu konuşurken bambaşka bir son dakika, yepyeni bir son dakikayla devam edeceğiz mecbur. İran'a büyük çaplı saldırılar başlattık diyor ABD tarafı. Tabii saldırılar şu an itibariyle nere, nasıl, bununla ilgili bir detay yok. Ama Keşm Adası'nda ve Bender Abbas'da şiddetli patlamaların olduğu ifade ediliyor. Hocam buyurun.
0: Burada bu çok evet bu enteresan bir olay. Tam da NATO zirvesinin sürecinde yarın zirve başlıyor. Yani bu İran'dan kaynaklı bir şey mi yani bir provokasyon mu yoksa İsrail'in provokasyonu mu? Çünkü İran'da da bu çerçevede düşünen işte bir şekilde İran'ın bölgesel pozisyonu kaybettiğine dair böyle devrim muhafızları içerisinde şahin gruplar vardı. Ya da İsrail evet İsrail'de tam bu noktada zirveyi provoke etmek istiyor. Yani bu değerlendirilebilir. Yani burada ya da Amerika içerisindeki o dediğimiz gibi o farklı kliklerin tekrar belki de başlattığı İran dosyasının tekrar açması olabilir. Yani çok bu önemli bir olay gerçekten. Ama umarız zirveyi tabii zirveyi etkilemez. Etkileme durumu olmaz ama Trump'ın barış istediğini yani Hürmüz'de özellikle barış istediğini biliyoruz Erkan Bey. Zaten bunu aşağı yukarı Trump açıklamalarında dile getirdi. Kasım'da seçimler var, Kongre ara seçimleri var. Şimdi bir kere Trump Hürmüz'de özellikle Hürmüz konusunda herhangi bir sorun istemiyor. Yani çünkü doğrudan Amerikan iç politikasını etkileyen bir mesele. Küresel işte enerji fiyatlarının yükselişi. Yani Trump'ın bu gayretleri varken, yani en azından İran'la oturup İslamabad'dan sonra Türkiye, Pakistan gibi aktörlerin de katkılarıyla oluşan bir masa varken, şimdi bu saldırıların başlaması gerçekten farklı kliklere de işaret edebilir. Aynı zamanda burada İsrail'in tekrar bu sefer farklı bir şekilde Amerika'yı etkileme durum potansiyelini de ortaya koyuyor. Yani bu gerçekten süreci etkileyebilir yani. İran'da çünkü biliyorsunuz bir barış, aslında bir müzakere mekanizması oluşmuştu. Yani 60 günlük de bir süreç vardı. Ama bu 60 günlük süreç dolmadan bu saldırıların, hem de büyük saplı saldırılardan
1: Evet.
0: bahsediliyorsa, o zaman gerçekten tekrar alevlendiğini görüyoruz sürecin.
1: CENTCOM'un tam
0: Yani bu
1: açıklamasına bakalım hocam. Diyor ki ABD Merkez Kuvvetler, ABD Merkez Komutanlığı Kuvvetleri uluslararası su yolunda masum sivillerin görev yaptığı ticari gemileri hedef alması ve bunlara saldırması nedeniyle ağır bedeller ödetmek amacıyla İran'a karşı bir dizi güçlü saldırı başlatmıştır. ABD saldırıları İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan 3 ticari gemiye düzenlediği saldırılara yanıt olarak gerçekleştirilmektedir.
0: misilleme olarak,
1: Evet,
0: evet.
1: yani belirli bir süre içerisinde olup bitecek yani. Bu anladığımız kadarıyla bu ateşkes sürecine zarar
0: Etkilemiyor.
1: vermeyecek, etkilemeyecek deniliyor. İran'ın sergilediği bu saldırganlık gerekçesiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir deniliyor. Buyurun.
0: Evet, İran'ın başlatması tabii enteresan. Yani İran'dan biliyorsunuz böyle bir ticari gemilere saldırı oldu. Bu zaten düşmüştü haberlere. Ama bunun İran içerisinde işte farklı aktörlerin eve devreye girmesi mümkün. Yani aslında şöyle, İran'da bir düşmana, ötekiye ihtiyaç duyuyor. Yani İsrail ve İran aslında birbirini bu şekilde besleyen aktörler. Bunu da ifade edelim. Yani burada İran'ın başlattığı bir hikaye var aslında. Yani bu saldırılarla beraber buna misilleme olarak da Washington'un, Amerika'nın attığı adımlar var. Yani bu, biz biraz da Tahran'a bakmamız lazım. Neden böyle bir adım attılar? Neden işte 3 tane ticari gemiye saldırdılar? Yani İran'ın burada amacı ne? Şimdi kötü senaryoda İran
1: Peki bunlar sahte
0: acaba
1: bayrak
0: bu
1: operasyonu olamaz mı hocam? Yani niye bunu
0: kesinlikle
1: söylüyorum?
0: olabilir.
1: İsrail tarafı özellikle zaten biliyorsunuz aynı görüşte olduğunuzu düşünüyorum. Bu savaşın bitmesini istemiyordu. Tam
0: Evet,
1: NATO zirvesi
0: kesinlikle.
1: Ankara'da bambaşka şeyler konuşulurken işte F-110 motorları, F-35'ler derken kassa yaptırımlarının kaldırılmasından bahsedilirken bütün devletler oradayken kim yok? Netanyahu yok, İsrail yok. Odak başka bir yere kayarken, ABD-Türkiye ilişkilerinin iyileşmesine kayarken bir anda mesele nasıl başka bir yöne çevrilebilir? Odak nasıl dağıtılabilir? Ancak böyle olabilir. Şu an bu kimin işine yarar diye ben düşündüğümde, ki olaylara hep bu soruları sorarım. İsrail'in işine yarar. Tamamen İsrail'in işine
0: Tabii,
1: yarayacak bir
0: kesinlikle.
1: süreçten bahsediyoruz. O yüzden biraz İsrail meselesi üzerinden mi baksak acaba?
0: Tabii İsrail'in işine yarıyor. Daha önce de vurguladım aslında, İsrail bütün gücüyle bu süreci sabote etmek istiyor. Yani bakınız, bir de önemli bir olay daha yaşandı. Suriye'de Şam'da bir saldırı oldu. Yani Macron'un oteline yakın bir yerde bir saldırı düzenlendi. Yani bu Suriye'deki durum da önemli. Bakın, bu saldırıyla, Suriye'deki saldırıyla İran'daki Hürmüz'deki mesele arasında bir bağlantı olduğunu düşünüyorum. Yani burada İsrail'in mutlaka parmağı vardır. Yani bunun, Netanyahu'nun daha doğrusu, parmağı vardır. Çünkü önce işte kamuoyunu etkilemek, daha sonra sahada bir provokasyon yapmak gerçekten tam da İsrail'e yakışır bir durum. Şimdi buradaki mesele şu: İran içerisinde de belli gruplar olabilir. Yani bir şekilde bu sürecin ve savaşın devam etmesini arzulayan şahin gruplar var. Bunu da biliyoruz, ama
1: Evet.
0: buradaki faal bir şekilde İsrail, yani bütün yol çıkıyor. Yani bütün bu provokasyonu, bu sabotajı İsrail'in yapma ihtimali yüksek. Yani sahte bayrak operasyonu çok yapıldı aslında bu savaşta, İran savaşında. Onu gördük, defalarca yapıldı. Ve bu operasyonların İsrail tarafından yapıldığına dair ciddi belirtiler ve işaretler var. Yani bu dönemde İsrail deyim yerindeyse, tabiri caizse, bütün tuşlara basıyor. Yani bunu görüyoruz. Yani yeter ki bölgede bir istikrar sağlanmasın. Yeter ki Türkiye'nin ön plana çıktığı, Türkiye'nin başat rolü oynadığı gibi bir jeopolitik atmosfer oluşmasın diye Bütün tuşlara basıyor. Elindeki bütün imkanları kullanmaya çalışıyor. Bu olabilir. Yani bu tabii senaryo. Yani bu şeyden de kaynaklı olabilir. Yani İran'daki dediğim gibi bu savaşın sürmesini isteyen aktörler tarafından da işte devrim muhafızları içerisindeki gruplar. Çünkü orada da İran'da da çok farklı gruplar var. Yani devrim muhafızları tek bir çatıdan ibaret değil.
1: Evet.
0: Çok fazla orada da fraksiyonlar var ve savaşın sürmesini arzu eden çok fazla

0: Gazze'de devrim muhafızları içerisinde bir kanat var. Dolayısıyla bunlar bu hem İsrail, özellikle İsrail, tabi burada bütün dediğim gibi belirtiler İsrail'i gösteriyor. Ama bu tabi umarız kısa bir misilleme saldırısı olur. Yani en azından kısa bir sürede biter. Çünkü sürece gölge düşürmesin ya da işte Ankara'daki zirveyi gölge düşürmesini istemeyiz. Zaten düşürme ihtimali yok ama en azından ya bir istikrar sağlanmıştı bölgede. Yani bugün bakınız en azından Lübnan'da da en azından göreceli bir şekilde bir istikrar, yani en azından bir ateşkes yapılmıştı. Tabi İsrail saldırılarına devam ediyor ama yine Suriye'de bir istikrar var en azından iyi kötü. Ve dolayısıyla böyle bir İsrail'in bölgesel istikrarı bozucu adımları devam ediyor. Bu Hürmüz'deki olay da muhtemelen yine Tel Aviv'in bu süreçte parmağı vardır mutlaka.
1: Benim merak ettiğim şey ilk gördüğümde saldırıların. Acaba Trump'ın haberi var mıydı diye düşündüm. Bu vurma emrini Trump mı vermiştir ya da sonradan mı haberi olmuştur?
0: Bunu
1: Ya, bilmek mümkün değil ama şimdi acaba hani
0: tabii.
1: bu zirve devam ederken acaba Trump böyle bir misillemeye müsaade eder miydi acaba?
0: Yani bu tabii Trump mutlaka bilgilendirilmiştir. Yani ben Trump, sonuçta Amerikan başkanının bir şekilde ya da danışmanları ya da yakın bildiği, yakın gördüğü insanlar bir şekilde bilgilendirilmiştir. Çünkü Savunma Bakanı da Ankara'da, Amerikan Savunma Bakanı da yani muhtemelen orada şu anda hep birlikteler. Dolayısıyla şunu ifade edelim. Yani bu eğer büyük çaplı böyle yani süre gelen bir şey olmasını tabii ki ummuyoruz. Yani öyle bir beklentimiz yok. Sizin de belirttiğiniz gibi kısa vadeli bir misilleme olarak görmemiz gerekiyor. Eğer bu devam ederse yani yayılırsa tabii ki büyük bir mesele yani büyük bir sorun. Şimdi aynı
1: Şimdi daha önce
0: provokasyonu ben
1: böyle
0: şeyde de
1: sınama oldu, sınamalar oldu. Bu üçüncü oluyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Üçüncü kez
0: tabii.
1: İran'ın bir Hürmüz'deki gemiye saldırısı ve ABD'nin misillemesi. Önceki ikisinde bozulmadı mutabakat. Yani bu 60 günlük süre tekrar sıfırlamadık her şeyi. Şu anda da herhalde öyle gözüküyor yapılan açıklamalar. Bu bir
0: Tabii.
1: misilleme orada kalacak gibi.
0: Tabii, öyle kalacak çünkü Trump da müzakere istiyor. İran'ın normal işte bildiğimiz hem işte ılımlı kanat hem devrim muhafızları içerisindeki yine Şahin gibi görünen ama yine de ılımlı kanatla uyumlu olan fraksiyon da yani şey istiyor. Yani İran yönetimi de esasında müzakere istiyor. Yani burada bir mesele yok ama müzakere istemeyen bir İsrail var. Bunu görebiliyoruz. Yani müzakere istemeyen, müzakereleri bir şekilde İran'daki durumun statükonun oluşmasını istemeyen bir İsrail olduğunu görüyoruz. Ben hatta şöyle bir Doğu Akdeniz'de de biliyorsunuz şu anda İsrail Yunanistan arasında bir tatbikat var. Ortak bir tatbikat. Aynı zamanda bakın Ankara zirvesine denk getirildi. Orada da bir provokasyon bekliyorum. Yani İsrail şu anda Doğu Akdeniz, Suriye ve İran'da böyle bir kendince bir hat kuruyor ve bu Türkiye'yi kuşatma politikası aslında bu. Ve Netanyahu şunu anlamıyor aslında. Yani Türkiye'ye karşı pozisyon alıp yani mesela Ankara zirvesine karşı bir provokasyon gerçekten işine yaramaz Netanyahu'nun. Daha doğrusu Netanyahu daha zor durumda bırakır. Trump da bu duruma muhtemelen onay vermez ve Trump da öfkelenir ve dolayısıyla Amerikan desteğini daha da fazla kaybedebilir. Yani dediğim gibi Netanyahu'nun burada her şey beklenir. Çünkü irrasyonel bir liderden bahsediyoruz. Yani Netanyahu şu anda irrasyonel bir lider. Yani şu aldığı kararlar ya teopolitiğe dayanıyor ya da gerçekten kurduğu hayallere dayanıyor. İşte arz-ı mevcut meselesi var. Yine biliyorsun orada da aslında Ekim'de seçimler var. Dolayısıyla bu çerçevede değerlendirmekte fayda var. Yani Suriye'deki saldırıyı da çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Bugünkü saldırıyı. Tam Macron'un ziyareti sürecinde yaşanan saldırı. Yani orada da İsrail'in mutlaka bir şeyler yapma ihtimali yüksek. Yani şu anda bütün oyunu bozmaya çalışan yani Türkiye'nin kurduğu şöyle yine net bir şekilde müşah has bir biçimde söyleyelim. Türkiye'nin kurduğu bu oyunu, ya jeopolitik oyunu, oyun kurucu niteliğini bozmaya çalışan bir İsrail var. Yani şu anda İsrail oyun bozucu mahiyetinde ve niyetinde adımlar atıyor. Ya bu çok enteresan bir durum. Halbuki bundan 20-30 sene önce İsrail hep oyun kurucuydu. Tabii Amerika'yı da yanına alarak hep Orta Doğu'da istediğini yapıyordu. Ama Türkiye'nin bu oyun kuruculuğuna karşı şu anda İsrail oyun bozucu konumuna düştü. Bunu da ifade edelim. Yani Türkiye şu anda nasıl bir oyun kuruyor? Jeopolitik anlamda söylüyorum. Stratejik anlamda. Türkiye şu anda NATO'yu Ankara'da ağırlıyor. Diyor ki Orta Doğu'da bir istikrar var artık. Suriye'de istikrar var. Bakın İran meselesi çözüldü. Yani NATO zirvesi aslında şunu gösteriyor. Orta Doğu'da bir istikrar sağlanmış durumda. Ve Türkiye burada çok fazla aslında yol gösteriyor. Ki Milli İstihbarat Akademisi'nin raporunda da biliyorsunuz yayınlanan raporda da bunlar ifade edildi. Türkiye artık burada bir ortaklık istiyor. Bu ortaklık kimseye karşı değil. Bakınız bunu tabii NATO konusunda daha geniş biçimde analiz edebiliriz ama bu ortaklığın aslında üç tane anahtar noktası var. Birincisi enerji güvenliği, ikincisi düzensiz göç, üçüncü kısmında da yine siber güvenlik gibi yeni tehditler, yani asimetrik hibrit tehditler. Yani dolayısıyla Türkiye'nin ve terörizm tabii terör meselesi. Yani buna karşılık İsrail şimdi bakınız Erkan Bey şöyle bir analiz yapalım. Türkiye'nin üzerinde durduğu üç tane anahtar kavram var. Terör yani NATO bağlamında terör, enerji güvenliği ve göç. Özellikle enerji ve güvenliği ve terör konusunda İsrail tam da NATO karşıtı eylemlerde bulunuyor. Bakınız enerji güvenliğinden kastımız Doğu Akdeniz'de. Doğu Akdeniz'de şu anda Türkiye'nin orada çıkarları var. İsrail de tam da karşımızda. Ve yanına da Yunanistan'ı Kıbrıs Rum kesimine aldı. Şimdi Mısır bu oyuna gelmedi. Allah'tan yani Mısır daha akıllı davrandı son dönemde özellikle izlediği politikalar beraber. Mısır bu oyuna gelmedi. Libya'nın zaten bizle 2019'da bir deniz yetki anlaşması var. Dolayısıyla şu anda İsrail'in oyununa gelen iki tane o aktör var. Biri Yunanistan, Yunanistan NATO'da müttefiğimiz. Diğeri Kıbrıs Rum kesimi. Yani dolayısıyla İsrail özellikle enerji baskısı bağlamında Türkiye'nin karşısında ve NATO'nun karşısında
1: Evet,
0: esasında.
1: o halde bugünkü bu yaşananlar, verdiğimiz son dakika, ABD'nin saldırısı, misillemesi, bunlar ışığında bugün NATO zirvesi, artık zirve gerçekleşecek ve bir bildiri de paylaşılacak. Ne bekliyoruz? Son olarak bunu sorayım, tamamlayalım.
0: Şimdi
1: Zirveden.
0: Erkan Bey şunu bekliyoruz. Aslında NATO'nun güncellenmesini bekliyoruz. Yani NATO 3.0 tartışmaları var. Yani bunu bütün kademelerde, şimdi Rutte de bunu açık, NATO Genel Sekreteri de söyledi. Türkiye'nin de beklentileri var. Yani NATO 3.0 modelinin bir şekilde işlevsel bir mekanizmaya dönüşmesini bekliyoruz. İkincisi, en önemli meselelerden bir tanesi tabii ki savunma harcamalarıyla ilgili mutlaka sonuç bildirgesinde bir mesele, yani orada cümleler yer alacak. Yani orada belirtilecek. Yani mesela şimdi Trump'ın bu konularda somut talepleri var. %5 savunma harcamaları konusunda. Yine Avrupa'nın güvenliği konusunda. Avrupa'nın güvenliği kim sağlayacak? Yani burada mesela yine Türkiye'nin önerisi var biliyorsunuz. Türkiye özellikle şunu istiyor. İşte ABD'nin uyduda işte küresel nükleer stratejide bir üstünlüğü var biliyoruz. Şimdi bu ABD bu uzaydaki ve küresel işte nükleer stratejisinde başat güç olarak devam etsin NATO'da ama mühimmat üretiminde Avrupalılar elini taşın altına koysun ve dolayısıyla Avrupa'da bu savunma anlayışına geri dönsün ve bu bütçe ayırsın. Şimdi burada çok önemli tartışmalardan biri NATO'nun güncellenmesi. Diğer mesele işte %5'lik harcama limiti ya da harcama savunma harcamaları. Üçüncü mesele de Avrupa'nın doğrudan güvenliği ve oradaki Amerikan güçlerinin geleceği. Çünkü bir de şu var, şunu bekliyorum ben. Güney ve Doğu Kanada arasında, NATO'nun Güney ve Doğu Kanada arasında makas açıldı. Şimdi nasıl açıldı? Mesela Doğu Kanadının temsilcisi olan Polonya'nın şu anda önceliğiyle örnek veriyorum Türkiye'nin Güney Kanadında yer alan Türkiye'nin öncelikleri arasında farklar oluşmaya başladı. Polonya, Baltık ülkeleri veya Slovakya gibi ülkeler, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri her şeyi, bütün mekanizmalarını NATO'yu neredeyse Rusya karşıtı bir örgüt olarak ele alıyorlar. Halbuki artık soğuk savaş sürecinde yaşamıyoruz. Dolayısıyla ama Türkiye'nin öncelikleri farklı. Yani Güney Kanadı'nın işte düzensiz göç, enerji güvenliği, yine terör gibi kavramlar ön plana çıkıyor. Mesela Polonya bunlarla ilgilenmiyor. Dolayısıyla bir uyumdan bahsediyor aslında Türkiye. Diyor ki bütün hem Doğu Kanadı'nın hem Güney Kanadı'nın bir uyuma ihtiyacı var. Dolayısıyla yeni güncel bir NATO versiyonuna ihtiyacı var. Yani NATO 1.0'ı hatırlıyoruz. Soğuk Savaş döneminde çok katı realist kurallara dayalı işte sadece bir tehdit vardı. Tek tip güvenlik vardı. O tek tip güvenlikte hedef
1: Peki.
0: Sovyetlerdi. Daha sonra bu değişti. Dolayısıyla güvenliğin aslında doğası değişti Erkan Bey. Yani asimetrik ve hibrit güvenlik metotları ön plana çıktı ve ben sonuç bildirgesinde mutlaka asimetrik ve yeni güvenlik anlayışının da o sonuç bildirgesinde yer almasını bekliyorum.
1: Evet, bakalım hangi sonuçlar çıkacak. Uluslararası ilişkiler

0: Uzmanı Doçent Doktor Halit Hamzaoğlu. Hocam çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ederim. İyi geceler.
0: Çok sağ olun. Detaylı bir şekilde konuştuk. Yine zirve üzerinden devam edelim. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO ülkelerinin iştahını kabartacak yatırım çağrısını açıkladı. Çağrıyla küresel savunma sanayi yatırımlarının Türkiye'ye yönelmesi hedefleniyor.
2: Ankara'daki NATO zirvesi kapsamında Türkiye savunma sanayine yönelik yeni yatırım çağrısını duyurdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NATO'nun savunma teknolojilerinin seri üretimini hızlandırmayı hedefleyen inovasyon ölçeklendirme programı yaklaşımıyla uyumlu yüksek teknoloji yatırım programı yenilikçi savunma teknolojileri çağrısını açıkladı. Strengthen manufacturing capacity. Toplam 5 milyar dolarlık destek bütçesine sahip programla NATO'nun ihtiyaç duyduğu ileri savunma teknolojilerinin Türkiye'de geliştirilmesi ve küresel savunma yatırımlarının Türkiye'ye çekilmesi hedefleniyor. Program kapsamında yatırımcılara %60'a varan vergi teşviki, %20'ye varan hibe desteği, kamu test ve doğrulama altyapısına erişim, yatırım arazisi tahsisi, istihdam desteğiyle yatırım tutarının %70'ine kadar uygun finansman sağlanacak. Türkiye is now the world's 11th largest defense exporter. Bakan Kacır, Türkiye'nin Avrupa'nın üretim merkezi olarak NATO ülkelerinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil savunma teknolojilerinin üretiminde önemli bir üs olmaya hazır olduğunu belirtti. Çağrıyla yenilikçi savunma şirketlerinin daha hızlı ölçeklenmesi, üretim kapasitesinin artırılması ve Türkiye'nin NATO ekosistemindeki stratejik konumunun daha da güçlendirilmesi amaçlanıyor. Manufacturing powerhouse of Europe is ready to welcome investments to accelerate
0: the deployment. Şüphesiz dünyanın gözü Ankara'da. NATO'nun 36. Liderler Zirvesi yalnızca liderleri değil, dünyanın dört bir yanından gelen binlerce gazeteciyi de başkentte buluşturdu. Uluslararası basın mensupları Türkiye'nin ev sahipliğini, savunma sanayindeki yükselişini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini yakından takip ediyor. Peki yabancı gazeteciler zirveyi ve Türkiye'nin NATO'daki rolünü nasıl değerlendiriyor? Detaylar haberimizde.
3: Ankara dünyanın en önemli haber merkezlerinden biri haline geldi. Yaklaşık 3000 gazeteci NATO'nun 36. Liderler Zirvesi'ni uluslararası medya merkezinden takip ediyor.
4: NATO 36. Liderler Zirvesi yalnızca devlet ve hükümet başkanlarını değil dünyanın dört bir yanından en büyük medya kuruluşlarını da bir araya getirdi.
5: Burada ittifakın içinde olmak ve özellikle de Ankara'da bulunmak Romanya için çok önemli. Çünkü ittifak için dönüm noktası denilebilecek bir andayız. Dürüst olmak gerekirse bir gazeteci olarak benim görüşüme göre bu durum güvenliğimizle ilgili. Biz Romanyalıların güvenliği, sizin güvenliğiniz ve tüm ittifakın güvenliği. Çünkü görüyorsunuz biz Doğu kanadındayız ve dronlarla ilgili pek çok olay yaşıyoruz. Bu sabah Romanya'da bir olay daha yaşadık. Bu yüzden güvenlik hakkında, işbirliği hakkında konuşmak ve işlerin hepimiz için nasıl yürüdüğünü görmek çok önemli. NATO'nun bir parçası olmak, birlikte olmak demektir.
3: Romanya'dan Irak'a, Sırbistan'dan Almanya'ya kadar farklı ülkelerden gelen gazeteciler, Türkiye'nin zirvedeki rolünü ve bölgesel etkisini değerlendirdi.
5: Türkiye Avrupa diplomasisinden çok Romanya için önemli bir komşu. Çünkü biz de Karadeniz'deyiz ve birlikte çalışıyoruz. Karadeniz'de ortak projelerimiz var. Türkiye önemli bir ortak. Türkiye'den dronlar ve sadece dronlar da değil, pek çok şey alıyoruz.
3: Uluslararası basın mensupları Türkiye'nin Orta Doğu'da savaş yerine diyalog ve diplomasiyi savunan bir ülke olarak öne çıktığını vurguladı.
4: NATO zirvesini takip eden uluslararası basın mensuplarından Türkiye'nin barış diplomasisine övgü yağdı.
6: Erdoğan ve Hakan Fidan Orta Doğu'da savaş istemiyorlar. Türkiye hiçbir şekilde savaş istemiyor. Onlar barış diplomasisiyle hareket ediyorlar. Bizim medyamızda bu şekilde bahsediliyor. NATO toplantılarının Türkiye'de yapılması çok önemli. Çünkü Türkiye'nin savunduğu tek çözümün diyalog ve diplomasi olduğunu biliyoruz. Bu zirvenin müttefikler arasında güveni yeniden tesis etmek için ideal bir fırsat olacağına inanıyorum.
3: Zirvede Türkiye'nin özellikle savunma sanayi ve İHA-SİHA alanındaki başarısıyla NATO içindeki stratejik ağırlığını artırdığı belirtildi.

0: Econ Erdogan diplomacy, the main focus is on that Turkish strategic significance on NATO.
1: Erdoğan diplomasisinden bahsetmek gerekirse ana odak noktası Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki stratejik önemi üzerinde. Bildiğiniz gibi Türkiye, SİHA-İHA diplomasisi olarak adlandırılan perspektifle bu şekilde kendini kabul ettirdi. Çünkü bu İHA diplomasisi bize Türkiye'nin NATO savunmasına katkıda bulunabilecek ve Amerika'nın yerli savunma sanayisini geliştirme yönündeki taleplerine yanıt verebilecek en hazır ülkelerden biri olduğunu gösterdi. Ve bence NATO zirvesinin bu ilk günü Türkiye'nin İHA diplomasisinin önemini ortaya koydu. Kesinlikle bu yolla kendilerini en önemli ABD ortaklarından biri olarak kabul ettireceklerini düşünüyorum. Çünkü bu ilerleyiş diğer ülkelere de örnek oluyor.
0: Definitely impose as one of the most important US partners in that way.
2: Ankara'nın ev sahipliğinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Trump arasındaki diyaloğun uluslararası basın tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
3: İki liderin arasındaki ilişkiyi yakından takip ediyoruz ve açıklamalarından sonra ABD Başkanı'nın zirveye katılıyor olmasının ittifak için önemli olduğunu düşünüyorum.
2: Yabancı basın mensuplarına göre Ankara'daki zirve yalnızca NATO'nun geleceği açısından değil, Türkiye'nin ittifak içindeki konumunun daha da güçleneceği bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
4: Türkiye ile ABD başkanları arasında adı konmamış bir protokol gibi. Resmi bir zorunluluk yok ama zamanla teamüle dönüşmüş. Peki ABD Başkanı Trump neden Anıtkabir'e gitmiyor? Türkiye'nin kurucu değerlerini mi hedef alıyor? Gerçekler pek de CHP medyasının iddia ettiği gibi değil.
5: Eisenhower, baba oğul Bush, Clinton ve Obama hepsi Türkiye ziyaretlerinde Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir teamüle dönüştü. Peki o halde neden Trump'ın programında yok? Donald Trump'ın resmi programında Anıtkabir ziyaretinin yer almaması kimileri tarafından provoke edilmek istendi. Ancak arka planı incelendiğinde durum diplomatik format, yoğun kriz gündemi ve kurumsal protokol tercihleriyle açıklanıyor. Diplomaside en kritik ayrım bir liderin bir ülkeye doğrudan davetli mi yoksa orada düzenlenen uluslararası bir organizasyon için mi geldiğidir. Ankara'daki zirvede geleneksel devlet protokolü yerine NATO protokolü devrede. Nitekim gelen bilgilere göre zirveye katılan diğer devlet başkanlarının programında da Anıtkabir ziyareti bulunmuyor. Anıtkabir ziyareti ittifak adına NATO Genel Sekreterliği'nin üst düzey yetkilileri ve üye ülkelerin daimi temsilcilerinden oluşan ortak bir heyet tarafından yerine getirildi. Trump'ın Ankara programına bakıldığında sembolik törenler yerine tamamen sıcak küresel dosyalara ve ikili kriz müzakerelerine odaklanıldığı görülüyor. Beyaz Saray'ın paylaştığı takvimde zaman yönetimi dakikalarla ölçülüyor. Sonuç itibariyle Trump, Türkiye'ye bir Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ikili devlet ziyareti için gelseydi, Anıtkabir protokolün kaçınılmaz bir parçası olacaktı. Fakat bu kez ajanda tamamen NATO'nun geleceği ve küresel krizlerin yönetimiyle sınırlı.
4: Adana'da akıllara durgunluk veren bir esnaf kavgası güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre ticari bir anlaşmazlık yüzünden gözü dönen saldırgan önce iş yerindeki üretim makinesini devirdi, ardından iş yeri sahibine saldırdı.
6: Böyle insanların ticaret yapmaması lazım.
7: İş yerinde darp edildi, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Adana'da bir kahve toptancısı iddiaya göre Gaziantep'te iş yaptığı başka bir toptancı tarafından alacak verecek nedeniyle iş yerinde darp edildi.
6: Vade konusunda anlaşamayınca sinirlendi, geldi makinamı devirdi.
7: İddiaya göre iş yerine gelen saldırgan önce makineye zarar verdi.
6: Makinanın kontrol panosunu devirdi, yani zarar verecek şekilde. İçinde mal kavrulurken içindeki malın yanmasına sebep oldu.
7: Hızını alamayan saldırgan iş yeri sahibi Bülent Koçak'a darp etti.
6: Ben makinayı düzeltirken arka taraftan geldi, enseme, tam bu omurilik soğanı denilen yere şiddetli bir yumruk vurdu.
7: Koçak olayı polise haber vermek istedi ancak başaramadı.
6: İçeri girdim, ofisten telefonumu aldım. Telefonumu aldığım esnada bu da içeriye girdi. Beni içeride tutup darp etmeye çalıştı. Küfrederek seni öldürürüm, bırak buraya gel, nereye gidiyorsun falan dedi. Ben de kendimi zorla dışarı attım.
7: Bülent Koçak tam polisi arayacaktı ki saldırgan yine engelledi.
6: Polisi ararken geldi, elimdeki telefonu gasp etti ve polisi aramamı engelledi.
7: Saldırı sonrası rahatsızlanan Koçak darp raporu aldı ve şikayetçi oldu.
6: Kendime yediremedim. İki gün sonra gittim, darp raporu aldım. Hatta iki gün sonra aldığımda bile izler ve belirtiler vardı. Sonra da gittim, şikayette bulundum.
7: Şikayet sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: Türk tiyatrosunun usta ismi Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Yıllarca emek verdiği, sahne aldığı Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlenen törende usta sanatçıya veda edildi. Usta oyuncu Üsküdar Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
8: Tembe'yi unutmak mümkün mü? Nain yavrum, nain, kınama babanı. Çok seviyorum Tembe'yi.
9: Devamlı ekmeğe iyi bakmalı. Ekmeğe ters bakan insanın adı nedir? Ekmek, Arapçada naan. Ekmeğe kötü bakarsan kör oluyorsun. Naan kör. Oradan çıkıyor kökeninden. Yani körlük etmeyeceksin.
8: Zaten doğarken ağladık hepimiz. Niye ağladık?
10: Niye ağladık be Servet abi?
8: Böyle bir dünyaya geldik diye belki de.
2: Lüküs hayatın rızası, bizimkilerin muvaffak beyi, Cennet Mahallesi'nin etemi. Usta oyuncu Zihni Göktay'a veda edildi. Perde bu kez Türk tiyatrosunun duayen ismi için kapandı. 81 yıllık ömrüne sığdırdığı onlarca film ve yüzlerce tiyatro sahnesi oldu. Akıllarda en çok kalanlar ise hiç şüphesiz ki Lüküs Hayat, Cibali Karakolu, Kanlı Niger gibi kült eserler oldu. 81 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Zihni Göktay için yıllarca emek verdiği Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının ailesi, meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri alkışlarla uğurladıkları Göktay'a son görevlerini yerine getirdi.
8: Bir önce buğdayını, ekmeğini yediğin, ondan sonra bayrağının altında İstiklal Marşı'nı söylediğin bir ülkeye dönüp de hakaret edemezsin.
2: Yarım asrı aşan sanat yaşamında sahneye ve Türk tiyatrosu adanmış bir ömür bırakan Göktay için düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Usta sanatçının meslektaşları onu sadece büyük bir oyuncu değil, aynı zamanda bir usta, bir yol gösterici ve bir dost olarak andı.
11: Bir devir kapandı. Zihni Göktay'ın devri kapandı. Çok önemliydi. Benim için ayrıca önemliydi Zihni abi. Onunla sahneye çıkmanın gururunu yaşadım. Ondan çok şey öğrendim. Mirasını taşıyacağız. O çok kıymetliydi bizim için.
12: Çok oyunda birlikte oynadık dizilerde. Çok 53 yıllık benim arkadaşımdı, dostumdu, meslektaşımdı. Projelerimiz vardı, hayallerimiz vardı. Gidiş dönüş Moskova'da görüşüyorduk, konuşuyorduk. Şunu yapacağız, bunu yapacağız. Bir türlü kısmet olmadı. Bu gidiş beni hem çok üzdü, hem hayata karşı kızdırdı diyebilirim. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Kızı Zeynep Göktay da babasına vedasını gözyaşlarıyla yaptı. Usta sanatçının yıllar önce kızına sanat yolculuğu için söylediği sözlerse törende bir kez daha hatırlatıldı.
13: Bu taptığım, binbir zorluklarına rağmen seçmekte asla pişman olmadığım, bu güzel sanatta ilk adımı atmak için. Bu bir bayrak yarışıysa ben de sana yolun açık olsun diyorum güzel kızım. Yalnız başa güreş, amacın daima zirve olsun. En iyisin olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek.
2: Anma töreninin ardından Zihni Göktay'ın cenazesi Şakir'in camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Hafızalarda ise 24 ekranlarında katıldığı programlardaki işte bu kareler kaldı.
9: Devamlı ekmeğe iyi bakmalı. Ekmeğe ters bakan insanın adı nedir? Ekmek, Arapçada naan. Ekmeğe kötü bakarsan kör oluyorsun. Naan kör. Oradan çıkıyor kökeninden. Yani körlük etmeyeceksin. Hey!
4: Efendim böylece moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

Soğuk Savaş'ın NATO'su geride kaldı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte ittifak yeni bir döneme girdi. Ve bu yeni dönemin yol haritası Ankara'da çiziliyor. Türkiye, 74 yıldır NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri. Güçlü ordusu, operasyonel tecrübesi ve gelişen savunma sanayisiyle bugün ittifakın en kritik aktörleri arasında yer alıyor. Özellikle Suriye ve Irak'ta yürüttüğü operasyonlar, terörle mücadelede kazandığı saha tecrübesi ve savunma teknolojilerindeki atılım, Türkiye'yi NATO içinde farklı bir konuma taşıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenlik mimarisindeki eksiklikleri de ortaya çıkardı. Savunma harcamaları, üretim kapasitesi, hibrit tehditler ve caydırıcılık artık NATO'nun yeni öncelikleri. İşte bu dönüşüm NATO 3.0 olarak tanımlanıyor. Türkiye ise NATO'nun yeni güvenlik anlayışına yön veren başlıca müttefiklerden biri olarak öne çıkıyor. Kendi güvenliğini sağlayabilen, kritik teknolojiler geliştirebilen, hibrit tehditlerle mücadele edebilen ve aynı anda hem Doğu hem Güney kanadındaki riskleri yönetebilen yapısıyla Türkiye, NATO'nun geleceğine ilişkin tartışmalarda referans gösteriliyor. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna dengesi, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki güvenlik riskleri. Türkiye, NATO'nun 360 derecelik güvenlik anlayışını sahada uygulayan ülkelerin başında geliyor. İnsansız hava araçları, elektronik harp sistemleri, radar teknolojileri, mühimmat, deniz ve kara platformlarıyla komuta kontrol yapısı, Türkiye'nin ittifakın caydırıcılığına yaptığı katkıyı güçlendiriyor. Ankara Zirvesi, NATO'nun geleceği için kritik bir dönemeç. Yeni güvenlik mimarisi Ankara'da tartışılırken, Türkiye ev sahibi olmanın ötesinde bu yeni döneme yön veren başlıca aktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Enerjide bağımsızlık bu topraklarda yıllarca bir temenniydi sadece. Ama Türkiye artık arayanlardan değil, bulanlardan. Çünkü bu idrak edebilenler için bir milli güvenlik meselesi ve Türkiye bu gerçeği yıllar önce fark etti. Yıllarca dışa bağımlı bırakılmak istenen bir ülke bugün kendi derinliklerine yöneldi. Tüm baskı ve engelleme girişimlerine rağmen Türkiye Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında yeni bir yol çizdi. Bu yol yerli gemilerle çizilen, kararlılıkla, sabırla ve millet iradesiyle yürünen bir yoldu. Bugün Türkiye dünyada benzeri az bulunan bir deniz sondaj filosuna sahip. Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamit Han. Her biri birer sembol. Her biri sadece bir gemi değil, bağımsızlık yürüyüşünün denizlerimizdeki adımları. İlk sondaj gemisi Fatih, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e uğurlandı. Bir nevi mavi vatanda yeni bir çağ başlattı. Tam da adına yakışır bir şekilde. Tuna 1 kuyusunda yapılan sondajda Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi açıklandı. 405 milyar metreküp. Ardından bir müjde daha. Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküp gaz. Toplam 540 milyar metreküplük dev bir potansiyel. Ardından Yavuz Akdeniz'de görev aldı. Kanuni Karadeniz'de sondaj tamamlama görevleri yürüttü. Ve Abdülhamit Han. 12.200 metre sondaj kapasitesiyle 7. nesil teknolojinin ve Türkiye'nin enerji vizyonunun yeni sembolü oldu. Denizaltı adeta bir üs haline geldi. Egemenlik haklarımıza yönelen her dış sesi, milletin sabrı ve aklı susturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yürüyüşün pusulası oldu. Her arayan bulamaz ama arayanlar bulanlardır. Türkiye yüzyılının mavi vatanda atılan bu temelleri sadece bir enerji hamlesi değildi artık. Derinliklerden yükselen bir iradenin ayak sesleriydi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. yılında takvimler 29 Ekim 2018'i gösterdiğinde İstanbul'dan dünyaya dev bir kapı aralandı. İstanbul Havalimanı açıldı ve bir vizyon, bir irade, bir kararlılık dünyaya ilan edildi. Türkiye artık sadece coğrafyanın değil, küresel havacılığın da merkezindeydi. Arnavutköy'de 76,5 milyon metrekarelik bir alana kurulan bu dev eser, dünyanın en büyük havalimanı olma unvanını hedefledi. İlk fazı tamamlandı. Yılda 90 milyon yolcu ağırlayabilecek kapasiteye ulaştı. Sonraki hedeflerse çok daha büyüktü. 2025 sonunda kapasite 120 milyona, 2028'de ise 200 milyona çıkacaktı. Piste inen her uçak Türkiye'nin stratejik gücüne bir değer kattı. Her kalkış bu toprakların hayallerinin artık sınır tanımadığını gösterdi. Mimarisiyle sadece göz kamaştırmadı. Aynı zamanda köklü bir medeniyetin izlerini taşıdı. Kubbe biçiminde tavanlar, geometrik çizgiler Selçuklu ve Osmanlı'nın estetik mirasını yansıttı. Her detayında, her köşesinde ayrı bir anlam olan ve İstanbul'un tarihi silüetini çağrıştıran yapı, hem geçmişi selamladı hem de geleceğe yürüyen Türkiye'nin özgüvenini temsil etti. Böylece sanat, kültür ve seyahat bir araya geldi. İstanbul Havalimanı adeta çağdaş bir medeniyet vitrini oldu. Yolcular akıllı güvenlik sistemlerinden biyometrik geçişlere, dijital yönlendirmelerden devasa alışveriş alanlarına kadar her adımda konforu ve ileri teknolojiyi yaşadı. Ve tüm bu düzenin arkasında Türk mühendislerinin, işçilerinin, teknisyenlerinin alın teri vardı. Ulaşımda da bir merkez olmayı başaran yapı metro hattıyla İstanbul'un kalbine bağlandı. Otobüs ve taksi sistemleriyle entegre çalıştı. İstanbul Havalimanı her yönüyle Türk milletinin başı dik, alnı açık yürüyüşü, gökyüzüne uzanan özgüveni, geleceğe attığı imzası oldu.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hayırlı günler efendim.
1: Hayırlı günler efendim. Hayırlı sabahlar, günaydın.
0: Yani sen şimdi buradan 32 ülke, devlet ve hükümet başkanına
1: parmak mı sallıyorsun?
0: Haki yeşil giymek suretiyle.
1: Aa evet.
0: Askeri evet. Bir sinyal mi vermektesin?
1: Hocam.
0: Ne yapmak istemektedir? Devlet Bey'e selam olsun. Bugün grup toplantısı yapmadı.
1: Evet tabii herhalde gündem çok yoğun o yüzdendir.
0: Evet.
1: Valla şöyle yok hocam, tam tersine. Aslında Türkiye bu yani NATO zirvesinin tarihi zirve ifadesi de öyle genel geçer bir ifade olarak kullanmıyoruz. Hakikaten tarihi çünkü 3-0.
0: Gerçekten öyle.
1: Hocam 3-0 öndeyiz. 3-0 olan bu yeni güvenlik mimarisi, değişen paradigmalar, böyle konuşalım da biraz çekici olsun. Onlar falan filan ama Türkiye'de olması, devam eden savaşlar, Türkiye olan teveccühler ve farkındalık oluşturmak ilk defa. Aa bir dakika, pardon, Belçika, Fransa, ya bir dakika biz Türkiye'yi niye AB'ye almıyoruz yahu, akıla gelmeler. Efendim bu artık kimden neyi savunuyoruz? Çok kıymetli bir şey. Neyi? Yani kimden? Abi Rusya ile ABD zaten görüşüyor. Tehdit yok. Ne yapayım? Kimle savaşacağız? Hangi paktayız biz? Doğru mu bu? Ya ben kusura bakma diyor bir tanesi. Ya ben diyor kendi işime bakıyorum. Öteki diyor ki hiç kusura bakmayın, ben de sizinle beraberim ama ben kendi işime çok daha fazla bakıyorum. Benim kuzeyimde savaş var, onlarla aramayı hiçbiriniz görüşemezsiniz, ben görüşürüm. Dostum Putin. Ona aşağı tarafta zaten yeni bir dizayn var, onunla meşgulüm, işim var benim.
0: Doğru.
1: Ondan sonra ben şimdi NATO bana ne işimi ararsın lan sen benim diye mi hakkı varken, Türkiye tam tersi bu işini giydik tabii ki. Biliyorsun yani bir ordu milletiz biz ama Türkiye bir barış anahtarı. Dünyadaki
0: ya
1: barışı.
0: Ya bir şey söyleyeceğim tamam ya. Sen bir gazete falan yönetsen.
1: Tabii. Ha? Böyle savaş çıkartır.
0: Manşet atardın. Yani ben bugün.
1: Türkiye barış anahtarı hocam.
0: Bütün gazetelere baktım. Selam olsun. Ağırlığı NATO.
1: Tabii.
0: Yani gazete
1: tabii.
0: Olanların. Bir de CHP'nin yayın organı olanlar ha, var. Onlar zaten.
1: tabii.
0: Onlar,
1: o da şey Cumhuriyet. Ya biri anlatsın. Omlet tarifi veriyor.
0: Biri anlatsın onlara. Bir NATO zirvesi yapılıyor. Türkiye'de yapılıyor.
1: Yok,
0: 22 yıl sonra falan. Bir haberleri olsun ya.
1: Hakikaten. Bu yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en ağır ve belgeler ortaya konmuş ya, suç örgütü. Çıkar amaçlı suç örgütü ve aynı zamanda yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, köpük, parti ve pamyonu tartışılan bir kişinin...
0: Esef yakınıyorum. Ticari zekasını evet. Çalıştırdığını
1: böyle.
0: Söylüyor. Ticareten diyor, çok çok diyor, mantıklı diyor.
1: Bura mı diyorsun? Neyse. Onu de
0: ona geleceğim.
1: Atla.
0: Abi.
1: Onu kapat.
0: Onu programın sonunda değinelim, olmaz mı?
1: Değinelim de ama oraya kadar geldik de.
0: Sabaha bak. Tamam. Bak sabah da gördüm.
1: Adam çok
0: al
1: iyi
0: bak abi.
1: Abi çok güzel soru. Bu arada selam olsun. Ya, tırnak içerisinde selam olsun.
0: Tamam.
1: Diyorlar ki Emirgan'daki soruyorlar İmamoğlu'na. Emirgan'daki 1,5 milyar lira değerinde olan 3 villayı 15 milyona nasıl aldınız? 1,5 milyar TL.
0: 1,5 milyar hı. Değerinde 15 milyon. Yani
1: kaç katı? 1000 katı, 500 katı mı? Kaç?
0: %10'unu almış olsa mesela 1,5 milyar 150 milyon olur değil
1: tabii,
0: mi?
1: O da değil.
0: %1'ini almış. Yani 15 milyona almış.
1: Fırlamış.
0: Vay,
1: 15
0: vay,
1: milyon
0: vay, vay,
1: 15
0: vay,
1: milyona
0: vay,
1: nasıl aldınız 3 villayı?
0: Vay ki vay vay vay.
1: Villa değeri şu anda tanesi 500 milyondan. Toplam 1,5 milyar TL.
0: Dur ona cevap... gelelim ya. Ona bak. Şimdi, abi bir ciddi işlerimizi bir halledelim.
1: Tamam. Ha cevap söyleyeyim. Ekonomik olarak avantajlıydı o yüzden aldık diye. Bu kadar.
0: Ya ticari hocam, zekan,
1: bu kadar.
0: Ticari zekan yok diye. Niye ticari zekası avantajlı olan insanları demiş. Böyle hor görüyorsun neyse. Acaba? Neyse geleceğim ona.
1: Şimdi hocam.
0: Bu ticari zekaya şapka çıkartacağız. Geleceğim. Şimdi gel en ha? Kritik NATO zirvesi.
1: Şöyle bitireyim şöyle söyleyeyim. Evet doğru. Türkiye bu ev sahipliğiyle hem NATO için tarihi hem bizim için tarihi. Hepimiz için tarihi. Yani NATO da tarihinde böyle bir ilk defa böyle
0: yok,
1: bir şeye karşılaştı.
0: Yok. Gerçekten yok.
1: NATO... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Rusya'ya karşı bir güvenlik paktı olarak kurulmuş diye düşün. Doğu bloku, Batı bloğu.
0: Tamam.
1: İşte Rusya, Doğu Almanya, Çekoslovakya, eski Doğu blok ülkeleri, hatta Balkanlar, Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya'ya kadar gel. Doğu bloğu, bir tamam. De Batı bloğu. Anladık. Peki şu anda öyle blok yok. Hatta senin o aşağıdaki Yugoslavlar, Çekler, onlar bunlar falan dağılmışlar. Çekoslovakya yok. Ve onlar Batı ülkesi olmuşlar. AB olmuşlar. O da yok. Almanya yok. Ha. Doğu Batı Almanya yok.
2: Tamam.
1: Peki kime karşı hangi güvenliği sağlıyorsun? Soru bu. O yüzden 1-0 çok seviyorlar ya. 1-0 gitti. Çöpe at. İkinci döneme geçtik. 90'lı 80'den 90'a geçerken.
2: Soğuk savaşın bitimiyle.
1: Soğuk savaş bitti.
2: 2-0'ı da
1: hocam bu kadar gücü ne yapak? Ne oldu şimdi bu kadar kişi değil mi? Ne yapak? Arkasından işte bu güvenlik böyle şeyleri küreselcilerin atağa geçtiği dönemler. 11 Eylül saldırısı NATO başka bir konsepte döndü. Doğru mu?
2: Doğru.
1: Göç politikaları, dünya nereye evriliyor? O da bitti. Abi her şey uzaya gitti. 1,5 milyar dolara ABD'nin Körfez'de kurmuş olduğu bir ABD üssü yaklaşık 1-2 drone'da ya da İran'ın gönderdiği şey demiyorum, füze demiyorum ama başka bir şey. Yani toplam değeri birkaç yüz bin dolar olan iki drone'u sallıyorsun. 1,5 milyar dolar çöpte. Gemi yok. Hangi gemi? Transatlantik dünyada 5 kişi var. Değil, onlar da değişti koçum. Geç onları. Adam denizin altından insansız araç yapıyor artık.
2: Yeah.
1: O kadar milyar gemiye değer mi? Değmez. Ne lazım sana biliyor musun?
2: Ne lazım?
1: Sana İHA'ya inip kalacağı şey lazım. Bir gemi lazım. Uçak ki gemisi oradan lazım. 100 tane gönder, içinde insan da yok. Kaybın da yok. Kim yapıyor? Türkiye yapıyor. Gel. Bırak onu Eisenhower'ı. Gel tamam. Burada
2: Bayraktar Havur. Ona da geleceğim.
1: Bayraktar Havur var.
2: Tane gideyim. Bak tane gideyim.
1: Yüzlerce saat konuşacak şey var.
2: Şimdi nedir ilk başlığımız? NATO'nun en kritik zirvesi.
1: Evet.
2: Yeni Şafak

0: Kesinlikle. Bizi 3-0.
1: Bugün bu netlikte duyurmuş okuyucularına haberi, iyi de yapmış. Eline sağlık. Dünyanın gözü Ankara'da, NATO'nun en kritik zirvesi.
0: Evet.
1: Gerçekten bu tanımlamanın altını dolduruyor değil mi Hikmet abi?

0: deniyor. Ankara'ya 32 ülkenin liderleriyle 100'den fazla Dışişleri ve Savunma Bakanı intikal etti.
1: Şuna diyor. Bakar mısın? İletişim Başkanımızın şuradaki ifadesi çok. 2500 gazeteci takip ediyor. Sadece Trump yaklaşık 1000 kişilik bir ekiple geliyor. 1000. Geldi çoğu zaten biliyorsun, o güvenlik protokolleri çerçevesinde kalacağı otel. Tabii hocam, her zaman gibi Türkiye'deki medya farklı çalışıyor ya, o da bir gülücük atalım. İki nokta şey.
0: Parantez.
1: O da şu. Tabii otelin kaç odası var, kaç metrekarede kalacak, duşu nereden, suyu nereden geliyor.
0: Klozeti getiriyorlar, sonra geri götürüyorlar.
1: Alt üst katlar klozeti zaten dolu. Onları arama yapıldı. Direktörlerle camlar kurşun geçmez. Bir sürü de benim için güzel detay sadece bu sene. Dün beraber seyrediyorduk. Yani bu sene derken pardon, yani NATO zirvesinde. Yine oradan baktım. Tam ne kadar değişmişti. 2004 Türkiye'si. Ya da bizim başbakanlarımızın katıldığı eski dönemlerden bahsediyoruz. 60'lı, 70'li yıllar, 80'li yıllardaki NATO zirvelerinden. Bir bakıyorsun. Ya tabii Tofaş'tan, yani Şahin Doğan'dan. Değil mi? Şahin Doğan'dan aynasını para verip aldığımız dikiz aynasının sonradan alındığı, ucuz olsun deyu aynası satılan Tofaş'tan Türk malı, böyle bir de kırmızı beyaz yapmışlar. Böyle limuzin uzun elektrikli ama biz yaptık. Adamları oraya bindireceğiz.
0: Ya.
1: NATO bizde, tamam, bindireceğiz.
0: O ya, limuzin Togg'ları ya, bir gösterelim adamlar mi arkadaşlar?
1: Bir onur duyun. Bir
0: Togg limuzinleri bir gösterelim.
1: Bir iftihar edin ya. Bizim
0: ondan geçen, bahsediyor.
1: Dün galiba bizim muhabir içine ne binmiş bir de.
0: Evet.
1: Şansa bak ya. Adam orada muhabir. Ne güzel. Binmek isterdim hakikaten. Yani böyle golf şeyi gibi açık değil mi?
0: Evet.
1: Yanları.
0: Bak. Tabii. Geldi aslan parçası.
1: Ya, ama uzun
0: yanları
1: uzun.
0: Açık. Tabii. Uzun limuzin.
1: Yanları uzun limuzin gibi. Aha. Ve tabii ki heyetler, insanlar şunu anlamıyorlar. Bakın bu çok da edepsizce birkaç gündür. Efendim güvenlik protokolleri çok ağırmıştı da bilmem, sol örgütte yürütmediler de o zıplamada falan filan. Ya bir saniye bir durun ya, nefes alın Allah'ını seversen. Ya şundan da gurur duymuyorsun biliyorum. Ya bu da sana koyuyor.
0: Ya koymaz yani, olur mu ya? Fatih Altaylı yani şey dedi ya, yani bu ya, ülkede bırak. Her kademeden insan, devletin zirvesi dahil olmak üzere, TOG'lar bizim milli projemiz, milli yatırımımız, milli işimiz dedikçe İtalya'da üretiliyor.
1: Geçti onlar. Hadi bak, tamam.
0: Tan şeylerle geliyor buraya, deniz yoluyla evet. Gizlice gece getiriliyor falan diyen ya, salaklar. Çok özür dilerim. Fatih Altaylı diye bir YouTuber çıkıyor, diyor ki ben bir mühendis abimle görüştüm. Evet ya, biz Türkiye'de yapıyormuşuz bunu diyor. Evet, mühendis abim bana tabii söyledi diyor ya. YouTuber'a bak sen ya.
1: Bence onun pek hiçbir kıymet harbiyesi yok. Hiç boş yere konuşmaya yok. Dediğin gibi
0: şu
1: YouTuber'ın,
0: bak ya.
1: YouTuber'ın teki, hatta kızmasın hıyarın teki. Bana hıyar dedi diye dava açtı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu da hazmetmek önemli olan. Genel manada değil mi artık?
0: Edemez.
1: Yani diğerleri de öyle. İsimleri tek tek vermiyorum. Var ya işte ıslak saçlı, öteki kuru saçlı falan filan, neyse bunlar da böyle. Yani ya arkadaş, bir gün mutlu olun lan. Ne ayıp bir şey. Bak ben dün birkaç kanal izliyorum TV. Ya tamam, birisi yok anladık, tamam lan, muhalifsin. Doğuştan çıktın muhalifsin. Manyaksın. Sana sorulmuyor. Yani sen delisin. Sen sonra sorulmaz. Anı elin sıkılmaz. Sana soru sorun, delisin. Tamam da ya arkadaş, hakikaten bunlar Türkiye'de yapılıyor. Ve dünyanın en büyük gözü, bak BBC, CNN, bak International Zartsurt, bilmem ne, Majiteyir, Clear. Oradan da baktığı zaman Türkiye çok önemli diyor adamlar.
0: Peki
1: bir zerre kadar bu ülkede bağın varsa, hıyar turşusu, bak bir zerre kadar bu ülkede bağın varsa, adını madını, dini, inancını hiçbir şey sormuyorum. Ya insan şöyle der, hakikaten onur verici bir şey. Bu Erdoğan, hiç sevmediğim bir adam. Ama yani işin doğrusu şu ki, Türkiye bugün tüm dünyanın gözü önünde ve vitrine çıkacağı uluslararası, bak %55'ini AB'ye, NATO'ya satıyorsun. Dünyanın havadaki tüm uçakların bilmem ne kadarının Eskişehir'de bazı parçası bizde yapılıyor. Sivil havacılıkta da çok ilerlisin. Ve adam, biz diyoruz ki biz hangi tezgahımızı açmışız? Bütün dünyada Savunma Bakanı'ndan tut, Belçika'sı, Almanya'sı, İtalya'sı, şeye kadar, Genelkurmay Başkanı'na kadar, Batı'dan bahsediyorum. Onların Genelkurmay Başkanları. Bizim değil. Diyor ki Türkiye bu konuda çok iyi. Hatta yeni yeni başladılar buna. Üç tane, bir tanesi de AB komiseri gönderdiler. Dedik ki bayram değil, seyran değil. Enişten bizi niye öpüyor? Bir dakika dur Latoncu, biz de bir gelip bakalım ya. Şu fasıllar var diye. Oğlum ben mevzuyu ben açmadım. Benim mevzu fasıl değil. İstiyorsan gel bak. Tamam mı? Ya, bu bir sanki konuşurken anlatırken bana bile şey geliyor.

0: garip geliyor. Yani sanki biraz olayları karikatüze etmiş gibi görünüyor ama vallahi değil. Bu gerçeği bu. Biraz sevin diyorum. Abi dün çıkmışlar hala vır vır vır vır. Yok ama demokrasi, Türkiye demokrasi
1: şimdi
0: elden
1: biz onları
0: gidiyor.
1: Anlayacakları dilden ona, bir konuşalım. Gel şey, o zaman.
0: Hakikaten çok
1: 22
0: güzel
1: sene
0: gidiyor.
1: 22 sene sonra zirvedeyiz.
0: Evet.
1: Türkiye gazetesinin bugünkü manşeti kıymetli abimiz İsmail Kapan'a.
0: 100 yıl sonra zirvedeyiz hocam.
1: Sevgili dostumuz Yücel Koç'a, yani Türkiye gazetesine emek veren ve bugünkü bu editoryal çalışmaya imza atan dostlarımıza buradan bir selam gönderelim önce. Hakikaten nedir? Güzel iş yapmışlar. 22 sene sonra zirvedeyiz. Neden tamam. 22 sene sonra? Çünkü en son NATO zirvesi 2004 yılında İstanbul'da yapılmıştı efendim. Daha doğrusu Türkiye'nin ev sahibi olduğu en son NATO zirvesi İstanbul'da yapılmıştı. 2004 şartları farklıydı. 2026 şartları bambaşka. Ve 22 sene sonra zirvedeyiz ifadesinin de altı dolu. Mesela 2004'ten 2026'ya milli gelir 390 milyar dolardan 1.6 trilyon dolara yükseldi. 250 milyon dolar olan savunma ihracatı 10.9 milyar evet. dolara çıktı.
0: Bu sene 11 milyara geçeceğiz.
1: Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. Tekrar edeyim mi? Aynı anda 50 askeri gemi inşa eden Avrupa'daki tek ülkeyiz. İnsansız hava aracında dünyanın bir numarası haline geldik. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. Stratejik hatlarla enerjide kilit konuma ulaştık. NATO ülkelerine ilk defa gemi, SİHA ve silah sattık.
0: Evet.
1: 2004'ten 2026'ya. Şu rakamlara ilişkin bir yorum yap. Ben sonra bir konuya daha değineceğim. Hocam, bu aradaki 22 evet. yılda ne değişti
0: tabii,
1: konusuna.
0: Şöyle, bu rakamları ben şimdi şöyle söyleyeyim. Dün de konuştuk bu mevzuyu. Hiç değinmeyeceğim. Rakamlar hani hatta bizim programın tanıtımında ne vardı hatırlıyorsun değil mi? Benim orada hatışı da hatırlıyorum. Bazen kendi kendimizi bir yıldır da öyle devam herhalde daha da uzun. Şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Rakamlar ortada. Neyin ne olduğu belli.
1: Rakamlar tanıtım ortada. Gibi konuştun ya.
0: Rakamlar ortada. Hocam rakamlar ortada. Şimdi dediklerin bir kısmını alabilmiş. Çünkü alamaz hepsini. Yani evet. o gazete bunu abartmıyorum. Olaya nereden bakacaksınız? Sadece ekonomik büyümeden bahsetmiyoruz. O 22 yılda değişen zirvede bir siyasi güç de var. Dünyadaki Türkiye'nin imajı var. Jeostratik şeylerinden tut, jeopolitik pozisyonunda attığı adımlar ve o bölgedeki egemenlik alanlarını genişletmek var.
1: Evet.
0: İçinde bir sürü, arka tarafı çok dolu. Yani sadece bunun rakamlarla efendim bu kadar ihracat yapıyorduk. Bu kadar, 11 milyara bu sene herhalde 2026'yı 11 milyarı geçecek. 11 milyar 185 ülke. Yani buğday değil. Mısır da satmıyorsun. Semizotu satmıyorsun. Tamam mı? Bu silah. Çok değerli. Yani teknoloji ihraç ediyorsun. Evet. Üretiyorsun. Bazı da know-how sende. İnanılmaz bir şey. O evet. yüzden sana diyor Batı, Almanya diyor ki ortaklaşa diyor, teknoloji diyor alışverişinde, transferinde bulunabiliriz. Aynı şeyi çalışabiliriz. Ben diyor 150 yıldır mercek yapıyorum. Ama diyor sen de diyor mevcut diyor şu anda diyor sivil alıcılıkta şu parçaları sen yapıyorsun. Ve diyor metal teknolojisi de diyor şunu yapabiliyorsun, beraber çalışalım diyor. Bizim onlar teklif ediyor artık. Şimdi o yüzden değişen şey bile şu var. Yani 22 sene sonra bizi al diye gittik. Tamam al dediler ki bak bunu yapın, terörle mücadele kanununuzu değiştirmeniz gerekiyor. Entegrasyon hesabı var, kokoreçi kaldırın falan gibi espri. Ama şu anda NATO zirvesinden hemen önce bunu atmıyorum. Yani kaynak yok, kaynak her şey açık kaynak.
1: Evet.
0: Türkiye'ye gelip tekrar şu faslında bir görüşsek acaba diye söyleyen de kendileri. Biz bir şey söylemiyoruz. Şimdi görünen köy kılavuz istemez, tam manası da bu. Rakamlar çok doğru, fazlası var ama sadece şey değil. Yani bir soft power dedikleri şey var ya savaş dışında.
1: Evet.
0: Harp öteki tarafta götürdük zaten işi. 22 sene önceki Batı'nın altın vuruş dediği 15 Temmuzlar. ABD'nin içimizdeki Amerikan oğlanlarıyla, hani o Biden dediği var ya, muhalefetlik dediği, o Amerikan oğlanlarıyla Türkiye'yi dizayn etme çabası berhava oldu.
1: Ağzımdan aldın.
0: Artı Irak ve Suriye'deki ilmek ilmek işlenen o tezgahı gene tekmene bozduk mu bozduk.
1: Bozduk.
0: Geldiğin yer tek şey kaldı. Bu adam biz dövelim, bu bizim kurtlar sofrasına müsait değil. Biz bunu yönetiriz yahu diye adamlar bir baktılar ki ulan bu adam kurtların başı. Bu adamı biz yok edemeyiz. Ne yapacaksın? o kurtla oturacaksın diye kurt kardeş, kurt kardeş.
1: Bizi yiyemezler diyordu Sayın Cumhurbaşkanı.
0: Beraber geleceksin masaya, ben olacağım orada. Ve bu bir vakadır, gerçektir. Yani bugün ne kadar kıssak da çatlak patlak olsa da sarı saçlı mavi gözlü mü insanlar onu şey diye okuyor. Siyasetçi diye okuyor. Düz bir siyasetçi değil. O adam öyle bir siyasetçi ki, yani şu anda günümüzde en çok lazım olan, ihtiyaç olan siyasetçi. ABD'nin bu işi deliğe vurması lazım. İdare edilmesi için.
1: Öngörülemez bir
0: olması
1: figür
0: lazım
1: diyorsun.
0: Bir diyecek,
1: yani
0: bir takat alacak, bir arada küfür edecekler. Değil mi? Bir evet, öteki, evet. Böyle bir adam lazım da onlara. Çatlakla. Ama adamın sürekli ağzından düşmeyen bir ifadesi var. Bu söyleyeyim de o da gerçek. Yani AB üyeleri de arkaya takıp da koyup da, çok komik bir şey değil mi o?
1: Evet.
0: AB üyeli ülkeleri ya. Başbakanlar. Başta da bir tanesi neydi o giden adam? Kippalı.
1: Mers
0: olmak üzere. Saksı yanında olan. Hangisiydi? Mers miydi?
1: Mers.
0: Tamam. Saksı'nın yanındaki Mersin.
1: Evet.
0: Bunlar AB, Avrupa üyesi.
1: Evet.
0: Ve bunlarda çok para var. Tamam. Yani zenginler bunlar. Çekerim. Ha dedi, çekti. 20 bin askeri çekti.
1: Bravo.
0: Şöyle buna güdebiliyor. Bak diyor, çekerim. Bunları terbiye etti Hürmüz'de bu adam. Fakat Türkiye'ye döndüğü bir şey var. Ben bir daha söylüyorum. Bunu pek dillendirmiyor insanlar. Çünkü yanlış anlaşma mahalli olabilir. Ya da mantık bulamayabilir. Ben buldum mantığını. Bence o. Buna verilen tüm şeyde, ABD dış politikası stratejilerinde Türkiye'yi bir şey karıştırırsan, tamam mı, yakın tutarsan Türkiye'yi, senin menfaatleri gözetmiyor.
1: Şimdi bak.
0: Yani Erdoğan da bu lafı yedir. Ne yapacaksın? Şunu yapacaksın. Briefing'de diyor adam. Dünyanın en güçlü oradan bir tane. Evet var. Ulan asker var. Ulan o kadar zorladık 20 yıldır, 22 yıldır. Darbe yapmaya çalıştık, olmadı. Değil mi? İçerideki Amerikan oğlanları, bit yavrularını Gezi alıyor, ayağa kaldı, olmadı. Kavala çalıştı, olmadı. İçinde kadar varsa, ulan CHP. CHP'yi tüm gücümüzü ortaya koyduk. Altılı masaydık, çaktık. Değil mi? The Table of Six. The Table of Six diye adamla makale yazdılar Batı'da. Table of Six, altılı masaya koyduk. Gene olmadı. O zaman biz bu kurda boyun eğeceğiz.
1: Şimdi işte kanunda 2004'ten 2026'ya kadar bu kadar şeye, yani bu farka, hakikaten zirveye 22 sene sonra zirvedeyiz başlığının hoşumuza gitmiş olmasının da altlığını yapıyorum şu anda. Zirveye yükselmemiz çok da kolay olmadı. Dediğin gibi yani.
0: Çok neler yaşadık. Çok bedel ödedik.
1: İçimizdeki Amerikan oğlanları FETÖ terör örgütünün emniyet ve yargı darbesiyle mücadele etti. Bu hizmetler yapılırken Türkiye. Efendime söyleyeyim, Kavala'nın değil mi şeyinde, finansörlüğünde tabii. Gezi kalkışmasıyla mücadele etti. Olmadı.
0: Şimdi olay büyür tabii. Dersem ki başka, hani bahsetsem isimlerden, olay büyür. Söyleyemiyorum. Dava açıyorlar çünkü.
1: Peki.
0: Ama başka bir sürü Türkiye'nin tırnak içerisinde yerleşik İstanbul, rahmetli Engin Arçın ifadesiyle yerleşik İstanbul sermayesi.
1: Tabii.
0: Bu ülkenin tırnak içerisinde Cumhuriyetçi
1: Kemalist Çapulcu'yun pankartı taşıyanlar gördü TÜSİAD, bu gözler ya.
0: TÜSİAD'ın en babalarından.
1: Tabii.
0: Bu adamlar Türkiye'de buna teşvik ediyor.
1: Otellerini açıp. Tabii. O kalkışmaya yazlık, katılan
0: tabii.
1: isyancılara
0: yazlık mı yazlık?
1: İsyancılara kumanya dağıtanlar.
0: Onlar da eşek gibi biliyor.
1: Ondan sonra nedamet getirmeye biri, gayret yani ettiler.
0: İsim ne yapıyorlar bilmiyorum ben ama onları da biliyoruz kim olduklarını.
1: Onların çok da şeyi neyse. Şimdi tüm bunlara rağmen bu seviyeye yükseldi.
0: Tabii.
1: Benim değinmek istediğim ikinci konu şu. Hafızayı beşer, nisyan ile malul.
0: Evet.
1: Yani insan hastalığı. Düzeltiyorum. İnsan hafızası unutma hastalığıyla karşı karşıya. Hal böyle olunca hatırlatmakla fayda var. Efendim 22 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tıpkı bu akşam şahit olacağımız gibi NATO zirvesine katılan devlet ve hükümet başkanları onuruna bir yemek vermişti. Bak görüyorsun, ben Sayın Cumhurbaşkanı'nı hiç papyonla görmedim. Hiç görmedim yani, sen bilmiyorum gördün mü ama Cumhurbaşkanı seçildiğinde frak şeyi vardır. Ama ona da Sayın Cumhurbaşkanı ben kravatla böyle daha iyiyim dediğini hatırlıyorum. Neyse çok da önemli değil, o detaya takılmayalım. Şimdi şu yemek var ya, şu yemek liderler ve eşlerine verilen yemek. Biz 22 yıl öncesine ait bir haber bulduk. O haberi ekrana getirebilir miyiz? Aydın Doğan'ın CNN Türk'ü o dönem nasıl bir haber yapmış bu liderler zirvesine ilişkin. Tabii biraz küçük oldu, o yüzden sen göremiyorsun. Ben buradan sana okuyacağım. Sezer'in verdiği yemeğe Başbakan

0: Bakanın türbanlı eşi davet edilmedi. Bak bak bak. Efendim 22 yıl önce yaşadık şeytan, biz bunu.
1: Şeytan azaplı
0: biz
1: gerek.
0: Biz bunu 22 yıl önce yaşadık. Şimdi gençler bilmez. Seçilmiş başbakanın Sayın Tayyip Erdoğan'ın eşi Cumhurbaşkanı olan o zaman Ahmet Necdet Sezer'in NATO liderleri ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine davet edilmedi. Bir cümle dikkatimi çekti sadece. Sayın Cumhurbaşkanı'nın az çok tepkilerini vesaireyi falan bilirsin ya, tanırsın. Başbakan Erdoğan yemeğe eşiyle birlikte davet edilmedi. Erdoğan devletin itibarı bu duruma çok içerledi diyor haberde. Devletin itibarı söz konusu diyerek yemeğe katıldı diyor. Tek kişilik davet başbakanın tepkisine neden oldu. Erdoğan önce yemeğe katılmak istemedi ama ancak sonra devletin itibarı söz konusu diyerek o yemeğe katılma kararı aldı diyor. O zaman da devletin itibarını önceliyordu. Bugün de devletin itibarını önceliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan selam olsun.
1: Evet.
0: Bir şeyi hatırlatayım o zaman. Şimdi o daveti etmeyenler nerelerde neyle meşguller bilmiyoruz ama Sayın Hanımefendinin yani davet edilmeyen 2004 yılında başörtüsü sebebiyle o resmi yemeğe davet edilmeyen hanımefendinin çok yoğun bir gündemi var. Bugün gazetelerde yer alıyor.
1: Evet.
0: Lider eşlerini ağırlayacak efendim hanımefendi. NATO liderlerinin eşlerini ve yine pek çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi bu zamanda da yani işte sıfır atıkla şurada burada elini taşın altına koyduğu gibi yine koyuyor hanımefendi. Lider eşlerine hem Türk el sanatlarını, Türk mutfağını tanıtacak ama aynı zamanda da çocukların dijital güvenliği meselesini 32 ülkenin liderinin eşleriyle hepimiz için çok ciddi ve çok kritik olan bu meseleyi ana gündemde konuşacak. İşte ne derler Anadolu'da? Şöyle, düşmez şöyle. Kalkmaz bir Allah. Yani siz vaktinde yemeğe davet etmezsiniz etmeyenler. Şimdi esameniz okunmuyor. Bu ülkeye tek bir hizmetiniz anılmayacak. Ama hanımefendinin bu dünya için pek çok katkısı oldu. Ve o katkıları da vermeye, size rağmen vermeye devam ediyor.
1: Hocam ben şöyle yani bayağı bir detaylı bir şekilde anlattınız. O fotoğrafta güzel, iyi akıl edilmiş, iyi tam da zamanında yakalanmış bir fotoğraf bence. Geçmişten de örnek vererek eğer bunları tekrar gündeme getirmezsen çünkü.
0: Unutuluyor abi.
1: Unutmak da değil. Unutmayın. Bak başka bir şey söylüyorum. Bunları gündemde tutmazsan kendine bu ifadeye geçen paylaşım dünkü verdik bir kısmını sonra tekrar vaktimiz yok detaylı veremedik. Bilajda bir kadın bağırıyor ya utanmaz diyor buradan defol falan filan diyor ağzından köpükler saça anlatıyor bir şeyler falan.
0: Ben söylüyorum belediye toplamalı o başı boş köpekleri.
1: Evet. Ve etraftaki insanların bunun bir kısmının bunu doğal gibi görüyor. Yani düşünebiliyor musun bu insani bir refleks değil yani vay yani. Yılan bile hatta yanlıştır o yani yılan görürsün kıvazı taşla saldırırsın böyle bizim köylerde böyle bir adet vardı ki yanlıştır aslında yılanda bir görev var o da neyse yani bu nefret ve kin halen bu kuduruklarda var mı var
0: çok şimdi diri bak, damar bir çok diri
1: bak
0: çok.
1: Şimdi bir şey söyleyeceğim bunu niye canlı bak şöyle bir kıymeti var bunun bunu şu anda o görmüş olduğunu hani Erdoğan bakın kızmayın şu ifade bu ifadeye kızıyorlar ama adam ciyakçak bağıra bağıra bu benim dediği için ben bunu hatırlatıyorum. Bak çağdaş, laik, değil mi? Hı. Kemalist, hı. Cumhuriyetçi. Hı. Buradan tüm Atatürkçü dostlarımıza, arkadaşlarımıza özellikle gazetecilere tekrar çok tartışıyoruz, sesleniyorum. Çağdaş, laik, aydınlanmacı, ondan sonra ultra bilmem neci. Burası kim? Yobaz, gerici, Kasımpaşalı.
0: Göbeğini kaşıyan adam.
1: İmhatipli. Şimdi buraya bir tane
0: bidon kafalı.
1: Buraya bize önümüze bir kıstas koyuyorsunuz. Bunu bazen hani şunu da gerektiriyor. Ya bu kadar büyük haksızlık karşısında ne yapabilirsin ki? Yani bu kadının o kadının psikolojisini anlatamam. Yani kadın çünkü deli değilmiş. Yani deli değil. Sadece öyle kodlanmış ve başörtü gördüğü yerde ezilmeli.
0: Diye kodlanmış.
1: Tabii kodlanmış.
0: Ya onu da kodlayanlar
1: Müslümanı tabii ben de İmam Hatip'liyim.
0: 22 sene
1: tabii,
0: önce
1: tabii.
0: davetleri tek kişilik
1: hocam,
0: yapıyorlardı.
1: Aynı yerde duruyor. Öz-

0: Özel de aynı yerde duruyor.
1: Doğru, katılıyorum.
0: Bak, alçakların genelleme derken kastettiğim şu, kişiden bahsetmiyorum. Bu alçak zihniyetten.
1: Evet.
0: Alçak zihniyet, eğer AK Parti iktidarda 5 sene daha kalırsa kadınlar sokağa çıkamayacak. 8 sene daha kalırsa kadına araba kullanamayacak. 10 sene daha kalırsa AK Parti mecliste kadın vekil olmayacak. 15 sene sonra idamlar ve Bağdat Caddesi olacak. 20 sene sonra güzler toplanacak. Mağarada insanlar dövülecek. 50 sene sonra yok olacağız. Bu kadar hayvanlık var mı? Vallahi var. Bak yemin ettim var. Bu kadar var. Hani bak ben demiyorum. Yılmaz Özlü hikayesi ben size dün anlattım. Evet. Diyor, kızma bana diyor. Ama diyor sen bunu yaptın. Nasıl bunu yapar? Senin peşinden koştum diyor adam. Sen diye geldim diye öz göze kırtap söylüyorsun. Sen nasıl bir Yılmaz Özlü'sün? Ya böyle akrabayım ben Erdoğan'la. Değil mi?
1: Demiş.
0: Teyze oğlum Melize'de şu anda
1: İl başkanı. Evet demiş.
0: Ama kimse bilmiyor ya. Bana kızmayın deyince. Ay pardon özür dilerim. Adam deli. Yani buna inan.
1: Peki, ama o adam delirten şimdi de bunlar.
0: Bunu niye hatırlamaktı? Şunu hiç hatırlamak lazım. Bak hocam. Çok güzel bir çerçeveyi çizdin sen. Hatta oradan hanımefendiyi de anlattın.
2: Evet.
0: Bak,
1: hanımefendinin neler yapacağını da
0: bakın first lady'miz. Başörtülü deyu.
1: Evet.
0: Bu bizim sadece tekrar
1: bir olay. Bakın,
0: bu NATO meselesi değil bu. Bu hatırım. Bunu yıllarca bunu çektik. Başörtüsü meselesinden. Mesela bir sene içerisinde birkaç defa tekrarlanmış resepsiyona türbansız davet meselesi vardı. Bu zaman şu anda şu hukuk yok. Oo hukuk gidiyor. Oo hırsızım. Pavyonum nerede? Sevgilim nerede? Değil mi? Bizim söyleyemem. Bilmem ne neredeydi. Ağır antik de var ya buna bak. Bu cumhuriyetçi. Bu adamlar orada diyor normal olamaz. Cumhuriyet giremez.
1: Resepsiyona başörtüsü giremez diyorlardı. Evet,
0: ya da,
1: evet,
0: ya da meclise
1: evet.
0: Ya halkın oyuyla kazanmış bir hanım girecek içeri. Vekil olarak girecek. Arkasından CHP, DSP. O zaman o aynı kafaydı. Diyecek ki bu adama haddini bildirin. Kim lan kime bildiriyorsun haddini? Bir dakika. Ulan kime neyi bildiriyorsun sen?
1: Kimsin sen ya?
0: Sen bak bakayım köküne bak bakayım. Ya baban, deden, anan, bacın hepsi türbanlıydı lan. Kime neyi bildiriyorsun sen? He? Şimdi bu ahlaksızlar, bu şerefsizler şey yapıyor. Nereden? Hukuk elden gidiyor. Hukuk elden gitmiyor. Köpükler, milyarlar gidiyor. Cumhuriyet. Milyarlar. Amerikan oğlanı. Sen en büyük Amerikan oğlanı. Sizin üzerinizden yaptılar bunları. Ulan siz sizi çıkartmadınız değil mi? İlk mutluydunuz değil mi? Erdoğan niye? Çünkü gerici yobaz. İmam Hatip'te. Adam ifade etmedi mi? Burada hatırlatıyorum size. Bakın bir İmam Hatip'liğin bu ülkenin başbakanı olmasını hiç hazmedemiyorum diyor adam. Hazımdan bahsediyor. Ulan böyle bir kural mı var? Peki şey hatırlıyorsun değil mi? O zaman Habertürk'te sordular. Ya bak bu cümleyi de unutmayalım. Bakın bunlar çok kıymetli. Dediler Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olarak Erdoğan söyledi. Bu dedi mümkün müdür? Bak utanmazlığa, ahlaksızlığa, şerefsizliğe, haysiyetsizliğe hatta nesebi gayri sahihliğe bakın. Tercüme edersiniz sonra. Nesebi gayri sahihliğe bakın. Sonra oradaki konuk selam olsun Ufuk Uras. Gomez'in böyle bir şey işte. Adam bununla gel bana.
1: İşte eski tüfek solculara ara selam göndeririz ya. O kuşaktan Ufuk
0: Abdullah
1: Bey.
0: Abdullah Gül dedi üniversite mezunu. Evet. 40 yaşında. Evet. Olabilecek misin? Aday olabilir mi acaba sizde? Bu kararı veren meclis. Evet. Bir dedi bir şey soracağım. Hani de hani eşi dedi başı örttü falan deyince.
1: Yazıyor mu?
0: Cümle çok güzel bir şey. Evet dedi yani bütün bunlar olduğuna göre dedi. Şöyle bir madde var mı Cumhurbaşkanı olma şartları içerisinde? Hangi madde? Eşinin başına açık olması lazım. Yok. Ama Türkiye'nin mutamimleri böyle. Değil lan değil. Faşistsin sen. Ahlaksızsın sen. Haysiyetsizsin sen. Senin nesibin gayri sahih. Sen onun bunun
1: bravo,
0: çocuğusun ya.
1: Bravo.
0: Sen bu soruyu soruyorsun ya.
1: Bravo.
0: Peki ben sana desen bu kıyafetle diyor ya hani kıyafet karışma. O kadın da söylesem. Oradaki Cumhuriyet teyze var ya. Ya ikiz biz defolun buradan. Al sandalye de başı da al falan. Ulan bu üzerine bu yaşta gelmiş askılı yiyorsun. Çıkartlar üzerindeki adam gibi bir şey giyin. Desem ne olur? Ha? Ya bunlar çok ikiyüzlü biliyor musun? Bak. O yüzden hani tamam anladık. O yüzden ben bunlara sesleniyorum. Bu Yılmaz Özdil'in eseri olan çağdaş, layık, aydınlanmacıya sesleniyorum. Ulan hiçbir şey görmüyorsunuz. Bunu da unuttunuz değil mi? Senin Ahmet Yesevi'nin eşi. Ben bir koca bir tane bardak hatırlıyorum bu kadar.
1: Evet,
0: şampanya.
1: Evet.
0: Dikerken böyle fotoğrafını. Bir fular, bir frak. Onun dışında dünyada yeminle söylüyorum Amerikan başkanı gidene kadar ismini çalışmıştı adamın ismidir diye. Ahmet dedi ismiydi. Ahmet dedi. Bunu hani ne yapacağız oraya? Git Almanya hatırlamaz bilmezler.
1: Ya öyle deme adam, canım.
0: Adam
1: pırasa alıp kırmızı ışıkta duruyordu ya.
0: Tabii.
1: Yani bak bu çok mühim bir şey ya. Sen
0: bütün bunları

0: yaptım tefilce koyup vurdum ama aslında bir cümleyi kurmak için işte ağır cümle o. Ne biliyor musun? İşte sizin laik dediklerinizin Türkiye'si
1: evet.
0: Orasıydı.
1: Bura.
0: Laik değil, irtica geliye, laik elden gidiyor deyip de tepindiğiniz Türkiye, bugünkü Türkiye.
1: Ya.
0: Türkiye laikler...
1: İşte şimdi Türkiye Gazetesi'nin 22 yıl sonra zirvedeyiz. Bu. Manşetini oturttun mu oraya?
0: Bak buradaki Ahmet Necdet Sezer Türkiye'si. Ondan önceki Fahri Korutürk'ten de başla. İsmet İnönü'ye kadar Türkiye'si. Türkiye'si Süberbank Türkiye'sidir. Laik Türkiye'dir. Nedir o? Türkiye'nin beyaz Türkleri, o zamanki aristokratları ve sermayeler dünyanın en lüks hayatını yaşarlar. Tatillerini Venedik'te yaparlar. 60'lı 70'li yılların Türk filmlerine bak. Görürsün zaten. Türkiye fakirdir. Garibandır. Okuma yazma onun da yoktur. Yalan durur. Sanayi devri falan yaşamamıştır Türkiye. Türkiye 80-90'lı yıllarda Türkiye ben dedim bir de ilk defa yurt dışına çıktığımda gördüm şok olmuştum. Lan hani bir Türk dünyayı bederdi lan bu ne? Görmen lazımdı o çünkü. Şimdiki dünyada yok. Ama sen yıllar boyunca bunu bize pompaladın. Ya Erdoğan seçiliyor. Adam diyor ki yok ya seçilmeye bırak ya belediye başkanı ya. Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor. Ben Nişantaşı'nda bir kafe yok o zaman bir İşhan'ın bir tarafında oturuyorum. Elimde kağıtla basmışlar. O zamanki Cumhuriyet çocukları. Laik çocuklar yazıyor.
1: Hiç bitmedi bunlar ya. Vallahi. Yeşil, hala varlar.
0: Vallahi yeşil sermaye. Bir, şundan almayın. İki, şundan almayın. Salak halbuki o dedikleri birçoğu şu anda. Yani şu anda dönüştüler de o dönemlerde alakası yoktu onlarla. Yanlış ya. İhbar da yanlış. Çünkü
1: 28 Şubat'ın TÜSİAD'çılarının şeyiydi
0: tabii.
1: O. O ekipti
0: ve
1: yani.
0: Bunu yazdı. Ve arkasından şöyle bir ifade var. Bir tane bildiri yayınlamışlar. En akılları bu. Yani neydi o? Notre Dame de Sion. Ve evet, Notre Dame de Sion'la bilmem ne mevzu iki kişi.
1: Tamam.
0: Yazmışlar.
1: Sen Benoa'dır o sen.
0: Sen Benoa. Yazmışlar. Diyor ki eğer Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir irticacı figür bu İstanbul'un belediye başkanı olursa bir otobüsler var ya 124 Mecidiyeköy. Otobüsler ikiye ayrılacak. Arkası Haremlik burası Selamlık. Bunu yazıp elinde dağıttılar. Ben onlarla kavga edip de suratlarını fırlattım kağıdı. Dedim al onu yerden. Evet.
1: Ya hiç bitmediler
0: başım
1: bunlar.
0: Başım derde giriyordu.
1: Hep varlar,
0: bak bir şey söyleyeceğim.
1: Seyircilerimiz...
0: Yani var ya ben sana, bak o görmüş olduğun aynası satılmayan arabalardan
1: evet.
0: Kendi yap ve dünyaya hava attı. Bak. Ne bu? Bu Tesla yok. Değil. Hayır. Ne bu? Tesla. Ne bu? Elektrik evet. Ne güzel bir. Oh what the fuck is that? Adam soruyor. Pardon. Bu nedir diye soruyor içeri biliyor. Bilince adam diyor bu yerli.
1: Kahrolası federaller değil federaller. Bunu biz yaptık
0: diyor,
1: diyoruz.
0: Evet diyor.
1: Tamam.
0: Ama o cumhuriyetçi, çağdaş, layık onu çok sevin. Kıymetli bilin diye yazanlar var. Hala yazıyor Sözcü'de. Ahmet Cize müthiş bir cumhuriyet adamıydı.
1: Seyircilerimiz acayip tepki veriyor var ya.
0: Bir şey söyleyeceğim. Adamıydı da kasa atılıyordu.
1: çok hakikaten çok. Ya bir şu, daha özetleyeyim mi meseleyi?
0: Hemen. Tabii şöyle bak şöyle. Ahmet Cide Sezer o var ya çok kıymetli olan.
1: Evet.
0: Hani Türkiye Cumhuriyeti böyle kalkınıyor. Çağdaş demokrasi geliyor. Bak tabii. Şu hareketi yapıyor. Bak, hop 1,5 saniye. 1 saniye. Ne diyor? Çok da uslupsuz bir şekilde.
1: Devlet teamüllerine yakışmayacak
0: şekilde,
1: bir.
0: Bülent Ecevit değil mi?
1: Evet.
0: Bana önüme diyor anayasa kitapçığı fırlattı dedi. Ben Hüsamettin yurt
1: Özkan nankör kedi dedi ona.
0: Tabii Almanya üzerine İstanbul'a geldim. Havalı bir indim. Cebimde o zaman bir para var. Yabancı tamam. Para var çünkü yurt dışından geldim. Bir bozduracağım. Ben hesaplarıma göre burada bir hafta kalmam gerekiyordu. Tamam. Para bana yetiyordu.
1: Sen bir ay kalırsın o parayı.
0: İşte aynı öyle bir baktım bir anda. Lan param çoğalıyor evde. Bunlar çok çağdaş, çok laik. İnsanlar bu ülkeyi bu hale getirdiler.
1: Bravo harikasın.
0: Ama Erdoğan gibi bir adam. Bu altanın gerçek evlatları, bak gerçek diyebilecek kadar artık da rahat konuşuyorum. Gerçek evlatları da
1: görüntü, ülkeyi sıcak bari görüntü. Kanada Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul ediliyor. Seyircilerimizin ilgi alakasına istinaden şu meseleyi bir kere daha toparlayayım. Televizyonlarını yeni açanlar için. Biz bu 2004 yılını niye verdik? Şu sebeple verdik efendim. 2004 yılında en son Türkiye'nin ev sahibi olduğu NATO zirvesi İstanbul'da yapıldı. O dönem Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat NATO liderleri ve eşleri onuruna bir akşam yemeği tertip etti. Bu bir gelenektir. Bugün de aynısı yapılacak külliyede Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahipliğinde NATO liderleri ve eşleri onuruna. Ekranlarınızda gördüğünüz o dönem Cumhurbaşkanı olan zat Sayın Erdoğan'a. Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş başbakanı olan Sayın Erdoğan'a tek kişilik davetiye gönderdi. Çünkü Emine Hanım başörtüsü sebebiyle

0: o zirvede liderler,
1: şerefsizler.
0: Şimdi hiçbirinin esamesi okunmayan eşleri onuruna verilen yemekte davet edilmedi. Aynı Emin Erdoğan bugün pek çok dünya üzerinde insanlığın geleceği için projelere imza atan hanımefendi bugün yine lider eşlerini kendisi misafir edip yeni
1: bak adam bak burada ağzına sabah hocam bak öyle inan dayan öyle bir duygulanıyorum ki bazen. Şimdi Emin Erdoğan'dan gastro diplomasi.
0: Bu da şeyin bak, bizim milliyetin enteresan bir baktı diplomasi. Bak, şimdi, bravo tebrikler. Hepsi Türk mutfağı.
1: Gastro diplomasi. Şimdi Ahmet Necdet Sezer'den örnek verdik. Hani pırasası fileden çıkıyordu pırasası falan.
0: O az önceki zaten.
1: Eşini hatırlıyor musun ne yaptığını bilmiyorum. Hani şeye benziyor. Adam's Family var ya oradaki kadına benzetirim ben onu. Hiç Allah selamet versin. Sağlık
0: yani ne yaptı bugüne kadar bu insanlar için, gelecek için, Türkiye için onu da hatırlamıyorum. Evet.
1: Bak Ömer abicim şu. Bu budur. Nokta. O yüzden bunu tartışmayalım istersen. Şöyle tartışmayalım.
0: Tamam.
1: Emin Hanım bir mefkure diyelim ya. Dünyada çünkü o platform dünyada her tarafta ses getirdi. Hani var ya bu adamlar diyor ya işte Avrupalılar bu konuda çok hassaslar. Efendim doğanın korunması, ayılar bilmem ne diyor ya doğanın korunması. Karettalar bir şey oldu, kutup ayısı şu oldu. Ozonu deldik, delmeyelim, kapatalım, dikelim falan. Bunlar mı? Ya, hanımefendi bir şey ortaya koydu. Çatlasan da patlasan da başörtülü bir hanımefendi o. Bak çatır kütür patla ortadan yarın tamam mı? Ve dedi ki sıfır atık dedi mefkûresini ortaya koyuyorum. Bakın dünyada hatta bugün şeyde MasterChef'te sürekli gündem oluyor. Gıdayı hazırlarken dahi o gıdanın sapından tut en ufak çekirdeğine kadar.
0: Evet.
1: Ben sana söyleyeyim bak İslami misyonlar, nosyonlar doğayı, nebatat ve hayvanatı korumak üzere kurulmuştur. O yüzden bu misyon bizde vardır. Biz aydın insanlarız. Müslüman aydın olur.
0: Hı.
1: Ama şeyler o örümcek beyin yobazlar da bu bizim içimizdeki CHP zihniyetin şey yapar. O yüzden bunlarla yaşadık biz. O yüzden biz büyüyemedik. Amerikan oğlanlarına hep mağlup olduk, yenildik. Dizayn ettiler Türkiye'yi. Şimdi sen dizayn ediyorsun. Kim? Bu toprakların çocukları.
0: Yenilgi büyüyen bağımsız, bir zafer vardır yani.
1: Hür, bağımsız, güçlü. Her açıdan. Askeri açıdan, siyasi açıdan, ekonomik açıdan dünyayı meydan okuyacak bir nesil istiyorum ben. Bırakın sloganları ya. Bırakın heykelleri sloganları. Bırakın sloganla bu iş olmaz. Slogan en fazla alkol sağlığa zararlıdır. Slogan en fazla koyarsın şarabı şöyle bir sallarsın. Sonra 1879'da bir Leşeter bir yong dersin. Sallarsın. Bit o kadar. Arkada insan ölür. Gelir. Çocuklar açtır ölürler. Yaşam mı? Çünkü yaşanmıştır.
0: Yaşandı.
1: Şimdi
0: yaşandı.
1: Erdoğan diyor ki arkadaş ben tanımam. Bu milletin tamamını tek bir millet diyor. Tek bayrak, tek devlet. Tek vatan diyor. Kimse ayırmıyor adam ya. Daha ne istiyorsun lan? Çeşme'deki villanı büyüttün. Erdoğan'dan önce 8 metreydi senin şeyin. Yatın. Şu anda 15 metre yatın var. Daha ne istiyorsun? Yani kimseye ayrı bir şey de yapmadı adam. Tek yaptığı şey şu. İşte o hani Sayın Emin Erdoğan hanımefendinin dediği gibi. Sıfır atık neyle ilgili bir şey? Vicdanla ilgili bir şey.
0: Evet.
1: Vicdan. O inançla ilgili bir şey.
0: Öyle.
1: O yüzden başörtü olmak kötü bir şey değilmiş.
0: Bak, şimdi
1: sen niye sokmadın onu?
0: Abi bilmiyor musun neden olduğunu?
1: O zaman böyle.
0: Bilmiyor musun?
1: Böyle de sana şey
0: bunlar yapalım. Dümdüz Müslüman sevmez ya.
1: Sevmezler doğru.
0: Bunlar Müslüman sevmez abi. Bak laikliği maikliği bir kenara bırak. Bunlar Müslüman sevmez.
1: Sevmezler.
0: Senin bahsettiğin sıfır atık mefkûresine bir şey daha ekliyor bugün Emine Hanım. Ne ekliyor biliyor musun? Çocuklar, teknoloji ve güvenlik. Ya bu başlık insanım diyen herkesi ilgilendiren bir mesele değil mi?
1: Hepimiz ilgilendiriyor.
0: Be geri zekalı sen başörtüsüne niye takılıyorsun?
1: Dur hocam bağırma sakin.
0: Ama abi öyle değil mi ya? Evet, ya tamam, bu ülkeye tamam. Yıllarca, on yıllarca zaman kaybettirdiler ya. Emine Hanım bugün çocuklar, teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak temalı yuvarlak masa toplantısı yapacak. Çatlayın,
1: şimdi bak,
0: yapacak, patlayın, bak, yapacak.
1: Birçok Avrupa ülkesinde şu anda bu bak çocuk teknoloji ve güvenlik o kadar kıymetli bir hale geldi ki birçok batılı üniversitelerde, okullarda, üniversite galiba normal ortaokul ve lisede üzerindeki okullarda adamlar cep telefonuyla okula gelmeli yasaklanan ülkeler var.
0: Evet.
1: Şu anda.
0: Evet abi.
1: Hatta regüle edenler var. Diyor ki şu kadar burada alamazsın, şuraya amfiye giremezsin. Cep yasağı. Neden? Şimdi bizim hepimiz aynı şekilde ben kendi şartlarımı, kendi çocuklarımdan da biliyorum. Şu cep telefonuna ayrılan vakit

0: onların hep ifade, o ifadeyi kullanıyorum. Bizim dışımızdaki bir anlam değer dünyası oluşturmuşlar. Korkunç bir şey.
1: Evet.
0: Çocuklar işte bu şey var ya dünyada, hani hep uyarıyor Sayın Erdoğan bu konuda. Çok uyarıda bulunuyor. Ne diyor? Bizim de inancımız gereği bu LGBT bilmem ne, iyi yumuşak ya falan filan, bunlar toplum ahlakını çökertir. Bir sapkınlıktır ve asla kabul etmiyoruz. Bunun öncüleri var. Ali Mahir Başarır bunları öncülük yapıyor. Diyor ki onlar onurlu, sizden daha onurlu diyor. Al defol git lan. Ne onuru?
1: Evet.
0: Bizden daha onurluymuş. Sen git kendi onurlu yaşa onlarla. Beni ilgilendirmez. Ama bu bir gerçek. Çocuklar dünyada her şeyi anne babadan önce buradan öğrenmeye başladılar. Çok tehlikeli bir durum, biliyor musun? Biz babalarımızın sabah kalktığımızda okula giderken, ben kendi örnek vereyim. Rahmetli babamınla birlikte sofrada oturup da öğrendim birçok şeyi ben, biliyor musun? Sofrada yemek yerken. Çok fazla televizyon yoktu. Hani var ya bizim o saat 6'da televizyon açılıyor o dönemde. Böyle önceden açıyoruz yani, böyle çizgi halinde önce ısınıyor. Diyot lambaları yanıyor falan. O televizyonu da hatırlıyorum. Ondan sonra o yüzden çok daha fazla vaktimiz vardı babamla. Babam evde bir iş yaparken de yanına gidip de onun aletleri, kerpeten, karga burun, onu tutmak bile bir şeydi. Sohbet etme fırsatı oluyordu. Okullarda daha çok dünyaya dair meseleler konuşulabiliyordu. Çağdaş olmak güzel bir şey, teknoloji güzel bir şey. Ama niye ıskalıyoruz biliyor musun?
1: Ne abi?
0: Anne babanın değeri, ailenin değeri, babanın, annenin o aile ne olduğu. Geçenlerde bir yerde dinliyorum. Bak bu çok kıymetli bir şey. Hakikaten teknoloji bu ve aile ve çocukların geleceği. Anne nedir, baba nedir? Bu da bizim şeyimizin. Bak biz hep buradan beslendik. Bütün dünya batı çalışıyor. Onlar deneyip yanılıyorlar. Biz biliyoruz. Onlar denemeye yanılmaya devam edecekler.
1: Evet.
0: Popülasyonları azalacak, yok olacaklar. Ama biz biliyoruz.
1: Evet.
0: Neden? Dinimizden dolayı biliyoruz. Anne nedir? Anne biliyorsun. Baba, anne sevgi ister, sevgi bekler. Baba saygı bekler. Çocuklar anne babalarıyla nasıl konuşacaklarını bilmiyorlar. Çünkü çocuk TikTok'ta, orada, burada, efendim şey
1: Çok
0: demedi.
1: haklısın abi.
0: Çocuklar onu kaybetmek üzereler.
1: Çok haklısın abi.
0: Çocuklar Allah muhafaza, bakın batıda şu tehlike de var. Tüm dünyada da, batıda değil pardon. Tüm dünyada farkına varan ülkeler bu konuda tedbir almak yolunda büyük hamleler yapıyorlar.
1: Evet.
0: Nedir o? Çocukların efendim böyle bir şey başlattı ya batıda, bir faşizm. Kendi cinsiyetlerini kendileri belirlesinler. Var mı böyle bir şey abi? İnsanın yok olmasa da ne varsa. İşte bu
1: Neyse, bu hayırlı.
0: Bu var ya, bu işte kaç saat internette kalman. Ya bugün eğer bir çocuk bir saatten ya da 2 saatten fazla internette kalıyorsa o çocuk tedaviye ihtiyaç vardır.
1: Aydın Doğan,
0: Söylüyorum bak.
1: Aydın
0: Tedavi edilmesi
1: Doğan'a,
0: gerekiyor.
1: Aydın Doğan'a ait CNN, o dönem Aydın Doğan'a ait olan CNN'in haberinde tek kişilik davetin Erdoğan'ın tepkisine sebep olduğunu hatırlatayım. Ama ondan sonra devletin bekası söz konusu, hani kol yen içinde kalsın. Ben o yemeğe katılayım dediği haberde detaylarıyla yer alıyor. Merak eden seyircilerimize, takipçilerimize, çünkü hakikaten çok ciddi bir tepki aldı bu mesele.
0: Ama bak senin dediğin çok bir güzel bir yere bağladın. O bağlı şu. O aynı şekilde tüm gücüyle hücum ederken, Hürriyet'ten bahsediyorum.
1: Evet,
0: O da
1: evet,
0: bütün
1: evet.
0: gücüyle Erdoğan'ı yok etmek amacıyla. Yani
1: Başlığa baksana ya.
0: Amerikan oğlanlığını yaparken tam o vazife üzerindeyken, onu unutmayalım. Burada Trump Tower, Trump'lık geldiği vakit, bak
1: Evet.
0: oraya bağlayacağım.
1: Evet.
0: Trump Tower açılacak. Biz şaşırmıştık o dönemde, hatırlar mısın gazeteci olarak? Hatta yurt dışındayım, bana sordular. Bayağı bir önce, bir 15-16 sene vardır herhalde, belki bilemiyorum.
1: Doğrudur.
0: Ondan sonra çok açıklayamadım. Yani sen böyle bir Trump Tower, o zaman işte Aydın Doğan
1: Aydın
0: onu,
1: Doğan yapıyor.
0: ondan
1: Evet.
0: sonra, ya bir normal şartlarda ne yaparsın, sana hücum eden ve sana kör parmağım gözüme hücum eden, hiçbir koşulda şart tanımayan, ahlaksızca saldıran bir ekibin, patronun açılışına gideceksin değil mi? Erdoğan bu. Ya ne dedin sen?
1: Evet.
0: Dedin ki oturur orada gider, o resepsiyona gider. Ben bir Türk devlet ahlakı var. Ulul emir var. Bak İslami, bak bunları anlamaz bu andavallar. Bunlar dangalak. Bunlar kaşalot. Bunlar şaşkaloz. Ondan sonra gider.
1: Kan
0: Ne
1: kusar,
0: diyor?
1: kızılcık
0: Ne,
1: şerbeti
0: tabii ne der
1: içtiğinde.
0: orada, ne der Erdoğan? Mefküreyi söylüyor. Bilmiyorum öyle diyor.
1: Evet.
0: Bu adama ben bunu izin vermesem ya da açmış olmasam, bu kadar büyük sermaye, milyar dolarları var adamın.
1: Evet.
0: Bu Trump tavır buraya yatırmış para. Bu benim ülkemin parası. Valizi alıp çek gider bu adam, gider.
1: Evet.
0: Ben buraya gelirim. Açılışını da yaparım. Bu ülke için bir şey mi bu? Adamın düşünceye bak.
1: Ülke.
0: Senin kendi düşüncene bak.
1: Tamam.
0: Laik ama o zaman gitsin. Laik değil. Çünkü şey, laik değil, gitsin. Ama çok iş yapıyor. Gitsin gitsin. Ülke batsın.
1: O zaman gel
0: Hatta
1: şimdi.
0: Türkiye yansın. Küllerinde prensibiz olmayan hainler var. Hainler, alçaklar.
1: Şimdi o hainler.

0: alçakların...
1: FETÖ'den hiç farkları yok bunların.
0: Tutunduğu ipler yani. Muhtelifer. Buldukları ipe tutunmaya çalışıyorlar. Şimdi de bir Avrupa Parlamentosu raportörü var. Tutundukları iplerden biri. Sanchez Amor.
1: Ha biliyorum, biliyorum.
0: Ha, bir rapor hazırlamış. Ya hukuk şöyle bilmem. Ya Akın Bey, Adalet Bakanı. Okumuş adam tabii. Nazikçe cevap vermiş. Demiş ki ya sen bir haddini bil. Tamam. Sen bir otur oturduğun yerde. Evet. Arkadaşlar şimdi Akın Gürley'in sosyal medya paylaşımını getirecekler. Hiç kimse Türk milletinin, Türk milleti adına karar veren mahkemelere parmak sallayamaz. Sen kimsin ya? Amor musun? Ya. Mamor musun? Neyse.
1: Amor değil, Amor da tehlikeli bir isim yani. Amor.
0: Neyse.
1: Git şimdi Amor'una sahip çık.
0: O sıkıntı. Amor. Akın Bey, Adalet Bakanı, Sayın Bakan çiviyi çakmış. Bunu hatırlatalım. Bu bir.
1: Tabii.
0: İkincisi.
1: Çok hukuk, da ciddiye almamak lazım.
0: Ama hukuk Türkiye'de gerçekten çok siyasi yahu. Nasıl aldın o Emirgan'daki villaları? Gel son iki dakika ona gel.
1: Bir tane bana evet. Bana 30 saniye versin.
0: Vereceğim.
1: Bir şey yakaladım buraya.
0: Efendim mesele şu. İstanbul nimet sloganıyla yola çıkan ve 100 yılın yolsuzluğu savcılığın ifadesiyle 100 yılın yolsuzluğu davasının baş şüphelisi İmamoğlu suç örgütünün yine savcılığın ifadesiyle söylüyorum lideri Ekrem İmamoğlu'nun
1: kurucusu ve lideri
0: evet. Sorgusunda Emirgan'da 3 tane villa var biliyorsunuz birinde oğlu oturuyor birinde kendi oturuyor bilmem ne falan. Neyse. Bu villaları piyasa değeri 1,5 milyar lira.
1: 15 milyon almış.
0: Bu villaları 15 milyon liraya nasıl aldınız diye sormuşlar.
1: Bir daha hemen söyleyeyim. Kaynağımız şu fatura. O kadar.
0: Evet.
1: Bana bunu burada söyleyeyim. Tabii. Çünkü biraz onunla ilgili bir şey anlatacağım şimdi. Fatura yani para. Transfer o kadar. Zaten kabul ediyor aldığı fiyatı.
0: Evet.
1: Tamam. Cevabı ne abi? Cevabı söyle.
0: Ekonomik olarak Fıkrayla... avantajlıydı demiş. İmamoğlu İnşaat'ın müdürü Tuncay Yılmaz.
1: Evet.
0: Şimdi sorgu o. Niye? Çünkü İmamoğlu İnşaat adına... Bu evet. Villalar.
1: Ama neden?
0: Benim değil diyor şirketin diyor. Şirket senin. Olsun benim değil ama ne şirketin. Evet neden öyle. Abi? Hadi sen bir söyle.
1: Evet, bunu zaten baştan söylemiştik. Sen de en sonunda evet. Daha iyi fikir.
0: Ekonomik olarak tamam. Allah size bu ticari zekayı vermiyorsa lütfen hor görmeyin. Hikmet Bey siz başta olmak üzere. Bu bir ticari buçuk. Zekaya şapka çıkarmanız gerekir. 1,5 milyarlık bir villayı ticari bir zekayla 15 milyon alabilmek...
1: Bak 15 milyon 10'la çarparsan 150 milyon. Bir daha çarparsan 1,5 milyar. Değil mi?
0: %1'i.
1: %1'i. %1'i fiyatla alıyorsun. Evet. %1'i fiyatına.
0: Evet.
1: Diyorsun ki neden aldın? Cevap. Bak abi çok zekice. 40 yıl düşünsen aklına gelmez. Evet. Kılıçdaroğlu'nun pandemi gibi çözümü bulduğu gibi. Ne diyor? Avantajlıyı da aldık. Ulan ben sana avantaj demiyorum. O avantajı ben bulsam... Toplanıp hep beraber bir kooperatif yapıp biz alırız. Yüzde, yani dünyada ne abi yani biri aldığı şeyi yüze satıyorsun.
0: Bravo.
1: Ondan sonra derim ama.
0: Sen onu girmeden bu villaları İmamoğlu inşaata devreden iş adamı Ali Nuhoğlu da tesadüf o ki devirden kısa bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yanlış hatırlamıyorsam 2,1 milyar liralık bir ihale aldı efendim.
1: Evet.
0: Ama tesadüf o da ticari evet. Bir zeka ya.
1: Evet doğru. Evet. Şimdi hemen başka bir konuyla ilgili biraz önce deminden beri konuşuyoruz. Cumhuriyet yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhuriyeti. Adalete bilir
0: okuyor falan. Kısa
1: burada, şey var mı burada yok herhalde. Bilmiyorum.
0: NATO zirvesi barikat
1: örgüler falan filan.
0: Evet.
1: Barikatı onu... görmüş yani o.
0: barikat
1: görmüş. Barikat. Tamam. Bunu şu cumhuriyet o akıl şunu yazmış. Bugün baktı mı bir enteresan bir altta bir haber var. Diyor ki AKP'nin seçmen hesabı tutmadı. Anladın, merak
0: ne
1: ettim.
0: Demek abi?
1: Bak birinin haberi isim vermeyeyim bilmiyorum. Birisinin Merve'nin haberi. Merve'ler deyiz var ya. O Merve bu ve bilmiyorum. Diyor ki nedir mesele şu. AKP kulislerinde bu sürece ilişkin farklı bir değerlendirme yapılıyor. Cumhuriyet'in AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre parti yönetim. Şimdi bak hocam bir AKP kulisleri bir haber yapıyor.
0: Tamam.
1: Cumhuriyet AKP kulislerinden kaynak evet. Kim? Kaynak AKP kulisleri.
0: Üzerine tamam. Oturdukları.
1: Evet. Üzerine oturdukları şey kendi söyleyeyim. Tamam. AKP kulisi diye bir şey yok ha.
0: Tamam. Neredeymiş o kulisi?
1: Nasıl?
0: Melik Yiğiten orada bir AKP kulisi var Ankara'da.
1: AKP kurmayları AKP kurmayları bu gazı almaz diye düşünmüşler. Fakat AKP gene kaynaklar

0: Son böyle cümle şu. Ha. Haber kocaman.
1: Tamam. Son cümleyi söyle.
0: Kaynaklar bu talepler karşısında iyileştirme programı üzerine çalıştığını ve fakat AKP seçmeninin mutlu olmadığını söylemiş. Kimler?
1: Kaynaklar.
0: Kaynaklar. Saç kaynağı değil hocam. Normal kaynaklar. Şimdi şunu niye söyledim biliyor musun? Bak ben de gazete yaptım. Yani gündem toplantısında bulundum.
1: Evet.
0: Gazete yapacakken. Bu sütunları tek tek o 9 sütuna bilmem ne diye patlak manşet okuduk. Ya tamam bir anladık da yani tamam doğru Yılmaz Özdil eserleri sizde.
1: Tamam.
0: Onu Yılmaz Özdil yaptı.
1: Tamam.
0: Tükürse mübarek tükürük diye aldılar değil mi? Çünkü Kemalist tükürüz.
1: Tamam.
0: Ya şu kadar da ayıp ya.
1: Bak kaynaklarım, kulağımdaki kaynaklar bana diyor ki açtın süreni diyor. Açtın hadi bitir.
0: Adam kaynak diye kaynaklarım kaynak AKP kulislerinden Merve'nin özel kaynak devşirerek haberi adam ön tarafa koyuyor al diyor haber diyor sana. Hocam ben çıksam kaynağıma göre diye. Ha. Ki benim kaynağım şeydir. Yok benim kaynağım ben de kaynak.
1: Peki abi. O zaman kaynaklarıma kulak veriyorum.
0: Çok şey söyleyecek ama söyleyeyim kaldım.
1: Evet. Günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek.
0: Allah Allah ya.
1: Şimdilik hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola. Virgül NATO zirvesine ilişkin dakika dakika en ince ayrıntıları 24'te bulacağınızı hatırlatalım. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Şimdi NATO zirvesi yeni savunma mimarisini şekillendirecek bir zirve olarak açıldı. Rutte'nin önemli açıklamaları vardı. 3.0 vizyonu doğrultusunda ilk günün odağı da savunma sanayi kapasitesinin arttırılması ve müttefik ülkelerin üretim gücünün yükseltilmesi oldu. Resmi temaslar sürerken sanayi temsilcileri de NATO tarihinin en geniş kapsamlı sanayi forumunda bir araya geldiler. Hem Rutte'nin mesajları hem Donald Trump geldi. Çok önemliydi. Eğer Türkiye'de olmasaydı gelmezdim dedi NATO liderler zirvesine. Hem Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileriyle ilgili hem de NATO ile alakalı önemli mesajlar verdi basın açıklamasında. Ben Furkan Hocam sizinle başlamak isterim. Nasıl buldunuz ilk günü?
1: Şimdi zaten tüm gözler ve kulaklar bu güne bağlanmış hepimiz. Geri sayım yapıyorduk 19-8-7 diye ve o tarihi gün geldi. Tabii dün akşam bu heyecan aslında başladı. Biz de Ankara'ya geldiğimiz zaman birlikte Ankara'nın gerçekten diplomasinin sıfır noktası haline geldiğini de hissetmiş olduk. Şimdi bugün de tabii gözler kulaklar Donald Trump'ın uçağının ne zaman Esenboğa, daha doğrusu Ankara Havalimanı'na ineceğiydi. Ve işte havadan görüntüler, tekerlekler zemine değdi, kapılar açıldı ve Donald Trump indi. Şimdi Donald Trump'ın işte deriz ya bir de beden diplomasisi vardır. Bunda konuşuruz hep. Ve jestleri, mimikleri, işte ilk karşılaşma göz teması oldukça sıcaktı. Siz de ifade etmiş olduğunuz gibi Ece Hocam, o Beyaz Saray'daki Oval Ofis'teki ben Erdoğan için gidiyorum, Erdoğan olmasaydı gitmezdim. İşte Rutte'nin biz belki milyar dolarlık anlaşmaları imza atacağız, Türkiye'de savunma anlaşmaları imza atacağız demesi. Ve işte F-35'ler noktasına katsa yaptırımları noktasına, yani sorunlu, kronikleşmiş sorunlarda acaba bir kapı açılabilir mi, bir pencere aralanabilir mi ihtimalinin ben ilk temasta olabileceğini düşündüm açıkçası Ece Hocam. Tabii çok da fazla iyimser de olmak da iyi bir şey değil. Evet. Temkinli bir iyimserlik içerisinde olmamız lazım. Kesinlikle. Çünkü bir Amerika Birleşik Devletleri de zaten Donald Trump'ın da bu anlamda biliyoruz. Ama ben gerçekten şöyle söyleyeyim. Bu NATO zirvesi hem Türk-Amerikan ilişkileri bakımından hem NATO ile Türkiye'nin ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olabilme şansını barındırdığını aslında düşünüyorum. Zirve içinde zirveler olan bir toplantı olması bence önemli. Ve tabii ki artık bazı noktalarda kendi yani kompartıman siyaset, sorumlu alanlara bir şal atmak, işbirliği alanlarına yer açmak ve Donald Trump'ın hep ifade ettiğimiz bir iş adamı kimliği de olduğu için o çıkarlarını ön planda tutmak suretiyle bu anlayışı uygulamak istediğini görüyoruz. Ama daha uçağa binmeden kongre üyelerinden büyük tepkiler biliyorsunuz yükseldi. İşte F-35'i veremezsin, katsayı kaldıramazsın, efendim işte Kaan motorunu veremezsin gibi de gerçekten büyük bir baskı da var Trump'ın üzerinde. Ama ben bugün bazı noktalarda bazı mesafelerin alınabileceğini ama her şeyin bir anda tabii ki düzelmeyeceğini ve yarınki toplantı çok önemli olacak. Birazdan değerlendiririz tabii ki, çok uzatmayayım. Hem Rusya-Ukrayna savaşı, İran savaşı ve diğer sorumlu bölgeler başta olmak üzere bence Türkiye artık Güneydoğu kanat ülkesinden merkezi bir konuma doğru gelen, ağırlık merkezi olan bir NATO üyesi durumuna gelecek. 3.0'ın bir anlamı da bence bu olacak.
0: Kesinlikle. 3.0'ı detaylı olarak soracağım çünkü en çok tartıştığımız şeylerden bir tanesi aslında NATO'nun işte 1.0, 2.0 dediğimiz yani Rusya'yı tehdit olarak gördüğü, daha sonra terörle mücadele, Afganistan gibi birçok farklı konuyla ilgilendiği NATO'nun daha güvenlik üzerine, terör ve güvenlik üzerine odaklandığı bir dönem ve 2022 sonrası belki diyebiliriz. NATO 3.0 diyeceğim ama onu soracağım ama Tolga Hocam önce size şunu sormak istiyorum. Şimdi Donald Trump Ankara'ya geldi. İlk kez yeni nesil Air Force One olarak kullanılan, Katar'ın ABD'ye verdiği yoğun güvenlik modifikasyonlarından geçirilen bir Boeing 747-8 başkanlık uçağıyla geldi. Uçak da çok gösterişliydi. 76 metre uzunluğunda. Ekrana sığmadı uçak. Öyle söyleyeyim. Devasa bir uçaktı. Hatta bu uçak için Amerika Birleşik Devletleri'nde özel bir hangarın yapıldığıyla ilgili de bilgi var. Güvenlik için çok fazla modifikasyondan geçirdiğini biliyoruz. Havada yakıt ikmali yapabildiği için teorik olarak da aslında günlerce görevde kalacak şekilde tasarlanmış uçak. Ve şöyle yorumlar oldu. Hani böyle bir uçakla gelmesi, biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'la bir araya geldiklerini, yani karşılamada konuştukları ilk şeylerden bir tanesi de Donald Trump'ın uçak. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, yani Batı basınında da özellikle ABD'nin liderliğinin yeniden sahnelenmesi açısından da bu gösterişli uçakla gelmesinin de önemli olduğunu söylediler. Şimdi ben çok güzel bir karşılama töreni oldu. Donald Trump Türk askerlerini Türkçe selamladı. Orada aslında çok da bu tür sahnelerden Donald Trump biraz çekinen bir lider. Zaman zaman böyle bir şaşkınlık yaşayan bir lider. Ama çok güzel süreç yönetildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani o ilk karşılaşma, çünkü biliyorsunuz o ilk karşılaşmalar, ilk temaslar çok fazla şey ifade ediyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi uçakla ilgili önce şunu söyleyeyim. Yeni renkleriyle boyandı.
0: Evet, yeni renkleri de çok önemli.
2: Ki bu renkleri Trump seçtiği söyleniyor. Yani aslında
0: ABD
2: Trump...
0: ABD bayrağının renkleri olsun dedim diyor.
2: Yani evet, kendi belirledi dediğiniz gibi bir nedenle. Doğal olarak Trump kendinden çok daha sonrasında bile kendini konuşturacak bir adım atmış oldu bir kez daha, evet, bu uçakla. Şimdi Trump şov yapmayı seviyor. Biz bunu biliyoruz. Şatafatı seviyor. Şatafatı kendi yapmayı da seviyor. Gittiği yerde şatafatlı karşılamalar veya o işte bulunduğu yerdeki şatafatı da seviyor. Biz bunu en çok İngiltere'de görmüştük. Hem gittiğinde hem kralı davet ettiğinde o İngiltere'nin o şatafatlı kraliyet prosedürlerini vesaire becerememesine rağmen oldukça hoşuna gitmişti. Şimdi burada da iyi yönetti nispeten baktığınızda o adımlar, yani Türkiye'deki protokol usulünü anlatmışlar, öğretmişler belli ki, ama yine tabii küçük bir hata oldu bayrak selamlama noktasında. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı kolundan tutup göstermek zorunda kaldı. Bunlar klasik Trump hareketleri ama sonuçta baktığınızda ya bir samimiyet var, bu çok açık.
0: Evet.
2: Yani Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında bir samimiyet var. Evet, bir devlet töreni yapıldı, resmi karşılama, ama o tokalaşmada, sarılmada vesaire hissediliyor zaten o samimiyet. Zaten Trump'ın bu yeni araba almış bir çocuk gibi uçağından bahsetmesi vesaire. Yani bunlar biraz da o samimiyetin de getirdiği noktayı. Yani evet, onları anlatması. Tabii bir de işin külliye kısmı var. Külliyede karşılama normalde devlet başkanlarının karşılanmasının bir kademe üstüydü. Yani daha kalabalık bir karşılama heyeti oluştu. Bildiğim kadarıyla bu 16 Türk Devleti'nin bayrakları, askerleri temsili orada. Bir de Mehteran takımı da, evet, oradaydı. Şimdi bunlar da aslında Trump'a hem mesaj vermek hem de yine Trump'ın hoşuna giden bir şeyi yapmak açısından önemli. Mesajdan kastım şu. Ben bu karşılaştırmayı yapmayı seviyorum. İngiltere kralı gittiğinde 250 yıl önce Amerika kurulduğunda diye başladığı cümleyi bizim için daha dün gibi demişti.
0: Evet.
2: Yani o uzun İngiliz kraliyetine vurgu yapmıştı. Aslında Türkiye'de o 16 Büyük Türk Devleti'nin bayrağını oraya dizerek 2000 yıllık Türk geleneğini ortaya koyup 250 de daha da eski, aynen öyle, milattan önce 2000'lere kadar, ama yani 250 yılın bizim için de daha dün gibi olduğunu tekrar altını çizmiş oldu. Bunlar önemli, güzel mesajlar, jestler karşılıklı güzel başladı, ama Trump'ın yorgun olduğunu görüyoruz. Çok yorgun indi uçaktan. Normalde çok hareketlidir, çok özellikle böyle karşılama törenlerinde falan, yani hatalar yapar ama yine de devam ettirir hareketini. Bu sefer daha sakin durdum. Ben bundan anladığım, az önce Furkan Hoca'nın bahsettiği, daha yola çıkmadan önce kongreden yapılan baskı,
0: evet,
2: üstüne bir de Netanyahu belli ki Trump'a ulaşamamış, televizyon üzerinden mesaj vermeye çalışmış. Oradan da bir baskı var. Tüm bu baskılar yol boyu çalışılmış dedik. Yoksa böyle uzun uçuşlarda başkanlar dinlendirilir, biliyorsunuz.
0: Kesinlikle.
2: Dinlendirilmemiş, yol boyu çalışılmış ve bu çalışmanın meyvesini de aslında o ilk görüşmede, yani ilk basın toplantısında da gördük. Her şey çok net, tak tak söyledi. Bir soru işareti bırakmayacak şekilde, sonraya ötelemeyecek şekilde her şeyi, tüm sorulara cevap verdi. Güzel başladı. Bugünün konusu zaten NATO'dan ziyade sanırım bu ikili zirveydi.
0: Evet.
2: Yani NATO'nun çok daha önüne geçti zaten bugünkü durum. Yarın daha NATO üzerinden konuşacağız ve NATO üzerinden konuştuğumuzda bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın o samimi Türkiye'ye yönelik o dostane sıcak söylemlerinin çok tersine Avrupa'ya çok kötü cümleler duyacağız çok büyük ihtimalle yarın.
0: Evet, özellikle çok da eleştirdi aslında Fransa bizi yalnız bıraktı, Almanya bizi yalnız bıraktı, İtalya bizi yalnız bıraktı dedi. Gelmeden önce de yine önemli mesajlar vermişti. Özellikle bütçe harcamalar konusunda, NATO üyelerinin harcamaları konusundaki rahatsızlığını dile getirmişti Donald Trump. Hatta işte Almanya ile yaşadığı gerginlik, İtalya ile yaşadığı gerginlik, Meloni'nin benden uzaklaştırılması gerekiyor gibi bir cümle söylemesi, hayran bakışları karşısında. Bunların hepsi tabii ikili görüşmelerde yapılacak olan burada liderler zirvesinde Donald Trump'ın Avrupa'lı müttefiklerine, Avrupa ülkelerine neler söyleyebileceğini ve bugünkü o samimi dostane görüşmeden belki de yarın daha gergin bir ortama geçirilebileceği. Çünkü Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan da burada gerginliklerin değil daha olumlu, daha işbirliklerinin konuşulması, daha yapıcı olunması gerektiğiyle ilgili de bir mesaj verdi. O da tabii bize bunu düşünmeye itti. Furkan Hocam, şimdi Donald Trump'ın yarın siz şimdi Türkiye ile ilgili verdiği mesajları detaylı olarak soracağım ama yarın Avrupa liderleriyle nasıl bir ortamda neler söyler, neler konuşulur, nasıl bir ortam bekliyorsunuz siz?
1: Sizin de arz etmiş olduğunuz gibi biraz gergin bir ortam olacak açıkçası. Bir kere Türkiye'de bu toplantı yapılıyor. Ayrı bir gerginlik konusu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasında böyle bir sıcaklık, efendim işte liderler diplomasisi dediğimiz, hep konuştuğumuz hadisenin daha uçaktan inerken işte ifade ettiğimiz gibi hissedilmesi. Uçağın önünde neredeyse 15 dakika sohbet ettiler.
0: Evet.
1: İşte o
0: halde
1: uçakla yeni geldim, işte ilk defa sana geldim. Çok böyle dostane bir arkadaş gibi sohbet gibi hissettik.
0: Aslında
1: burada.
0: Donald Trump tabii bu tür konuşmalarla karşısındaki lidere, karşısındaki insana da verdiği değeri anlatma yolu. Yani
1: özen gösterdiğini.
0: Evet. Hani anlatma yolu. Dolayısıyla o da hakikaten buraya isteyerek ve gerçekten özen göstererek geldiğini ifade etti.
1: Ece Hocam, siz de çok iyi biliyorsunuz ki o meşhur Oval Ofis'teki Avrupa liderlerinin topladığı toplantıyı tabii hatırlayın. Karşısında tesbih gibi dizdi hepsini.
2: Öğretmen
1: gibi oturdu koltuğuna. Zelenski de oradaydı biliyorsunuz. Hepsine yargı dağıttı. Hepsine parmak salladı. Yani siz dedi şunu yapacaksınız.
0: Macron ve eşi de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi de karşılıyorlar şimdi. Macron ve eşini.
1: Şimdi benim dikkatimi de ekrandan çekti. Michotakis geldi eşiyle beraber. Turgu Hocam konuşurken. Michotakis yanında da mehteran takımı çalıyor. Yanından geçti mehter takımımızı.
0: O da iyi bir mesaj olmuş.
1: Yani hocam biz maksimal değiliz. Onlar maksimal
0: tabii,
1: yani.
0: Tabii.
1: Biz onlara, biz Yunan Türk Yunan dostluğuna ben inanıyorum. Türkiye Yunanistan kesinlikle dost olma. Niye savaşalım? Niye

0: Avrupa liderlerini toplayarak parmak sallaması ki Almanya Başbakanı da vardı. Tabii. İngiltere Başbakanı vardı. Şimdi Türkiye oturur mu oraya?
1: Yani oturmaz.
0: Bir Türk Cumhurbaşkanı oraya, bir hani başbakan, çünkü Cumhurbaşkanı bir Türk Cumhurbaşkanı oraya oturur mu? Sayın Erdoğan oraya oturur mu? Hayır. Ama danışan onu da biliyor. Şimdi ondan diyor tough man diyor, zor adam diyor. Hani evet. Seviyorum zor adamları diyor, inatçı diyor. Şimdi dolayısıyla Donald Trump'ın işte Xi Jinping'le, Vladimir Putin'le, Kim Jong-un'la bile çok enteresan bir diyaloğu var. Hani düşman diyeceğimiz belki blok bir tarafıyla. Dolayısıyla ben NATO toplantısında Avrupalı liderler açısından biraz gergin geçeceğini düşünüyorum. Bu SAFE programı evet. Mutlaka ki konuşulacaktır. NATO içerisinde entegre mi değil mi? Veya evet. NATO'da ne yapacağız biz diyecekler. Yani biz %5 vermek zorunda mıyız? İşte bunun yüzde kaçını savunmasına, kim yüzde kaçı hizmet? Yani bunlar biraz konuşulacak bence Ece Hocam. Ve Avrupa açısından bence en önemlisi de Ukrayna Savaşı'nda artık nereye varacak bu iş? Silah vermeye devam mı edeceğiz? Para vermeye devam mı edeceğiz? Donald Trump zaten söyledi, 3. Dünya Savaşı çıkaracaksın sen dedi Zelenski'ye. You have no cards dedi. Kartların yok dedi. Sen bitiksin dedi onu aslında. Yani yerle bir etti. Sonra biraz toparlamaya çalıştı hatırlayın Vatikan'da ve diğer toplantılarda. Ama biz sonuçta şunu da söyledi. Zelenski'nin başkanlık ömrü doldu dedi. Yani dolayısıyla başkanlık... Şu anda da galiba
1: Trump geliyor. Şu anda Donald Trump'ın aracı da Külliye'ye giriş yaptı.
0: Meşhur canavarıyla geldi.
1: Tekrar göreceğiz karşılama esnasında. Evet hocam.
0: Dolayısıyla şimdi bir daha göreceğiz.
1: Şimdi bir daha Donald Trump'tan indiği zaman Sayın işte Erdoğan sohbet ve samimiyet
0: teması bir daha göreceğiz.
1: Şimdi Donald Trump tekrar geldi. Aracıyla yanaştı. Birazdan aracından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşine doğru. Önemli bir zirve. Liderlerin bir araya gelmesi, özellikle ABD Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesi çok uzun bir süreden sonra. Ve Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerin bundan sonrasında çok daha olumlu seyredeceğiyle ilgili mesajların verilmesi önemli. Ve İki lider tekrar karşı karşıya geldiler. Şu anda Emine Erdoğan'la Donald Trump konuştu. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yeniden bir sohbet başladı. Detaylarını öğreneceğiz biz de tekrar.
2: Emine Hanım'la da çok
1: evet, Emine Hanım'la da sohbet ediyorlar şu anda Donald Trump. Gerçekten.
0: Hocam işte görüntü ortada. Şimdi Avrupa nasıl rahatsız? İsrail nasıl rahatsız olması değil mi hocam şimdi yani?
1: Tabii özellikle İsrail'in
0: çok gergin. Netanyahu şimdi. Tolga hocam dedi ya televizyon üzerinden açmıyor telefonları demek ki. Televizyondan mesaj gönderdi ona.
1: Duyduk. Hala devam ediyor yine sohbet. Biz de neler konuştuklarını öğreneceğiz. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru geçecekler. Önce fotoğraf veriyorlar, liderler. Peki hocam şimdi tüm bu görüşmeler, dünyaya verilen mesajlar, liderlerle teker teker Cumhurbaşkanı Erdoğan hem fotoğraf veriyor, karşılıyor. Birazdan da resepsiyona katılacaklar, yemeğe geçecekler. Dünyaya verilen mesaj açısından yani dünyada hani hep İsrail'den bahsediyoruz biz ama sonuç itibariyle Avrupa ülkeleri liderlerine de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin ben Türkiye'de olmasaydı gelmezdim diyerek verdiği önemli bir mesaj var. Avrupa liderlerini ve dahası dünyanın gözü burada. Dünyaya verilen mesajı nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Hocam tabii hem Avrupa Birliği ülkeleri tabii ki NATO üyeleri ve dünya takip ediyor. Yani Çin de bunu takip ediyor. Vladimir Putin çok yakın takip ediyor. Gözü kulağı burada. Yani Asya Pasifik ülkeleri tabii ki takip ediyor. Çünkü NATO'nun yeni 3.0 konsepti içerisinde bu Asya Pasifik açılımı oldukça kritik. İşte AUKUS'lar, KUAD'lar bunlar çok işe yaramadı hocam biliyorsunuz. Tokyo'daki işte NATO merkez aşçılar. Yani bunlar çok güvenli gelmedi, olmadı. Dolayısıyla bugünkü toplantı, daha doğrusu bugün ve yarınki görüşmelerde bence bu yeni doktrinal açıklamanın

0: Daha doğrusu NATO'nun yeni siyasetinin sahada yansımalarının nasıl olacağı noktasında da bir pencere açılabilir. Yani belki her şey açıklanmaz ama muhakkak bir yol verilecektir bu anlamda. Çünkü NATO sıkıştı. Hep diyoruz ya, NATO yoğun bakımda mı? NATO'nun beyin ölümü gerçekten gerçekleşti mi? Yeni NATO'lar mı kurulacak? Bölgesel NATO'lar mı geliyor? İşte Arap NATO'sunu konuşmuştuk hocam, hatırlıyorsunuz. Evet, yıllar evvelden başlıyor.
1: Tabii,
0: yani işte acaba Şanghay İşbirliği Örgütü bir bölgesel NATO'ya dönüp NATO'ya atıfta bulunarak bu savunma ittifaklarını benzettik ve anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla eğer NATO hayır ben ölmedim, hala ayaktayım ve eksiklerimi bilerek reformize olacağım diyorsa bu çok kıymetli. Ama son şunu söyleyeyim. Bence Sayın Cumhurbaşkanı şunu da söyleyecek. Sadece askeri, siyasi, ekonomik ittifak olmak değil, vicdani bir ittifak olmak da zamanı geldi. Yani NATO vicdani bir ittifak olmadıktan sonra bence bir
1: vicdani bir ittifak körlüktür. Derken
0: işte Gazze katliamında NATO sesini çıkaramadı. Efendim İran savaşında 180 tane kız çocuğu öldürüldü. Yani NATO çıkıp da İsrail'e bir şey diyemedi. Amerika bir şey, yani bunları diyebilecek bir ittifak olmak zorundayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Refah Sınırı kapısında ağlamamalı. Lütfen kapıyı aç İsrail. Veya İsrail efendim meydan okumamalı dünyaya. Ben istediğimi öldürürüm, istediğimi yaşatırım şeklinde. Dolayısıyla ben vicdani bir ittifak olma noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajlar vereceğini düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Peki hocam, şimdi şunu sormak istiyorum. Çokça konuştuk nota 3.0. Dolayısıyla bir dönüşümden de bahsetti Rut dedi. Siz bu dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve şunu da sormak isterim. Şimdi Furkan Hocam çok güzel noktalara değindi. Vicdani olarak da ittifakın aslında bir sorumluluk alması gerektiğinden bahsetti. Çünkü dünyada birçok bölgede savaşlar yaşanıyor ama o savaşların dışında savaş suçları da işleniyor ve o suçların bir karşılığı açıkçası yok, çıkarlara göre dizayn ediliyor. Uluslararası hukuk konusunda dünyanın yapması gereken çok fazla şey var. Hukuku yerine getirebilmek için alması gereken çok ciddi sorumluluklar var. Özellikle daha güçlü ve yönlendirebilen ülkelerin. Şimdi bir yandan ABD-İran savaşı, Hürmüz'ü görüyoruz. İsrail'in Gazze'deki soykırımı, farklı Grönland konusunda Donald Trump'ın söyledikleri, Kanada konusunda söyledikleri ve aslında farkındayız ki hem ihtiyaçlar, yani kaynaklara erişim, işte nadir toprak elementleri, mineraller, bütün enerji kaynakları, susuzluk önümüzdeki en önemli sorunlardan bir tanesi olacak. Bunların hepsi bize dünyanın yeni bir ittifak arayışı içerisinde olduğu, güç dengesinde de belki yeni savaşların, yeni çekişmelerin olacağını gösteriyor. Şimdi NATO 3.0 da açıkçası biraz Avrupa sorumluluğunu üzerine alsın. Daha siber alanlar, daha uzayla ilgili biraz daha aslında hem teknolojik anlamda hem de hedefini NATO 3.0 biraz daha öteye götürüyor. Buna hazır mı dünya? Yani bunun gerçekliğini sorgulamak istedim ben birazcık. Kendisi de sormak istedim.
2: Şimdi NATO 3.0, bir kere şunu söylemek lazım. NATO 2.0 denilen NATO, NATO'ya en uzak zamandı. Yani o dönemde hiç kuruluş felsefesiyle alakası olmayan müttefik kuvvetlerin, müttefik devletlerin hiçbir şekilde çıkarını korumayan bir organizasyon, işte iklimden çevreye böyle hiç üstüne vazife olmayan tırnak içinde konulara dahil olmuş bir NATO vardı. NATO 3.0 aslında biraz NATO'nun genlerine de geri dönüş var ama biraz daha besili bir şekilde. Yani burada Avrupa'nın, sizin de söylediğiniz, daha fazla, biz hep böyle Avrupa'nın sorumluluk alması dediğimizde maddi kısmı aklımıza geliyor Trump'ın üzerinde durduğu için. Ama işin bir de idari kısmı var. Yani Avrupa'daki müşterek kuvvet komutanlıklarına Avrupalıların ev sahibi, yani yönetiyor olması, bu bir süreçti mesela, başladı bu. Komutanların, NATO komutanlarının daha fazla Avrupa'dan gelmesi, bir süreç bu isteniyor. Ve doktrin geliştirme noktasında NATO'nun doktriner faaliyetlerinde Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması. Bunların hepsi aslında işte yeni NATO'nun Avrupa kanadının ağırlık kazanacağıyla ilgili. Ve bunlar açıkçası öyle transatlantik dengeleri bozan, işte Avrupa-Amerika arasında savaş çıkaran konular da değil. Herkesin bir şekilde memnun olduğu konular. Ama kriz şurada başlıyor. Furkan Hocam çok iyi bir niyetle ortaya koydu. Bu

0: işte daha vicdani konulara eğilme vesaire. Ben maalesef o kadar olumlu, evet yani realist taraftan bakınca Furkan hocam da gayet kabul ettiği gibi
1: olması gerektiğini,
0: evet olması gerektiği, kesinlikle olması gereken daha bütün dünyadaki krizlere benzeri şekilde bakmak, ama elimizdeki NATO gördüğüm kadarıyla ne kadar 3-0 da olsa hala bu vicdani konulardan uzak kalacak. Çünkü kendini yeniden inşa etmeye çalışan bir örgüte bu kadar ağır bir sorumluluk. Bu çok ağır bir sorumluluk. Yani bunu vermek belki de NATO'yu işlemez hale getirir. Çünkü biliyoruz yani Avrupalı devletler, Amerika işin o kısmında değiller. Bu süreçte bir de tabii bölgeselleşme noktası. Yani yeni NATO'lar. Şimdi biz şunu çok tartışıyorduk. Yeni bölgesel ittifaklar, bölgeselleşerek küreselleşme, NATO'nun da artık güç kaybetmesiyle artık farklı bölgelerde benzeri ittifaklar kurulabilir vesaire. Sanki bugün o süreci biraz daha askıya aldık gibi görünüyor. Çünkü yeni NATO bu bölgeselleşmelere çok izin vermiyor. Yani küresel bir güvenlik paradigması ortaya koyacak belli ki. Yani bu zirvede bunlar biraz daha somut olacak. Bugüne kadar hep çerçevesi çizildi, vizyonu konuşuldu. Evet. Ama hiç böyle resmi olarak somut neler yapılacağı konuşulmadı. Sanki bu zirvede bunlar somut konuşulacak ve somut konuşuldukça biz şunu göreceğiz. Evet, tehdit algıları farklı farklı. Dünyanın, bırakın dünyayı, Avrupa'nın içinde bile kuzeyle, güney, doğuyla, batı arasında tehdit algıları farklı. Tüm bunlara rağmen en sonu geldiğimiz nokta bir büyük ittifak olacak. Çünkü ancak bu şartlarda savunma sanayini veya işte komuta etme becerisini, hareket kabiliyetini vesaire ancak bu şartlarda sağlayabiliriz. Çünkü bölgeselleşerek yapılabilecek herhangi bir organizasyon elde yok. Çünkü bölgeler buna eğilimli değil. Yani Avrupa'yı yani ellerindeki bütün imkanları harcasalar, bir araya gelseler, işin para kısmını söylemiyorum, bunu bulabilirler, ayırabilirler. Ama buldukları, ayırdıkları para sahaya yansıyacak mı? Bunu denedi, Almanya denedi, yansımadığını gördük. 100 milyar euro ayırdı Ukrayna Savaşı ilk başladığında orduyu kuvvetlendirme ve milli hale getirme niyetiyle.
2: Doğru.
0: Aynen öyle. Almanya'dan bu 100 milyar euronun nereye gittiğini gördük. Büyük çoğu Amerikan silahlarına, kalanı da mevcut Alman subaylarının refahını kuvvetlendirme. Yani bu mantığın değişmesi lazım. Ama o mantık değişene kadar NATO 3-0 ile birlikte daha kuvvetli, daha kaslı bir noktaya gelecek gibi görünüyor.
2: Evet, Furkan Hocam siz ne dersiniz? Hem bu dönüşümle ilgili soracağım size. Çünkü Rutte'nin özellikle taahhütlerin artık sonuçlara dönüşmesi gerektiğiyle ilgili verdiği mesaj. Savunma harcamalarının arttırılması zaten en çok konuşulan konulardan bir tanesiydi. Ama Avrupa'nın kendi silah ve mühimmat üretimini hızlandırması mesela beklentilerden bir tanesi bu. NATO sanayi kapasitesinin geliştirilmesi, bu özellikle Türkiye'de bu konunun konuşulması ve aslında birçok anlaşmanın yapılacağının mesajının verilmesi de oldukça önemliydi. Ukrayna desteğinin sürdürülmesi yine konu başlıklarından bir tanesi ve NATO'nun caydırıcılığının güçlendirilmesi. Şimdi bunun Birleşmiş Milletler'den çokça bahsediyoruz, reform yapılması gerektiğiyle ilgili. Çünkü kurulduğu dönemdeki durumla şu andaki durum birbiriyle aynı değil. İhtiyaçları karşılamıyor. NATO'nun yine güçlü bir ittifak olarak devam etmesi için sizin bu dönüşüme eklemek istedikleriniz, yani Rutte'nin söylediği aslında maddelerin çerçevesini birazcık daha genişletmek isteseniz neler söylersiniz?
3: Şimdi bugün burada rahmetli Süleyman Demirel olsaydı şunu söylerdi. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurutulmaz. Aslında doğru. Tam da bu NATO ile Birleşmiş Milletler'in durumunu açıklar bir durum. Çünkü NATO sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi işte San Francisco Konferansı ile Birleşmiş Milletler kuruldu. İşte 1949'da NATO ittifak kuruldu. 45-49. O dönemin şartları neydi? Demir perde daha yeni örülmüştü. Efendim dünya iki kamplı bir düzene evrilmişti. Varşova Paktı kurulmuştu. Şimdi o dönemki iki kamplı dünya şu anda var mı? İki şemsiyeli dünya yok. Sonra 1990 çok kutupluluğun başladığı bir süreç diyelim ona da. İşte Münih Güvenlik Konferansı'na kadar biliyorsunuz 45. konferansta Putin dedi ki artık tek kutuplu dünya yok, çok kutuplu bir dünya var. Biz de bir küresel aktörüz demişti. Ama benim görüşüm Ece Hocam, bundan sonra bizim konuşacağımız kutupsuz bir dünya. Yani kutbu olmayan bir dünyada biz düzeni nasıl sağlayacağız? Uluslararası organizasyonlarla mı sağlayacağız? Uluslararası organizasyonlarla mı sağlayacağız? Ya da böyle devasa hantal örgütler yerine bölgesel örgütler

0: kurmak zorundayız. Yani işte bir Sadabat Paktı gibi acaba Türkiye işte İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı bir araya getirecek bir bölgesel pakt mı kurmalı? İşte Pakistan, Mısır. Tabii.
1: Çok merkezli sistem diyorum ben.
0: Evet, evet,
1: yani
0: evet.
1: Kutuptan ziyade.
2: Zaten çok kutuplu, çok yanlış, merkezlilik evet. Mi tartışması var şu anda?
0: Evet, evet. Ben çok merkezim, çok kutup. Bence kutup kelimesi artık kullanılmamalı, evet. Kullanılmayacak. Dediğim üzere işte Türk Devletleri Teşkilatı, işte Mısır, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, efendim işte Karadeniz'de, Balkanlar'da aynı şekilde. Şimdi bunlara giden bir dünya mecburiyeti mi var karşımızda? Dünyanın her köşesi bir cephe hattı haline gelmiş vaziyette. Yani bir fay kırılması dünyanın diğer ucunu da etkileyebiliyor. Yani Venezuela, Maduro'nun kaçırılmasıyla ben Suriye'yi ayırmıyorum mesela, değil mi? Yani bu aynı zihniyetin bir tezahürü. İşte Hürmüz'ün kapanmasıyla ben Malaka Boğazı'nın kapanma ihtimalini ayrı düşünemiyorum. Bu da yapılabilir. Çünkü ben Ukrayna Savaşı'nda şunu ifade etmiştim. Ukrayna Savaşı, Tayvan Savaşı'nın kostümlü provası. Yani orada Çin gördü neyin ne olacağını. Şu an Tayvan'ı yani bir avuçta alabilir Çin belki de.
2: Hocam yani Venezuela'nın devlet başkanının kaçırılması, yarın bir gün Ukrayna devlet başkanının kaçırılmasını da meşru kılan...
0: Bir anda terliklerle Zelenski götürebilirler yani. Belli yani. Olmaz. Şimdi dolayısıyla artık öyle bir dünya, güvensiz bir dünyada mı yaşıyoruz Ece Hocam? O da bence sorgulanmalı. Yani Maduro bir devlet başkanı kaçırıldı. Tabii. Bakın ama kimse şu an Maduro'yu konuşmuyor. Evet. Yani bu çok kötü bir şey. Olur. Ben Maduro'yu iyi kötü tartışmıyorum.
2: O ayrı.
0: Ama bir devlet başkanı siz bir gece yarısı operasyon apar topar götürüyorsanız ve şu an ne olduğunu da bilmiyoruz. Adam yargılanıyor mu, yargılanmıyor mu, ne oluyor o da belli değil. Bu hoş bir şey değil, bu iyi bir şey değil. Yani işte efendim biz Saddam'ı devirdik, biz onu devirdik, biz Libya Kaddafi'yi devirdik. Bu devirmeyle siz yeni bir demokratik sistem, halkın kendi devletine, hükümetine güvenebileceği bir sistem inşa edebilecek misiniz? Bu çok zor. Şimdi dolayısıyla Tom Baran aslında bir sözüyle ben şöyle toparlayayım. Bartiromeo ile Kasım 2025'te görüştüğünde şöyle bir cümle söyledi. Çok kritik. Biz dedi 1919'dan beri ulus devletler tarafından engelleniyoruz dedi. Bakın bu çok önemli. 1919 niye söylüyor? Bizim milli mücadelemizin başladığı tarih. Yani diyor ki siz bize engel oldunuz diyor aslında açık açık. Diyor ki ondan sonra Hazar'dan Akdeniz'e büyük bir fosil yakıt koridoru açılabilir diyor. Türkiye ile Yunanistan buna kapı olabilir diyor. Ama vücutta bir apse var diyor. O apseyi tedavi etmemiz lazım. Neresi diyor? Kıbrıs. Kıbrıs'ı tedavi etmeden de bu işler olmaz diyor. Ece Hocam işte alın size buyurun Tom Baran açıklaması. Bence bugün konuştuklarımızın küçük bir özeti niteliğinde.
2: Doğru. Doğru, kesinlikle öyle. Peki çok az zamanım kaldı. Türkiye ile ilgili mesajlara ne dersiniz? Şimdi kongre baskısıyla buraya geldi ama F-35'lerle ve katsa yaptırımıyla ilgili mesajlar vardı. Evet. Sürprizler de geleceğim dedi. Acaba o sürprizlerden bizim için hani en yakın olanı hangisi olabilir? Onu sorayım size.
1: Yani ben burada ilk o söz söylediğinden beri açıkçası katsayı bekliyorum.
2: Evet.
1: Çünkü yani F-35'ler jet motoru yani F-110 kanun motoru bunların hepsi hem doğrudan Katsa ile ilişkili hem de süreç içerisinde Katsa'ya göre çözülebilecek doğru. Şeyler. Katsa aslında hem Türkiye'nin savunma sanayinde Amerika ile ilişkileri kesen bir durum hem de iki devlet arasındaki ilişkilere de yani bir yara orada açık ve oraya tuz basılıyor yeri zamanı geldikçe bazıları tarafından. Şimdi Katsa'yı eğer kaldırmak söz konusu olursa ki Katsa Amerika'nın Türkiye'yi düşmanı olarak gördüğü anlamı taşır ki aynı ittifak içerisinde işte bu zirvede yan yana oturacaklar ve Katsa yaptırımı uygulanıyor. Şimdi bunun kalkması hem iki ülke arasındaki ilişkilere katalizör etki yapabilir, bir anda hızlandırabilir bazı konuları. Hem de savunma sanayi noktasında Türkiye Amerika ile biliyorsunuz savunma sanayinde ilişkisi yok bu yaptırımlar nedeniyle. Bu yaptırımlar kalktıktan sonra düşünün ki şu anda bu kadar hızlı ilerleyen, kendini ispat etmiş bir savunma sanayi Amerika ile işbirliğine gittiği zaman bu know-how dönüşümü başladığında, ürün almak, ürün satmak vesaire başladığında konu nerelere gider? Bu çok önemli. Motordu, F-35'ti bunlar zaten bu katsanın çözülmesiyle birlikte peyderpey başlayacak olan şeyler. F-35 konusu önemli. Sayın Cumhurbaşkanı söyledi sanırım 5 F-35 için konuştuk diye.
2: Toparlamanızı rica edeceğim hocam.
1: Yani 5 tane güzel ama bunun içine girmek. Yani eskiden olduğu gibi projenin içine dahil olmak önemli. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman ya ben o hediye paketinin içinde açıkçası uçak ve motoru değil. Daha temel ilişkileri tedavi edecek konuları görmek istiyorum.
2: Çok teşekkürler. Efendim Doktor Tolga Sakman ve Doçent Doktor Furkan Kaya

Avustralya ile birlikte Beştepe'den NATO özel yayınını gerçekleştirdik. Yayının sonuna geldik. Farklı programlarla NATO özel yayını devam edecek. Bizden bu kadar. İyi akşamlar.

Olanlar ve olacaklar. Görünenler ve gerçekler. Kulislerde konuşulanlar, satır araları ve perde arkasında yaşananlar temsil heyetinde. Yağmur Yıldız moderatörlüğünde temsil heyeti Perşembe 20.45'te 24'te.

0: İyi akşamlar. Bu ülkede bu akşam nadiren yaptığımız bir şeyi yapacağız. Sahadan bir profesyonelle, uluslararası bildiğimiz çok büyük firmaların teknoloji yönetim danışmanlığını yapmış bir isimle, Türkiye'de değil, yer küremizde teknoloji alanında insanlık tarihinin kırılma noktalarını yaşadığımız bir devirde neye maruz kaldığımızı ve neyle muhatap olacağımızı yakın zamanda konuşacağız. Çok değerli konuğumuz, söylediğim gibi teknoloji yönetim danışmanı Emre Bilgi ile CERN'e girmiş, orada da araştırmalar yapmış bir isim. Piyasada da, teknoloji piyasasında da galiba efsane diye bilindiğinizi söylediler. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Emre Bey. Aslında biz hep akademiden konuk alıyoruz. Çok nadir akademi dışından konuk alıyoruz. Bazen onların hayatları üzerinden bir hikaye anlatıyoruz. Ama gördüğüm kadarıyla bu sadece Türkiye için geçerli değil, dünyada da öyle. Saha akademiyi geçmiş durumda.
1: Çok doğru.
0: Bu teknolojik devrimler konusunda. Doğru mu?
1: Çok doğru. Çok doğru. Bir de tabii şöyle bir şey var. Belli dönemler arası özellikle bilişim sektöründe, bilgisayar sektöründe tam yabancıların şey dediği paradigm shift dediği kırılma noktaları oluyor. Şu anda da tam bir kırılma noktasındayız biz. Bu kırılma noktası da bir alanda değil 5-6 alanda oluyor şu anda. Mesela birkaç tane ismen sayayım kırılma alanlarını. Bir tanesi süper computing alanında bir kırılma noktası oluyor. Süper computing ne derseniz devasa paralel çalışan bilgisayarlar. Genelde bunlar birer raf içerisinde olan, rack içerisinde olan sistemlerdir. Ortalama bir süper bilgisayar 150 ile 200 rack içerisinde oluyor. Yani bir data center'ı full dolduran tek bir sistem şeklinde çalışıyor. Şimdi super computer'da büyük bir atılım var. Ben hepsine tek tek kısa kısa geleyim.
0: Ama küçük küçük gidelim.
1: Çünkü
0: birincisi ben dahil ama muhakkak seyircilerimiz çok daha iyi biliyorlardır. Hatta seyircilerimize de söyleyeyim, önden bir 6 saat briefing aldım sizden ve en sonunda kendimi bir tarlaya atmak istedim duyduklarımdan sonra. onun için küçük küçük gidelim. İlk soru şunu sormak istiyorum. Bir, biz şu anda neden insanlık tarihinin bir kırılma noktasını yaşıyoruz? Biz bu akşam felsefesini yapmayacağız. Hayatımızı doğrudan toplumu değiştirebilecek bir şey. Rüyalarımız belki değişecek. Bunları konuşmayacağız. Ama neyle muhatap olduğumuzu iyice anlayalım istiyorum. Onun için de sanayi devrimi, matbaanın bulunuşu, bunların hepsinden daha önemli sonuçları olacağı söylenen bir devrim karşımızda.
1: Çok doğru.
0: Bir taraftan yapay zeka, siz suni zeka diyorsunuz.
1: Evet, suni zeka diyorum.
0: Ben de öyle diyeceğim bu seferki yayında. Uzayda bir devrim var.
1: Doğru. Bir
0: diğeri neydi? Üç tane.
1: Kuantum computer.
0: Kuantum, evet. Bunları sırasıyla gidelim ama bize anlayabileceğimiz şekilde anlatın lütfen. Evet.
1: Şimdi yani bir
0: neden
1: kere,
0: bir kırılma noktası?

0: Memnuniyetle. Şimdi bir kere dünyada çok büyük bir Avrupa Birliği'nin çok fazla esamesi okunmuyor ama Çin ve Amerika arasında müthiş bir rekabet var. Bu arada bu üç saydığınızı iki tane daha şey yapabilirim, sayabilirim. Ben super computing sayabilirim ve robotlar.
1: Ha, robotlar, evet.
0: Robotlar da çok mühim. Çünkü suni zekayla, yapay zekayla birlikte bir de robotlarda büyük bir devrim oluyor. Ben 1986'da üniversite okudum. Ben de o zamanlar robotics dersi aldım. O zamanla bu zaman arasındaki temel fark suni zeka.
1: 86'da Amerika Birleşik Devletleri'nde
0: Doğru. Yani o
1: vardı.
0: zaman
1: Öyle mi?
0: vardı da. Fakat robotlara insanlar kontrol ediyordu. Yani robotlar otonom cihazlar değildi. Bugünkü işte kırılma noktası dediğimiz ana fark, robotlar artık bizzat kendileri otonom davranıyorlar. Ve kendileri bir şey. Neden?
1: Yani bu
0: Çünkü
1: şu demek mi? Kendi iradesi varmış
0: aynen öyle.
1: gibi ama.
0: Aynen öyle. Çünkü yapay zeka humanoid yani insana benzer robotlara da %100 etki etmiş vaziyette. Çok uzak bir mesafede değil, birkaç sene içerisinde birdenbire milyonlarca robotun hayatımıza girdiğini göreceğiz. Tabii bu endüstri açısından bir sürü tabii sıkıntılar yaratacak. Nasıl yapay zeka veya suni zeka bir sürü sıkıntı yaratacağı gibi robotlar da iş gücünde müthiş sıkıntılar yapacak. İşte diyorlar ki karanlık fabrikalar olacak. Ne demek karanlık? Çünkü artık ışık yakmanıza gerek yok. Robotlar 24 saat çalışacaklar. Bir 8 saatlik shift falan diye bir şey yok. 24 saat çalışacaklar. Bunlar da çıkmak üzere şu anda. Yani humanoid robotların çok büyük miktarda üretime girdiği
1: Hangi
0: zamana denk
1: ülke
0: geliyor.
1: bunda yani dünyada başta dediniz
0: Gene
1: Amerika
0: iki
1: ve
0: tane
1: Çin
0: ülke, Çin ve
1: sadece.
0: Amerika.
1: Onun dışında
0: Yani Avrupa'da da bir takım gelişmeler var ama Çin'de 20'den fazla firma robot üretiyor. Amerika'da da 20'den fazla firma. Tabii bunların büyük bir kısmı elenecek ama kalan birkaç tane firma inanılmaz ileride olacak. Nasıl suni zekada bir sürü firma varsa benim tahminim bir sürüsü elenecek ama birkaç tanesi çok büyüyecek, inanılmaz büyüyecek. Bir de teknolojide devrimlere baktığımız zaman biz bir tarafta evrimler oluyor, bir tarafta devrimler oluyor. Devrimler olduğu zaman ki şu anda devrim çağındayız, evrim çağında değil. Devrimde yeni bir şirket genelde hali hazır şirketten çıkmıyor. Yani hiç duymadığınız bir şirket çıkıyor ve o şirket hiç kimsenin yapmadığı bir şey. Bunu ben şeye benzetiyorum. 25 sene kadar önce Google'ın çıkmasına benzetiyorum. Ondan önce search engine yani arama motoru yapan yok muydu? Yahoo vardı. Yahoo'dan önce Digital AltaVista vardı. Ama hiçbirisi onun kadar başarılı olamadı. Diğerlerinin hepsini de sildi yeni gelen oyuncu. Burada da böyle olacak. Robotics'te de böyle olacak. Zaten suni zekada gördük bunu işte Anthropic'ler, OpenAI'ler önceden hiç olmayan firmalar veya xAI da şimdi bayağı bir uğraşıyor şey yapmaya. Elon Musk'ın kendi şirketi. Şimdi bu arada devrimleri tabii birkaç tane diye saydık ama gittikçe de artıyor sayı. Bir başkası da siz başlangıcını biraz söylediniz. Uzayda sadece roketle gönderme devrimi olmayacak. Uzayda çok yakında veri merkezleri göreceğiz. Bunun şeyleri, nüveleri çıktı şimdi. Önümüzdeki yıldan itibaren fazla uzakta değil 27'den itibaren 2027'de ciddi uzay veri merkezleri göreceğiz. Çünkü uzayda veri merkezi koşturmak, yeryüzünde veri merkezi koşturmaktan insanlar bunu tam olarak anlayamıyorlar ama daha ucuz. Çünkü bunların iki temel ihtiyacı vardır. Enerji ve soğutma sistemleri. Uzayda soğutma sistemini yapmak çok daha kolay. Enerjisi de direkt güneşten alıyor.
1: Bu şu halihazırda içinde olduğumuz bir süreç mi? Biz değiliz ama yani.
0: İçinde olduğumuz bir süreç. Mesela gene ben sürekli ismini vermek istemiyorum ama
1: Verebilirsiniz yani
0: yeni
1: çünkü.
0: halka açılan SpaceX şirketi var.
1: Evet.
0: Tesla'nın da sahibi olan Elon Musk'ın. SpaceX resmen başvuruda bulundu birkaç hafta önce uzayda veri merkezleri kurmak için. İlk etapta 10 bin veri merkezi kurmak istiyor uzayda. Şimdi bu çok ciddi bir şey. Bundan yaklaşık 7-8 sene önce uzaydan internet sağlayacağım dediler. Ve yani bir sürü kişi dalga geçmişti. Şu anda 10.500 uydusu var SpaceX'in. Ve bu 45 bine çıkacak çünkü 45 bin onayı aldı. Bir sonraki hamlede 1 milyona çıkartacağım diyor. Yani Starlink dediği uzaydan erişim sağlayan direkt internet hizmetine. Aynısını veri merkezlerinde yapmak istiyor.
1: Yatırım maliyeti nedir böyle bir şeyin?
0: Vallahi yatırım maliyeti tabii milyar dolarlarla ölçülüyor. Çünkü bir seferde bir tane veri merkezi yapmak istemiyor. Standart bir küçük veri merkezini paket haline getirmiş. Ürün haline de getirdi. Tanıtımını da yaptı bunlar. Bu arada aynısını Çinliler de yapmak istiyorlar. Çinliler de duyurdular. Biz uzaya veri merkezi kuracağız. İlk etapta her ikisi 10 bin veri merkezinden bahsediyorlar. Tamam küçük veri merkezleri ama 10 bin adet. Böyle olunca yeryüzündeki veri merkezlerinden çok daha canavar, çok daha devasa veri merkezi
1: neden
0: anlamına geliyor. Çünkü küçük küçük ama çok adette yapıyor. Ve işletme maliyetleri çok daha ucuz.
1: O neden?
0: Onun sebebi de şu. Çünkü enerjisini bir kere dünyada herhangi bir kaynaktan almıyor. Mesela dünyadaki kaynaklarda mecbursunuz. Büyük bir veri merkezi kuruyorsanız nükleer enerjiden kaynak almak zorundasınız. Uzayda böyle bir gereksinim yok. Sadece şeyden güneşten alıyor. 24 saat alıyor. Isıyı da içinde oluşan harareti de tamamen uzaya atıyor. Yani orada da bir sıkıntı yok. Halbuki dünyada inanılmaz bir soğutma maliyeti var. Alete verdiğiniz güç kadar bir o kadar da soğutma için harcıyorsunuz dünyada. Uzayda böyle bir ihtiyacınız yok. Tek sıkıntı uzayda bunların güneşten gelen partiküllere karşı korumalısı olması lazım. Onu da çözmüşler. Yani o uyumlu veri merkezleri yapıyorlar. Zaten bu ürün haline getirilmiş. Benim konuştuğum artık gelecekteki inanılmaz bir şey değil. Zaten ürün haline getirilmiş. Mesela gene Elon Musk'ın açıkladığı 150 kilovatlık küçük data center'lar yapacağım diyor. Bu veri merkezlerinden de ilk etapta 10 bin tane yapacağım diyor. Şimdi bu bir şaka, bir espri veya olamayacak bir şey değil. Ürün haline getirilmiş fırlatılma aşamasında yani bir senesi olan bir şeyden bahsediyorum ben. Benzeri bir olay robotlarda olacak.
1: Bu veri merkezinde mesela neler toplanmış oluyor?
0: Şimdi bir numara yapay zeka için. Çünkü şu anda önceden veri merkezleri kurulumunda normal bir işim yapılıyordu. Şu anda ihtiyacın 3/2'si yapay zeka için.
1: Bir yani suni zeka için. Farkını anlatır mısınız? Bilişim nedir? Yapay zeka ile nasıl?
0: Bilişim, kullandığımız her şey bilişim. Yani ben bir e-postama bağlanıyorsam bu bir bilişim. Veya bir fabrikayı çalıştırıyorsam diyelim kaynak planlaması sistemi bilişim.
1: Ama bunda
0: yapay zeka ise kararlar verebilen kendisi, doğru beni yönlendirebilen, yani adeta üst düzey bir teknik uzman. Otomatik sistemin kendisi oluyor.
1: Yani şöyle bir şey gördüm çalışırken. Tarihte ilk kez insan dışı bir varlık analiz yapıyor, karar alıyor ve strateji geliştiriyor. Diyor.
0: Aynen öyle.
1: Bu doğru mu?
0: Zaten kırılım noktası dediğimiz bu zaten. Yani şimdiye kadar tabir caizse insanlar yönlendiriyordu sistemi. Şimdi adeta sistemin insanları yönlendirdiği bir noktaya doğru gidiyoruz.
1: Bunu yapan ama insanlar. Yani neticede buraya getiren insanlar.
0: Tabii ki ama işin tabii biraz Terminator filmine doğru gitme ihtimali de var. Çünkü birkaç sene içerisinde suni zeka sistemlerin insanların zekasını kat be kat aşacağı öngörülüyor.
1: Neden? Onu da izah edin.
0: Çünkü bu teknoloji eğrisi inanılmaz bir yani şey gitmiyor bu. Ne diyelim lineer gitmiyor bu performans artışı eksponansiyel gidiyor. Ve ondan dolayı zaten şu anda insan zekasına çok yakın şey sistemleri suni zeka sistemleri yakında insan zekasını net bir şekilde aşacak.
1: Çünkü içinde topladığı veri insandan daha fazla olacağı için.
0: Tamamen böyle kararlarını daha fazla bilgiyle ve daha doğru verebiliyor. Ve bir saniyenin altında veriyor kararını. Yani bu müthiş bir şey. Yani
1: mesela ne gibi bir şeyin kararını verirken?
0: Mesela çok basit. En basit bir örnek vereyim. İki tane ürünü karşılaştıracaksınız. Bütün bilgilerini topluyor. Bunu bir saniyenin altında yapıyor. Bütün kaynaklara bakıyor. Ve bana birebir karşılaştırma yapıp netice verebiliyor. Bu hiçbir şey. Programlama. Gelecek nesillerde diyorlar artık programlayıcı diye bir şey olmayacak. Yani ben bilgisayar programları kendim de eski bir bilgisayar programcısıyım yazmayacağım. Sisteme ben söyleyeceğim şu verilere göre şu şu şu kriterlerde bana program yaz. Bunu yazıyor şu anda sistem. E şimdi bu zaten başlı başına

0: aslında müthiş bir suni zeka zaten. Yani hakikaten burada bir zeka var, bir intelligence var burada.
1: Yani o zaman bir taraftan da sadece teknolojik bir devrim değil, biyolojik sınırları da zorlayan, aşan, aşma iddiasında bir durumla karşı karşıya.
0: Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Şimdi tahmin ediyorum ben yakın bir zamanda bu sistemler kendi bir sonraki sistemlerini programlayacaklar.
1: Ha, artık insanlar düşünmeyecek, evet. Onlar kendi.
0: Çünkü
1: yani sürdürülebilirliği bu sistemler kendileri yapacak.
0: Çünkü suni zekayı zaten kendisi yapmayı öğreniyor. Yani kendisinin bir sonraki neslini kendi tasarlayacak. İnsanın artık tasarlaması da gerek kalmıyor.
1: O zaman bir suni zekayı da bize anlatır mısınız? Hepimizin az çok fikri var. Ama çok küçük düşündüğümüzü anlıyorum şimdi sizi dinledikçe.
0: Şimdi suni zeka çok basit şeysiyle şöyle. Aşırı büyük bir veri tabanı var. Bu aşırı büyük veri tabanı dünyadaki bütün kaynaklardan toplanmış. Onların hepsini zaten taramış ve machine learning dediğimiz makine öğrenmesini sağlamış vaziyette. Yani o kaynakların hepsi hafızasında zaten. Ve istediğiniz herhangi bir konuda akıllı karar verebiliyor sistem. Yani diyebiliyor ki atıyorum bu fabrikanın ihtiyacı şudur diyebiliyor. Veya bu uçak üretiminin kanat tasarımı böyle olmalıdır diyebiliyor. Önceden ne yapıyordu? İnsanlar kendilerine yardımcı olan sistemleri kullanıyorlardı. Artık buna ihtiyaç yok. Bizzat kanadın kendisini, uçağın kendisini tasarlayabiliyor. Şimdi hakikaten burada bir akıl seviyesinin bir üstüne çıktığını görüyoruz. Yani o zaman ben soruyorum, bu kadar bilgili, çünkü doktoralı bir sürü mühendise ihtiyacınız var. Halbuki bir suni zeka sistemi zaten onu otomatik olarak yapabiliyor.
1: Peki şimdi küçük küçük anlamayı deniyorum. Cep telefonlarımızda bir takım şeyler var, uygulamalar var. Herkesin bildiği market uygulamaları var, işte sağlıkla ilgili var, şu var, bu var. Bunlar aslında birer zeka parçacığı mı?
0: Doğru. Bunlar birer zeka parçacığı ama çok akıllı sistem de değiller aslında. Evet. Yani bunlar hala tradisyonel bilgisayar kullanan sistemler.
1: Yani bunlar da önceden bir program konulmuş. İşte size yolu gösteriyor.
0: Yani fazla bir yapay zeka yok bunlarda.
1: Oyunu gösteriyor, parçacığı gibi.
0: Evet.
1: Şimdi ya da işte ne bileyim Google, Amazon falan gibi şeyler var. Yine uygulamalar var.
0: Bu arada bu saydığınız firmaların hepsinin kendi yapay zeka sistemleri var.
1: Facebook. Öyle
0: hepsinin
1: mi?
0: İçeride yapay zeka sistemleri var. Çünkü farkındalar. Ya diyor bu trene bineceğim ya ben yok olacağım diyor. Bunun farkındalar.
1: Peki burada bunlar çalışırken, bir kısmı çalışırken aynı zamanda tırnak içinde söylüyorum öğrenebiliyor gözüküyor. Öğrenebiliyor.
0: Doğru.
1: Nasıl öğrenebiliyor? Bizden. Biz neyi nasıl yapıyorsak, değil mi? Bizimle ilgili bir fikir ediniyor. Eğer insanla muhatapsa. Ve buradan da algoritmalar çıkıyor.
0: Ama neredeyse bizi aşmak üzere. Yani şu manada.
1: Şimdi ben
0: bizim öğretmemize ihtiyaç kalmamaya başladı.
1: Evet. O yani
0: kendi öğreniyor artık.
1: Aradaki farkı anlamak için
0: başta
1: soruyorum.
0: Başta biz öğretiyorduk. Şimdi artık yani ne diyelim, bunu küçük bir bebeğe benzetelim. Bebek 0 yaşından diyelim 5-6 yaşına kadar bizden öğreniyor. Ama 5-6 yaşına geldikten sonra kendi öğrenimini kendi yapmaya başlıyor. Bu sistemlerde aynı buna geliyor.
1: Şimdi belki seyircilerimiz algoritma nedir bilemeyebilirler. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. Aslında biz algoritmayı gün içinde yaşıyoruz, değil mi?
0: Doğru.
1: İşte 15 numaralı otobüse bineyim, gideyim. 15 numaralı otobüs hep gecikiyor. O zaman ben 17'ye bineyim diye.
0: Çok doğru.
1: Şey yapıyorum. İşte ne bileyim domatesli makarna çocuğa dokunuyor. Alerjisi yapıyor anladığım kadarıyla. Artık domatesli yapmayayım. Bunların hepsi algoritma değil mi?
0: Doğru.
1: Basit.
0: Çok doğru.
1: Peki alet algoritmayı giderken öğrenerek ne yapıyor? Ve bugün bahsettiğiniz suni zekadaki algoritma deyince ne anlamalıyız?
0: Bugünden yaklaşık bu sorduğunuz soruya çok benzer bir şey. 15-16 sene önce mesela ilk objeleri öğretme, bu suni zekayı öğretmede Yani mesela bir aslan resmi gösteriyor, bir kedi resmi gösteriyor, bir insan resmi gösteriyor. Onları ilk tanıtıyordu. Şimdi artık tanıtma diye bir şey yok. Diyor ki bu bir kaplan diyor.
1: Hatta aslanla insanı ayırt edememişti bir seferinde.
0: Aynen öyle. Şimdi ayırt ettiği gibi çok spesifik özel şeyler söylüyor. Diyor ki bu Bengal ormanlarında şöyle bir kaplan diyor. Ve diyor bu şu şu şu. Yani detayını bizden daha iyi tanıyan bir algoritmadan bahsediyoruz. Yani artık emekleme aşaması çoktan geçildi zaten. Zaten şu da belgeliyor. En büyük suni zeka firmaları halka açılmak üzere. Bunlar belli bir maturite. Bir numara Anthropic. İşte yaklaşık 950 milyar dolar değer biçiliyor.
1: 950 aldığı, milyar dolar.
0: Evet, yani 1 trilyon dolara yakın.
1: Bir şirket. Yani bir devletten daha zengin gözüküyor.
0: Aynen öyle. İki numarada bu ChatGPT'nin sahibi olan OpenAI. O da yaklaşık 850 milyar değer biçiliyor. Tabii borsaya açıldıklarında ne olur bilinmez ama aldıkları yatırım üzerinden değerleme bu.
1: Adamlar 20 sene önce yoklardı değil mi?
0: Hiç yoktular.
1: Kaç senedir varlar?
0: Maksimum 12 sene.
1: 12 senede
0: evet.
1: Bir devletten daha yine büyük bir bütçenin sahibi.
0: Ama bakın teknolojide geçmişte de hep öyle. Yeni çıkan bir firma, yani mesela şu anda Google yaklaşık 2,5 trilyon dolar ediyor. Ve 20 sene önce Google yoktu.
1: Birkaç devlet.
0: Yani inanılmaz bir şey bu. Mesela bir numaralı değerlemede firma kimdir? Nvidia'dır. Neden Nvidia bu kadar değerli? Nvidia bir tane çip üretiyor. Ne yapıyor? Bu yapay zekaların processing yaptığı, işlem yaptığı işlerin neredeyse tamamında Nvidia çipleri kullanılıyor. O nedenle Nvidia 4.8 trilyon değeri. 4.8 trilyon bir tek şirket. Şimdi tabii Elon Musk gibi değişik zekalı tipler de görüyorlar ki bu kadar masif veri merkezi yatırımı yaptığım zaman artık dışarıdan çip alamam diyor. O nedenle eş zamanlı olarak bir yandan bu veri merkezlerini planlıyor uzaydaki ama bir yandan da o kendisi Terafab diyor. Devasa da bir fabrika kurmak istiyor. Kendi çipini kendi üretmek istiyor. Çünkü belli bir adete kadar çip satın almak istiyorsanız anlamlıdır. Ama belli bir adedin üstünde bütün karınızı o çip firmasına verirsiniz. O zaman kendiniz üretmeniz daha anlamlı. Ve bunu yapıyorlar ve diyorlar ki 55 milyar dolara bir devasa çip fabrikası kuracağım diyor. Bunun yatırımlarını da almış vaziyette. Yani bu da başlamak üzere. Gene endüstrinin en büyüklerinden Intel'le birlikte ortaklığa giriyor. Avrupa'nın en büyük firması olan ASML, litografi çip yakma makinelerini yapan Advanced Semiconductor Lithography firmasıyla anlaşmış vaziyette. Yani olay bir de custom, kişiye özel, firmaya özel çiplere doğru gidiyor. Eskiden birkaç firma çip üretirdi. Şimdi öyle değil. Bütün yapay zeka firmaları kendi çiplerini kendileri üretmek
1: yani
0: istiyorlar.
1: Yani kişiye özel dediniz ya, doğru anladım değil mi?
0: Evet. Bize yani terzi usulü gibi hazır almak istemiyor.
1: Bize de mi çip yerleşecek?
0: Bir kere bize çip zaten yerleşmeye başladı.
1: Yani kişiye
0: başladı.
1: Özel derken onu mu kastettiniz?
0: Ben onu kastetmedim. Ben şunu kastettim. Hazır çipleri alıp bilgisayarlara takmak yerine kendi çipini tasarlayıp kendisi üretip kendi kullanması. Yani alt bileşenleri de bu sunucu denilen yapay
1: kimseye
0: zeka.
1: Kimseye bağımlılığı olmayacak şekilde yürüyor.
0: Dikey entegre olmak istiyorlar. Yani programından çipine, hızlandırıcılar, accelerator'larından, bağlantı birimlerine her şeyini kendileri yapmak istiyor. Çünkü tabii ki karını başka firmaya devretmek istemiyor. Ondan da yani ben mesela Nvidia'nın gelecekteki belki 5-6 senede bu kadar yüksek değerlemede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her firma kendi çipini üretmeye çalışıyor. O zaman talep düşecek ona. Çünkü kendi çiplerini kullanacaklar. Ondan çip satın almayacaklar. Şu anda yüksek değerleme olmasının sebebi herkes onun çipini kullanıyor. Bu firma da
1: bir anda da sıfırlayabilir yani.
0: Bir anda sıfırlayabilir. Bu firma bu arada sadece grafik işlemeyle başladı. Yani normal ev bilgisayarlarının oyun oynamak için grafik işlemci kartlarını tasarlayarak başladılar. Sonra fark ettiler ki grafik işlemcileriyle kayar nokta işlemcileri yani floating point dediğimiz bilimsel işlemler aynı şekilde çalışıyor. O zaman dediler biz bu grafik kartlarını neden grafik dışı işlemlerde kullanmayalım dediler. Ve buna da şey dediler, orijinal isimleri Graphics Processing Unit'ti. Bu genel işlemcilere şey diyorlar, General Purpose Graphics Processing Unit. Yani temeli aynı ama grafik için kullanılmıyor, yapay zeka için kullanılıyor. Çünkü prensibi ve çalıştırma mantığı tıpatıp aynı. Yani matematiği aynı. Çünkü bu işin sonu matematiğe. Siz bu arada şeyi sordunuz, algoritmayı sordunuz. Bu da biliyorsunuz Bağdat'ta yaşamış meşhur bir Arap bilim adamı Al-Khwarizma'dan geliyor.
1: Ama biz evet algoritmayı şundan sordum. Çünkü yani o İngilizcesi algoritmalar sayesinde şimdi artık yeni toplumlar inşa edebiliyorlar. Dediğim gibi biz bu akşam onları konuşmayacağız ama
0: tabii işin ben felsefesine zaten girmek istemiyorum
1: ve
0: ama
1: hayatımıza nasıl yansıyacağını düşününce dehşete
0: şimdi
1: de
0: hayatımızda müthiş insan. Değişiklikler olacak o net. Ha,
1: oralara gitmeden algoritmadan buyurun devam edin.
0: Şimdi algoritma şöyle, bu Bağdatlı bilim adamı iki tane veya üç tane temel şeyi buluyor. Hintlilerden sıfırı alıyor. Çünkü Batı'da o zamanlar matematikte sıfır yok. Yani Roma matematiğinde sıfır diye bir konsept yok. Hintliler buluyorlar sıfırı, o sıfır konseptini alıyor ve bununla birlikte algebra dediğimiz cebiri geliştiriyor. Zaten kitabının ismi Elcebir. Yani denklem hadisesini geliştiriyor. Bu da matematiğin temelidir zaten. Evet. Bunu yapıyor. İkinci bulduğu da algoritmayı buluyor. Yani bir şeyi yapmanın birinci adımından son adımına kadar adım adım gitme prosesini buluyor. Bunu daha sonra tabii Batılılar 1250'den sonra çok fazla bizim topraklarımızda gelişme olmadığı için
1: bu konuda
0: Batılılar bunu alıyorlar ve çok ilerletiyorlar. İlk bilgisayara geçiş de şeyde oluyor. Birinci Cihan Harbi'nin sonunda 1918'de Almanların encryption yani kriptolama cihazını bulup bütün ordulara mesajlarını kriptoyla geçmeleri. Ki bunu mekanik bir bilgisayarla yapıyorlar. Enigma adı altında bir mekanik bilgisayarla yapıyorlar. Bunun zıttı yani bunun algoritmasını kıran sistemi de İngilizler yapıyor. 1938'de tam 2. Cihan Harbi'nin başlangıcında. Ve Almanların bütün şifreli gönderdiği mesajları kırıyorlar. Ve o bilgisayar da mekanik bir bilgisayar.
1: Ve biz hala o mekanik bilgisayarı kullanıyoruz.
0: Yok artık mekanik bilgisayarlar yok. Yani o bir nevi eski şey vardı. Hesap makinelerinde Fasit diye bir marka vardı. Kol çevirerek hesap yapıyordu. Mekanikti ama bir şeydi. Hesap makinesiydi mekanik. Şimdi tabii onlar kalmadı. Mekanik makinelerden sonra tüplü devreler devreye girdi. Bu ne zaman oldu? 1940'lı yılların başında oldu. Tüplerden sonra da 50'lerin başında ilk mikroçip bulundu. Tüplü devre ve mikroçipleri de ilk Amerikalılar kullandılar. Bir tanesini 42-43 yıllarında yaptılar. İlk bugünkü anlamda computer yaptılar. Daha sonra da 45 gibi ilk şey yaptılar. Artık entegre devre kullanmaya başlayan prototip makineleri yapmaya başladılar. Hatta ilk makinenin tasarımcısı da MIT laboratuvarlarıydı Amerika'da. O zamandan beri müthiş bir gelişme oldu. Bu arada bunların kullandığı mimari de Macar bir fizikçi bilim adamının kullandığı von Neumann architecture diye geçer. Yani bugünkü biliyorsunuz en basit anlamıyla bütün bilgisayarlar 0-1 mantığında çalışır. Yani arka arkaya dizilmiş trilyonlarca 0-1'in nasıl çalıştığı. Bu mimariyi ilk yazan 1945'te von Neumann'dır. Ve ona göre de bilgisayar üretilmiştir. Şimdi bu arada başta konuştuğumuz konulardan bir tanesi de kuantum bilgisayar diye bir şey gümbür gümbür geliyor. Kuantum bilgisayar ilk defa von Neumann mimarisini kullanmayan bilgisayarlar. Bir nevi
1: yani
0: insan
1: şu ana kadar kullandığımız bu anlattığınız 0-1'ler.
0: Çok doğru. Bu arada çöp olmayacak şu ana kadar kullandığımız. O da olacak ama bu yeni ne diyelim ultra zeki bilgisayarlarda çıkacak. Quantum computing. Bunu ben biraz şeye benzetiyorum açıklama olarak. Newton fiziği var. Makro fizik Newton fiziğidir.
1: Yani?
0: Yani bildiğimiz normal mesela iki objenin çarpışması. Bu Newton fiziğidir. Veya herhangi bir objenin dünya tarafından yer çekimiyle çekilmesi. Newton fiziğidir. Newton fiziği Einstein relativity fiziği çıktığı zaman yok olmadı. İkisi de yan yana devam ediyorlar. Ama atomik partikül...
1: Çünkü o fizik kuralı da yok olmuyor. Neticede yaratılışta o fizik kuralı var.
0: Çok doğru. Yani bu şey gibi değil. Benim bu telefonum eskidi. Yeni telefon onun yerine geçecek değil. Bu da olacak. Ama bundan tamamen farklı başka bir mimaride olacak. Yani önümüzdeki çok fazla bir zaman da yok. 2030'dan sonra yani 4 sene sonra ben öngörüyorum. İlk ticari kullanımlarının olması. Hem kuantum bilgisayarlar olacak. Tabii ilk etapta aşırı pahalı ve aşırı üst uç.
1: Ne demek? Önce onu söyleyin. Kuantum bilgisayar hemen, ne demek?
0: Hemen onu anlatayım. Şimdi von Neumann mimarisindeki bilgisayarlar, yani şimdiye kadar ne diyelim, geçtiğimiz 75 senedir kullandığımız bilgisayarlar seri mantıkta çalışıyor. Yani birinci işlemi yapıyor, ikinci işlemi yapıyor, sıralı üçüncü işlemi yapıyor, dördüncü işlemi yapıyor. Süper bilgisayarlar bile, ki von Neumann'ı gene kullanan standart bilgisayardır, sadece paralel işlerler. Onlar bile adım adım yapıyorlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü işlemi. Sadece birden fazla bilgisayar aynı anda çalışıyor. Kuantum ise tamamen farklı bir şey. Bunu şuna benzetiyorlar kuantum bilgisayarlar. Artık bu arada sıfır ve birlere bit deniyor. Yani sıfır biti, bir biti. Kuantumda ise qubit deniyorlar. Kuantum biti diyorlar. Farkı nedir? Normalde bir bu bilgisayarların içine transistör denilen bir sürü devreler var. Her bir transistör ya sıfır olur ya bir olur. Yani şeyi bellidir. Veyahut da buna on, off diyebilirsiniz. Yüksek, alçak diyebilirsiniz voltaja göre. Ama temel karşılığı sıfır ve birdir. Kuantumda ise üç ayrı şey olabiliyor. Sıfır olabiliyor, bir olabiliyor, hem sıfır hem bir olabiliyor. Şimdi bu normal bilgisayarda olmayan bir şey.
1: Onu para üzerinden izah etmiştiniz.
0: Hemen
1: demir
0: ben
1: para.
0: Bunu şeyle benzetiyorlar. Ya benim bir bozuk param varsa mesela futbol maçlarının başında ne yapıyorlar? Yazı tura fırlatıyorlar onu. Fırlatıyor, yere düşüyor para. Yazı veya tura diyor. Diyelim yazıya sıfır diyelim, turaya da bir diyelim. Belli net. Kuantumda
1: yani
0: ise...
1: Yani ya bir şey yazı çıkacak ya tura çıkacak. Eski
0: ama arası yok. Ya o ya o. İki tane ihtimalimiz var. Kuantumda ise bu parayı ben masanın üstüne koyuyorum. Bir fiske atıyorum, çeviriyorum parayı. O paranın yazı mı tura mı çıkacağı belli değil. Ta ki ben neticeyi alana kadar.
1: Yani o belirsizlik kâhı.
0: Belirsizlik.
1: Yer kürede aslında var olan bir şey. Yani bir saniye
0: İnsan beyni tamamen böyle
1: bilmiyoruz.
0: Çalışıyor.
1: Hiçbir şey bilmiyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Ve onu mu
0: en son
1: ediyor?
0: Anda yani ne diyelim computation'ın hesaplamanın sonunda çıkıyor. Ama tek fark da bu değil. Şimdi birincisi o söylediğimiz yazı tura
1: yani
0: ben...
1: Yani aslında orada mantığında bir enstantane mi yakalamış oluyor? O belirsizlik... Yani...
0: Belirsizlik güç veriyor sisteme.
1: Hayır şey demek istiyorum yani aklı olan herkes... İşte bir saniye sonranın belirsiz olacağını kabul etmek zorundadır.
0: Doğru. Çok doğru. Ama birkaç şey daha yapıyor
1: buradaki
0: aynı anda.
1: Buradaki belirsizlik nasıl bir belirsizlik?
0: Şöyle bir belirsizlik. Şimdi gene bir örnekle ben vereyim. Mesela tradisyonel bir bilgisayara bir labirent örneği verin. O labirentin çıkışını bulması bilgisayar sırayla bütün yolları arayarak oluyor. Birinci yolu arıyor. Kapalıysa çıkış yoksa geri dönüyor ikinci yolu arıyor. Kapalıysa geri dönüyor üçüncü yolu arıyor. Şey ise kuantum computer ise şu mantıkta çalışıyor. Adeta onu o labirente su bastırıyor. Aynı anda paralel olarak her tarafına su bastırıyor. Ne taraftan kaçak varsa yani kaçak demek çıkış yolu demek varsa bir saniyede çıkış yolunu buluyor. Birinci tip eski tip bilgisayarda olduğu gibi deneme yanılma deneme yanılma gitmiyor. Bütün formülleri aynı anda deniyor. Belirsizlik bundan dolayı zaten. Aynı anda deniyor ve neticeyi bir saniyede buluyor. Tabii bunun gerçek hayatımıza implikasyonu şöyle olacak. Mesela banka şifrelerini kuantum computer bir saniyede kırıyor. Normal bir bilgisayarda 1000 sene sürecek bir şifreleme.
1: Aradaki fark bu mu? 1000 evet. Seneyi...
0: Bir saniye indiriyor.
1: Bir saniye indiriyor.
0: Çünkü bir tanesi seri çalışıyor, öbürü ise paralel çalışıyor. Aynı anda bütün ihtimalleri deniyor ve neticeyi bir saniyede veriyor. Bu çok önemli bir